0: üniversite öğrencisiyken biz diyorduk ki bu demografik değişim devam ederse zaten bir 10-15 sene Üsküdar'ı zaten CHP alacak diyorduk. Yani burada bir destan yazılmadı yani.
1: Çok özür dilerim. Hani... Sadece orası değil. İstanbul'da AK Parti'nin olup ondan sonra AK Parti'nin mesela kentsel dönüşüm götürdüğü vesaire yerlerde beyaz yaka geliyor ve 10 sene sonra 15 sene sonra çok özür dilerim ama bu bir gerçek
2: O zaman AK Parti de beyaz yakayı kazanacak. Yani o zaman orada yani, bir öz eleştiri yapması lazım AK Parti'nin.
3: Ya da oradan gidenler nereye gidiyor? Bazı yerler, o geçişte başka bir ilçe
0: yok, İstanbul beyaz yakalılaşıyor gittikçe. İnsanlar beyaz yakalılaşıyor ve beyaz yakalıların da kayır ekseriyeti.
2: Sadece İstanbul değil. Türkiye efendim? Öyle oluyor. Sadece İstanbul tabii, değil. Tabii, Türkiye
0: İstanbul'u
2: öyle oluyor. Ama
0: söylüyorum.
2: Bu bir tercih. Bu bir siyasi tercih. O yüzden özür diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Ne söyleyeceğimi unuttum ya.
3: Siz onu hatırlayana kadar açalım o zaman reklam
2: şey, hayır şehirleşmesi başlar. Ya köylü
3: şehirleşmesi
0: iki cümle kuramadım
3: hayır, bu birbirinize siz de katılın. Yani karşınızda konuşmayı çok aradan şey ama reklam öncesi oldu. Reklamın
0: ardından... Bana size gelmeyecekti o yüzden böldüm ya.
3: Evet reklamın ardından Erhan Bey'le devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
4: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
3: Olaylar ve görüşler devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi, Üsküdar Belediyesi'ne yapılan operasyon üzerine konuşuyoruz ve bu son gelişmeler 200 belediye başkanının da CHP'li belediye başkanının da istifa ettiğini ve yeni partiye geçtiğini duyurdu. Yeni parti grup başkan vekili. Biz bunları konuşurken bir yandan da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni kapattı ve siyaseti bıraktı açıklaması az önce geldi. Son saatlerde konuşuluyordu. Biraz da onu da konuşacağız. Öncelikle bu operasyonun siyasete etkileri, toplumun bakışı sizin yorumunuz nedir?
0: Yani evet de bir tepki doğuracaktır. Çünkü özellikle bir hanımefendi olması. Üsküdar'ın yıllar sonra tekrardan sola veya muhalefete geçmiş olması elbette halkta bir karşılığı vardı elbette. Ama yani sonuçta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı alınmış. Onun yanında daha küçük bir aktör gibi duruyor yani ona gösterilen tepki düzeyinde bir tepki olmayacağını düşünüyorum ben açıkçası. Bu benim söyleyeceklerim bu kadar.
3: Bu kadar. O zaman çok haksızlık olacak ama yani çok kısa bir yorum yaptınız. O zaman Ahmet Davutoğlu'na ilk yorumu sizden alayım ki konuşma sürelerinde biraz hakkaniyet olsun. Ne diyorsunuz Ahmet Davutoğlu'nun Yeni Yol grubu içinde Gelecek Partisi'nin kapanması 4 vekili vardı diye biliyorum değil mi?
0: Evet.
3: 20 vekille zaten kopuşlar olmuştu Yeni Yol'dan AK Parti'ye ve başka partilere geçişler ve zaten 20 vekilden aşağı düştüğünde de grup da dağılabilir.
0: Hayırlısı olsun. Hoca benim meslektaşım tabii. Davutoğlu Hoca. Ama çok kalktı bir karşılığı yoktu zaten yani. Hani bunu birkaç sefer özellikle seçime giden şeyde biz görmüştük. Hatta yani içeriden gelen o altılı masadan içeriden gelen haberlere göre hocanın siyaset yapış tarzı diyeyim biraz işleri yavaşlatıyor diye çok şikayette geliyordu. Değişik diğer 5 partinin temsilcilerinden hep hocanın hep çok uzun uzun konuştuğu şey yaptığı filan.
3: Altılı masada.
0: Altılı masada aha. Benim aksime uzun uzun konuştuğu ve şey biraz da sabote ettiği bu yüzden masanın belki bile isteği değil ama netice itibariyle masanın sabote olduğu konuşuluyordu.
3: Krizlerle ilgili Habertürk yayında söylediği bir cümle çok konuşulmuştu. Yani bizim de kararlarda etkimiz kararda onayımız alınmazsa kriz çıkar demişti.
0: Evet.
3: Hatırlayın o dönemde kadar çok konuşulmuştu.
0: Evet. Şunu var eğer Türk siyasetten çekiliyorsa da şunu söyleyeyim ben de bir akademisyen olarak doğru düzgün bir akademik zam yapmış tek siyasetçi olduğu için de buradan kendisine teşekkür ediyorum yani.
3: Çünkü, çok ilginç bir değerlendirme oldu.
0: Çünkü akademisyen maaşları gene birçok değişik maaşa göre çok ezildi.
3: Bunda haklısın.
0: Aynı zamları
3: canını
0: almadık
3: da dile biz. Getirme hakkınız
0: var. Hakim, doğru. Savcılar la aynı maaşları alırken şimdi neredeyse 3'te 2'sine hatta neredeyse yarısına inmiş durumda akademisyen maaşları. Hani o yüzden onu da bir hatırlatayım madem Ahmet Davutoğlu Hoca'yı konuşuyoruz. Bunu da söylemekte, altını çizmekte de ben yarar görüyorum. Benim meslek büyüklerim bunu söylemeye çekinir ama ben söylerim yani. Ben gene de bunu bir söyleyeyim.

0: Hayırlısı olsun. Ama şunu söylemek lazım. AK Parti'nin alternatifi olarak, yani AK Parti'ye benzer çizgide çıkıp AK Parti'ye alternatif olma iddiasıyla ortaya çıkan partilerin hemen hemen hepsinde genel bir dağınıklık görüyoruz. Yeniden Refah'ın, Kazan'da belediyelerin büyük bir kısmı AK Parti'ye geçti zaten. Ve hemen hemen hepsi neredeyse. Yani Saadet Partisi'nin kendi bir çizgisi devam ediyor ve hani o sert ve dik bir çizgidir. O hiçbir zaman dağılacağını biteceğini düşünmüyorum.
1: Yeni Yol grubunun partilerinden biri zaten. Deva Partisi ile birlikte.
0: Deva Partisi de halkta karşılık bulamadı ama zaten onu bulamayacağı belliydi. Yani Deva Partisi'nde benim kendi maalesef arkadaşlarım da var çok fazla ilk etapta özellikle çok giren ama hiçbiri aradığını bulamadı. Özellikle bir üçüncü yol iddiasıyla kurulmuştu Deva Partisi. Yani büyük oylar alma potansiyeline sahip olduğuna dair. Özellikle işte Ali Babacan'ın ekonomiyi kurtaracağına dair bir şeyle ortaya çıkmıştı. Fakat o da özellikle CHP'ye bence CHP ile beraber hareket edince genel seçimde o da bence tabanından potansiyelinden olabilecek şeyden vazgeçti. Ve bugüne geldik aslında. Şunu gösteriyor aslında sağda şu an hala tırnak içinde kullanılan bu sağ sol tabirlerine 3 tane alternatif gözüküyor. Bir dördüncüsünü bence belki Zafer Partisi'ni de belki oraya ekleyebiliriz ama onun da anketlerin hiçbirinde 2,5-3'ün üstü de çıkmıyor. O yüzden de hani şu an hala İki tane Cumhur İttifakı Partisi artı İyi Parti hariç sağda hani böyle tek başına barajı aşabilme iddiasında olan bir parti yokmuş gibi görünüyor.
1: Şimdi açıklamasını buradan biraz okuyayım ben Ahmet Davutoğlu'nun. diyor ki değerlendirmeler ışığında partimizin yetkili kurulları ve Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz. Bu bir teslimiyet kararı değildir. Ahlaki bir mesafe koyma kararıdır. Siyasetten vazgeçiş değil, herkese siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır diyor. Yani siyaseti bırakmıyor mu acaba?
2: Ben de evet ona bir şey yaptım.
1: Yani
2: tartışmaya değer.
1: Bu Türkiye mücadelesinden çekilmek değil, Türkiye'ye karşı sorumluluğumuzu günlük siyasi hesapların üzerine çıkarmaktır. Yani kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olma ifadesi. Ne demek bu? Ortaya sorayım yani. Neden
0: muğlak bu kadar ifadeler beni bunu rahatsız ediyor. Ben genel olarak muğlaklıktan, Başak Burcu olduğum için de olabilir.
1: Hoşlanmıyor musunuz?
0: Muğlaklıktan hoşlanmıyorum.
1: Muğlak mı açıkçası bu? Sorayım ortaya.
0: Muğlak.
1: Muğlak mı bu?
3: Ben en son konuşabilirim.
1: Sen biliyor musun?
3: Ben en son konuşabilirim.
1: En son konuşma, sende kulis bilgisi vardır. İlk söyle, bekliyor muydun
3: ben,
1: bunu?
3: Ben başlığımı söyleyeyim. Ahmet Hoca asla siyaseti bırakmaz. Söz konusu bile değil yani. Onu söyleyeyim.
1: Peki bu karar ne demek? Niye alındı?
3: O zaman konuşayım. Şimdi yarım kalacak.
0: Yeni partiye mi geçecek?
3: Hayır, şöyle. Hocanın bir yere geçeceğini zannetmiyorum. Hoca herkesin kendisine katılmasını bekledi uzun süre ama öyle olmadı tabii ki. Şimdi bu latife falan da değil. Yani Türkiye siyasetinde önemli bir isim. Başdanışmanlıktan, dış politika başdanışmanlığından, Dışişleri Bakanlığı'na, oradan Başbakanlığa giden bir öyküsü var.
1: Evet.
3: Bu öyküde de hep Tayyip Erdoğan'la birlikteydi. Aslında daha öncesinden doğrudan Erdoğan'a yakın bir isim de değildi. Onu da hatırlatalım izleyicilerimize. Daha farklı bir yerde duruyordu. Geldi, akademiden geliyor.
2: Abdullah yani, Gül'le beraber değil mi?
3: Daha, evet, daha yakınlardı ama çabuk da uzaklaştırar onlar. Yani bu camiadaki bir takım vakıflarla, derneklerle de hukuku iyi olan bir isimdi. Hızlı bir yükseliş hikayesi. Ancak ben bu stüdyoda 14 Mayıs 2023 gecesi sabahın 7'sine doğru, bitmek bilmeyen yayınlarımız oluyor ya orada, şunu söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki Gelecek, Deva ve Saadet Partisi'nden katılan isimler AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın anayasal süreçlerdeki müttefikleri olacak. Bunu bugün söylüyorum dedim. Kayıtlarda var, isteyen bakabilir yani. O gün gördüğüm neydi? O gün gördüğüm şuydu. Sosyolojiye rağmen bir iş yapamazsınız. Bu çok açık. Hani hoca bunu bilmeyecek bir insan değil elbette. Çok bence kaliteli bir akademisyen. Onu takdir edecek elbette ben değilim. Onun AK Parti daha fazla kalamayacağını ilk Türkiye'de söyleyen de benim bir canlı yayında 2016 yılının Nisan ayında. Oldukça ilginç bir yayındı. Fakat bugün geldiğimiz noktada diğer arkadaşlarının partisinin oluşamayan gövdesinin bir gövde oluşturamadı. Olmadı. Deva da aynısı. Saadet'i oradan ayırıyorum. Saadet'in bir kökü var, bir gövdesi var. O çok küçük de olsa varlığını koruyabiliyor bir şekliyle. Ancak bu saatten sonra kendisinin birlikte geldiği arkadaşlar, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden geldiği. Şimdi o zaman Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten onların bir tabanı olduğuna inandı mı?
1: Seçmen inandı mı?
3: Ben hiçbir şekilde inanıldığınız sanmıyorum.
1: Biri buydu yani,
3: o gece hatırlarsanız Türkiye siyasetinin en uzun gecelerinden de Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinin hazırlandığı gece. Çıktığında da kıyametler koptu. Ali Haydar o hikayeyi daha iyi biliyordur bizden ama sonuç itibariyle şöyle tamamlayayım. Hoca siyaseti bırakmaz. Çünkü

0: kendisini siyasetle de tanımlayan
1: birisi. Bu dört vekil yeni yolda kalır mı? Ne yapacak bu dört vekil?
0: Şimdi onların bence kalıp kalmama hikayelerinin yol ayrımı çok yaklaşıyor. Ya yani önümüzdeki bu süreçler, nedir o süreçler? Terörsüz Türkiye süreci. Olacaksa bir anayasa
1: yani
0: süreci.
1: Yani kilit bir durumu. Böyle hızlıca şeye gelmek istiyorum. Nasıl? 20 grupluk bir ya parti, işte 3 parti bir arada dağılırsa ne olur? Tüm bu dediğin terörsüz Türkiye ve başka kritik süreçlerde. Bu arada CHP'nin bölünmesi de burada daha da önemli bir konu zaten.
2: Pardon, bir şey söyleyeyim mi? Anayasa demişken yeni bir komple yeni bir anayasa mı, yoksa terörist Türkiye ile beraber gelecek anayasa değişiklikleri mi?
0: Terörist Türkiye sonrasında gelecek anayasa değişikliği. Evet. Üçüncü yol açayım ben size. Evet.
2: Yeni anayasa mı yani komple?
3: Tabii yeni anayasa.
2: Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olmayacak. Bu meclis
3: olunacak,
2: yeni anayasa yapamaz. Ben size söyleyeyim.
3: Yapamaz,
2: vakit kalmadı.
3: Yapamaz başka bir şey.
2: Vakit kalmadı. Vakit yok. Vakit. Her şeyde var, vakit,
3: vakit
2: yok.
3: Kalmayabilir.
1: Seçime kadar mı demek istiyorsun?
2: Evet.
3: Vakit kalmayabilir ama
1: o süreci artı buna vakit var mı?
2: Konuşulur. Ama vakit yapamaz
3: bence
2: yani.
3: Ben de Nasuh abi gibi düşünüyorum. O üç, bundan sonraki süreç de yeni anayasa.
0: Tamam, ama burada şöyle bir şey var. Bu partilerin dağılması dağılmaması meselesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın baktığı yerden ve siyaset anlayışından çok bir şey ifade etmiyor. Yani Cumhurbaşkanı bir ızgara sistemi kurdu değil mi 2023'te? Evet. Yani AK Parti, MHP, Hüdapar vesaire ızgarayı katmanlı yaptı. Yani kendisine gelmeyen oyların başka yere gitmesini engelleyecek bir yapısal, siyasal şey oluşturdu, model oluşturdu. Bu sefer de o partinin dağılması dağılmaması değil. Oradan kaç kişinin bu süreçlerde yanında olacağı meselesi kendisi için önemli. Ahmet Hoca da bunu görüyor. Yani artık o yapıyı elinde tutmasının kendisi açısından bir anlamı
1: kaçınılmaz
0: olmadığını görüyor.
1: Kaçınılmaz bir karardı bu diyorsun. Zaten
0: yani
1: dağılıyordu.
0: Yani şöyle, hani yeni partiyle ilgili bile konuşuyoruz değil mi? Hani mesela evet. 91 milletvekili gitti, devasa yeni parti uçuyor, kaçıyor kaç gündür. Şimdi onun ortasında bile diyoruz ki ya finansal olarak bunu devam ettirmek çok zor. Ya Ahmet Hoca'nın partisi Türkiye'nin birçok yerinde teşkilatlandı. Yani yüzlerce teşkilat, bunların telefonu, çalışanı, binası, kirası bilmem nesi. Bu tahammül edilebilir bir şey değil. Türkiye'de çok örneği var bunun. Has Parti örneği var, Demokrat Parti evet. örneği var. Hani nasıl Numan Bey'in, Süleyman Soylu'nun geldikleri hikayeleri de hatırlayalım. Burada finansal bir etken de vardır. Ama artık kendisine mahsus bir yer bulamamanın getirdiği bir sonuçtur. Yani hoca siyasette özel bir yerde olmak istiyor.
1: O zaman kendi kararlarıyla ilgili bir sürpriz olabilir mi? Onu göreceğim. Kendiyle ilgili bir... Bir yere geçer mi?
4: Bir yani parti... düşünce kuruluşu falan kuracak.
0: Yok benim bak ben hayatta en çok birebir yayınımı Ahmet Hoca'yla yaptım.
3: Ben soruyorum onu, sen şey demek AK Parti'ye geçme ihtimali var mı?
0: Yok şöyle diyeyim. Ben en çok yayınımı Ahmet Davutoğlu'yla yaptım. Çok yakından tanıyorum. Ahmet Hoca'nın siyaseti bırakma ihtimali sıfır. Ben söyleyeyim kesin kesin. Kendisi bir şey söylemek isterse elbette bu ekran her zaman onu açıktır ama diğer taraftan da o yer onun için her zaman özel olmalı. O sıradan bir siyasetçi.
1: Neresi yani?
0: Yani o benim şu an tarif etmek istediğim bir şey değil. Ama AK Parti'ye katılır mı? Bunu güçlü bir ihtimal olarak görmüyorum.
1: Görmüyorsunuz.
5: Evet. AK Parti'den dolayı görmüyorsunuz tabii değil mi? Yani bence Ahmet Hoca...
3: Yani şöyle mi? Kendini ister. Bir siyaset üstü görüp bir öyle bir şey mi?
0: Hayır, hayır. Yani anlamadım. Yani Türkiye'nin geleceğinde zemin bulsa Cumhurbaşkanı adayı olma konusunda tamam, bir kere bile bu, düşünmez işte yani.
3: Bunu sormuşsun.
1: Ali Aydar Bey biraz uzakta kaldınız. Şey. Yani şimdi sizin bu yeni açıklamaya Gelecek Partisi ile ilgili Davutoğlu'nun açıklamasına bakışınız nedir?
0: Ne de olsa eski partili sayılır onlar.
1: Yani. Evet yani.
5: Efendim? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapıları açık
3: nasıl
5: mesela.
3: Nasıl olsa
5: deneyimli bir siyasetçi. Eski CHP'li yani
3: sonuçta. Evet. Nereden girdiler evet.
6: Hayır, ibretle seyrediyordum. Acaba kim beni hatırlayacak diye birazdan kalkıp gidecek.
1: Yok, size tam sıra gelmişti. Tabii ben unutmadım yapıyorum. Yani ancak ilk başlayan konumuz.
6: Yok yok, şaka yapıyorum.
1: Araya bir Nasuhi'den biraz kulis bilgisi aldım. Evet buyurun, yani CHP'nin kapıları açık mı diyor Ali Şerdelek?
6: İyi yaptınız. Yani bir kitle partisi olarak tabii ki herkese açık ama Ahmet Hoca çok bence çok değerli bir isim. Yani birçok... tezine katılmayabilirsiniz ama ben hani birebir sohbet ettiğim, konuştuğum bir isim olarak çok keyif aldım sohbetlerinden. Bugün siyaseti bırakmış olması bence biraz daha belki akademiye
1: bıraktı
6: yönelmiş
1: mı?
6: Olması
1: yani
6: ya da
1: siz bunu siyaseti ona bırakma olarak bir... mı okudunuz? Bu yeni bir mücadelenin
6: biraz
1: başlangıcı
6: öyle geliyor. Yani, ya biraz önce Serap Hocam, biraz önce sevgili Nasuh Güngör söyledi. Gerçekten Türkiye'de bir siyasi partiyi ayakta tutmak çok zor bir iştir. Yani hele büyük bir partiden kopuyorsanız, yani ciddi bir konfor alanını terk ediyorsanız, o taşıdığınız insanları aynı konforu sunmadığınız zaman orada maalesef bir takım sorunlar ortaya çıkıyor. Yani insanlar ciddi bir biçimde bu süreçleri taşıyamıyorlar. Yani

0: Kimse için kolay bir şey değil. Hele çok büyük bir ideal yoksa, çok büyük bir fikir yoksa ve bildiğiniz tırnak içinde bir düzen partisi kulvarında yürüyorsanız, yeni bir parti ya da yani bunu Sayın Özgür Özel'in kurduğu parti için söylemiyorum. Ama nihayetinde her parti, kurulan parti çok ciddi zorluklarla karşı karşıya gelecektir. Burada evet iki mesele var. Birincisi siyasal alan Türkiye'de öyle ya da böyle tanzim edilmiş durumdadır. Sayın Davutoğlu ve partisi orada bir yer bulamamıştır, bir yer açamamıştır, bir alan bulamamıştır. Bu birinci mesele. İkinci mesele var olan bundan sonraki sürece ilişkinde mutlaka onlar da okuma yapmışlardır. Ve bundan sonraki süreçteki değişimler ya da ortaya çıkan yeni durumlarda da kendisine yer bulabilecek bir pozisyon, bir imkanın da
1: Peki
0: görülmediği
1: Ali Haydar Bey, biraz
0: ortadadır.
1: daha
0: Bu
1: böyle somut
0: çerçevede de...
1: bugünün durumu üzerine ben yorumunuza, yani o yüzden soruyorum. Bunlar tabii genel değerlendirmeler ama. Şimdi Gelecek Partisi'nin 4 vekilinden bahsediyoruz. Bu Yeni Yol grubu dağılırsa meclis aritmetiğini nasıl etkiler? Cumhuriyet Halk Partisi de bölündü. Bir tarafta 44 vekil, bir tarafta 91 vekil. Biz geçtiğimiz yıllarda yaptığımız, yakın zamana kadar yaptığımız birçok yayında, bu anayasa tartışmaları normalleşme sürecinde çok gündemdeydi, hatırlayın. Sonra teröristli Türkiye sürecinde de hani hem bu sürece özel bir düzenleme olur mu, hem yeni anayasa çalışması başlar mı diye konuşurken, seçim yenileme kararı ile ilgili konuşurken, hep Cumhuriyet Halk Partisi'nin vekil sayısıyla, sandalye sayısıyla ne kadar kritik rolde olduğunu konuştuk. Belirleyici parti diye konuştuk. CHP'nin yaklaşımı ne olur diye konuştuk. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bölünme nasıl bir etki yaratacak? Yani işte bir anayasa çalışması olur mu deniyor. Terörist Türkiye sürecinin
2: olur
1: sonrası
2: da
1: bir anayasa.
2: Sonuçlanmaz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti'nin buradaki tutumları bir, ya, bir değişik olabilir mi? Farklı olabilir mi? Ne diyorsunuz?
0: Hemen söyleyeyim. Birincisi ben Yeni Yol grubunun birçok üyesinin bundan sonraki seçime yaklaşılan süreçte AK Parti'ye katılacağını düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda bir akut dönemden geçiyor. Bir duygusal sosyolojinin yükseldiği bir dönemden geçiyor. Dolayısıyla bu akut dönemi geçtikten sonra ortaya çıkacak yeni tabloya bakmak lazım. Sanırım birkaç gün önce çok sevdiğim, çok değer verdiğim Hasan Bülent Kahraman Hoca yazmıştı. Özgür Özel ve Yeni Parti üzerine. Yani bir ayağınız suda, bir ayağınız karada olmaz. Yani bugün de açıklamasını gördüm Sayın Özgür Özel'in. Biz CHP'ye geri döneceğiz. Bir partiye geri dönecekseniz o siyaset bitmiştir. Yani orada bir siyaset yoktur artık. Yani bir partiye geri dönmek için bir partiden ayrılıyorsanız, başka bir parti kuruyorsanız, bu o partinin yazdığınız metinlerin, programın, ortaya koyduğunuz iddiaların hiçbirinin bir geçerliliği ya da bir gerçekliği yoktur. Bunu böyle anlamak, böyle yorumlamak lazım. O yüzden CHP bölündü ifadesi bugün için bence çok açıklayıcı değil. Dolayısıyla biraz daha beklemek lazım. Bir 3-5 ay sonrasında ben Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu kırılmaların bir biçimiyle geri döneceği, geri dönüşlerin çok büyük oranda gerçekleşeceğine
1: yani yeni partiler
0: inanıyorum. Bunu hep
1: vekiller
0: birlikte
1: CHP'ye
0: tanıklık
1: geri mi
0: ederiz.
1: dönecek diyorsunuz?
0: Yeni partiden vekiller, Cumhuriyet hem belediye başkanları hem milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döneceklerdir. Bunu kısa
1: Tersine
0: süre
1: kopuşlar
0: içerisinde
1: olabilir mi? Daha da
0: tam...
1: artabilir mi? Onu diyen de çok.
0: Yani şöyle, siyasette her şey olasıdır ama şunu kısa zaman içerisinde
2: AK Parti'den kopuşlar
0: ortaya
2: mı?
0: çıkan
1: Hayır,
0: siyasal
1: CHP'den
0: tablo
1: daha da Yeni
0: bize
1: Parti'ye
0: şunu
1: kopuşlar.
0: gösterecektir. Hemen bitiriyorum. Buradaki tablo şudur. Sayın Özgür Özel ve Sayın Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden siyaset yaptıkları zaman da var olan yargısal süreçler dışında topluma bir şey söylemediler. Bugün de topluma bir şey söylemiyorlar. Hala Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef alan bir siyaset üretiyorlar ya da bir siyaset, aslında bir tür siyasetsizlik durumuyla karşı karşıyalar. Yani toplum onlardan bunu beklemiyor ya da onların bir biçimiyle destek verenler, peşinden gidenler yeni bir söz duymak istiyorlar ya da yeni bir program, yeni bir açıklama, bir tür Türkiye'nin sorunları konusunda yeni bir perspektif bekliyorlar. Bunu görmüyoruz. Bunun yerine şunu görüyoruz. Biz işte geri döneceğiz ve partimizi geri alacağız. Şimdi bu hakikaten içtenlikle ve samimiyetle söylüyorum, var olan pozisyonumdan da bağımsız olarak ifade edeyim. Bu bir siyaset biçimi değildir. Yani zaten kendi yazdıkları programlar inanılmaz bir ciddi bir siyaset kavram.

0: karmaşası üzerinde yoğrulmuş haldeyken, siz hala yönünüzü belirlememişken, kendiniz mutlaka döneceğinizi ifade ediyorken, milletvekilleri sizden daha hızlı davranır. Yarın öbür gün seçim sattım haline girdiğimiz zaman o müthiş kelimeyle Yeni Yol grubundan da kopmalar, kırılmalar olur. Herkes büyük olan parçada toplanır. Buradaki büyüklük sadece sayısal bir mesele değildir. Tarihsel anlamda büyüklüktür, efendim siyasal anlamda büyüklüktür ya da sosyolojik olarak büyüklüktür. Hele bir partinin genel başkanı biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönüyoruz, döneceğiz mutlaka diyorsa, emin olun bunu duyan milletvekilleri ondan çok daha çabuk davranacaktır. Örneğin bugün konuşulan bir şeydi. İki milletvekilinin geri dönmek istediği ifade edildi. Ne zaman dönerler onu bilmiyorum ama şimdiden bir geri dönüş sürecinin tartışılmaya başlandığını ifade edebilirim. 200'e yakın belediye başkanının geçeceği ifade ediliyor. Şu an genel merkezdeki rakam 100'ü yeni aştı. Dolayısıyla o da bir yerde duracaktır. Elbette, elbette. Yani bütün bunların bir sınırı var. Bütün bu sınırlıklar içerisinde insanlar bir yerden sonra şuna bakacaklar. Tıpkı ilk Ekrem İmamoğlu tutuklandığında toplumdaki genel kanı meselenin siyasal olduğuydu. Ama bugün bir araştırma yaptığınızda bu algının çok daha farklı bir noktaya evrildiğini görürsünüz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönelik olarak Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Genel Başkan'a yönelik olarak yapılan eleştiriler bir yere kadar insanları tatmin edebilir. Ama bir yerden sonra siz artık başka bir şey söylemek zorundasınız. Başka bir hikaye anlatmak durumundasınız ya da kendi hikayenizi yazmak zorundasınız. Peki. Bunların yerine yeni partinin bütün işte önde gelen isimlerinin sıklıkla şu vurgu yaptığını görüyoruz. Biz aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmadık. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmadık. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden geri döneceğiz. Şimdi bunu dediğiniz zaman emin olun belediye başkanları da milletvekilleri de Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönmek için çaba harcayacaklardır. Ve şu son olarak şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda bir yapısal bir takım problemlerini çözmek üzere bir mutfak çalışması yapıyor. O mutfak çalışması bittiğinde ortaya çıkan yeni durum, yeni bir takım kavramlar, yeni bir takım kavram setleri ya da politika setleri bambaşka bir gündemi Türkiye'nin önüne koyacaktır. O saatten sonra Türkiye başka şeyi tartacaktır. Muhtemelen giden arkadaşlar da o yeni duruma ilişkin olarak bir pozisyon alacaklardır ve geri döneceklerdir.
1: Evet, yeni durum ne olabilir onu sonra sorayım. Zamanı doğru dağıtmak açısından, yani yeni bir politika seti koymakla ne kastediyorsunuz merak ediyorum da. Bu ekrandaki az önce dört vekil nereye gidecek sorusuna Ali Aydar Bey dedi ki ben yeni yol grubunun aslında büyük bölümünün AK Parti'ye geçeceğini düşünüyorum. Öyle mi olur? Öyle olursa bu hani son birkaç yıldır konuştuğumuz meclis aritmetiği açısından nasıl bir denge oluşacak? Aynı soruyu sana da soruyorum. Yani CHP yeni parti bölünmesi yani sonrasında
2: burada,
1: da.
2: Burada altılı masa ittifakında bu kadar siyaseten oy oranı anlamında siyaseten bu kadar düşük bir iki, üç siyasi partiye bu kadar yüksek miktarda milletvekili sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin oturup düşünmesi lazım. Yani altılı masaya da biz nerede hata yaptık? Kazanıp kazanmama meselesi değil bu. Neye göre bu milletvekilleri dağıtıldı? Yani Kemal Bey herhalde bunun bir öz eleştirisini verecektir. Yani bu millet yeni yol grubunun tamamıyla AK Parti'ye geçmesi demek Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden giren milletvekillerinin 39 milletvekili AK Parti'ye geçmiş oluyor. 30 tane diyelim. Şimdi bunun öz eleştirisini vermeyecek mi bir kere Cumhuriyet Halk Partisi? Evet, bu hatayı biz yaptık. Yani şimdi bir Gelecek Partisi diyor ki bir siyaset
3: bu ülkede ortaya. Hiç siz öz eleştiri veren siyasetçi gördünüz mü?
2: Hayır ya, şöyle açısından söyleyeyim. Hani Ali Haydar diyor ya geçecek diye. Şimdi yeni bir siyaset belirliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'de ve yeni partide yeni bir siyaset belirliyor. Ve bu yeni siyaset belirlerken sonuçta bu ittifaklar olacak muhakkak Türkiye'de. Bu ittifaklar olacağı için yeni kurulacak ittifaklarda nasıl hareket edecekler?
4: Ya ben sadece şunu söylüyordum aslında. Sizin söylediğine çok itirazım yoktu. Bu partilerin çözülüp dağılması gerekmiyor. AK Parti ile aynı zeminde hareket etmek için. AK Parti, tabii. Cumhurbaşkanı
3: eklemlenebilirler.
4: Tabii ya, Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin gereklerine uygun bir biçimde hareket ediyor diyor. Yani al gel kardeşim, dağıl bana katıl, yapmıyor bunu. Orada durduğunda da benim kritik zamanlarımda yanımdaysan zaten ittifakım var gibi bakıyor.
2: Evet, doğru. Evet.
3: Büyük birlik gibi, Hüdapar gibi.
2: Doğru. Evet. Şimdi yalnız işte zaten siyasi

0: siyaseti bırakacak diye bir şey yok. Yani
1: parti siyasetinden çekilmek yani gibi.
0: Bu bir teslimiyet değil. Galiba. Siyasete yeniden başlangıç diyor aslında. Yani orada bir siyaseti bırakmıyor ama oradaki yani? Pazarlıklar
2: kirli
0: meselesi.
2: Kirli siyaset ikliminde böyle söyleyecektim. Bir şeyi var yani. Kirli, o cümle çok enteresan.
0: Onu söyleyecektim. Yani. Yani, kirli siyaseti söylerken bunun bir tanımını yapmak zorundasınız. Yani evet, kirli siyaset diyerek kenara çekilemezsiniz.
3: Ya da neyi işaret ediyor?
0: Yani bir genel başkan partisini feshederken kirli siyaset

0: Bey zaten, pardon özür dilerim, kestim ama yani AK Parti'nin ayrıldığından beri bir şey anlatacak. Hoca tamam mı? Yani böyle bekliyoruz ki hoca çıksın anlatsın, hoca çıksın. Hoca onun dışında her şeyi anlattı. Biliyorsunuz meşhur bir miting var. Bütün liderler 3'er dakika konuştu, hoca çıktı 45 dakika konuştu falan. Ama milletin asıl merak ettiği şeyi anlatamadan yemin ederim hep biz ölüp gideceğiz yani. Ben o yüzden anlamadım, bilmiyorum.
1: O yüzden yani burada bunu bugün söylemesi lazım ki şu mesela benim milletvekillerime bir şey teklif edildi ve bunun karşılığında ben siyaset yapamaz noktaya geldim. Veya benim il başkanlarıma...
2: Bir gizem var. Niye bu gizem var?
1: Benim il başkanlarına dediniz ya, siyaseti gerçekten finanse etmek çok zor. Çünkü orada kira ödüyor, bilgisayar parası var, elektriği var, çayı var, kahvesi var, neyse. İl başkanların, il başkanlıkları içinde başka siyasi partilerden başka şeyler teklif edildi. Yani şimdi siyaset yapamam noktasına getirmişler sizi ki bu açıklamayı yapıyorsunuz. Bunu açıklayın. Şimdi bunu açıklamadığınız sürece havada kalan bir durum, evet Gelecek Partisi de kapandı.
2: Ya ben şu nedenle milletvekilleri de AK Parti'ye tekrar geçti. Ediyorum şunu... da şunu merak ediyorum. Çünkü bugüne kadar hep dile getirildi. Meclis aritmetiği hep çok kritik dendi.
1: Evet.
2: İşte anayasa için kritik dendi, referandum değil mi? Yani bütün bunlar değil. Bir vekil bile geçse, işte seçim yenileme kararı, anayasa değişik, bir sürü şeyde Cumhur İttifakı'nın ihtiyacı olan vekil sayısı olmuyor. O yüzden işte anahtar CHP'de ya da o yüzden anahtar DEM'de vesaire birçok yorum yapıldı. Değil. Bugün o artık öyle bir şey yok mu? Öyle bir kritik eşik aşıldı mı o?
3: İyi Partisi
2: yok. Var mı, yok
4: grupları
2: mu?
4: Olmasa da
3: bence İyi Partisiz ve CHP'siz çok formül var şu anda.
1: Var, çok var. HDP yani, terörsüz Türkiye işte sürecinde HDP faktörü var.
2: Genel seçim sonrası tablodan bu transferlerle evet, durum değişti. Onu demeye çalışıyorum ama bugün hala böyle bir ihtiyaç var mı? Bir işbirlikleri açısından bazı partilere yok mu?
0: Referandumsuz anayasa değişmez. Tamam mı? Sonuçta halka sorulmadan herhalde mecliste oturan insan 550 tane kişi...
2: Teknik olarak
0: olmaz. Yok, teknik olarak değişir de realde.
3: Hocam dediler. Hayat Yazı dedi ki gideceğiz referandum.
0: Yani referandum. Devlet Bey... Devlet Bey bir kere ben dedi. Devlet Bey dediyse Cumhur İttifakı Devlet Bey dediğinin üstünde iş yapamaz. Tamam mı? Devlet Bey dedi ki kardeşim ne olursa olsun anayasa halk oylayacak dedi. Şu an...
2: O zaman 400 vekil gerekiyor.
0: Tamam, onu bulur, onunla ilgili bir sıkıntı yok.
1: Referandum için bulunur.
0: Şu an böyle bir siyasi riski Cumhur İttifakı alamaz. Ekonomi bu haldeyken, tamam mı?
1: Ama bugün
0: böyle bir referanduma götürüp referandumu kaybederseniz ama yeni anayasayı. Bir dakika ne olur bitireyim, ne olur iki cümle daha. Ki bunu kaybedilme riski var mı şu an? Bence çok ciddi bir şekilde de olası.
2: Referandumun kaybedilmesi.
0: Evet evet. O zaman hemen seçime gitmeniz gerekir. O referandumu kaybederseniz. Bu sefer onu da kaybetme riskiniz var. Yani eğer bunu planlayan varsa Cumhur İttifakı da bence otursun o planı bir daha baştan yapsın yani. Böyle bir şey siyaseten çok aptalca olur böyle bir şey yapmak. Yani bakın net olarak söylüyorum bunu.
2: Ama Nasuh Güngör dedi ki terörsüz Türkiye süreci var. Süreç tamamlandığında o aşamaya gelinebilir.
3: Partiler sürecin arasında... nasıl tamamlanacağıyla da çok ilgili bu.
2: Doğru.
3: Nasıl ilerleyecek? Ya bütün bunlarla çok ilgili.
0: Ama süreç ne zaman
1: gerçekten bitecek? Gerçekten tamamlanacak mı?
0: Bir yani. Dakika Kasım'a seçim yok aşağı yukarı? Bir dakika seçim
1: bir çerçeve yasa çıksa
0: aşağı yukarı.
2: Olabilir. Belki 2028'e sarkar.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde yasa çıktı diyelim. Çıktı. Çıkacak da zaten. Karşı taraf bu yasaya uygun davranacak mı? Tamam biz yasayı çıkartıyoruz. Ama karşı taraf ona uygun davranacak mı? Yani PKK gerçekten silahları bırakıp tam anlamıyla teslim olacak mı? Sadece PKK değil. YPG'si işte İran'daki örgüt, işte Kuzey Irak'taki örgüt tam anlamıyla teslim olacak.
2: Avrupa'daki var bir sürü ayağı var yani.
1: Yani şimdi bunu bilmiyoruz ki. Ama bir yasa çıkacak. Türkiye Devleti kendi baktığı mecrada üstüne düşen görevi yapacak.
2: Şimdi size
1: yasayı
2: sıra sizde diyecek.
1: İşte HDP burada ne yapacak? Bir ondan şey sonra zaten yeni anayasa süreci buradan başlıyor
4: çok
1: zaten.
4: Kısa yani bence Türkiye'de yani şu kesinlikle olmaz diyemiyorum artık. Yani bir sene önce konuşuyorsak CHP'de bunlar olur muydu? Yepyeni bir parti üstelik de 90 vekil geçecek
2: falan. Kimse ihtimal
4: her kimse veriyordu. İnanmazdı ana muhalefet yani büyük parti kadro orada kalır falan denirdi yani. Dolayısıyla yani özellikle terörsüz Türkiye meselesi belli bir noktaya gelirse ve belli oranda milletvekilinin konsensusuyla partiler ben destekliyorum derse ben vatandaşın böyle ekonomik bir gerekçeyle anayasaya tepki göstereceğini sanmıyorum. Vatandaş yerel seçimde bir tepki oyu verebilir. Yerel seçimde oyunu gösterebilir ama anayasa meselesi yani hepsinin üstünde bir yerde duruyor.
2: Bu sırası mı der demek istiyor galiba Ali abi.
0: Evet yani.
4: Tamam mı sandığa hani gitmez.
2: Sıralamayı kastediyor.
0: Kıymanın kilosu 900 lira der vatandaş. Tamam sandığa gitmez. Anayasa şeyine şey yaparsın.
2: Neyin kilosu?
0: Kıymanın kilosu 900 lira der.
4: Bir de anayasa evet. Meselesi mi? Çok Adişar. Hafif alınacak evet. Bir mesele.
2: Yani böyle bugün öyle bir şeye gelirse ya da 3 ay sonra gelse bir referandum

0: yapılsa anayasa değişikliği yapalım, anayasaya yeni anayasa yapalım mı diye. Kıymanın kilosu evet. 900 lira der mi vatandaş?
1: Yani ekonomi evet. Tabii ki orada belirler. Bir de hocamın bence söylediklerinin arasında demin yüksek söylediği çok önemli. Vatandaş bunu daha çok sever.
2: Evet, daha çok sever.
1: Öyle yani. Zamanlarda tepki vermeyi daha çok sever. Yani zaten bu şeyi hani bu terörist Türkiye konusunun geleceğiz herhalde. Orada da konuşuruz ama pek de zaten
0: yani burada konuşalım sokağın, bunun yeri açılmışken zaten yeri geçelim. Burası. Burada konuşalım
1: yani,
0: tabii.
1: Şey
0: ki.
1: Anlamda söyledim yani.
0: Hayır geçebiliriz yani.
1: Söyledim. Yani ben mesela bu yani sürecin en başından beri heyecanlanan önemseyen, hala da çok önemseyen birisi olarak söylüyorum. Gelinen noktada bunu biz sokağa çok daha fazla indiremedik bugüne kadar.
2: Evet.
1: 1,5-2 yıldır. Yani toplumsallaşma, şeffaflık ve toplumsallaşma dedik ama oralarda çok büyük başarı elde ettiğini düşünmüyorum sürecin. Şunu hiçbir şekilde inkar etmiyorum. 2 yıldır bir kişi bile ölmedi. Bu bile tek başına çok kıymetli bir şey. Bir kere onu söyleyeyim hani.
0: Evet.
1: Toptan reddetmiyorum süreci ya da ya yanlışlamıyorum ya da olumsuzlamıyorum ama asıl önemli olan noktada, toplumsallaşması noktada bir toplumun bir kesimini mutlu etmek için mutlu ediyor görüntüsü verirken diğer tarafı üzülen pek çok hamlenin olma ihtimalinin olduğu günlerde böyle büyük bir konsensüs yok. Yani bu günün sonunda yani eğer hesaplar şuysa AK Parti, MHP ve işte şimdi bu terörsüz Türkiye sayesinde mutlu olacak DEM bize referandumda evet oyu verir. Bu da işte %50'yi geçtiği için biz bu referanduma gidelimse o sandıkta patlar.
2: O matematik bir kere zaten yanlış bir
1: yani
2: matematik.
1: O
2: yani.
1: Sadece ekonomiden dolayı değil.
0: O güçlü konsensus yok mu şu anda?
2: Ya hocam, demin, ya demin olduğu tarafın kazandığı herhangi bir Türk siyasetinde bir şey bir örnek var mı? Demin yok, olduğu tarafın kazandığı. Orada demin geçtiği taraf otomatik kaybediyor
1: şey
2: zaten.
1: Değil ama şimdi orada bir aday ya da birisine oy verilmiyor. Bir konuya oy verildiği için o dediğiniz örnek bence bunu eşit.
2: Demin durduğu taraf kaybeder.
1: Yani demin desteklediği aday kaybeder diyorsanız okey ama mesela burada bir konu ve demi de çok ilgilendiren bir konu olduğu için oradaki refleks biraz farklı olabilir. Benim, hani bak, aday olsa olur.
0: Biraz senin sesini yüksek duyabilir miyim?
3: Tabii.
0: O kadar yumuşak. Ya, bazen öyle kulak kabartıyor. Yok, daha iyi diyor.
3: Ben bu konular yani beni siyasetin çok heyecanlandırdığını söyleyemem. Bu yaşlarım geride kaldı benim ama yani yine de iyi bir şey bu. Şöyle yani meclisteki komisyonu bir an için düşünelim. Kurulan Milli Birlik Kardeşlik Komisyonu. Katılıma bakalım. İyi Parti'sine hemen herkes katıldı değil mi? Zafer Partisi'ni saymıyorum. Mesela Hüdapar'la demin birlikte olduğu bir komisyondan bahsediyoruz. Geçmişlerinin evet. Ne kadar kanlı bıçaklı olduğunu anlatsak sabaha kadar anlatabiliriz yani. Bunu koydum bir kenara. Cumhuriyet Halk Partisi orada mıydı? Evet. Yeni Yol Partisi orada mıydı? Evet. Sadece bir meselede itiraz ettiler. Üstelik Yeni Yol'un itirazı da Yeni Yol milletvekilleri tarafından hala kabullenilemedi. İmralı'ya giden heyetle ilgili. Evet. CHP dedi ki ben buna razı değilim. Ben buraya adam vermem ya da milletvekili vermem dedi. Onun dışında bu heyet, farklı partilerden oluşan heyet aynı rapora imza attılar mı? Yani aslında oluşmuş bir takım şeyler var, ittifaklar var burada. Bunun üzerinde herkes müttefik olur olmaz, MHP tabanı burada başkadır, öteki ayrıdır filan meselesi gibi bakamayız buna. Buradaki geniş konsensüsü bir kere bir görelim.
1: Bak, evet. Şu hatta bir katkı olsun diye söylüyorum ama itirazım da olsun. %94 oy oranı, %94 o komisyon.
3: O birebir
1: aldıkları oylara bakarak söylüyorum.
3: Birebir kitlede olmaz tabii o. Hani parlamentodaki işte, sokakta, ben o konuda kısmen hocama
1: Özgür
3: katılıyorum.
1: Özgür Özel'e örnek verelim. Özgür Özel partisinin çok ilerisinde durdu mesela bu mesele.
3: Çok güzel. Geldiğimiz bir şey. Özgür Özel şimdi terörist Türkiye ile ilgili çerçeve yasada parlamentoda nerede duracak?
1: Çok merak ediyorum.
2: Nerede duracak?
1: Nerede duracak? Yani şey mi yapacak? Destekleyecek mi diyorsun?
2: Bence tam hep destek tam destek yani.
3: Ben de aynı kanaatteyim.
0: Bir şey var mı belirsizlik orada?
3: Yok belirsizlik yok. Aynı kanaatteyim ben. Hocam aynı kanaatteyim destekleyecek.
0: Muhtemelen yani bence zaten herkesin önünde, belki herkesin önünde destekleyecek. Devamında ne olacak? Çünkü bir başlangıç dem de bunu dedi. Hatta nasıl bir cümlesi vardı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in? Yeni bir aşamaya geldik. Daha ince işçilik aşamasındayız dedi. Yeni başlıyor dedi. Burada insanlar...
2: Bir gün senelerde ne yapıyoruz yeni başlıyorsa? 1,5 senedir ne yapıyoruz yeni başlıyorsa?
0: Ama bu resmi işte resmi adımlar ve çerçevede yeni başlıyor.
2: Çok ağır gidiyor. Devlet Bey haklı. Devlet Bey sürekli şeyi vurguluyor ya. Çok yavaş gidiyor, çok yavaş gidiyor. Hızlanalım. Haklı. Bu kadar insanların gerginliğine şeyine...
3: Ya hocam,
0: ama
3: bunu,
0: hızlayıp ne yapılacak? Hızlanıp ne yapılacak?
3: Şimdi şurada çıkıp anlatsak yani siz de katılırsınız eminim diyorum öyle söyleyeyim size. Hani arkadaşlarınıza sığınarak. Bu süreçler çok zor süreçler.
2: Doğru.
3: Kaç tane badireye uğradık? Ya İran'la savaş çıktı yani. Ve orada bir takım Kürt gruplar birdenbire acaba bir takım kazanımlar olur da tırnak içinde Türkiye'ye yeniden kazık atabilir miyiz? Bizim peşine düştüler.
1: Suriye'de
3: iç
1: savaşın eşiğinden evet. Dönüldü. Ama İsrail sürekli provoke etmeye
3: çalıştı. O sırada Türkiye'de
1: çalıştı.
3: Hem istihbarat teşkilatının hem diplomasinin gidip o Kürt gruplara verdiği mesajlar etkili oldu.
0: Öyle diyorsunuz da Sayın Bahçeli'nin ilk çıkış yaptığı günü hatırlasanız da. Sıkışmayı demiyorum ama ondan sonra Öcalan'la ilgili nasıl?
3: 22 Ekim. Hayır, bir tane daha var.

0: Burada kronolojik sırası da var zaten, evet. İlk hani hazırlık süreci, PKK fesli kararı, silah bırakma. Sonra epey bir ara verdi senin dediğin gibi bütün, evet, bu bölgede olanlar üzerine uzadı. Rapor süreci aksadı, uzadı. Şimdi peki bu sefer burada mesela bu anlaşı, yani bu son aşamada meclise gelmeden önce Cumhurbaşkanı da bizim yayın hemen öncesinde açıklamalar yaptı. Artık çerçeve yasa olgunlaştı mı? Net olarak herkes biliyor mu neyin ne olacağını? Önümüzdeki hafta sonu, hafta meclise ben gelecek biliyorum. Yasanın biliyor muyuz içini?
1: Aşağı yukarı bence tamamlanmış durumda, onu söyleyeyim. Yani bir kere geçici bir yasa olması, Öcalan'la ilgili örgütün sözleri, lider kadrosu ile ilgili bir düzenleme olmaması, silaha elini sürmemiş olan örgüt üyeleriyle ilgili olması, bunların Irak'tan, Suriye'den ve kısmen İran'dan Türkiye'ye girdikleri takdirde karşılaşacakları yasal sürecin ne olacağı, bütün bunlar aşağı yukarı 10-12 maddeye sığdırılmış durumda. Burada herhangi bir şekilde bu çerçeve yasanın hani 1-2 gün tartışması uzayabilir, komisyonda tartışma olabilir, genel kurulda tartışmalar olabilir. Yetmez ama evet diyenler olabilir. Hani birçok şey olabilir. Buradan uzayabilir. Ama çerçeve yasayla bitmediğini söylüyoruz değil mi? AK Parti sözcüsü söylüyor. Bu, evet, konuda demin kendine göre bir takım başka iddiaları var. Yani bana sorarsanız demin mesela en enteresan tarafı Öcalan'ın kendisinin gündeme getirmediği iddialarla sahada olması. Bu da çok tuhaf mesela.
2: Niye tuhaf?
1: Çünkü her şeyi Öcalan adına yapıyorlar. Her şeyi Öcalan özgürlüğü adına yapıyorlar. Ama söyledikleri talepler Öcalan'da yok mesela.
2: Tamam mı? Örgüt yıllardır birçok... Şimdi uluslararası siyasete gireceğim biraz ama herhalde konunun içinde diye
0: Öcalan ben demeyeyim, siz deyin gibi bir yaklaşım içinde.
1: Yok, hayır canım, hayır. Olsa söyler ya.
2: Örgüt malumunuz yıllarca birçok değişik başka istihbarat servisinin başka devletin kucağına oturdu kalktı. Bu yüzden de örgütün içinde doğal olarak bunun uzantısı DEM Parti'nin içinde de değişik istihbarat servislerine, değişik başka ülkelerde çalışan insanlar var. İşte Almanya'nın ayağına basınca atıyorum Türkiye. Misal olarak söylüyorum Almanya'yı, Fransa'yı neyse. Ben yarın Almanya'ya gideceğim, o yüzden Fransa diyeyim. Fransa'nın ayağına basınca Türkiye. Bu sefer Fransa'ya çalışan bir milletvekilinden veya işte örgüt bağlantısından ses çıkıyor. Örneğin Güney Afrika'nın ayağına basınca Türkiye. Güney Afrika'ya çalışanın ağzından bir ses duyuyoruz, dinliyoruz yani.
1: Ben şöyle söyleyeyim. DEM Parti Ekim ayında bir kongre yapacak. O kongrede DEM'in ismi değişecek. Çok büyük ihtimalle kadrosu değişecek. Bana sorarsanız, bunu tırnak içinde söylüyorum ama başının belası olan Türk solundan da önemli ölçüde kurtulacak. Yani çünkü DEM bir ittifak partisi şu an. Tek başına bir Kürt partisi falan değil. İçinde başka unsurlar.
0: İşte bu süreç yeni ittifaklarda doğru mu? Az önce işte ekranda süreç... da yazıyordu. Zaten en çok konuşulan konu bu. Yeni ittifaklarda kimler de yer alır? Nasıl şekillenir? Bu referandum için de önemli. Terörist Türkiye sürecinin devamında oluşacak siyasi iklim için de önemli.
1: Siyaseti değiştirecek, dönüştürecek bir kulvara giriyoruz. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun aldığı karar bile bundan bununla bağımsız ilişkili değildir.
0: O zaman senden biraz söz alayım. Öyle mi? Yani siyaseti dönüştürecek bir kulvara mı giriyoruz biz? Bu tatilin ardından meclis kapanacak, tekrar açılacak yeni yasama döneminde böyle kritik konular mı olacak Türkiye'nin gündeminde?
3: Tabii aslında hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Yeni partinin kuruluşu, daha önce kurulmuş olan yeni anayasal süreçle beraber 2017'den beri bazı şeyler deneniyor ve aslında sistem yavaş yavaş oturuyor. Yani Gelecek Partisi'nin kurulduğu döneme bakın, ardından işte altılı masa sürecine bakın, işte bugün geldiği noktada her ne kadar mesela orada takıldım, çok az orayı deşmek istiyorum, hani kirlenmiş bir siyasi iklim derken şimdi hani okumayı bırakayım mı, altına hızlıca bakayım mı, ne demek istemiş falan diye bakıyorsunuz ve devamı yok. Hani siyasi mücadeleye devam ama siyasi iklim çok kirli ve ben bunun bir parçası olmayacağım diyorsunuz. Terörsüz Türkiye mi mesela? Yani buradaki bu kadar tarihi dönüşüm mü kirli? Yoksa yani CHP'deki süreç mi kirli?
4: Bugün bu kararı alması çok garip değil mi?
3: Evet, yani
4: Sarok değil mi dendi Kürt meselesinde?
2: Evet, evet. Bana Serok Ahmet dinliyordu ya.
3: Açıldığı zaman da üniversitede öğrenciler şey getirirken
2: bana Serok Ahmet din diyordu.
3: Yani diğer partilerden yani işte mesela ne bileyim yeni partiden falan partinize vekillerinize gelin mi dediler, devam ettiremiyorsunuz ya da sadece finansman mıdır yani bu, yani il bazında, ilçeler bazında falan bu örgütsel yapıyı taşımak tamam mesele ama niye o zaman kalkıp da kirli siyasi iklim falan dersiniz? Hani bunun bence yani akademik durumuna ve bu ülkede başbakanlık yapmış bir kişi olarak ben o cümlenin altını doldurulmasını doğru bulurdum. Bugüne kadar beraber siyaset yaptığınız herkese karşı yani o bir bence orası sıkıntılı olmuş. Ama bunun devamında hakikaten önemli bir yerdeyiz. Anayasa olur mu olmaz mı? Gerçekten ciddi manada konuşuyoruz. Bakın hani hep herkesin diline penesenk olmuş bir hani anayasa değişim süreci var ama bugün gerçekten olur mu olmaz mı konusundayız. Hayır canım, hayatta olmazı olması, yani retorikte konuşmuyoruz artık. Bu konunun buralara gelmiş olması, terörsüz Türkiye meselesinin hakikaten önemli. Yani yeni bir siyasi döneme girdiğimiz doğru. Burada kimler ne yapacak? Bu işte Cumhur İttifakı, Millet İttifakı gibi bir senaryo konuşuldu. Tam Cumhur İttifakı kazandı, yaşadı. Millet İttifakı kaybetti, daldı. Ama orada devam eden partiler var. Evet. İşte dediğiniz gibi işte bu Yeni Yol grubu oradan doğdu. Ve işte hala konuşuluyordur. Yani CHP içerisinde kaç sandalye verdik, ne verdik, ne aldık.
0: Ne verdik, ne aldık
3: meselesi. Aha. Orada başarılı olan bazı şeyler vardı. Bazı denemeler. Denemeler de bir... Size bir fikir verir günün sonunda yeni siyasete dair. Bence herkes oradan bir tecrübe sahibi olmuştur. Özgür Özel ve ekibi de dahil olmak üzere. Bugün buralara gelinen yol, işte yani Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel cephesinin o birlikte giriştiği değişim süreci de o zaman o altılı masada ekilen bir hani Cumhur İttifakı'na karşı nasıl bir... Ya bu birleşme siyaseti, parçalanıyorsun, küçülüyorsun ama küçülenlerin bir araya gelip kazanmaya dönük stratejilerde birleşiyor olması önemli. Ben bugün yani şöyle olabilir, yeni yolda gelecek grubundan illaki herkesin AK Parti'ye geçeceğini düşünmüyorum. Ben mesela bir tanesi bence kesin geçmez.
2: Dört kişiler.
3: Dört kişiler ama atıyorum bir tanesi DEM'e de geçebilir. Bir tanesi yeni partiye de geçebilir. Böyle çok keskin ideolojik ayrımların artık kalmadığı bir dönemdeyiz bence. O yüzden çok hayat.
0: Peki Ali Haydar Bey, yani bu ittifaklar konuşulurken sizin olmadığınız, geçen hafta hatta ya da önceki yayınlarda bu bölünmeler konuşulurken işte yeni ittifaklar olur mu? CHP Cumhur İttifakı'yla belki resmi ittifak değil ama seçim üzerine işbirliği yapar mı? Yapar, neden olmasın gibi yorumlar dahi yapıldı. Yani çünkü böyle imalar da yapılıyor. Burada böyle bir bölünme olur. İşte yarın bir anayasa konusu geldiğinde belki de yeni partiden farklı bir tutumu olur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkandaki CHP'nin. Siz bu yorumlara nasıl bakıyorsunuz? Ne diyorsunuz?
5: Şimdi asıl mesele Türkiye'de henüz kimsenin bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tam kavrayamamış olmasından kaynaklanıyor. Neyi kastediyorum? Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi partilerin ayrılması, parçalanmalar, bölünmeler bir yerde bir şey ifade etmiyor. Niye? Çünkü sonuçta tek bir partinin sadece bir adayla seçimi kazanma olasılığının çok düşük olduğunu bugün koşullarda görüyoruz. Yarın bir aday için yan yana gelecek olan isimlerin, partilerin neden ayrıldıkları sorusu toplum nazarında hakikaten çok ciddi bir muallaklık yaratır. Özgür Bey tek başına seçimi kazanabilir mi? Çok mümkün görünmüyor. Ekrem Bey de başka adaylar vesaire. Bir ittifak gerekiyor. Şimdi mesele artık parlamentoda değil. Yani parlamentoda çıkardığınız vekil sayısı değil. Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde mesele Cumhurbaşkanı'nın kendisiyle ilgili bir durum. Bunun bir kere altını çizelim. Dolayısıyla yaptığımız siyasal tartışmaları sağlıklı bir zeminde yapmak gerekiyor. O yüzden bugün mecliste milletvekillerinin maalesef sadece ve sadece maaştan alan ve el kaldırıp indiren şeye indirgenmiş olması hepimiz açısından üzerine düşünülmesi gereken ve bir biçimiyle de çözüm bulmamız gereken bir durum. Bundan ayrı olarak Cumhuriyet Halk Partisi nasıl pozisyon aldı? Şunu çok açık söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu bunu çok birçok yerde de ifade etti. Hani herhangi bir ittifak meselesi zaten gündemde değil Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ama terörsüz Türkiye meselesi bütün partilerin zaten destek verdiği çok çok büyük oranda. Üstelik de mecliste çıkan o komisyon raporu bence son derece önemli ve değerlidir. Ve aynı zamanda yol göstericidir. Dolayısıyla kimse altına imza attığı, bir biçimiyle kendisini bağladığı o metinlerden bağımsız davranamaz. Terörsüz Türkiye meselesi mutlak surette sonuçlandırılmak zorundadır. Burada herhangi bir tavizin verilmesi söz konusu değil. Burada herhangi bir pazarın yapılması vesaire falan, bütün bunların geride kaldığını zaten görüyoruz. Bir uzlaşının egemen olduğu ya da bir biçimiyle bir şeylerin yolunda gittiğini, iyi bir yola gittiğini görüyoruz. Bundan sonra da bir geri dönüşün çok olası olmadığında
0: Bu süreç sizce olumlu seyrederse ve çerçeve yasanın devamında terör örgütünden de buna beklenen yanıt gelirse silah bırakmayla ilgili sizce ne kadar zamanda tamamlanır? Biraz önce burada konuşuldu, siz uzaktan çok katılmadınız. Bir anayasa çalışmasına sonra siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Evet der misiniz? Evet, artık yeni anayasa çalışmasını yapalım, biz de buna destek veririz der misiniz? Tabii ki bugünden bir bakışla soruyorum.

0: Yani hayat ne getirir bilinmez de.
1: Tabii, çok net ifade edeyim. Bence terörist Türkiye meselesi çok büyük oranda seçime kadar bitecektir. Öyle görünüyor. Ankara'daki gözlemlerim ya da yaptığım değerlendirmeler, konuşmalar farklı çevrelerle bu meselenin seçime kadar, yani 16 Nisan 2028'de Sayın Mehmet Uçum'un ve Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle söyleyecek olursak, eğer o zaman seçim yapılırsa muhtemelen çok büyük olasılıkla yetişecektir. Çerçeve yasa da yetişir. Yeni anayasa meselesi başka bir mesele. Şimdi biz Türkiye'nin en kronik meseleleri maalesef o kadar dar kavramlar ya da bir takım yanlış veya subjektif meseleler üzerinden, zeminler üzerinden konuşuyoruz ki, şimdi ben kişisel olarak, elbette ki parti nasıl bir karar alır kendi yetkili kurullarında tartışır. Ama kişisel olarak şuna inananlardan biriyim. Türkiye'nin gerçekten yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Bunu sadece bir anayasal vatandaşlık meselesi üzerine tartışmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'nin mesela yeni bir iş kanununa ihtiyacı var.
2: 66'yı mı
1: Türkiye'nin yeni bir iş
2: Ali
1: kanununa
2: Aydan Bey?
1: ihtiyacı var.
2: 66'yı mı tartışacağız, konuşacağız?
1: Duyamadım, çok özür diliyorum.
3: 66. maddeyi mi konuşacağız?
2: En sevdiğim konu. Evet, o yüzden soruyorum.
0: Yani en çok gündeme gelen işte maddelerden biri bu.
3: Hocamın çok sevdiği bir konu.
2: Benim en sevdiğim konu da o yüzden. Daha bugün Tekin Bey'le ilgili
1: rica ederim paylaşıldı. Ya o herhangi bir biçimde o tanımların değişmesi elbette ki söz konusu değildir. Kimse zaten böyle bir
2: bugün
1: tanımı değiştirme çabası
2: döndü.
1: İçerisinde
2: Tekin
1: olmayacaktır.
2: Tekin yaptığım bir tartışma bayağı bir sosyal medyada döndü. Daha evvel başka bir...
0: Üstel Tekin'i mi kastediyor?
3: Tekin Bingöl.
2: Tekin Bingöl.
0: Ha, Tekin Bingöl'ü. Tamam.
2: Şey olunca, meclis başkan vekili olarak atanınca, benim daha evvel başka bir kanalda Tekin Bey'le yaptığım bir tartışma bayağı bir döndü. O 66. madde üzerine de.
3: Ama Ali Adel Bey çok net bir çerçevede hayır dedi, öyle
2: ben
3: bir şey
2: ama
3: hayır,
2: anayasal vatandaş deyince ben de doğal olarak...
0: Yani ama bu en çok sorulan soru işte. Yani bu
2: evet,
0: terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kaygısı olan herkesin en çok sorduğu soru...
4: Anayasayı değiştirmeden yapamazsınız ama.
0: Resmi dille, vatandaşlık tanımıyla ilgili bir şey gelecek mi sorusu.
1: Şimdi yani bu süreç şunu söyleyeyim Serap Hanım.
2: Ben anayasa değişmesin demiyorum ya, öyle bir iddiam yok. Ama
4: hayır,
2: değişik vakit yok diyorum yani.
4: Demokratikleşme sürecine başlayacaksanız ve bunu ortaya çıkaracaksanız,
0: size
4: anayasa, anayasa
0: değil,
4: olmadan
0: bölmedim,
4: bunu yapamazsınız. Yani onu yeni anayasayla bağlamak zorundasınız. Yoksa havada kalan
2: yok,
4: bir şey olur.
2: Vakit
4: yani
2: yok.
4: Vakit olup olmamasını tartışmıyoruz ki. Seçim olur, bilmem ne. Sonrasında yapılır. Ama sonrasında demokratikleşme yok. Yapacaksanız yeni anayasa şart. Yeni anayasa yapmadan, bunları tartışmadan demokratikleşme süreci de başarıya ulaşmaz.
2: Peki nerede demokratikleşmeye ihtiyacı var Türkiye'nin?
4: Bu tartışılır. Bu tartışılır.
0: Orası bir tartışma programı.
2: Hayır. Sonra buradayız ya.
4: Bugün için tartışılacak bir konu değil ki. Önümüzde demokratikleşme süreci diye tarif edilen süreçte neler olduğunu bilmiyoruz ki. Bugün çerçeve yasası, genel laf olmayacak. Otomatik, yani geçmiş dönemde yapılan hatalar olmayacak. Yani işte çadır mahkemesi kurmayacağız.
0: Evet.
4: Gelen usulünce yargılanacak, cezası verilecekse cezası verilecek, yok bu ceza verilmeyecek.
0: Eylemine katılmamış olanlarda bir yargılama
4: bir önceki yok. Süreçte
5: onlar da bir
4: yapılan
5: şeyden
4: hatalar
5: geçecekler, ama bir süreçten geçecekler.
0: Mahkeme süreci yapılacak mesela, önemli
4: statü,
0: bu.
4: Evet. Onlar olacak tabii. Olacağını söylüyor zaten. Toplu ceza affı olmayacak diyor. Yani bu işte yeni yasayla işte yüzlerce binlerce işte terörden yargılanan ve hüküm giyen kişiler serbest kalacak. İddiası olmayacak diyor. Yani bunları tartışır, ortaya çıkaran bir yasa var. Ama diğer taraftan da HDP'nin istediği, zorladı. PKK'nın isteği zorladı. Abdullah Öcalan'ın isteği zorladı. Ama bir taraftan da yapılmasa bu sorunun çözülemeyecekmiş algısının yaratıldığı demokratikleşme süreci var. Bunu isteyen tek taraf değil. Bunu yani meclisteki herkes istiyor anladığımız kadarıyla. O yüzden de yeni anayasa
2: demokratikleşme dediğiniz şey.
5: Bunu somut olarak gündeme getiren aslında arkadaşlarım çok güzel bir şey hazırlamışlar
2: çok
5: bence.
2: Çok güzel olmuş.
5: Demokratikleşme diyen sadece DEM Parti.
2: Evet.
5: Yani. Şu ana kadar başkası yok. Mesela AK Parti ve MHP'den böyle bir şey duymadık şu ana kadar.
4: Mesela şu yatırım ortamının güçlenmesi.
0: O zaman bunu bir okuyalım. Ali Haydar Bey'in sözü de yarım kaldı. Çerçeve yasada neler yok? Genel af yok, otomatik tahliye yok, kasten adam öldürme suçları yok, toplu ceza affı yok. Terörsüz Türkiye'nin 4 stratejik hedefi, terör tehdidinin sona ermesi. Zaten herkesin istediği, temennisi o. Yatırım ortamının bunun sonucunda güçlenmesi, Irak-Suriye hattında yeni bir denge, enerji ve ticaret koridorlarının güvenliği. Siyasi partiler ne diyor? AK Parti çerçeve yasa çıkarılmalı diyor. DEM Parti demokratikleşme de olmalı diyor. Muhalefette taslak, şeffaf paylaşılmalı diyor. İYİ Parti'nin tabii çok sert eleştirileri var. Bugün Müsavat Dervişoğlu bir kez daha yani buna ortak olmayın mealinde bir şey söyledi. Yani bugün kabul ettiğiniz şey yarın karşınıza bir

0: Yasal yüküm bir suç olarak suç çıkabilir gibi yani. Bir cümlesi var. Ya öyle de bir
1: İşte onun için anayasa şart diyorum. Yani bugün yapacağınız evet. her adım anayasayla bağlanmadan dediği doğru. Anayasayla bağlanmazsan suç olur. Böyle İki demiş, gün sonra bakın, başka bir şey olur ve suç olur yani karşılığında.
0: Komisyona katılan bütün partilere de son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğunuz her başlık yarın önünüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklı olarak gelecektir. Böyle bir şey yaratır mı bugün için bu kararın çerçeve yasa üzerinden olması? Yani ben anayasa değişikliği
2: çerçeve yasa açısından olmaz. Çerçeve yasayla böyle bir şey çıkmaz. Yani maddeler 3 aşağı 5 yukarı evet. biliyoruz zaten. Sadece metni okumamışızdır veya belki evet. taslak metinler okumuş olabiliriz. Aynen. Neyse ama Ali Haydar yarım kaldı ya şimdi. Evet, Ankara'dan tamam. mağdur konuk nedir bildiğim için ben söyleyeyim.
0: Böyle.
3: Çok yoğun yaşadığın için.
0: Mağdur ediyorsun.
4: Ama Ankara'da hemen. Ankara gibi dünyanın en güzel şehrinde olunca da
3: şunu söyleyeyim.
2: Evet.
0: Buyurun.
4: Onu da söyleyelim.
3: Şunu söyleyeyim. Şimdi bakın canım çerçeve bakalım. Yasa gerçekten hani bir zorunluluktan doğan bir durum. Dolayısıyla bence herhangi toplum kesimini zedeleyecek bir nitelik taşımıyor. Bunu yani ortaya çıkan hatlarıyla söylüyoruz. O yüzden bunun bir an önce çıkarılması gerekiyor. Ve hakikaten Teröristli Türkiye meselesi bizim tarihimizin en önemli meselelerinden biridir. En önemli projelerinden biridir. Bunun başarılması Türkiye'de, Türkiye'nin kendi denklemi içerisinde, bölgesel denklemi içerisinde, uluslararası denklemi içerisinde örneği olmayan bir başarı olacaktır. Bir Türk modeli gelecektir bu meselelere ilişkin olarak. Ve biz kimlik siyasetini öyle ya da böyle şiddeti, terörü geride bırakmış ve gerçekten büyük bir uzlaşmayı, büyük bir toplumsal barışı birlikte herhangi bir başka gücün, üçüncü bir gözün, üçüncü bir devletin varlığı olmadan tek başına sağlamış olacağız. Bu çok büyük bir özgüvendir. Ve aynı zamanda Türklerin ve Kürtlerin barışı açısından da bundan sonra yüzyıllar boyunca sürebilecek çok sağlam bir temeldir. Diğer bir mesele anayasa ile ilgili olarak kişisel fikrimi söylüyorum altını çizerek. Ben Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
0: Ali Han Bey'in az önceki sorusuna siz cevap veremediniz. Burada üzerine konuşunca 66. madde sorusuna mesela. Ona bir yanıtınız var mı?
3: Anayasada Türklük kavramının mutlak surette korunması gerektiğini, orada bir etnik atıf olmadığını düşünenlerdenim. Onun hatta bir tür birleştirici bir unsur olarak, bir kurucu unsur olarak mutlak surette yer alması gerektiğini düşünenlerdenim. Ama onun dışında bakın işte kastettiğim buydu. Yani bir takım sadece belli bir takım olgu veya tartışmalara sıkıştırmak bazı gerçeklerin üzerini örtmeye neden oluyor. Şimdi 27 Mayıs darbesi sonrası bir anayasa yapıldı ve o anayasanın çok demokratik ve ilerici olduğu ifade edildi. Sonra 70'te Memduh Tağmaş dönemin Genelkurmay Başkanı yanlış hatırlamıyorsam şunu ifadeyi kullanmıştı. Ya bu anayasa topluma bol geliyor. Şimdi üzerinden yaklaşık bir 40 yıl üzerinde bir zaman geçmiş bir anayasa toplumu artık çok dar geliyor. Yani bu anayasayla siz Türkiye'de yani yapay zeka devriminin yaşandığı bir çağda birçok sorunun, birçok kavramın, birçok toplumsal ilişkinin, siyasal sistemin değiştiği bir çağda hala 1980'in kavramlarıyla, mantığıyla istediğiniz evet. kadar değiştirin. Ama ruhu aynı kalmışsa, ama gerçekten davranış şeyleri aynı kalmışsa, o 1980'in koşullarında üretilmiş bir metin. Dolayısıyla o metnin bundan sonra da kalması, bazı kavramlar belli dönemlerde konulmuştur, bazı kurumlar belli dönemlerde getirilmiştir. Ama ila nihayet süren durumlar ya da süreçler değildir. O yüzden Türkiye'nin kendi toplumsal ve siyasal ya gelişimi açısından bundan diyorsunuz. Sonraki...
0: Reklama gideceğim o yüzden böyle daha bir
3: mutlak
0: final...
3: Suretle, evet evet bu mutlak surette Türkiye'nin özgürlükçü, Türkiye'nin demokratik, Türkiye'nin gerçekten herkesin kendini eşit görebileceği bir siyasal zemine, bir siyasal metne ve bir toplum sözleşmesine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
0: Peki, şimdi aslında bu reklama gitmeden ben bu konuyu da noktalamak istiyorum. Alişer, çok bir şey söylemedin. Son bir eklemek istediğin var mı? Diğer başlıkları sonrasında geçelim.
4: Yok, aslında söylediğimi tekrarlayarak söyleyeyim. Meselenin bundan sonra toplumsallaşması çok daha önemli. Eğer bugün işin sonunda referandumda olacaksa, yeni anayasada olacaksa...
0: Yani böyle bir dönüşüm süreci mi Nasuhi'nin dediği gibi? Öyle bir siyasetin dönüştüğü yeni bir dönemin kapısı açılıyor mu yani?
4: Kesinlikle yani zaten... Beraber dönen bir şeyden bahsediyoruz. Yani bu hani hep söyledik ya, bu burada Türk Kürt'ü sevsin, Kürt tekrar Türk'le barışsın meselesi değil ki zaten. Yani bütün bir coğrafyamıza değişen, dünyada değişen dengelerin, Devlet Bahçeli'nin daha bunu başlamadan okuması. söylediğin işte Suriye meselesi, yani yaşucumuzda bir büyük, Türkiye'yi etkileyebilecek bir iç savaş çıkmak üzereydi.

0: Bu süreç sayesinde aslında PYD doğal yerlerine biraz çekildi, geri adımlar attı. İran, ABD-İran savaşı. Bu süreç olmasaydı İsrail'in elinde bir koz olarak kullanılacak örgüt Türkiye'de dahil pek çok yere silahlarını, damlarını çevirebilirdi ve içeride de bir tekrar karışıklık yaşayabilirdi.
1: Ama işte halka bu yeterince iyi anlatıldı mı?
0: Anlatılamadı, sorulmadı. Ama sadece bu da değil mesela. Yani en azından biz hani anlatmaya çalışan anlattı ama siyasetçiler anlatmadı. Burada da en büyük
1: niye öyle oldu?
0: AK Parti'ye veriyorum. Çok sustular. AK Parti'de vekiller çok sustu. Devlet Bahçeli'nin isyanlarının arasında satır aralarında bu da vardı evet, mesela. Var. Siyasetçiler de bunu anlatmadı. Bu saatten sonra ama anlatılması lazım. Referandumu da gidecekse, anayasada değişecekse ki bence değişmelidir. Her ne olacaksa olsun bunu sokağa anlatamadıkları süre sonunda katılıyorum. Sokaktan kıymanın kilosu bahane ederek tepkiyle karşılaşır. Bu siyaset üstü bir süreç. Bunu topluma ve millete, herkese buna böyle anlatmamız lazım. Siyasetçilerin de bu konuda üzerine düşeni yapması gerekiyor. Demin şimdi yapacağı bu kurultay değişiklik geç bile kalmış, doğrudur.
2: Kesinlikle.
0: Bazı aktörler süreci bozdular.
3: Evet.
0: Pek çok yerde bozdular.
1: Benim demin anlattığım bağlardan ötürü.
0: Hani şeyle suçlamıyorum bir yerden ama söylemleriyle bile bir özellikle yani gözümün önüne gelen birkaç milletvekili süreci kaç kere bozdu. Yani Adan'ın, İmralı'nın bile ötesinde, Öcalan'ın bile ötesinde büyük büyük laflarla şeyi bozar. Bir değişime, bir dönüşüme herkesin ihtiyacı var. Tüm siyasetin ihtiyacı var. Dilin değişmesi lazım. Çünkü bölgede değişen yerde Türkiye artık sahada mı, masada mı, ikisinden birden ne olacak meselesi buradan geçiyor. Ama bunu sokağa anlatamazsak böyle referandumda kıyma bahanesiyle, o günkü siyasetçiye kızgınlığıyla duvara çarpabilir. Onun için çok iyi anlatılması
4: gerekiyor. Çünkü insanların bir böyle kafalarında soru işaretleri var. Giderilmesi lazım. Bir güven,
0: şu an bu değil. Sıcak travma. Sorunu bu değil. Haklılar. Tabii, çünkü tabii. Çok şükür ki terör yok. Çok şükür ki şehit cenazesi gelmiyor. Ama geleceğin ne olacağını, yeni yüzyılda ne olacağını anlatılması
4: anlamak
0: lazım.
4: Anlamak lazım. Peki bir reklam arası.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardan. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için İş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım.

0: Olaylar ve görüşler devam ediyor. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun bu Gelecek Partisi'ni feshetme kararı üzerine Terörsüz Türkiye'yi de konuştuk. Hemen öncesinde aslında yeni partiyi, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son gelişmeleri konuşuyorduk. Bugün yapılan Üsküdar Belediyesi'nin operasyonu. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki 200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti, yeni partiye katılacak. Belediye başkanlarımız yeni partiye üye olmak için de büyük bir hazırlık ve adeta acele içinde olduğunu görüyoruz dedi. Ali Haydar Fırat da az önce dedi ki bu istifalar şu anda 100 sadece 100'e ulaşabildi. Henüz 200 belediye başkanı yok. Bu arada haftalardır konuşulan konuda yeniden bazı şeyler konuşulmaya başlandı. Cemil Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın biliyorsunuz CHP'den istifa etti. Yeni partiye geçer mi diye bekleniyordu. Ben bağımsız kalmaya devam edeceğim dedi. Şimdi de AK Parti'ye geçebileceği konuşuluyor. Buna ilişkin Gökhan Günaydın da bir iletişimimiz yok dedi. Şimdi birazdan açıklamasını da veririm. Böyle mi?
1: Evet, bence öyle. Yani şöyle söyleyeyim. Benim gördüğüm kadarıyla artık yani bu haftalar değil aylardır konuşulan bir şey. Cemil Tugay'ın hep böyle bir iddia vardı. Cemil Tugay genellikle bunları yalanlamakla geçti ama üstüne hiç de bir şey koymadı ki bugünlerde yalanlamıyor da.
0: Bir açıklama da varmış ona ilişkin. Gökhan Günaydın'ın açıklaması mı? Bir dinleyelim. Size bir bakalım.
2: Kendisiyle hiçbir iletişim yok. Nereden seçildiği belli. İzmir halkının tavrı tutumu da belli. O tavra tutuma uyumlu davrananlar siyasete devam edebilirler. O tutum beni ilgilendirmez, ben istediğim gibi davranırım diyenler de halktan gerekli reaksiyonu er geç görürler. Biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz.
0: Evet, yani bu da dediğini doğrulayan bir açıklama mı? Gökhan Günaydın bu açıklaması.
1: Bence öyle, yani artık orası da bu işin olmayacağını, yani yeni partiye de geçmeyeceğini, CHP'ye de geri dönmeyeceğini görüyorlar. Şimdi bundan haftalar, birkaç hafta önceydi istifa ettiği zaman, 2-3 hafta falan önceydi. Not 1'de yazdık.
3: Haziran'da.
1: Not 1'de şöyle bir şey yazmıştık, yalanladı sonra ama artık biraz daha rahat konuşabiliriz. İzmir İl Başkanı atandığı zaman genel merkezden, yani Kemal Kılıçdaroğlu tarafından İzmir'e yeni bir il başkanı atandığı zaman Cemil Tugay genel merkezi arıyor. Genel merkezden bir iki isimle konuşarak diyor ki bu il başkanını değiştirin, bu atamayı yapmayın. Yapmayın, ben de hani başka bir il başkanını atarsanız ben de partide kalırım. Yani ayrılmam, istifa etmem diyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ilkesel bir şey alıyor. Biz böyle bir belediye başkanını söylemiyle atadığımız il başkanını değiştirmeyelim. İlkesel bir karar olarak. Yani doğrudan İzmir'e de falan bir şey değil ama böyle bir kararla tekrar atadıkları il başkanına devam ediyor. Utku Bey'di yanlış hatırlamıyorsam il başkanını. Önceki evet. Çiğli belediye başkanı. Onunla yola devam ediyorlar. Bunun üzerine Cemil Tugay sabah saatlerinde hemen ilçe başkanlarını topluyor. Bazı meclisteki üyelerini falan topluyor ve istifa edeceğini kararını açıklıyor. Evet. İstifa etmeyi düşünüyorum gibi söylemler yapıyor. Gün içerisinde bütün bunlar olurken Özgür Özel bunu sonradan duyuyor. Mesela Özgür Özel tarafıyla konuşmadan bunu yapmaya başlıyor.
0: Tabii, sonra Özgür Özel arıyordu galiba.
1: Özgür Özel kendisi
0: istifa
1: arıyor.
0: İstifa etme dediği
1: evet,
0: söylendi.
1: İstifa etme diyor. İstifa edeceğini, istifa etmesi gerektiğini söylüyor. Özgür Özel tamam sen bilirsin diyor ama Cemil Tugay bize bu bölümün ikinci tarafını o zaman anlattı. Dedi ki sen bilirsin dedi, karar senindir dedi ve o zaman biz bunu lanse ettiği şekilde sanki hani şöyle açıkladı. İlk istifayı ben yapıyorum. Çünkü parti kurmakta geç kalıyorsun. O zaman daha parti kurmamışsın.
0: Tabii yani ayrılım Hasan Tahsin, ben yani de katılacağım.
3: Öyle anlaşılır.
1: Kurşunu İzmir'den sıkıyorum. İlk şeyi İzmir'den başlatıyorum. Böyle bir kurtuluş mücadelesinde bir şeymiş gibi böyle bir hikayeyle anlattı.
0: İşaret fişeğini atmış
1: nerede
0: gibi.
1: Peki şimdi buyursun. Tekrar geçsin o zaman yeni partiye. O zaman ben bunu bu arada iki taraftan da doğrulatarak kalkıp anlattığım zaman bunu işte bize de değil... Yerel basına yalanladı böyle bir şey. Yok ben aramadım merkezi falan dedi.
0: Kendi oy veren seçmenleri nasıl izah edecek? Bunu başka belediye başkanları...
1: Bunu zaten hiçbirisi izah edemiyor. Ben o konuda çok netim. Belediye başkanlarının yaptığı siyasi alaka uyacak bir şey değildir parti değişimi. Yani şu an için şeyi söylemiyorum. Hani belki biraz şey anlaşılır CHP, yeni parti bu geçişler anlaşılabilir bir şeydir. Yani tamam da İzmir gibi bir yerde
0: şimdi
1: kalkıp...
0: Şimdi Özlem Çerçioğlu herhalde en çok bu şaşkınlığı yarattı. Daha sonra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal. Değil mi? O da çok konuşuldu. Ama İzmir tabii siyasetten yani hep CHP'de olmuş. Yani geçmişte Adalet Partisi var ama çok geçmişte tabii.
3: Yani bu arada bir şey diyorum, çok aslında
4: bir
3: şöyle,
4: şey var.
3: Sadece AK Parti ile beraber olan bir süreç bu. Ondan öncesinde komple sağ, işte Servet Cumhuriyet Fırkasının mitinglerinde
0: tabii, tabii,
3: insanlar
0: ben,
3: çocukları
0: işte falan kesiyorlar. Öyle bir yer. O kadar eski
1: yani böyle hani solun
0: yani...
1: kalesidir biraz abartılı bir ifade evet. İzmir için söylenen evet. Ama Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde bulunmuş tabii. Bir ildir. Yani yaşam tarzıyla da hani hep öyle özdeşleştirilir, öyle gösterilir.
0: Çok siyaseten zordur. Sembolik olarak da pek çok tartışmaya gönderme, atfa konu bir il İzmir.
1: Bir de Cemil Turgay'ın kendisi de öyle merkez aldı bunu. Yani gitmeyeceğim, gelmeyeceğim, ilk istifayı ben açtım. Yeni partinin neredeyse kurucusu kendisiymiş gibi o zamanlar şey yaptı. Şimdi nerede? Yok ortalıklarda. Yani dolayısıyla bu belirsizliklerin hepsi de pek de iyi yazmıyor. Bugün Gökhan Günaydın'ın açıklamasında da bence ben bunu görüyorum. Burada bir isyan var yani.
4: Şimdi Gökhan Günaydın olduğunu... isyan ediyor da. Güzel, hoş. Belediye başkanı için bu söyleniyor da. Kendi ifade ettiği o cümleyi kendileri için kursalar ne düşünüyorlar mesela? Nereden seçildiler kendileri?
3: Evet yani bir de öyle bir şey var.
1: Ama onlar tabii seçmeni
4: ya
1: de aldık.
4: Bu aynı şey diyor. Değil diye geçiştirebileceğimiz
1: yok,
4: bir şey
1: hayır,
4: değil.
1: Ama onlar
4: seçmeni söylemiyor. Oy Cumhuriyet Halk Partisi sen seçilmişsin.
3: Ama Özdemir'in de aynı şeyi söyledi AK Parti'ye evet. Geçerken.
1: Onu sandıkta
3: net yani.
4: Ya, o da yanlış. Öteki de yanlış
0: ne da. Ne söyledi bir hatırlatın. Evet.
3: Özdemir'in de yani... Ben de geçerken ben de seçmenimle beraber geçiyorum AK Parti'ye dedi yani. Aynen böyle söylüyor zamanında geçerken
4: yani. Yani bu seçmeni böyle eğer vagonlara bindirir gibi geçir, alıyoruz gidiyoruz falan. O başka bir şey ama ben tekrar
3: Acun,
4: soruyorum.
3: Alişer Bey demin dedi ya. Hı-hı. Şimdi daha doğrusu şöyle diyalog şöyle oldu. Yani bu deniyor ama dedi aslında yeni partiyi yapanlar da başka partiden oy alıp sonra yeni partiye geçtiler dendi. Onun üzerine Alişer Bey dedi ki ama onlar diyecek ki dedi ben seçmenimle beraber taşındım
1: hatta
3: diyecek.
1: Seçmen bizi taşıdı.
3: Aynen ama Özlem Hanım da aynı şeyi söyledi bu arada. O yüzden yani hani bir yerden bir yere geçince iyi, bir yerden bir yere geçince mi kötü? Bu arada bence...
0: Ama orada bir gerçekten şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti de birbirine muhalif elbette ya. Öyle görünüyor
1: ama yani hani ezeli rakip değiller yani en azından.
0: İktidar aramında muhalefetin seçmen gözünde

0: Sizinde başka bir şey vardır. Yani
1: her durumda,
0: AK Parti'nin çok önemli belediye başkanı da CHP'ye geçti.
1: Ben size çok net söyleyeyim. 91 milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında seçilip bir başka parti kurmasını tüm ilahiyaki bulamayız yani. Ben net söylüyorum bunu. Doğru değil bu.
0: Seçmen oyları açısından.
1: Seçmen size altı ok çatısı altında oy vermiş ama siz bunu gayet rahatlıkla yapıp sonra seçmenin karşısına çıkıp İzmir Belediye Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiştir de şöyledir de böyledir de diyemez yani.
2: Bu doğru.
0: Öyle mi? Ne dersiniz?
2: Çünkü ikisi birbirine çelişiyor yani çok net bir şekilde.
0: Yani ikisi fark yani böyle
3: ama
0: bir...
3: Yani abi yok ya ben hani o şeyle süreçleri kafamda çok benzetemiyorum ya yani şey değil.
1: Nesini benzetemiyoruz burada... mesela?
3: Şimdi bu, abi, mutlak butlam var. Yani tamam. Adam diyor ki partinin yönetiminden alındım ben diyor ve ben parti yöneticimi olarak gidiyorum yeni bir parti kuruyorum diye. Hani böyle siyaset bir de bu arada hani baktığın zaman mutlak programlarda da birbirine çok farklı şeyler
1: hukuken yeni parti kurmaya mecbur mu etti?
3: AK Parti'den CHP'ye, CHP'den AK Parti'ye geçmek gibi bir şey değil ki bu ya.
1: Bu partiler üzerinden kıyas yaptığım zaman anlayabileceğimiz bir konu değil.
2: Ya mesela,
1: de, evet,
2: pardon çok özür dilerim. Yani nereden nereye geçmeye müsaade ediyoruz? Nereye kadar? Mesela ben CHP'den AK Parti'ye müsaade var. MHP'den İYİ Parti'ye müsaade var. Sağdan sola mı geçilmiyor? Soldan sağa mı geçilmiyor?
0: Bence, insanların hiçbirine müsaadesi yok.
1: Ben zaten yani, o transferlere karşıyım.
0: Aynı ittifak olanlarda bile insanlar
3: yani CHP'den
0: sonuçta
3: İYİ Parti'ye de mi sizce böyle bu
2: veya mesela CHP'den İYİ Parti'den CHP'ye geçenler oldu. Orada okey mi?
3: Yok değil.
1: Hocam.
0: Kimine göre?
2: Yani, hayır, bunu anlamaya çalışıyorum. Bir yani, çünkü yani CHP'den yeni partiye geçmek okeyse... Ama CHP'den AK Parti'ye değilse bir sınır var. O sınırı belirleyelim. O ahlaki sınır. Yani buradan buraya geçmek ahlaki, buradan buraya değil diyorsak bizim bir sınır çizmemiz lazım. Yani, bu sınırı neye göre çiziyoruz?
3: Şöyle bak ittifak için milletvekilleriyle belediye başkanlarını bir kere ayıralım bence. Ama milletvekillerinin meselesi de en azından biraz daha anlaşılır ama ittifakta anlaşılırdır ya en azından. Yani mesela şimdi Cemal Enginyurt'un geçişi. CHP'lilerden oy almıştı zaten. Mesela öyle anlatıyor. Şunu altını çizeyim bu arada. Ben doğru bulduğumu söylemiyorum ama daha anlaşılır olduğunu söylüyorum. Ben bütün siyasi geçişlerin siyasi alaka aykırı olduğunu düşünüyorum yani. Aldığın oya git
1: zaten tümüyle ahlaki bulamayız dedim. Yani efendim, ahlaksızca falan demedim ama tümüyle ahlaki bulamayız.
3: Siyasi alaka aykırı evet. İstifa etsin. Bir sonraki seçimde hangi partiden giriyorsa
2: bence birleşik başkanlar sistem uygulanmalı. Periyodik olarak ara seçimler yapılmalı genel ve yerelde. Atıyorum senede bir, 6 ayda bir. Hı. Tekrar seçime gidilmeli. O en makulü bu. Eğer illa parti değiştirmek istiyorsan.
3: Yani dünyada örneği yok herhalde.
2: Birleşik Krallık'ta var.
0: Ali Haydar Bey sizce hangisi? Cemil Tugay neden AK Parti'ye geçecek mi? Önce öyle sorayım. Yani tabii bu arada geçecek. Onu şu an bir dedikodu. Yani şu an doğrulamış değil. Ben bağımsız devam edeceğim dedi.
1: Onu da bilmiyoruz
0: dedi.
1: Yani geçecek mi çok emin değilim.
0: Belki de geçmeyecek ama sizce cümle, geçecek mi?
3: Az
0: geçerse...
3: önce söylediğim bir cümleyi söyleyeyim öyle git. Abi tabii. Şöyle düşünüyorum AK Parti kabul ederse geçer. AK Parti kabul etmiyordur şu an yani.
0: Öyle
3: tahminim
0: mi?
3: Bu yani. Bilgiyle söylemiyorum. Evet. Tamam bana daha yakın gelen o yani.
2: Ben AK Parti'nin kabul edeceğini düşünüyorum aksine. Niye etmesin?
4: Ben de kabul edeceğini düşünüyorum.
0: Bence de kabul eder.
4: Çünkü yani şöyle tamam. Yani ilk çok özür dilerim. Belki aynı.
1: Ciddi anlı bir konu ama dediğim.
4: Neden? Şimdi kazanamamışsınız İzmir'de bu zamana kadar ama İzmirli seçmene de o hani yıllarca pompalanan o korku iklimi AK Parti gelirse şöyle olur böyle olur'u değiştirme farklılığını gösterme şansınız var. Hatta iddia ediyorum 2 yıl boyunca orası geçti yani Singapur'a falan dönebilir
2: ben,
4: gerçekten.
2: Ben
4: gerçekten çok şimdi özel dönsün. Bir davranışla da karşı karşıya
5: şimdi
4: kalabilirler.
5: Şimdi dönsün.
4: Hayır şimdi de dönebilir tabii ki. Ha, ama bir özel bir yani neden mesela Trakya'da neden bu kadar zamandır kazanamıyor? İşte o da aslında eskiden sağ ya daha çok Demokrat Partili Adalet Partili olan bir bölgede oralar. Ege vesaire falan. Doğru. Evet. Derya Başkan'dan selamlarımı,
2: saygılarımızı getirelim.
4: Ama bu AK Parti gelince bütün o böyle yaşam tarzımıza müdahale edilecek, büyük kıyılarda şunu yapamayacağız, bunu yapamayacağız. Belki de hani madem bunu oyla yapamadık, bugün eğer gelmek evet, isteyen mantıklı. Varsa gösterelim denilebilir. Eğer çok böyle kategorik böyle bir doğru. Asla de, yani Cemil Tugay özelinde
1: bir yer yoksa neden? Mi?
0: Bir de Çerçeoğlu hakkında özellikle Çerçeoğlu soruşturmalar vardı. Bu da bununla ilişkilendirildi. Hı. Yani işte bundan kurtulmak için de geçti vesaire. Cemil Tugay ile ilgili yani bu son şeyde yani bir şey
1: oldu. Demekle olmayacak boyutları var. Mesela belediye meclisini nasıl yönetecek?
5: Nasıl yönetecek?
3: Geçemeyecek, yönetemeyecek. Aslında biraz öyle şeydi. Yani AK Parti, ama iktidar şunu
0: rahat hareket yani geçecek ama bu sefer de nasıl yönetecek?
5: Ama orada belediye gerek kalmayacak yani aslında. Bakanlıklar üzerinden yapılacak onlar.
1: Tamam şuradan bakalım. Yani AK Parti, orada... Ali Haydar kusura bakmasın Ankara'dan mağdur konuk olsun.
0: Ama Ali Haydar Bey de hiç
5: yapılacak yatırımlar bakanlıklar üzerinden yapılacak.
0: Oradan katılabilirsiniz.
1: AK Parti dedi ki ben buraya... Belediyecilik nedir kardeşim bir göstereyim. Bütün imkanlarını kullandım ya bunu ister mi? Tabii ki ister. Ama işletemediğiniz bir belediye mekanizmasıyla boğuşmak onu daha beter hale getirebilir. Bu tarafı da var.
3: Yani CHP'li olduğu
4: Serap
3: için.
4: Evet, şimdi duyalım bir Ali Haydar.
3: Şimdi de gösterir beraber.
4: Evet, Alişan biliyordum Ali Haydar Bey bir şey söyledi. Diyecek. Buyurun.
6: Benim kurumsal bir sorumluluğum olduğu için her tartışmaya giremiyorum, kusura bakmayın. Sadece
1: siyaset yaramadı sana.
6: Bugün gün içinde 3 tane haber duydum ben. Bugün genel merkez, CHP genel merkezinde. İlk önce AK Parti'ye geçecek dediler Cemil Bey için. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçecek. Sonra Yeni Parti'ye geçecek dediler. Dolayısıyla bir öngörülmezlik var. Daha önce de istifa etmeyeceğini ifade etmişti ama etti, onu da gördük. Özgür Bey'e çok yakındı ilk ataması yapıldığında. Evet,
2: Kemal Bey'le
6: sonrasında Sayın Ekrem İmamoğlu'na yanaştı. Ekrem Bey tutuklanınca hemen tekrardan Özgür Bey'e bir yakınlık gösterdi. Yani çok öngörülebilir ve kestirebilir bir belediye başkanı değil. Dolayısıyla hangi partiye geçerse benim açımdan bir sürpriz olmaz. Onun altını çizeyim. Tabii bu üzüntü verici bir şey. Ya bunu çok o normal ve doğal bulduğum için bunu değil, söylemiyorum. Tabii yani şöyle, bu genelde son zamanlar özellikle Cumhuriyet Halk Partisi açısından yani şapkayı öne koyup düşünmesi gerekiyor. 30'a yakın belediye başkanı iktidar partisine geçiyor. Yani bu çok anlaşılabilir, çok normal karşılanabilir bir durum değil. Yani mutlaka bir takım yanlışlıklar olmuştur. Yani seçimlerinde yanlışlıklar olmuştur. Doğru aday tespit edilmemiştir. Türkiye'de siyasetin tamamen istatistiğe, tamamen matematiğe indirgenmesi bence siyasetin doğasını bozdu. Yani mesele kazanmak, yani kiminle kazandığınızın hiçbir önemi yok. Siyasi fikrin hiçbir önemi yok. Şimdi iş böyle olunca o zaman o belediye başkanı sizde kalmıyor bir süre sonra. Dolayısıyla
4: Cemil Tugay eğer Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olsaydı yerel seçimde yine Cemil Tugay mı? Mesela orada bir farklı tutum olur muydu? Hani dediniz ya, doğru tercihler olmuştur, olmamıştır. Cemil Tugay'ın adaylığıyla ilgili İzmir'de...
6: Yok, hayır, olmayacaktı. Yani yok, olmayacaktı. Yani onu çok net ifade edebilirim. Sayın Kılıçdaroğlu muhtemelen Tunç Bey'le devam edebilirdi gibi geliyor bana. Ya da, evet. Da Abdülbatur olabilirdi. Onun çok ismi geçiyordu. Ama hani Tunç Bey'in ben daha şanslı olduğunu düşünenlerdenim. Ama Cemil Bey kesinlikle olmayacaktı. Çünkü zaten karşı yakada gösterdiği performans iyi bir performans değildi. Hatta ben parti meclisinde oylama esnasında şunu söyledim. Yani Cemil Bey'in aday gösterilmesi doğru değildir. Çünkü karşı yakada bir başarı yok ortada. Özgür Bey ve arkadaşları da hayır. Bize gelen anketler Cemil Bey'in en önde çıktığını ifade ediyor ki o anketleri görmedik ama nihayetinde doğru bir seçim değildi. Yani gerçekten doğru bir seçim değildi. İzmir'in bence bugüne kadar gördüğü en yanlış seçimlerden biriydi. Hepimiz o gün karar verenler, olumlu ya da olumsuz oy kullananlar, kim olursa olsun herkesin İzmir halkına bir özür borcu var. Hele başka bir partiye geçerse, AK Parti'ye geçerse ikinci bir özür gerekiyor. Burada mesele başka bir parti, hani elbette bugün biraz önce arkadaşlar şunu söylediler. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen belediye başkanları bugün bir başka partiye geçiyor. O parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin devamı değil, onu söyleyeyim. Yani partinin yeni programına parti baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ya evet yani Sayın İmamoğlu ve Sayın Özel'in partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin devamı değil. Dolayısıyla öyle bir akrabalık ilişkisinin olduğunu da çok görmüyorum. Tam tersine yani oldukça liberal bir modeli benimsemiş. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardan beridir mücadele ettiği bütün post Kemalist tezleri, yetmez zaman evetçilerin Türkiye'nin başına boca ettiği bir yaklaşımı da Cumhuriyet Halk Partisi'ne egemen kılmaya çalışmışlardı. O başarılı olamadı. Şimdi o tezleri daha önce AK Parti'yi yönlendiren o liberal tayfanın gazetecisiyle, akademisyeniyle sonra Kürt siyasetine yanaştılar. Onları da istedikleri çizgiye getiremediler. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni denediler ama olmadı. Şimdi aradıkları yeri bulmuş gibiler. Hepsi çok mutlular. Yani inanılmaz bir mutluluk içindeler. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopan her milletvekili, her belediye başkanı sonrasında çığlık çığlığa tweetler atıyorlar. Sosyal medya paylaşımlar yapıyorlar. Dolayısıyla onların ortaya koyduğu programın ya da ortaya koyduğu yol haritasının Türkiye'de sol sosyal demokrasiyle bir ilgisi yoktur. Yani bu parti eninde sonunda sağ bir

0: kulvara, merkez sağ bir yapıya oturacaktır. Bunu çok uzun değil, çok kısa bir zaman içerisinde
1: aslında
0: göreceğiz. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden...
1: Bu da ilginç bu arada. Kemal Kılıçdaroğlu en çok da CHP'yi sağa yaklaştırmakla bunca zamandır eleştirilmişti. Ali Haydar Bey, bu yan
0: ya
1: bu açıdan
0: yürürlük isimler bazında, isimler bazında o eleştiri benim de zaman zaman yaptığım bir eleştiriydi Sayın
1: evet.
0: Genel Başkan ama... mevcut arkadaşlar yani yeni partiyi kuran arkadaşlar partinin bütün yapısal şey yani zeminini bir bütün olarak yani temelini taşımaya kalktılar. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi bu süreci biraz da yaşıyor. Yani bu olumsuz süreci yaşıyor.
1: Size nihayetinde bir şey böldüm ama bir şey yani soracağım. Orada... Ama benden önce galiba Merve Şebnem Oruç mu soracak?
2: Bir aslında şimdi Ali Haydar Fırat genel olarak İzmir'de doğru aday mı diye sorarken Cemil Tugay özelinde ya da İzmir özelinde değil ama yani son dönemde çok fazla böyle geçiş oldu ya. Acaba yani bu bakış doğru mu? Doğru aday mıydı, değil miydi, gitti falan. Bakın demin ilk turda şunu konuştuk. Üsküdar Belediyesi aha. ve belediye başkanının sahip çıkılıp çıkılmaması meselesi.
1: Evet.
2: CHP'nin sözcüsünün Müslüm Sarı'nın yaptığı açıklamayı gördük. Çok böyle hani biz böyle duracağızı anlıyorsunuz. Bir aha. sorun yaşayan belediye başkanı ile ilgili durum. Yeni parti İlk defa üstelik de belediyedeki yolsuzluklar vesaire gibi bir konuyla eklemli gelinmiş bu noktaya. Hı hı. Bugünkü açıklamalar aslında bundan sonra genel olarak belediye başkanlarının başına bir şey geldiğine falan nasıl bir tutum alacaklarına dair bir kadraj da veriyor bize. Ve verdikleri en azından bugünkü fotoğraf pek de böyle herkese tamam durdukları yer burası dedirtmedi acabalarla giden bir durum. Evet. Acaba sorun yaşayanlar da böyleyse, sorun yaşamayan ama işini gücünü yürütmeye çalışan illerde, ilçelerde vesaire belediye başkanları acaba Ankara'da CHP içerisinde bir süredir muhatap bulamıyor olabilir mi?
1: Bu bölünme.
2: Yani gerçekten nedeniyle? De günün sonunda hani yani kendi içinde ciddi bir bölünme meselesinin içerisine düşmüş bir parti. İşte belki de uzun süre bir ya kamuoyuna yansıyan
1: ya
2: kısmı bu.
1: Yansımayan
2: belki arka planda da başka evet. süreçler vardı. Günün sonunda telefonlar meşgul alınıyor. Sonra ilgileniriz, sonra bakarız falan. Benim de ilimde, ilçemde yürütmem gereken bir süreç var. Ve ben artık bunu yapamıyorum. Burada tıkandım diyerek hı hı. gidenler olabilir mi? Bana biraz artık öyle gelmeye başladı. Çünkü CHP... Çok ya yani CHP ve yeni parti kavgası sanki diğer bileşenlerin biraz sahipsiz ve ilgisiz kaldığı bir tablo
1: da sonucu olabilir
2: gibi.
1: Mi? Olabilir mi? Çok kısacık Ali Haydar Bey.
3: Önemli
1: çünkü başka bir şey de
3: evet.
1: soracağım size İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile evet. ilgili. Olabilir
0: yani şöyle
1: mi?
0: Şöyle iki farklı yaklaşım var. O birincisi şu. Sayın Kılıçdaroğlu ne geçen milletvekillerini aradı ne de herhangi bir belediye başkanına geçip geçmemesi konusunda en ufak bir teması yok. Hani bu konuda kendisine telkin yapıldığı zaman da bunu kabul etmedi. Ama Özgür Bey'in hem milletvekillerini hem belediye başkanlarını aradığını biliyoruz. Dolayısıyla burada bir yaklaşım tercihi var. Hani hangisi doğrudur, hangisi kabul edilebilir bunu elbette ki zaman içinde göreceğiz. Ama nihayetinde bence asıl mesele ideolojik bir mesele. Yani ne olursa olsun kazanacak ismi bulalım ve oraya koyalım dediğiniz andan itibaren maalesef yani bu sonuçlar kaçınılmaz olduğu için İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi aslında parti olarak varlığını ortaya koyamadı. Bütün oradaki adayları Ekrem İmamoğlu belirledi. Dolayısıyla oradaki geçişlerle ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi
4: Ankara'da
0: parti yönetimi
4: kim belirledi?
0: Sadece Ankara'daki Mansur Bey ağırlıklı olarak belirledi. Yani şimdi o yüzden Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün ortaya koyduğu tavır belediye başkanları konusunda belediye başkanları işine baksın ve dolayısıyla il başkanlarına, ilçe başkanlarına müdahale etmesin yaklaşımı haklı ve meşru bir yaklaşımdır. Çünkü zaten parti örgüt sayesinde, parti kendi
1: evet.
0: örgütü sayesinde 103 yıldır ayakta kalmış.
1: Peki.
0: Ama geldiği noktada belediye başkanları maalesef partinin bütün karar alma süreçlerini ve organlarını belirler hale gelmiştir. Bu belediye başkanları vesayetini ortaya çıkarmıştır. Bununla bu yapısal bir meseledir ve bunu çözmek zorunda Cumhuriyet Halk Partisi. Şu anda onun uğraşı içerisindedir.
1: Şunu sormak istiyorum. Bu iddia bir iki gündür konuşuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bir hukuki durumla tekrar bir seçim olursa bölünmenin sonrasında el değiştirme riskine ilişkin. Ahmak davası var biliyorsunuz. Yargıtay sürecinde Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalardan biri. Şimdi

0: Önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde de yine CHP ve Yeni Parti bölünmesi dengeleri değiştirebilir. CHP grubu 185 kişiden oluşuyor. Cumhur İttifakı 130 kişiden, diğer bağımsız vekiller de 3-4 kişiden seçilmiş, toplam 318 üye var. Ama Ahmak davası Yargıtay sürecinde Ekrem İmamoğlu aleyhine sonuçlanırsa yeniden bir şu anda vekil var biliyorsunuz, Ekrem İmamoğlu'nun vekili. Şimdi böyle bir durumda yeniden bir seçim olursa İBB el değiştirir mi? Böyle bir kaygı olduğu söyledi. Böyle bir kaygı var mı? Buna ilişkin öncelikle sizin değerlendirmeniz nedir? Bu geçen oradaki belediye içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi de var olarak mı kabul etmeliyiz? Muhtemelen öyle.
1: Bir de özür dilerim, bunlar bu yani, değişim Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu söylenen meclis üyeleri üzerinden konuşuluyor değil mi? Yanlış bilmiyorum. Ya onların taraf değiştirmesine mümkün olacak bir şey bu.
0: Tabii.
2: Evet. Hayır, Kemal Kılıçdaroğlu...
3: Hayır, aradan çıkabilir mi?
2: Yeni parti üzerinden.
1: Yeni parti.
4: Geçmeyecekler yani, CHP'de kalıp ondan sonra bu şu anki vekille desteklerini çekecekler. Sistem böyle işleyecek.
0: Yani parti meclisine tamam, böyle bir durumda nasıl...
2: Neyse, bir aylar bir şey
0: evet, yapalım. Evet, buyurun.
3: Bu konuda maalesef çok sağlıklı bir siyaset izlenmiyor. Yani ayrılıp giden arkadaşlar bize gelmiyorsa CHP'de de kalmasın mantığını gidiyorlar birçok yerde. Dolayısıyla birçok yerde belediyelerin kaybedilmesine neden olacaklar. Bu görülüyor. O yüzden İstanbul'da böyle bir karar almalar şaşırtıcı olmayacaktır. Orada da suçu Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne atacaklardır. Ama tabii zaman içerisinde, kısa süre içerisinde toplum elbette ki bu gerçeklerin hepsini görecektir. Bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değildir. Yani onu söyleyelim. Hani bizim olmayacaksa CHP'de de kalmasın mantığı çok doğru bir yaklaşım
0: neyi
3: değildir.
0: Neyi kastediyorsunuz
3: yani her
0: ki?
3: Her seçmeden önce seçmen...
0: Ben tam anlayamadım anlamak için.
3: Yani şöyle, mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi eğer hani bize gelmiyorsa bir bütün olarak işte sadece işte oradaki
0: meclis
3: belediye
0: meclisi
3: çoğunluğu...
0: Olarak.
3: Evet. Tabii tabii tabii, aynen öyle. O zaman hani Cumhuriyet Halk Partisi de kalmasın. Dolayısıyla orada bir kaybı çok normal karşılayabilirler. İzmir örneğindeki gibi müdahale etmediler. Çok farklı bir süreç yaşanabilirdi.
0: Böyle bir seçim
3: başka
0: olsa,
3: illerde de olabilirdi.
0: Bugün yani bir seçim olsa diyelim ki parti meclisinde seçim var. CHP, Yeni Parti, işte Cumhur İttifakı böyle bir mecliste dağılım var, belediye meclisinde. Yani orada bugün Nuri Uysal değil mi vekili? Yani örneğin orada ortaklaşmaz mı Yeni Parti ile CHP?
2: Aslan.
0: Efendim?
2: Nuri Aslan.
0: Nuri Aslan evet. Ve onda ortaklaşmaz mı CHP ile Yeni Parti?
2: Ortaklaşır.
1: Ortaklaşılmayacağına dair bir tez dolaşıyor
2: bence,
1: o yüzden.
2: Öyle değil.
0: Tez böyle ama
2: bence
0: burada ortaklaşılamaz.
2: Bence öyle değil. İstanbul açısından.
3: Şöyle söyleyeyim. Hemen bitiriyorum. Zaten eğer böyle bir şey yani niyetleri olsa bu arkadaşlar istifa ettirmezler. Hem bu arkadaşlar istifa ettirip hem gelin bizim adayımızı destekleyin. Bu dayatmadır. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Yani
0: şu anda bir seçim yok. Bu davanın Yargıtay'da onaylanması.
2: Var mı istifa şu anda? Belediye yani, meclis üyelerinde istifa var mı?
3: Benim duyduğum başlamış istifalar ama ne kadar olduğu, kaça çıkacak bunu yarın öbür gün netleştiririz. Ama istifalar yani yavaş yavaş istifa etmek istediğini söyleyenler ya da istifa edenler var. Şimdi hem bir taraftan insanlara istifa edin çağrısında bulunuyorsunuz. İstifa edin ve yeni partiye gelin. Hem de diyorsunuz ki biz bir aday çıkaralım, siz de bizi destekleyin. Şimdi bu olmaz. Ya
0: ama,
3: böyle bir siyaset yoktur.
0: Ama bildiğim kadarıyla zaten
3: böyle bu
0: mahkeme
3: olmaz.
0: Kararı olmazsa o istifalar bir yeniden bir seçim zorunluluğu getirmiyor zaten.
2: Değil.
0: Tekrar başkan
2: getirmiyor.
0: Vekili
2: yani
0: seçimi.
2: Mahkeme kararı
0: o yüzden
2: olacak
0: o istifalar
1: başkanı,
0: onu değiştirmiyor.
1: Başkanı değiştirmenin teknik bir yolu, bir başvurusu belli sayıyla falan tekrar seçim yapılması diye bir şey mümkünse burada 30 üyenin yer değiştirmesi zaten sonucu tersine çeviriyor.
0: Tabii ama bildiğim kadarıyla böyle bir otomatik böyle bir hak doğurmuyor.
2: Ben,
0: ama mahkeme kararı
1: İstifanın
0: olursa bir...
1: İstifanın doğurduğu anlamında söylemiyorum. Ama meclisin kendi içinde böyle bir talep...
3: Mahkeme kararı
0: Siyasi yasak gelirse tekrar seçime gidilmesi gerekiyor.
2: Ama
0: işte
2: orada da zaten İmamoğlu'nun onayladığı ve istediği kişi belediye başkan vekili. Onunla beraber
4: Şu andaki öyle.
2: Yine belediye grubu aynı kişiyi aday çıkartacaktır. ve orada uzlaşacaktır. Yok, şimdi ben şunu düşünmüyorum.
1: Yok, şöyle farazi bir şey belki bu ama şimdi burada 185 tane Cumhuriyet Halk Partili var. İstifa ettiler. Yeni parti oldu 140. Hı hı. Bu 45'e diyecek ki onlar. Biz yine mesela mecliste de bir seçim yapılma ihtimali çıktı.
2: Tarafsız kalabilir, evet, dediğiniz gibi.
1: Onu yaparlar mı? Hani sen benden...
0: Ben sadece şunu, yani bu kadar mı karşıtlık var?
1: Bu daha derinleşecek bence.
0: Bölünmüş insanlar.
1: Bu kadardan da
5: bence
1: daha derinleşecek
5: bu. Bu işin turnusolu, evet, olacak.
0: Yani çünkü taraflardan hani bu kadar alınmak için...

0: mi müdahil olmayacak? Hiç mi aramayacak? Yani müdahil olmazsa şunu sormayacak mı? Şöyle bir şey olmaz.
1: Kimi kastediyorsun?
0: Kemal Kılıçdaroğlu açısından. Şöyle bir şey olmaz. Kusura bakmasınlar. Yani işte yeni parti kuruldu. Müdahale etti, böldü. Bizim elimizden gitti. Bak bize gelmiyorsanız belediye de gitti. Tamam, bunu siz siyaseten söyleyebilirsiniz. Ama vatandaş şunu söyler. Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi, İstanbul Büyükşehir evet. Belediyesi, genel başkan arayıp başkan vekilini veya belediye meclis üyelerini bir toplantı yapıp arkadaşlar duruma genel merkez olarak el koymayacak mı? Dışarıdan, bugünkü gibi dışarıdan mı izleyecek?
1: O zaman verilmiş, şimdi. Bilerek verilmiş.
0: Ama evet, o zaman gibi. O zaman yani da yeni parti şu
2: cümleyi
0: düşüyor.
2: Kurmak diyor durumdayım.
0: Bakın ısrarlı bir şekilde biz yeni partiyi istemedik kimseyi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalsın dedik ama bakın Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu kendi elleriyle burayı da verdi.
3: Bir dakika.
0: Siyaset olacak.
3: İstiyorsan o zaman yeni partiye istifa ettirmeyeceksin
0: adamları.
3: Siyaseten orada
0: olacak.
3: Kalsınlar yani. Bak, niye bozuyorsun
0: bu siyaseten
3: ki
0: olacak. Onun için peki, Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul açısından
1: orada belki yönetim mi ya, gerçi orada
2: ya
1: kalarak
2: böyle bir,
1: da yani
2: böyle bir akıl yürütme olur mu Can Allah aşkına
0: İstanbul
2: ya.
0: Açısından ve Ankara açısından
1: ne hani aramama. Ne dediniz Ali Bey?
2: Yani böyle bir mantık olabilir mi? Hem belediye meclis üyelerini istifa ettiriyorsunuz. Hem kendi adayınızı
0: ama
2: çıkarıyorsunuz.
0: İstifa eden yok ki şu anda. Şu an itibariyle söylüyorum. Ya kim istifa
2: İşte onu
0: kim
2: ben
0: istifa
2: de bu istifaların başlayacağını bu istifalarla ilgili bir çalışma yapıldığını söylüyorum.
0: Tamam, çalışma yapılıyor olabilir.
2: Bu ortaya çıkacak.
0: Bugün itibariyle istifa var mı?
1: Bu parti bölünmüş, onun da orada ama bugün itibariyle istifa yapılması biraz
3: peki başka bir istifa başka bir seçeneği yani, neden düşünmüyoruz?
2: Arkadaşlar,
3: Ali Haydar bir şey sorabilir miyim sana?
2: Şöyle bir gerçek görmek zorundayız. Tabii bir bitireyim hemen bir cümle.
3: Tamam.
2: Şimdi bakın şunu kaçırıyorsunuz. Yeni partinin Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun derdi bir parti kurmak değil. Biz yeni bir partinin kuruluş sürecine tanıklık etmiyoruz. Buradaki bütün hesap Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir biçimiyle siyaset sahnesinden silmek üzerine. O yüzden milletvekilleri defalarca arandı. O yüzden belediye meclis üyeleri aranıyor. O yüzden belediye başkanları aranıyor. O yüzden belediye başkanları kendi çalışanlarına baskı yapıp partiden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmeleri yönünde
0: bir şey
2: baskı altında tutuluyorlar. Şimdi bu koşullarda sizin herhangi bir biçimde karşınızdaki tırnak içinde rakibiniz bir bütün olarak siyaseti hem etik dışı hem ahlak dışı bir boyuta taşımışsa sizin onlarla birlikte hareket etmenizin zemini kalmış mıdır? Onlarla birlikte hangi yolu yürüyeceksiniz? Hangi doğru karar alabileceksiniz? Yani il binalarınızı vermemişler, içindeki
1: yani
2: demir başları almışlar.
1: Yani eğer böyle olursa Cumhuriyet Halk Partisi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tekrar bir seçim yapılırsa AK Parti'nin adayını da ya da Cumhur İttifakı'nın adayını da destekler. Bundan daha doğal ne olabilir ki mi diyorsunuz?
2: Hayır, de onu tam tersine Cumhuriyet Halk Partisi kendi adayını çıkarır. Neden başkasının adayını desteklesin?
1: O durumda nasıl olur?
3: Bence başka bir seçenek daha var.
1: Nedir?
3: İşte o zaman Özgür Özel tarafı ne yapacak çok merak ederim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkardığı bir adaya AK Parti MHP grubu destek verirse ne olacak?
1: Verir mi sence?
3: Verebilir tabii ki. Ben o zaman yaparım mesela. Daha fazla tartışırlar, daha fazla karıştırır işleri.
4: Anlaşılırsa.
0: Cumhur İttifakı'na İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi dahil olmuş olur. Olabilir.
3: Ama bak, şimdi can,
1: bir
3: dakika.
1: Şöyle bir şey söyleyeyim sana.
0: Bunu ben söylemiyorum. Bunu vatandaş söylüyor.
3: Bir cümle
0: söyleyeyim. Ben sadece vatandaşın söyleyeceği şeyi dinlendiriyorum burada.
1: Hayır, doğru ama bunu vatandaş yani.
0: Böyle söyleyecek, ben de bunu dinlendiriyorum. Yani vatandaş burada gelip konuşamayacağını.
3: Ben gideceğim zaten Merve Şebnem bir tur önce bir şey söyledi. Dedi ki sahipsizlik. Yani bu tantananın içinde teşkilat, belediyeler, sahipsizlik bak kocaman bir soru var, bir cevap bulamıyoruz.
1: Ali Haydar Fırat'ın çizdiği tablodan sonra böyle bu kavgada çok angaje olmayan, hatta partiye de deli gibi ideolojik olarak da bağlı olmayan biri olsa, yani ben mesela yani ben çıkıyorum, ben işime gücüme bakarım, derim.
5: İlk seferde Üsküdar örneğini anlatmaya çalıştığım buydu. Telloğulları, Seferoğulları meselesine döndü.
1: Evet.
5: Ve pek çok yerde buna evet dönecek. Seçmen parti, her iki partiye de küsecek. Sandığa gitmeyecek, demokrasi
4: ben
5: kaybedecek,
4: zaten
5: siyaset zayıflayacak.
4: Bu süreç başladığından beri ben diyorum ki bu süreçten garip bir şekilde İyi Parti karlı çıkacak diye bir iddiam var.
5: Yani Musabet Bey zaten Koşakoş'a ilkin yanında poz vermedi kameraların karşısında.
3: Konu oraya nasıl geldi bilmiyorum ama belki olabilir yani.
4: Evet, öyle. Hayır, öyle. Beri
5: ama doğru söylüyor.
4: Bu şeyden, bu bölünmeden
5: her iki tarafı da küsenler, aynen, aklına gelen İyi Parti.
0: Ama ilk yani ilk günlerde evet öyle bir izlenim vardı ama bugün itibariyle ben yeni partinin kurulmasıyla beraber onun çok

0: mümkün olduğunu görmüyor.
1: Şey az önce bir tam Ali Haydar Fırat bir şey, söylerken bir şey diyeceğim dedi.
0: Evet, dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni yok etmek için kurulan bir siyasi parti dedi, yeni parti için. Peki tamam, öyle kabul edelim. O zaman konuşmaya başlarken de şunu söyledin. Hiçbir milletvekilini, hiçbir belediye başkanını aramıyor. Baskı kurmuyor. Partin yok olacaksa ve karşı tarafın amacı sizi yok etmekse genel başkan niye yok olmayı bekliyor? Müdahale niye olmuyor? Neden müdahale etmiyor partisini ayakta tutmak için? Veya sokağa çıkıp bakın bizim partimizi yok etmeye çalışıyorlar diye niye anlatmıyor?
2: Şundan dolayı hemen
1: ben
2: cevap
1: Nasuhi Güngör'e bir teşekkür edeyim mi Ali Haydar Bey? Çünkü ayrılması gerekiyor.
3: Ben bir cümle bir şey hatırlatayım mı?
1: Ama bir cümle bir şey hatırlatarak. Evet,
3: o zaman. Yıllar önce Graham Fuller'le bir röportaj yapmıştım. Ben çok uzun zaman önce öldü biliyorsunuz yakınlarda. İslamcı partiler üzerine bir soru sordum ona. Dedi ki biz İslamcı partileri çok seviyoruz. O kadar çok seviyoruz ki çok fazla olmalarını istiyoruz sayısal olarak. Yani bölünmelerini istiyoruz dedi. Şu manzaraya bakan CHP yeni parti dışındaki her siyasetçi der ki bunların arasında o kadar çok soru ve sorun var ki birbirleriyle uğraşmaktan hiçbir şeye vakit bulamayabilirler. Ben de şimdi bunu söylüyorum. Yani anlaşması kolay bir konu değil. Sadece bir konu üzerinden bile.
1: Kapalı grup toplantısında Özgür Özel'in hiç geçmişi konuşmayacağız, hiç burada kalmayacağız. Esprisini, şakasını ya da gerilimini sürdürmeyeceğiz.
0: Ama doğru siyaset işte, zaten.
3: Onu kendisi söyledi ama orada kalamaz.
4: Söylemde kalıp da icraatta arka planda başka türlü şeyler oluyorsa. Şimdi mesela Ali Haydar Fırat'ın şu ifadesine ben katılıyorum. Hani diğerinin siyaset yapma alanını tamamen sıfırlamaya çalışıyor ama aynı şey öteki taraf için de geçerli bence.
1: Biraz i̇ki da onun tarafta, sonucunda bu bölünme gerçekleşti.
0: Evet,
4: iki tarafta birbirine
0: yani,
4: tamam.
0: Yani evet, bu bölünmeyi sanki sadece Özgür Özel ve işte 90 milletvekili yapmış gibi.
3: Biz hiç öyle bir şey
0: yani böyle bir şey. Yani şimdi Ali Haydar'ı da gerçekten anlamıyorum. Yok, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yok etmeye çalışıyorlar. Yani bu bölünmeyi Özgür Özel'in etrafındaki arkadaşlarını, kurmaylarını partiden tasfiye ederken, ona siyaset alanı bırakmazken sadece söylemde birliktelik yapalım derken niye düşünmediniz de bugün 90 milyon? Çünkü niye biliyor musunuz? Şöyle bir şey vardı. Beklenti 40, hep bu söylendi. Ali Haydar da söyledi. Genel merkezde hep şu hava vardı. Yeni partiye geçilse bile büyük bir geçiş olmayacak. Az sayıda milletvekili geçecek ve bu hava sadece sosyal medya havası. Sosyal medyada bu kadar yaygara kopartılıyor. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni ve kitleleri yeni partiye mesafeli. Bu algı vardı ama geçen hafta parti kurulduktan sonra 90 milletvekilinin geçmesiyle bence şaşırdı. Ve siyaseten de değişmek zorunda kaldı. Beklenti böyle değildi çünkü.
3: Bu çok şey ama bence her şey değil diyerek ben.
1: Peki, ben de sözü sana getireyim diyordum. Teşekkürler.
2: Ben hemen buna bir cevap verebilir miyim?
1: Tabii. Buyurun verin ama diğer konuklarıma da söz vermek istiyorum. Burada kısa bir cevap alayım Ali Haydar Bey. Evet, konu çok size geliyor. Çok yanıt hakkı da doğuyor. Buyurun.
2: Yani şöyle, benim rakamlarla aram olmadığı için hiçbir zaman bir rakam belirtmedim.
0: Yok, ama ilk soruya önce yanıtlar Ali Haydar. Neden yok olmaya, müsaade ediyor Kemal Bey?
2: Ya Sayın Kılıçdaroğlu orada ilkeli davranıyor. Çünkü hiçbir milletvekiline bir milletvekili sözü vermek istemiyor. Bir insan partisini seviyorsa, ideolojik olarak bağlıysa, burada bir tutarlılık varsa partisinden kalır, değilse yapacak bir şey yok. O yüzden Sayın Kılıçdaroğlu ilkesel olarak bugüne kadar herhangi bir kurultayda kurultay delegesini aramadı ya da herhangi bir süreçte ne bir belediye başkanı ne de bir milletvekilini aradı. Bu saatten sonra da aramaz. O kendisi açısından doğru olanın bu olduğunu düşünüyor. Çünkü aradığı zaman şunu söylemesi gerekecekti. Belediye başkanına herhangi bir biçimde ya da milletvekiline o sözü vermedikten sonra o insanların oraya geçişi elbette ki mümkün olmayacaktı. Herkes, birçok milletvekili Sayın Kılıçdaroğlu'nun aramasını ve kendilerine söz vermesini beklediler. O olmadı, olmayacak da. Dolayısıyla burada parti açısından bir ideolojik ve politik yenilenme süreci başladı. Bu süreç devam edecek. Diğer mesele ilgili olarak, şimdi bakın buradaki mesele gerçekten hani bu yok olma meselesinden ayrı olarak. Burada bakın biraz önce konuştuk. Yani
5: Ali Haydar Bey, biz de konuşalım mı arada?
1: Ankara'da başta biraz mağdur oldu Ali Haydar Bey. Burada da evet.
5: Arada da biz konuşalım mı Ali Haydar Bey?
2: Hemen son cümle.
5: Hep son cümle diyorsunuz ama o son cümle 5-6 cümle oluyor.
2: Son ama gerçekten son cümle. Bugün Sayın Özgür Özel'in Medyascope'daki röportajında şöyle bir cümlesi var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döneceğiz. Şimdi nereye döneceksiniz? Yani bu kadar, yani sadece bu soru, nereye döneceksiniz?
1: Nereye dönecek? Buna bir sözünüz

0: var mı? Bir de siz hiç yorumlamadınız şu son İBB konusunu ve Cemil Tugay konusunu. Ne diyorsunuz Ali abi?
1: Sağ olun, beni hatırladığınız için teşekkür ederim. Şöyle bir şey var.
0: O kadar
1: bence
0: değil,
1: buradaki en önemli şey şu. Yeni kurulacak parti nerede konumlanacak? Zaten en başından beri aslında konuşulması gereken şey buydu. Ali Aydar Bey, ben de hak veriyorum bu arada. Ben de benzer bir şey düşünüyorum. Yeni kurulacak parti, şimdi şöyle bir şey var bakın. Nasıl Meral Akşener ayrıldı MHP'den ve kendi istediği gibi parti kurdu. Hı hı. Ve tam MHP'nin devamı gibi olmadı. Daha böyle merkez sağ gibi bir şeyler yapmak için olmadı, ayrı bir şey. Şimdi toparlamaya çalışıyorlar. Bence benzer bir şey şu anda da yaşanacak. Ve o son... Yani ben CHP'de çok bir Kemalizm kaldığını da düşünmüyorum zaten, hani bir sene iki sene versinde. Ben 35-36'dan beri, yani Atatürk şeyden çekildiğinden beri aslında gündelik siyasi hayattan hep gerileme olduğunu düşünüyorum Kemalizmle ilgili CHP'de. Zaten doğru noktasındaydı. Fakat artık iyice bence kopacak ve Ali Aydar Bey'in de belki bence söylediği, yani sol liberal bir partiye evrilecek Batı'daki gibi. Zaten Özgür Bey bunun emarelerini CHP'nin ilk başına geldiği zaman da vermişti. Ne demişti? 6 oktan İki tanesi, birini yeşile birini mora boyayacağım diyerek o Batı'daki o sosyal demokrat sol liberal partilerin bir benzeri haline getirmeye çalışacağını vurguladım. Şimdi o bence onun için prangı olan Altok ve CHP isminden de kurtuldu. Biz de Batı tipi bir sol liberal parti görüyoruz. Fakat bunun alıcısı yok Türkiye'de, veya var tabii de illaki çok çok düşük. Ve kendi ayağına sıkacak. Ben o yüzden İyi Parti'ye bu işin yarayacağını söyleme sebebim bu. Birçok aslında işte tırnak içinde sağ Kemalist, Kemalist seçmeni İster istemez İyi Parti'ye yönleneceğini düşünüyorum ben bu sürecin neticesinde. Veya bence İyi Parti şu ayrımıyla beraber İyi Parti'nin olası bir baraj problemi bence komple ortadan kalkmıştır.
0: Peki sizce İyi Parti ve Yeni Parti bir işbirliği yapabilir mi? Yani ittifaklar nasıl şekillenir? Çünkü
1: aynı
0: ittifaksız adayı, olmuyor bu.
1: Aynı adayı, aynı adayı gösterebilirler. Ama aynı adayı göstermek için illa da bir ittifakın içinde olmak zorunda değilsiniz.
0: Özgür Özel dedi ki Mansur Yavaş'ı biz davet etmedik, ona butlancı demeyin. Yani belediye başkanlarının geçişiyle ilgili. Bu şu anki bu pozisyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Mansur Yavaş'ın CHP'de kalması ama Özgür Özel'in de bunu eleştirmeden onu destekler bir tonda açıklama
1: yapmış. En başından beri geçmeyeceğini, istifa etmeyeceğini Ankara Belediyesi'ne yakın kaynaklardan öğrenmiştik, almıştık. Yani bunu merak eden herkes sorup öğrenebiliyordu o sıra. Eminim gazeteciler de öğrenmiştir bunu sorup. Yani istifa etse bile CHP'den yenisine geçmeyeceğini ben eminim açıkçası. Çünkü böyle bir şey niye yapsın? Kendisi açısından doğru bir şey olmaz mı?
0: Bu mu Mansur Yavaş'ı daha çok bir ortak aday yapar? Yani çünkü dediniz ya belki daha ortak aday çıkarırlar.
1: Yani Özgür Bey içindeki iktidar arasını...
0: Yeni Parti ortak aday çıkarsa kimi çıkarabilir?
1: Özgür Bey eğer içindeki iktidar arasını şey yapabilirse, dizginleyebilirse, ki ben asla ve asla niye dizginlemedi diye kızmam. Çünkü yani 40 yaşını geçmiş üniversite mezunu herkesin gönlümde yatabilecek bir aslan bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve koltuğu. Ve bu kadar, yani dünyada eşi benzeri az görünen yetkili bir Cumhurbaşkanlığından bahsediyoruz. Bu şu anki hükümet sistemiyle. Çünkü uyum yasaları niyeyse ısrarla geçmedi. Devlet Bey sürekli geçin diyor ama geçmiyor, bilmiyorum niye. Böyle bir yetki mesela bana verse ben de isterim açıkçası yani. Bu işlere meraklıysanız, hele Özgür Bey gibi yıllardır üniversite çağlarından beri siyaset kovalıyorsanız, sol, aşırı sol siyaset içinde vesaire, bunu istersiniz elbette. Ama kazanamaz bu arada. Yani onu da söyleyeyim net bir şekilde Türkiye'de. Ama eğer o dizginlenebilirse zaten başka da aday kalmadı. Çünkü yani üç kişi var değil mi o şey aday? Bir tanesi üniversite mezunu değil artık. Sonuçta mahkemeyle vesaire. Yani onun tartışmasına girmeyelim ama değil. Netice itibariyle. Kalıyor iki kişi. Burada bir tanesi kazanır, bir tanesi kaybeder. Ben size net olarak söyleyeyim.
0: Hangisi kazanır?
1: Mansur Yavaş kazanır, Özgür Özel kaybeder. Yani anketlerin hepsi bunu söylüyor. Bunun aksini söyleyen bir tane anket yok. Yani en azından Mansur Yavaş'ın çok daha rahat kazanacağını söylüyor. Muhalefet kazanır diyenler bile. Aralarında 15 puan falan fark var. Herhalde geçen seferki şeyi yapmazlar diye düşünüyorum CHP. Ve artık neyse CHP'nin
0: aldığı
1: kararı.
0: Hep öyle yapmayacağını söylüyor ama işte bu denklem acaba nasıl? Ne diyorsun?
1: Mansur Yavaş ortak aday olarak gösterilirse Mansur Yavaş aday olur. Ben de size onu söyleyeyim.
0: Yani ama hangi partiler ortaklaşabilir onun isminde?
1: Muhalefetteki büyük parti, yani muhalefetteki belli başlı büyük partiler aday olarak gösterirse Mansur Yavaş da aday olur.
0: Sen ne diyorsun Ayşe?
2: Risk almaz ama kazanacağını düşünürse aday olur. Buna katılıyor musun? Sen niye katılmaz diye düşünüyorsun? Genel
3: yani
2: olarak
3: Cumhurbaşkanlığını
2: mı istemez yoksa bu
3: aday, süreç... Aday olacağını düşünmüyorum ben açıkçası.
0: Mansur Yavaş.
1: Peki CHP, Yeni Parti, pardon bir şey söyleyeyim. CHP, Yeni Parti ve İyi Parti'nin genel başkanı, hatta Zafer Partisi vesaire kim varsa yani.
2: Tüm muhalefetleri.
1: Kahir ekseriyeti diyelim. Gitti Mansur Yavaş'a hep beraber derken sen bence bugün, olmayacağım mı diyecek?
3: Bence bugün itibariyle, yani Yeni Parti'nin kurulduğu andan itibariyle

0: bu muhalefet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı beğensinler, beğenmesinler Özgür Özel.
1: Öyle mi?
0: O açıdan...
2: O zaman durmak yok, yalan devam.
0: Bence Mansur Bey
1: istemeyecek. Ama Özgür Özel olursa mesela İYİ Parti ve diğer parti
3: neden istemeyeceğini düşünüyorsun?
0: Mansur Bey istemeyecek. Bugünden baktığımızda görüyoruz zaten istemediğini.
2: Bir şey diyeyim, Özgür Bey isteyeceği için mi istemeyecek?
0: O başka bir tartışma.
2: Özgür
0: Bey'in böyle bir isteği yok. Diyor ki zaten bunu ne zaman söyledi? Dedi ki bizim adayımız, iki adayımız var. Bir İmamoğlu, biri Mansur
2: Yavaş. Ya Kemal Bey de istemiyor diyordunuz o zaman.
0: Ama bugün değil hatta, son bir buçuk aydır Mansur Yavaş artık Cumhurbaşkanlığı adaylığı açısından da kafasında böyle bir Cumhurbaşkanlığı adayı olma gibi bir şeyin olduğunu düşünmüyorum.
1: Belki de
0: ben.
1: O süreç gelsin bakın bunu, diye bekliyordur.
0: Bu benim yorumum. Bu benim yorumum.
4: Tam tersini okuyorum.
0: Bu benim yorumum.
4: Cumhurbaşkanlığı adayına sakladığı için
0: yok,
4: böyle duruyor.
0: Ben tamamen farklı düşünüyorum. Bu benim yorumum.
1: Tabii
0: yanlış
1: elbette.
0: Da çıkabilir.
1: Yanlış da çıkabilir.
4: Öyle bir isim ki eğer aday olursa da bütün partileri de arkasına toplar. Bak ittifak ona aday göstermez. Onun adaylığı arkasına bir ittifak yapar.
1: En doğru dengeyi gözetiyor gibi görünüyor değil mi? Çok ani kararlar almadan en doğru dengeyi gözetiyor.
4: Ama aday olursa ona katılıyor musun? Aday olur da aday olursa hepsini arkasına dizer.
0: Alır bu başka bir şey.
4: Bu kavgaların hepsi biter. Yani İyi Parti, Yeni Parti ve CHP kavgası biter.
0: Doğru biter. Aday olursa olur.
4: Bir birliktelik olmaz ama Mansur Yavaş için olur.
1: Ama öyle mi? Aday olursa. Burada uzlaşır. Yani aynı
2: bence zorunda zaten o saatten sonra. Onu
0: ama ben yine tekrar yani iddiamı
4: kazanma ihtimalinden
0: iddiamı
4: dolayı
0: tekrar söyleyeyim. Bence Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı olacak.
2: İstiyor.
0: İstiyor meselesi değil. Olacak ve oraya
2: İstiyor mu?
0: Ya, biraz önce sen söyledin, dedin ki herkes ister dedin. Siyaset yapan herkes Cumhurbaşkanı.
2: Ya istiyor yani.
0: İster tabii ki, ne istemez.
2: Tamam, o zaman Genel Başkan aday olması istemiyor, kendi aday olmak istiyor.
0: Yok, ben
2: mi?
0: öyle demiyorum. Hayır.
2: Ben öyle düşünüyorum.
0: Hayır.
2: Çünkü.
0: Mansur Yavaş kendi
1: demişti ki ben hiçbir zaman kendimi benden daha çok, yani kazanacak biri varsa anketlerin gösterdiği bu kişi alır denen biri
2: ya
1: varsa.
2: Ya aynısı Kemal Bey de diyordu. Ne oldu? Hem Ekrem Bey hem Mansur Yavaş bir evvelki genel seçimde
0: önüne de gitti.
1: Böyle bir cümle kurmadı.
0: Murat Gezici burada söyledi. Dedi ki ben Kemal Bey'e bir briefing verdim, anketleri götürdüm, kendisinin anketlerde üçüncü çıktığını, birinci Ekrem İmamoğlu, ikinci Mansur Yavaş.
1: Evet, bu yayında benim yayında,
0: bu yayında söyledi.
1: Tabii tabii.
0: Üçüncü de Kemal Bey dedi. Hatta sorduk ısrarla, ona da yanıt vermedi. Kemal Bey bu anketlerden sonra size ne dedi? Aday olmayayım mı dedi? Ona mesela yanıtlamadı.
2: Hayır, şimdi, sonra onu yanıtladı işte, benim bile kontrol edemeyeceğim bir durum var. O yüzden
0: çünkü o ayrı.
2: Türk siyasetçisinin genel muğlak cevabını vermiş böyle.
1: Beni ama aday gösterdiler.
0: Özgür Özel, ben şuna katılmıyorum. Özgür Özel aday olursa kazanamaza ben katılmıyorum. Çünkü o siyaset böyle bir şey
3: değil. O zaman şöyle bir hisse kapıldım. Ekrem İmamoğlu'nun kendisinin Cumhurbaşkanlığı seçimine giremediği bir senaryoda adayı, birinci adayı Özgür Özel.
0: Yok.
3: Ya, bugün için
0: hayır, o şunu söylemişti. Ben Mansur Yavaş kazanırsa Mansur Yavaş'ı sonuna kadar destekleyeceğim demişti zaten. Ama o Cumhuriyet Halk Partisi varken ve butlan olmamıştı. Bunu bilmiyorum. Bunu
1: burada
0: söyleyebilir
1: tabii
0: mi?
1: Burada bir aday çıkarıp çıkarmayacağı.
0: O biliyorum, onu sormak lazım. Yarın sorarız.
1: Sürecini nasıl seyredeceğiz?
0: Avukatlarına sorarız.
1: Demin
0: bundan sonraki adayın kimdir diye
1: herhalde
0: sorarız. Belki yanıtlar.
1: Hani herkes arkasına dizilir dedin ya Alişan.
4: Şeyi sindirdi mi acaba? Kendisine aday olamayacağım daha sindirmediği için yanıt
0: vermeyebilir. Bence artık Ekrem İmamoğlu diye bir şey yok.
4: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Bir seçenek yok.
4: Sindiremedi bence.
0: Yani Ekrem Bey kendisi sindirememiş olabilir. Ama Türk siyasetinde artık İmamoğlu denklemi yok. Bunun üstüne tartışmaya da gerek
1: artık
0: yok.
1: Artık derken kalıcı olarak mı yok?
0: Hayır,
1: bu seçim için.
0: Bu seçim için.
2: Çünkü hiçbir şey kalıcı değil.
0: Kalıcı değil
1: hayır,
0: tabii ki.
1: Öyle bir çok ne şey
0: hayır, bu seçim için.
1: Öyle de diyebilir bu arada
0: seçim
1: yani.
0: Için. Bu seçim için. İmamoğlu diye bir seçenek yok önümüzde. Yani o İmamoğlu yok, yeni partiyi yönetiyormuş oradan. Ya İmamoğlu hapiste ve onun yapabileceği siyaset tweet atmanın ötesine geçmez. O yüzden.
2: Ya hiç mi etki etmiyor partinin içine? Yapmayın artık bu da ya.
0: Ya etki, bakın etki etse bambaşka olurdu. Etki tabii ki ediyordu. Tabii ki
2: mesela
0: arkadaşları var. Tabii
2: ne
0: ki onunla beraber. Ya etki etmez olur mu? Genel Başkan Özgür Özel diyor ki ben İmamoğlu'nu arkada bırakmam diyor. Sonuçta burada bir mücadele birlikteliği var. Hayır, mücadele birlikteliği var. Ama bu etki Cumhurbaşkanı adayını belirlemede, siyaseti üretmede, siyaseti topluma nasıl yansıtacağını söylemede etki olmaz. Yani o tweet atmanın ötesine
1: peki
0: geçemiyor artık.
1: Bu arada bu akşamdan itibaren de yeni parti bir bağış kampanyası başlattığını duyurdu.
0: Evet.
1: Hatta biz tam takır kurup

0: Bakır geldik dedi Özgür Özel verdiği röportajda. Hem üyelik açılacak bildiğim kadarıyla, hem de işte bağış yapmak isteyenler bağış yapsın diye. Bu yeterli olacak mı sence Alişer?
1: Halktan toplanan parayla mı? O iş öyle dönmez. Yani siyaset öyle şey yapılabilecek bir şey değil. Onun için bence bir yerlerde işte bu en azından mitinginde, onda bunda imkanlarda bir belediyedir, il başkanlığıdır, oralarda bir şeyler lazım olacak. Kolay kolay o kadar böyle siyaset öyle yapılabilen bir şey değil maalesef. Bence onun için bir yerlerde belediyelere, yani şey için söylemiyorum, bu para aktarılması falan değil ama bazı imkanlarından faydalanılmasında, otobüsüdür, işte seçime giden yolda miting bir yapılacak destek alandır, salondur, toplantı
0: ama
1: için yerdir.
0: Ama bunlar yasalarda izin veriyor mu? Hep tartışılan bir şey bu. Yani belediyeden o anlamda
1: en azından hani kiralamasında bazı pozitif ayrımcılıklar yapılıyordur
2: yani
1: diye tahmin ediyorum.
2: Yani daha ucuz kiralar.
1: Belediyen varsa,
2: ama orada soruşturma konusu olur mu? Olur.
1: Takvimde öncelik verir. Takvimde öncelik verir falan. Şu an Özgür Özel'in karşısında ben bugünkü Üsküdar Belediyesi'ne yapılan operasyonla da biraz şunu görebiliyorum. Yani tek sorun şu an parasının olmaması olmayacak. Belli ki aslında evet yeni partiyi kurduğu, arkasına çok güçlü bir rüzgar aldı. Sokakta karşılığı bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinden daha fazla. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenler ya da Cumhuriyet Halk Partililer değil, diğer muhalefetin de, diğer muhalefete oy verenler de bakıyor ne diyor, ne yapıyor tabii diye. Yani bir ilgi alaka şu an fazla. Popüler şu an. Trending topic yani şu an. Yani evet. Bunu devam ettirecek mi, ettiremeyecek mi, üzerine bir şey inşa edebilecek mi, ondan emin değilim. Orayı göreceğiz.
3: Ettiremeyeceğini düşünüyorsunuz değil mi siz de? Biraz yani bugün yavaşlayacağını düşünüyorsunuz gibi geldi bana, bilmiyorum.
1: Yani şimdi siyasetin ya böyle bir oy yok. Yani solun ya da herhangi bir öyle bu partilerde
3: değil mi? Sosyoloji uygun
1: böyle. Yani şimdi az önce söyledim ya abi, CHP ile yeni partiyi topluyorsun. Bir tane daha bölünseler iktidarlar yani %50 bile. Böyle değil. Bu şu an popüler bir şey. Hani mağdur olduğunu düşünenlerdir.
3: O sadece MHP özgü
1: çok fazla
3: şey,
1: çok fazla konuşulduğu düşünüyordur. Bir şekilde popüler bir şey var. Yani bu rüzgarı ne kadar dolduracaklar, o rüzgarla ne kadar yol alacaklarını göreceğiz. Bunun gibi kalmayacak. Bugünkü anketler gerçekçi değil. Anketler yalan söylüyor demiyorum. Bitecek yani seçime giderken biraz daha değişecek. Ama daha bunlar şu an için Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldılar. Tırnak içerisinde mağdurlar. İktidar bunlara çok saldırıyor. Onun için bunlar güçlü muhalefet diye bakanların oraya yönelmesi. Ama bu oyun biraz değişecek. Belli ki belediyelere operasyonlar devam edecek. Belli ki Özgür Özel'in çevresinde çok tartışılan isimlerin tezlekeleri var. Dokunulmazlıklar meselesi gündeme
0: ya
1: gelecek.
0: Bu dönüp dolaşıp ki dokunulmazlığa gelecek mi sence?
1: Gelecek.
2: Gelecek.
1: Gelecek yani bu.
0: Ya Özgür Özel özelinde de mi gelecek? Yani bu konuyu biz konuştuk.
2: Gelmemesi, gelmemesi gerekiyor ama gelecek.
0: O kadar da olmaz diyor. Kimi konuklarımda bunu görebiliriz diyor. Yani
1: nasıl bu? Ya bu kadar olmaz yani, konuğumla gerçekten çay içmek gerçekten istiyorum. Ya. Ekrem İmamoğlu 1,5
0: i̇şte
1: sene önce cezaevine girse derdi bu kadar da olmaz derdiniz herhalde. Yani hani Türkiye'de artık bu kadar olmaz diyebileceğimiz hiçbir şey kalmadığı için şaşırıyorum yani. Ama hani ben şeyi sevmiyorum. Loto oynamayı sevmem. Onunki kalkacak, bununki kalkmayacak diye düşünmüyorum. Söylemeyi çok sevmiyorum öyle fezleke meselesinde ama dikensiz bir gül bahçesi değil. Bugünlerde olduğu gibi olmayacağı belli. Özgür Özel'in yolu zor. Bagajındaki dosyalar, davalar, duruşmalar, kendisinin belediye başkanlarının zaten dosyaları bile ağırken bunlara yenilerinin ekleneceğini görüyoruz şimdi yavaş yavaş. Haber olmaya başladı çeşitli yerlerde, işte Veli Ağbaba için, bazı isimler için yeni konuşmalar var, yeni dosyalar, devam edenlerin üstüne bir şeyler ekleyecek.
0: Bu arada süremizde ben böyle hızlıca şey yaptım fark etmedim ama geçmiş bile süremiz, yani programın sonuna gelmişiz ama bu son söylediğimiz çok ani oldu, affedersin Alişer. Bana da ani oldu, saati birden yönetmenim uyarıp bakınca böyle bir 30
1: İnşallah
0: saniye.
1: İnşallah izleyenler için
0: ama
1: de böyle olmuştur.
0: Ama bir cümle Ali Haydar Bey, bir cümle ya, bu türde konuşmadınız diye size ayıp olmasın. Çünkü reklama gitmem lazım aslında. Buyurun lütfen.
4: Yani bu yaşanan süreç şu anda hakikaten bir akut dönem. Bu atlatılacaktır ve bu atlattıktan sonra taşlar sonbahar ve sonrasında yerine
2: dokunulmazlık,
4: o zaman çok başka bir siyaset.
2: Dokunulmazlık kaldırılması gelirse Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi ne yönde oy kullanacak?
4: O onların sorunu, o zaman konuşuruz. Geldiği zaman konuşuruz.
2: Tamam. Ben aldım cevabımı.
0: Evet, böyle bir cevap oldu aslında. Ben reklama giderken her birinize çok teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun katkınız için. Sağ olun. Hem stüdyodaki konuklarıma hem Ankara'da Ali Haydar Bey'e bir reklam arası.
5: Otobüs yolculuğunda emniyet kemeri şoför kadar yolcular için de yasal bir zorunluluktur. Otobüs kazalarının

çoğu yoldan çıkma veya devrilme şeklinde meydana gelmektedir. Meydana gelen bu kazalarda yolcuların emniyet kemeri takmaması, araç içerisinde savrulmalarına, araçtan dışarıya fırlamalarına ya da araçla zemin arasında sıkışmalarına sebep olmaktadır. Unutmayın, emniyet kemeri kullanımı can kayıplarını %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında azaltmaktadır. Seyahatiniz sırasında bilmeniz gereken güvenlik bilgileri koltuk arkasında bulunan güvenli seyahat kartlarında bulunmaktadır. Otobüs hareket etmeden önce emniyet kemerinizi gösterilen şekilde ayarlayın ve seyahatiniz süresince takılı olduğundan emin olun.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 30 Temmuz Perşembe sabahındayız. Saatlerimiz 5'e yaklaşırken geceden güne yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçelerinde çıkan yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Alanya'daki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi ise sürüyor. Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını 2 gündür devam ediyor. Alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekipler ise sarp, kayalık ve eğimli araziye rağmen alevlere karşı yoğun mücadele veriyor. Alanya'da ormanlık alanda çıkan yangına ise müdahale sürüyor. Yangının Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde etkili olduğu belirtildi. Yerleşim yerlerine yönelik risk bulunmamasına rağmen yangına yakın alanlardaki 45 konut tahliye edildi. Yangını tetikleyecek hava koşullarının 2 ila 3 gün daha sürebileceği aktarıldı. Kumluca ilçesinin Yazır mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangınsa büyüdü. Dün öğle saatlerinde başlayan yangın bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. 50 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Alevler tahliye edilen evlere ve serayla tarım alanlarına da zarar verdi. Antalya Kumluca D400 karayoluysa çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Adrasan ve Olimpos Turizm merkezlerinde de önlem amaçlı trafik durduruldu. Ekiplerin yangına müdahalesi ise sürüyor. Balıkesir'de çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Altınoluk, Edremit ve Gömeç ilçelerinde kıvılcımlar görülüyor. Edremit'e bağlı Altınoluk Mahallesi Tekçam mevkiindeki ormanlık ve zeytinlik alandan alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bölgedeki 210 ev tahliye edildi. Yangını kontrol altına almak için 6 uçak ve 5 helikopterle karadan 500'e aşkın personelin müdahalesi sürüyor. Bir yangın haberi de Gömeç ilçesinden geldi. Kumgedik Mahallesi yakınlarında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Evet, Türkiye yangınlarla mücadele ediyor. Bir yangın haberi de Muğla'nın Fethiye ilçesinden geldi. Gece çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangın gece saat 02 sıralarında başladı. Fethiye ilçesinin Yeşil Üzümlü mahallesinde bulunan ormandan alevlerin yükseldiği görüldü. Yangın ihbarı yapıldı. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar ise devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan orman yangınlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yangınlarla mücadele kapasitemizi geliştirdik dedi. 3210 personelimizle sahadayız açıklaması yaptı.
1: Orman yangınlarıyla mücadele kapasitemizi daha da güçlendirdik. Şunu tüm halkımızın çok iyi bilmesini isterim. 28 bine yakın orman kahramanımız, 140 bini aşkın gönüllümüz, 28 yangın söndürme uçağımız, 119 helikopterimiz, 14 insansız hava aracımız, 6 bine yakın kara aracımızla özellikle bugünlerde 7/24 nöbetteyiz. Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu yangınların söndürülmesi için 21 uçak, 58 helikopter, 420 arazöz, 142 su tankeri, 76 iş makinesi olmak üzere toplam 929 kara aracı ile 3210 personelimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bilhassa Ağustos ve Eylül aylarında çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Biz bütün ekiplerimiz ve imkanlarımızla teyakkuzda olmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın da hassasiyetlerini korumalarını istirham ediyorum.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Umaklı'dan orman yangınları ile ilgili açıklama geldi. Yangınların 4 bölgede tamamen 6 bölgede büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi. Bakan Yumaklı, Yalova Armutlu, Kütahya Domaniç ve Altıntaş'la Çanakkale Merkez yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Muğla Seydikemer, Antalya Kaş ve Kumluca, Balıkesir Edremit, Altınoluk ve Gömeç'le Çanakkale Ayvacık'ta çıkan yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını aktardı. Ekiplerin Yeşil Vatan için gece gündüz demeden görev başında olduğu belirtildi. Türkiye orman yangınları ile mücadele ederken uzmanlardan da yangınlara ilişkin açıklamalar geldi. Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tuncay Nevişçi, yangınların çıkış nedenini ve alınabilecek önlemleri Habertürk ekranlarına anlattı.
2: Bütün yangınlar insan kaynaklıdır. Neden derseniz şöyle bir şey söyleyeyim, bunu böyle kabul etmekte fayda var. Yani geriye kalan %10'sa, %2 ise, %8'se her neyse bütün bunların hepsi yıldırımlardan çıkan yangınlardır ve onların hiçbirisi sizin televizyonlarınıza veya kamuoyuna yansımamıştır. O nedenle de o yangınları zaten ihmal edebilirsiniz. Hatta daha çarpıcı bir şey söyleyeyim size. Türkiye'de çıkan veya dünyada çıkan, Amerika'da, Fransa'da, İspanya'da nereyi diyorsanız deyin. Bakın her Türkiye'de 2000 tane yangın çıkıyor. 90 senelik Orman Genel Müdürlüğü'nün tuttuğu

istatistiklere göre en azından 10 bin hektar alan yanıyor. Bunu veri olarak kabul etmeliyiz ve kamuoyu da bunu kabul etmek zorunda. Ve bugüne kadar çıkan yangınların hepsinde bütün uzmanlar, benim gibi akademisyenler, işte Orman Genel Müdürlüğü'nün ilgili kişileri, sorumlu kişileri rüzgardan söz ediyor ise, o zaman yangınlarla mücadele etmek kadar rüzgarla da mücadele etmeyi bir strateji, bir politika olarak almak zorundayız. Bu da nedir? Orman içerisindeki yangın rüzgar hızını azaltırsanız yangını da azaltırsınız anlamına çıkar. Bunun için size bir şey söyleyeyim. Bu konuda bir çalışma yapmış. TÜBİTAK destekli bir çalışma yapmış. 1994 Çanakkale yangınından, o Milli Park yangınından sonra da bunu kitap haline getirmiş birisi olarak söylüyorum. Eğer biz ormanlarımızı, ki Çanakkale ve Marmaris'te özellikle rüzgarlar belirler yangını, yangının özellikle, bakın burada çok farklı bir noktadan söz edeceğim. Her rüzgarı değil, yangına neden olan rüzgarı. Bu Antalya'da Lodos'tur. Yani kuzeyden gelen rüzgardır. Ege ve Marmaris'e başka yönlerden gelirler. Hakim rüzgar yönüyle aynı değildir bu. Bu yöne dik gelecek şekilde ağaçlardan yapılmış, ki bunun içinde en uygun olanı servilerdir. Sık diktiğiniz zaman orman içerisindeki rüzgar hızını %65 oranında azaltırsınız. Bu yangın riskini %65 azaltmak anlamına gelir. Birinci söylediğim bu. Bakın anız aynen yol kenarlarındaki otlar gibidir. Çok kolaylıkla tutuşur. Bakın yangınla tutuşmayı birbirinden ayırmak gerekiyor. Tutuşma olmadan yangının olması mümkün değildir. O ince otlar veya anızlar bir sigara izmaritiyle rahatlıkla yanar. Ama düşünün, kalın odunları yakabilir misiniz bir sigara izmaritiyle? Yani onun için de bu ince yanıcı dediğimiz, bizim bunun içerisine otlar ve kuru yapraklar dahil, bunları ormanlardan temizlediğiniz, yol kenarlarından, riskli yerlerden temizlediğiniz zaman orman yangını olmaz. Bakın Avrupa'da girdiyse, yani Fransa ve İspanya'dan başladıysa, bu Türkiye'ye de yansıyacaktır. Bunun temel nedenini işte anlatayım size, bakın. Bu Amerika ve Avustralya'da çok önceden beri çıkmıştır, bizden önce. Nedeni çok basit. Orada orman alanları milyonlarca hektarlık kesintisiz bloklar oluştururlar. Oysa Avrupa ülkelerinde çok eskiden beri yerleşime açılmış olduğu için, Türkiye'de dahil, ormanlarımız küçük parçacıklar halindedir. Bu nedenle de işte o pirokümülonimbus dediğimiz, ya çok enerji açığa çıkan ve kendi iklimini kendisi yaratan, kendi fırtınasını kendisi yaratan yangınlara dönüşme olasılıkları zayıftı Türkiye'de. Şimdi aşırı derecede sıcaklıklar, rutubet kayıpları ve kuraklık nedeniyle o ufak orman parçaları da, Amerika ve Avustralya veya Kanada'dakine oranla söylüyorum ufaklığını, onlar çok yüksek enerji çıkararak yanmaya başladılar. Bakın yangın mevsiminden önce anız tarlasıyla orman arasında bu iki pulluk genişliğinde sürme yaparsanız, anız yangınının düşük enerjili bir yangınıdır. Ormana geçmesi söz konusu bile değildir.

Dış gündemle devam edelim. ABD İran'a yönelik saldırılarını yeniden başlattı. Bölgeden çok sayıda patlama sesi yükseldi. ABD ordusu İran'a yönelik hava saldırılarını yeniden başlattığını açıkladı. İran dün Orta Doğu'daki ABD güçlerine yönelik saldırı girişiminde bulunmuştu. ABD güçleri de bu nedenle yeni saldırı düzenleyeceklerini duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada saldırılarımız İran'a karşı güçlü bir yanıt niteliği taşıyor ifadelerini kullandı. İran basının aktardığına göre Beşer kentiyle çok sayıda noktadan patlama sesi duyuldu. Keşm adasından da 3 patlama sesi geldiği açıklandı. Patlamaların ardından Axios'tan aktarılan habere göre ise ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile görüştü. ABD ile İran arasında yeniden başlayan saldırıların ardından ABD Başkanı Trump açıklama yaptı. İran'ın özür dilediğini iddia eden Trump,

0: onları çok ağır vuracağız dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden başlayan saldırıların ardından Amerikan Başkanı Donald Trump bir kez daha saldırı tehdidinde bulundu. Orta Doğu'da 5 gün boyunca silahlar susmuş ancak pazartesi günü karşılıklı saldırılar yeniden başlamıştı. İran, Ürdün'deki bir Amerikan hava üssüyle Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın bulunduğu merkezi vurmuştu. Amerikan ve Suudi savaş uçakları ise Irak'taki İran yanlısı gruplara ait noktalara saldırı düzenlemişti. İran medyası saldırılarda en az 4 İran askeri danışmanının öldüğünü bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlarken İran'ın kendilerine 5 roket fırlattığını söyledi. Bu roketlerin engellendiğini bildirdi. Vurma sırası bizde dedi.
2: We can hit them very hard. They've already apologized. But you know, we got to smack them a little bit.
1: Saldırıların ardından konuşan Amerikan Başkanı Trump, İran'a saldırıların devam edeceği mesajını vermişti. İran'ın üstlerimize yönelik saldırılarına sert karşılık vereceğiz diye belirtmişti.
2: I mean, I can actually say that because in that
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesini değerlendirdi. Görüşmenin çok iyi geçtiğini ifade eden Netanyahu, İran anlaşmasına şüpheyle yaklaştığını bir kez daha dile getirdi. İsrail Başbakanı kaldığı otelde aktivistler tarafından protesto edildi.
3: İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Yaptığımız en iyi görüşmelerden biriydi dedi.
4: An amazing speech.
5: Thank you.
3: Netanyahu, Beyaz Saray'da Trump'la yaptığı görüşmenin ardından Fox News'a konuştu. ABD ile İsrail arasındaki ittifakın granit bir duvar gibi sağlam olduğunu savundu. Netanyahu, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda mutabık olduklarını da yineledi.
4: We have a common commitment. We don't want to see this fanatic regime in Tehran have nuclear weapons to threaten every American and to threaten the peace of the world and to threaten the existence of Israel. So we have a common goal.
3: Netanyahu bu amaca ya diplomasiyle ya da savaşla ulaşacaklarını iddia etti. İsrail Başbakanı İran'la yapılan anlaşmaya da şüpheyle yaklaştığını söyledi. İran devleti içindeki grupların Trump'ın ne kadar sert olduğuna dair görüş farklılıkları olduğunu savunan Netanyahu, azim ve kararlılıkları sayesinde savaşı kazanacaklarını öne sürdü. Netanyahu, görüşme sonrası yayınladığı video mesajda da Trump'la şimdiye kadar en iyi görüşmelerden birini yaptığını söylemişti. İsrail Başbakanı ABD ziyareti boyunca farklı noktalarda protesto edildi. Beyaz Saray yakınlarında toplanan onlarca gösterici Filistin bayrakları ve Özgür Filistin dövizleri taşıdı. Bir grup aktivist de Netanyahu'nun akşam yemeği yediği otele girdi. Saklanamazsın Bibi, soykırım yapıyorsun sloganları attı. Aktivistler güvenlik güçleri tarafından otelden çıkarıldı.
0: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında 3. dalga operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Peki suçlamalar ve iddialar neler? Detaylar haberimizde.
3: İddiaya göre müteahhitlerden rüşvet alındı. Mevzuata aykırı yapılara iskan ruhsatı verildi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda belediye başkanı dahil 6 kişi gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda daha önce tutuklananların ifadeleri ve ihbarlar üzerine belediye başkanı Sinem Dedetaş hakkında soruşturma başlattı. Tespitlere göre yapı ruhsatı sürecini yetkili olmamasına rağmen belediye iştiraki Kent AŞ görevlileri yürütüyordu. İddiaya göre kriptolu kapalı devre mail üzerinden belediye personeline talimat verip ruhsat sürecini koordine ediyorlardı. MASAK verilerine göre Kent AŞ ile müteahhitler arasında toplamda 1 milyar 78 milyon lira bedelli çok sayıda paravan nitelikte danışmanlık hizmeti sözleşmesi imzalanmıştı. Bu sözleşmelerle yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden yaklaşık 361 milyon 400 bin lira elde edildi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerinin raporuna göre de müteahhitler paravan olarak Kent AŞ ile sözleşme imzalamak zorunda bırakılıyordu. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş bu yolla gayri resmi gelir elde edilmesinde belirleyiciydi. Ve bir başka iddia, Kent AŞ Genel Müdürü Başkanlığında toplantılar yapıldığı, bu toplantılarda müteahhitlerden ne kadar menfaat elde edileceğine karar verildiği öne sürüldü. Müteahhitlerden elden dolar üzerinden rüşvet alınıp karşılığında mevzuata aykırı olmasına rağmen iskan ruhsatı ve

0: verildiği de iddialar arasında. Rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme suçlamalarıyla başlatılan soruşturmada aralarında belediye başkanı Sinem Dedetaş'la başkan yardımcısı ve özel kalem müdürünün de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
1: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu aldıkları kararla partilerinin siyasi faaliyetlerini sonlandırdıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerinin sonlandırma kararı almış bulunuyoruz, dedi. Gelecek Partisi'ni baştan itibaren diğer muhafazakar partileri kapsayacak şekilde tek parti olması için çaba gösterdiklerini hatırlatan Davutoğlu, çabalarının sonuçsuz kaldığını ifade etti.
2: Bu sepeti de burada bizzat görsel olarak gösterdiği için
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında derneğin iştiraki olan şirketlerin yönetimi kayyum olarak TMSF'ye devredildi. Derneğin yönetimi içinse 3 bağımsız kayyum görevlendirildi.
0: Ahbap Derneği soruşturması sürüyor. Derneğin iştirak şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin iktisadi işletmesi ve bağlı şirketlerinin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, derneğin mal varlığı üzerindeki idari etkisinin de yönetim kayyumuna bırakılmasına karar verdi. Kararda derneğin faaliyetlerinin sona erdiği, hesap ve mal varlıklarına tedbir konulduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi. Derneğin taşınmazları, araçları ve banka hesaplarının yönetimi için 3 kişi mahkeme kararıyla yönetim kayyumu olarak görevlendirildi. Öte yandan Ahbap Derneği'ne bağlı iktisadi işletme ve çok sayıda şirketin yönetimine de TMSF kayyum olarak atandı. Böylece derneğin yönetimiyle iştirak şirketlerinin yönetimi farklı kayyum yapıları tarafından yürütülecek.
1: Öte yandan Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin işlemleri sürüyor. 5 oyuncu daha ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada oyuncular Berner Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Elvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Daha önce de Gülben Ergen, Uğur Dündar, Elçin Sangu, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses'in de aralarında bulunduğu birçok isim ifade vermişti. Öte yandan gözaltına alınan Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran dahil 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise
3: merhabalar,
1: sürüyor.
3: Hoş geldiniz. Neler söylemek istersiniz Haluk Levent'le alakalı?
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2. İletişim Şurası Sonuç Bildirgesi programında konuştu. Afet dönemlerinde ortaya çıkan dezenformasyonun önlenmesine yönelik alınacak tedbirlere dikkat çekti. Yerli ve milli yapay zeka vurgusu yaptı.
4: Afet yönetimlerinde ortaya çıkan dezenformasyonun önlenmesine yönelik mekanizmalar kriz öncesinde oluşturulmalı, önleyici tedbirler geliştirilmelidir.
5: Afet dönemlerindeki dezenformasyona dikkate çekti. Tedbirlerin tavizsiz uygulanması gerektiğini vurguladı.
4: Afet dönemlerinde toplumsal dayanışmayı tehdit eden linç kültürü, algı operasyonları ve manipülasyon faaliyetlerine karşı proaktif, idari ve hukuki tedbirler tavizsiz uygulanmalıdır.
5: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da 2. İletişim Şurası kapanış programında konuştu. Kriz anlarında ortak strateji oluşturmanın önemine değindi.
4: İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ortak bir stratejik iletişim çalışma grubu oluşturulmalı. Kriz dönemlerinde kullanılacak yetki, sorumluluk ve onay süreçleri önceden belirlenmelidir. Hibrit tehditlerle mücadele ve uluslararası krizler bağlamında proaktiflik, tutarlılık ve şeffaflık gibi temel ilkeler esas alınmalıdır.
5: Duran, yapay zeka çalışmaları için milli üretimi işaret etti.
4: Yerli ve milli yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi için üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör ve ilgili paydaşlar arasında işbirliği güçlendirilmeli, Türkiye medya veri tabanı oluşturulmalıdır. Dijital krizler, siber tehditler, bilgi kirliliği ve benzeri dijital risklere karşı ulusal düzeyde dijital afet senaryoları hazırlanmalı, ve düzenli olarak gündemde.

0: güncellenmelidir.
1: Türkiye, Irak, Kerkük'teki petrol sahalarına ortak olduğu anlaşmayla Türkiye Petrolleri, İngiliz petrol devi BP'nin Kerkük'teki sahalarının %15'ini satın aldı. Böylece günlük 1 milyon varil petrol üretim hedefine bir adım daha yaklaşıldı.
2: 1 milyon varil petrol üretimi hedefinde tarihi bir adım atıldı. Türkiye, Kerkük'teki petrol sahalarına ortak oldu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, İngiliz petrol devi BP'nin Kerkük merkezli şirketine ait %15'lik hisseyi satın aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda iki şirketin temsilcisi, Bakan Alparslan Bayraktar'ın da katıldığı imza töreninde satış sözleşmesini imzaladı.
3: Amerikalı Conoco firması, BP firması ve Türkiye Petrolleri'nin ortaklığında bir konsorsiyum oluşturulmuş olacak. Ve bu konsorsiyum orada yaklaşık 3 milyar varil olduğunu tahmin ettiğimiz rezervi geliştirmek, üretmek için, oradaki üretimi arttırmak için birlikte çalışacak.
2: Ortaklık, Irak'ın en önemli hidrokarbon üretim bölgelerinden biri olan Kerkük'teki Baba ve Avanak kubbeleriyle Bey Hasan, Jambur ve Habas sahalarını kapsıyor. Sözleşme alanının ilk aşamada 3 milyar varil petrol eşdeğerinin üzerinde hidrokarbon kaynağı içerdiği değerlendiriliyor. Ayrıca bu alanda ilave arama potansiyeli barındırdığı da öngörülüyor. Türkiye, Irak'tan geçen yıl 88 milyon varil petrol ithal etti. Bu miktar Türkiye'deki toplam petrol ihtiyacının %17'sini karşıladı. Irak'tan günlük 1 milyon varil petrol ithal edilmesi durumunda bu Türkiye'nin yıllık petrol ihtiyacının %71'ini karşılamış olacak. Irak-Türkiye-Ampetrol boru hattı anlaşması bu ay itibariyle sona erdi. Türkiye ve Irak arasında en yakın zamanda iki tarafın da faydasına olacak kapsamlı enerji işbirliği anlaşması için görüşmelerse devam ediyor. Ayrıca Türkiye, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışını sürdürecek yeni anlaşmaya bazı körfez ülkelerini de dahil etmeyi ve boru hattını Basra körfezine kadar uzatmayı hedefliyor.
1: Avrupa'da sıcak hava dalgası sürüyor. Polonya'nın San Nehri'nde kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü. Fransa ve İspanya'daki yangınlar ise hala söndürülemedi. İspanya Başbakanı Sanchez yeni sıcak hava dalgasının başladığını belirtti.
4: Avrupa'da sıcak hava dalgası etkili oluyor. İspanya ve Fransa'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Fransa tarihinin en ağır yangın sezonunu yaşıyor. Yılbaşından bu yana 13 binden fazla yangın çıktı. 162 bin futbol sahasına tekabül eden 116 bin hektar alan kül oldu. Ülkenin güneybatısındaki Gironde vilayetindeki yangın yaklaşık bir haftadır devam ediyor. Henüz kontrol altına alınamayan yangın, ülke tarihinin en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti. Vilayette sıcaklıkların 42 dereceye çıkabileceği öngörülüyor. Gironde ve Landes'ta yüzlerce hanenin ise elektriksiz kaldığı belirtiliyor. İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Başbakan Pedro Sanchez, başkent Madrid'e bağlı Naval Carnero kentine gitti. İleri komuta merkezinde orman yangınlarından etkilenen bölgelerde görev yapan ekiplerin yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşme sonrasında yaptığı açıklamada ülkede yeni sıcak hava dalgasının başladığını aktardı. Bu daha az nem ve yüksek sıcaklık anlamına geliyor dedi. Rüzgarın ülke genelinde yaşadığımız yangınları ağırlaştırıp ağırlaştırmayacağını ise göreceğiz ifadesini kullandı. Yunanistan'daki orman yangınlarında ise biri Mora Yarımadası'nda, iki Girit Adası'nda olmak üzere 3 itfaiye eri hayatını kaybetti. Girit'te 5 köy için tahliye emri çıkarıldı. İngiltere'de yılın 4. sıcak hava dalgası etkili oluyor. Ülkenin güneydoğu ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Polonya'da kuraklık nedeniyle su krizinin derinleşebileceği uyarısında bulunuluyor. San Nehri'nde kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü belirtiliyor.
1: Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde can kaybı 18'e yükseldi. Bir ay önce yeniden açılan dev alışveriş merkezi İyo'nun çökmesi ise felaketin sembolü haline geldi.
2: Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. 10 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, yangınlara, yol ve köprülerin çökmesine, çok sayıda binanın ağır hasar görmesine neden olmuştu. Ülkedeki son durumu Başbakan Sanae Takaichi açıkladı.

0: 13 kişinin öldüğünü ve yaralananlar olduğunu, çöken binalar, yangınlar ve yollar ile diğer altyapı hasarları da dahil olmak üzere geniş çaplı hasarın meydana geldiğini doğruladık. Şu anda bile kurtarılmayı bekleyen insanlar var ve bu zamana karşı bir yarış.
1: Depremin en çarpıcı görüntüsü ise Ion Kumamoto Alışveriş Merkezi'nden geldi. Dev alışveriş merkezi, 2016'daki yıkıcı depremden sonra yıllarca süren çalışmaların ardından yalnızca bir ay önce yeni başlangıç sloganıyla açılmıştı. Depremden yaklaşık bir saat sonra meydana gelen şiddetli patlamayla büyük ölçüde çöktü. AVM'deki yaklaşık 200 kişi tahliye edilirken, Japon medyası alışveriş merkezinde çalışan 20 ila 30 kişiden halen haber alınamadığını yazdı. Depremin ardından Japon hükümeti kriz yönetim merkezi kurmuş, arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla 3600 asker bölgeye sevk edilmişti. Kumamoto eyaletinde Nisan 2016'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 277 kişi yaşamını yitirmişti.
2: AK Parti, gazi ve şehit yakınlarının özlük haklarına ilişkin 12 maddelik kanun teklifi hazırlıyor. Teklifle şehitlerin ailelerine bağlanan aylıklar net asgari ücretin altında olmayacak. Peki bu hafta içerisinde meclise sunulması planlanan teklifle başka hangi düzenlemeler yapılacak, ayrıntılar haberimizde.
3: Mümkün olduğu kadar erken zamanda çıkarmaya çalışıyoruz.
4: Gazi ve şehit ailelerine bağlanan aylıklar net asgari ücretin altına düşmeyecek. Mali, sosyal ve özlük hakları yeniden düzenlenecek. AK Parti, gazi ve şehit yakınlarının özlük haklarına ilişkin 12 maddelik bir kanun teklifi hazırladı. Düzenleme ile ilgili Çalışma ve Maliye Bakanlığı ile görüşmeler sürüyor. AK Parti grubunda da teklifin hazırlıkları kapsamında bir toplantı yapıldı.
3: Gruba sunuldu. Gruba ben bakanlıklarla görüştüm. Konuşuyorlar. Son değişiklikler, son ilaveler, sonra ben görüşler alınıyor. Ve inşallah bugün yapacağım toplantıda bu iş bir aşama daha ilerleyecek. Ve en kısa zamanda ve bu iş kanunlaşma yönünde ilerleyecek.
4: Habertürk'ün ulaştığı teklif taslağına göre gazi ve şehit ailelerine bağlanan aylıklar net asgari ücretin altına düşmeyecek. Düzenleme geçmişte bağlanan aylıkları da kapsayacak. Ancak geriye dönük fark ödenmeyecek. Bakıma muhtaç gazilerle vazife malullerine yapılan bakım desteği de artırılacak. Net asgari ücretin iki katı olarak ödenen bakım desteği dört katına çıkarılacak. 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanıp gazi sayılan ancak malul sayılmayan ya da malullük derecesi belirlenmeyen kişilere ise şeref aylığı bağlanacak. Şeref aylığı muharip gazilere ödenen şeref aylığı tutarında olacak. Bu aylık mirasçılara geçmeyecek ve başka bir sosyal güvenlik statüsü oluşturmayacak. Terörle mücadelede ateşli silah, el yapımı patlayıcı, mayın, roket, havan, şarapnel veya çatışma koşullarında oluşan ağır yaralanmalar nedeniyle malul sayılmayan güvenlik personeli ve güvenlik korucularına muharip gazi statüsü verilecek. Bu kişiler şeref aylığı ve muharip gazilere tanınan haklardan yararlanacak. Düzenleme kanunun yürürlüğünden önceki olaylar için bir defaya mahsus uygulanacak. Terörle mücadele kapsamında vazife malulü olanlarla hak sahiplerine bağlanacak aylıkların alt sınırı Milli Savunma Bakanlığı'ndaki lisans mezunu uzman memurun görev aylığı esas alınarak belirlenecek. Teklifin taslağı üzerinde çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar tamamlanırsa teklifin bu hafta içerisinde meclise sunulması bekleniyor.
2: İstanbul Emniyeti uyuşturucuyla mücadelesinde hız kesmiyor. Narkotik suçlarla mücadele şubesi ekipleri Temmuz ayında düzenlediği operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu. Bir tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirilirken 139 kişi yakalandı.
5: Söz verdiğimiz gibi uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkta sürdürüyoruz.
1: İstanbul merkezde 11 ilde operasyon düzenlendi. Bir tona aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi. 139 şüpheli yakalandı.
5: Elebaşından torbacısına kadar uyuşturucu suç zincirinin her halkasını tek tek kırıp atıyoruz.
1: İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. 1-27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul merkezde 11 ilde operasyonlar düzenlendi. Toplam 1 ton 163 kilo uyuşturucu.

0: 3. madde, yaklaşık 22 bin adet sentetik ecza ve 249 kilo kimyasal katkı maddesiyle geçirildi.
1: Şüpheliler işte bu makine sayesinde katı haldeki uyuşturucu maddeyi toz haline getireceklerdi ve o haliyle de piyasaya süreceklerdi.
0: Ayrıca 2 gün önce 11 ton 500 kilo uyuşturucu madde sentezleyebilecek 115 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 139 şüpheliden 133'ü tutuklandı. 6 şüphelinin işlemleri sürüyor.

0: Kararımız nettir. Gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız.
1: Mısır'ın Dimyat limanındaki gemilerinde yangın çıktı. Yangının İHA saldırısı sonucunda meydana geldiği iddia edildi. Mısır Petrol Bakanlığı, Dimyat limanında bulunan iki gazlaştırma ve depolama gemisinde yangın çıktığını açıkladı. Yangına itfaiye ve güvenlik ekipleri müdahale etti. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı kaydedildi. Bazı basın organlarında gemilerin ABD'ye ait olduğu bildirildi. Limana kamikaze İHA saldırısı yapıldığı iddia edildi. Mısır Petrol Bakanlığı yangının nedenine ilişkin bilgi vermedi. ABD Başkanı Trump ise saldırı hakkında bilgilendirildiğini belirtti. Saldırının İran kaynaklı olup olmadığının netleşeceğini söyledi. Ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, Gazze'de bir camiyi daha hava saldırısıyla yerle bir etti. Yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırların hedef alınması ve caminin çevresindeki evlerin zarar görmesi de yüzlerce Filistinliyi bir kez daha evsiz bıraktı.
2: İsrail bir kez daha ateşkesi ihlal etti. Gazze kent merkezindeki El Muttakin camisini bombalayarak tamamen yıktı. Gazze kentindeki Hristiyan Gençler Birliği Derneği yakınında bulunan camiye gerçekleştirilen saldırı bölgede büyük bir yıkıma yol açtı. Bombardıman nedeniyle çevredeki ev ve mülklerde de ağır hasar meydana geldi. İsrail'in sivil alanlara gerçekleştirdiği saldırı 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen gerçekleşti. Saldırıda cami avlusuna ve çevresine sığınan yerinden edilmiş sivillerin çadırları da zarar gördü. Böylece daha önceki saldırılarda evlerini kaybeden yüzlerce Filistinli bir kez daha evsiz kaldı. Gazze'deki Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı verilerine göre savaşın başından bu yana Gazze'de bulunan 1275 camiden 1050'si tamamen yıkıldı. 191 cami kısmen hasar gördü. Sivil altyapının %90'ı ise ağır tahribata uğradı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bini aştı. Yaralananların sayısı ise 173 binin üzerinde.
1: Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme adımları atılırken sınır hattında da çalışmalar devam ediyor. Sınır kapısının açılmasıyla ticaretin başlaması bekleniyor. Habertürk ekibi bu süreçte sınır hattına gitti. Emre Karacan'ın izlenimleri ekranlarınıza gelsin.
2: İmzalanan tarihi protokol, liderler düzeyine taşınan diyalog mekanizması. Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecindeki her gelişme sınır hattında da yakından takip ediliyor. Burası Akyaka tren istasyonu. Türkiye'nin Ermenistan sınırına en yakın demiryolu hattı. Sınıra 10 kilometre uzaklıktaki bu hattı, sınır ötesine bağlamak için demiryolu altyapı çalışmaları devam ediyor.
3: Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde en çok beklenen gelişmelerin başında sınırların açılması yer alıyor. Şu anda Akyaka tren istasyonundayız. Bu istasyon Ermenistan sınırına giden yolda son istasyon. Eğer sınırlar açılırsa Türkiye'den vatandaşlar da işte bu hattı da geçerek Ermenistan sınırının öbür tarafına da geçiş yapabilecek.
2: Süreç olumlu ilerlerse iki farklı hattın açılması öngörülüyor. Iğdır'da yer alan Alican sınır kapısı karadan ulaşımı sağlarken, Kars'ın sınır hattı Doğu Kapı ise hem kara hem de demir yolunu içeriyor. Mayıs ayında Dışişleri Bakanlığı doğrudan ticaretin başlaması için hazırlıkların tamamlandığını duyurmuştu. İş dünyası arasında diyalog süreci de hız kazandı.
3: Haziran ayında tarihi bir gelişme yaşandı. 33 yılın ardından Ermenistan'dan iş adamları sınır hattını karadan geçerek bu noktaya geldiler. Ardından rotaları Kars merkezdi. Burada önemli bir toplantı gerçekleşti. İş dünyası bir araya geldi ve bundan sonraki dönemde atılacak adımlar istişare edildi.
4: Geçen Kars'a Ermenistan'dan gelen iş adamlarının iade ziyaretini yapacağız. Eylül'ün ikisinde buradan sınır kapısına kadar gideceğiz. Yaya bir şekilde Karslı iş insanları olarak yürüyeceğiz. Sonra oradan otobüslere binip Erivan'a gideceğiz. Ortak projeler falan hazırlanacak.

0: Bölge halkının beklentisi de ticaret imkanlarının artması.
1: Bu bölgeye faydasını olacağını, göçü olmayacağını düşünüyorum. Bayağı bir göç verdik ilçemizde. İlçe merkez ve köylerimizin %50'ye yakın bir göç vermiştik. Vatandaşlarımızın ticareti anlamında da bu işlere yapmak istediği için göç eden vatandaşlarımızın tekrardan geriye geleceğine inanıyoruz.
2: Rusya ile Telegram arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı. Moskova yönetimi Telegram'ın kurucusu Pavel Durov hakkında terör faaliyetlerine yardım suçlamasıyla uluslararası arama kararı çıkardı.
0: Terör faaliyetlerine yardımla suçlandı. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Rusya hükümeti ve Telegram geriliminde yeni perde aralandı. Rus güvenlik makamları Telegram'ın Rusya'daki terör ve sabotaj faaliyetlerinde kullanıldığını öne sürdü. Kanal, sohbet grupları ve botları kaldırmamakla suçladı. Bu gerekçeyle kurucu Pavel Durov hakkında ceza soruşturması başlatıldı ve arama kararı çıkarıldı. Rusya uygulamaya ülke genelinde erişim engeli getirdi. Şirkete toplam değeri 100 milyon rubleyi aşan para cezaları verildi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Telegram'ın yeniden tam kapasiteyle faaliyet göstermesi için görüşmelerin sürdüğünü, ancak şirketin bu süreçte yeterince işbirliği yapmadığını söyledi. Telegram, Rusya'nın en popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları arasında yer alıyor. Fakat son yıllarda Rusya hükümeti ve şirket yönetimi arasında gerilimler yaşanıyor.
2: Tekirdağ'da 70 yaşındaki Binnaz Eriş yeğeni tarafından katledilmişti. Zanlının cinayeti yapay zeka ile planladığı ortaya çıktı.
3: Niçin öldürdüğümü sanmıyordun?
0: Yaşlı teyzesini vahşice katletti. Cinayeti yapay zekayı kullanarak planladığı ortaya çıktı. Olay Tekirdağ'da geçen Ocak ayında yaşandı. 70 yaşındaki Binnaz Eriş evinde katledilmiş halde bulundu. Cinayet sonrası evi ateşe verilen yaşlı kadının yeğeni tarafından öldürüldüğü belirlendi. Zanlı yeğen ve eşi şüpheli olarak gözaltına alındı. Yaşlı kadının yeğeni İnciçe suçunu itiraf etti. Evine gittiği teyzesini bıçaklayarak öldürdüğünü, evdeki altın ve paraları alıp çıktığını söyledi. İnciçe, Ömer Bey'i kastederek beni yönlendirdi dedi. İkili tutuklandı. İnciçe'nin eşi serbest bırakıldı. Olaydan 7 ay sonra soruşturma tamamlandı. İnciçe hakkında kadına karşı tasarlayarak canavarca hisli adam öldürme, yangın çıkarma, mala zarar verme gibi suçlardan iddianame hazırlandı. Diğer zanlı Ömer Bey hakkında ise azmettirme suçundan dava açıldı. İddianamede hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen İnciçe'nin olay öncesi yapay zekadan cinayetle ilgili bilgi topladığı ortaya çıktı. Yapay zeka uygulamasından iz bırakmadan adam öldürme, nasıl ceset yok edilir, kafatasından vurulsa acı çeker mi şeklinde aramalar yaptığı anlaşıldı. Yaptığı aramalar arasında altın piyasası ve bayıltıcı iğneler de vardı.
3: Niçin öldürdüğümü sanmıyordun?
0: Şüpheliler 3 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.
2: Bursa'da 53 yaşındaki adam yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen doktor kalbi duran adama sedye üzerine çıkarak müdahale etti. O anlar kameraya yansıdı.
0: Otomobilin çarptığı adamın kalbi durdu. Kadın doktor yaralı adam hayata tutunsun diye sedye üzerine çıkıp müdahale etti. Olay Bursa'da gece geç saatlerde yaşandı. Abdullah Akdiz, Mudanya yolundan karşıya geçiyordu. Bu sırada Muhammed Mustafa D'nin kullandığı otomobil 53 yaşındaki adama çarptı. Ağır yaralanan adamın kalbi durdu. Kaza özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Hastanede çalışan kadın doktor acil servisten koşarak olay yerine geldi. Kalbi duran Abdullah Akdiz'e kalp masajı yapmaya başladı. Ağır yaralı hasta sedyeye alındı. Kadın doktor kalp masajına ara vermemek için sedyeye çıktı. Sağlık görevlileri yaralı adamı hastaneye götürürken sedye üzerindeki hastaya kalp masajı yapmaya devam etti. Kadın doktorun müdahalesi başarılı oldu. Yaralı adamın kalbi yeniden çalıştı. Ancak yoğun bakım ünitesine alınan Abdullah Akdiz hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 53 yaşındaki adama çarparak ölümüne neden olan sürücü gözaltına alındı.
2: Kayseri'de

0: şarja takılan elektrikli araç bir süre sonra alev aldı. Yanan araç ekiplerin müdahalesi sırasında patladı.
1: Şarj olurken alev aldı. Müdahale sırasında patladı. Elektrikli araç hurdaya döndü. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir sürücü elektrikli aracını şarj istasyonunda şarja takıp gitti. Ancak araç bir süre sonra alev almaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın aracın tamamını sardı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekipler yangına müdahale ederken araç bir anda patladı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Yangın söndürüldü. Araçsa kullanılamaz hale geldi.
0: Kırklareli'nde bir içecek üretim fabrikasında patlama meydana geldi. İki işçi hayatını kaybetti. Olay Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın bahçesindeki yoğunlaştırma kazanında kaynak çalışması yapılırken patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Patlamadan etkilenen işçilerden biri olay yerinde, biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Savcısı patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yabancı plakalı araçlar için yeni kurallar devrede. Geçiş ücreti veya ceza borcu bulunan araçların borçlarını ödemeden Türkiye'den çıkışına izin verilmeyecek. Ayrıca bu araçlar için HGS benzeri sistemlere abonelik ve yeterli bakiye bulundurma zorunluluğu getirildi.
1: Yabancı plakalı araçların Türkiye'deki ücretli otoyol ve köprü geçişlerine ilişkin yeni kurallar geldi. Kaçak geçiş yapan araçlara yönelik denetimler ve yaptırımlar sıkılaştırıldı. Yeni yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Buna göre sürücünün uyruğuna bakılmaksızın ödenmeyen geçiş ücretleri ve cezalar ilgili kurumların sistemleri üzerinden anlık olarak sınır kapılarına aktarılacak.
0: İhracat iznine dair açıklama Toprak Mahsulleri Ofisi'nden yapıldı. Arz güvenliğinin yeterli düzeyde olması nedeniyle Mart 2025'ten bu yana kapalı olan ekmeklik buğday ve buğday kırıkları ihracatına yeniden izin verilmesi kararlaştırıldı. İhracat işlemlerinin yurt içi arz durumu dikkate alınarak değerlendirilmesi suretiyle kontrollü ve dengeli bir şekilde yürütüleceğinin altı çizildi. Son dönemde tatil için yurt dışını ve özellikle de Yunan adalarını tercih eden çok. Yurt dışına ilgi sürekli artsa da bir de köyümden başka yere gitmem diyenler var. Aslan Ömer Aktaş köy hasreti hiç bitmeyenlere mikrofon uzattı.
2: Köy derken gerçekten Hülümür. İsviçre eline su dökemez.
3: Hatsuna bile kaçıyorum yani 2 günlük bile olsa kaçıyorum.
4: Bülbülü altın kafese koymuşlar yine de vatanım demiş. O köy benim için cennetin bir aynısı.
5: Ne plajda deniz keyfi ne de yurt dışı planları sarıyor. Köyünden vazgeçemeyenler rotayı yine memleketine çeviriyor.
3: Köyü seviyorum. Tercih tabii ki her zaman köy. Şu an bile gönderseler giderim yani. Evimiz falan da var. Kayınbabam var, işte annemin evi var. Gidilecek mekanımız var.
6: Memleketimi seviyorum. Gaziantep'liyim. De yılda bir, 2 yılda bir gidiyorum, geziyorum.
5: Yaz dönemi herkesin tatil tercihleri farklı olsa da önce bir köye gidelim diyen çok kişi var.
7: Kimi her yaz köyün yolunu tutuyor, kimi ise yeni sahilleri keşfetmeyi tercih ediyor. Tatil anlayışı değişmiş gibi görünse de memleket özlemi birçok kişi için hala ilk sırada.
3: Memlekete gidiyoruz öncelikle, sonra deniz tatiline gidiyoruz. Doğa, yaşamı seviyorum yani, kuş sesleri eşliğinde uyanıyorum.
8: Akraba ziyareti olabilir.
9: Paran varsa her yere gidersin, paran yoksa köyüne bile gidemezsin.
5: Elbette başka planları olanlar da var, özellikle de gençler.
10: Yaz tatilinde Ege taraflarını tercih ettim.
11: Yurt dışını tercih ederim. Bu sene de biz Mısır'a düşünüyorduk ama bakalım ne düşünüyorsun?
10: Zaten ömrümüzün yarısını memlekette geçirdik yani. Dışarıyı görmek daha keyifli olur.
0: Sporla devam edelim. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur atladı. 3. eleme turuna rakip Avustralya'da.

0: Avusturya'nın Sturm Graz ekibi. Sarı lacivertler 1-0 kazandıkları ilk maçın ardından deplasmanda rakibiyle karşılaştı. Fenerbahçe 12. dakikada Talisca'nın penaltıdan attığı golle öne geçti. İlk yarının son dakikalarında Gornik Zabrze beraberlik golünü buldu. Maçın ikinci yarısına da iyi giren Fenerbahçe ilk 25 dakikada etkili performans ortaya koydu. Yakaladığı fırsatları gole çeviremeyen Sarı Lacivertler sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Üçüncü eleme turuna yükselen Fenerbahçe Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak. İlk gelen yerlerden biri Çankaya'daki Kuğulu Park. Kuğulu Park'a 4 yeni üye daha eklendi. Parktaki kuğu sayısı 18'e yükseldi. Yavru kuğular ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
1: Başkentin simge yerlerinden Kuğulu Park'ta kuğuların sayısı arttı. Parka ismini veren kuğuların sayısı yeni üyeleriyle birlikte 18 oldu.
2: Kuğulu Parkımızın kuğuları doğum yapmış, çok mutluyum. Ama çirkin ördek yavrusu ismini koymalarını gerçekten öneriyorum.
3: O kadar güzel gözüküyor ki Ankara demek bence Kuğulu Park demek.
1: Kuğulu Park, Ankaralıların en çok ziyaret ettiği parkların başında geliyor. Günün yorgunluğunu atmak, dinlenmek isteyenlerin ilk aklına gelen yerlerden. Bugünlerde Kuğulu Park'a ilgi biraz daha fazla. Çünkü Kuğulu Park 4 minik yavruya daha kavuştu.
3: Onlar Kuğulu Park'ın yeni üyeleri. Resmi bir isimleri yok ancak başkentlerin yoğun ilgisi var. Özellikle de çocukların.
4: Bence hepsi yavruları çok tatlı. Çirkin kuğu falan ismi.
5: Biraz önce gördüm, torunuma gösterdim. Küçük küçük kuğuları. Torunum da baktı, o da sevinerek bir şeyler atmak istedi ama izin vermedik tabii.
1: Parktaki 18 kuğunun 11'ini büyük siyah kuğular, 4'ünü siyah kuğu yavruları, 3'ünü ise beyaz kuğular oluşturuyor.
0: Türkiye genelinde doğuşta beklenen ortalama yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,2 yıl oldu.
6: Kadına daha uzun yaşıyordu. Sağlıklı, kendilerine spora falan veriyorlar. Bir de yürüyüşünü falan yapıyorlar.
7: Erkekler uzun yaşıyordur. Biz daha fazla şeyler yaşıyoruz çünkü.
1: Doğuşta beklenen yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Kadınlarsa erkeklere göre 5 yıl daha uzun yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu hayat tabloları istatistiklerini açıkladı. 2022-2024 yılları arasında 78,1 olan doğuşta beklenen yaşam süresi 2023-2025 yıllarında 78,5'a yükseldi.
8: Cinsiyete göre yaşam süresine bakıldığında beklenen ortalama yaşam süresi kadınlarda daha fazla hesaplandı. Erkeklerde 75,9 olarak hesaplanan beklenen yaşam süresi kadınlardaysa 81,1 olarak tahmin edildi.
1: Eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de uzadığı tespit edildi. Yaşı 30 olan erkekler için orta öğretim altı eğitim seviyesiyle yüksek öğretim eğitim seviyelerinde beklenen yaşam süresi farkı 5,1 yıl oldu. Bu fark kadınlarda ise 4,6 yıl olarak hesaplandı. TÜİK'in araştırmasında sağlıklı yaşam süresi de hesaplandı. Belirli bir yaştaki kişinin günlük hayattaki faaliyetlerini sınırlandıracak bir sağlık sorunu olmadan yaşaması beklenen yıl sayısı 58 olarak hesaplandı. Ortalama beklenen yaşam süresi kadınlarda daha uzun olmasına rağmen erkeklerin sağlıklı yaşam süresinin 2,2 yıl daha uzun olduğu görüldü.
9: Daha fazla kafalarında seçenek var. Biz tek yol, erkek olarak tek yol düşünüyoruz. Onları 2-3 yol düşünüyor.
0: Anadolu'nun en büyük 3 Roma villasından biri olan Kastamonu'daki 1800 yıllık villadaki mozaikler yok olma tehlikesi yaşıyordu. Tarihi alanda çalışmalar başladı.
10: Restorasyon kapsamında önceki yıllarda zemin mozaiklerini onarmaya başladığımız Roma villasında çalışmalarımız devam ediyor.
1: İğneyle kuyu kazar gibi çalışıyorlar. Geçmişi 2000 yıla dayanan villadaki mozaikler tek tek kurtarılıyor. Burası Kastamonu Taşköprü'deki Pompei Polis Antik Kenti.

0: Kent Roma döneminde Paflagonya eyaletine başkentlik yaptı. Antik kentte devam eden kazı çalışmaları 1800 yıllık Roma Villa bölümünde yoğunlaştı.
1: Roma villamız yaklaşık 3000 metrekarelik bir alana oturmakta ve bu ölçüleriyle Anadolu'daki en büyük 3 villadan biri olarak sınıflandırılmakta.
0: Villadaki mozaikler yok olma tehlikesi altındaydı. Türk ve İtalyan ekiplerin yürüttüğü çalışmayla villadaki mozaikler kurtarılarak gün yüzüne çıkarılıyor.
1: Kuzey Anadolu'da ya da Batı Karadeniz'de bu ölçülerde bir villa henüz tespit edilmedi. Anadolu'nun en büyük 3 villasından biri. Yönetici sınıfa ait bir kişinin villası olsa gerek.
0: Mozaikler tek tek çıkarılarak işleniyor. Tarihi alanda önemli ölçüde ilerleme kaydedildi. Mozaiklerin işçilik kalitesi ise oldukça iyi.
1: İşçilik kalitesine baktığınızda bugün hem Zeugma'da hem de Anadolu'nun önemli antik kentlerinde gördüğümüz zemin mozaiklerinden hemen hemen aynı kalitede.
0: Tarihi mozaikleri gün yüzüne çıkaran kazılar önümüzdeki dönemde de devam edecek.
2: ABD, Çinli insansız robotlara ve yenilenebilir enerjide kullanılan bazı parçaların ithalatına yasak getirdi. Bu ürünlerin siber güvenlik riski oluşturabileceğini savundu. Çinli yapay zeka şirketlerinin de yaptırım kapsamına alınabileceği konuşulurken Mark Zuckerberg buna karşı çıktığını söyledi. Bu haberimizle bir ara verelim. Sonrasında yeniden karşınızda olacağız saat başında.
0: ABD, Çin yapımı robotlara karşı harekete geçti. Çin'de üretilen insansı ve dört ayaklı robotların ithalatını yasakladı. Açıklama ABD Federal İletişim Komisyonu'ndan geldi. Çin yapımı insansı ve dört ayaklı robotların yanı sıra bağlantılı güç invertörlerinin ithalatı yasaklandı. Bu invertörler yenilenebilir enerji kaynaklarıyla bataryaların elektrik şebekelerine ve veri merkezi ekipmanlarına bağlanmasını sağlıyor. ABD İletişim Komisyonu ithalatı yasaklanan cihazların ABD tedarik zincirinde zayıflıklar oluşturabileceğini, Amerika'nın kritik altyapısını tehdit eden bir siber güvenlik riski yaratabileceğini savunuyor. Komisyonun Çinli olmayan robot üreticileri için istisnalar getirmesi bekleniyor. Ayrıca halihazırda ABD'de kullanım izni verilen robotların da yeni düzenlemeden muaf tutulacağı belirtiliyor. Ancak İletişim Komisyonu'nun daha önce verdiği izinleri iptal etme yetkisi bulunuyor. ABD Ticaret Bakanı Scott Bessent ise Çinli yapay zeka şirketlerine karşı bir açıklama yaptı. Çinli yapay zeka şirketleri ABD'de fikri mülkiyet hırsızlığı yaparsa bu şirketlere yaptırım getirilebileceğini açıkladı. Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg ise Çinli yapay zeka şirketlerinin yasaklanmasına karşı çıktı. Financial Times gazetesine konuşan Zuckerberg, yasaklamanın etkili bir çözüm olmayacağını savundu. Zuckerberg, ABD'nin Çin'le daha iyi rekabet edebilmek için sistematik olarak darboğaz ve engeller belirlemesi gerektiğini savunuyor.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece.

0: Doğuda yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 30 Temmuz Perşembe sabahındayız. Saatlerimiz 6'ya yaklaşırken geceden güne yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. ABD İran'a yönelik yeni saldırılar düzenledi. İran'ın güneyinde patlamalar yaşandı. ABD ordusu İran'a yönelik hava saldırılarını yeniden başlattığını açıkladı. İran dün Orta Doğu'daki ABD güçlerine yönelik saldırı girişiminde bulunmuştu. ABD güçleri de bu nedenle yeni saldırı düzenlediklerini duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada saldırılarımız İran'a karşı güçlü bir yanıt niteliği taşıyor ifadeleri kullanıldı. İran basınının aktardığına göre Beşer kentiyle çok sayıda noktadan patlama sesi duyuldu. Keşm adasından da 3 patlama sesi geldiği açıklandı. Patlamaların ardından Axios'tan aktarılan habere göre ise ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile görüştü. ABD Merkez Komutanlığı ise İran'a yönelik son saldırıların tamamlandığını açıkladı. Evet, Türkiye yangınlarla mücadele ediyor değerli izleyiciler. Ülke genelinde ise yangınlar devam ediyor. Muğla'da Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde ekiplerin müdahalesi de sürüyor yangınlara. Evet, Fethiye'deki yangın gece saat 2 sıralarında başladı. Yeşil Üzümlü Mahallesi'nde bulunan ormandan alevlerin yükseldiği görüldü. Yangın ihbarı yapıldı. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı. Seydikemer ilçesinde dün sabah saatlerinde çıkan orman yangını ise büyük ölçüde kontrol altına alındı. Çalışmalarda 25 hava aracı, 410 kara unsuruyla 1141 personel görev aldı. Seydikemer Devlet Hastanesi'ndeki 45 hasta önlem amaçlı farklı hastanelere sevk edildi. Risk altında bulunan 408 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Harabi halde olan 55 yapı zarar gördü. Bölgedeki 703 kişiyle 100 adet hayvan güvenli bölgeye sevk edildi. Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçelerinde çıkan yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Alanya'daki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi ise sürüyor. Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını 2 gündür devam ediyor. Alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekipler ise sarp, kayalık ve eğimli araziye rağmen alevlere karşı yoğun mücadele veriyor. Alanya'da ormanlık alanda çıkan yangına ise müdahale sürüyor. Yangının Sapadere, Fakırcalı ve Beldevi mahallelerinde etkili olduğu belirtildi. Yerleşim yerlerine yönelik risk bulunmamasına rağmen yangına yakın alanlardaki 45 konut tahliye edildi. Yangını tetikleyecek hava koşullarının 2-3 gün daha sürebileceği aktarıldı. Kumluca ilçesinin Yazır mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangınsa büyüdü. Dün öğle saatlerinde başlayan yangın bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayıldı. 50 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Alevler tahliye edilen evlere ve serayla tarım alanlarına da zarar verdi. Antalya Kumluca D400 karayoluysa çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Adrasan ve Olimpos Turizm Merkezlerinde de önlem amaçlı trafik durduruldu. Ekiplerin yangına müdahalesi ise sürüyor. Ve Balıkesir'de de çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Altınoluk, Edremit ve Gömeç ilçelerinde kıvılcımlar görülüyor. Edremit'e bağlı Altınoluk Mahallesi Tekçam mevkiindeki ormanlık ve zeytinlik alandan alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerini tesis eden yangın nedeniyle bölgedeki 210 ev tahliye edildi. Yangını kontrol altına almak için 6 uçak ve 5 helikopterle karadan 500'ü aşkın personelin müdahalesi sürüyor. Bir yangın haberi de Gömeç ilçesinden geldi. Kumgedik Mahallesi yakınlarında çıkan yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Avrupa'da sıcak hava dalgası da sürüyor. Polonya'nın San Nehri'nde kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü. Fransa ve İspanya'daki yangınlarsa hala söndürülemedi. İspanya Başbakanı Sanchez yeni sıcak hava dalgasının başladığını belirtti.
1: Avrupa'da sıcak hava dalgası etkili oluyor. İspanya ve Fransa'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Fransa tarihinin en ağır yangın sezonunu yaşıyor. Yılbaşından bu yana 13 binden fazla yangın çıktı. 162 bin futbol sahasına tekabül eden 116 bin hektar alan kül oldu. Ülkenin güneybatısındaki Gironde vilayetindeki yangın yaklaşık bir haftadır devam ediyor. Henüz kontrol altına alınamayan yangın ülke tarihinin en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti. Vilayette sıcaklıkların 42 dereceye çıkabileceği öngörülüyor. Gironde ve Land'da yüzlerce hanenin ise elektriksiz kaldığı belirtiliyor. İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Başbakan Pedro Sanchez, başkent Madrid'e bağlı Navalcarnero kentine gitti. İleri komuta merkezinde orman yangınlarından etkilenen bölgelerde görev yapan ekiplerin yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşme sonrasında yaptığı açıklamada ülkede yeni sıcak hava dalgasının başladığını aktardı. Bu daha az nem ve yüksek sıcaklık anlamına geliyor dedi. Rüzgarın ülke genelinde yaşadığımız yangınları ağırlaştırıp ağırlaştırmayacağını ise göreceğiz ifadesini kullandı. Yunanistan'daki orman yangınlarında ise biri Mora Yarımadası'nda, iki Girit Adası'nda olmak üzere 3 itfaiye eri hayatını kaybetti. Girit'te 5 köy için tahliye emri çıkarıldı. İngiltere'de yılın 4. sıcak hava dalgası etkili oluyor. Ülkenin güneydoğu ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Polonya'da kuraklık nedeniyle su krizinin derinleşebileceği uyarısında bulunuluyor. San Nehri'nde kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü belirtiliyor.
0: Evet, Avrupa'da durum böyleyken Güney Asya'da da muson yağışları beraberinde seli getirdi. Hindistan'ın Assam eyaletindeki selde 75 kişi hayatını kaybetti. En az 8 kişinin ise kayıp olduğu belirtiliyor.
1: Aşırı yağışlar beraberinde seli getirdi. Evler su altında kaldı. Bazı binalar yıkıldı. Görüntüler Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinden. Eyalette muson yağmurları etkili oldu. Aşırı yağışlar sonucunda sel meydana geldi. Eyaletteki 25 ilçede 2000'den fazla köy selden etkilendi. Eyalette 1 milyonun üzerinde insan zarar gördü. Tahliye edilenler için kamplar kuruldu. En az 70 bin kişi kamplara yerleştirildi. Tahliyelere rağmen can kayıpları yaşandı. Onlarca insan hayatını kaybetti. Kaybolanlar oldu. Güney Asya'da Haziran ve Eylül aylarında muson yağmurları etkili oluyor. Yağışlar Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 saat süren kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Terörsüz Türkiye sürecinde beklenen yasal düzenlemenin önümüzdeki günlerde meclise sunulacağını belirten Erdoğan, kazanan 86 milyon olacak dedi.
1: Cumhur İttifakı olarak çeşitli

0: Ciddi zorluklara rağmen tam bir dayanışma içinde yürüttüğümüz bu önemli süreci, milli meseleleri şahsi çıkarlarının önüne koyan siyasi partilerimizin de desteğiyle inşallah hedefine ulaştıracağız. Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız.
1: Çerçeve yasa için tarih verdi. Herkes kazanacak mesajının altına çizdi.
0: Terörsüz Türkiye sürecimiz menziline vardığında inşallah ülkemiz işte bu ağır ekonomik faturadan da ebediyen kurtulmuş olacaktır. Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. Terörle mücadelenin Türkiye ekonomisine etkisini rakamlarla anlattı.
0: Dolaylı ve doğrudan maliyetleri de dikkate alındığında terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir. Terörün yıllık ortalama maliyeti 50 milyar doları geçiyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefette yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi.
0: Siyasi rakiplerimiz kimin figüran, kimin hain, kimin işbirlikçi olduğunu tartışa dursun. Biz kadro olarak uyum ve adanmışlık içinde ülkemizi küresel siyasetin baş aktörü haline getirmeye çalışıyoruz. Bilhassa 14-28 Mayıs seçimlerinde insanımızın engin feraseti sayesinde ülkemizin nasıl bir varta atlattığı bu günlerde çok daha net anlaşılıyor.
1: Erdoğan'ın gündeminde ateşkes süreçlerini ihlal eden İsrail de vardı.
0: İsrail bu bölgede temel insan haklarını içe sayarak, uluslararası hukuku ayaklarının altına alarak Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor. İsrail'in işgalleri, İsrail'in hukuksuz yerleşimleri, İsrail'in Gazze'de yaptığı gibi Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı uyguladığı göç ettirme, yıldırma, sindirme politikası bölgemizdeki sorunların ana kaynağıdır.
1: Erdoğan konuşmasında Kıbrıs Türklerini asla yalnız bırakmayacaklarının altını çizerek, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in barış çabalarına destek verdiklerinin altını çizdi.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında AK Parti heyetiyle bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede çerçeve yasaya dair hazırlıklar ele alındı. Teklifin hafta başında meclise sunulması bekleniyor.
3: Ne zaman kanun teklifi sunulur?
4: Bu cuma gelir mi?
5: Çalışıyoruz efendim.
3: Yarın ya da cuma deniliyor ama.
5: Yok efendim, çalışıyoruz.
1: Mecliste terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli bir görüşme yapıldı. Gündemde çerçeve yasa hazırlıkları vardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede çerçeve yasaya ilişkin son detaylar ele alındı. Toplantıdan ilk ayrılan AK Parti Grup Başkanı Güler oldu. Güler, çerçeve yasaya dair çalışmaların sürdüğünü belirtti.
3: Ne zaman kanun teklifi sunulur? Bu cuma gelir mi?
5: Çalışıyoruz efendim.
3: Yarın ya da cuma deniliyor ama.
5: Yok efendim, çalışıyoruz.
1: AK Parti'nin teklife dair diğer siyasi partilerle de temasta bulunması bekleniyor. Temasların tamamlanmasının ardından uzlaşı çıkmazsa, teklifin sunulması 3 Ağustos pazartesi gününe sarkabilir. AK Parti tarafından şehit yakınları ve gazilerin özlük hakları ile ilgili meclise sunulacak düzenlemenin ardından çerçeve yasa teklifinin genel kurulda görüşmelerinin başlaması öngörülüyor. Süreç kapsamındaki kanun teklifinin 10-12 maddeden oluşması bekleniyor. Yasayla örgüt mensuplarında suça karışmış, karışmamış ayrımı yapılması öngörülüyor.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde çerçeve yasa vardı. Türk milletine neyin teklif edileceğini bilen yok dedi.
4: Önümüzde

0: İki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne adına çerçeve yasa dedikleri bir düzenleme getirmeye hazırlanıyorlar. Bu saat itibariyle milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok. Türk milletine neyin teklif edileceğini bilen yok.
1: Çerçeve yasaya dair eleştirilerini dile getirdi. Teklifin içeriğinin bilinmediğini vurguladı.
0: Geçen hafta bizi ziyaret eden meclis başkanına üzerinde konuşulabilecek hazırlanmış bir kanun teklifi taslağı var mı diye sordum. Henüz netleşmiş bir şey olmadığını, çalışıldığını söyledi.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu'nun gündeminde çerçeve yasa hazırlıkları vardı.
0: Güya silah bırakmak kanunun şartı olacaktı. Bugün kanunu silah bırakmanın şartı haline getiriyorlar. Yani kanun çıkmadan silah bırakacaklardı. Şimdi kanunu çıkarın, silah bırakmayı sonra düşünürüz diyorlar.
1: Dervişoğlu grup toplantısının ardından meclisten Kızılay Güven Park'a yürüdü. Şehit ailelerinin Kızılay'daki oturma eylemine destek verdi.
2: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, 200'den fazla belediye başkanının yeni partiye katılmak amacıyla istifa ettiğini söyledi. Yeni partinin kurultay hazırlık sürecine dair de bilgi verdi. Ekim ayında kurultayın yapılmasının planlandığını söyledi.
3: 200'ün üzerinde belediye başkanı yeni partiye katılmak amacıyla istifa etmiş bulunuyor. Büyükşehir belediye başkanlarımızın daha dikkatli bir tutum içerisinde olmaları gerekiyor.
4: CHP'den istifa ederek yeni partiye geçen belediye başkanlarına ilişkin rakamları paylaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiasını değerlendirdi.
3: Kendisiyle hiçbir iletişim yok. Nereden seçildiği belli. İzmir halkının tavrı, tutumu da belli. O tavra, tutuma uyumlu davrananlar siyasete devam edebilirler. O tutum beni ilgilendirmez, ben istediğim gibi davranırım diyenler de halktan gerekli reaksiyonu er geç görürler. Biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz.
4: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın kurultay hazırlık sürecine dair de bilgi verdi.
3: Yeni Parti ilçe, il örgütlenmelerini tamamlıyor. Biz Ağustos, Eylül ayları içerisinde kongrelerimizi yapacağız. Muhtemelen Ekim ayı içerisinde kurultayımızı yapacağız.
4: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de bu hafta sonu görüşebileceğini söyledi.
3: Meclis Başkanı'nın bu konudaki tavrını biliyoruz. Parti kurulduğu zaman Özgür Bey'i de ziyaret edeceğim demişti. Herhalde bu hafta içerisinde böyle bir program yapılır diye düşünüyoruz.
2: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında belediyenin gençlik merkezi sorumlusu gözaltına alındı. Devam eden soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi sorumlusu teknik ve fiziki takibi alındı. Marmaris'te tatil yapan şüpheli kaldığı otelde gözaltına alındı. Ekipler aynı saatlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde de arama yaptı. Aramalarda merkezde bulunan bilgisayar, güvenlik kamerası kayıtları ve bazı resmi belgeleri incelenmek üzere el konuldu. Merkez sorumlusu sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın'ın sorularını yanıtladı. Bakan Çiftçi, yasa dışı bahis tehdidine dikkat çekti.
1: Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur dedi. Bu tehdide karşılık verildiğini söyledi.
5: Hayırlı bayramlar.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın'ın sorularını yanıtladı. Bakan Çiftçi, yasa dışı bahsin topluma ve devlete zararının altını çizdi.
6: Uluslararası gözlemlere göre bahis ağları hükümetlerin müdahale kapasitesini geride bırakıyor. Tehdit sürekli evrim geçiriyor. Yasa dışı bahis, kamu düzenini çoktan aşmış, doğrudan ulusal güvenlik meselesi haline gelmiştir. Türkiye'ye yasa dışı bahisin yıllık maliyeti 40 milyar dolar. Kumarın ahlaki ve toplumsal boyutu var. Her kumar rakamında bir gencin yıkılmış geleceği var. yasa dışı bahisi küçük bir asayiş sorunu sananlar bu çarkın nereye bağlandığını henüz görmemiştir.
7: Bu bir bayrak yarışıdır.
1: Bakan Çiftçi, devletin yasa dışı bahis ve dijital suç ağlarına karşı güçlü bir mücadele yürüttüğünü belirtti.
6: Yasa dışı bahis, ülkemizin gelişlerini, ailelerini ve dijital geleceğini hedef alıyor. Bu çarka geçit vermeyeceğiz. 21. yüzyılda yasa dışı bahisle mücadele, suçla mücadele meselesi olmanın ötesinde, devletin dijital alandaki görünürlüğünü, öngörü kapasitesini ve veri temelli yönetim kabiliyetini güçlendirme meselesidir. Göremediğiniz bir tehdidi yönetemezsiniz. Türkiye artık bu tehdidi görebilen, analiz edebilen ve karşılık verebilen bir kapasiteye ulaşmıştır.
7: Devlet olmanın, nizam kurmanın...
1: Çiftçi 2016 yılında Türkiye'de 3 milyondan fazla kişinin yasa dışı bahis soruşturmasına dahil olduğunu söyledi.
6: Bu süreçte mağdur vatandaşı da unutmuyoruz. Yasa dışı bahiste para kaybeden, dolandırılan, borca batan vatandaşlarımız için destek mekanizmalarını güçlendiriyoruz. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri ile koordinasyon halindeyiz. Kumar bağımlılığı tedavisi artık güvenlik politikasının ayrılmaz bir parçası.
8: Kullanıcının en güçlü ifadesi olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.
1: Bakan Çiftçi, kara paranın önlenmesinde aktif olunacağını kaydetti.
6: Türkiye, kara paranın önlenmesi için çalışan finansal eylem görev gücünün aktif üyesidir. Kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı uluslararası standartların belirlenmesine katkı koyan bu yapının içindeyiz. Kara vatanda nasıl sınırlarımızı koruyorsak, siber vatanda da aynı kararlılıkla nöbet tutuyoruz. Sahada da, dijital platformlarda da, sınır ötesinde de.

0: İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesinde İran'da olası seçenekler de ele alındı. İsrail yetkili anlaşmadan büyük bir saldırıya her ihtimal masadaydı dedi. Son kararı ise Trump'a ait olduğunu söyledi.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'da olası seçenekleri ele aldı. Her ihtimal masaya yatırıldı. Haber İsrail basınından. Basına konuşana da açıklanmayan üst düzey İsrail yetkilinin açıklamasına göre Netanyahu ile Trump'ın Beyaz Saray görüşmesinde İran konusunda fikir alışverişinde bulundu. Yetkili İran'a ilişkin anlaşmadan büyük bir saldırıya karşı her ihtimal masada dedi. İkilinin her seçeneği kapsamlı şekilde ele aldığını söyledi. İran saldırıya uğraması durumunda İsrail'in sert bir şekilde karşılık vereceğinin bilincinde diye belirtti. Yetkiliye göre Beyaz Saray'daki görüşmede Netanyahu İran'a ilişkin ne yapılması gerektiği konusunda doğrudan bir öneride bulunmadı. Yetkili son kararın Trump'a ait olduğunu ifade etti. İran'a ilave ekonomik baskı uygulanmasının yollarının da istişare edildiğini söyledi. Asıl mesele küresel ekonomik dengeleri gözetirken İran üzerindeki ekonomik baskıyı devam ettirebilmektir diye konuştu. Netanyahu, Washington'a Amerikalı senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak için gitmişti. Trump'la görüşmesi sonrası Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki ittifakın granit bir duvar gibi sağlam olduğunu savunmuştu. İran'ın nükleer silah sahibi olmaması amacına ya diplomasi ya da savaşla ulaşacaklarını söylemişti.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas siyasi büro şefi Halil Hayye ve heyetini Ankara'da kabul etti. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan yeni seçildiği görevinde Halil Hayye'ye başarılar diledi. Hayye görüşmede Gazze ve Batı Şeria'daki durum hakkında bilgi verdi. Hamas'ın barış müzakerelerinde yapıcı bir tutum izlemeyi sürdürdüğünü ifade etti. Bakan Fidan ise Türkiye'nin Filistinlilerin haklı davasını her alanda ve her platformda en güçlü şekilde desteklediğini yineledi. Bakan Fidan, Türkiye'nin Gazze barış sürecini desteklemeyi sürdüreceğini, bu süreçte Hamas'ın oynadığı rolü takdirle karşıladığını belirtti. Görüşmede diğer bölgesel konular da ele alındı. Kıbrıs Adası önemli bir ziyarete ev sahipliği yapıyor. 16 yıl sonra ilk kez Kıbrıs'a giden BM Genel Sekreteri Guterres öncülüğünde ara bölgede yapılan üçlü görüşme sona erdi. KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum yönetimi lideri bir araya getiren Guterres, 5+1 formatlı toplantının onayını aldım dedi.

0: Birleşmiş Milletler Kıbrıs'ta barışı zorla dayatamaz dedi. Adada çözümün sağlanması için yeni bir toplantı istediklerini söyledi. Birleşmiş Milletler'den Kıbrıs'a 16 yıl sonra ilk ziyaret yapıldı. Suriye ziyaretinden sonra Kıbrıs'a giden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Rum yönetimi lideri Christodoulidis ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman'la görüştü. Guterres öncülüğünde iki liderin katılımıyla Lefkoşa'daki ara bölgede bulunan Birleşmiş Milletler Merkezi'nde üçlü görüşmeler yapıldı. Bir saatten fazla süren görüşmeden sonra Erhürman ve Christodoulidis ara bölgeden ayrıldı. Görüşmeyi basın toplantısında değerlendiren Guterres, Birleşmiş Milletler Kıbrıs'a barışı zorla dayatamaz ancak Kıbrıs halkına destek verme kararlılığını sürdürmektedir dedi.
1: BM ada ve daha geniş bölge için hayati önem taşıyan bu dönemde Kıbrıs halkına destek verme kararlılığını tam olarak sürdürmektedir. Her iki tarafın ve garantörlerin 5+1 toplantısına geçme konusunda onayını aldım. Ancak bunun için yeterli bir hazırlık, güven artırıcı hazırlıklar, metodolojik hazırlıklar ve içerik hazırlıkları yapılması gerekiyor.
0: Guterres sonbaharda iki tarafının yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de yer alacağı 5+1 formatında konferans düzenlemeyi hedefliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı da görüşme sonrası basın toplantısında konuştu.
2: Müzakere olsun diye müzakere istemiyoruz. 5+1 olsun diye 5+1 istemiyoruz. Ne istiyoruz? 5+1 olacaksa sonuç vereceği güvence altına alınmış bir 5+1 olsun.
0: Ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den de açıklama geldi. Keçeli, Guterres'in Kıbrıs meselesiyle ilgili ortaya koyduğu çabaları takdirle karşılıyoruz dedi.
1: Garantör devlet olarak Kıbrıs meselesinin adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümüne eşit uluslararası statü temelinde varılabileceğini yineliyoruz. Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumu değişmedikçe ve bölge güvenliğini de olumsuz etkileyen eylemleri sona ermedikçe çözüm perspektifinin somutlaşmayacağını bir kez daha vurguluyoruz.
0: Kıbrıs adasına yapılan son Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ziyareti 2010'da Ban Ki-moon tarafından yapılmıştı.
3: ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Politika faizini beklentiler doğrultusunda %3.50 ile 3.75 aralığında sabit tuttu. Fed'den yapılan açıklamada faiz oranının sabit tutulmasına ilişkin kararın 3'e karşı 9 oyla alındığı bildirildi. Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan belirsizliğe rağmen ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlediğini işaret edildi. Fed bu yılın ilk 4 toplantısında da politika faizini sabit tutma kararı aldı. Son kararla birlikte Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh'un görevdeki ikinci toplantısında politika faizinde değişikliğe gidilmemiş oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Sigorta arasında emekli dijital kart sahiplerine özel indirimler ve ödeme kolaylığı sağlayan işbirliği protokolü imzalandı. Emeklilere sağlık, konut, kasko ve trafik sigortalarında %30'a varan indirim imkanı tanındı.
4: Ödeme avantajları, %30'a varan indirimler. Emeklilere yönelik yeni bir kampanya hayata geçirildi.
5: Emeklilerimiz bizim başımızın tacı. Onlara sağlayabileceğimiz imkanlar ölçüsünde hangi fayda varsa o faydayı sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.
4: Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Sigorta emekliler için işbirliği yaptı. Emekli dijital kart sahiplerine özel indirimlerle vade farksız 12 taksite kadar ödeme kolaylığı sunan protokol, SGK Başkanı Yunus Elitaş'la Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak tarafından imzalandı.
5: Emeklilerimize inşallah faydası muhakkak olacaktır. Ekonomilerine, cüzdanlarına, ceplerine bir fayda muhakkak sağlayacaktır diye ümit ediyorum.
4: Protokol kapsamında tamamlayıcı sağlık sigortasında ilk kez yaptıranlara sunulan %15 hoş geldin indirimine ek olarak %15 emekli indirimi sağlanacak. Konut sigortasında %30, kasko sigortasında %10, trafik sigortasında %5 indirim sunulacak. Tüm ürünlerde vade farksız 12 taksite kadar ödeme kolaylığı da olacak. Kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortası peşin ödemelerinde ise ilave %10 indirim imkanı tanınacak. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıran SGK emeklilerine limitsiz yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatları sunulacak. Ek olarak da birçok ayrıcalığı içeren kapsamlı asistan hizmet paketi de verilecek. İlk kez tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi alacak emeklilere özel

0: Bireysel sigortalanma yaş sınırı 64'ten 70'e yükseltildi.
1: Üniversite adayları için tercih süreci başladı. YKS tercihleri 10 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Bu yıl üniversitelerde 16 yeni bölüm ilk kez öğrenci kabul edecek.
0: Üniversite tercihlerinde geri sayım sona erdi. Milyonlarca aday için tercih işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunu geçtiğimiz günlerde yayımladı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre adaylar ÖSYM'nin ÖSYM.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından tercih yapacak. Adaylar en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Bu yıl yükseköğretim kurumlarında toplam 805.747 kontenjan bulunuyor. Ön lisans programlarında 371.476, lisans programlarında 407.080 ve özel yetenek programlarında 27.191 kontenjan yer alıyor. Sektörün ve iş gücü piyasasının taleplerine göre 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 yeni program açıldı. Tarih ve yapay zeka, finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi gibi bölümler ilk kez öğrenci kabul edecek. YKS yerleştirme sonuçları Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanacak. Bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar işlemlerini 24-28 Ağustos'ta yapacak. Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos'ta yapılacak.
1: Gülistan doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi. Gülistan doku kaybolduktan sonra yürütülen soruşturmada şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen kolluk görevlilerine yönelik pazartesi günü operasyon düzenlenmişti. Aralarında emniyet müdürü ve emniyet amiriyle bilgisayar işletmeni ve 10 polis memurunun bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan 8'i Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. 10 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı Sarıyer'deki evinde ölü bulundu. Kızıl Sakal lakabıyla tanınan Kaşıkçı'nın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Evet, yakınlarının bir süredir haber alamadığı şef Eren Kaşıkçı'nın tek başına yaşadığı eve ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. İncelemelerin ardından Kaşıkçı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. İzmir'de bir sitenin otopark kapısı 11 yaşındaki çocuğun kolunun kırılmasına neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Arkadaşlarıyla oynarken kolunu demir kapıdan geçirdi. O kapı açılınca 11 yaşındaki çocuğun kolu kırıldı. Ailesi hem kapıyı açandan hem de site yönetiminden şikayetçi oldu.
2: Biz her zaman şöyle yaparız. Aracımızı döndürürüz. Kapının önüne kadar geliriz. Sensöre öyle basarız. Olması gereken bu.
0: İzmir'in Gaziemir ilçesinde 11 yaşındaki çocuk arkadaşlarıyla birlikte sitenin önünde oynuyordu. Binanın demir kapısına elini soktu. Bir araç sürücüsü de kapıyı açmak için uzaktan kumandanın düğmesine basınca çocuğun kolu kapıya sıkıştı. Ailenin iddiasına göre sürücü kapıyı görmeden uzaktan kumandanın düğmesine bastı. Ayrıca olayın ardından da hiç durmadan uzaklaştı.
2: O şahıs eğer o çocukların ağladığını görüyor bir dursaydı, ilk yardım hiç çocuğum kolunu kımıldatma demiş olsaydı belki daha az zarar alacaktık.
0: İddiaya göre kapının sensörü de devreye girmedi. Kolu kırılan çocuğun ailesi site yönetiminden de şikayetçi oldu.
2: Çocuk kolunu oraya gösteriyor, o araya sokuyor ya, adam da basıyor aynı anda ve çocuğun kolunu çalıştığı için kırıp neredeyse koparma noktasına geliyor ve öyle duruyor. Sensör bunu hissedip çalışmamalıydı.
0: Olayla ilgili inceleme devam.

0: Oyun oynarken kayboldu. Bir saat sonra havuzda bulundu. 2 yaşındaki Kadir kurtarılamadı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde sitede oyun oynayan 2 yaşındaki Kadir bir anda kayboldu. Ailesi durumu fark edince çocuğu aramaya başladı. Yaklaşık bir saatlik aramanın ardından sitenin havuzunda hareketsiz bulunan çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran Kadir için doktorlar elinden geleni yaptı. Ancak 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı. Haberi alan annesi hastanede sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Antalya'da bisiklet kullanan anne ve kızına otomobil çarptı. Adana'da ise benzer bir kazada bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
2: İki farklı yer, iki farklı bisiklet kazası. İki kişinin yaralandığı kazalarda bir kişi de hayatını kaybetti. İlk görüntü Antalya'dan. Bisiklet kullanıcısı Kübra B. Manavgat Sile'de 8 yaşındaki kızıyla ilerliyordu. Anne kız kavşağa geldiği sırada arkadan gelen araç bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet devrildi. Hafif şekilde yaralanan anne ve 8 yaşındaki kızı ambulansla hastaneye götürüldü. Benzer bir kazada Adana'da meydana geldi. Haşim Can E'nin kullandığı kamyon, Duran Yeyskan'ın kullandığı bisiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. 66 yaşındaki bisiklet kullanıcısı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Ölen adamın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Haşim Can E ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: AK Parti, gazi ve şehit yakınlarının özlük haklarına ilişkin 12 maddelik kanun teklifi hazırlıyor. Teklifle şehitlerin ailelerine bağlanan aylıklar net asgari ücretin altında olmayacak. Peki bu hafta içerisinde meclise sunulması planlanan teklifle başka hangi düzenlemeler yapılacak, ayrıntılara haberimizde.
3: Mümkün olduğu kadar erken zamanda çıkarmaya çalışıyoruz.
2: Gazi ve şehit ailelerine bağlanan aylıklar net asgari ücretin altına düşmeyecek. Mali, sosyal ve özlük hakları yeniden düzenlenecek. AK Parti, gazi ve şehit yakınlarının özlük haklarına ilişkin 12 maddelik bir kanun teklifi hazırladı. Düzenleme ile ilgili Çalışma ve Maliye Bakanlığı ile görüşmeler sürüyor. AK Parti grubunda da teklifin hazırlıkları kapsamında bir toplantı yapıldı.
3: Gruba sunuldu. Gruba ben bakanlıklarla görüştüm. Konuşuyorlar. Son değişiklikler, son ilaveler, sonra ben görüşler alınıyor. Ve inşallah bugün yapacağım toplantıda bu iş bir aşama daha ilerleyecek. Ve en kısa zamanda ve bu iş kanunlaşma yönünde ilerleyecek.
2: Habertürk'ün ulaştığı teklif taslağına göre gazi ve şehit ailelerine bağlanan aylıklar net asgari ücretin altına düşmeyecek. Düzenleme geçmişte bağlanan aylıkları da kapsayacak. Ancak geriye dönük fark ödenmeyecek. Bakıma muhtaç gazilerle vazife malullerine yapılan bakım desteği de artırılacak. Net asgari ücretin 2 katı olarak ödenen bakım desteği 4 katına çıkarılacak. 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanıp gazi sayılan ancak malul sayılmayan ya da malullük derecesi belirlenmeyen kişilere ise şeref aylığı bağlanacak. Şeref aylığı muharip gazilere ödenen şeref aylığı tutarında olacak. Bu aylık mirasçılara geçmeyecek ve başka bir sosyal güvenlik statüsü oluşturmayacak. Terörle mücadelede ateşli silah, el yapımı patlayıcı, mayın, roket, havan, şarapnel veya çatışma koşullarında oluşan ağır yaralanmalar nedeniyle malul sayılmayan güvenlik personeli ve güvenlik korucularına muharip gazi statüsü verilecek. Bu kişiler şeref aylığı ve muharip gazilere tanınan haklardan yararlanacak. Düzenleme kanunun yürürlüğünden önceki olaylar için bir defaya mahsus uygulanacak. Terörle mücadele kapsamında vazife malulü olanlarla hak sahiplerine bağlanacak aylıkların alt sınırı Milli Savunma Bakanlığı'ndaki lisans mezunu uzman memurun görev aylığı esas alınarak belirlenecek. Teklifin taslağı üzerinde çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar tamamlanırsa teklifin bu hafta içerisinde meclise sunulması bekleniyor.
1: İstanbul'un birçok ilçesinde kentsel dönüşüm devam ediyor. Özellikle Bahçeli Evler ve Zeytinburnu gibi ilçelerde hız kazanan bu dönüşüm eşya depolarına talebi katladı. Peki depo fiyatları

0: Ne kadar? Yanıtlar Dilara Civelek'in haberinde.
1: Ev eşyası ve ofis eşyası depolayan firmalar şu anda %75-80 kentsel dönüşüm üzerinde dönüyor.
2: Kentsel dönüşüm hızlandı. Evi dönüşürken geçici süreyle daha küçük daireye taşınanlar eşyalarını koyacak yer arayışına girdi. Kiralık depo talepleri 2'ye, hatta kimi yerlerde 3'e katlandı.
1: %100 bir artış var.
3: Benim arkadaşlarım da var depoya kiraya verenler. Geri dönüşüme girdiler. 4,5 milyar aylık depo kiraladı. Bütün eşyasını oraya bıraktı.
2: Depolara talep arttıkça fiyatlar da katlandı. Öyle ki depoya bu kadar para verilir mi deyip eşyasını satan bile var. O fiyatlara gelince.
1: 1+1 ev eşyasının sığacağı depo aşağı yukarı tavan fiyatlar 8.000'den başlıyor. 2+1 ev eşyasının sığacağı oda depo 10.000'den başlıyor. 3+1 eşyanın sığabileceği depolar 12.000.
4: Herkesin kendine göre bir eşyası var, sevdiği bir şey var, koyar oraya işte.
5: Bireysel depoların birçoğunda artık kentsel dönüşümden dolayı ev eşyaları bulunuyor. Bu depoda da 2025 yılından beri kentsel dönüşüm sürecinin bitmesini bekleyen eşyalar bulunuyor.
6: Ev küçük olacağından dolayı bütün eşyaları sığmayacak. Bunları da tabii mecburen bir depo kiralayıp orada barındıracak.
1: Özellikle kentsel dönüşümcüler 2 sene eşyasını bırakıyor. 1,5-2 sene zarfında eşyaları kalıyor.
0: Denizli'de yaşayan bir kişi iddiaya göre kredi başvurusu kabul edilmediği için kayınpederine kredi çektirerek ev aldırdı. Ama evlilik yolunda gitmeyince çift ayrıldı. Ev benim diyen kayınpederle damat mahkemelik oldu. Bakın Yargıtay'a giden bu dosyada nasıl bir karar verildi? Kaan Uçar'ın haberini ekranlarınıza taşıyalım.
7: Kayınpederinize güvenir miydiniz?
8: Tabii ki güvenirim.
7: Peki üzerine evi verir miydiniz ya da üzerine ev alır mıydınız?
8: Yok hayır, ev alıp vermezdim.
9: Kayınpedere bağlı.
2: Bana kredi vermiyorlar dedi. İddiaya göre kayınpederine kredi çektirip ev aldırdı. O ev damat ve kayınpederi davalık etti.
8: Kendimden başka kimseye güvenmem. Kayınpederim bana ev verse tabii ki de bir şey söylemem. Ama eğer benim çalışıp kazandığım bir evse kendi anneme babama da yapmam bu arada. Kayınpederime de yapmazdım.
2: Denizli'de yaşayan bir kişi evlendikten sonra ev sahibi olmak için kredi başvurusunda bulundu. Başvurusu olumsuz sonuçlanınca da kayınpederine gitti. Benim için kredi çeker misin dedi. Kayınpederine ev aldırdı.
10: Bu süreçte damat evde oturuyor. Doğalgaz, elektrik, su gibi abonelikler onun üzerine oluyor.
2: Ama çift bir süre sonra boşandı. Damat kredi taksitlerini kendisinin ödediğini savunarak evi almak istese de kayınpeder ev benim dedi. Konu mahkemeye taşındı.
10: Damatla eşi ayrılınca inançlı işleme dayalı tapu iptal ve tescil davası açıyor.
7: İlk derece mahkemesi davacı olan damadın taleplerini kabul etse de istinaf bu kararı reddetti ve konu Yargıtay'a taşındı.
10: Delil başlangıcı eksikliğinden ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararı bozuyorum diyor.
8: Öncelikle ağlardım.
2: Yargıtay 7. Hukuk Dairesi evin eski kayınpederinin üzerinde kalmasına karar verdi.
11: Resmi olarak evet ama burada vicdanen kayınpederin de bence hakkaniyet göstermesi gerekiyor.
8: Geçmiş olsun o zaman. Çok soğuk bir su içsin.
2: Peki böyle bir durumla karşılaşmamak için ne yapmalı?
8: Bu kişinin evi diye yazılı noterden imza alırım. Akıllık yapardım. Çirkefleşirdim yani alana kadar uğraşırdım.
10: İki tarafın kendi arasında bir anlaşma yapmaları ya da bir belge imzalamaları. Bunu ister noter kanalıyla da yapabilirler. İsterse kendi aralarındaki bir adi sözleşmeyle de bunu yerine getirebilirler.
0: Yabancı plakalı araçlar için yeni kurallar devrede. Geçiş ücreti veya ceza borcu bulunan araçların borçlarını ödemeden Türkiye'den çıkışına izin verilmeyecek. Ayrıca bu araçlar için HGS benzeri sistemlere abonelik ve yeterli bakiye bulundurma zorunluluğu da getirildi.
12: Yabancı plakalı araçların Türkiye'deki ücretli otoyol ve köprü geçişlerine ilişkin yeni kurallar geldi. Kaçak geçiş yapan araçlara yönelik denetimler ve yaptırımlar sıkılaştırıldı. Yeni yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Buna göre sürücünün uyruğuna bakılmaksızın ödenmeyen geçiş ücretleri ve cezalar ilgili kurumların sistemleri üzerinden anlık olarak sınır kapılarına aktarılacak. Borcunu ödemeyen yabancı plakalı araçların yurt dışına çıkışına gümrük idarelerince kesinlikle izin verilmeyecek. Ödemeler gümrük kapılarında kredi kartı veya nakit olarak yapılabilecek. Ödemesiz geçiş yapan yabancı plakalı araçlar geçiş ücretini

0: 15 gün içinde usulüne göre öderse hiçbir ceza tahsil edilmeyecek. Ancak 45 güne aşan gecikmelerde ise geçiş ücretinin tam 4 katı tutarında ceza tahsil edilecek. Araçların ücretli karayollarını kullanabilmesi için hızlı geçiş sistemi ve benzeri geçiş sistemlerine abone olması şart koşuldu. Araç sahipleri araçlarında çalışır durumda etiket ve hesaplarında yeterli bakiye bulundurmakla doğrudan sorumlu olacak.
1: Spordaki ve gelişmelerle devam edelim. Futbolda yeni sezon öncesi spor güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantıya İçişleri, Adalet ve Spor Bakanları katıldı. Toplantıya dair detayları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi paylaştı. Provokatif ve suç teşkil eden paylaşımlara karşı sanal devriyelerin artırılacağı kaydedildi. Taraftarın statlara ulaşımında jandarma ve emniyet koordinasyonunun güçlendirileceği belirtildi. Protokol tribünleri dahil stadyuma girişlerde pasolik sisteminin titizlikle uygulanacağı vurgulandı. Görevlilerin yaka kamerası kullanımının da yaygınlaştırılacağı ifade edildi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş ikinci eleme turu rövanşında Midtjylland'e konuk olacak. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan siyah beyazlarda 3 eksik var.
2: Beşiktaş Danimarka'dan turla dönmek istiyor. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Midtjylland'le deplasmanda karşılaşacak. MCH Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Karşılaşmada İngiliz hakem John Brooks düdük çalacak. Siyah beyazlı takımın hedefi 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında da iyi bir sonuç alarak adını 3. eleme turuna yazdırmak. Beşiktaş'ta Midtjylland karşılaşması öncesinde 3 eksik bulunuyor. Temsilcimizde izinli olan Leandro Trossard, kırmızı kart cezalısı Felix Udokai ile ayak bileğinde yaralanma tespit edilen Wilfred Ndidi rövanşta görev yapamayacak. Midtjylland karşısındaki tüm galibiyet ve beraberliklerde Beşiktaş adını 3. tura yazdıracak. Danimarka ekibinin müsabakada alacağı tek farklı galibiyetlerse maçı uzatmaya götürecek. Midtjylland karşılaşmayı 2 ya da daha farklı kazanması durumunda bir üst tura yükselecek. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland'i geçmesi halinde 3. eleme aşamasında muhtemel rakibi Hradec Králové Tromsø eşleşmesinin kazananı olacak. Çekya takımı Hradec Králové ilk maçta Norveç temsilcisi Tromsø'yü deplasmanda 1-0 yendi.
1: Futboldan voleybola geçelim. Milletler Ligi çeyrek finalinde Slovenya ile karşılaşan A Milli Erkek Voleybol takımı sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. İkinci sette 9, üçüncü sette ise 11 set sayısını çevirmesine rağmen kritik anlarda üstünlüğü koruyamayarak organizasyona veda eden millilerimiz tarihi bir mücadele ortaya koydu.
2: A Milli Erkek Voleybol takımı 2026 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu. Tarihinde ilk kez çeyrek final oynayan Efeler organizasyona veda etti. Kazanan taraf olan Slovenya ise yarı finale çıktı. Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette Slovenya 15-13'lük üstünlük kurdu. Savunmada Efe Bayram, hücumda ise Murat Yenipazar ve Adis ile etkili olan Türkiye 20-20 ile sete eşitliği getirdi. Setin son bölümünde daha etkili olan Slovenya ilk seti 25-21 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci set çekişmeli başladı. Oyunun başında iki takım da hücumda as hata yaptı. Ay Yıldızlı ekip setin ortasına 12-11 üstün girdi. Rakibinin orta hücumlardan geliştirdiği ataklarla seri yakalamasına engel olamayan Türkiye, Ahmet Tümer ve Mirza'nın devreye girmesiyle setin sonunda 23-22 öne geçti. Milli takım 9 kez set sayısını çevirmesine rağmen seti 35-33 kaybederek 2-0 geriye düştü. Son seti daha etkili oynayan Slovenya 17-12'lik üstünlük kurdu. Türkiye bu bölümden sonra iyi manşetleri ve etkili hücumlarıyla sete 20-20'lik eşitliği getirdi. Oldukça çekişmeli geçen oyunda Türkiye 11 kez set için servis atsa da bu şansını değerlendiremedi. Seti 39-37 alan Slovenya maçı da 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi.
1: Müzik dünyası iki önemli ismi kaybetti. İrlandalı Oscar ödüllü Glenn Hansard trafik kazasında öldü. Fransız DJ ve elektronik müzik sanatçısı Kavinsky ise evinde ölü bulundu.
3: Müzik dünyasından peş peşe acı haber geldi. Oscar ödüllü müzisyen Glenn Hansard Ve dünya

0: Ünlü DJ Kaminski hayatını kaybetti. İrlandalı Glen Hansard, doğup büyüdüğü Dublin'de geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Kaza hakkında detay paylaşılmadı. 56 yaşındaki Hansard, The Frames'le folk ikilisi Civil Season'ın üyesi olarak tanınıyordu. 2007 yılında müzikal drama filmi Once'da başrol oynadı. Filmin çıkış parçası olan Falling Slowly en iyi orijinal şarkı Oscar'ını kazandı. Fransız DJ ve elektronik müzik sanatçısı Kaminski ise Fransa'nın başkenti Paris'teki evinde ölü bulundu. Savcılığın açıklamasına göre ilk müdahale ekipleri olay yerinde şüpheli herhangi bir bulguya rastlamadı. Ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Kaminski 2010'da yayınladığı Night Call adlı parçasıyla uluslararası üne kavuşmuştu.
1: ABD'de 16 yaşındaki bir can kurtaranın 10 yaşındaki bir çocuğu okyanusun dev dalgalarından kurtarması ülkede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. ABD Başkanı Trump çocuğa madalya vereceğini söyledi.
2: Amerika Birleşik Devletleri 16 yaşındaki can kurtaranın kahramanlığını konuşuyor. ABD Başkanı Donald Trump genç can kurtarana madalya vereceğini açıkladı. Olay Kaliforniya eyaletindeki Santa Cruz'da yaşandı. Okyanusa giren 10 yaşındaki bir çocuk dalgaların şiddetini artırmasıyla zor anlar yaşadı. Çocuk yaklaşık 13 metre sürüklendi. Zor anlar yaşayan çocuğun yardımına 16 yaşındaki can kurtaran Ryder Williams yetişti. Çocuğu kurtarmak için hızlıca denize giren can kurtaran dalgalara meydan okudu. Uzun süre mücadele ederek çocuğu karaya yaklaştırdı. Williams, sahildekilerin yardımıyla çocuğu karaya çıkarmayı başardı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler ünlü isimlerin de ilgisini çekti. ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, "Bu Amerika'nın en iyisi. Bu can kurtarana en yüksek sivil madalya verilsin" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump da oğluna yanıt verdi. "Bu kahraman genci ve ailesini belki de kurtarılan çocukla birlikte Beyaz Saray'a getireceğiz ve en yüksek sivil madalyamızı vereceğiz" dedi. Can kurtaran Williams'ın çok cesur olduğunu belirten Trump, "Madalyayı hak ediyor" sözlerini sarf etti.
1: ABD'de bir kişi piyangodan servet kazandı. Mega Millions piyangosunun 800 milyon dolarlık büyük ikramiyesi Florida'da satılan bilete çıktı. Ödül yılın en büyük oyun tarihinin de miktarı en yüksek 10. ikramiyesi oldu.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde milyonlarca kişinin heyecanla beklediği Mega Millions çekilişinde 800 milyon dolarlık büyük ikramiye tek bilete çıktı. Şanslı biletin Florida'da satıldığı açıklanırken tarihlerin kimliği ve biletin hangi kentte satıldığı henüz paylaşılmadı. 800 milyon dolarlık ödül 2026 yılının şimdiye kadarki en büyük piyango ikramiyesi olurken Mega Millions tarihinin de en büyük 10. ikramiyesi olarak kayıtlara geçti. Kazanan kişi ödülünü yıllık taksitler halinde ya da tek seferde brüt 344,2 milyon dolarlık peşin ödeme olarak alabilecek. Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ise %24'lük zorunlu federal vergi kesintisinin ardından tarihlinin eline yaklaşık 261,6 milyon dolar geçecek. Büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali yaklaşık 290 milyonda bir olarak hesaplanırken çekilişte iki kişi de ikinci büyük ödülün sahibi oldu. New York eyaletinde satılan bir bilet 3 milyon dolar, Illinois ile satılan bir başka bilet ise 5 milyon dolar kazandı.
1: Dil öğrenme platformu Bubble, 75'ten fazla dilden 223 aşkın kelimeyi değerlendirdi. Dünyanın en güzel kelimesini seçti. Finale Türkçe yakamoz kelimesinin de kaldığı listede. Zirveye bakın hangi kelime gösterdi?
2: Kaytia Kitanga, dünyanın en güzel kelimesi seçildi. Finale Türkçe bir kelime de girdi. Dil öğrenme platformu Babel, dünyanın en güzel kelimesini seçti. Uluslararası jüri 75'ten fazla dilden 223 kelimeyi değerlendirdi. Kelimeler sadece kulağa hoş gelişleriyle değil, aynı zamanda anlamları ve kültürel değerleriyle de ele alındı. Kazanan Yeni Zelanda'nın Maori dilindeki Kaitiaki Tanga kelimesi oldu.

0: Kaitia Kitanga, doğayı, toprağı, suyu ve canlıları gelecek kuşlar adına koruma ve gözetleme sorumluluğunu ifade ediyor. Jüri kelimenin hem güçlü anlamı hem de tek kelimeyle anlatılması zor bir düşünceyi taşıması nedeniyle öne çıktığına dikkat çekiyor. Yarışmada Türkçeden yakamoz kelimesi de finale kalan 15 kelime arasında yerini aldı. Yakamoz, gece denizde balıkların veya küreklerin hareketiyle oluşan parıltıyı ifade ediyor.
1: Son dönemde tatil için yurt dışını ve özellikle de Yunan adalarını tercih eden çok. Yurt dışına ilgi sürekli artsa da bir de köyümden başka yere gitmem diyenler de var. Aslında Ömer Aktaş köy hasreti hiç bitmeyenlere mikrofon uzattı. Siz haberimizi izlerken biz veda ediyoruz. Bizden sonra gün başlıyor da Murat Güloğlu sizlerle olacak. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.
2: Köy derken gerçekten Hülümür, İsviçre eline su dökemez.
3: Hatsuna bile kaçıyorum yani, iki günlük bile olsa kaçıyorum.
4: Bülbülü altın kafese koymuşlar, yine de vatanım demiş. O köy benim için cennetin bir aynısı.
5: Ne plajda deniz keyfi ne de yurt dışı planları sarıyor. Köyünden vazgeçemeyenler rotayı yine memleketine çeviriyor.
6: Köyü seviyorum. Tercih tabii ki her zaman köy. Şu an bile gönderseler giderim yani. Evimiz falan da var. Kayınbabam var, işte annemin evi var. Gidilecek mekanımız var.
7: Memleketimi seviyorum. Gaziantep'liyim. De yılda bir, iki yılda bir gidiyorum, geziyorum.
5: Yaz dönemi herkesin tatil tercihleri farklı olsa da önce bir köye gidelim diyen çok kişi var.
8: Kimi her yaz köyün yolunu tutuyor, kimi ise yeni sahilleri keşfetmeyi tercih ediyor. Tatil anlayışı değişmiş gibi görünse de memleket özlemi birçok kişi için hala ilk sırada.
3: Memlekete gidiyoruz öncelikle, sonra deniz tatiline gidiyoruz. Doğa, yaşamı seviyorum yani, kuş sesleri eşliğinde uyanıyorum.
9: Akraba ziyareti olabilir.
10: Paran varsa her yere gidersin, paran yoksa köyüne bile gidemezsin.
5: Elbette başka planları olanlar da var. Özellikle de gençler.
11: Yaz tatilinde Ege taraflarını tercih ettim.
12: Yurt dışını tercih ederim. Bu sene de biz Mısır'a düşünüyorduk ama bakalım ne düşünüyorsun?
11: Zaten ömrümüzün yarısını memlekette geçirdik yani. Dışarıyı görmek daha keyifli olur.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.
1: Kira geliri elde edenler ve kiracılar. Günlük ve haftalık gibi kısa süreli konut kiralamaları da dahil olmak üzere tutarı ne olursa olsun kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerin tamamının banka veya posta idaresi aracılığıyla yapılması zorunludur. Ödemelerin elden yapılması durumunda kira geliri elde edenlere ve kiracılara her bir işlem için 7 bin liradan az olmamak üzere elden ödenen kira tutarının %10'u oranında ayrı ayrı ceza kesilecektir. Ancak kirayı elden ödeyenlerin durumu ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde kendiliğinden idareye bildirmesi halinde kiracıya ceza kesilmeyecektir. Sorularınız için Vergi İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanı.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Efendim günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyor, oradasınız. Perşembe sabahındayız ve beraberiz. Saatimiz 7'ye birkaç dakika kala. Bendeniz Murat Küloğlu. Dediğim gibi gelişmeleri aktarmayı başlıyoruz aktarmaya. Saat 10'a kadar memlekette yangınlar maalesef söz konusu, detaylıca alacağız. X Murat Küloğlu Instagram ve en sosyalde Murat Küloğlu TV. Hiç vakit kaybetmeden, haberlerimize geçmeden önce bakalım memleketin gazeteleri neler yazmış, neler çizmiş, yorumları, haberleri neler? Bunlara bakalım. Hürriyet gazetesi, alevlere karşı seferberlik kabus başladı diyor. Aynen öyle, canlı bağlantılarla birazdan aktaracağız. Zira hala söndürülemeyen ormanlar söz konusu. Havalar aşırı ısındı. Alev alev ormanlar yanmaya başladı. Muğla, Antalya ve Balıkesir'de evler tehdit altında. İnsanüstü çabayla mücadele veren söndürme ekiplerine vatandaşlar da kovalarla, yangın tüpleriyle yardıma koştu deniyor. Evlerin ve hastanelerin boşaltıldığı Antalya'da Kaş'ta önceki gün çıkan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamadı. Yine aynı şekilde Antalya, Kumluca, Alanya ve Muğla Seydikemer'de orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarla büyüdü alevler. Akşam saatlerine doğru evlere yaklaştı. En az 10 ev Kumluca'da. Otomobiller yangından zarar gördü. 50'den fazla ev Seydikemer'de. Devlet Hastanesi'yle tam 464 ev boşaltıldı. Kovayı, tüpü alan koştu. Kütahya, Yalova, Çanakkale, Aydın, İzmir, Edirne'de yine çıkan orman yangınları var maalesef. Bütün bunları ilerleyen dakikalarda canlı bağlantılarla arkadaşlarımız anlatacak. Çünkü hali hazırda devam ediyor maalesef efendim. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir çağrı var. Ormanda ateş yakmayalım şeklinde. Ama işte gördüğünüz gibi memlekette maalesef alevler almış başını gidiyor. PKK'yı tasfiye yasası yakında mecliste efendim, bu da bir başka haber başlığı. Erdoğan PKK'nın tasfiyesini sağlayacak yasal düzenlemelerin üzerinde çalıştıklarını ve önümüzdeki günlerde meclise sunacaklarını söyledi. Herkes kazanacak diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, ancak içeriği konusunda vatandaş hani pek bir şey bilmiyor desek yeri. Dolaylı ve doğrudan maliyetleri dikkate alındığında terörün Türkiye'ye faturası 2.3 trilyon doların üzerinde şeklinde bir ifade dikkat çekici. Türkiye küresel ligde nerede, enerjide? Efendim özellikle Irak'taki gelişmeler, Bakan Bayraktar'ın attığı imza Türkiye'nin enerji stratejisindeki değişimin işareti oldu şeklinde ifade dikkat çekici. Partilerle ilgili gelişmeler var. Ağırlıklı olarak Yeni Parti'yi konuşuyorduk. Buyurunuz. Gelecek Partisi'nden bir haber. Kendisini kapattı. Dava arkadaşlarıyla yaptığı görüşmede Ahmet Davutoğlu siyasi iklimin parçası olmak istemediklerini belirterek partilerini kapattı deniyor. Ve Üsküdar'a operasyon, dün yayınımız sırasında size aktarmıştık. CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alındı. Yine bildik şeyler, rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak. Devam ediyoruz efendim. Kızıl Sakal Şef ölü bulundu. Master Şef yarışmasıyla ünlenmişti. Çok

Çok da seviliyordu. Kızıl Sakal lakaplı ünlü şef Eren Kaşıkçı İstanbul'daki Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Henüz 37 yaşında şef ve maalesef ölüm nedeni belli değil. Otopsiden sonra belli olacak. Allah'tan rahmet dileyelim efendim ve hemen logonun üstündeki haberlere bakalım. Özellikle Devler Ligi yoluna devam Fenerbahçe rakibini yendi ve bir üst tura çıktı. Sturm Graz'la oynayacak önümüzdeki hafta. Zehra'nın sözleri alkışlandı. Hangi sözleri? Türkiye'ye Milletler Ligi şampiyonluğu getiren takımın bir parçası olan Zehra Güneş, futbol ve voleybol milli takımlarının kıyaslanmasına karşı çıktı deniyor. Ancak gelin görün ki evet, futbolda maalesef kazanamadığımız başarılar filenin sultanları tarafından kat be kat kazanılıyor. Diyelim Cumhuriyet gazetesine geçelim. Tabii ki yeni partiyle ilgili gelişmeler söz konusu. CHP'de yaprak dökümü sürüyor. 200 aşkın belediye başkanı bıraktı ve yeni partiye geçecekler. Evet, bu sözler önemli. Özgür Özel'in 90 milletvekiliyle başlattı ve yeni partiyi kurduğu süreçte önceki dönem parlamenterlerle süren istifalara belediye başkanları da eklendi. 375 belediyeyi yönetiyordu CHP. 200 aşkın belediye başkanı istifa etti ki bu istifaların sürmesi bekleniyor. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir hızla istifa ediyorlar, parti değiştiriyorlar. CHP il ve ilçe teşkilatı yönetimlerinin istifaları da dediğim gibi dün sürdü. Peki bir başka haber başlığı, işte Dede Taş'a zaman ayarlı operasyon. CHP'den belediye başkanlarının istifa edeceği gün yapıldı deniliyor bu operasyonun. Dernek ve vakıflara izinsiz verdiği yapıların peşine düşmüştü Üsküdar Belediye Başkanı. Karanlık senaryolar. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi ve ilköğretim yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Eğitimciler de tabii ki tepki gösterdi deniyor. Farklı program uygulayan ilkokullar düzenlemesini tevhidi tedrisat kanunu ve laik eğitim anlayışına aykırı buluyor. Özellikle eğitimciler efendim, bu da yerini almış nerede? Cumhuriyet gazetesinde. Yeşil vatan yanıyor. Muğla, Antalya, Kütahya, Çanakkale ve Balıkesir'de devam eden yangınlar yerini almış. Fotoğraf karesinde önümüzdeki zaman diliminde şayet söndürülemezse gazetelerin neredeyse birinci sayfasının hepsini tamamını saracak efendim. Umarız ki bugün yakın zamanda söndürülür bu yangınlar. Ve Kadıköy'de cami, biliyorsunuz ilk kazma vuruldu denilmiş, sahilde yapılıyor. Kıbrıs için 5+1 kararı alındı. Bu da yine Cumhuriyet'ten aktaracağımız haber başlıklarından bir tanesi diyelim. Hemen Milliyet'e geçelim. Keban Barajı çöpe gidiyor. Neden? Yılda 26 milyon ton gıda israfı söz konusu. Yine bir özel haber Milliyet'in manşetinde. 6 yıl önce başlatılan ve Temmuz 2026'da güncellenen rapora göre Türkiye'de sadece ekmek israfıyla kaybedilen su İstanbul ve Ankara'nın bir yıllık suyuna eşit. Bir yılda Keban Barajı kadar suyu çöpe atıyoruz şeklindeki ifade dikkat çekici efendim. Türkiye'de bir yılda israf edilen gıda miktarının 23 milyon ton olduğu işaret ediliyor. Bir yılda yetişen 49 milyon ton meyve ve sebzenin %25 ila 40'ının kaybolduğu veya israf edildiği anlatılıyor, açıklanıyor. Bu da son derece acı verici bir durum ve günde 12 milyon ekmek israfı var. Ve Milliyet gazetesi bunu birinci sayfasına taşımış gördüğünüz üzere. Peki hemen yan haberlere bakalım. Süreç menzile vardığında 86 milyon kazanacak. Türkiye ekonomisinin dimdik ayakta olduğunu söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kabine sonrası görüyorsunuz bir açıklama yapmış idi. Yeni partiye kararsız ayarı şeklinde bir ifade var. Doğu ve Güneydoğu'da olduğu belirtilen kararsız ve oy vermeyi düşünmeyen seçmen kitlesinden 4 puan geleceği hesaplanıyormuş ki evet, bir hayli fazla bir oran efendim bu da yapılan anketlere göre. Bu yangının önünde durmak çok zor maalesef. Avrupa'yı etkisi altına alan büyük orman yangınları Türkiye'mizde de görülmeye başlandı. Detayları birazdan aktaracağız. İki tarafta sus pus. Hangi taraflar bunlar? Hem Trump hem de Netanyahu görüşmenin olumlu geçtiğini söylediler ancak
Normalde Netanyahu'yu öven konuşmalar yapan Trump'ın basına açıklama yapmaması dikkat çekti deniliyor. Ve MasterChef şampiyonu evinde ölü bulundu. Evli ve bir çocuk babası. Ünlü şefin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

0: Kaşıkçı, Allah'tan rahmet dileyelim. Zor ama güzel oldu. Sporla ilgili bir haber yine Fenerbahçe ile ilgili. 1-1 berabere kaldılar ve 3. ön eleme turunda rakibi dediğim gibi Avusturya'nın Sturm Graz takımı oldu. Şampiyonlar Ligi'ne doğru adım adım ilerliyor. Yerli uzay hedefi, yine uzaydan konuşmaya başladık. Ay araştırma programımızın bir parçası olarak Türkiye'de tasarlanan ve inşa edilen bir uzay aracıyla Ay'a ulaşmaya hazırlanıyoruz. E tabi yumuşak iniş mi, sert iniş mi, artık bunlar konuşulacak anladığımız kadarıyla. Ve Türkiye'de yaşam süresi 78,5 yıla uzamış durumda. Allah uzun ömür versin diyelim ve devam edelim Karar gazetesiyle beraber. Büyük satışa büyük ilgi şeklinde bir manşet. Hiçbir yerde, hiçbir gazetede okumadığımız bir haberi Karar manşetine taşıyor. Boğaz köprüleri ve otoyollar için talipler çıkmaya başladı. Satışa çıkarılması tartışma yaratan köprü ve otoyolların özelleştirilmesinde neredeyse sona gelindiği ortaya çıktı. İhale için henüz mevzuat dahi çıkmadan konsorsiyum çalışmaları başladı. İlk talep Fransa merkezli bir altyapı firmasından geldi. Şirketin özelleştirme ihalesine yerli bir firmayla katılmak için hazırlık yaptığı belirtildi denilmiş. Ve 2012'de köprülerin özelleştirilmesi için girişimde bulunulmuş, ancak süreç o dönem başbakan olan Erdoğan'ın satışın vatana ihanet olacağını söylemesi üzerine durdurulmuş idi. Ve şimdi satışa çıkarılmak isteniyor. Özellikle İstanbul'daki köprüler bir satış süreci olursa muhtemeldir ki şimdiki geçiş ücretinden birkaç kat daha fazla ödenecektir. Bu da Karar gazetesinde yerini alan haber başlığı. Efendim, ABD-İran savaşında yeni cephe yerini almış yine Karar gazetesinde. Haçlı Şabi üyesi 10 kişi öldürüldü. Yayımladığı açıklamada saldırıları tehlikeli bir tırmanış ve Irak'ın egemenliğinin ihlali olarak belirtiyor Haçlı Şabi. Öte yandan başkanlar yeni parti yolunda iç siyasete dair haber yine yerini almış. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ilk istifa eden isim oldu ve yeni partiye katıldı. Milletvekilinin ardından 200'ün üzerinde belediye başkanı yeni partiye katılmak için CHP'den bir bir topluca ayrılıyorlar. Mutfak yanıyor, siyasetin gündemi tight, taht, kast. Yeni Yol grubu meclis grubunda konuştu ve Arıkan memleketi tiyatro sahnesine çevirdiler ama bu tiyatronun faturasını milletimiz ödüyor demiş. Milletin bilmediği çerçeve yasayı İmralı biliyor. İyi Parti lideri Dervişoğlu'nun sözleri yine ilerleyen dakikalarda bizler de aktaracağız diyelim. Yangın kabusu maalesef geri döndü. Bu da Karar gazetesinde ilerleyen dakikalarda. Canlı bağlantıyla yangınlardaki son durumu aktaracağız. Üsküdar'da kriptolu rüşvet ağı akşamın manşetinde. Kazanan 86 milyon olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Öte yandan Yeşil Vatan'da teyakkuz, 6 ilde ormanlar alevlere teslim şeklinde aktarılıyor. Kıbrıs'ta çözüme yeni şans. 16 yıl sonra ilk kez Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs'ta, adada biliyorsunuz. Öte yandan efendim, Kazı'dan Türk çıktı. Burdur'daki Sagalassos Antik Kenti Başkanı Profesör Doktor Toleon, Türkiye'de geçen 30 yıllık akademik yolculuğun ardından Türk vatandaşı olduğu deniliyor diyelim. Analiz gazetesine geçelim ve analizle beraber gazeteler turumuzu bitireceğiz. Enerji arz güvenliği için tarihi adım deniyor. Kerkük petrolü Türkiye'ye milyarlar kazandırabilir denilmiş ve imza sürecinden fotoğraf karesi de yerini alıyor analizde. Gıda enflasyonu yıllık 32,8'e ulaştı. Gerçekten böyle mi? Doğru bir rakam mı, yoksa çok daha fazlasını mı yaşıyoruz? Analiz gazetesinde yer alan haber başlığı efendim bu da. Ve tabii ki yangınlardan yine notlar analizde yerini alıyor. Böylelikle gazeteler turumuzu bitiriyoruz. Saatimiz 7.11'i gösterirken efendim ve haberlerimize bakacağız. Ağırlıklı olarak son dakika gelişmeleri ve tabii ki son durumlar önemli. Şimdi Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor. Birçok ilimizde olduğu gibi hemen orman yangınlarına bakalım. Çünkü Fethiye'de bir orman yangını var, giderek büyüyor. Seydi Kemer ve Fethiye ilçelerinde yangına ekiplerin müdahalesi sürmekte. Fethiye'deki yangın gece saat 2 sıralarında başladı. Bu görüntüler maalesef Fethiye'den Yeşil Üzümlü Mahallesi'nde bulunan ormandan alevlerin yükseldiği görülmekte. Yangın ihbarı yapıldı. Bölgeye hemen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler hızlıca yayıldı. Seydikemer ilçesinde de dün sabah saatlerinde çıkmıştı orman yangını. Büyük ölçüde kontrol altına alındı ama genelde tek bir rüzgara bakıyor biliyorsunuz. Çalışmalarda 25 hava aracı, 410 kara unsuru ile 1141 personel görev almış durumda. Seydikemer Devlet Hastanesi'ndeki 45 hasta önlem amaçlı farklı hastanelere sevk edildi. Risk altında bulunan 408 ev tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Harabe halde olan 55 yapıda zarar gördü. Bölgedeki 703 kişiyle 100 adet hayvan güvenli bölgeye sevk edildi. Hem Muğla'da hem Fethiye'de, Seydikemer'de gördüğünüz gibi orman yangınları devam ediyor. Büyük ölçüde müdahale sürüyor. Hava aydınlanmasıyla beraber havadan da müdahaleler başlıyor. Ancak dediğimiz gibi söndürülebilmiş değil tam olarak. Evet, Muğla'nın ilçeleri Fethiye'de ve Seydikemer'de yaşananları hep beraber gördük. Büyük geçmiş olsun diyoruz. Umarız ki tez zamanda söndürülür. Öte yandan Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçelerinde de orman yangını çıktı. Büyük ölçüde kontrol altına alındığı ifade ediliyor. Alanya'daki yangınaysa itfaiye ekiplerinin müdahalesi halihazırda sürmekte. Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını 2 gündür devam ediyor maalesef. Alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı bilgisi de geldi. Ekiplerse sarp, kayalık ve eğimli araziye rağmen alevlere karşı yoğun mücadele veriyor. Alanya'da ormanlık alanda çıktı orman yangını. Ona da müdahale sürmekte Aleve efendim. Baksana. Yangının Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde etkili olduğu belirtiliyor. Yerleşim yerlerine yönelik risk bulunmamasına rağmen yangına yakın alanlardaki 45 konutta her olasılığa karşı tahliye edildi. Yangını tetikleyecek hava koşullarının maalesef 2 ila 3 gün daha sürebileceği aktarıldı. Kumluca ilçesinin Yazır mahallesinde ormanlık alandaysa bir yangın çıktı. Büyüdükçe büyüdü. Dün öğle saatlerinde başlayan yangın bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle çok daha geniş bir alana yayıldı. 50 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. 10 evse zarar gördü. Alevler tahliye edilen evlere ve serayla tarım alanlarına da zarar veriyor. Antalya Kumluca D400 karayoluysa çift yönlü olarak trafiğe kapatılmış durumda. Adrasan ve Olimpos turizm merkezlerinde de önlem amaçlı olarak trafik durduruldu. Yollar kesildi. Ekiplerin yangına müdahalesi hali hazırda devam ediyor. Evet, kimi yerlerde kontrol altına alındığı söyleniyor ama tek bir rüzgar ki görüldüğü şu 2-3 gün daha özellikle rüzgarın kendisini daha da fazla belli edeceği ve ifade ediliyor ki bu da tabii bütün bu söndürme çalışmalarını boşa çıkaracak gibi duruyor. Tarım ve Orman Bakanı bir taraftan da açıklama yaptı. İbrahim Yumaklı'dan orman yangınlarıyla ilgili gelen açıklamaya bakalım. Yangınların 4 bölgede tamamen 6 bölgede büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylüyor Bakan Yumaklı. Yalova, Armutlu, Kütahya, Domaniç ve Altıntaş ile Çanakkale merkez yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı Bakan Yumaklı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada az evvel de saydığım Muğla, Seydikemer, Antalya, Kaş ve Kumluca, Balıkesir, Edremit, Altınoluk ve Gömeç'le Çanakkale, Ayvacık'ta çıkan yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi. Ekiplerin Yeşil Vatan için gece gündüz demeden görev başında olduğunu da aktarıyor. Evet, ciğerlerimiz yanıyor. Hep bu cümleleri kuruyoruz. Her yaz olduğu gibi yine bol miktarda kuracağız gibi gözüküyor. Ciğerimiz yanıyor cümlesini. Antalya'nın Kumluca ilçesinde yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı dedik. Alevler çok sayıda yerleşim yerine tehdit etti bu süre içinde. İtfaiye ekipleri bir kez daha canla başla mücadeleyi sürdürdü. Habertürk muhabiri Emine Derya ve kameraman Ahmet Korkmaz orman yangını nedeniyle tahliye edilen ancak Alevlere teslim olan bir evi kurtarmak için verilen mücadeleyi saniye saniye yakından görüntüledi.
1: Ekiplerin müdahalesi devam ediyor yerleşim yerine. Şimdi zor bir coğrafya. Hemen bakın sağ tarafta itfaiye.

0: aracı burada hazır müdahalede bulunuyor ama oldukça eğimli, aşağıya müdahale etmesi zor. O yüzden ekipler hızlıca hortumları oraya uzattılar. Ekipler, itfaiye ekipleri o noktaya gitti ve o yerleşim yerine o eve şu anda müdahale ediliyor. Güzel haber şu, rüzgar özellikle gündüz vakitlerine göre hızını bayağı bir düşürdü. Ancak ne yazık ki işte ormanlık alanda çıkan yangının yerleşim yerlerine sirayet ettiğini, ulaştığını aktarmıştık. Yazır mahallesindeki evlerinde birçoğu boşaltılmıştı. Ancak o evlerden biri alevlere teslim oldu. Şu anda o ev zaten tahliye edilmişti. Ancak tabii ki içindeki eşyalar duruyordu. Şu an ne var ne yok evde maalesef yanıyor. Ekipler tabii ki her ne kadar hızla müdahale etmeye çalışsalar da coğrafya oldukça zor. Ahmet Korkmaz o görüntüleri ekranlarınıza getiriyor. Hemen yolda bulunan itfaiye aracı metrelerce aşağıda sarp arazide bulunan bu eve müdahalesini sürdürüyor. İnsanlar teyakkuz halinde, endişeliler çünkü bu manzaradan dolayı. Yani alevlerin, o arada gördüğümüz kıvılcımların, şimdi Ahmet Korkmaz'dan rica edeceğim, ormanlık alana hemen kısaca dönelim. Bakın ormanlık alanlarda ufak ufak kıvılcımlar var. Aslında pek çok yerde gördük bunları. Böyle gecenin karanlığında fener gibi ormanın içinde aydınlık duruyorlar. Ancak dediğim gibi zaman zaman rüzgarın etkisiyle ne yazık ki o kıvılcımlar büyüyüp işte evlere ulaşıyor. Ondan dolayı da insanlar ya bizim evimize de ulaşırsa, çünkü yol boyunca yerleşim yerleri olduğunu gördük, ya bizim evimize de sirayet ederse diye bu şekilde teyakkuz halindeler. Yani özellikle köyün girişinde kadınların, erkeklerin, genç yaşlı herkesin nöbet tuttuğuna şahit olduk. Bunu gittiğimiz her şehirde görüyoruz. Şimdi bir araç daha geldi. İki araç, iki su tankeri, bir itfaiye aracı yangına müdahale ediyor. Burası Yazır Mahallesi, Kumluca ilçesinde. Bugün saatler 13.30'u gösterdiğinde, öğle sularında. Burada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Ve ne yazık ki bölgede kuvvetli rüzgarın da etkisiyle bu yangın büyümüştü. Yazır Mahallesi'nden çıkarken hemen mahallede bulunan mezarlığı birkaç yüz metre geçtikten sonra ekiplerin burada müdahalesiyle karşılaştık. Bakın bir itfaiye eri daha. Şimdi ne kadar zor bir alandan oraya gittiğini görebiliyorsunuz. Oldukça eğimli, dik ve yürümesi hiç de kolay olmayan bir yokuşu yürüyerek yangına ulaşmaya çalışıyor. Ve tutuna tutuna aslında, ve tutunduğu ağaç dalları da, burası da yanmış. Yani hemen şöyle gösterelim, bakın bunlar normalde kaktüs, buranın bitki örtüsü, makilik alan, ancak geriye hiçbir şey kalmamış. Ormanlık alanlarda da kıvılcımlar olduğunu görüyoruz. İşte o kıvılcımlar her ne kadar ufak gözükse de bu tarz yangınlara sebebiyet verebiliyor. Bu tarz yerleşim alanlarına sirayet ediyor. O anları da canlı olarak Habertürk ekranlarına getirdik. Sözü yeniden sana bırakalım.
1: Evet, Emine Derya kameraman Ahmet Korkmaz'la birebir işte yaşananları aktardı efendim. İlerleyen dakikalarda yine orman yangınlarından detayları vereceğiz. Antalya ve bir taraftan Çanakkale, Balıkesir, işte gördüğünüz gibi Muğla ilçelerinde ciddi bir orman yangını halihazırda söz konusu. Bazı yerlerde büyük ölçüde kontrol altına alındı dedik ama neyin ne olacağı belli olmuyor maalesef. Öte yandan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin değerlendirmeleri var. Yangınlarla mücadele kapasitemizi geliştirdik diyor Erdoğan. 3200 personelimizle sahadayız açıklaması yaptı.
2: Orman yangınlarıyla mücadele kapasitemizi daha da güçlendirdik. Şunu tüm halkımızın çok iyi bilmesini isterim. 28 bine yakın orman kahramanımız, 140 bini aşkın gönüllümüz, 28 yangın söndürme uçağımız, 119 helikopterimiz, 14 insansız hava aracımız, 6000'e yakın kara aracımızla özellikle bugünlerde 7/24 nöbetteyiz. Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarımız

0: devam ediyor. Bu yangınların söndürülmesi için 21 uçak, 58 helikopter, 420 arazöz, 142 su tankeri, 76 iş makinesi olmak üzere toplam 929 kara aracı ile 3210 personelimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bilhassa Ağustos ve Eylül aylarında çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Biz bütün ekiplerimiz ve imkanlarımızla teyakkuzda olmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın da hassasiyetlerini korumalarını istirham ediyorum.
1: Evet, uyarılar yapılmaya devam ediyor. Temmuz ayını nispeten iyi geçirdik derken maalesef bu son günlerde dört bir yandan çıkan orman yangınları ciğerimizi yaktı. Ağustos ayı bakalım nasıl geçecek? İşte gördüğünüz gibi güçlendirilmiş bir hatta söz konusu orman yangınlarına karşı, ancak elden bir şey gelmiyor, yandıkça yanıyor ormanlarımız. Şimdi Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da günlerdir, aslında haftalardır diyebiliriz, orman yangınlarıyla mücadele etmekte. Özellikle İspanya ve Fransa'da durum oldukça vahim. Tabii orman yangınları sadece yerleşim yerlerini ve orada yaşayan insanları tehdit etmiyor. En büyük zararı da yaşam alanları yok olmakla karşı karşıya kalan hayvanlar görmekte. İşte sizler de izliyorsunuz efendim. Ve onlardan biri arkamda, daha doğrusu sizler şu anda görüyorsunuz görüntüler. Fransa'nın Gironde bölgesinden orman yangınlarına müdahale eden bir görevli, alevlerle mücadele ettiği sırada yavru bir ceylan buldu. Zor durumdaki hayvana tabii ki kayıtsız kalamadı görevli. Onu felaket anından işte bu şekilde kurtardı. Ve özellikle memleketimizde de çok görüyoruz bu tür görüntüleri. Sadece orman yandı ya da ağaçlar yandı diyemeyiz ve birçok hayvanın da maalesef hayattan koptuğunu görebiliyoruz ormanlık alanlarda. O yüzden çok ama çok dikkat etmek gerekiyor efendim. Umarız ki ekipler de çalışıyor, yöre halkı da onlara yardım ediyor. Yakın zamanda, tez zamanda orman yangınları biter memleketimizde ve tabii ki tüm dünyada. Avrupa demişken az evvel bahsettik, sıcak hava dalgası sürüyor. Polonya'dayız mesela, San Nehri. Kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü iyiden iyiye. Fransa ve İspanya'daki yangınlarsa devam ediyor, hala söndürülemedi. İspanya Başbakanı Sanchez yeni sıcak hava dalgasının başladığını belirtti.
2: Avrupa'da sıcak hava dalgası etkili oluyor. İspanya ve Fransa'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Fransa tarihinin en ağır yangın sezonunu yaşıyor. Yılbaşından bu yana 13 binden fazla yangın çıktı. 162 bin futbol sahasına tekabül eden 116 bin hektar alan kül oldu. Ülkenin güneybatısındaki Gironde vilayetindeki yangın yaklaşık bir haftadır devam ediyor. Henüz kontrol altına alınamayan yangın ülke tarihinin en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti. Vilayette sıcaklıkların 42 dereceye çıkabileceği öngörülüyor. Gironde ve Land'da yüzlerce hanenin ise elektriksiz kaldığı belirtiliyor. İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Başbakan Pedro Sanchez, başkent Madrid'e bağlı Navalcarnero kentine gitti. İleri komuta merkezinde orman yangınlarından etkilenen bölgelerde görev yapan ekiplerin yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşme sonrasında yaptığı açıklamada ülkede yeni sıcak hava dalgasının başladığını aktardı. Bu daha az nem ve yüksek sıcaklık anlamına geliyor dedi. Rüzgarın ülke genelinde yaşadığımız yangınları ağırlaştırıp ağırlaştırmayacağını ise göreceğiz ifadesini kullandı. Yunanistan'daki orman yangınlarında ise biri Mora Yarımadası'nda, iki Girit Adası'nda olmak üzere 3 itfaiye eri hayatını kaybetti. Girit'te 5 köy için tahliye emri çıkarıldı. İngiltere'de yılın 4. sıcak hava dalgası etkili oluyor. Ülkenin güneydoğu ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Polonya'da kuraklık nedeniyle su krizinin derinleşebileceği uyarısında bulunuluyor. San Nehri'nde kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü belirtiliyor.
1: Evet, bu konuda Avrupa ciddi bir sınav veriyor haftalardır efendim. Gördüğünüz üzere biliyorsunuz iki yangın uçağımız...

0: Bizim Fransa'ya gitmişti. Macron teşekkür etmişti ki umarız o yangın uçakları geri dönmüştür. Çünkü memleket alev alev gördüğünüz gibi. Bir taraftan da 6. nesil yangın tehlikesi şeklindeki bir haber dikkat çekici. Milliyet gazetesinden paylaşalım. Fransa ve İspanya'da devam eden orman yangınları 6. nesil yangınlar olarak tanımlanıyormuş. İklim değişikliği kaynaklı 6. nesil yangınlar itfaiyecilerin müdahalesini zorlaştırıyor. Kimi zaman da imkansız kılan bir şiddete ulaşıyor. Uzmanlara göre orman yangınlarının davranışındaki büyük değişimi iklim krizi belirliyor denilmiş. Sıcaklıkların artması, yağışların azalması, nem seviyelerin düşmesiyle toprak ve bitki örtüsü daha da kuruyor. Bu bilinen bir şey biliyorsunuz. Bu da tutuşma koşullarını ve yanabilecek alanı katlayarak artırıyor. Bu mega yangınların yıkıcı potansiyeli açığa çıkan enerjiden kaynaklanıyor. Bu enerji çevresindeki meteorolojik koşulları değiştiriyor ve söndürme araçlarını etkisiz bırakıyor denilmiş. Bütün bunlara da 6. nesil yangın deniyor. Bizler de 6. nesil yangınla mücadele ediyoruz anladığımız kadarıyla. Peki efendim, orman yangınlarına ilişkin haberlerimizi aktarmayı sürdüreceğiz. Dediğim gibi canlı bağlantılarla ilerleyen dakikalarda birkaç sıcak bölgede arkadaşlarımız var. Son durumu aktaracak bize. Peki siyasette bakalım, orada da sıcak günler yaşanıyor. Sıcaktı, daha da sıcaktı ama işte artık belli oldu, adı konuldu. Yeni Parti. Konuşmaya devam ediyoruz. Çokça konuşacağız gibi gözüküyor. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, 200'den fazla belediye başkanının Yeni Parti'ye katılmak amacıyla istifa ettiğini söyledi. Yeni Parti'nin kurultay hazırlık sürecine dair de bilgi verdi. Ekim ayında kurultayın yapılmasının planlandığını söylüyor.
1: 200'ün üzerinde belediye başkanı Yeni Parti'ye katılmak amacıyla istifa etmiş bulunuyor. Büyükşehir belediye başkanlarımızın daha dikkatli bir tutum içerisinde olmaları gerekiyor.
2: CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçen belediye başkanlarına ilişkin rakamları paylaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiasını değerlendirdi.
1: Kendisiyle hiçbir iletişim yok. Nereden seçildiği belli. İzmir halkının tavrı, tutumu da belli. O tavra, tutuma uyumlu davrananlar siyasete devam edebilirler. O tutum beni ilgilendirmez, ben istediğim gibi davranırım diyenler de halktan gerekli reaksiyonu er geç görürler. Biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz.
2: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın kurultay hazırlık sürecine dair de bilgi verdi.
1: Yeni Parti ilçe, il örgütlenmelerini tamamlıyor. Biz Ağustos, Eylül ayları içerisinde kongrelerimizi yapacağız. Muhtemelen Ekim ayı içerisinde kurultayımızı yapacağız.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de bu hafta sonu görüşebileceğini söyledi.
1: Meclis Başkanı'nın bu konudaki tavrını biliyoruz. Parti kurulduğu zaman Özgür Bey'i de ziyaret edeceğim demişti. Herhalde bu hafta içerisinde böyle bir program yapılır diye düşünüyoruz.
0: Evet, yaşananları gördükçe elbette ki yapılan açıklamalar, gazete manşetlerinden de görüyoruz. Gün be gün her dakika akan bir trafik, haber trafiğinde de görüyoruz ki siyasette ciddi anlamda büyük bir göç yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Yeni Parti'ye doğru. Acaba bu gidişle CHP bir tabela partisi olarak mı kalacak, yoksa bu göçe, bu gidişata bir dur mu diyecek CHP'yi yöneten Butlan yönetimi? Bütün bunlar önemli. Bir taraftan da tabii kendi partisini kapatan bir anlayış da var. Onu da ilerleyen dakikalarda vereceğiz. Bu arada İstanbul'da CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında dün bu saatlerde 3. dalga operasyon düzenlenmişti. Canlı olarak aktarmıştık size. Aralarında belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 şüpheli, biliyorsunuz, gözaltına alındı. Peki suçlamalar ve iddialar neler? Yeni bilgiler var mı? Elbette ki var. Aktaralım.
3: İddiaya göre müteahhitlerden rüşvet alındı. Mevzuata aykırı yapılara iskan ruhsatı verildi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda belediye başkanı dahil 6 kişi gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda daha önce tutuklananların ifadeleri ve ihbarlar üzerine belediye başkanı Sinem Dedetaş hakkında soruşturma başlattı. Tespitlere göre yapı ruhsatı sürecini yetkili olmamasına rağmen belediye iştiraki Kent AŞ görevlileri yürütüyordu. İddiaya göre kriptolu kapalı devre mail üzerinden belediye personeline talimat verip ruhsat sürecini koordine ediyorlardı. MASAK verilerine göre Kent AŞ ile müteahhitler arasında toplamda 1 milyar 78 milyon

0: İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerinin raporuna göre de müteahhitler paravan olarak Kent Ayşe ile sözleşme imzalamak zorunda bırakılıyordu. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş bu yolla gayri resmi gelir elde edilmesinde belirleyiciydi. Ve bir başka iddia, Kent Ayşe Genel Müdürü Başkanlığı'nda toplantılar yapıldığı, bu toplantılarda müteahhitlerden ne kadar menfaat elde edileceğine karar verildiği öne sürüldü. Müteahhitlerden elden dolar üzerinden rüşvet alınıp karşılığında mevzuata aykırı olmasına rağmen iskan ruhsatı verildiği de iddialar arasında. Rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme suçlamalarıyla başlatılan soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü'nün de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
1: Evet, gözaltı süreci devam ediyor, onu söyleyelim. İddiaları hep beraber gördük, duyduk. Diğer operasyonlardaki iddialar aşağı yukarı bu belediye içinde yerini almış durumda diyelim. Şimdi siyasette yeni bir parti, yeni partiden söz ediyoruz. Gün ışığına çıktı, ancak bir parti de kendisini feshetti. Gelecek Partisi Genel Başkanı, eski başbakan, hatırlarsınız, Ahmet Davutoğlu aldıkları kararla partilerinin siyasi faaliyetlerini sonlandırdıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı Davutoğlu. Kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerinin sonlandırma kararı almış bulunuyoruz, diyor. Gelecek Partisi'ni baştan itibaren diğer muhafazakar partileri kapsayacak şekilde tek parti olması için çaba gösterdiklerini hatırlattı Ahmet Davutoğlu. Çabalarının sonuçsuz kaldığını ifade etti. Ben de o halde Gelecek Partisi'ni feshediyorum dedi ve partiyi kapattı. Evet, o altılı masa sürecinde çok konuşulmuştu. Hatta meclise de bayağı bir milletvekili sokmuşlardı Kılıçdaroğlu sayesinde. Şimdi de feshettiler partilerini. Bakalım bundan sonra nereye doğru evrilecek milletvekilleri, onu da hep beraber görürüz. Hayırlı uğurlu olsun. Türk siyasi hayatından bir de Gelecek Partisi geldi ve geçti diyoruz. Ahbap Derneği soruşturmasına bakalım. Gözaltına alınan 13 şüphelinin işlemleri sürmekte, bilmektesiniz. 5 oyuncu daha ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep, Abdullah İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bursin ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Daha önce de Gülben Ergen, Uğur Dündar, Elçin Sangu, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses'in de aralarında bulunduğu birçok isim biliyorsunuz ifade vermişti. Öte yandan gözaltına alınan Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran dahil 13 şüphelinin yine emniyetteki işlemleri sürmekte. Evet, içerideki, siyasetteki ya da soruşturmalardan ya da operasyonlardan detaylar bu şekilde. Türkiye ile Ermenistan arasındaki önceden gerilim olan ancak şimdi çok daha farklılaşan olaylara bakalım. Normalleşme adımları atılmaya devam ediyor. Sınır hattında da çalışmalar sürmekte. Sınır kapısının açılmasıyla ticaretin başlaması bekleniyor. Habertürk ekibi de bu süreçte sınır hattına gitti. Emre Karaca'nın izlenimleriyle beraber o anları izleyelim.
0: İmzalanan tarihi protokol, liderler düzeyine taşınan diyalog mekanizması. Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecindeki her gelişme sınır hattında da yakından takip ediliyor. Burası Akyaka tren istasyonu. Türkiye'nin Ermenistan sınırına en yakın demiryolu hattı. Sınıra 10 kilometre uzaklıktaki bu hattı sınır ötesine bağlamak için demiryolu altyapı çalışmaları devam ediyor.
2: Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde en çok beklenen gelişmelerin başında sınırların açılması yer alıyor. Şu anda Akyaka tren istasyonundayız. Bu istasyon Ermenistan sınırına giden yolda son istasyon. Eğer sınırlar açılırsa Türkiye'den vatandaşlar da işte bu hattı da geçerek Ermenistan sınırının öbür tarafına da geçiş yapabilecek.
0: Süreç olumlu ilerlerse iki farklı hattın açılması öngörülüyor. Iğdır'da yer alan Alican sınır kapısı karadan ulaşımı sağlarken Kars'ın sınır hattı doğu kapı ise hem kara hem de demir yolunu içeriyor. Mayıs ayında Dışişleri Bakanlığı doğrudan ticaretin başlaması için hazırlıkların tamamlandığını duyurmuştu. İş dünyası arasında diyalog süreci de hız kazandı.
3: Haziran ayında tarihi bir gelişme yaşandı. 33 yılın ardından Ermenistan

0: Yunanistan'dan iş adamları sınır hattını karadan geçerek bu noktaya geldiler. Ardından rotaları Kars merkezdi. Burada önemli bir toplantı gerçekleşti. İş dünyası bir araya geldi ve bundan sonraki dönemde atılacak adımlar istişare edildi.
1: Geçen Kars'a Ermenistan'dan gelen iş adamlarının iade ziyaretini yapacağız. Eylül'ün ikisinde buradan sınır kapısına kadar gideceğiz. Yaya bir şekilde Karslı iş insanları olarak yürüyeceğiz. Sonra oradan otobüslere binip Erivan'a gideceğiz. Ortak projeler falan hazırlanacak.
2: Bölge halkının beklentisi de ticaret imkanlarının artması.
3: Bu bölgeye faydasını olacağını, göçü olmayacağını düşünüyorum. Bayağı bir göç verdik ilçemizde. İlçe merkez ve köylerimizin %50'ye yakın bir göç vermiştik. Vatandaşlarımızın ticareti anlamında da bu işlere yapmak istediği için göç eden vatandaşlarımızın tekrardan geriye geleceğine inanıyoruz.
4: Evet, önemli ve güzel gelişmeler sadece bölge insanını değil, iki memleketin insanını da toplumları da ilgilendiren bir normalleşmeden söz ediyoruz diyelim. Buyurunuz arkamda gördüğünüz kupüre bakalım. Akşam gazetesinden bir haber başlığı, üniversite şehirlerinde kiralar dengeleniyor şeklinde atılmış bu başlık. Üniversite şehirlerinde kira artışı enflasyonun gerisinde kalmış. Haziran 2026 verilerine göre Antalya'da yıllık kira artışı %26.2, Eskişehir'de 19.3, Ankara'da 21.4, Bursa'da ise 18.9 olarak gerçekleşti deniliyor. Gerçekten böyle mi, bakalım. Haziran 2026 verilerini kullanılarak hazırlanan araştırma, örgün üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı 15 ilde kira fiyatlarını 1+1 daire piyasasını ve yatırım geri dönüş süreci incelendi denilmiş efendim. İstanbul maalesef zirvede, yine en yüksek kira maliyeti bu yılda İstanbul'da görülüyor. Konut kirası ortalama 43 bin liraya ulaşmış İstanbul'da. Onu Ankara izliyor 32 binle, 31 binle İzmir hemen arkasında, 27 binle Antalya, Çanakkale'de ise 26.839 olarak aktarılıyor ortalama kira maliyeti. Böylece üniversite öğrencilerinin yoğun olarak tercih ettiği şehirlerde ilk 5 sırayı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Çanakkale oluşturmuş durumda. Özellikle 1+1 evlere talep doğal olarak yüksek deniliyor. Ve araştırmada şöyle bir detay dikkat çekici: kira artış hızında Trabzon ön planda. Kentte ortalama kiralar son bir yılda %26.7 artarken 1+1'lerde artış oranı %40'lara kadar ulaştı denilmiş. Neredeyse yarı yarıya bir fark var. İstanbul'da da 1+1 kiraların yıllık %39 oranında artması öğrenci konutlarına yönelik talebin güçlü şekilde devam ettiğini gösteriyor denilmiş. Şimdi öğrenciler ağırlıklı olarak tabii nerede nasıl yaşanır, nerede nasıl geçiniriz şeklinde bunlara bakarak, üniversiteden ziyade, üniversitedeki bölümlerden ziyade nasıl bir yaşam sürebiliriz, ucuz yollu oralara gidelim şeklinde düşünüp tercihlerini bu yönde yapıyorlar. Çünkü 40-50 bin liralık kiralardan söz ediliyor ki bir de bunun tabii yemesi, içmesi, eğitimi vesaire var. Gerçekten çok zor, özellikle memlekette eğitim almak, eğitim görmek. Peki yolumuza devam edelim. Saatimiz 7.41'i gösterirken bölgede ne oluyor? Bölge dediğimiz Orta Doğu. ABD ile İran arasında yeniden başladı biliyorsunuz saldırılar. Ve bu saldırıların ardından Trump yine bir açıklama yaptı. Aşağı yukarı aynı açıklamalar. İran'ın özür dilediğini söylüyor. Daha doğrusu iddia ediyor Trump. Onları yine çok ağır vuracağız diyor.
5: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden başlayan saldırıların ardından Amerikan Başkanı Donald Trump bir kez daha saldırı tehdidinde bulundu. Orta Doğu'da 5 gün boyunca silahlar susmuş, ancak pazartesi günü karşılıklı saldırılar yeniden başlamıştı. İran, Ürdün'deki bir Amerikan hava üssüyle Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlarının bulunduğu merkezi vurmuştu. Amerikan ve Suudi savaş uçakları ise Irak'taki İran yanlısı gruplara ait noktalara saldırı düzenlemişti. İran medyası saldırılarda en az 4 İran askeri danışmanının öldüğünü bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlarken İran'ın kendilerine 5 roket fırlattığını söyledi. Bu roketlerin engellendiğini bildirdi. Vurma sırası bizde dedi. We can hit them very hard. They've already apologized. But, you know, we got to smack them a little bit. Saldırı

0: Saldırıların ardından konuşan Amerikan Başkanı Trump, İran'a saldırıların devam edeceği mesajını vermişti. İran'ın üstlerimize yönelik saldırılarına sert karşılık vereceğiz diye belirtmişti.
1: Evet, Trump'tan yine aynı açıklamalar var görüyorsunuz. $90 üzerine yeniden kendisini atmıştı efendim. Brent petrol varil fiyatı ve an itibariyle %1'lik bir düşüş var. %89 civarında, pardon $89 civarında. Dolayısıyla bu da elbette ki ekonomideki dengeleri değiştirecek ölçüde. Trump bunları söylerken İran'da karşılık verirken bakalım Yeni Şafak gazetesi hangi haberle bizlerin karşısında, işgal ordusunda intiharlar sürüyor diyor Yeni Şafak. İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesinin haberine göre, ki İsrail'in muteber bir gazetesidir, Mısır sınırında konuşlu Bardelas taburunda görevli bir kadın asker dün sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki bir askeri üste intihar etti. Üste yaralı halde bulunan askerin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Bir diğer olaysa 26 Temmuz'da gerçekleşti. İsrail askeri istihbaratına mensup ve gizli bir görevde bulunan bir başka kadın asker Haşaron kenti yakınlarında yer alan Glot üstünde intihar etti. İsrail ordusu her iki olaya ilişkin askeri polis tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Haaretz'in derlediği verilere göre bu iki ölümle birlikte yılbaşından bu yana muvassaf görevdeyken intihar eden İsrail askerlerinin sayısı 16'ya yükselmiş durumda. Dolayısıyla İsrail ordusunda, Yeni Şafak'ın söylemine göre elbette ki, işgal ordusunda intiharlar sürmeye devam ediyor. Ki onlar vurdukça vuruyor ama İsrail ordusunda da intiharlar sürmeye devam ediyor. Bakalım nereye kadar gidecek iş. Şimdi Ukrayna Devlet Başkanı'na bakalım. Zelenski Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti. Neden? Çünkü Cumhuriyetçi Senatör Graham'ın cenaze törenine katılmak üzere Washington'a gitti. Ölümünden önce Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirmişti biliyorsunuz. Beyaz Saray'da Trump'la da görüştü Zelenski bu vesileyle. İki liderin gündeminde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümüne yönelik adımlar vardı tabii ki. Zelenski, Trump Ukrayna'ya Patriot üretim lisansı vermeyi kabul etti dedi.
2: ABD Başkanı Trump, Ukrayna'ya Patriot üretim lisansı vermeyi kabul etti dedi. Rusya ile savaşın bitmesini istediklerini, ancak Putin'in bunu istemediğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhuriyetçi Senatör Graham'in cenaze törenine katılmak üzere Washington'a gitti. Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'la bir saatlik görüşme yaptı. Trump, pek çok konunun ele alındığı toplantının iyi geçtiğini söylerken, Zelenski de verimli bir görüşme yaptıklarını belirtti. Trump'la Patriot sistemlerine yönelik önleme füzelerinin üretimi için gerekli lisanslar konusunda görüştük. ABD'ye güçlü desteği için minnettarım dedi. Görüşmeyi Fox News kanalında da değerlendiren Zelenski'nin gündeminde yine Patriot hava savunma sistemlerinin üretimine yönelik lisans verilmesi vardı.
3: Trump ile NATO zirvesi sırasında Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri üretim lisanslarının verilmesi konusunu görüşmüştük. Bu önemli çünkü daha fazlasına ve daha hızlı şekilde ihtiyacımız var. Başkan, Patriot üretimine yönelik lisans verilmesini kabul etti. Bu savaşı durdurmak istiyoruz. Başkan Trump ve Avrupalılar da istiyor. Ama Putin istemiyor.
2: ABD savunma şirketlerinin yöneticileriyle de bir araya geldiğini söyleyen Zelenski, umarım ortak üretim yapacağız dedi. Trump ve Zelenski geçen ay G7 zirvesinde, bu ayda Ankara'da düzenlenen NATO liderler zirvesinde bir araya gelmişti.
1: Peki Putin ne diyecek bu olan bitene? Bir taraftan da biliyorsunuz Ukrayna güçleri Moskova'yı vurmaya devam ediyor. 400'ü aşkın İHA'larla geçtiğimiz gün vurmuştu. Japonya'ya geçelim. Japonya'nın yine tarihi anlarından bir tanesi, 7.1 büyüklüğündeki depremden söz edeceğiz. Kumamoto eyaletine meydana geldi biliyorsunuz. Buradaki depremde can kaybı 18'e yükseldi. Japonya için çok büyük bir rakam bu. Bir ay önce yeniden açılan dev alışveriş merkezi İyo'nun çökmesi ise Japonya'da bu depremlerde felaketin sembolü haline geldi.
2: Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. 10 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, yangınlara, yol ve köprülerin çökmesine, çok sayıda binanın ağır hasar görmesine neden olmuştu. Ülkedeki son durumu Başbakan Sanae Takaichi açıkladı.
4: 助けを待つ方々。

0: 13 kişinin öldüğünü ve yaralananlar olduğunu, çöken binalar, yangınlar ve yollar ile diğer altyapı hasarları da dahil olmak üzere geniş çaplı hasarın meydana geldiğini doğruladık. Şu anda bile kurtarılmayı bekleyen insanlar var ve bu zamana karşı bir yarış.
1: Depremin en çarpıcı görüntüsü ise İon Kumamoto Alışveriş Merkezi'nden geldi. Dev alışveriş merkezi, 2016'daki yıkıcı depremden sonra yıllarca süren çalışmaların ardından yalnızca bir ay önce yeni başlangıç sloganıyla açılmıştı. Depremden yaklaşık bir saat sonra meydana gelen şiddetli patlamayla büyük ölçüde çöktü. AVM'deki yaklaşık 200 kişi tahliye edilirken, Japon medyası alışveriş merkezinde çalışan 20 ila 30 kişiden halen haber alınamadığını yazdı. Depremin ardından Japon hükümeti kriz yönetim merkezi kurmuş, arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla 3600 asker bölgeye sevk edilmişti. Kumamoto eyaletinde Nisan 2016'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 277 kişi yaşamını yitirmişti.
2: Evet, 7.1'lik bir depremden söz ediyoruz. Başbakan söylüyor, geniş hasar aldık, büyük hasar aldık diyor. Japonya'nın büyük hasar aldık dediği manzara bu. Oysa Venezuela gibi bazı ülkelerde yıkılmadık, ayaktayız şeklinde gösterilebiliyor bu manzaralar efendim. Yolumuza devam edelim. Hürriyet gazetesinde bir haber, buyurunuz, mağarada parti olur mu diye soruyor. Mağara neymiş, neresiymiş, ne değilmiş bakalım. Evet, mağarada yüksek sesli etkinliğe izin çıkmamalı şeklinde bir ifade var. Antik Yunan temalı bir DJ etkinliği planlanıyormuş. Özel mülk statüsündeki Karataş mağarasında daha önce planlanan Tekno Parti gelen tepkiler üzerine iptal edilmişti. Ancak izinlerin alındığı ve biletlerin 1800 liradan başladığı, acaba mağarada parti olur mu şeklinde ifadeler dikkat çekici. Bakalım olacak mı olmayacak mı, hep beraber göreceğiz diyelim. Bir son dakika bilgisi var. Yine bir operasyon, yine bir belediye, Ankara Etimesgut Belediyesi'ne bir operasyon düzenlenmiş durumda. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alınmış durumda. Ayrıntılar Emre Aytekin'de.
3: Evet, Murat Güloğlu, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil birçok kişi gözaltında. Operasyon kapsamında 55 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturmayı Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Suçlamaları da kısaca bir anlatmak istiyorum. İhaleye fesat karıştırma, rüşvet, itikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma suçları kapsamında sabah saatlerinde Etimesgut Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendi. Şu anda da polis ekipleri belediye binasında arama faaliyetine devam ediyor. Bazı dijital materyallere ve dosyalara da el konuldu. Bunu da ifade etmiş olalım. 55 kişi hakkında bir gözaltı kararı var. Şu ana kadar da belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil birçok belediye yöneticisi bu operasyon kapsamında gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, İtikat suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma suçlamaları hakkında bir gözaltı kararı verildi. 55 kişi hakkında şu ana kadar da belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil birçok kişi gözaltında, Murat Güloğlu.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Detayları Emre Aytekin aktardı. Ankara'da bir kez daha söyleyelim, Etimesgut Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendi. Dün bu saatlerde İstanbul'da yine CHP'li bir Üsküdar Belediyesi'ne, bir belediyeye operasyon düzenlenmişti. An itibariyle Ankara'da Etimesgut'ta Erdal Beşikçioğlu başkan gözaltına alınmış durumda. Onunla beraber 55 kişi rüşvet, irtikap ve işte gördüğünüz gibi bu suçlarla, örgüt kurma suçlarıyla gözaltına alındılar. Detayları arkadaşlarımız aktarmayı sürdürecek diyelim. Geçelim Türkiye'nin akciğerleri orman yangını tehdidiyle bir kez daha karşı karşıya maalesef. Ekiplerin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Pek çok noktada yangınlar kontrol altına alınmış durumda. Peki orman yangınlarını engellemenin yolu acaba neden geçiyor? Alevlerin çıkış nedeni ne? Yangınları çıkmadan acaba önlemenin bir yolu var mı? Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Tuncay Neişçi'ye sorduk. İzleyelim, bir küçük ara, saat başında beraberiz.
4: Bütün yangınlar insan kaynaklıdır. Neden derseniz şöyle.

Şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu böyle kabul etmekte fayda var. Yani geriye kalan %10'sa, %2'yse, %8'se her neyse bütün bunların hepsi şeyden yıldırımlardan çıkan yangınlardır ve onların hiçbirisi sizin televizyonlarınıza veya kamuoyuna yansımamıştır. O nedenle de o yangınları zaten ihmal edebilirsiniz. Hatta daha çarpıcı bir şey söyleyeyim size. Türkiye'de çıkan veya dünyada çıkan, Amerika'da, Fransa'da, İspanya'da nereyi diyorsanız deyin. Bakın her Türkiye'de 2000 tane yangın çıkıyor. 90 senelik Orman Genel Müdürlüğü'nün tuttuğu istatistiklere göre en azından 10 bin hektar alan yanıyor. Bunu veri olarak kabul etmeliyiz ve kamuoyu da bunu kabul etmek zorunda. Ve bugüne kadar çıkan yangınların hepsinde bütün uzmanlar, benim gibi akademisyenler, işte Orman Genel Müdürlüğü'nün ilgili kişileri, sorumlu kişileri rüzgardan söz ediyor ise o zaman yangınlarla mücadele etmek kadar rüzgarla da mücadele etmeyi bir strateji, bir politika olarak almak zorundayız. Bu da nedir? Orman içerisindeki yangın rüzgar hızını azaltırsanız yangını da azaltırsınız anlamına çıkar. Bunun için size bir şey söyleyeyim. Bu konuda bir çalışma yapmış. TÜBİTAK destekli bir çalışma yapmış. 1994 Çanakkale yangınından, o Milli Park yangınından sonra da bunu kitap haline getirmiş birisi olarak söylüyorum. Eğer biz ormanlarımızı ki Çanakkale ve Marmaris'te özellikle rüzgarlar belirler yangını. Yangının özellikle bakın burada çok farklı bir noktadan söz edeceğim. Her rüzgarı değil, yangına neden olan rüzgarı. Bu Antalya'da Lodos'tur. Yani kuzeyden gelen rüzgardır. Ege ve Marmaris'e başka yönlerden gelirler. Hakim rüzgar yönüyle aynı değildir bu. Bu yöne dik gelecek şekilde ağaçlardan yapılmış ki bunun içinde en uygun olanı servilerdir. Sık diktiğiniz zaman orman içerisindeki rüzgar hızını %65 oranında azaltırsınız. Bu yangın riskini %65 azaltmak anlamına gelir. Birinci söyleyeceğim bu. Bakın anız aynen yol kenarlarındaki otlar gibidir. Çok kolaylıkla tutuşur. Bakın yangınla tutuşmayı birbirinden ayırmak gerekiyor. Tutuşma olmadan yangının olması mümkün değildir. O ince otlar veya anızlar bir sigara izmaritiyle rahatlıkla yanar. Ama düşünün kalın odunları yakabilir misiniz bir sigara izmaritiyle? Yani onun için de bu ince yanıcı dediğimiz bizim bunun içerisine otlar ve kuru yapraklar dahil bunları ormanlardan temizlediğiniz yol kenarlarından riskli yerlerden temizlediğiniz zaman orman yangını olmaz. Bakın Avrupa'da girdiyse yani Fransa ve İspanya'dan başladıysa bu Türkiye'ye de yansıyacaktır. Bunun temel nedenini işte anlatayım size bakın. Bu Amerika ve Avustralya'da çok önceden beri çıkmıştır. Bizden önce nedeni çok basit. Orada orman alanları milyonlarca hektarlık kesintisiz bloklar oluştururlar. Oysa Avrupa ülkelerinde çok eskiden beri yerleşime açılmış olduğu için Türkiye'de dahil ormanlarımız küçük parçacıklar halindedir. Bu nedenle de işte o pirokümülonimbus dediğimiz ya çok enerji açığa çıkan ve kendi iklimini kendisi yaratan, kendi fırtınasını kendisi yaratan yangınlara dönüşme olasılıkları zayıftı Türkiye'de. Şimdi aşırı derecede sıcaklıklar, rutubet kayıpları ve kuraklık nedeniyle o ufak orman parçaları da Amerika ve Avustralya veya Kanada'dakine oranla söylüyorum ufaklığını. Onlar çok yüksek enerji çıkararak yanmaya başladılar. Bakın yangın mevsiminden önce anız tarlasıyla orman arasında bu iki pulluk genişliğinde sürme yaparsanız anız yangınının düşük enerjili bir yangınıdır. Ormana geçmesi söz konusu bile değildir.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.

0: Evet, yine yoğun bir akışımız var, görmektesiniz efendim. Az evvel bir haber ulaştı elimize. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne operasyon aktaracağız. Efendim bir kez daha hoş geldiniz. Günaydın, Habertürk'tesiniz. Gün başlıyor oradasınız ve bol miktarda canlı bağlantılarımızla devam edeceğiz bu süreçte. Etimesgut Belediyesi'ne operasyon dediğim gibi düzenlendi. Dün Üsküdar Belediyesi'nde düzenlenmişti ve Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltında. Ayrıntılar Habertürk muhabiri Emre Aytekin'de. Emre Aytekin, az evvel bize biraz detay aktardın ama şimdi yeni gelişmeler söz konusu. Neler söyleyeceksin?
1: Evet, Murat Güloğlu, Erdal Beşikçioğlu dahil diğer belediye yöneticileri gözaltında. Soruşturmayı Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Sabah saatlerinde polis ekipleri Etimesgut Belediyesi'ne gitti ve belediye binasında bir takım arama faaliyeti gerçekleştirdi. Birçok dosyaya ve dijital materyale el konuldu. Aynı zamanda şüphelilere ait evlerde ve adreslerde de birçok arama faaliyetinin hala devam ettiğini ifade edelim. 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar da Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve üst düzey belediye yöneticileri gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Suçlamalara kısaca bir bakalım. İhaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma suçlamalarıyla Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon, bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Soruşturma kapsamında 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar da Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil üst düzey belediye yöneticileri gözaltında olduğunu ifade edelim. Tabii polis ekipleri de hem belediye binasında hem de şüphelilere ait adreslerde arama faaliyetini sürdüğünü ifade edelim ve sözü tekrar size bakalım.
0: Emre Aytekin, çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan aktardığı yeni gelişmelerle beraber önümüzdeki zaman diliminde elbette ki Habertürk ekranlarında ve tabii ki gün başlıyor da olacak. Etimesgut Belediyesi'nde bir operasyon söz konusu. Erdal Beşikçioğlu gözaltında, 55 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi. Hatta son dönemlerde çıkan haberlerde yeni partiye katılmayacağını, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağını da ifade etmişti. İddialar bu yöndeydi. Ancak işte dediğimiz gibi bu süreçte özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa edip yeni partiye katılma sürecinde belediyelerin yine operasyonların sıklaştığını görmekteyiz. Detayları arkadaşlarımız aktarmayı sürdürecek diyelim. Peki, orman yangınlarına bakacağız maalesef. Muğla'dayız. Habertürk ekipleri yangın bölgesinde, bir taraftan da ilk adresimiz Muğla. İşte arkadaşlarımız görüyorsunuz, Nejat Kırpılı.

0: Muğla'dan aktaracak. Emine Derya Antalya'da, Öznur Karslı Çetiner Balıkesir'den bize son dakika bilgilerini aktaracak. İlk adresimiz Muğla. Nejat Kırbulut karşımızda. Fethiye'nin Üzümlü mahallesinde bizde son durumu anlatacak. Anladığımız kadarıyla diğer iki yerin aksine orman yangını hali hazırda devam ediyor Fethiye'de. Söz sende Nejat.
1: Evet, dün akşam saatlerinde yangın tamamen söndürülmüştü. Ancak gece 02 sıralarında Yeşil Üzümlü mahallesinden ihbar geldi ve burada alevler yükselmeye başladı. Şu an itibariyle de ekiplerin mücadelesi devam ediyor. Şöyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Bakın, ekipler bulunduğumuz bu bölgeye kadar hortumu çektiler ve alevlere ulaşmaya çalışıyorlar. Hemen ileride alevleri göreceksiniz. Bakın, rüzgarın etkisiyle yükseliyor alevler ve diğer ağaçlara, ormanın derinliklerine doğru hızla ilerliyor. Ne yazık ki bir yandan kara ekipleri, bir yandan da havadan uçaklar ve helikopterlerle alevlere müdahale sürüyor. Köylüler de bu müdahaleye destek verdiler. Tarımsal aramada kullandıkları tankerlerle bölgeye su taşıyorlar. Aynı zamanda helikopterlerin su aldığı havuzları da sürekli su takviyesiyle besliyorlar. İşte alevler yeniden bu bulunduğumuz bölgede yükseldi. Az önce bulunduğumuz noktada büyük bir hareketlilik yaşandı. Çünkü alevler yola doğru ilerlemişti. Ekipler o alevlerin ilerleyişine düştü. Tabii dikkatli olmak lazım. Sarp arazi ve şu an itibariyle de havadan helikopterler ve uçaklar da sortu yaparak söndürmeye çalışıyorlar. Şu anda 5 uçak havada. Şöyle ilerleyelim Mehmet, görelim. Bakın, buraya kadar hortumlar uzatıldı ancak alevler daha hızlı ilerliyor. Aman dikkat, aman dikkat Mehmet. Evet, hortum isteniyor bu noktaya da. Alevler ileride yükseliyor ve ekiplerin buraya 2 boy hortum istediği ne belirtelim. Şimdi tabii koşarak buraya yetişmeye çalışıyorlar. Bir yandan da tabii şunu söyleyelim. 5 helikopter ve yaklaşık 15 yangın söndürme uçağı, 10 helikopter alevlere müdahale ediyor. Biz de tabii burada dumanının etkisinde kalmayalım. Mehmet, biraz ilerleyelim. Kameraman arkadaşım Mehmet Sait Atasoy'la birlikte biraz yukarıya çıkmaya çalışacağız. Çünkü rüzgarın ters dönmesiyle birlikte duman bu tarafa yöneldi. Bu nedenle hemen maskemizi takıp ilerlememiz lazım. Daha güvenli bir bölgeye çıkmamız gerekiyor. Hemen şöyle ilerleyelim. Sen yürü önden. Ben aynı zamanda anlatmaya başlayayım. Gece 02 saatlerinde başlamıştı Yeşil Üzümlü mahallesindeki yangın. Tabii o yangınla birlikte ekipler yeniden seferber oldu. Bu saat itibariyle de bölge yanmaya devam ediyor. Beton mikserleriyle vatandaşlar buraya geldiler. Onlar da Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine yardımcı olmaya çalışıyorlar. Beton mikserinden şöyle Mehmet. Beton mikserinden alınan su buradan havadan bırakılıyor. Bir yandan da dediğimiz gibi helikopterlerle, uçaklarla alevler söndürülmeye çalışılıyor. Ama oldukça geniş bir alana yayıldı. Bu nedenle rüzgarın alevleri metrelerce ileriye taşıması nedeniyle mücadele saatlerdir devam ediyor. Şöyle biraz daha çıkalım geriye doğru. Hortum geldi. Hortumu hemen çekiyorlar. İşte an be an o sıcak görüntüleri ekrana taşıyoruz.
2: Devam et.
1: Aşağıdaki alevlere ulaşmak için şöyle Mehmet, bu hortumu ulaştırmaya çalışıyor ekipler. Tek amaçları tek bir ağaç daha yanmadan alevleri kontrol altına alabilmek. Ama şu an itibariyle ne yazık ki kontrol altına alınabilmiş değil. Şöyle yola doğru çıkalım. Biraz daha böyle şöyle yola doğru çıkınca daha net aslında göreceğiz bölgenin. Helikopterleri, uçakları görüyoruz sık sık. Bölgeye su taşıyorlar. Alevlerin üzerine bırakıyorlar. Yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük bir mücadele veriliyor. Gece 02'den itibaren bu savaş devam ediyor. Dün Seydi Kemer ilçesindeydik. Orada yangın vardı. Akşam 10 sıralarında, gece 10 sıralarında

0: Alevler söndürülmüştü. Soğutma çalışmalarına geçilmişti. Ama kötü haber gece yarısı geldi. Ve Yeşil Üzümlü Mahallesi'nde de alevlerin yükseldiğini öğrendik. Bakın köylüler tarımsal sulamada kullandıkları tankerleriyle geldiler. Ekiplere destek olmaya çalışıyorlar. Bir yandan da işte beton mikserleri su taşıyor bölgeye. Ama şunu söyleyelim, henüz alevlerle mücadele sona ermiş değil. Büyük bir çalışma var. Hem havadan hem karadan ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor.
1: Bulut, çok teşekkür ediyoruz. Muğla'dan, Fethiye'den aktardı. İşte gördüğünüz üzere arkadaşlarımız an be an yangının olduğu yerdeler. Umarız ki mücadele sürüyor. Rüzgarın etkisini azalmasıyla beraber ki umarım o şu anda yayın yaptığı yerlerde de herhangi bir yangın söz konusu olmaz. Fethiye'de durum bu. Balıkesir'e gideceğiz. Öznur Karslı, Çetiner bizi bekliyor. Şimdi bakıldığı zaman Edremit, Gömeç, Altınoluk çok ön plana çıkıyordu. Son durum nedir Balıkesir'de? Orman yangınına dair herhangi bir gelişme söz konusu mu?
2: Murat Güloğlu, Balıkesir'de tabii Muğla'ya göre, Seydi Kemer'e göre daha olumlu bir tablo var şu anda. Üç farklı noktasında dün öğle saatlerinde neredeyse eş zamanlı diyebilirim. Üç farklı noktada, biri ilçe, iki mahalle olmak üzere üç noktada çıkmıştı bu yangınlar. Ve tam 11-12 saat sonra önce kontrol altına alınıp söndürülebildi, soğutuldu diyebiliriz. Şu anda bulunduğum nokta dün Balıkesir'de çıkan yangının ilk olarak çıktığı nokta. Yaklaşık iç 3 kilometrelik bir alana yayılmıştı dün bu uzun süren, saatler süren yangın. Gelinen noktada şu anda Erdidemir size, bulunduğumuz dağın hemen eteklerindeyiz. Kaz Dağları burası, Kaz Dağları'nın eteklerindeyiz. Büyük oranda söndürüldü. Geriye bu irili ufaklı küçük küçük noktalarda bazen böyle küçük küçük ateşlerin, alevlerin hala olduğunu görebiliyoruz ama büyük oranda kontrol altına alındı. Bu arada Murat Güloğlu, şöyle geriden genişten alarak bir Erdi gösterelim. Yangının ilk olarak çıktığı yer Balıkesir'de. Bakın biraz daha eteklere gelseydi nasıl bir yere gelecekti? Tam kazı alanının başladığı nokta burası. Erdi ile birlikte şöyle bir etrafı çepeçevre gösterelim. Hemen girişinde de yazı var. Arkeolojik çalışmalar yapıldığı için burada izinsiz kazma kürek çalıştırılamaz, kazı yapılamaz diye bir yazı yazılmış. Tam 26 yıldır devam eden önemli bir kazı alanı burası. Arkeolojik çalışmalar yapılıyor. İçeride biraz daha üste doğru gittiğinizde büyük bir Roma villası olduğunu söylediler. Biraz daha bu yangın aşağılara, bulunduğumuz yere kadar, eteklere kadar gelseydi sit alanındaki bu kazı alanını da önemli derecede tehdit edecekti. Burası Balıkesir Altınoluk Mahallesi. Şöyle bir karşı tarafı gösterelim Erdi. Burası kontrol altında ama Gömeç'i bir gösterelim. Bir yanda Gömeç, bir yanda Altınoluk. Şu anda çıplak gözle görebildiğim kadarıyla Gömeç'teki yangın da kontrol altında gibi belki de ama oradaki dumanlar buraya göre çok daha fazla. Tatilcilerin tabii geçiş güzergahı, özellikle İzmir'e giderken Balıkesir'den bu noktalardan geçiyorsunuz. Tabii çok sayıda tatilci de vardı dün akşam saatlerinde burada. Hemen bu yangının bitişinde büyük bir site var. Evlerine girmediler, teyakkuz halindeydi herkes. Ekiplerle birlikte insanlar da evlerine girmediler. 12 saat gibi bir süre sonra burada, bu mevkideki yangın kontrol altına alındı. Bir sonraki durağımız Gömeç olacak.
1: Çok teşekkür ediyoruz Erdi Demir arkadaşımızla beraber olay yerinde. Bir taraftan da biliyorsunuz yerleşim birimleriyle orman iç içe ağırlıklı olarak ve Altınoluk'ta, Edremit'te, Gömeç'te ciddi anlamda yangın söz konusu idi. Bakalım bundan sonraki durakta neler anlatacak Gömeç'te sevgili Öznur. Peki Antalya'ya gidelim. Kaş, Kumluca, Manavgat, Alanya, kentteki pek çok ilçede alevlerle mücadele biliyorsunuz gün boyu sürdü. Kaş'ta ve Kumluca'daki yangınsa büyük ölçüde kontrol altına alındı fakat Alanya ve Manavgat'taki mücadele hali hazırda devam ediyor. Emine Derya aktaracak son gelişmeleri, işte gördüğünüz gibi yangından da izleri barındıran bir yayın. Buyur Emine Derya, neler anlatacaksın?

Evet Murat Güloğlu, burası Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi. Dün öğle saatlerinde şu anda Ahmet Korkmaz'la birlikte bulunduğumuz işte bu mahallede yangın başlamıştı. Ne yazık ki yurdun dört bir yanından yangın haberleri veriyoruz. İşte Muğla'yı gösterdik, Balıkesir'i gösterdik. Burası Antalya. Şehirlerin adı değişiyor ancak yangından geriye kalan manzara ne yazık ki her noktada, her ilde, ilçede aynı. Şimdi dün akşam Ahmet Korkmaz'la birlikte yine gece yarısı 12.30 sularında buradaydık ve size şöyle ilerleyelim, hatta o noktayı da gösterelim. Habertürk ekranlarından canlı olarak da aktardık. Biz canlı yayındayken ormanlık alanda, şimdi bölgede, bulunduğumuz bölgede Kumluca'da artık yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Hatta soğutma çalışmalarının başladığını aktarabiliriz ama bir anda ormanlık alanda meydana gelen kıvılcımlar hemen sol tarafımda bulunan o beyaz çatılı evi yaktı ve kül etti. Bir evin yanması ne kadar sürüyor derseniz yaklaşık 10 dakika içinde, yani biz yayına girdiğimizde yangın başladı. Yayından çıktığımızda artık o 10 dakikalık sürede ne yazık ki bir yerleşim yeri yerle bir olmuştu. Şimdi dün gece şu soruyu sormuştuk yayında. Acaba orada yaşlı bir çift mi yaşıyordu? Çocuklu bir aile mi yaşıyordu? Neydi hikayesi o evin? Bugün öğrendiğimize göre orası bir müzik stüdyosuymuş. Bir sanatçı tarafından kayıtların yapıldığı, eserlerin üretildiği müzik stüdyosu olarak kullanılmış. Ancak şu anda tabii ki ne o stüdyodan geriye bir şey kaldı ne de o yapıdan. Antalya dünyanın belki de en güzel kentlerinden biri. Hem deniz turizmiyle hem orman turizmiyle öne çıkan yerlerden. Ancak şu sağ tarafı gösterip sonra da evlerin yakınına götürmek istiyorum sizi. Bakın şimdi otoyol boyunca Kumluca'ya girdikten sonra bizi yemyeşil ormanlar karşılıyor Antalya'da. Ancak orman yangınından sonra ne yazık ki o ormanlardan geriye kalan manzara işte bu. O yeşilin yerinde artık kül var, siyah var, gri var. Yeşilden geriye hiçbir şey kalmadı. Sadece tabii ki yerleşim yerleri zarar görmüyor. Bölge tarım bölgesi, küçükbaş hayvancılığın yapıldığı bir bölge. Örneğin burada bir sera var, vardı düne kadar. İşte bu serada, bu seradaki bitkiler de artık tamamen kullanılamaz halde. Şöyle gitmeden sol tarafı da gösterelim. Bakın sol tarafta hala tütmeler var. Bu tütmelerin aslında buradaki ekiplerle konuştuğumuzda bir hafta kadar, yine birkaç gün kadar da sürebileceğini söylüyorlar. Ondan dolayı da soğutma çalışmaları kritik. Dün gece burada neler yaşandı Murat Güloğlu? Diyorum ya, şehirlerin sadece adı değişiyor, manzara aynı diye. Aman dikkat, düz devam edelim. İnsanlar gece boyunca aslında evlerinde nöbet tuttular. Korkuları ya bize de gelirse, ya bizim evimize de bulaşırsa diye herkes teyakkuz halindeydi. Ekipler canla başla müdahalelerini sürdürdüler. Yine keza vatandaşlar da gece boyu bir kere olsun uyumadan nöbet tuttular. Çünkü korkuları ya bize de sıçrarsa, yani o kıvılcımlar ufak gibi gözüküyor. Gecenin karanlığında aslında böyle minik minik fenerler gibi gözüküyor ormanın içinde ama bir şiddetli rüzgarla birlikte aslında savrulup koca bir orman yangınına dönüyor. Şimdi düne göre bu sabah rüzgarın şiddeti çok daha düşmüş durumda, düşük durumda. Bu tabii ki sevindirici haber. Ondan dolayı aslında şanslıyız ama bölgede hala hava sıcaklığı çok yüksek. Bu yangının neden çıktığı henüz belirlenemiyordu. Şu taraftan ilerleyelim mi? Mahalleliyle konuştuğumuzda şunu söylediler aslında. Bu tabii ki teyitli bilgi değil, altını çiziyorum. Ancak mahalleli şunu söylüyor. Elektrik kaçağından dolayı bu yangının çıktığını düşünüyorlar. Ve evet, işte ne yazık ki her yangın sonrası artık verdiğimiz o manzara, yani Antalya'nın en güzel ilçelerinden biri Kumluca. Buradaki evler böyle geniş bahçeleri olan, avluları olan, portakal ağaçlarının, narenciye ağaçlarının bulunduğu evler artık ne yazık ki yangından sonra kullanılamaz hale geldi. Bu da o evlerden bir tanesi. Şimdi bölgedeki yaklaşık 50 ev Murat Güloğlu tahliye edilmişti. 10 evin zarar gördüğünü biliyoruz ama bu rakam artabilir. Çünkü dediğim gibi dün biz yayındayken bile yine bir tanesi zarar gördü. Bugün bakanlık resmi açıklama yapacaktır. Hasar tespit çalışmaları yapıldıktan sonra onun yapılması için de biliyorsunuz bölgedeki yangının tamamen kontrol altına alınması lazım. Burası görebildiğim kadarıyla iki kat ve çatıdan oluşan, yine terastan oluşan bir ev. Ama yangının da şiddetiyle artık her şey yerle bir olmuş. Ne yazık ki bahçedeki meyve ağaçları, çiçekler.

0: çiçekler, fideler, işte avlusunda, balkonunda duran o salıncaktan geriye hiçbir şey kalmamış. Gerçekten bunları gösterirken ve anlatırken de üzülüyoruz. Çünkü yangının evlerde bıraktığı hasar bu. Tabii ki bu hasar yalnızca evlerde değil. Burada yaşayan aileler, ağaçlarda yaşayan canlılar, koca bir sistem, ekosistem etkileniyor bu yangınlardan. Dileriz tekrarlamaz. Çünkü hala ekipler bölgede teyakkuz halinde. Hala yangın riski çok yüksek. Yayını bitirirken tekrar ve tekrar hatırlatmak istiyorum. Lütfen bu yangınların birçoğu ihmalden kaynaklanıyor. Daha dikkatli, daha duyarlı olalım.
1: Emine Derya, çok teşekkür ediyoruz. Söylediklerine katılıyoruz elbette. Antalya'dan, Kumluca'dan, Yazır Mahallesi'nden detayları aktardı. Maalesef yaşananları hep beraber gördük. Emine'nin de söylediği gibi orman yangını her yerde aynı. Sadece iller, ilçeler ismi değişiyor. Ancak verdiği kayıp son derece büyük maalesef. Memleketten orman yangınlarından detayları arkadaşlarımız bizzat alandan bize aktardı efendim. Son durum işte budur. Geçelim dünyanın felaket haritasına. Biz yangınlarla ya da Avrupa ile beraber yangınlarla mücadele edilirken Hindistan'da da sel felaketi yaşandı. 75 kişi hayatını kaybetti Güney Asya'da. Muson yağışları beraberinde seli getirdi. Öyle bir getirdi ki Hindistan'da Assam eyaletinde selde 75 kişi hayatını kaybetti. O da şu anki rakamlar. En az 8 kişi daha kayıp.
2: Aşırı yağışlar beraberinde seli getirdi. Evler su altında kaldı. Bazı binalar yıkıldı. Görüntüler Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinden. Eyalette muson yağmurları etkili oldu. Aşırı yağışlar sonucunda sel meydana geldi. Eyaletteki 25 ilçede 2000'den fazla köy selden etkilendi. Eyalette 1 milyonun üzerinde insan zarar gördü. Tahliye edilenler için kamplar kuruldu. En az 70 bin kişi kamplara yerleştirildi. Tahliyelere rağmen can kayıpları yaşandı. Onlarca insan hayatını kaybetti. Kaybolanlar oldu. Güney Asya'da Haziran ve Eylül aylarında muson yağmurları etkili oluyor. Yağışlar Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.
1: Evet, Avrupa'da ve bizde orman yangınları, sel felaketi Hindistan'da, bir taraftan da depremler Japonya'da ve Venezuela'da, dünyanın felaket gündemi yine maalesef tıkır tıkır çalışıyor. Umarız ki çok fazla can kayıpları olmaz. Gelelim memlekette siyasette ne oluyor ne bitiyor bakalım. Saatimiz 8'i 20 geçerken biliyorsunuz kabine toplantısı vardı. 3 saat sürdü. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde beklenen yasal düzenlemenin önümüzdeki günlerde meclise sunulacağını belirtti Erdoğan. Kazanan 86 milyon olacak dedi.
3: Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içinde yürüttüğümüz bu önemli süreci, milli meseleleri şahsi çıkarlarının önüne koyan siyasi partilerimizin de desteğiyle inşallah hedefine ulaştıracağız. Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız.
2: Çerçeve yasa için tarih verdi. Herkes kazanacak mesajının altına çizdi.
3: Terörsüz Türkiye sürecimiz menziline vardığında inşallah ülkemiz işte bu ağır ekonomik faturadan da ebediyen kurtulmuş olacaktır. Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. Terörle mücadelenin Türkiye ekonomisine etkisini rakamlarla anlattı.
3: Dolaylı ve doğrudan maliyetleri de dikkate alındığında terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir. Terörün yıllık ortalama maliyeti 50 milyar doları

0: geçiyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefette yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi.
0: Siyasi rakiplerimiz kimin figüran, kimin hain, kimin işbirlikçi olduğunu tartışa dursun. Biz kadro olarak uyum ve adanmışlık içinde ülkemizi küresel siyasetin baş aktörü haline getirmeye çalışıyoruz. Bilhassa 14-28 Mayıs seçimlerinde insanımızın engin feraseti sayesinde ülkemizin nasıl bir varta atlattığı bugünlerde çok daha net anlaşılıyor.
1: Erdoğan'ın gündeminde ateşkes süreçlerini ihlal eden İsrail de vardı.
0: İsrail bu bölgede temel insan haklarını içe sayarak, uluslararası hukuku ayaklarının altına alarak Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor. İsrail'in işgalleri, İsrail'in hukuksuz yerleşimleri, İsrail'in Gazze'de yaptığı gibi Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı uyguladığı göç ettirme, yıldırma, sindirme politikası bölgemizdeki sorunların ana kaynağıdır.
1: Erdoğan konuşmasında Kıbrıs Türklerini asla yalnız bırakmayacaklarının altını çizerek Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in barış çabalarına destek verdiklerinin altını çizdi.
2: Evet, Erdoğan'ın bıraktığı yerden devam edelim. Kıbrıs'la devam edelim. Zira önemli bir ziyaret söz konusu. İşte görmektesiniz. 16 yıl sonra ilk kez Kıbrıs'a giden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres öncülüğünde ara bölgede yapılan üçlü görüşme sona erdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum yönetimi lideri bir araya getiren Guterres 5+1 formatlı toplantının onayını aldım diyor.
1: Birleşmiş Milletler Kıbrıs'ta barışı zorla dayatamaz dedi. Adada çözümün sağlanması için yeni bir toplantı istediklerini söyledi. Birleşmiş Milletler'den Kıbrıs'a 16 yıl sonra ilk ziyaret yapıldı. Suriye ziyaretinden sonra Kıbrıs'a giden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Rum yönetimi lideri Christodoulidis ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman'la görüştü. Guterres öncülüğünde iki liderin katılımıyla Lefkoşa'daki ara bölgede bulunan Birleşmiş Milletler Merkezi'nde üçlü görüşmeyle yapıldı. Bir saatten fazla süren görüşmeden sonra Erhürman ve Christodoulidis ara bölgeden ayrıldı. Görüşmeyi basın toplantısında değerlendiren Guterres, Birleşmiş Milletler Kıbrıs'a barışı zorla dayatamaz ancak Kıbrıs halkına destek verme kararlılığını sürdürmektedir dedi.
3: BM ada ve daha geniş bölge için hayati önem taşıyan bu dönemde Kıbrıs halkına destek verme kararlılığını tam olarak sürdürmektedir. Her iki tarafın ve garantörlerin 5+1 toplantısına geçme konusunda onayını aldım. Ancak bunun için yeterli bir hazırlık, güven artırıcı hazırlıklar, metodolojik hazırlıklar ve içerik hazırlıkları yapılması gerekiyor.
1: Guterres sonbaharda iki tarafın yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de yer alacağı 5+1 formatında konferans düzenlemeyi hedefliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı da görüşme sonrası basın toplantısında konuştu.
4: Müzakere olsun diye müzakere istemiyoruz. 5+1 olsun diye 5+1 istemiyoruz. Ne istiyoruz? 5+1 olacaksa sonuç vereceği güvence altına alınmış bir 5+1 olsun.
1: Ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den de açıklama geldi. Keçeli, Guterres'in Kıbrıs meselesiyle ilgili ortaya koyduğu çabaları takdirle karşılıyoruz dedi.
3: Garantör devlet olarak Kıbrıs meselesinin adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümüne eşit uluslararası statü temelinde varılabileceğini yineliyoruz. Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumu değişmedikçe ve bölge güvenliğini de olumsuz etkileyen eylemleri sona ermedikçe çözüm perspektifinin somutlaşmayacağını bir kez daha vurguluyoruz.
1: Kıbrıs adasına yapılan son Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ziyareti 2010'da Ban Ki-moon tarafından yapılmıştı.
2: Daha eskiye gidersek Annan planı çok konuşuluyordu malumunuz. Peki efendim, hayırlı uğurlu olsun diyelim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için. Zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst seviyesinden de ciddi açıklamalar geldi bu görüşmelere ilişkin olarak. Antalya'ya geçelim çünkü yine bir gözaltından söz edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında belediyenin gençlik merkezi sorumlusu bu kez gözaltına alındı.

0: Devam eden soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi sorumlusu teknik ve fiziki takibe alındı. Marmaris'te tatil yapan şüpheli kaldığı otelde gözaltına alındı. Ekipler aynı saatlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde de bir arama yaptı. Aramalarda merkezde bulunan bilgisayar, güvenlik kamerası kayıtları ve bazı resmi belgelere incelenmek üzere el konuldu ve merkez sorumlusu sevk edildiği adliyede tutuklandı. Cezaevine gönderildi. Evet, Üsküdar Belediyesi zaten az evvel de Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyonda düzenlenmiş idi. Belediyelere yönelik olarak operasyonlar her geçen gün artarak devam ediyor. Bir de son dakika gelişmesi olarak sizlerle paylaşıyoruz. Efendim Ankara'dayız. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında AK Parti heyetiyle bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat sürdü görüşme. Çerçeve yasaya dair hazırlıklar ele alındı. Teklifin hafta başında meclise artık sunulması bekleniyor.
1: Ne zaman kanun teklifi sunulur?
2: Bu cuma gelir mi? Çalışıyoruz efendim.
1: Yarın ya da cuma deniliyor ama.
2: Yok efendim, çalışıyoruz.
3: Mecliste terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli bir görüşme yapıldı. Gündemde çerçeve yasa hazırlıkları vardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede çerçeve yasaya ilişkin son detaylar ele alındı. Toplantıdan ilk ayrılan AK Parti Grup Başkanı Güler oldu. Güler, çerçeve yasaya dair çalışmaların sürdüğünü belirtti.
1: Ne zaman kanun teklifi sunulur? Bu cuma gelir mi?
2: Çalışıyoruz
1: efendim. Yarın ya da cuma deniliyor ama.
2: Yok efendim, çalışıyorum.
3: AK Parti'nin teklife dair diğer siyasi partilerle de temasta bulunması bekleniyor. Temasların tamamlanmasının ardından uzlaşı çıkmazsa, teklifin sunulması 3 Ağustos pazartesi gününe sarkabilir. AK Parti tarafından şehit yakınları ve gazilerin özlük hakları ile ilgili meclise sunulacak düzenlemenin ardından çerçeve yasa teklifinin genel kurulda görüşmelerinin başlaması öngörülüyor. Süreç kapsamındaki kanun teklifinin 10-12 maddeden oluşması bekleniyor. Yasayla örgüt mensuplarında suça karışmış, karışmamış ayrımı yapılması öngörülüyor.
0: Evet, teklifte ne var ne yok bilen var mı yok mu? İyi Parti lideri bunu sürekli olarak dillendiriyor ve sürecin en başından itibaren muhalefetini de sürdürmekte. Musavat Dervişoğlu'ndan söz ediyoruz. Partisinin grup toplantısında konuştuğu İyi Parti'de gündeminde yine çerçeve yasa vardı. Türk milletine neyin teklif edileceğini bilen yok diyor İyi Parti lideri.
4: Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne adına çerçeve yasa dedikleri bir düzenleme getirmeye hazırlanıyorlar. Bu saat itibariyle milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok. Türk milletine neyin teklif edileceğini bilen yok.
5: Çerçeve yasaya dair eleştirilerini dile getirdi. Teklifin içeriğinin bilinmediğini vurguladı.
4: Geçen hafta bizi ziyaret eden meclis başkanına üzerinde konuşulabilecek hazırlanmış bir kanun teklifi taslağı var mı diye sordum. Henüz netleşmiş bir şey olmadığını, çalışıldığını söyledi.
5: İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu'nun gündeminde çerçeve yasa hazırlıkları vardı.
4: Güya silah bırakmak kanunun şartı olacaktı. Bugün kanunu silah bırakmanın şartı haline getiriyorlar. Yani kanun çıkmadan silah bırakacaklardı. Şimdi kanunu çıkarın, silah bırakmayı sonra düşünürüz diyorlar.
5: Dervişoğlu grup toplantısının ardından meclisten Kızılay Güven Park'a yürüdü. Şehit ailelerinin Kızılay'daki oturma eylemine destek verdi.
0: Evet, özellikle muhalefet parti liderlerinin yürümesi dikkat çekiyor. Son dönemlerde neyin ne olduğunu bilmiyoruz şeklindeki ifadeler dikkat çekici. Türk milletine neyin teklif edileceğini bilen yok ifadelerinde. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Kurtulmuş'ta da bir araya gelmişti. Yine aynı cümleleri kurmuştu İyi Parti lideri. Önümüzdeki hafta her şeyi göreceğiz. Efendim Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında

0: Derneğin iştiraki olan şirketlerin yönetimi kayyum olarak TMSF'ye devredildi. Derneğin yönetimi içinse 3 bağımsız kayyum görevlendirilmiş durumda.
1: Ahbap Derneği soruşturması sürüyor. Derneğin iştirak şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin iktisadi işletmesi ve bağlı şirketlerinin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği

0: kararlı üzerindeki idare yetkisinin de yönetim kayyumuna bırakılmasına karar verdi. Kararda derneğin faaliyetlerinin sona erdiği, hesap ve mal varlıklarına tedbir konulduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi. Derneğin taşınmazları, araçları ve banka hesaplarının yönetimi için 3 kişi mahkeme kararıyla yönetim kayyumu olarak görevlendirildi. Öte yandan Ahbap Derneği'ne bağlı iktisadi işletme ve çok sayıda şirketin yönetimine de TMSF kayyum olarak atandı. Böylece derneğin yönetimiyle iştirak şirketlerinin yönetimi farklı kayyum yapıları tarafından yürütülecek.
1: Evet, Ahbap soruşturması bir taraftan da derinleşiyor. Sürekli olarak ifadelerine başvuruluyor kimi tanınmış, tanıdık simaların. Bakalım süreç nereye kadar ilerleyecek. Saatimiz 8.34'ü gösteriyor. Gülistan Doku soruşturmasından söz edelim. Bu kapsamda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi. Gülistan Doku kaybolduktan sonra yürütülen soruşturmada şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen kolluk görevlilerine yönelik pazartesi günü bir operasyon düzenlenmişti. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiriyle bilgisayar işletmeni ve 10 polis memurunun bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan 8'i Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. 10 şüphelinin ise işlemleri sürmekte.
2: Eski Tunceli Valisi Tuncay Soner.
1: Evet, bir haber başlığına gidelim. Hollywood'dan yine bir taciz iddiası. 10 kadından taciz iddiası. Üstelik Oscar ödüllü bir oyuncuyu görmekteyiz. Aynı zamanda şarkıcı efendim Leto dün bir kez daha cinsel istismar iddialarıyla karşı karşıya deniliyor. Suçlamaları reddediyor ama iddialara sürekli olarak yenileri eklenmekte. 10 kadın efendim BBC News tarafından hazırlanan bir belgeselde konuşuyor. Leto'nun 2002-2016 yılları arasında kendileri henüz reşit değilken veya genç yaşlardayken cinsel saldırı ve uygunsuz davranışlarda bulunduğunu öne sürüyor belgeselde. Ayrıca Leto'nun turne ekibinin eski üyeleriyle yapılan röportajlarda yer almış, daha önce temsilcileri aracılığıyla iddiaları yalanlamış ve bu iddiaların açıkça yanlış olduğunu belirtmiş idi. Ancak taciz iddiasına sürekli olarak bir yenisi daha ekleniyor. Acaba yeni bir Me Too hareketi mi başlıyor Hollywood'da? Zira 10 kadından taciz iddiası söz konusu. Hollywood şimdi bunu konuşmaya devam ediyor. Böylesi bir magazin haberden geçelim ciddi konulara, daha da ciddi konulara daha doğrusu. İsrail Başbakanı Netanyahu ile Trump'ın görüşmesinde İran'da olası seçenekler de ele alınıyor. İsrailli yetkili anlaşmadan büyük bir saldırıya her ihtimal masadaydı dedi. Son kararınsa Trump'a ait olduğunu söyledi.
3: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'da olası seçenekleri ele aldı. Her ihtimal masaya yatırıldı. Haber İsrail basınından. Basına konuşana da açıklanmayan üst düzey İsrail yetkilinin açıklamasına göre Netanyahu ile Trump'ın Beyaz Saray görüşmesinde İran konusunda fikir alışverişinde bulundu. Yetkili İran'a ilişkin anlaşmadan büyük bir saldırıya karşı her ihtimal masada dedi. İkilinin her seçeneği kapsamlı şekilde ele aldığını söyledi. İran saldırıya uğraması durumunda İsrail'in sert bir şekilde karşılık vereceğinin bilincinde diye belirtti. Yetkiliye göre Beyaz Saray'daki görüşmede Netanyahu, İran'a ilişkin ne yapılması gerektiği konusunda doğrudan bir öneride bulunmadı. Yetkili son kararın Trump'a ait olduğunu ifade etti. İran'a ilave ekonomik baskı uygulanmasının yollarının da istişare edildiğini söyledi. Asıl mesele küresel ekonomik dengeleri gözetirken İran üzerindeki ekonomik baskıyı devam ettirebilmektir diye konuştu. Netanyahu, Washington'a Amerikalı Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak için gitmişti. Trump'la görüşmesi sonrası Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki ittifakın granit bir duvar gibi sağlam olduğunu savunmuştu. İran'ın nükleer silah sahibi olmaması amacına ya diplomasi ya da savaşla ulaşacaklarını söylemişti. I think we're so
1: clear-minded about it. Tabii tüm bu gelişmeler ışığında baktığımız yer hemen Brent petrolün varil fiyatı maalesef artışa yeniden başladı. Az önce 89 dolar civarındaydı, yükselmeye başladı. 91 dolar seviyesine geldi. Yükseldikçe başımıza nelerin geldiğini biliyorsunuz. Motorine ve benzine ciddi anlamda zamlar geliyor.

0: Zira şimdi ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor biliyorsunuz İsrail. Hem de dünyanın gözünün içine baka baka kimseden de çıt yok. Gazze'de bir camiyi daha hava saldırısıyla yerle bir etti İsrail ordusu. Yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırların hedef alınması ve caminin çevresindeki evlerin zarar görmesi de yüzlerce Filistinliyi bir kez daha evsiz bıraktı maalesef.
1: İsrail bir kez daha ateşkesi ihlal etti. Gazze kent merkezindeki El Muttakin camisini bombalayarak tamamen yıktı. Gazze kentindeki Hristiyan Gençler Birliği Derneği yakınında bulunan camiye gerçekleştirilen saldırı bölgede büyük bir yıkıma yol açtı. Bombardıman nedeniyle çevredeki ev ve mülklerde de ağır hasar meydana geldi. İsrail'in sivil alanlara gerçekleştirdiği saldırı 12 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen gerçekleşti. Saldırıda cami avlusuna ve çevresine sığınan yerinden edilmiş sivillerin çadırları da zarar gördü. Böylece daha önceki saldırılarda evlerini kaybeden yüzlerce Filistinli bir kez daha evsiz kaldı. Gazze'deki Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı verilerine göre savaşın başından bu yana Gazze'de bulunan 1275 camiden 1050'si tamamen yıkıldı. 191 cami kısmen hasar gördü. Sivil altyapının %90'ı ise ağır tahribata uğradı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bini aştı. Yaralananların sayısı ise 173 binin üzerinde.
0: 1050 camiyi yıktılar savaşın başlamasından bu yana. Ölü sayısını zaten telaffuz bile edemiyoruz. İşte böylesi bir İsrail ordusu ve dediğim gibi dünyanın gözünün içine baka baka, dünya liderlerinin gözünün içine baka baka Netanyahu katliamlarını sürdürüyor. Kimseden de çıt çıkamıyor. En küçük bir kınama olabiliyor bazen efendim görmektesiniz. Peki Sabah gazetesinden bir haberle devam edelim. Akıncı TİHA Tolun'la 12'den vurdu şeklindeki bir haber. Evet, gündemimize bir de TİHA girdi. Bakalım neymiş? Bayraktar Akıncı TİHA, yani Taruzi insansız hava aracının kısaltılmış efendim Aselsan tarafından geliştirilen Tolun P mühimmatıyla eş zamanlı atışlar gerçekleştirdi. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA operasyonel yeteneklerini geliştirmeye ve farklı mühimmat entegrasyonlarını her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Bayraktar Akıncı TİHA Aselsan tarafından geliştirilen Tolun P mühimmatıyla salvo atışı gerçekleştirmiş. Akıncı bahse konu atışta 2 adet Tolun P mühimmatı kullandı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tam isabet notuyla test görüntüsünü paylaştı. Öte yandan Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, sahada oyun değiştiren teknoloji birlikteliği. Bayraktar Akıncı'dan ilk kez yapılan ikili atışta Aselsan Tolun P'ler hedefi tam isabetle vurdu. Oyun değiştiren teknolojilerimizin kuvvet çarpanı yeteneklerini geliştirmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı deniyor Akıncı TİHA Tolun'la 12'den vurdu haber başlığında. Efendim devam edelim yolumuza, saatimiz 8.41'i gösterirken maalesef bir ölüm haberini aktaracağız. MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı Sarıyer'deki evinde ölü bulundu. Kızıl Sakal lakabıyla tanınıyordu Kaşıkçı'nın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmış durumda. Yakınlarının bir süredir haber alamadığı şef Eren Kaşıkçı'nın tek başına yaşadığı eve ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi maalesef. İncelemelerin ardından Kaşıkçı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Evet, çok fazla sevilen bir şefti efendim. Kızıl Sakal lakabıyla tanınıyordu. Allah'tan rahmet dileyelim. Bu ani ve genç ölüm karşısında bakalım neden, ne şekilde olmuş, bütün bunları öğreneceğiz. Efendim bir AK Parti gazi ve şehit yakınlarının özlük haklarına ilişkin 12 maddelik kanun teklifi hazırlamakta. Teklifle şehitlerin ailelerine bağlanan aylıklar net asgari ücretin altında olmayacak. Peki bu hafta

0: içinde meclise sunulması planlanan teklifle başka hangi düzenlemeler yapılacak izleyelim.
1: Mümkün olduğu kadar erken zamanda çıkarmaya çalışıyoruz.
2: Gazi ve şehit ailelerine bağlanan aylıklar net asgari ücretin altına düşmeyecek. Mali, sosyal ve özlük hakları yeniden düzenlenecek. AK Parti, gazi ve şehit yakınlarının özlük haklarına ilişkin 12 maddelik bir kanun teklifi hazırladı. Düzenleme ile ilgili Çalışma ve Maliye Bakanlığı ile görüşmeler sürüyor. AK Parti grubunda da teklifin hazırlıkları kapsamında bir toplantı yapıldı.
1: Gruba sunuldu. Gruba ben bakanlıklarla görüştüm. Konuşuyorlar. Son değişiklikler, son ilaveler, sonra ben görüşler alınıyor ve inşallah bugün yapacağım toplantıda bu iş bir aşama daha ilerleyecek ve en kısa zamanda ve bu iş kanunlaşma yönünde ilerleyecek.
2: Habertürk'ün ulaştığı teklif taslağına göre gazi ve şehit ailelerine bağlanan aylıklar net asgari ücretin altına düşmeyecek. Düzenleme geçmişte bağlanan aylıkları da kapsayacak. Ancak geriye dönük fark ödenmeyecek. Bakıma muhtaç gazilerle vazife malullerine yapılan bakım desteği de artırılacak. Net asgari ücretin iki katı olarak ödenen bakım desteği dört katına çıkarılacak. 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanıp gazi sayılan ancak malul sayılmayan ya da malullük derecesi belirlenmeyen kişilere ise şeref aylığı bağlanacak. Şeref aylığı muharip gazilere ödenen şeref aylığı tutarında olacak. Bu aylık mirasçılara geçmeyecek ve başka bir sosyal güvenlik statüsü oluşturmayacak. Terörle mücadelede ateşli silah, el yapımı patlayıcı, mayın, roket, havan, şarapnel veya çatışma koşullarında oluşan ağır yaralanmalar nedeniyle malul sayılmayan güvenlik personeli ve güvenlik korucularına muharip gazi statüsü verilecek. Bu kişiler şeref aylığı ve muharip gazilere tanınan haklardan yararlanacak. Düzenleme kanunun yürürlüğünden önceki olaylar için bir defaya mahsus uygulanacak. Terörle mücadele kapsamında vazife malulü olanlarla hak sahiplerine bağlanacak aylıkların alt sınırı Milli Savunma Bakanlığı'ndaki lisans mezunu uzman memurun görev aylığı esas alınarak belirlenecek. Teklifin taslağı üzerinde çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar tamamlanırsa teklifin bu hafta içerisinde meclise sunulması bekleniyor.
0: Evet, umarız ki sunulur efendim. Sırada gece turumuz var. Bakalım memlekette geceden sabaha neler yaşanmış görelim. Şanlıurfa'dayız. İş kazası maalesef bir can aldı. Şanlıurfa'da Siverek'teki bazalt fabrikasında çalışan bir işçi el freni çekilmeyen tırın altında kaldı maalesef. 48 yaşındaki işçi hemen hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahaleler başarısız oldu. Hayatını kaybetti işçimiz. Savcılık kazaya dair bir soruşturma başlattı tabii ki. Muş'a geçelim. Trafik kazası vardı zira bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti Muş'ta. Aracıyla çayına uçtu. İtfaiye ekipleri araçtaki kişileri kurtardı. Sürücü ve yanındaki seyahat eden kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Can kaybı söz konusu değil neyse ki. Efendim devam ediyoruz. Adıyaman'ın Altınşehir mahallesinde peş peşe patlamaları görmektesiniz. Elektrik hattında arka arkaya patlamalar meydana geldi. O anlarda mahalleli tarafından kayda alındı. Dakikalarca sürdü bu patlamalar. Ve patlamanın ardından ekipler bölgeye gitti, güvenlik önlemi aldı. Elektrik kesintisi yaşanırken bölgede patlamaların şimdi nedeni araştırılmakta. Evet, geceden sabaha yaşananları hep beraber gördük. Detaylıca Habertürk ekranlarında gün boyu izleyebilirsiniz. Diyelim buyurunuz, Posta gazetesinden bir haber başlığı. Yapay zeka çağının en pahalı 20 hatası olarak aktarılıyor. Detaylara bakıyoruz. Yapay zeka çağında güvenlik açıkları artık bilgisayarlarda değil, alışkanlıklarımızda oluşuyormuş. Masum görünen birçok dijital davranış bugün dolandırıcılıktan veri sömürüsüne kadar uzanan yeni nesil risklerin kapısını aralıyor. En sık yapılan 20 kritik hatayı da derlemiş Posta gazetesi. Mesela modem, akıllı kamera ya da robot süpürge gibi cihazlar fabrika çıkışlı varsayılan şifrelerini değiştirmeden kullanmaya devam etmek. Evet, hataların en büyüğü özellikle bu hatayı yapmamak için modeminizin, akıllı kameranızın mutlaka fabrika çıkış şifresini hemen değiştiriniz. Öte yandan yakın bir tanıdıktan gelse bile sesli, görüntülü, acil para taleplerini başka bir kanaldan doğrulamadan hareket etmek deniyor. Yapay zeka ile banka dekontları hazırlıyorlar. Dekontu doğrulatmadan para yollamaları.

0: Mesela en fazla yapılan hatalardan bir tanesiymiş ya da kimlik, pasaport ve ruhsat fotoğrafını mesajlaşma uygulamalarından göndermek ki çokça sıkça yapılan bir hata olarak aktarılmış efendim. Önemli verileri ve belgeleri düzenli olarak yedeklememek, sosyal medyada anlık olarak konum verip tatilde olduğunu paylaşmak ya da IBAN doğrulamadan para göndermek özellikle 20 kritik hatalardan bir tanesiymiş ve en önemlilerinden bir tanesi telefonu ekran kilitsiz olarak kullanmak. Dolayısıyla yapay zeka çağının en pahalı hataları arasında yerini alıyor. Bütün bunları düzenlemekte büyük fayda var diyelim. Devam edelim. Bursa'dayız. 53 yaşındaki bir adam yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında kaldı ve ağır yaralandı. Olay yerine gelen doktor kalbi duran adama sedye üzerine çıkarak müdahale etti. O anlarda kameraya yansıdı.
1: Otomobilin çarptığı adamın kalbi durdu. Kadın doktor yaralı adam hayata tutunsun diye sedye üzerine çıkıp müdahale etti. Olay Bursa'da gece geç saatlerde yaşandı. Abdullah Aktiz Mudanya yolundan karşıya geçiyordu. Bu sırada Muhammed Mustafa D'nin kullandığı otomobil 53 yaşındaki adama çarptı. Ağır yaralanan adamın kalbi durdu. Kaza özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Hastanede çalışan kadın doktor acil servisten koşarak olay yerine geldi. Kalbi duran Abdullah Aktiz'e kalp masajı yapmaya başladı. Ağır yaralı hasta sedyeye alındı. Kadın doktor kalp masajına ara vermemek için sedyeye çıktı. Sağlık görevlileri yaralı adamı hastaneye götürürken sedye üzerindeki hastaya kalp masajı yapmaya devam etti. Kadın doktorun müdahalesi başarılı oldu. Yaralı adamın kalbi yeniden çalıştı. Ancak yoğun bakım ünitesine alınan Abdullah Aktiz, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 53 yaşındaki adama çarparak ölümüne neden olan sürücü gözaltına alındı.
0: Evet, doktorumuz elinden geleni yapmış. Hani helal olsun diyeceğimiz bir şekilde, ancak can kaybı söz konusu maalesef. Bir başka can kurtarma haberi de, daha doğrusu buna yönelik olarak bir harekette Amerika'da yaşandı. 16 yaşındaki bir can kurtaranın 10 yaşındaki bir çocuğu okyanusun dev dalgalarından kurtarması Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok konuşulan konulardan biri şu anda. Trump ise çocuğa madalya vereceğini söyledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri 16 yaşındaki can kurtaranın kahramanlığını konuşuyor. ABD Başkanı Donald Trump, genç can kurtarana madalya vereceğini açıkladı. Olay, Kaliforniya eyaletindeki Santa Cruz'da yaşandı. Okyanusa giren 10 yaşındaki bir çocuk, dalgaların şiddetini artırmasıyla zor anlar yaşadı. Çocuk yaklaşık 13 metre sürüklendi. Zor anlar yaşayan çocuğun yardımına 16 yaşındaki can kurtaran Ryder Williams yetişti. Çocuğu kurtarmak için hızlıca denize giren can kurtaran dalgalara meydan okudu. Uzun süre mücadele ederek çocuğu karaya yaklaştırdı. Williams, sahildekilerin yardımıyla çocuğu karaya çıkarmayı başardı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler ünlü isimlerin de ilgisini çekti. ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, "Bu Amerika'nın en iyisi. Bu can kurtarana en yüksek sivil madalya verilsin" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump da oğluna yanıt verdi. "Bu kahraman genci ve ailesini belki de kurtarılan çocukla birlikte Beyaz Saray'a getireceğiz ve en yüksek sivil madalyamızı vereceğiz" dedi. Can kurtaran Williams'ın çok cesur olduğunu belirten Trump, "Madalyayı hak ediyor" sözlerini sarf etti.
0: Efendim, İstanbul'dayız. Polis uyuşturucu tacirlerine Temmuz ayında düzenlediği operasyonlarla darbe üzerine darbe vurdu. Bir tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi. Habertürk muhabiri Kaan Uçar detayları aktaracak haberinde. İzleyelim, daha sonra saat başında beraberiz.
2: İstanbul Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele ekipleri tarafından ulusal ve uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere operasyon düzenlendi. Özgür Balaban sizin ekranlarınıza getiriyor bu operasyonlarda yakalanan uyuşturucu maddeleri. Bu operasyonlar tabii 26 gün sürdü. Yani Temmuz ayı boyunca süren operasyonlarda toplam 1 ton 163 kilogramlık uyuşturucu madde ve 249 kilo kimyasal katkı maddesi, ayrıca da 21.730

35 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Tabii bununla birlikte İstanbul merkezi birçok şehirde yapıldı bu operasyonlar. Antalya, İzmir, Denizli, Kütahya, Bitlis, Aksaray gibi birçok ilde İstanbul merkezi operasyonlar yapıldı. Özgür Balaban'dan rica edeyim, şu makineyi sizlere göstermek istiyoruz. Bu makine katı haldeki uyuşturucu maddeyi toz haline çevirip çevirmeye yarayan bir makine. Aslında şüpheliler bunu başarabilseydi katı haldeki uyuşturucu maddeyi toz haline getirip piyasaya sunacaklardı. Ancak ekipler yaptıkları operasyonlarda bunların hepsini ele geçirdiler ve şu anda Vatan Emniyet'te, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bunları basına sergiliyor İstanbul Emniyet Müdürlüğü. Özgür Balaban ekranlarınıza getiriyor. Tabii bir detay daha göstermek istiyorum sizlere. Yanımda bulunan köpeğin adı Buffy. Elbette ki bu tarz operasyonlarda hassas burunlu köpeklerin katkısı, operasyonlara katkısı çok büyük. Onlardan biri de yanımızda. Adı da Buffy. Bu operasyonda girmedik delik bırakmadı tabiri caizse. Bakılmadık nokta bırakmadı ve ekiplere yardımcı oldu. Tabii bu operasyonlarda 139 şüpheli yakalandı. Bunların 133'ü adliyeye sevk edilerek tutuklandı. 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Toplamda 2 tona yakın bir uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 tona yakın bir maddeden bahsediyoruz ve yakalanan 139 şüphelinin 133'ü adliyeye sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 6'sının da işlemleri devam ediyor.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.

0: Efendim günaydın bir kez daha Habertürk'tesiniz. Gün başlıyor odasınız. Saatimiz 9'a yaklaşıyor. 30 Temmuz Perşembe sabahına yine bir operasyon haberiyle başlıyoruz. Dün İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne yapılanların aynısı. Şimdi Ankara Etimesgut Belediyesi'ne gerçekleştiriliyor. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltında, ayrıntılar Habertürk muhabiri Emre Aytekin'de olacak. Evet Emre, şu anda belediye başkanlığının önündesin. Neler yaşanıyor Ankara'da, Etimesgut'ta, söz sende.
1: Evet Murat Güloğlu, şu dakikalarda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri belediye binası içerisinde arama faaliyetine devam ediyor. Dakikalar önce de birçok dijital materyal ile dosyada el konuldu. Şöyle hemen ekiplerin çalışmasını ekrana getirsin kameraman arkadaşım Hamza Can Bulat. Ben de soruşturmaya dair detayları aktarayım. 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor bu soruşturmayı ve şu ana kadar da Erdal Beşikçioğlu, belediye başkanı Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltına alındı. Sabah saatlerinde gerçekleştirildi operasyon. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüt üyeliği, zimmet, rüşvet, itikap, ihale, fesat karıştırma ve edinim ifasına fesat karıştırma suçlarından şüphelilere işlem yapılıyor. Yine soruşturmanın içeriğine baktığımızda şüpheliler hakkındaki suçlamalar neler, iddialar neler, hemen onu da aktarayım. Belediyenin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldı. Sahte belgeler düzenlendi. Otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde bir menfaat sağlandığını iddia ediyor savcı ve bu kapsamda da Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi. 55 şüpheli hakkında bir gözaltı kararı var. Bu operasyon 9 ilde gerçekleştiriliyor ve şu ana kadar da 52 kişi gözaltı alındı. Aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, belediyenin diğer üst düzey yöneticileri de bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Başsavcılık yürütülen soruşturma kapsamında Sayıştay raporları, etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadelerini, müşteki beyanlarını, CİMER başvurularını, ses görüntü kayıtlarını, MASAK raporlarıyla HTS analizlerini detaylı bir şekilde inceledi ve bu sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. 9 ilde yapılıyor bu operasyon, dediğimiz gibi Etimesgut Belediyesi'ne yönelik. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma suçları kapsamında yapıldı bu operasyon. Şu ana kadar da Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltında. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. 3 şüpheli için ise arama çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri de şu dakikalarda Etimesgut Belediyesi içerisinde hala bölgede, içeride özellikle arama faaliyeti gerçekleştiriliyor. Yine çevik kuvvet ekipleri tarafından da belediyenin etrafında bir bariyer çekildi, set çekildi. Buraya çalışanların ve vatandaşların da girişine izin verilmiyor ki içeride ekipler bazı dijital materyaller ile dosyalara da el koymuş durumda. Bir kez daha belirtelim, sabah saatlerinde yapıldı Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu soruşturması ve bu kapsamda belediye başkanı Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işte devam ediyor Murat Güloğlu.
0: Çok teşekkür ediyoruz Emre Aytekin. Gelişmeleri senden almayı sürdüreceğiz. Ağırlıklı olarak İstanbul'da ve Antalya'da gerçekleştiriliyordu. Ankara'da da gerçekleştirilmeye başlandı. Etimesgut Belediyesi'nde bir operasyon düzenlendi. Arkadaşımızın da dediği gibi belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu beraberindekilerle gözaltına alınmış durumda. Ve devam edelim, bir başka gündem, sıcak bir gündem. Yangınlarda son duruma bakacağız. Muğla'nın Fethiye ilçesinde gece başlayan yangın pek çok mahalleyi etkisi altına aldı. Özellikle arkadaşlarımız işte gördüğünüz gibi olay yerinde bize aktaracak gelişmeleri. Gazeteci Nejat Kırbulut Yeşil Üzümlü mahallesindeki çalışmaları yakından gözlemliyor. Son durumu bize aktaracak.

0: Yine aynı şekilde Emine Derya, kameraman arkadaşımız Ahmet Korkmaz'la beraber dün akşam saatlerinden bu yana Antalya'da, Kumluca'da 10 ev zarar gördü. Çok sayıda ev tahliye edildi. Yangından geriye ne kaldı? İşte onu da Emine'ye soracağız ve elbette ki Çanakkale orman yangınıyla mücadele ediliyor. Çanakkale'de de gazeteci arkadaşımız Alican Zeray bizlerle beraber olacak ve son dakika gelişmelerini aktaracak. Hemen başlayalım. İlk olarak gazeteci arkadaşımız Nejat Kırbulut'a gidiyoruz. Geçtiğimiz saat diliminde Yeşil Üzümlü mahallesindeydi. Yangın an itibariyle ne durumda? Fethiye'de, Muğla'da neler yaşanıyor? Söz sende.
1: Yangın şu an itibariyle devam ediyor. Haber gece 02 sularında gelmişti. Yeşil Üzümlü'de yangın çıkmıştı ve gece boyunca sabahın ilk ışıklarına kadar kara ekipleri mücadele verdiler. Ancak günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan da müdahale başladı. 5 uçak ve çok sayıda helikopterle alevlere müdahale ediliyor. Bir yandan da tabii kara ekipleri de ormanın derinliklerine indiler ve mücadelelerini sürdürüyorlar. Kameraman arkadaşım Mehmet Sait Atasoy ekrana getirsin. Bakın, bulunduğumuz bölge Yeşil Üzümlü mahallesine ait ormanlık alan ve hemen yanı başında Koruköy ile birlikte İncirköy bulunuyor. Koruköy daha yakında alevlere ama şu an itibariyle alevler Koruköy'ü tehdit etmiyor. Orası güvenlik altına alındı. Alevler oradan uzaklaştırıldı ama daha kırsal bölgede alevlerin yükseldiğini görüyoruz. Helikopterler dedik, uçaklar dedik. Onlar gökyüzünde sortilerini yapıyorlar. Alevlerle mücadelesi devam ediyor. Tabii Seydikemer ilçesinde yangın vardı. Akşam 10 civarı o yangın söndürülmüştü, soğutma çalışmaları başlamıştı. Ne yazık ki gece yarısı hemen bir yangın haberi geldi ve uçaklar, helikopterler işte şimdi alevlerin üstüne doğru sorti yapıyorlar. Sepetlerindeki suyu getirip alevlerin üzerine bırakıyorlar. Bir yanda da tabii karada arazözler ve iş makineleri var. İş makineleri de o alanda yol açmaya çalışıyor. Bölgedeki arazözler için yangına daha hızlı müdahale edebilmek için nispeten alevlerin enerjisi söndü bulunduğumuz noktada. Rüzgar da gücünü kaybetti. Bu nedenle daha hızlı bir mücadele söz konusu. İşte helikopter geldi ve suyu alevlerin üzerine bırakacak şimdi ve ardından peş peşe bu işlemi yapmaya devam edecek. Bakın, o henüz suyunu bırakmaya başladı. Hemen arkasından bir helikopter daha geldi, onu da görelim. Peş peşe helikopterler alevlerin üstüne suyu bırakıyorlar. Yeni bir işte jandarma helikopteri, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler peş peşe bu bölgeye su taşıyorlar. Tabii bununla birlikte kara ekipleri de mücadele veriyor. Hemen aşağıyı görebileceğiz mi Mehmet? Bakın, bu bulunduğumuz bölgede bir taş ocağı var. Taş ocağına gelen köylüler buradan araçlarına, tankerlerine su yüklüyorlar, su dolduruyorlar ve hemen kara ekiplerine bu suyu taşımak için büyük bir mücadele veriyorlar. Sırayla buradan su alıp tekrar tekrar özellikle helikopterlerin havuzlardan aldığı suyu tamamlamak için havuzlara taşıyorlar. İşte helikopterler sortisini tamamladı ve şu an itibariyle de dumanların yükseldiğini görüyoruz. İki helikopter bölgeden ayrıldı. Tabii bununla birlikte uçakları da görüyorduk. Birazdan uçaklar da gelecekler ve onlar da taşıdığı suyu bölgeye bırakacaklar. Şunu söyleyelim, gece boyunca bakın sol taraftan iki helikopter daha geldi. İki helikopter suyu bıraktı, hemen sol taraftan iki helikopter geliyor. Biraz yakından görebilecek miyiz bilmiyorum ama iki helikopter bölgeye geldi ve onlar da suyu bırakacaklar. Hava muhalefeti neredeyse tamamen sıfıra düştü. Rüzgar tamamen kesildi neredeyse. Bu nedenle alevlerin enerjisi de düştü. Karadan ve havadan ekiplerin yangınların önünü alabilmek için çalışması sürüyor. Biraz yakın alabilecek miyiz Mehmet? Evet, şöyle geldi helikopterler ve dediğimiz gibi suyu bırakıyor. Hemen ileride hem kara ekipleri hem de helikopteri göreceğiz. Bakın, orada Shinkok tipi bir helikopter var, çift pervaneli, daha fazla su taşıma kapasitesi var. İşte o helikopter alevlerin üstüne.

0: suyu bırakıyor ve bir helikopter de bulunduğumuz noktaya iniş gerçekleştiriyor. Oradan su alacak ve suyu aldıktan sonra hemen yükselecek, yine alevlerin olduğu bölgeye doğru ilerleyecek. Sepetini daldırdı, suyu aldı. Mehmet, şöyle görelim. Alevleri aldıktan sonra yükselecek ve artık alevlerle mücadele aralıksız devam edecek.
1: Nejat Kırbulut, çok teşekkür ediyoruz. Fethiye'den bize aktardı. Yangına müdahale sürmekte. Neyse ki herhangi bir rüzgar da söz konusu değil. Umarız ki tez zamanda tam olarak söndürülür. Öte yandan Antalya'dayız. Aslında yakın coğrafyalar Kaş, Kumluca, Manavgat ve Alanya. Kentteki pek çok ilçede alevlerle mücadele gün boyu sürdü ve Kaş'ta özellikle Kumluca'daki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı, fakat Alanya ve Manavgat'taki mücadele devam etmekte. Bölgedeki detayları Emine Derya bize aktaracak. Bir kez daha karşımızdasın Emine. Neler anlatacaksın an itibariyle? Söz sende.
2: Murat Güloğlu, evet, Antalya'nın farklı noktalarında orman yangınları aynı anda çıktı ve ekiplerin müdahalesi devam ediyordu. Şimdi iyi haber, artık Kumluca'da bulunduğumuz bu alanda yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Ancak tabii ki tahliye edilen evlerden bazıları da zarar gördü. Bölgede yaklaşık 50 ev tahliye edilmişti. Yine yaklaşık 10 evinde artık yangından dolayı zarar gördüğünü ve kullanılamaz hale geldiğini biliyoruz. Şimdi bu yayında Ahmet Korkmaz'la birlikte dikkat çekmek istediğimiz bir husus var. O da Antalya'nın ekosistemiyle alakalı. Şimdi Antalya'da biliyorsunuz daha çok narenciye yetiştiriliyor, meyve yetiştiriliyor ve seracılık faaliyetleri yapılıyor. Bulunduğumuz bahçede de o kadar güzel meyve ağaçları var ki, örneğin onlardan bir tanesini şu anda Ahmet Korkmaz ekranlarınıza geliyor ve hala size çok üzücü bir not da paylaşmak istiyorum. Hala az önce şu meyve ağacının meyvesini anlamaya çalıştık. Tabii yandığı için çok mümkün değil. Böyle biraz sürttüm. Acaba narenciye olabilir mi diye meyvede kalan kokuyu elime götürdüm ve gerçekten inanın her ne kadar o ise rağmen, o dumana rağmen o narenciye kokusunu aldık. Doğa adeta burada yangına direniyor ve tabii ki bakın üzüm salkımları aslında burada yangının en önemli göstergelerinden biri. Yangının şiddetini anlamak için, ne kadar büyük olduğunu anlayabilmek için de önemli nokta. Şimdi devam edelim çünkü bu mahallede göstermek istediğimiz bazı ayrıntılar daha var. Şimdi dün akşam saatlerinde burada yine canlı yayında ekranlara getirmiştik o noktayı. Farklı yerleşim yerlerine yangın sıçramıştı. Ve bir müzik stüdyosu olduğunu öğrendiğimiz alanda sonradan yanıp kül olmuştu. Yine hemen karşıda bir ev daha görüyorum. O müzik stüdyosunun tam karşısında bulunuyor. Artık o evde tamamen kullanılamaz hale gelmiş durumda. Şimdi orman yangını, evet, doğru, büyük ölçüde kontrol altına alındı. Zaten sahada bunu görmek mümkün. Ancak rüzgar riski hala kalkmış değil. Rüzgar bir yandan zaman zaman şiddetini artırıyor. Örneğin Yazır mahallesinde, şu anda bulunduğumuz bu mahallede dün öğle saatlerinde başladı yangın. Şimdi o yangından geriye böyle hafif tüten yerler kaldı, kıvılcımlar kaldı. Bazen odun parçalarının, Murat Güloğlu, içten içe yandığını görüyoruz. Ve tabii ki hava çok sıcak. Özellikle geçtiğimiz hafta Antalya'da 40 dereceleri aşan sıcakları görmüştük. Orman Genel Müdürlüğü uyarmıştı. Demişti ki önümüzdeki 4 gün özellikle Akdeniz için, Marmara, İç Anadolu için çok sıcak olacak. Yangın riskine karşı lütfen dikkatli olun. Tam olarak öyle de oldu. Sıcak hava, kuvvetli rüzgar, düşük nem, bu faktörler birleşince en ufak bir kıvılcım bile ne yazık ki büyük bir orman yangınına sebebiyet veriyor. Şimdi buradaki Yazır mahallesindeki yangının neden çıktığı henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak bölgedeki mahalle sakinlerinin iddiasına göre de elektrikten kaynaklı bir yangın çıktığını söylüyorlar. Şimdi yanan evlerden bir tanesinin içini Ahmet Korkmaz ekranlara getiriyor. Burası daha düne kadar bir evin belki salonuydu, ancak şu anda odasını bile anlamak mümkün değil. Çünkü her şey yanıp kül olmuş. Sadece karşımda bir zannediyorum çamaşır makinesi, evet, çamaşır makinesi var. Yine kırılan bardaklar, tabaklar, masa yana kırılmış. Yani sanki bu ev yanmamış da bir atom bombası, bir bomba düşmüş, isabet etmiş ve hiçbir şey bırakmamış geri. Bakın karşıda normalde hemen çamaşır makinesinin sağında bir cam vardı. O camın sadece şu anda yeri belli. Yani başka ne penceresi, ne pervazı, hiçbir şey kalmamış. Yine

0: Televizyon hemen sağ köşede. Aslında televizyondan da yangının ne kadar şiddetli olduğunu anlamak mümkün. Televizyon erimiş, yanarak camı artık tamamen yok. Ve o da eriye eriye bulunduğu o demir parçasından aşağıya düşmüş. Yine koltuklardan geriye sadece yayları kalmış. Minderleri, yastıklar, hiçbir şey yok. Yani bunlar benim şu anda görüp ne olduğu hakkında ufak bir tahminim olup anlatabildiğim detaylar. Yani gerçekten zor. Çünkü bu eşyalar artık hiçbiri kullanılamaz halde, neyin ne olduğunu bile anlamak mümkün değil. Ondan dolayı gerçekten oldukça üzücü bir durum. Zaten her yangın bölgesine gittiğimizde hep şunu söylüyoruz. Dün gece de bunu söyledik. Evet, bu yangın kontrol altına alınacak. Yani ekipler canla başla çalışıyor, mücadele ediyor ama yangından geriye ne kalacak? Yangından geriye bu kalıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Yani buradaki hatıralar, yaşanmışlıklar, burada edilen sohbetler, o güzel anılar, eşyalar belki yerine geri geliyor ama bu insanların burada harcadığı vakit, geçirdiği anılar, paylaştığı sofralar ne yazık ki artık yok. Sağ tarafa ilerleyelim. Bahçedeki aslında durumu ve gözümüze çarpan detayları Ahmet Korkmaz'la birlikte aktarmaya devam edelim istiyorum. Şimdi Antalya'da hava çok sıcak olduğu için insanlar vaktinin büyük bir kısmını dışarıda geçiriyor. İşte bu şekilde ocaklar kuruyorlar, fırınlar yapıyorlar. Yine kendi dönüştürdükleri eşyalardan belki fırınlar, ocaklar yaptılar. Burada oturup meyve ağaçlarının altında yemeklerini yediler. İşte bu dışarıdaki kullandıkları eşyalar da artık tamamen kullanılamaz hale. Yani daha düne kadar muhtemelen bu bahçeyi ziyaret etseydik meyve ağaçlarının, narenciye ağaçlarının kokuları arasında yürüyecektik. Onların gölgelerinde serinleyecektik. Ancak şu an geriye kalan tek şey gözümüzün gördüğü gri, is ve duman. Zaman zaman tütmeler var. Bölgedeki çalışmaları da aktarmak istiyorum. Özellikle ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Çünkü yangın riski bölgede geçmiş değil. Teyakkuz halindeler. Yani en ufak bir kıvılcıma bakar, rüzgarın şiddetlenmesine bakar, yangının tekrar büyümesi. Ve şu sağ tarafı da gösterebilir miyiz? Bakın, orada yeşil bir ev var. Bölgede aslında yangın riski de şu açıdan önemli. Yeşil evin olduğu alan, etrafı yanmış, eve sirayet etmemiş. Şimdi o evler de aslında, o evler içinde risk geçmiş değil. Ekipler bundan dolayı o yerleşim yerlerine de sıçramaması için bölgede hem teyakkuz halindeler, bir yandan da soğutma çalışmaları devam ediyor. Son olarak Antalya genelindeki durumu hatırlatarak bitirelim. Şu anda Alanya'da oldukça şiddetli bir yangın devam ediyor. Dün aynısı Kumluca'da ve Kaş'ta yaşanmıştı. Ancak Kaş ve Kumluca'daki yangınlar artık büyük ölçüde kontrol altına alındı. Temennimiz en kısa sürede Alanya'daki yangının da kontrol altına alınması. Biz Antalya genelindeki durumu takip ediyoruz. Habertürk ekranlarından da aktarmaya devam edeceğiz.
1: Emine, çok teşekkür ediyoruz. Dediğin gibi Antalya genelindeki yangınları şöyle bize bir aktardı. Nasıl olduğunu Emine Derya gün boyunca da Habertürk ekranlarında olacak. Peki Çanakkale'de neler oluyor? Alevlerin ormanları küle döndürmekle tehdit ettiği noktalardan biri biliyorsunuz Çanakkale. Tarım Bakanı Yumaklı, Ayvacık'taki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Peki günün ilk ışıklarında hangi manzarayla karşılaştık? Arkadaşımız Alican Zera'ya soralım ve bize anlatsın. Rüzgarın da etkisini görmekteyiz. Alican, neler anlatacaksın? Çanakkale'de ne oluyor? Söz sende.
2: Evet, şu anda güzel haberler veriyorum çünkü İbrahim Yumaklı o açıklamasından sonra devamında Çanakkale'deki tüm yangınların kontrol altına alındığını açıkladı. Dün Sarıeli ve Sarıcıeli köylerinin Sarıcıeli köyleri arasında saat 15 sularında çıkmıştı yangın ve bölgeye yayılmıştı. Şöyle gösterelim, etkili olduğu alanları gösterelim. Şöyle Çanakkale'yi de gösterelim ve daha sonra tarım arazisinden bölgeye yayılmıştı. Tabi orada ormanlık alan, bitki örtüsü vardı. Oradan ormanlık alana taşındı. Buğday hasatı da var. Tabi buğday hasatıyla birlikte biçilen tarlalarda adeta orası, yani bir kibrit çakılsa dahi hemen harlayıp ateşi taşımak için adeta böyle gördüğünüz gibi bekliyor ve yanıcı oluyor bu bölgede tabi. Onu taşıdı ve ormanlık alana kadar getirdi. Geçtiğimiz yıl da aynı bölgeye yanmıştı. İşte bu bölgedeydik yine. Şöyle yukarıya doğru baktığımızda dağlar dumanlı zaten. Hala devam ediyor orada söndürme çalışmaları ama kontrol altına alındı. Dün 3 bölgede çıkmıştı. 3 ayrı bölgede yangın çıktı. Çanakkale merkez, dediğimiz gibi Saraycık köyünde Zaman zaman da hızla 30 kilometre aşıyor rüzgarın.

0: Fırtına da bekleniyor bölgede. Ayvacık bölgesine çıkmıştı. Orada bir otele, turistik tesisin bir otelin bulunduğu alana girmişti. Ama söndürüldü. Bayramiçi'de de yangın vardı. O bölgede de etkili olmuştu. Ama kontrol altına alındı dediğimiz gibi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Havadan müdahale yok. Karadan müdahaleleri görüyoruz burada. Biz de bölgedeyiz tabii. Geçtiğimiz yıl dediğimiz gibi şöyle baktığımızda 5 kilometrelik bir alanı görüyoruz hemen. Edindiğimiz bilgiler de o, etkili olduğunu söyleyebiliriz. Saraycık ve Sarıca Eli köyleri arasında bu alanda etkili oldu orman yangını. Gece boyunca da devam etti tabii söndürme soğutma çalışmaları ve şu anda da sürüyor diyelim. Tekrar edelim. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı açıklama yaptı. Dedi ki Ayvacık önce demişti, ardından da bakanın yaptığı açıklamada Çanakkale'deki orman yangınlarının tamamı kontrol altına alındı diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım Murat.
1: Can, çok teşekkür ediyoruz. Çanakkale'den bize aktardı. Bir taraftan da o aktarırken Fethiye'den, Alanya'dan ve Gömeç'ten görüntüleri hep beraber canlı olarak izledik efendim. Orman yangınlarına dair notları arkadaşlarımız bu şekilde aktardı. Gün boyunca da Habertürk ekranlarında olacaklar. Diyelim devam edelim yolumuza. Gün başlıyor odasında saatimiz 9.19'u gösterirken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin özel açıklamalarını dinleyeceğiz. Habertürk Televizyonu Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın'ın sorularını yanıtladı Bakan Çiftçi. Yasa dışı bahis tehdidine özellikle dikkat çekiyor.
2: Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur dedi. Bu tehdide karşılık verildiğini söyledi.
3: Hayırlı bayramlar.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın'ın sorularını yanıtladı. Bakan Çiftçi, yasa dışı bahsin topluma ve devlete zararının altını çizdi.
4: Uluslararası gözlemlere göre bahis ağları hükümetlerin müdahale kapasitesini geride bırakıyor. Tehdit sürekli evrim geçiriyor. Yasa dışı bahis, kamu düzenini çoktan aşmış, doğrudan ulusal güvenlik meselesi haline gelmiştir. Türkiye'ye yasa dışı bahisin yıllık maliyeti 40 milyar dolar. Kumarın ahlaki ve toplumsal boyutu var. Her kumar rakamında bir gencin yıkılmış geleceği var. Yasa dışı bahisi küçük bir asayiş sorunu sananlar bu çarkın nereye bağlandığını henüz görmemiştir.
5: Bu bir bayrak yarışıdır.
2: Bakan Çiftçi, devletin yasa dışı bahis ve dijital suç ağlarına karşı güçlü bir mücadele yürüttüğünü belirtti.
4: Yasa dışı bahis ülkemizin gençlerini, ailelerini ve dijital geleceğini hedef alıyor. Bu çarka geçit vermeyeceğiz. 21. yüzyılda yasa dışı bahisle mücadele, suçla mücadele meselesi olmanın ötesinde devletin dijital alandaki görünürlüğünü, öngörü kapasitesini ve veri temelli yönetim kabiliyetini güçlendirme meselesidir. Göremediğiniz bir tehdidi yönetemezsiniz. Türkiye artık bu tehdidi görebilen, analiz edebilen ve karşılık verebilen bir kapasiteye ulaşmıştır.
5: Devlet olmanın, nizam kurmanın.
2: Çiftçi 2016 yılında Türkiye'de 3 milyondan fazla kişinin yasa dışı bahis soruşturmasına dahil olduğunu söyledi.
4: Bu süreçte mağdur vatandaşı da unutmuyoruz. Yasa dışı bahiste para kaybeden, dolandırılan, borca batan vatandaşlarımız için destek mekanizmalarını güçlendiriyoruz. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri ile koordinasyon halindeyiz. Kumar bağımlılığı tedavisi artık güvenlik politikasının ayrılmaz bir parçası.
6: En güçlü ifadesi olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.
2: Bakan Çiftçi, kara paranın önlenmesinde aktif olunacağını kaydetti.
4: Türkiye, kara paranın önlenmesi için çalışan finansal eylem görev gücünün aktif üyesidir. Kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı uluslararası standartların belirlenmesine katkı koyan bu yapının içindeyiz. Kara vatanda nasıl sınırlarımızı koruyorsak, siber vatanda da aynı kararlılıkla nöbet tutuyoruz. Sahada da, dijital platformlarda da, sınır ötesinde de.
1: Efendim bir telefon bağlantımız daha var. Son duruma bakacağız. Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ayrıntılar Habertürk muhabiri Arzu Kaya'da. Arzu.
7: Murat Güloğlu, soruşturma kapsamında 4. dalga operasyon düzenlenmişti. Aralarında Ahbap Derneği'nin satın alma müdürüyle çok sayıda şirket yöneticisinin yanı sıra iş insanı Hüseyin Başaran, biliyorsunuz Başaran Holding'in sahibi hakkında bir gözaltı kararı verilmişti. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Peki bu şüpheliler neyle suçlanıyor? Şüpheliler hakkında 4 ana başlık altında bir soruşturma işlemi yürütülüyor. Birincisi konut ve konteyner alımlarına ilişkin işlem.

0: edenler. Çünkü deprem dönemindeki toplanan bağışlarla konut yapımı için anlaşılmıştı, ancak bağışlardan önemli miktarda para aktarıldığı halde taahhüt edilen konutlar tamamlanmamıştı. Aynı zamanda Haluk Levent'in asistanı Yeliska'ya devredilen taşınmazlar var. Bu taşınmazlar neden devredildi? Bunun soruları soruluyor soruşturma kapsamında. İşte dernekleri, çeklere ilişkin işlemler var ve aynı zamanda Haluk Levent'le bağlantılı şüphelilere ilişkin 4 suçlamada, 4 başlıkta bu 12 kişinin hakkında soruşturma yürütülüyor. Aynı zamanda soruşturma kapsamında 5 isim daha ifadeye çağrılmıştı. Biliyorsunuz ünlü isimler Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tek tek adliyeye gelerek ifade veriyorlardı. Bugün için oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in de savcılığa gelerek ifade vermesi bekleniyor. Tabii soruşturmada tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Her geçen gün soruşturmadaki açı genişliyor. Büyük oranda da ilerleyerek devam ediyor. Şimdi de sabah saatlerinde 12 isim, 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tabii biz de gün içerisinde şüphelilerin akıbetlerine ilişkin soruşturmanın detaylarını takip ediyor ve aktarıyor olacağız.
1: Arzu Kaya, çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz üzere efendim, Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Arkadaşımız Arzu Kaya aktardı gelişmeleri. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik bir taraftan da rüşvet ve irtikap soruşturması söz konusu. Bu kapsamda 3. dalga bir operasyon var. Aralarında belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Peki suçlamalar ve iddialar ne yönde? İzleyelim.
2: İddiaya göre müteahhitlerden rüşvet alındı. Mevzuata aykırı yapılara iskan ruhsatı verildi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda belediye başkanı dahil 6 kişi gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda daha önce tutuklananların ifadeleri ve ihbarlar üzerine belediye başkanı Sinem Dedetaş hakkında soruşturma başlattı. Tespitlere göre yapı ruhsatı sürecini yetkili olmamasına rağmen belediye iştiraki Kent AŞ görevlileri yürütüyordu. İddiaya göre kriptolu kapalı devre mail üzerinden belediye personeline talimat verip ruhsat sürecini koordine ediyorlardı. MASAK verilerine göre Kent AŞ ile müteahhitler arasında toplamda 1 milyar 78 milyon lira bedelli çok sayıda paravan nitelikte danışmanlık hizmeti sözleşmesi imzalanmıştı. Bu sözleşmelerle yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden yaklaşık 361 milyon 400 bin lira elde edildi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerinin raporuna göre de müteahhitler paravan olarak Kent AŞ ile sözleşme imzalamak zorunda bırakılıyordu. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş bu yolla gayri resmi gelir elde edilmesinde belirleyiciydi. Ve bir başka iddia, Kent AŞ Genel Müdürü Başkanlığı'nda toplantılar yapıldığı, bu toplantılarda müteahhitlerden ne kadar menfaat elde edileceğine karar verildiği öne sürüldü. Müteahhitlerden elden dolar üzerinden rüşvet alınıp karşılığında mevzuata aykırı olmasına rağmen iskan ruhsatı verildiği de iddialar arasında. Rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme suçlamalarıyla başlatılan soruşturmada aralarında belediye başkanı Sinem Dedetaş'la başkan yardımcısı ve özel kalem müdürünün de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
1: Evet, dün İstanbul Üsküdar Belediyesi, bugün de Ankara Etimesgut Belediyesi'de bir operasyon düzenlendi. Arkadaşlarımız canlı yayında zaten aktarıyorlar. Peki bir haber başlığı, öğrencilerin en mutlu olduğu 10 şehirden söz ediliyor. Hürriyet gazetesine bakalım. Öğrenci dostu üniversite şehirleri araştırması efendim ve özellikle hangi ilde çok daha mutluymuş öğrenciler? 81 ilde 65 bini aşkın üniversite öğrencisiyle konuşulmuş. Pandemi dönemi hariç her yıl tekrarlanan araştırmada 9 yıldır olduğu gibi Eskişehir yine ilk sırada yer alıyormuş. Eskişehir'i yine Manisa, Mersin takip etmiş, ancak 3. sıraya Manisa yerine Denizli yerleşmiş durumda. Denizli'nin ardından Manisa, Çanakkale, Muğla, Ankara, Tekirdağ, Balıkesir ve Trabzon öğrencilerin yaşamaktan en fazla memnun olduğu ilk 10 kenti oluşturmuş durumda. Öğrencilerin en mutlu olduğu 10 şehirden söz ediyoruz. Ayrıca listenin ilk 10'unda İstanbul, Antalya ve İzmir yer almadığını belirtelim efendim.

0: MİAR koordinatörü Profesör Engin Karadağ'ın açıklamaları önemli. 2026 tablosunun ana mesajı şu. Özellikle öğrencilere tercihleri hakkında önemli bir ipucu da verecektir. Şehir memnuniyeti artık yalnızca büyüklük, tarih ya da turizmle açıklanamıyor. Yükselen kentlerin ortak özelliği öğrencilerin günlük hayatına dokunan hizmetlerde istikrarlı ve görünür bir iyileşme sağlamaları. Zirveyi korumak oraya çıkmak kadar zor. Ayrıca bu şehirlerin düşmesinde nüfus baskısı, yaşam maliyeti ve hızlı büyümenin getirdiği hizmet yükü de etkili cazibe merkezi olmak bir süre sonra o cazibenin bedelini de beraberinde getirebiliyor şeklinde bir izah söz konusu efendim. Yani Eskişehir, Mersin ardından Denizli, Anadolu'muzdaki iller özellikle öğrencilerin en mutlu olduğu iller arasında İstanbul, Ankara ya da Antalya bu listeye girebilmiş değil, onu da söyleyelim bir kez daha. Efendim üniversite adayları için tercih süreci de başladı biliyorsunuz. YKS tercihleri 10 Ağustos'a kadar yapılabilecek bu yıl üniversitelerde 16 yeni bölüm ilk kez öğrenci kabul ediyor.
1: Üniversite tercihlerinde geri sayım sona erdi. Milyonlarca aday için tercih işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunu geçtiğimiz günlerde yayınladı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre adaylar ÖSYM'nin ÖSYM.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından tercih yapacak. Adaylar en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Bu yıl yükseköğretim kurumlarında toplam 805.747 kontenjan bulunuyor. Ön lisans programlarında 371.476, lisans programlarında 407.080 ve özel yetenek programlarında 27.191 kontenjan yer alıyor. Sektörün ve iş gücü piyasasının taleplerine göre 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 yeni program açıldı. Tarih ve yapay zeka, finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi gibi bölümler ilk kez öğrenci kabul edecek. YKS yerleştirme sonuçları Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanacak. Bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar işlemlerini 24-28 Ağustos'ta yapacak. Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos'ta yapılacak.
0: Tabii tercihlerde ağırlıklı olarak geçim kaygısı ön plana çıkıyor maalesef. Efendim arkamda görüyorsunuz bayrakları, İran bir yanda, Ukrayna diğer yanda. Hazar Denizi'nde İran'a ait ticari bir gemiye düzenlendi bir İHA saldırısı biliyorsunuz. İran'la Ukrayna arasında tansiyonda yükseldi. Tahran'ın misilleme olarak Ukrayna'daki bir limanı vurmayı değerlendirdiği şimdi ileri sürülüyor. Ukraynalı mevkidaşıyla görüşen İran Dışişleri Bakanı Arakçı, tarafların gerilimi artırmak istemediğini açıkladı.
1: Hazar Denizi'nde Ukrayna'nın İran'a ait ticari yük gemisine düzenlenen İHA saldırısı İran'la Ukrayna arasında krize yol açtı. İran'ın Ukrayna'ya misilleme saldırı düzenlemeyi düşündüğü ileri sürüldü. İddia New York Times gazetesinde yer aldı. Gazeteye konuşan Batılı ve İranlı yetkililere göre Tahran yönetimi sembolik bir karşılık vermek amacıyla Ukrayna'daki Karadeniz limanlarından birini küçük başlıklı bir balistik füzeyle vurmayı gündeme aldı. Ancak diplomatik girişimler şimdilik gerilimin daha fazla tırmanmasını önledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha ile telefonda görüşen İran Dışişleri Bakanı Arakçı, sosyal medyadan açıklama yaptı. Sibiha'nın İran gemisine yönelik saldırının kasıtlı olmadığı ve Ukrayna'nın gerilimi tırmandırma niyetinde bulunmadığı yönünde güvence verdiğini aktardı. Arakçı, İran'ın da gerilimi artırmak istemediğini, ancak ülkesine verilen zararın tazmin edilmesi gerektiğini vurguladı. Rusya da saldırıya sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine yönelik saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti. Kiev yönetimini terör faaliyetlerinin coğrafyasını genişletmekle suçladı. Ukrayna Güvenlik Servisi'nin Rusya ile İran arasında askeri kargo taşımacılığında kullanıldığını öne sürdüğü gemiye hedef alması sonucu bir sivil denizci hayatını kaybetmişti.
0: Evet, patlayan her bomba hangi ülke birbirine atarsa fark etmiyor. Brent petrolün satış fiyatını da arttırıyor.

motorine de ciddi anlamda zam geliyor bu durumda. İlerleyen dakikalarda para piyasasında göreceğiz. Macaristan'la ilgili bir haber var. Buyurunuz Hürriyet gazetesinden okuyalım. Avrupa Birliği yolunda Macaristan Kiev'e hala mesafeli. Efendim Orban'ın yerine reformcu Macar geldi Nisan ayında, ancak Ukrayna'nın AB üyeliği sürecinde doğan iyimserlik kısa sürdü. Financial Times'ın haberine göre Budapeşte Kiev'in katılım sürecini yavaşlattı.

0: Kritik başlıklar tek pazara entegrasyonla genel ekonomik ve sosyal politikaları kapsıyor ve birliğe katılım için 27 üye ülkenin oy birliği şart koşuluyor denilmiş. Macar hükümet sözcüsünün açıklaması önemli. Batı Balkan adaylarının yıllardır beklediğini hatırlatıyor. Ukrayna için herhangi bir hızlı sürece karşıyız. Kiev ayrıcalıklı muamele görmemelidir şeklinde bir ifadesi var. Ancak çözülebilir bir pürüz olarak da nitelendiriliyor Brüksel. Bakalım Macar efendim Kiev'e yönelik olarak nasıl bir karar uygulayacak, onu da hep beraber göreceğiz. Ve paradan artık söz edelim. FED, yani Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası faiz kararını açıkladı biliyorsunuz. Politika faizini yine beklentiler doğrultusunda %3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. FED'den yapılan açıklamada faiz oranının sabit tutulmasına ilişkin kararın 3'e karşı 9 oyla alındığı bildiriliyor. Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan belirsizliğe rağmen ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlediğine işaret ediliyor. Bu yılın ilk 4 toplantısında da politika faizini sabit tutma kararı almıştı FED. Bu son kararla birlikte Fed'in yeni başkanı Warsh'un görevdeki ikinci toplantısında politika faizinde değişikliğe gidilmemiş oldu. Evet, Trump'tan şimdilik herhangi bir açıklama söz konusu değil ama seçim ortamı yaklaştıkça Warsh'un da hani kulağını tabiri caizse çekmeye devam edecektir efendim. Ve buyurunuz, piyasalar yeni güne hangi rakamlarla başlıyor görelim. BIST 100 endeksi 14.000'in altında seyrine devam ediyor. 13.501 puandan güne başlayacak borsa. Ve dolar, evet, 47 lira 41 kuruşa kadar geldi. 54 lira 33 kuruş euro. Euro dolar paritesinde de 1.14'lük bir seviyeyi görmekteyiz. Faize hemen bakıyoruz, 41.99 seviyesinde. Altının onsunda yaklaşık %1'lik bir düşüş var. 4.035 dolar efendim altının onsu. Brent petrolde yine yükseliş var, %2'nin üzerinde. 92-93 dolar seviyelerine yine çıkmış durumda maalesef. Maalesef ABD ham petrolünde de yine aynı şekilde yükseliş var. O da 85-86 dolar seviyelerinde diyelim. Hemen altın cephesine bakalım. Gram altın 6.150 lira, çeyrek altın 10.056 lira, yarım altın 20.112 lirayken tam altının ederi 40.102 liradan işlem görmekte. Tabii dediğim gibi kapalı çarşıda durum biraz daha farklı olabilir. Umarız ki yatırımcısına bol bol kazandırır. Ancak Brent petroldeki yükseliş maalesef motorinin özellikle fiyatına fazlasıyla yansımakta. Peki memlekette ne oluyor ne bitiyor bakalım, saatimiz 9.36'yı gösterirken. Tekirdağ'dayız. 70 yaşındaki Binnaz Eriş yeğeni tarafından katledilmişti. Zanlının cinayeti yapay zeka ile planladığı ortaya çıktı.
1: Niçin öldürdüm sanırım?
2: Yaşlı teyzesini vahşice katletti. Cinayeti yapay zekayı kullanarak planladığı ortaya çıktı. Olay Tekirdağ'da geçen Ocak ayında yaşandı. 70 yaşındaki Binnaz Eriş evinde katledilmiş halde bulundu. Cinayet sonrası eve ateşe verilen yaşlı kadının yeğeni tarafından öldürüldüğü belirlendi. Zanlı yeğen ve eşi şüpheli olarak gözaltına alındı. Yaşlı kadının yeğeni İnciçe suçunu itiraf etti. Evine gittiği teyzesini bıçaklayarak öldürdüğünü, evdeki altın ve paraları alıp çıktığını söyledi. İnciçe, Ömer Bey'i kastederek beni yönlendirdi dedi. İkili tutuklandı. İnciçe'nin eşi serbest bırakıldı. Olaydan 7 ay sonra soruşturma tamamlandı. İnciçe hakkında kadına karşı tasarlayarak canavarca hisli adam öldürme, yangın çıkarma, mala zarar verme gibi suçlardan iddianame hazırlandı. Diğer zanlı Ömer Bey hakkında ise azmettirme suçundan dava açıldı. İddianamede hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen İnciçe'nin olay öncesi yapay zekadan cinayetle ilgili bilgi topladığı ortaya çıktı. Yapay zeka uygulamasından iz bırakmadan adam öldürme, nasıl ceset yok edilir, kafatasından vurulsa acı çeker mi şeklinde aramalar yaptığı anlaşıldı. Yaptığı aramalar arasında altın piyasası ve bayıltıcı iğneler de vardı.
1: Niçin öldürdüğümü sanmıyordu?
2: Şüpheliler 3 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.
0: Detaylar kan dondurucu maalesef. Efendim Milliyet'e bakalım, suyumuz da çöpe gidiyor şeklinde bir haber başlığı var. İsraf tarladan sofraya,

0: Çok büyük bir israf yaşanıyor maalesef memleketimizde. Detaylar şu şekilde: tüketilen her türlü ürün için çok fazla miktarda su kullanılırken israf edilen her türlü gıda, suyun da çöpe atılması anlamına geliyor. Türkiye'de bir yılda toplam gıda kayıp ve israfı ile 26.6 milyar metreküp su kayboluyor denilmiş. Suya gözümüz gibi bakmamız gereken bir dönemde maalesef israf üzerine israf ediyoruz. En fazla israf edilen ürünlerin başında özellikle %40'la taze meyve ve sebzeler, %32 ile de ekmek yer alıyor imiş. Peki israfı azaltmak için neler yapabiliriz? Başlıklar halinde o da yer alıyor gazetede. Planlı alışveriş yapmak gerekiyor. Mesela alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesini hazırlayın ve yalnızca gerekli ürünleri satın alın deniyor. Özellikle porsiyon kontrolü önemli. Tüketebileceğiniz miktarda yemek hazırlayın ve tabağınıza yiyebileceğiniz kadar yemek alın şeklindeki ifadeler dikkat çekiyor. Ve bir taraftan özellikle gıdaları doğru saklamak şart. Fazla meyve ve sebzeleri farklı tariflerde değerlendirmek israfı azaltmanın en etkili yolu. Tarih etiketlerine dikkat etmek gerekiyor. İlk giren ilk çıkar kuralı önemli. Fazlaysa paylaşın, kompost yapılabilir ürünleri tercih edin şeklinde öneriler var. Dolayısıyla milyarlarca öğün bu şekilde israf edilemez. Ancak suyumuzda çöpe gidiyor ve bu büyük israf gerçekten ülkenin başındaki en büyük belalardan bir tanesi. Hepimizin bilinçli olması gerekiyor. Milliyet gazetesinde bir özel haber manşetten aktarılmış. Bu duyarlılıktan dolayı da teşekkür edelim. Kendilerine devam edelim yolumuza. Denizli'de yaşayan bir kişi iddia o ki kredi başvurusu kabul edilmediği için kayınpederine kredi çektirerek ev aldırdı ama evlilik yolunda gitmedi. Çift ayrıldı. Ev benim diyen kayınpederle damat da mahkemelik oldu. Bakın Yargıtay'a giden bu dosyada nasıl bir karar ortaya çıktı? Kaan Uçar'ın haberi.
1: Kayınpederinize güvenir miydiniz?
2: Tabii ki güvenirim.
1: Peki üzerine evi verir miydiniz ya da üzerine ev alır mıydınız?
2: Yok, hayır, ev alıp vermezdim.
3: Kayınpedere bağlı.
4: Bana kredi vermiyorlar dedi. İddiaya göre kayınpederine kredi çektirip ev aldırdı. O ev damat ve kayınpederi davalık etti.
5: Kendimden başka kimseye güvenmem.
2: Kayınpederim bana ev verse tabii ki de bir şey söylemem. Ama eğer benim çalışıp kazandığım bir evse kendi anneme babama da yapmam bu arada. Kayınpederime de yapmazdım.
4: Denizli'de yaşayan bir kişi evlendikten sonra ev sahibi olmak için kredi başvurusunda bulundu. Başvurusu olumsuz sonuçlanınca da kayınpederine gitti. Benim için kredi çeker misin dedi. Kayınpederine ev aldırdı.
6: Bu süreçte damat evde oturuyor. Doğalgaz, elektrik, su gibi abonelikler onun üzerine oluyor.
4: Ama çift bir süre sonra boşandı. Damat kredi taksitlerini kendisinin ödediğini savunarak evi almak istese de kayınpeder ev benim dedi. Konu mahkemeye taşındı.
6: Damatla eşi ayrılınca inançlı işleme dayalı tapu iptal ve tescil davası açıyor.
7: İlk derece mahkemesi davacı olan damadın taleplerini kabul etse de istinaf bu kararı reddetti ve konu Yargıtay'a taşındı.
6: Delil başlangıcı eksikliğinden ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararı bozuyorum diyor.
2: Öncelikle ağlardım.
4: Yargıtay 7. Hukuk Dairesi evin eski kayınpederinin üzerinde kalmasına karar verdi.
8: Resmi olarak evet, ama burada vicdanen kayınpederin de bence hakkaniyet göstermesi gerekiyor.
5: Geçmiş olsun o zaman, çok soğuk bir su içsin.
4: Peki böyle bir durumla karşılaşmamak için ne yapmalı?
5: Bu kişinin evi diye yazılı noterden imza alırım. Akıllık yapardım, çirkefleşirdim yani, alana kadar uğraşırdım.
6: İki tarafın kendi arasında bir anlaşma yapmaları ya da bir belge imzalamaları. Bunu ister noter kanalıyla da yapabilirler, isterse kendi aralarındaki bir adi sözleşmeyle de bunu yerine getirebilirler.
0: Evet, güven duygusunu yitirmemek ve zedelenmemesi gerekiyor. Bu toplumdaki her şey için önemli. Şimdi Akşam gazetesinde bir haber başlığı okuyalım. Avrupa Birliği'nden Airbnb'yi kısıtlama hazırlığı geliyormuş. Avrupa Birliği'nin şehirlerin Airbnb gibi kısa süreli kiralama işletmecilerine karşı sıkı önlemler almasına yardımcı olacak tedbirler almaya hazırlandığı bildirildi. Kaynaklara göre Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu, konut sıkıntısı yaşanan bölgeleri belirlemek için birlik genelinde kullanılabilecek ortak metodoloji ve önlemlere ilişkin süreç önerecekmiş. Bu öneri turistik kiralamaları sınırlama çabaları nedeniyle sayısız davayla karşı karşıya kalan yerel yönetimlerin elini güç

0: ...ilgilendirmeyi amaçlıyor imiş. Davalarda mülk sahipleri ve kısa süreli kiralama işletmecileri Avrupa Birliği iç pazar kurallarını gerekçe göstermişlerdi. Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat'a göre Avrupa Birliği'ndeki konut stokunun yaklaşık %20'si birincil ikametgah olarak kullanılmıyor. Bu oldukça önemli. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nden Airbnb'yi kısıtlama hazırlığı yakın zamanda bunun da şekilleneceğini göreceğiz. Yunanistan'da da başladı bile zaten biz de biliyorsunuz nasıl ilerlediğini sürecin. Efendim şimdi son dönemde tatil için yurt dışını ve tabii ki özellikle Yunan adalarını tercih eden bir hayli fazla. Yurt dışına ilgi sürekli artsa da bir de köyümden başka bir yere gitmem diyenler var. Aslı Ömer Aktaş. Köy hasreti hiç bitmeyenlere sordu.
1: Köy derken gerçekten Hülümür, İsviçre eline su dökemez.
2: Hatsuna bile kaçıyorum yani 2 günlük bile olsa kaçıyorum.
3: Bülbülü altın kafese koymuşlar yine de vatanım demiş. O köy benim için cennetin bir aynısı.
4: Ne plajda deniz keyfi ne de yurt dışı planları sarıyor. Köyünden vazgeçemeyenler... Rotayı yine memleketine çeviriyor.
2: Köyü seviyorum. Tercih tabii ki her zaman köy. Şu an bile gönderseler giderim yani. Evimiz falan da var. Kayınbabam var, işte annemin evi var. Gidilecek mekanımız var.
5: Memleketimi seviyorum. Gaziantep'liyim. De yılda bir, 2 yılda bir gidiyorum, geziyorum.
4: Yaz dönemi herkesin tatil tercihleri farklı olsa da önce bir köye gidelim diyen çok kişi var.
6: Kimi her yaz köyün yolunu tutuyor, kimi ise yeni sahilleri keşfetmeyi tercih ediyor. Tatil anlayışı değişmiş gibi görünse de memleket özlemi birçok kişi için hala ilk sırada.
2: Bir memlekete gidiyoruz öncelikle, sonra deniz tatiline gidiyoruz. Doğa, yaşamı seviyorum yani kuş sesleri eşliğinde uyanıyorum.
7: Akraba ziyareti olabilir.
8: Paran varsa her yere gidersin, paran yoksa köyüne bile gidemezsin.
4: Elbette başka planları olanlar da var. Özellikle de gençler.
9: Yaz tatilinde Ege taraflarını tercih ettim.
10: Yurt dışını tercih ederim. Bu sene de biz Mısır'a düşünüyorduk ama bakalım ne düşünüyorsun?
9: Zaten ömrümüzün yarısını memlekette geçirdik yani. Dışarıyı görmek daha keyifli olur.
0: Evet illa da köyüm diyenler bir taraftan da tabii Yunan adaları özellikle hem tabiri caizse burnumuzun dibinde bizi alması kolay bir taraftan da ucuz olduğu nedeniyle tercih ediliyor imiş gelen bilgiler bu yönde. Efendim Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım bir haber başlığı İstanbul'u ilgilendiriyor. Özellikle Sultan Gazi'de oturanları ilgilendiriyor zira. Sultan Gazi 2 en kirli havaya sahip ilçe olmuş İTÜ. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Profesör Hüseyin Toros tarafından İstanbul'da 2025 ve 26'nın Haziran aylarında hava kirliliği oranına ilişkin çalışma yapıldı. Detaylar bir hayli ilginç. Haziran ayında kentte partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon metreküp başına 53.11 mikrogramla Sultan Gazi 2 oldu deniyor. Bunu sırasıyla metreküp başına 52.94 arada da çok fazla bir oran yok mikrogramla Sultan Gazi 3 ve 51.64 mikrogramla Sancaktepe istasyonları takip etti denilmiş. Yani Sultan Gazi ve Sancaktepe maalesef en kirli havaya sahip ilçeler İstanbul'da bu şekilde yerini alıyor. Türkiye genelinde doğuşta beklenen ortalama yaşam süresi de efendim 78,5 yıl olarak hesaplandı. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşıyorlar. Doğuşta beklenen yaşam süresi farkı da 5,2 yıl olmuş.
11: Kadına daha uzun yaşıyordu. Sağlıklı kendilerine spora falan veriyorlar. Tam da yürüyüşünü falan yapıyorlar.
12: Erkekler uzun yaşıyordur. Biz daha fazla şeyler yaşıyoruz çünkü.
13: Doğuşta beklenen yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Kadınlarsa erkeklere göre 5 yıl daha uzun yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu hayat tabloları istatistiklerini açıkladı. 2022-2024 yılları arasında 78,1 olan doğuşta beklenen yaşam süresi 2023-2025 yıllarında 78,5'a yükseldi.
14: Cinsiyete göre yaşam süresine bakıldığında beklenen ortalama yaşam süresi kadınlarda daha fazla hesaplandı. Erkeklerde 75,9 olarak hesaplanan beklenen yaşam süresi kadınlardaysa 81,1 olarak tahmin edildi.
13: Eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de uzadığı tespit edildi. Yaşı 30 olan erkekler için orta öğretim altı eğitim seviyesiyle yüksek öğretim eğitim seviyelerinde beklenen yaşam süresi farkı 5,1 yıl oldu. Bu fark kadınlarda ise 4,6 yıl olarak hesaplandı. TÜİK'in araştırmasında sağlıklı yaşam süresi de hesaplandı. Belirli bir yaştaki kişinin günlük hayattaki faaliyetlerini sınırlandıracak bir sağlık sorunu olmadan yaşaması beklenen yıl sayısı 58 olarak hesaplandı. Ortalama beklenen yaşam süresi kadınlarda daha uzun olmasına rağmen erkeklerin sağlıklı yaşam süresinin 2,2 yıl daha uzun olduğu görüldü.
15: Daha fazla kafalarında seçenek var. Biz tek yol, erkek olarak tek yol düşünüyoruz. Onlar 2-3 yol düşünüyor.
0: Efendim devam edelim. Bir dil öğrenme platformu 75'ten fazla dilden 223'ü aşkın kelimeyi değerlendirdi. Dünyanın en güzel kelimesi de seçildi. Finale Türkçe yakamoz kelimesinin de kaldığı bu listede zirveyi bakın hangi kelime göğüslemiş izleyelim. Böylelikle gün başlıyor. Bitiriyoruz efendim. Bizden hemen sonra Para Gündem'de Serap Belet karşınızda olacak. Yarın saat 7'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
13: Kaitia Kitanga, dünyanın en güzel kelimesi seçildi. Finale Türkçe bir kelime de girdi. Dil öğrenme platformu Babel, dünyanın en güzel kelimesini seçti. Uluslararası jüri 75'ten fazla dilden 223 kelimeyi değerlendirdi. Kelimeler sadece kulağa hoş gelişleriyle değil, aynı zamanda anlamları ve kültürel değerleriyle de ele alındı. Kazanan Yeni Zelanda'nın Maori dilindeki Kaitia Kitanga kelimesi oldu. Kaitia Kitanga, doğayı, toprağı, suyu ve canlıları gelecek kuşlar adına koruma ve gözetleme sorumluluğunu ifade ediyor. Jüri kelimenin hem güçlü anlamı hem de tek kelimeyle anlatılması zor bir düşünceyi taşıması nedeniyle öne çıktığına dikkat çekiyor. Yarışmada Türkçeden yakamoz kelimesi de finale kalan 15 kelime arasında yerini aldı. Yakamoz, gece denizde balıkların veya küreklerin hareketiyle oluşan parıltıyı ifade ediyor.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
0: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Sevgili günlük. Bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
3: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

İyi günler sevgili seyirciler. Para gündeme hoş geldiniz. 30 Temmuz Perşembe günündeyiz ve ne yazık ki yangınlar var. Muğla'da, Balıkesir'de, Antalya'da canlı yayınla arkadaşlarımıza sahadan bağlanacağız ve yangınlarda son durumu alacağız. Öncesinde bu sabahın bir başka sıcak gelişmesiyle başlayalım. Ankara'da

0: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltında. Emre Aytekin'den bu gözaltılara ilişkin bilgi alarak başlayalım Emre.
1: Evet Serap, Belediye soruşturmayı Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Sabah saatlerinde yapıldı operasyon. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi. Rüşvet operasyonu düzeltiyorum gerçekleştirildi ve 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar da Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltına alındı. Savcının iddialarına bakalım. Şüpheliler hakkında hangi suçlar iddia ediliyor? Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüt üyeliği, zimmet, rüşvet, irtikap, ihale, fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma kapsamında şüpheliler hakkında şu anda bir işlem yapılıyor. Şu ana kadar da 52 şüphelinin gözaltına alındığını ifade edelim. Peki iddialar ne? Onu da hemen anlatalım. Soruşturma belediyenin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle başlatıldı. Sahte belgeler düzenlendi. Otopark kiralama işlemleri ile imar ve ruhsat süreçleri üzerinden haksız menfaat sağlandı iddialara gerekçesiyle bu soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Polis ekipleri sabah saatlerinde belediye binasına geldi ve burada bir arama gerçekleştirdi. Şu dakikalarda da arama işlemleri sona erdi. Çok sayıda dijital materyal ve dosyaya el koydu polis ekipleri ve bölgeden ayrıldı. Yine şüphelilere ait çok sayıda adrese de arama yapıldı. 56 konut, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Dediğimiz gibi şu ana kadar 52 şüpheli gözaltında, aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu var. Yine belediyenin üst düzey yöneticileri de bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Beşikçioğlu sağlık kontrolünden geçirildi önce ve ardından da Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şu anda da şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi işlemleri devam ediyor. 3 şüpheli yakalamaya ilişkin çalışmalar da yine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürüyor.
0: Emre Aytekin, teşekkürler. Dün Üsküdar Belediyesi'nde operasyon haberiyle başlamıştık. Bugün de Ankara Etimesgut Belediyesi'nde operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Beşikçioğlu da gözaltında şu anda. Şimdi yangın bölgelerine gidelim. Antalya, Muğla ve Balıkesir'de alevlerle mücadele var. Rüzgarın da etkisiyle büyüdü yangın, orman yangınları ve söndürülmeye çalışılıyor. Havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ekip arkadaşlarımızı görüyorsunuz. Nejat Kırbulut Muğla'da, Emine Derya Antalya'da, Özür Karşı Çetiner Balıkesir'de. Önce Nejat Kırbulut'la başlayalım. Muğla'da, yani şu an arkandaki görüntüye baktığımızda dumanlar yükseliyor ama sanki yavaş yavaş kontrol altına alınmış bir bölge gibi. Muğla'da nerelerde yangın var ve şu an durum ne Nejat?
2: Muğla'da şu an Yeşil Üzümlü Mahallesi'ndeyiz. Yangın bu bölgede daha çok etkili ancak senin de belirttiğin gibi alevlerin enerjisi çok daha düştü ve bir yandan da tabii rüzgarın da etkisi sona erdi. Havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Oldukça geniş bir alana yayılmıştı. İşte bakın o alevlerin geçtiği yerlerde geride bıraktığı manzara bu. İçin için yanmaya devam ediyor ve o yemyeşil bitki örtüsü ne yazık ki kapkara bir görüntüye kavuşmuş durumda şu an. Havadan ve karadan ekiplerin mücadelesi devam ediyor. Bakın orman ekipleri ormanın derinliklerine kadar hortumları çektiler ve bu hortumlarla alevlere müdahale etmeye çalışıyorlar. Tabii sadece buradan değil, havadan da helikopterler ve uçaklarla yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor. Şu an bastığımız yerlerde bile sıcaklığı hissedebiliyoruz. Alevler için için devam ediyor. Bir yandan da tabii ormanın daha ileri kesiminde yükselen dumanlar var. Onun için de ekiplerin mücadelesi devam ediyor. Gece 02 sıralarında yangın başlamıştı ve sabaha kadar kara ekipleri büyük bir mücadele yürüttüler ve günün ilk ışıklarıyla birlikte de havadan uçak ve helikopterlerin desteği geldi ve hızlıca yangına müdahale edildi. İşte orman kahramanları, onlar uyumadan saatlerdir ayaktalar ve alevlerle mücadelesini sürdürüyorlar. Şöyle devam edelim, biz de onları takip edelim yavaş yavaş, dikkatlice. Onların bu savaşı saatlerdir devam

0: Devam ediyor. Dün Fethiye'de Seydikemer ilçesinde yangın başlamıştı. Gece saatlerinde söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyordu. Ancak 02 sularında Yeşil Üzümlü Mahallesi'nde yangın çıktığı ihbarı geldi. Ve ekipler buraya yönlendirildi. Ve gece yarısından beri orman ekipleri mücadelesini sürdürüyor. Ve işte burada da hortumu çektiler. Birazdan müdahale başlayacak buradan. Alevler yükseliyor. Şöyle gelelim, alevleri görelim. Şöyle gelelim bakın. İşte saniyeler içinde burası aslında söndürülen bir bölgeydi. Saniyeler içinde alevler burada da yükselmeye başladı. İşte bir yandan da tabii helikopterler yukarıda. Şimdi bu bulunduğumuz nokta bakın saniyeler içinde alevlere teslim oldu ve ağacı sarmadan ekipler de hortumu buraya ulaştırmaya çalışıyorlar. Hortumu buraya bağladıktan sonra da söndürme çalışmaları devam edecek ama saatlerdir bu mücadele devam ediyor. Gece 02'den beri karadan mücadele devam ediyordu ve ekipler de sabaha kadar o mücadeleyi şimdi havadan da sürdürüyorlar. Havadan hem uçakları görüyoruz hem de çok sayıda helikopter var. Bakın hızlanıyor burada. Duman da artıyor rüzgarla birlikte. Alevler de yükseliyor. Şöyle görebilecek miyiz Mehmet? Bakın ne yazık ki ormanlarımız tam anlamıyla alevlere teslim olmuş durumda. Biz de maskemizi takalım çünkü rüzgar terse döndü ve duman üstümüze doğru geliyor. İşte hortum da geldi. Şöyle dönelim Mehmet. Bakın evet burada dumanın etkisiyle tabii konuşmak da çok zor. Ve şimdi orman ekipleri burayı söndürmeye başladılar. Bir yandan da havadan müdahale geliyor. Şöyle evet kaçmamız lazım buradan. Tamamıyla ıslandık. Havadan helikopterler müdahale ediyorlar. Havadan helikopterler müdahale ederken tabii biz de ıslanıyoruz. Bir yandan da işte hortumlarla burada ekiplerin mücadelesi var. Canla başla bir mücadele ve hızlıca burayı söndürdüler. Dediğimiz gibi günlerdir uyku uyumadılar. Ormanın içindeler derinliklerinde. Bu alevlerin önünü alabilmek için mücadele ediliyorlar. Ve şu an itibariyle de bu bölgedeki yangın söndürüldü. Ve ormanın derinliklerine doğru ekipler ilerlemeye devam edecek diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Nejat çok teşekkür ediyoruz Nejat Kırbulut arkadaşlarımıza. Tam da yangın içinden bize aktardılar çalışmaları. Çok zorlu bir çalışma tabii ki. Bu sıcakta, dağlık bölgede büyük efor isteyen, büyük emek isteyen herkese kolaylıklar diliyoruz. Muğla'dan Antalya'ya geçelim. 3 ayrı noktada yangın var Antalya'da. Kumluca'da, Kaş'ta ve Alanya'da devam eden yangınlar var. Emine Derya ve Ahmet Korkmaz da orada. Siz şu anda Antalya'da neredesiniz Emine? Ve bu son yani bu yangınlara ilişkin son bilgiler ne?
2: Serap Belet, biz şu anda Ahmet Korkmaz'la birlikte Antalya'nın Kumluca ilçesindeyiz. Dün öğle saatlerinde burada çok şiddetli bir yangın çıkmıştı. Şimdi güzel haberle başlayalım. Kumluca ve Kaş ilçelerinde çıkan yangın ekiplerin de özverili müdahalesiyle birlikte büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bu sevindirici haber ancak hala Alanya tarafında yangın tüm şiddetiyle devam ediyor. Onun da en kısa zamanda tabii ki kontrol altına alınması en büyük temennimiz. Şimdi dün geceden beri bölgedeyiz. Burası yangının çıktığı mahallelerden bir tanesi aslında. Yerleşim yerlerinin birçoğu tahliye edilmişti. Yaklaşık 50 ev burada tahliye edildi. Toplamda 10 evse artık kullanılamaz hale geldi. Ancak bu rakamlar değişebilir tabii ki dün. Çünkü bizim yayınımıza da yansıyan görüntüler vardı. Bizim burada gece yarısı olduğumuz sıralarda sonradan müzik stüdyosu olduğunu öğrendiğimiz bir ev ne yazık ki küle döndü. Şimdi burası Yazır Mahallesi. Yazır Mahallesi'nde işte hemen bu karşımızdaki tepede yangının çıktığını söylüyor mahalleliler. Ve özellikle ormanlık alan meyve ağaçları yine az önce de söylediğim gibi bazı evler zarar gördü, kullanılamaz hale geldi. Şimdi ekipler bölgede geceden beri aslında dün öğleden beri çalışıyorlar ama gece boyu hiç uyumadılar, teyakkuz halindeler. Çünkü hava çok sıcak Antalya'da, özellikle geçtiğimiz hafta 40 dereceleri aşan sıcakları görmüştü Antalya. Bu hafta da keza aynı şekilde 40 derecelere varan sıcakları gördük. Sıcak hava, kuvvetli rüzgar, zaman zaman düşük ne yazık ki yangınları da beraberinde getiriyor. Ekipler şimdi

0: şunu söylüyorlar. Evet, büyük ölçüde kontrol altına aldık ancak risk geçmiş değil. En ufak bir kıvılcım yeniden şiddetli rüzgarla büyük bir orman yangınına dönebilir. Bundan dolayı da işte bu şekilde bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Şu görüntüyü ekranlara getirebilir miyiz? Bakın, asla su içmek için bile çalışan asla işini bırakmıyor, hortumunu bırakmıyor. Bir an olsun buradaki görevliler, orman gönüllüleri, yine Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler burada görevlerine devam ediyorlar. Gerçekten verdikleri emek çok büyük. Onları da bu yayın vesilesiyle bir kez daha anmış olalım. Hava sıcak olmasına rağmen coğrafya çok zor. Bir de Serap Belet, örneğin dün akşam, dün gece daha doğrusu gece yarısında o bahsettiğim müzik stüdyosu yanarken tabii ki gece biliyorsunuz akşam saatlerinde havadan müdahale mümkün olmuyor. Ekipler karadan müdahale etmek zorunda ama her yere de karadan müdahale ne yazık ki kolay değil. İşte bu Ahmet Korkmaz'ın şu anda ekranlarınıza getirdiği bu yamacı çok zor bir şekilde tutunarak, yani düşme tehlikesi yaşayarak indiler. Hortumları, o su dolu kilolarca ağırlıkta olan hortumları sırtladılar ve o evi söndürmeye çalıştılar. Hatta o ev buradan daha net gözüküyor. Yayının başında bahsettiğim ev. Evde demek doğru değil. Biz dün tabii yayını yaparken oranın bir yerleşim alanı olduğunu düşündük. Acaba dedik hani bir yaşlı çift mi yaşıyor? Çünkü burada emekli nüfusu da çok fazla. Ya da çocuklu bir aile mi yaşıyor? Sonradan öğrendik ki orası bir müzik stüdyosuymuş. Ancak o da ne yazık ki dün gece meydana gelen yangında işte yangında bu vaziyeti aldı. Kısaca hatırlatalım. Kaş'ta ve Kumluca'da artık yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bu güzel haber. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Ancak ne yazık ki Alanya'da yangın hala devam ediyor tüm şiddetiyle. Biz de Antalya genelindeki durumu Ahmet Korkmaz'la birlikte takip ediyoruz. Habertürk ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz.
1: Emine Derya, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Şimdi buradan Antalya'dan Balıkesir'e gidelim. Orada da ne yazık ki yangın var. Öznur Karslı Çetiner ve Erdi Demir orada canlı yayınla karşımızda. Balıkesir'de durum ne Öznur?
2: Serap Belet, Balıkesir'deki orman yangınları dün eş zamanlı olarak öğle saatlerinde Edremit ilçesinde Altınoluk'ta, Gömeç'te, Havran'da 3 farklı noktada çıkmıştı. Şu ana kadar 2 noktadaki yangın sönümlenmiş durumda. Büyük oranda zaten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da hem kontrol altına alınan hem de daha iyi bir şekilde müdahalenin edildiği ve kontrol altına alınmak üzere olan noktaları açıklamıştı. Balıkesir'de Emine'nin anlattığına göre daha olumlu bir tablo var ama tabii risk bitmiş değil. Neden? Belki ağaçtan da anlayacaksınız rüzgarın şiddetini. Bugün meteoroloji bu bölgeye dair dün 50 kilometre esen rüzgarın limitini, hız limitini 80 kilometreye çıkardı. Böyle bir tahmini var. Dolayısıyla Altınoluk'ta, Edremit'te ilk çıkan noktada o yangın şu anda söndürüldü. Sabah yayın yaptı.
1: Diyoruz Öznur'a, Tarım ve Orman Bakanlığı bir açıklama yapıyor şu anda. Oraya bir dönelim canlı yayınla.
3: Yine büyük ölçüde kontrol altında olduğunu açıkladığımız Balıkesir, Gömeç, Antalya, Kaş ve Muğla Seydikemer yangınları. Bunların da tamamen kontrol altına alınması için ekiplerimiz gece boyunca karadan gün ışımasıyla birlikte de havadan, hava araçlarıyla birlikte müdahalelerine başladılar, devam ediyorlar. Tamamen kontrol altına almak aynı zamanda bir yönüyle de soğutma çalışmalarının eş zamanlı yapılması anlamına geliyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız işlerini bitirdiklerinde bu alanlarda soğutma konusunda da büyük oranda yol almış olacağız. Bu üç yangında inşallah önümüzdeki saatlerde çok iyi haberleri vermiş olacağız. Son açıklamamızdan bu yana maalesef bu gece saat 2 sularında Muğla'da, Fethiye, Üzümlü'de yeni bir yangın meydana geldi. Burası da çok sık ormanlarla kaplı bir bölge olması hasebiyle hakikaten tehlikeli bir noktaydı. Ama arkadaşlarımız hemen oraya da müdahil oldular. Sabaha kadar büyük ölçüde buranın da enerjisini düşürmüş oldular. Şu anda bir yandan

0: soğutma çalışmaları devam ediyor. İnşallah burayla ilgili de diğerleriyle birlikte iyi haberi vermiş olacağız. Tabii dün akşam saatlerinde özellikle ekiplerimizin büyük konsantrasyonunu yığdıkları Antalya Alanya yangını başlamıştı. Buranın özelliği şu değerli arkadaşlar, maalesef rüzgar hızı 50 kilometrelere, saatte 50 kilometrelere çıkmıştı. Ancak 23 sıralarında saatte 84 kilometre hızla rüzgar ölçümü yapıldı. Bu şu demek, hem oradaki arkadaşlarımız zaman zaman risk altında kalabilme ihtimali vardı, hem de rüzgarın kararsız olması buradaki müdahale eden arkadaşlarımızın bir cephe hattını sağlıklı bir şekilde kurmasını engellemiş oluyordu maalesef. Tabii tecrübeli arkadaşlarımız bu konuda hakikaten sabaha kadar çok farklı varyasyonlarla büyük ölçüde yangının çok fazla yayılmasını engellemiş oldular. Ancak tehlike henüz geçmiş değil. Dolayısıyla bu konudaki müdahalelerimiz gün boyunca devam edecek. Şu saatlerde rüzgarın biraz hafiflediğini görüyoruz. Öğle saatlerine doğru biraz daha hafifleyecek. Dolayısıyla bizim müdahalemizle ilgili bir fırsat verecek bize. Ancak akşam üstünden itibaren maalesef yine yüksek hızda, şiddette rüzgarlarla karşılaşacağız. Tabii mücadelemiz son ateş sönene kadar devam edecek. Şu anda sahadaki anlık müdahale eden 21 uçak, 69 helikopter, yaklaşık 500'e yakın arazöz ve 3500'den fazla orman kahramanı arkadaşım sahada. Bunun yanı sıra valiliklerimizin AFAD kanalıyla bütün kurumları seferber etmesi de hem lojistik destek açısından hem de diğer hususlarda bizim için son derece kıymetli. Buradan da kendilerine teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları, hep ifade ettiğimiz husus, yangın için önemli olan 3 ana unsur var. Düşük nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar. Bu konuda hafta başından bu yana, hatta geçtiğimiz haftadan itibaren hem biz, hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hem de diğer ilgili kurumlar vatandaşlarımızı, kamuoyumuzu bilgilendirdi. Maalesef bugün, dün ve bugün çok iyi gidiyorduk. Bu unsurların hepsinin birlikte olması bizim daha dikkatli olmamızı gerektirirken dün bu hususları yaşadık. Yani 110 yangından bahsediyoruz, kontrol altına alınmış olan. Bu hakikaten son derece yüksek bir rakam. Değerli vatandaşlarımızı bu konuda tekrar tekrar hassas olmaya, dikkatli olmaya davet ediyorum buradan. Özellikle arkamda görmüş olduğunuz risk haritası bu haftanın da, hatta belki önümüzdeki haftaya sarkacak bir risk durumunun da bizleri beklediğini gösteriyor. Buradan özellikle Çanakkale'den başlayarak Mersin'e kadar olan kıyı şeritlerimizde çok ciddi bir rüzgar unsurunun etkili olacağını bize gösteriyor. Tekraren bütün vatandaşlarımıza dışarıda ateş yakılmamasını ya da ateşe sebep olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmamalarını özellikle istirham ediyoruz. Hep söylüyoruz, bu sadece bir orman yangını değil. Neredeyse %70'inin üzerinde orman dışında başlayarak ormana sirayet eden yangınlar bunlar. Burada da bizim bu dünyayı paylaştığımız bir ekosistem var. Bunları da unutmamak lazım. Hani sadece ağaçtan ibaret değil. Dolayısıyla hassasiyetimiz hem kendi can ve mal güvenliğimizi sağlamanın yanı sıra hem de bu ekosistem içerisindeki bütün canlıların da hayatını kurtaracak bir ihtimamı ifade ediyor bizler için. Ben bu süreç içerisinde bizlere destek olan Milli Savunma Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, yerel yönetimlerdeki arkadaşlarımıza, bulundukları yerlerde, o lokasyonlarda kamu görevlilerinin yönlendirmeleriyle lojistik destek veren vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Altını çizerek özellikle bir hususu da ifade edeyim. Yangın konusu bir tecrübe gerektirir, bir bilgi birikimi gerektirir. Dolayısıyla kamu görevlilerinin yönlendirmelerinin dışında herhangi bir sebeple yangın alanına girilmemesini özellikle istirham ediyorum. Tekrar geçmiş olsun, bilgilendirmelerimize devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum.
1: Evet, Edremit'te, Ayvacık'ta, Kumluca'daki yangınlar kontrol altına alındı. Saha çalışmaları ile ilgili bilgi verdi Tarım Bakanı ve uyardı. Bu hafta, önümüzdeki hafta lütfen yangına yol açabilecek eylemlerden kaçınalım, ateş yakmayalım dedi. Biz de ekleyelim, lütfen dışarıya çöp atmayın. Bütün mesire yerleri çöplük içinde, ormanlar hemen arabalardan fırlatılıyor, piknikten sonra bırakılıyor. Bunların hepsi ayrıca hem doğayı kirletiyor hem de yangın sebebi. Şimdi Hüseyin Öster'e gidelim, Habertürk Meteoroloji Mühendisi. Acaba rüzgar şu anda nasıl, bugün nasıl olacak? Çünkü dün rüzgar çok ilerletti yangını. Nedir bugün için gözlemlerin Hüseyin, hava durumu ile ilgili, rüzgarla
2: Serap,
1: ilgili?
2: Meteorolojik olarak durum aslında çok iyi değil. Çünkü şu saatlerden sonra, saat 13-14'ten itibaren rüzgar bu bölgede kuvvetleniyor. Edremit Körfezi, Altınoluk, Balıkesir, Kaz Dağları'nın güney yamaçları. İzmir'de de öyle. İzmir çevresinde de çok dikkatli olmak lazım. Rüzgar bugün İzmir'de daha kuvvetli esecek düne göre. Biraz da Akdeniz'e bakınca Manavgat, Fethiye çevresinde rüzgar yine kuvvetli. Doğu Akdeniz'e doğru Mersin, Adana arasında daha sakin esiyor. Güneydoğu Anadolu'da da yer yer kısa süreli çok kuvvetli rüzgarlar var. İşte böyle tarlada falan bir hortum oluşur. Hani tozlar havaya kalkar. Gerçekten bunları da yaratıyor. Hortumları da beraberinde getiriyor. Şimdi halkın yararına olması açısından şu bilgiyi verebiliriz. Rüzgar kuzeyden ve kuzeydoğudan esiyor. Yani kuzeydoğudan doğru güney yönlere doğru esiyor. Sizin bulunduğunuz alan eğer güney bir yamaçsa, kıyıya yakın bir yerdeyse ve kuzeyinizde bir dağ tepe varsa oradan doğru size esecek rüzgar. Bu dumanlar ve partiküller, aerosol diyoruz işte, bunların hepsi bu aile, toz ailesi, insanları aynı zamanda solunum hastalıkları çekenleri çok rahatsız edebiliyor. Yüksek hava sıcaklığıyla birleşince kalp krizi riskini dahi artırabiliyor sağlık uzmanlarının raporladığına göre. Dolayısıyla bu dumana maruz kalmak, tabii haberciler ve ekipler orada, onun dışındaki vatandaşlar maruz kalmak tehlikeli. Bundan biraz uzak duralım. Çünkü konsantrasyon çok yükseldi. Biz hava kalitesi konusunda çok konuşamıyoruz bu ülkede ama gerçek ciddi bir halk sağlığı sorununa dönüşüyor. Yangınların daha doğrusu rüzgarla çok ilişkisi var. Yangın çıktıktan sonra kontrol altına alınmayı imkansız hale getiriyor. Şimdiki tahminlerimiz, cumartesi öğlen olduğunda artık bu rüzgar 50 kilometrelere tekrar çıkmayacak. Rüzgar süretini verirken de meteorolojide böyle bir anlayışımız var. Ortalama sürat veriyoruz. Her dakika en yüksek sürati kaydediyor sensör, 60 tane. Bunları toplayıp 60'a bölünce ortalama bir saatlik rüzgarı buluyoruz. Bu bile 50 kilometreye ulaşıyor. Yani bu demek ki bazen 45 ile esmiş, bazen 60 ile, bazen 52 ile esmiş, bazen 50 ile. Bunların hepsinin ortalaması 50-52 falan çıkıyor. Bu gerçekten fırtına demek. Yani bunun rüzgar hamlesi dediğimiz kısmı, bizim meteorolojide hani kısa süreli eser uçurur. Sonra bir sakinleşir. İşte o esip uçurduğu an 80-90 kilometreye çıkıyor. Yani yangında, çam ağacı yandığında bunu çok öteye, ileri noktalara taşıyabiliyor. Ancak bu yangınlarda, bu yıl şunu da gördük. Artık çamlardan başka ormanlık alanlar da yanmaya başladı. Altınolu Kaz Dağları çevresinde gürgen, palamut, meşe, kayın gibi gövdesi daha kalın, daha fazla ekosistem barındıran, canlılığa daha çok el veren, yani bin bir çeşit canlı vardır orada. Bu alanlar da yanıyor. Bu çok büyük bir turizm katliamı, felaketi aynı zamanda. Antalya Fethiye yolu trafiğe kapandı. Yani Antalya dünyanın belki ilk ondadır değil mi? Turizm merkezi ve en büyük yollarından bir tanesi kapandı. Bu çok aynı zamanda ekonomik yan etkileri, psikolojik yan etkileri olan bir konu. Biz her yıl yaz mevsimini niye sevmediğimizi hatırlıyoruz bu yangınları görünce. Seviyoruz tabii ki her mevsimi de, işte bu konusu var. Evet. Rüzgar cumartesi sakinleyecek. Aşağı yukarı 2 gün daha kuvvetli Serap. Herkese kolaylıklar diliyoruz.
1: Çok teşekkürler Hüseyin. Evet, herkese kolaylıklar diliyoruz. İnşallah Diğer bölgelerde de bu yangın söndürmeden hemen sonuç alınır. Avrupa'da da yangınlar var biliyorsunuz. Birçok ülkede, Yunanistan'da hatta can aldı orman yangınları. Girit Adası'nda çıkan yangında iki itfaiye eri hayatını kaybetti yangına müdahalede. Ayrıca adadaki 5 köy için tahliye emri çıkarıldı. Mora Yarımadası'nda da bir itfaiye eri yangınlara müdahale ederken yaşamını yitirdi. Alevlere müdahale devam ediyor Yunan adalarında. Fransa'daki yangınlarında ülke tarihinin en büyüğü olduğu açıklandı. Şimdiye kadar 116 bin hektar alan kül oldu. Bordo kenti yakınlarındaki yangın hala kontrol altına alınamadı. Evler biliyorsunuz cayır cayır yandı. Ormanlık alanlardaki müstakil evler Fransa'da. İspanya'nın başkenti Madrid yakınlarındaki yangınlardaysa durum biraz daha iyiye gidiyor ama ülkenin doğusundaki yangınlar hala kontrol altına alınamadı. 5 gündür devam eden yangın nedeniyle en az 10 bin kişi tahliye edildi yaşadığı yerlerden. Evet, Temmuz ayının sonunu yangınlarla ne yazık ki geçiriyoruz. Şimdi piyasalara bakalım. Dün, daha doğrusu geçen haftadan bu yana ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararını konuştuk. Acaba bu karar piyasaları nasıl etkiler? Başta altın olmak üzere diye. Ve faiz kararını sabit tuttu. Birazdan konuğumla konuşacağız. Borsa İstanbul 13.437 puanda bu sabah. İbre aşağı yönlü. Dolar 47.41. Her gün 1-2 kuruş yükselerek yukarı doğru gidiyor dolar. Euro 54.38. Euro da yükseldi. Euro dolar paritesi de tekrar 1.14'ü geçti. Faiz 41.99. Altının onsu 4047 dolar. 4053 gibiydi dün. Akşam saatlerinde düştü. Saat 17'ye 18'e doğru ardından Fed'in açıklamasıyla böyle bir zikzak yaptı. Brent petrol 92.09 dolar. ABD ham petrol 85 dolar. Orada da bir tekrar müzakere umudu var biliyorsunuz. Sert açıklamalar gelse de gram altın ne oldu? 6.167 lira. Çeyrek altın 10.084. Yarım altın 20.169. Tam altın 40.215 lira. Yani geçen cuma yayınımızı hatırlıyorum. Neredeyse aynı. Arada küçük dalgalanmalarla, %1'lik böyle inişlerle, çıkışlarla FED kararı çok da büyük bir etki yaratmadı. Ama FED kararı üzerine söylenen çok şey var. Ekonomiyi şimdi TOBB-ETÜ öğretim üyesi doçent doktor Atılım Murat'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba.
3: Selam Hanım, hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Öncelikle bu, yani dün akşam ben şeyde de baktım, yani piyasalar kapandıktan sonra gece de baktım. Önce bu FED kararıyla faiz oranı açıklanınca bir böyle yukarıya doğru gitti. Sonra gelen açıklamalar üzerine, Washington açıklamaları üzerine tekrar aşağı geldi. Dünkü seviyelere gelmiş gibi görünüyor. 3 aşağı 5 yukarı. Açıklamaları nasıl buldunuz öncelikle? Politika faizini sabit tutması sizin için beklenen bir durum muydu?
3: Tabii piyasa bunu da bekliyordu. Ben de bekliyordum. Şimdi şöyle özetleyebiliriz. Yani piyasalar Warsh'un faiz arttırma ve enflasyonu %2'ye düşürme konusunda gerçekten ciddi olduğuna inanmıyor. Yani başka bir ifadeyle tahvil piyasası Kevin Warsh'a güven oyu vermiyor. Niçin? Hmm. Siz de söylediniz. Karar açıklandı. Sonra basın toplantısında sorulara gene kaçamak yanıtlar verdi Warsh. Şimdi ben zaten toplantı öncesinde katıldığım bir yayında da şunu söylemiştim. Şimdi Warsh farklı bir Fed başkanı. Yani mesela piyasa şuna çok alışmıştı. Bir önceki Fed başkanı Powell'da, ondan önceki Fed başkanı Janet Yellen'da piyasaları yönlendirmeyi seviyorlardı. Eğer faiz arttıracaksa Fed o sinyali veriyordu veya faiz indirecekse bu başkanlar veriyordu. Ama Warsh hiçbir şey söylemiyor. Yani maksimum belirsizlik var borçta. Bu bir taktik, yani bu kendi tercihi. Dün de bunu gördük. Şimdi evet, diyor ki işte Amerikan ekonomisi güçlü, istihdam piyasası iyi gibi ifadeler kullanıyor. Enflasyon da yüksek. Ama nasıl düşüreceksin? Yani niye faiz arttırmıyorsun?
1: İşte az önce dediğim gibi onun için de demeyin. Biz piyasaları izledik diye bir cümlesi var galiba. En çok da onun üzerine yorumlar gördüm.
3: Aynen öyle. İşi piyasaya bırakıyor. Nitekim işi piyasaya bıraktığı için de Serap Hanım, ben size söyleyeyim. Şimdi bakın, mesela ABD'de, yani Amerikan finansal piyasalarında çok önemli iki gösterge vardır. Birisi 10 yıllık faiz, birisi de bütün mortgage piyasasını belirleyen 30 yıllık faiz. Hı hı. Çünkü ABD'de mortgage'lar 30 yıllık sabit faizle belirlenir. Şimdi bakın, çarpıcı bir şey söyleyeyim. Warsh'ın basın toplantısından sonra mortgage piyasasının belirleyicisi 30 yıllık faiz 2007'den beri gördüğü en yüksek seviyeye yükseldi faiz. 2007'den beri. Yanı sıra 10 yıllık tahvil faizi en önemli göstergelerden biri. O da zaten ciddi şekilde yükseldi ve 4.70'e geldi. Zaten orada da kırılma noktası 5. Şimdi evet, piyasa net bir şekilde Walsh başkanlığındaki Fed'in geride kaldığını düşünüyor. Çünkü biz

0: sonraki toplantı 16 Eylül'de.
1: Neye
0: Ağustos
1: geride
0: toplantı yok.
1: kaldığını, ya başka bir şey mi bekliyordun? Neye geride kaldığını?
0: Enflasyon yüksekken faizi arttırım sinyali vermediğini, işte Merkez Bankası görevini yapmadığı zaman da piyasa kendi işini yapıyor.
1: O
0: Az önce
1: vermedi
0: dediğin
1: ama
0: gibi.
1: dünkü karar verdi mi? Çünkü hatta bu da yazıldı, çizildi. Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara'nın paylaşımını belki gördünüz. Diyor ki 3
0: Görmedim.
1: üye faiz artırımı yönünde oy kullandı. Uzun yıllardır bunu görmüyorduk diyor. Fed faizi değiştirmedi ama 3'ü karara katılmayıp faiz artırımı istedi. En son 10 yıl önce 3 üyenin benzer şekilde faiz artırımı talep ettiğini görmüştük. İki toplantı sonra da Fed faiz artırmıştı diyor. Yani dünkü durumdan da yine böyle bir karardan artık Eylül'de faiz artırımı yani %80 olur falan gibi bir kanaat oluştu mu? Oluşur mu?
0: Yani
1: Yani
0: şimdi
1: sonbaharda.
0: piyasa fiyatlaması Eylül'den ziyade aralığa ağırlık veriyor ama çok geç tabii. Bir de şu var, yani Eylül ayındaki bir faiz arttırımı zaten çok kısa bir süre sonra da Amerika'da seçimler var, yani Kasım başında.
1: Evet.
0: Yani ki işte Trump niçin Warsh'u göreve getirdi zaten başından beri? İşte faiz indirsin diye, ama işte öyle bir alanda yok. İşte savaş devam ediyor, petrol fiyatları yüksek, rafine edilmiş ürünlerin fiyatları yüksek, benzin gibi, motorin gibi. Yani o üç üyenin oy kullanması önemli, ama son tahlilde piyasa basın toplantısında az önce dediğim gibi Warsh'tan bir sinyal almadığı için kendi işini kendisi yaptı ve piyasa faizleri yükseldi. Yani tahvillerde satış oldu, faizlerde de yükseldi. Ha, Eylül'de 16 Eylül'de daha çok var baktığınız zaman. Yani Ağustos
1: Evet.
0: toplantı yok. O nedenle yani piyasa şu aşamada dediğim gibi şunu fiyatlıyor: 16 Eylül çok geç. Senin en azından Fed olarak yani metinde faiz arttırman gerekiyordu veya arttırım sinyali vermen gerekiyordu. Yani metinde de böyle bir arttırım sinyali yok. Warsh'un ifadelerinde de yok. O nedenle de şu aşamada 16 Eylül'deki toplantıya kadar piyasalarda oynaklık artacak gibi duruyor.
1: Peki şimdi bunu altını konuşuyoruz. Sadece bundan sonra yatırım yapacaklar ya da bugün altını takip edenler birikim yapacaklar için sormuyoruz elbette. Hem geleceğe
0: Tabii.
1: ilişkin bilgi edinmek için hem de bizim ülkemizde de özellikle yastık altı yani fiziki altın da çok. Yani 4.500 ton altın olduğu söyleniyor. Bunda da
0: Doğru.
1: değerinde bir ciddi bir erime var. Bu altına sahip olanlar sizce yatırımlarda farklı tercihlere yönelecek mi? Yani altının bu seyri nasıl etkileyecek Türkiye'deki bu durumu?
0: Yöneliyorlar zaten. Çünkü şimdi aylardan beri altın iyi performans göstermiyor. Ki işte biz de biliyorsunuz, içeride altın fiyatını belirleyen iki faktör var. Biri dolar TL kuru, döviz kuru. Diğeri de altının ons fiyatı, dolar fiyatı. Şimdi bizde döviz kuru zaten aylık belli bir bant içinde çok sınırlı bir şekilde artıyor. Oradan bir destek yok. Ama altının ons fiyatı işte 5.200-5.300 doları gördükten sonra yılbaşında ciddi şekilde geriledi. 4.000 doların altına sarktı. Son bir aydır zaten işte 3.900
1: Yani
0: dolar bir taban oldu.
1: 2026'nın zirvesi bu mu olacak sizce? Yani geçti mi 2026'nın zirvesi?
0: Şimdi Serap Hanım, az önce konuştuğumuz konularla alakalı bu. Şimdi Amerika'da dolar faizleri yükseliyor, yükselmeye de devam edebilir. Dolar faizleri yüksekken altının fazla bir manevra alanı kalmaz. Savaş da devam ediyor. O nedenle zaten Ekim'e, Kasım'a, Aralık'a kadar altın dönemsel olarak iyi performans göstermez. Yani bu yaz ayları falan sakin geçer. Dediğim gibi faizler yüksek seyrediyor. Dolar güçlenebilir faizlerin desteğiyle. Dolar daha da güçlenebilir. Yanı sıra savaş da devam ediyor. Biz savaş ortamında da altının iyi performans göstermediğini gördük. Şubat sonu, Mart başından beri. O nedenle artık altın yatırımcısı biraz işte o Ekim, Kasım, Aralık dönemini bekleyecek. Oralara bakacağız. Yani Fed Eylül'de faiz arttıracak mı, pas mı geçecek, bunlara bakacağız. O nedenle şu an altın bir bant içinde sıkışmış durumda. Altının ons fiyatı aşağıda işte 3.900 dolar gibi, yukarıda 4.400 dolar gibi bu bant içinde gidip gelecek. Yani altın yatırımcısı, ha şunu da söyleyeyim bu arada. Yani altın yatırımcılarının moralini düzeltebilecek orta uzun vadede bir şey var: Çin Merkez Bankası fiziki altın alımlarına tekrar başladı. Yani
1: Tekrar
0: Haziran ayında da Çin Merkez
1: başladı. Yeni
0: başladı,
1: mi?
0: ara vermişti, ara
1: Aha,
0: vermişti.
1: evet.
0: Haziran ayında Çin Merkez Bankası fiziki altın alımlarına başladı. Benim takip ettiğim göstergelere göre Temmuz ayında da bu alımlara devam ediyor.
1: Daha
0: Ha,
1: dün bu
0: bu bir yandan
1: konuları konuşurken bir arkadaşım dedi ki ya öyle bir dönem gelecekmiş ki birkaç ay sonra artık altın alamayacakmışız. Altın böyle bireysel olarak insanlar alamayacağı bir noktaya gelecekmiş. Sadece işte 20 bin dolarlar falan onsu. Bu niye bu kadar çok konuşuluyor? Yani bunu çok duyar oldum ben. Böyle bir olasılık görüyor musunuz uzun vadede?
0: Yok, görmüyorum. Yani tabii tartışmayı tam şey yapamıyorum, bilemiyorum içeriğini ama şundan kaynaklanıyor olabilir.
1: Yani bu merkez bankaları alacak, ulaşılmaz bir seviyeye gelecek. O kadar yükselecek ki ya küçük bireysel olarak altın artık ulaşması çok zor bir maden haline gelecek. Kastettiğim şey bu.
0: Anladım. Yani uzun vadede belki öyle bir olasılık vardır ama yani kısa vadede, orta vadede öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Dediğim gibi zaten buradaki bu fiziki altın alımları da en büyük oyuncu piyasada Çin Merkez Bankası'dır. Ha, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da son birkaç yılda ciddi şekilde fiziki altın alımı yapmış.

0: yükseliş trendini Çin Merkez Bankası'nın fiziki altın alımları başlatmıştı o dönemde 2-2,5 sene önce. Yani şu
1: Evet.
0: aşamada dediğim gibi eğer biraz altın yatırımcısı orta uzun vadeye fiyatlama açısından olumlu bakmak isterse bu son 2 aydır tekrar Çin Merkez Bankası ciddi alımlar yapmaya başladı. Belki de bu seviyeleri 3.900 dolar, 4.000 doları fırsat olarak görüyor Çin Merkez Bankası. Yani bu orta uzun vadede fiyatları destekleyebilir. Ama onun dışında Amerika'da faizlerin yükselmesi, doların biraz güçlenebilecek olması faizler arttığı için savaşın devam etmesi bu kısa vadede altının ons fiyatını baskı altında tutacaktır.
1: Gelelim yani bizim ekonomik durumumuza, enflasyonla mücadeleye. Şimdi Temmuz enflasyonu pazartesi günü açıklanacak. Beklentiniz nedir? Bloomberg ET'nin tahmini 1.87 idi. Dün paylaştık. Ne öngörüyorsunuz?
0: Ben de 1,9 bekliyorum. O civarda bekliyorum. Piyasa beklentisi olduğu gibi. Yüksek tabii aslında. Çünkü biz sene başında nasıl başlamıştık bu şeye? Aylık bazda %1'in altında enflasyonlar görelim ki işte
1: Tabii.
0: hani hedeflenen enflasyona ulaşalım. Olmadı. Tabii şu var. Şimdi geçen senenin bakıyorum Temmuz ayı enflasyonu %2'nin üzerindeydi. Yani geçen yılın
1: İki
0: Temmuz ayı
1: sıfır beş
0: enflasyonu.
1: ve yıllık
0: Evet.
1: enflasyonda bir yıllık o tarihte %34'müş. Yani ben
0: Tabii.
1: de dün hatta bunu görünce dedim ki yine %31'in üzerinde olacak eğer %1 işte 1.8 gelirse 1.9. Bir yıl sonra hem de enflasyonla mücadeleden daha sonuç almayı beklediğimiz bir yıl. Evet savaş oldu ama yine de çok az fark oldu.
0: Olmadı. Yani belirttiğiniz gibi 12 aydır, 14 aydır yani bu bantta biz alt tarafta %32, işte üst tarafta 34, bu bant arasında sıkıştık. Yani %32-34 bandında hareket ediyoruz. Bir yıldır, belki daha uzun süredir. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi Temmuz'da %2'nin üzerinde bir enflasyon vardı. Ağustos'ta da %2'nin üzerinde bir enflasyon vardı geçen senenin. Eylül'de %3'ün üzerinde bir enflasyon geldi. Ekim'de de %2,55 geldi. Şunu
1: Hep
0: söylemeye
1: öyle oluyor
0: çalışıyorum. Yani
1: yani.
0: şu an biz evet yani Eylül-Ekim zaten dönemsel olarak eğitim harcamaları arttığı için şuna geleceğim. Yani mesela pazartesi günü görebileceğimiz 1,8'lik 1,9'luk enflasyon aylık bazda yüksek bir enflasyon. Ama geçen senenin Temmuz'u %2'nin üzerinde olduğu için baz etkisiyle yıllık enflasyonda bir düşüş görebiliriz. Yine Ağustos'ta, Eylül'de, Ekim'de yine bu %1'in üzerinde enflasyonlar göreceğiz muhtemelen. Ama geçen sene o Eylüller, Ekimler çok yüksek olduğu için hani o baz etkisiyle yine önümüzdeki aylarda yıllık enflasyon hafif de olsa aşağıya gelebilir. İşte 32, sonra belki 31'li seviyeler vesaire. Ama tabii bunlar Merkez Bankası'nın piyasa tahmini yine hala üzerinde.
1: Evet.
0: Yani hala %1'in üzerindeki aylık enflasyonlar çok yüksek enflasyonlar tabii ki.
1: Peki çok teşekkür ediyorum hocam
0: Rica ederim.
1: değerlendirmeleriniz için. Yani keşke birin altında bir enflasyon görebilseydik. Sağ olun yine konuşacağız her gün ekonomi para gündemde. Şimdi başlarken Ankara Etimesgut Belediyesi'ne operasyonla başladık. Erdal Beşikçioğlu belediye başkanı da gözaltında. Dün de Üsküdar Belediyesi'ne İstanbul'da bir operasyon yapıldı ve belediye başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 şüpheli gözaltına alındı. Alihan Tok durumu takip ediyor. Nedir şu anda durum Alihan?
2: Evet Serap Belet. Burada gözaltı işlemi devam ediyor tabii İstanbul Emniyeti'nde. Sinem Dedetaş başta dahil olmak üzere başkan yardımcısı, özel kalemi, bir müteahhit ve bir iş insanı olmak üzere toplamda 6 kişi gözaltında. Yöneltilen suçlama aslında Sinem Dedetaş'a rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme. Burada tabii Kent AŞ özelinde yani bir paravan danışmanlık hizmeti adı altında Kent AŞ üzerinden müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiası var. Suçlama bu yönde. Bu rüşvet miktarının da çeşitli firmalardan toplamda 1 milyar 78 milyon TL olduğu söyleniyor. Şimdiye kadar da 361 milyon TL'lik bir alım yapıldığına dair burada tespitler var ve aynı zamanda daha yüksek miktardaki paraların da elden dolar cinsinden elden alındığına dair tespitlerin olduğunu bildiriyor savcılık. Burada tabii bu ifadeler hem görgü tanıkları hem HDS kayıtları, MASAK raporları, aynı zamanda etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyenlerin verdiği ifadeler var. O ifadelerden birinde de belli bir miktar paranın belediyenin otoparkında aldığı, bir anlaşma yapıldığı aslında itiraf edilmiş. Bir diğer kısmının da bir ortaokulun bahçesinde spor çantası içerisinde nakit olarak alındığına dair tespitler var. Ve aynı zamanda iddialardan biri de şu, burada müteahhitlerden para vermek istemeyen ya da işte bu anlaşmayı yapmak istemeyenlere baskı yapıldığı, bunu

0: da irtikap suçunu teşkil ettiğini ifade ediyorlar. Bir diğer konu da müteahhitlerin tabii para vermek istemeyenlerin de Sinem Dedetaş imzalı bağış protokolü adı altında bu paraların alındığına dair iddialar var. İddialar bu şekilde. Tabii 6 kişi gözaltında Sinem Dedetaş'la birlikte gözaltı işlemleri devam ediyor. Bizler de takipteyiz. Gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Alihan, teşekkürler. Ahbap Derneği soruşturmasındaki son duruma da bakalım. Orada da 5 isim daha ifadeye çağrıldı. 12 şüpheli, gözaltındaki 12 şüpheli de adliyeye sevk edildi mi Arzu? Son bilgi bu yönde sanırım. Arzu Kaya'dan dinleyelim.
2: Serap Bilet, evet, sabah saatlerinde şu anda bulunduğumuz Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na 12 şüphelinin sevki gerçekleştirildi ve savcılıktaki ifade işlemleri de başladı. Peki bu 12 isim kim? Ondan bahsedelim isterseniz. Ahbap Derneği'nin satın alma müdürü, çok sayıda şirket müdürünün yanı sıra Başaran Holding'in sahibi, iş insanı Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu 12 şüphelinin şu anda işlemleri devam ediyor. Hangi suçlarla gözaltına alınmıştı bu 12 şüpheli? 4. dalga operasyon kapsamında ve 4 ana başlıkta bu şüphelilere suçlamalar yöneltiliyor. Bunlardan bir tanesi, biliyorsunuz, deprem döneminde birçok konutun yapılması noktasında depremzedelere vaatlerde bulunulmuştu. Bunun için paralar toplanmıştı ve bu paraların şirketlere aktarılmıştı. Ancak vaat edilen konutların yapılmadığı noktasında bir tespit var. O noktada şüphelilere sorular yöneltiliyor. Aynı zamanda Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazlara ilişkinde suçlamalar yöneltiliyor. Bazı şirketlerin, ki biliyorsunuz Hüseyin Başaran'ın da çok sayıda konutu devrettiği Yeliz Kaya'nın hesabına tespit edilmişti. Yine birçok suçlama noktasında da savcılık sorgusu devam ediyor. Öte yandan soruşturma her geçen gün geniş çaplı bir şekilde devam ediyor. 5 isim ifadeye çağrılmıştı. 5 oyuncunun da buraya gelmesi bekleniyor gün içerisinde. Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvecioğlu ve Kerem Bürsin'in adliyeye gelmesini gün içerisinde bekliyoruz. Peki bu ünlü isimler neye dayanılarak soruşturma kapsamında ifadeleri alınıyor? Oraya da bir açıklık getirelim isterseniz. Yaptıkları sosyal medya paylaşımları o dönemde, deprem döneminde ve aynı zamanda Ahbap Derneği adına para toplanması noktasındaki çağrıları tespit edildikten sonra ifadeye çağrılıyor. Biz gün içerisinde hem bu 12 şüphelinin akıbetini hem de ünlü isimlerin adliye soruşturma kapsamında gelip gelmeyeceklerini takip ediyor ve aktarıyor olacağız.
1: Arzu Kaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Ahbap soruşturmasında durum böyle. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu aldıkları kararla partilerinin siyasi faaliyetlerini sonlandırdıklarını açıkladı dün akşam. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı Davutoğlu. Kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz dedi. Gelecek Partisi'ni baştan itibaren diğer muhafazakar partileri kapsayacak şekilde tek parti olması için çaba gösterdiklerini hatırlattı Davutoğlu. Çabalarının sonuçsuz kaldığını ifade etti ve partiyi feshetti.
3: Bu sepeti de burada bizzat görsel olarak gösterdiği için...
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 saat süren kabine toplantısının ardından dün kameraların karşısına geçti. Terörsüz Türkiye sürecinde beklenen yasal düzenlemenin önümüzdeki günlerde meclise sunulacağını söyledi. Kazanan 86 milyon olacak dedi.
4: Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içinde yürüttüğümüz bu önemli süreci, milli meseleleri şahsi çıkarlarının önüne koyan siyasi partilerimizin de desteğiyle inşallah hedefine ulaştıracağız. Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız.
5: Çerçeve yasa için tarih verdi. Herkes kazanacak mesajının altına çizdi.
4: Terörsüz Türkiye sürecimiz menziline vardığında inşallah ülkemiz işte bu ağır ekonomik faturadan da ebediyen kurtulmuş olacaktır. Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacaktır.
5: Cumhurbaşkanı

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. Terörle mücadelenin Türkiye ekonomisine etkisini rakamlarla anlattı.
1: Dolaylı ve doğrudan maliyetleri de dikkate alındığında terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir. Terörün yıllık ortalama maliyeti 50 milyar doları geçiyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefette yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi.
1: Siyasi rakiplerimiz kimin figüran, kimin hain, kimin işbirlikçi olduğunu tartışa dursun. Biz kadro olarak uyum ve adanmışlık içinde ülkemizi küresel siyasetin baş aktörü haline getirmeye çalışıyoruz. Bilhassa 14-28 Mayıs seçimlerinde İnsanımızın engin feraseti sayesinde ülkemizin nasıl bir varta atlattığı bugünlerde çok daha net anlaşılıyor.
0: Erdoğan'ın gündeminde ateşkes süreçlerini ihlal eden İsrail de vardı.
1: İsrail bu bölgede temel insan haklarını içe sayarak, uluslararası hukuku ayaklarının altına alarak Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor. İsrail'in işgalleri, İsrail'in hukuksuz yerleşimleri, İsrail'in Gazze'de yaptığı gibi Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı uyguladığı göç ettirme, yıldırma, sindirme politikası bölgemizdeki sorunların ana kaynağıdır.
0: Erdoğan konuşmasında Kıbrıs Türklerini asla yalnız bırakmayacaklarının altını çizerek, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in barış çabalarına destek verdiklerinin altını çizdi.
2: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, 200'den fazla belediye başkanının CHP'den yeni partiye katılmak amacıyla istifa ettiğini söyledi. Yeni partinin kurultay hazırlık sürecine dair de bilgi verdi. Ekim ayında kurultayın yapılmasının planlandığını söyledi.
3: 200'ün üzerinde belediye başkanı yeni partiye katılmak amacıyla istifa etmiş bulunuyor. Büyükşehir belediye başkanlarımızın daha dikkatli bir tutum içerisinde olmaları gerekiyor.
0: CHP'den istifa ederek yeni partiye geçen belediye başkanlarına ilişkin rakamları paylaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiasını değerlendirdi.
3: Kendisiyle hiçbir iletişim yok. Nereden seçildiği belli. İzmir halkının tavrı, tutumu da belli. O tavra, tutuma uyumlu davrananlar siyasete devam edebilirler. O tutum beni ilgilendirmez, ben istediğim gibi davranırım diyenler de halktan gerekli reaksiyonu er geç görürler. Biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz.
0: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, kurultay hazırlık sürecine dair de bilgi verdi.
3: Yeni Parti ilçe, il örgütlenmelerini tamamlıyor. Biz Ağustos, Eylül ayları içerisinde kongrelerimizi yapacağız. Muhtemelen Ekim ayı içerisinde kurultayımızı yapacağız.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de bu hafta sonu görüşebileceğini söyledi.
3: Meclis Başkanı'nın bu konudaki tavrını biliyoruz. Parti kurulduğu zaman Özgür Bey'i de ziyaret edeceğim demişti. Herhalde bu hafta içerisinde böyle bir program yapılır diye düşünüyoruz.
2: ABD-İran savaşına bakalım. Yeniden başlayan saldırıların ardından ABD Başkanı Trump bir açıklama yaptı. İran'ın özür dilediğini iddia etti Trump ve onları çok ağır vuracağız dedi bir kez daha.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden başlayan saldırıların ardından Amerikan Başkanı Donald Trump bir kez daha saldırı tehdidinde bulundu. Orta Doğu'da 5 gün boyunca silahlar susmuş, ancak pazartesi günü karşılıklı saldırılar yeniden başlamıştı. İran, Ürdün'deki bir Amerikan hava üssüyle Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın bulunduğu merkezi vurmuştu. Amerikan ve Suudi savaş uçakları ise Irak'taki İran yanlısı gruplara ait noktalara saldırı düzenlemişti. İran medyası saldırılarda en az 4 İran askeri danışmanının öldüğünü bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlarken İran'ın kendilerine 5 roket fırlattığını söyledi. Bu roketlerin engellendiğini bildirdi. Vurma sırası bizde dedi.
4: We can hit them very hard. They've already apologized. But you know, we got to smack them a little bit.
0: Saldırıların ardından konuşan Amerikan Başkanı Trump, İran'a saldırıların

0: devam edeceği mesajını vermişti. İran'ın üslerimize yönelik saldırılarına sert karşılık vereceğiz diye belirtmişti.
1: Ve büyük şaşkınlık yaratan bir ölüm haberi geldi dün akşam. MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı Sarıyer'deki evinde ölü bulundu. Kızıl Sakal lakabıyla tanınan Kaşıkçı'nın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Yakınlarının bir süredir haber alamadığı Şef Eren Kaşıkçı'nın tek başına yaşadığı eve ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. İncelemelerin ardından Kaşıkçı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 2021 yılında MasterChef yarışmasının şampiyonu olmuştu. Şef Kaşıkçı 37 yaşındaydı ve bir kız çocuğu babasıydı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kişi piyangodan servet kazandı. Mega Millions piyangosunun 800 milyon dolarlık büyük ikramiyesi Florida'da satılan bilete çıktı. Ödül yılın en büyük, oyun tarihinin de miktarı en yüksek 10. ikramiyesi oldu.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde milyonlarca kişinin heyecanla beklediği Mega Millions çekilişinde 800 milyon dolarlık büyük ikramiye tek bilete çıktı. Şanslı biletin Florida'da satıldığı açıklanırken tarihlerin kimliği ve biletin hangi kentte satıldığı henüz paylaşılmadı. 800 milyon dolarlık ödül 2026 yılının şimdiye kadarki en büyük piyango ikramiyesi olurken Mega Millions tarihinin de en büyük 10. ikramiyesi olarak kayıtlara geçti. Kazanan kişi ödülünü yıllık taksitler halinde ya da tek seferde brüt 344,2 milyon dolarlık peşin ödeme olarak alabilecek. Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ise %24'lük zorunlu federal vergi kesintisinin ardından tarihlinin eline yaklaşık 261,6 milyon dolar geçecek. Büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali yaklaşık 290 milyonda 1 olarak hesaplanırken çekilişte iki kişi de ikinci büyük ödülün sahibi oldu. New York eyaletinde satılan bir bilet 3 milyon dolar, Illinois'de satılan bir başka bilet ise 5 milyon dolar kazandı.
1: İlk saatimiz bitti. Bir aranın ardından saat başında görüşmek üzere.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması, bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
3: Haberin ve hayatın içinde.
4: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
3: Gündemin sıcak başlıkları.
4: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de...

0: Türkiye'de yaşandı.
1: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
2: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
1: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Saat 11 olmak üzere. Para gündemden tekrar merhaba. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın son operasyonunda, son dalgasında gözaltına alınan 13 şüpheden 12'si adliyeye sevk edildi. İş insanı Hüseyin Başaran'ın ifadesi de ortaya çıktı bu arada. Biliyorsunuz bir miktar para, bir gayrimenkul transferi, karışık bir durum vardı. Bazı açıkları olan. Acaba bununla ilgili neler söyledi Başaran? Hemen Arzu Kaya'ya soralım, ifadesinde neler var Başaran'ın, Arzu?
2: Serap Bey, çarpıcı bir ifadeden bahsedeceğim şimdi sizlere. 30 sayfalık bir ifade. Emniyette verdiği ifadesinin ayrıntılarına hemen başlayalım. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi gayrimenkullerin alımına ve devrine ilişkin önemli detaylar aktardı. Çok pardon. İşlerimizin asıl başlaması Haluk Levent'le 2026 yılına dayanıyor diyor. Öncesinde 4 yıl öncesinde bir konserde tanışıyorlar. 2026 yılında Haluk Levent'in ofisinin sürekli önünden geçerek çay içmek istediği noktasında talebi olduğunu söylüyor. Bu şekilde tanıştıklarını aktarıyor ve sonrasında Göktürk'teki bir inşaatı gezip kendisinin de deprem bölgesinde çok sayıda okul, konut, yurt yaptığını belirtiyor ve bunu da ballandıra ballandıra bana anlattı şeklinde bir ifadesi var. Sonrasında bu yurtları ve okulları yaparken de elimde Amerika, Avrupa ve Birleşmiş Milletler'den gelen uluslararası fonlarım var diyor. Haluk Levent kendisine bu şekilde ifade ettiğini aktarıyor. Hatta Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısıyla fotoğrafını gösterip bir güven kazanması durumu da söz konusu. Sonrasında çok pardon, Hüseyin Başaran ifadesinde ben diyor normalde paraları alırken peşin alırım, ödemeleri peşin alırım, ancak bana yurt dışından gelecek fonun 4-5 ay sonrasında kendisine iade edileceğini söyledi. Ben 22 tane taşınmazımı kendisine devrettim. Ancak sonrasında paramı istediğimde ulaşamadım. Kendisi Amerika'da olduğunu söyledi. Daha sonrasında da mide kanseri olduğunu belirtti ve beni günlerce oyaladı. Yani asıl ben mağdurum diyor soruşturma kapsamında. Meğer bu şahıs ve ekibi baştan beri beni dolandırmak için birlikte hareket etmişlerdir şeklinde bir ifade veriyor. 30 sayfalık çarpıcı bir ifadeden bahsediyoruz. Bu ifadenin hemen ardından da savcılığa getirildi. Aralarında 12 kişinin de bulunduğu şekilde ve savcılıkta da bu sorular sorulacak, yanıtlar alınacak. Biz aktarıyor olacağız.
1: Evet, Arzu Kaya'ya çok teşekkür ediyoruz. İfadenin içinden dikkat çekici bölümler böyle. Bu sabah Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltında. Onunla birlikte toplam 52 kişi. Emre Aytekin takip ediyor bu sıcak gelişmeyi. Gözaltı gerekçesi nedir? Gözaltındakiler şu anda nerede? Durum nedir Emre?
3: Evet Serap, Belet gözaltına alınan şüphelilerin şu anda emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturmanın gerekçesine hemen bir bakalım. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihale, fesat karıştırma suçları kapsamında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Etimesgut Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde bir operasyon gerçekleştirdi. 9 ilde yapıldı bu operasyon ve 55 şüpheli hakkında bir gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar da aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler önce sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi ve şu dakikalarda ise emniyette ifade işlemi veriyor diyebiliriz. Tabii soruşturma nasıl başladı? Kısaca onu da bir hatırlatalım. Sayıştay raporları, MASAK incelemeleri, HTS analizleri ve etkin pişmanlık ifadeleri savcılık tarafından incelendi ve bu kapsamda da Etimesgut Belediyesi'nde savcının iddiasına göre bir yolsuzluk gerçekleşti ve bu kapsamda da sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında şu iddialar yer alıyor savcılık dosyasında. Belediyenin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldı. Sahte belgeler düzenlendi. Otopark kiralama işlemleri ile imar ve ruhsat süreçleri hakkında bu süreçlerde haksız menfaat sağlandığı iddiasıyla bu soruşturmayı başlattı. yaptı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ve aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu üst düzey belediye yöneticilerinde olduğu isimler gözaltına alındı. 52 kişi şu ana kadar gözaltına alındı ve gözaltındaki şüphelilerin de işlemleri emniyette devam ediyor. 3 kişiye ise şu anda firar durumda. Yine emniyet ekipleri 3 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor diyelim ve sözü tekrar size bakalım.
1: Evet Emre Aytekin, çok teşekkürler. Ülkemiz son 2 gündür orman yangınları ile mücadele ediyor. Dünden bu yana 115 yangına müdahale edildi. 21 uçak, 69 helikopter, 500'e yakın arazör sahada, tabii yüzlerce de hem gönüllü hem orman işçisi hem yangın söndürme çalışmalarına katılan işçiler, görevliler sahadalar çalışıyorlar. Habertürk ekipleri de yangınları takip ediyor. Özgür Karsi Çetinler Balıkesir'de, Nejat Kırbulut'ta, Muğla'da kontrol altına alınan yerler var. Biz hemen Özgür Karşılığı Çetiner'le başlayalım. Balıkesir'de biraz bulunduğunuz yeri değiştirmişsiniz Öznur. Şu an nedir yangınla ilgili durum? Neredesiniz?
4: Evet Serap Belet, Balıkesir'in Gömeç Mahallesi'nde başlayan yangın büyük oranda kontrol altında. Bakan Yumaklı'nın da aktardığı gibi kendisinin de dikkat çektiği bir başka noktadayız. Şu anda Ayvalık'tayız. Burası Çamoba mevki, Kaz Dağları'nın arasındayız da diyebiliriz.

0: Yangınlar dün öğle saatlerinde Kaz Dağları'nın eteklerinde başlamıştı. Altınoluk'ta söndürüldü diyebiliriz artık. Gömeç'te de yine aynı şekilde ama bu sefer rüzgar yönünü değiştirdiği için Ayvalık'ın Çamoba mevkiinde biraz daha belirgin bir şekilde devam ediyor. Bu dağın arkasında alevlerin daha görünür olduğunu söylüyor buradaki görevliler. Buradan baktığımızda da küçük küçük ben görebiliyorum. Erdi Demir de aktarmaya çalışacak alevlerin olduğu noktayı. Şu anda dumanlar hakim ama dediğim gibi geçişini yapamadığımız dağın yamacın arkasında daha çok alevlerle bir mücadele var. Burası coğrafyası ve arazi yapısı olarak %70'i bu şekilde ormanlık alandan oluşuyor. Bitki örtüsü de maalesef bu yangınların hızını daha da artıran kozalaklar ve yine içeriğinde reçine olan çam ağaçları, çam kozalağa göre daha çabuk ve hızlı tutuştuğu için bu bölgede Gömece göre daha fazla yangının etkisinin ve tahribatının belki daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Dünden bu yana farklı illerimizde 10 farklı noktadaydı ama Bakan Yumaklı'nın verdiği son bilgilere göre Fethiye'de mesela yine Alanya'nın bir başka noktasında dün gece saatlerinde başka yangınlar da başladığını açıklamıştı Bakan Yumaklı. Şöyle ki Kütahya'da iki ilçede, Yalova'da, Kaplıca bölgesi, Armutlu'da, Çanakkale'nin merkez ilçesinde, buralarda yine bulunduğumuz Balıkesir'de, Altınoluk'ta çoğu noktada, 5'ten fazla noktada yangınlar büyük oranda kontrol altına alındı. Bugün buraya dair buranın özelinde birkaç bir şey söyleyeyim. Meteorolojinin Balıkesir'de bir rüzgar tahmini var. Dün burada saatte 50 kilometre hızla esen bir rüzgar vardı. Bugün yine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da açıkladı ya, başka noktalarda Alanya'da, Fethiye'de 50 kilometreyi aşan rüzgar hızları olduğunu söyledi. İşte bu durum bugün Balıkesir'de de yaşanabilir. Özellikle bulunduğumuz Gömeç, Ayvalık, Altınoluk hattında meteoroloji ne diyor buraya dair? Hızını 80 kilometreye çıkarabilir. Yani saatte 80 kilometrelik bir rüzgar hızı olabilir. İşte böyle olursa Poyraz'ın şekli, rüzgarın şekli Poyraz'dan başka bir boyuta geçebilir. Dolayısıyla bu hatta özellikle ciddi bir mücadele var. Yangının belki de bu seviyede kalması çok daha kolay olacak ekiplerin buradaki uğraşları açısından ama rüzgar 80 kilometreyi bulursa bakalım nasıl bir tabloyla karşılaşılacak. Türkiye'deki bu 10 noktadan fazla yangınlarda 3000'den fazla insan görev alıyor. Burada da helikopterler, hava şu anda tabii açık olduğu için helikopterlerle müdahale var. Köylüler, kara ekipleri, itfaiye, köylüler özellikle traktörleri ve su tankerleriyle görevlilere destekte bulunuyorlar. Ve bu köydeki Çamoba'daki yaşlılar merkeze indirildiler. Oradaki sağlık noktalarına gönderildiler. Aktarmalarımız buradan devam edecek Serap Belet. Başka bir noktaya doğru buradan birazdan yola çıkmış olacağız.
1: Özgür Kars Çetinler'e, Erdemir'e çok teşekkür ediyoruz. Balıkesir'de durum böyle. Bakalım Muğla'da nasıl? Necat Kırbulut oradan da karşımızda. Bir önceki yayında yangına müdahale ederken bize durumu aktarmıştı. O bölgede tamamen kontrol altına alınabildi mi yangın Necat?
2: Evet, güzel haberi verelim. Yangın söndürüldü. Resmi bir açıklama henüz yok ama gözlemlerimize göre bu bölgede tamamıyla yangın söndürüldü. Şu anda da soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Hemen görelim, bakın zaman zaman hortumu andıran dumanlar, duman kütleleri görüyoruz. İlginç bir şekilde yükseliyor. O anda da helikopterler gelip hem havadan hem de karadan yer ekipleri o yangına müdahale ediyor. Bakın tamamıyla sönmüştü. Saatteki hızlı rüzgarın 5 kilometre, bu kadarcık düşük bir rüzgar hızına rağmen alevler yeniden yükselebiliyor. Bakın orada tam anlamıyla bir hortumu andıran bir bulut, duman kümesi var. Ona şimdi ekipler müdahale ediyorlar. Bir yandan da bakın helikopter geldi. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir helikopter. Burada bir kum ocağından, havuzundan su alıyor ve hızlıca alevlerin olduğu noktaya bırakıyor. Ve defalarca burada bu işlemi yaptı birçok helikopter. Hemen sol tarafa bakabilir miyiz? Bakın orada

0: Yeniden tutmaya başladı. Söndürülmüştü bu bölge aslında. Saatler önce söndürülmüştü ama yeniden başlıyor. Yani aynı noktayı aslında defalarca kez söndürüyorlar. İşte helikopter doldurdu ve şimdi alevlerin olduğu noktaya doğru ilerliyor. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor. Şu anda hemen ekrana gelen köy İncir Köyü. Onun sol tarafında Koruköy var. Bu köyler tehlike altındaydı ama ekipler hızlı davrandı ve alevler köye ulaşmadan söndürdüler, kontrol altına aldılar. İşte helikopter de bakın aldı ve ilerliyor tepeye doğru. O tepenin ardında da yer yer dumanın yükseldiğine şahitlik ediyoruz. Dün gece 2 sıralarında çıkmıştı yangın ve sabaha kadar kara ekipleri mücadele etmişti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte bu ekiplere havadan uçak ve helikopterler de dahil oldu ve hızlıca söndürmeye devam ediyorlar. Şu an itibariyle oldukça geniş bir alana yayılmıştı. Seydi Kemer'den sonra bu bölge yanmaya başlamıştı gece saatlerinde. Şimdi bu bölge söndürüldü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
1: Evet, çalışmaları yürüten herkese, ekip arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Necat Kırbulut, çok teşekkürler. Başkent'e gidelim şimdi, biraz da siyaset gündemine bakalım. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör dün akşam İstanbul stüdyomuzdaydı. Şimdi Ankara'dan karşımızda. Merhaba Nasuh, hoş geldin.
2: Merhaba, günaydın Serap.
1: Şimdi dün yayında duyurduk biz Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni feshettiğini, açıklama üzerinde konuştuk. Dün akşamdan bugüne bu kararla ilgili başka yeni bilgiler var mı? Neden alındı bu karar? Ahmet Davutoğlu bundan sonra ne yapacak? Gelecek Partisi'nin 4 vekili, Yeni Yol grubu ile ilgili durum ne zaman netleşir? Neler bekleniyor?
2: Şimdi öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Ankara'da siyaseti mesela bir konu üzerinden konuşalım da o bütün alanı kuşatsın desek herhalde böyle bir konu olabilir. Yani Gelecek Partisi'nin feshedilmesi, Ahmet Davutoğlu'nun siyaseti, partili siyaset en azından kendi ifadesiyle sonlandırma kararı. Şimdi neden böyle söylüyorum, ona gelmeden senin sorduğun kulis tarafına dönelim. Yani Yeni Yol grubu kalsın anlamında ciddi bir çaba var bir taraftan, öyle söyleyeyim. Ama diğer yandan da tabii ki oradaki milletvekillerinin, mesela oradan bir milletvekilinin DEM Parti'ye gitmesiyle ilgili bir konu var. Hatta kendi torun basına da yansıdığı için söyleyebilirim onu.
1: Evet.
2: Ya dolayısıyla o grubun korunması noktasında da artık eskisi kadar hani koruyabilecek durumdaymış gibi görünmüyorlar. Onu bir söyleyebilirim. Bu parlamentoda çok şey etkiler mi? Hayır. Aslında kendi kurdukları birliktelik bir çatıydı o, biliyorsun. Yani tabii, farklı 3 partinin katıldığı bir çatıydı. O çatıda dağılabilir. Yani grup olma özelliğini kaybedebilir. Böyle bir ihtimalle de karşı karşıyayız. Şimdi buradaki problem ne? Bugünün siyasetindeki gelişmeleri de çok ilgilendiren tarafları var. Bir kere Gelecek Partisi ve Sayın Davutoğlu'nun hikayesi, AK Parti bir ana akım yapıdan ayrıldı, biliyorsun. Milli Görüş dediğimiz bir yapıdan ayrıldı. Ama kendisi de 24 yıldır iktidarda, böyle bir tecrübede artık bir ana akım parti haline geldi. Şimdi AK Parti'den ayrılan, yani bir ana akım partiden ayrılan iki parti olduğu özellikle, birisi Gelecek, öbürü de Deva Partisi. Bunların başarılı olamayışının sonuçları var. Yani sistemle ilgili de sonuçları var, kendileri arasında da sonuçları var. Ama en temel konu bir kimlik ve ideoloji inşasını başaramamış olmaları. Yani kitleye kendilerinin AK Parti'den farkı nedir veya hadi farkları olmasın, geleceğe dair ne söylüyorlar, bunu anlatamadılar. Altılı masayı şu an için zihnimize bir canlandıralım. Aslında gördüğümüz manzara şu: altılı masa aslında bir ikili masaydı. Yani çok net bir biçimde. Yani kimseye haksızlık etmeyelim ama altılı masada Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti kendi oy bantlarında hani üzerlerine düşeni bence fazlasıyla yaptılar. Orada beklenti özellikle bu birkaç partinin, diğer 4 partinin buraya çok daha fazla katkı sağlayacağı, muhafazakar kesimi buraya taşıyacağı, en azından çok ikna edici olacağı şeklindeydi. Bunların hiçbirisi olmadı. Hani orada bir ölçüm yapılamadı Serap, biliyorsun hani 2023 evet, seçimlerinde ittifak tabii listeden girdikleri için, ama 2024'teki manzara zaten bize bunu söyledi. Şimdi diğer konu, evet, bugün de konuşuyoruz, finansal kriz. Ya bu söyleyince çok anlaşılmıyor. Örneklerle çok hızlı anlatayım. Şimdi 81 ilimiz, 922 tane ilçemiz var. Yanlış biliyorsam bağışlasınlar. Yaklaşık 1000 yerde teşkilatlanacaksınız. Serap, bir il teşkilatında azami kaç olur bilmiyorum ama asgari en az 10 tane bilgisayar olur. Sıradan bir ilçe teşkilatında en az 1-2 tane olur. Diğerlerinde 5-10 tane olur. Yani bir anda sizin en az 7-8 bin tane bilgisayar almanız gerekiyor. Bir örnekten söylüyorum sadece.
1: Doğru.
2: Aldınız yetiyor mu, bunu güncelleyeceksiniz, bağlantıları kullananı, mobilyası, kirası, elektriği, suyu vesairesi vesairesi. Yani siyasetin finansmanı konusu böyle hani ağzımızdan çıktığı gibi yani 3-5 kuruş toplayalım ondan sonra yola devam edelim falan gibi bir iş değil. Bugün yeni partinin karşısında da böyle bir problem.

0: görevin hala olduğunu düşünüyorum. Bir diğer konu, bu tür yapılar bir siyasi gövde oluşturamayıp bir kitle elde edemeyince kendileriyle ittifak yapanları da az önce söyledim. Yani beklentileri anlamında da siyasi yolculuklarında da zor durumda bırakıyor da. Yani şundan emin olamıyorum. Akşam da konuştuk, hala kafamda o soru. Yani bu partiden, Gelecekten, Deva'dan ve diğerlerinden gerçekten bu düzeyde bir sayısal katkı, bir yüzde katkısı bekliyor muydu Cumhuriyet Halk Partisi? Çok ısrarla yanlarında tuttular. Bundan o kadar emin değilim ama sonuç itibariyle bu partiler herhangi bir ittifakla siyasi müzakere yapabilecek kıvama da gelemediler. Hani iktidara yürümezsiniz de siz de bir ittifakın parçası olursunuz. Bu saatten sonra da kimse oturup onlarla ittifak etmez. Yani geldiğimiz nokta bu. Sayın Davutoğlu tabii ki kıymetli bir isim, önemli bir akademisyen, önemli bir geçmişi var. Bütün bunlar bir yerde duruyor. Ama siyaseti bırakabileceğine dair bir kanaatim yok benim. Kendisine yönelik bir takım teklifler olur mu? Bir takım görüşmeleri var mı? Bunlara da bakmak lazım. Çok zaman geçmez bunlar da ortaya çıkabilir mi? Dün akşam kendisine yakın bir isim, artık yollarını ayırmışlar, konuştum onlarla, dedi ki yani birçok şeyi tüketmiştik, yani motivasyonumuzu tüketmiştik, bir ufkumuz, vizyonumuz o ayrıldı
1: Kirlenmiş
0: Gelecek Partisi'nden.
1: siyasi
0: Bir
1: iklim
0: milletvekilimizle
1: vurgusu neden
0: konuştum.
1: sence bu arada? Yani onun adresi ne?
0: Yani
1: Gerekçe
0: şöyle,
1: olarak öyle
0: hani bu
1: başlıyor
0: genel bir,
1: cümlesine.
0: ya dün akşam da konuştuk ya, hani muğlak bir söylem bu. Hani kime söylüyorsunuz? Mesela muhalefete mi söylüyorsunuz? Muhalefetin herhangi bir unsuruna mı, iktidara mı? Hani siyasetin geneline laf etmek kolay iş. Çok da konforlu bir iş. Onu da söyleyeyim yani. Herkesi kastediyorum. İyi tamam, güzel de yani özel olarak ne söylüyorsun? Yani kirlenmiş dediğin alan neresi? Bütün siyaset kirlendi diyorsan bu da başka ağır bir iddia tabii ki. O da başka bir konu. O görüştüğüm kaynak şunu da söyledi. Aslında kendisi hani kalsaydı, o çatı altından ayrılmasaydı çok önemli uluslararası görevlere de Türkiye'yi temsilen aday olarak gösterilebilirdi. Ha, bugün böyle bir şansı var mı dedim. Yani şu anda öyle bir kapının açık olduğunu düşünmüyorum dedi ama bunu da izleyip göreceğiz. Fakat yani tekrar bir parti kurar mı falan, bu tür işlere girer mi, o mümkün değil. Ama siyasetten kopar mı dersen, tekrar söylüyorum, ben Sayın Davutoğlu'nun siyasetten kolay kolay kopacağını
1: Düşünmüyorsun.
0: düşünmüyorum.
1: Evet. Ya
0: Bir
1: bir
0: diğer
1: açıklığı
0: yandan
1: var
0: bu tür
1: zaten.
0: şeyler artacak Serap sanki. Yani o bazı partilerin de artık ayakta kalabilme şansları çok fazla görünmüyor. Ya bir çatının altına gidecekler, ya bir şemsiyenin, bir ittifakın şemsiyesi altında olacaklar, ya da bu şekliyle hani siyaseten çekilecekler. Bunun çok da uzun süreceğini düşünmüyorum. Önümüzdeki aylarda, hani dün akşam konuştuk ya çok şey değişecek Türkiye'de diye,
1: Evet.
0: değişimin kodlarından bir tanesi de bu. Yani siyasette bir gövdeye sahip olmayan, etkinliğe sahip olmayan yapıların yavaş yavaş sistemden çekilmesi şeklinde.
1: En büyük değişim dönüşümde Cumhuriyet Halk Partisi'nde oldu. Bambaşka bir yani büyük bir parça koptu. Yeni bir parti kuruldu. Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da 200'den fazla belediye başkanını yeni partiye geçmek için istifa edeceğini söyledi. Üzerine de konuştuk. Şimdi bugün Etimesgut Belediyesi'nde operasyon var. Erdal Beşikçioğlu CHP'de kalacağını söylemişti. O geçen belediyeler arasında değil benim bildiğim kadarıyla. Bugün şimdi eski Genel Sekreter Önder Sav CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Eşim Çiğdem Sav ve iki evladımla, damadımla CHP'deki siyasi yaşamımı noktalıyorum dedi. Üzülerek ifade ediyorum bunu dedi. Mesela Önder Sav'ın CHP'den istifa etmesinin de geçmişten bu yana CHP'deki rolü nedeniyle Önder Sav'ın istifası ne ifade ediyor sence bu süreçte? Şimdi başka istifalar gelecek mi ya da ne bekliyorsun? Neler konuşuluyor bu geçişlerle ilgili, bu süreçle ilgili Ankara'da?
0: Şimdi öyle görünüyor ki istifalar devam edecek Serap. Hem konuştuğum kadarıyla bunu görebiliyorum. Arkadaşlarımızdan da benzer bilgiler geliyor. Hem de analitik olarak bunu görebiliyorum. Çünkü bu akışın sürdüğünü görüyorum. Sahada da sürüyor bu. Dolayısıyla belediyeler devam edebilir. Bir kısmı zaten istifa etmeye başladı anladığım kadarıyla. Hani sayı 200'e çıkar mı çıkmaz mı onu tam kimse kestiremiyor ama sonuçta burada çok hayati bir karar veriyor belediye başkanları. Milletvekillerinin verdiği kararın konforu belediye başkanlarında yok. O öyle kolay iş değil. Hem Anadolu'da, taşrada olmanın getirdiği dezavantajlar var. Hem de önlerini görebilme noktasında o kadar net, keskin kararlar alamıyorlar. Önder Sav'a gelince çok önemli, sorun da önemli. Ya o öyle bir profil ki siyasi partilerimize genelde müstesna bir iki isim vardır böyle geçmişe baktığımızda da bugüne baktığımızda da onların varlığı hiçbir zaman birinci adam değildir. Ama o birinci adamları parti yönetimini akli olarak devlet tecrübesiyle siyaset tecrübesiyle yönlendirebilme kabiliyetleri çok yüksektir. Önder Sav da böyle bir isimdir. Yani dolayısıyla onun buradan ayrılıyor olması Cumhuriyet Halk Partisi açısından

0: Yani neresinden bakarsan bak bir kayıptır. Yeni parti açısından da eğer tecrübesine elbette başvururlar, onun tecrübesinden faydalanmayı tercih ederlerse bir kazanımdır. Yani ben böyle bir görüyorum. O bakımdan bireysel bir katılım gibi görmekten yana da değilim. Cumhuriyet Halk Partisi işte bir ciddi tecrübeyi, tarihsel hafızayı temsil eden bir isimdi Önder Sağ.
1: Şimdi şeyde görüyorum ben, şimdi şu anda kalan CHP içinde de bir yeni muhalefet oluşuyor. Bir seçimli kurultay istenecek Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Bunlar konuşuluyor diye, öyle mi? Ya şimdi orada da böyle bir şey mi başlayacak, bir
0: Şimdi
1: dönem mi?
0: şöyle Serap, yani onlara dair hani isimler ilk günden beri hani konuşuyoruz. Oğuz Kağan Salıcı üzerinden konuşuyoruz. Farklı isimler de var. Şimdi Oğuz Kağan Bey sağ olsun o konuları son derece hoşgörülü. Kendisini bu konularda andığımızda bir tepki göstermiyor. Tebessüm ediyor, bakıyoruz diyor. Bizim de söyleyeceklerimiz var diyor. Bu mücadeleyi devam ettireceğiz mealinde zaten duruşu var. Ama onun dışında tabii isimler de var. Yani yaş bandı olarak çok yaşları yüksek olan isimlerden tut da genç kuşaklara kadar bunların Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmaları ve bu tercihte bulunmaları ya da yeni partiye gitmemeleri elbette önemli bir tercih. Yani bu parti çatısı altında, Altıok markası altında kalmayı tercih ettiklerini gösteriyor. Ama parti içi mücadele meselesi yeni bir gruba dönüşür mü? Bu ancak somut kendisini artık ilan eden bir aday etrafında gerçekleşebilir. Ya Türkiye siyasetinde işte gördük Davutoğlu örneği falan. Ya kendiniz ben buyum şunu ifade ediyorum ve benim çizgim şudur. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bunu savunmaya devam edeceğim demediğiniz sürece bu sadece iç kanama gibi olur. Yani
1: Tabii.
0: birbirlerini yıpratan falan süreçlere dönüşür. Şimdilik hani kurultayla ilgili o süreç başladı ama kurultayda adaylar olabileceğini şimdiden söyleyebilirim. Onlar öyle de çok sıradan isimler olmayabilir. Tabii diğer önemli mesele Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı. O da ben bugüne kadar hiç kendim aday olmadım dedi. Hani bu aday olmam ama aday gösterilebilirim gibi bir meal önde tercüme edilebilir. Onun adaylığı bana göre zayıf bir ihtimal. Yani kurultayın tarihi, zamanlaması da önemli.
1: Evet.
0: Eğer aday olmayacaksa kendisi belki bu gruplaşma dediğimiz yani alanlardan bir ismin de arkasında durabilir Serap. Bu da
1: Evet.
0: başka ihtimal tabii ki.
1: Başka biri de CHP Genel Başkanı olursa siyaseten de yine ilginç bir denklem ortaya çıkabilir. Çok teşekkür ediyorum nasıl
0: Evet.
1: değerlendirmelerin için, katkın
0: Ben
1: için.
0: teşekkür
1: Yarın
0: ederim
1: yine
0: Serap.
1: görüşmek üzere. Şimdi savaş gündemine bir bakalım. ABD ile İran arasında 5 gece süren sessizlik yerini yeniden karşılıklı saldırılara bıraktı. Trump'ın İran'a çok sert karşılık vereceğiz sözleriyle füzeler ateşlendi. Bu arada Netanyahu'nun da hafta başında ABD'de Trump'la görüştüğünü hatırlatalım. İran'ın güneyindeki birçok noktadan bir kez daha patlama sesleri yükseldi.
2: ABD Başkanı Trump, İran'a çok sert karşılık vereceğiz dedi. Füzeler ateşlendi. İran'ın farklı bölgelerinden patlama sesleri yükseldi. ABD ile İran arasında 5 gece süren sessizlik, İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne düzenlediği füze saldırısıyla bozulmuş. Saldırıya karşılık ABD ve Suudi uçakları, Irak'taki İran yanlısı gruplara ait noktalara saldırı düzenlemişti. Trump, saldırılara karşılık vermeye devam edeceklerini söyledi. İran özür diledi ancak vurma sırası bizde dedi.
3: We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but and we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
2: Trump, Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Dimyat Limanı'nda ABD'ye ait bir gaz depolama tankerinin insansız hava aracıyla vurulmasına ilişkin de bilgilendirildiğini söyledi. Bu saldırıya karşılık vermek zorundayız dedi. Trump'ın açıklamalarından saatler sonra füzeler ateşlendi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'daki askeri hedefleri yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını açıkladı. İran'ın farklı bölgelerinden patlama sesleri yükseldi. 2 saate tamamlanan saldırılarda İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti, Ebu Musa ve Kiş adalarıyla Keşm adası ve Abadan hedef alındı. İran'dansa Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırıları geldi. Ürdün ordusu İran'dan fırlatılan 5 füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. ABD Başkanı Trump, diplomasiye alan tanımak için İran'a saldırıları durdurmuş, 13 gün üst üste düzenlenen saldırılara ara verilmişti.
1: İzmir'de bir sitenin otopark kapısı 11 yaşındaki çocuğun kolunun kırılmasına neden oldu. Güvenlik kameraları da bu anı kaydetti. Neler yaşandı bakalım.
2: Arkadaşlarıyla oynarken kolunu demir kapıdan geçirdi. O kapı açılınca 11 yaşındaki çocuğun kolu kırıldı. Ailesi hem kapıyı açandan hem

0: de site yönetiminden şikayetçi oldu.
1: Biz her zaman şöyle yaparız. Aracımızı döndürürüz. Kapının önüne kadar geliriz. Sensöre öyle basarız. Olması gereken bu.
0: İzmir'in Gaziemir ilçesinde 11 yaşındaki çocuk arkadaşlarıyla birlikte sitenin önünde oynuyordu. Binanın demir kapısına elini soktu. Bir araç sürücüsü de kapıyı açmak için uzaktan kumandanın düğmesine basınca çocuğun kolu kapıya sıkıştı. Ailenin iddiasına göre sürücü kapıyı görmeden uzaktan kumandanın düğmesine bastı. Ayrıca olayın ardından da hiç durmadan uzaklaştı.
1: O şahıs eğer o çocukların ağladığını görüyor, bir dursaydı, ilk yardım, hiç çocuğum kolunu kımıldatma demiş olsaydı belki daha az zarar alacaktık.
0: İddiaya göre kapının sensörü de devreye girmedi. Kolu kırılan çocuğun ailesi site yönetiminden de şikayetçi oldu.
1: Çocuk kolunu oraya gösteriyor, o araya sokuyor ya, adam da basıyor aynı anda ve çocuğun kolunu çalıştığı için kırıp neredeyse koparma noktasına geliyor ve öyle duruyor. Sensör bunu hissedip çalışmamalıydı.
0: Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
2: Çok konuşulan, paylaşılan çarpıcı bir görüntü var bu haberde. Bursa'da 53 yaşındaki bir adam yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında kaldı ve ağır yaralandı. Hemen olay yerine gelen doktor hemen yanında kaza anının hastane vardı. Kalbi duran adama sedye üzerine çıkarak sedye ile içeri götürülürken müdahale etti. İzleyelim.
0: Otomobilin çarptığı adamın kalbi durdu. Kadın doktor yaralı adam hayata tutunsun diye sedye üzerine çıkıp müdahale etti. Olay Bursa'da gece geç saatlerde yaşandı. Abdullah Akdiz, Mudanya yolundan karşıya geçiyordu. Bu sırada Muhammed Mustafa D'nin kullandığı otomobil 53 yaşındaki adama çarptı. Ağır yaralanan adamın kalbi durdu. Kaza özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Hastanede çalışan kadın doktor acil servisten koşarak olay yerine geldi. Kalbi duran Abdullah Akdiz'e kalp masajı yapmaya başladı. Ağır yaralı hasta sedyeye alındı. Kadın doktor kalp masajına ara vermemek için sedyeye çıktı. Sağlık görevlileri yaralı adamı hastaneye götürürken sedye üzerindeki hastaya kalp masajı yapmaya devam etti. Kadın doktorun müdahalesi başarılı oldu. Yaralı adamın kalbi yeniden çalıştı. Ancak yoğun bakım ünitesine alınan Abdullah Akdiz hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 53 yaşındaki adama çarparak ölümüne neden olan sürücü gözaltına alındı.
2: Ne kadar acı, ne kadar değerli sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız her biri. Ama bu kez ne yazık ki tüm bu çabalar sonuç vermemiş. Çok acı bir ölüm. Şimdi her konuda dolandırıcılık var. Bütün açık alanları bu dolandırıcılar tespit ediyor. Özellikle online alışverişlerde, online işlemlerde sahte web siteleri çok yaygın. Gerçeğinden ayırt etmekte zor. Tatil planlamasında, bankacılık işlemlerinde dahi zaman zaman. Şimdi de vize almak için, buna dikkat edin lütfen, vize randevusu bulmak çok zor. Bunu fırsat bilen dolandırıcılar da sahte web siteleriyle hızlı vize alma vaadi veriyorlar ve bunun karşılığında da vize ücreti alıyorlar vize vaadiyle. Neye dikkat edeceğiz? Nasıl düşülmez bu tuzağa? İrem Şimşek'in haberini izleyelim.
0: Resmi site görünümünde sahte sayfalar, hızlı ve garantili vize alma vaadi ve bir tıkla dolandırıcıların hesabına aktarılan binlerce lira.
3: Benim gibi birçok arkadaş da mağdur oldu bu sahte randevulardan dolayı. Arkadaşlarının tavsiyesiyle gidip başvuranlar oluyor. Bu şekilde parasını kaybeden oluyor sahte siteler.
0: Dolandırıcılar vize alma hayali kuranları ağına düşürmek için her gün farklı yöntem deniyor. Sahte sitelerle vatandaşları resmi başvuru merkezi olduklarına inandırıyorlar.
4: Instagram'dan özellikle bu tarz siteler çok var. Ama artık her bilinçli insanın bunlara kanmayacağını ümit ediyorum.
5: Önemli olan saygınlık, vizeci kardeşlerimizi iyi seçmemiz.
6: Vize dolandırıcılığında en sık kullanılan yöntemlerden biri kopyalanmış sahte internet siteleri ve garantili vize ilanları. Peki bu tuzaktan kurtulmak için sahte siteleri gerçeğinden ayırt etmek mümkün mü?
7: Konsolosluklar tarafından yetkilendirilmiş bazı başvuru merkezleri var. Eğer siz vize işlerinizi kendiniz yapacaksanız sadece bu sayfalar üzerinden randevularınızı almaya çalışmalısınız. Bir aracıyla bu işi yapmak istiyorsanız o zaman da TÜRSAP tarafından yetkilendirilmiş sadece bakanlık tarafından lisanslı seyahat acenteleriyle işlem yapmalısınız.
0: Dikkat edilmesi gereken bir başka husus. Vize işlemlerinde Ödeme yaparken de

0: Kontrolü elden bırakmamak.
1: Eğer bir vize işlemi yapacaksanız, bir ödeme yapacaksanız bir yere, lütfen yaptığınız ödemenin doğru kuruma gidip gitmediğinden emin olun. Eğer bir üçüncü şahsa veya bir üçüncü kuruma ödeme yapacaksanız da lütfen mümkünse yerlerine giderek, görerek, insanları tanıyarak ya da kurumları tanıyarak işlem yapmaya özen gösterin.
2: Sizden sonra sanki...
3: Evlenen çiftler elbette bir ömür boyu beraber diyerek yola çıkıyorlar. Ama tüm dünyada boşanma oranları yükselişte. Ülkemizle ilgili ilginç bir veri var. 50 yaş üstü boşananların sayısında ciddi bir artış var. Nedir bu sebepler evliliği bitirmek için ülkemizde görülen? Boşanma oranlarını değişen kuşak nasıl etkiledi? Aslın Ömer Aktaş'ın haberi.
4: Sevgiye artık aşk çok kalmadı ya.
5: Hiç kimse sıkıntıya gelmiyor artık. Evlilikler başladığı gibi bitiyor zaten.
6: Yalnızlaşıyoruz. Her şey kişiselleşiyor.
0: Değişen alışkanlıklar, artan tahammülsüzlük ve yalnızlaşma. Tüm bu sebepler boşanmaların artışında birer etken.
7: Şimdiki gençler çok çabuk pes ediyorlar. Eskisi gibi değil yani. En ufak bir şey ayrıma sebebi olabiliyor.
8: İnsanların bence artık birbirine tahammülü olduğunu düşünmüyorum.
0: Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de boşanma oranları artışta. Öyle ki TÜİK'in verilerine göre sadece genç nüfus değil, 50 yaş üstü boşanmalarda son 25 yılda 2,5 kat arttı.
9: Geçinemiyorlar, o yüzden boşanıyorlar yani.
10: Evleneyim, boşanayım, olmazsa boşanayım.
11: Aynı yastığa baş koyanlar bir anda yollarını ayırıyor. Aşk mı bitiyor, sabır mı tükeniyor? Boşanma oranları neden artıyor?
12: Sohbet yok, konu yok, kültürel anlamda bir uzlaşma yok. Uzlaşma varsa bu da ikisi alt seviyede birlikte doğmuşlar. En önemli sebeplerden bir tanesi insanların insanı insan yapan değerin farkında olmamak.
13: Hiç insanların sabrı kalmamış. Biz bir sürü şeye, eşim de göğüs gerdi, ben de göğüs gerdim. Yani sabır olmadan evlilik yürümez.
3: Ankara denince akla ilk gelen yerlerden biri Çankaya'daki Kuğulu Park. Kuğulu Park'a 4 yeni üye daha eklendi ve parktaki kuğu sayısı 18'e yükseldi.
0: Başkentin simge yerlerinden Kuğulu Park'ta kuğuların sayısı arttı. Parka ismini veren kuğuların sayısı yeni üyeleriyle birlikte 18 oldu.
14: Kuğulu Parkımızın kuğuları doğum yapmış, çok mutluyum. Ama çirkin ördek yavrusu ismini koymalarını gerçekten öneriyorum.
15: O kadar güzel gözüküyor ki Ankara demek bence Kuğulu Park demek.
0: Kuğulu Park, Ankaralıların en çok ziyaret ettiği parkların başında geliyor. Günün yorgunluğunu atmak, dinlenmek isteyenlerin ilk aklına gelen yerlerden. Bugünlerde Kuğulu Park'a ilgi biraz daha fazla. Çünkü Kuğulu Park, 4 minik yavruya daha kavuştu.
16: Kuğulu Park'ın yeni üyeleri. Resmi bir isimleri yok ancak başkentlerin yoğun ilgisi var. Özellikle de çocukların.
17: Bence hepsi yavruları çok tatlı. Çirkin kuğu falan ismi.
18: Biraz önce gördüm, torunuma gösterdim. Küçük küçük kuğuları. Torunum da baktı, o da sevinerek bir şeyler atmak istedi ama izin vermedik tabii.
0: Parktaki 18 kuğunun 11'ini büyük siyah kuğular, 4'ünü siyah kuğu yavruları, 3'ünü ise beyaz kuğular oluşturuyor.
3: Para gündemi noktalıyoruz bugün. Birazdan Rahim Ak Ayılar ve Boğalar programıyla karşınızda olacak. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmez.

kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Sermaye piyasalarında sermaye piyasalarını konuştuğumuz aylar ve boğalarda bugün halka arzları bir diğer konu, bir diğer piyasalara ilgilenen bir diğer konu halka arzları konuşacağız. 2026'da şimdiye kadar 28 şirket halka açıldı ve 58.5 milyar TL'lik kaynak toplandı piyasadan. Bu hafta şirket sayısı 30'a çıkacak. Piyasadan toplanan tutarın ise 66 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Halka açılacak olan ve şu anda talep toplanan Kuyuk Sigorta'nın bağlı olduğu Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar bizimle, Ahmet Bey'le hem halka arzları hem Kuyuk Sigorta'ya konuşacağız. Ahmet Bey, hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Rahim Bey.
0: Bir savaş var, piyasada biraz tatsızlık var ama bir taraftan da halka arzlar sonsuz sürat gidiyor.
1: Evet.
0: Bayağı halka açılan şirket oldu. Halka arz endeksi de fena gitmiyor aslına bakarsanız birkaç şirket haricinde.
1: Evet.
0: Şimdi insanlar merak ediyor tabii, halka arz nedir, şirket arasının neyi ifade ediyor ve siz neden halka açılmayı yeğlediniz? Evet.
1: Tabii şimdi her şirketin halka arz için, halka açılmak için farklı sebepleri var. Bizimki tamamen bir vizyon ve strateji. Niye? Çünkü biliyorsunuz Kuyuk Sigorta kendi sektöründe öz kaynak büyüklüğü açısından 5. sırada, 25.1 milyar liralık bir öz kaynağı var Mart 2026 sonuçlarıyla. Aynı zamanda 101.5 milyar liralık bir aktif büyüklüğü var. Böyle baktığınız zaman sektöründe sermaye yeterli rasyosu açısından önde gelen şirketlerin arasında. Fakat tabii ki bir sigorta şirketi. Bir sigorta şirketi sadece aslında sermayedarının, ortaklarının şirketleri değildir. Ülkenin ekonomik dayanıklılığı açısından, ekonominin sürdürülebilirliği açısından sigorta şirketleri çok önemlidir ve değerlidir. Dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi, Avrupa'da olduğu gibi aslında sigorta şirketleri zor zamanlarında değil, en güçlü oldukları dönemlerde halka arz olurlar ve kurumsal yönetim kapasitelerini artırmak için, şeffaflığını artırmak için, hesap verebilirliğini artırmak için, finansal derinliğini artırmak için halka arz olurlar. Biz de tam bu stratejiler sebebiyle halka açıklıyoruz. Tabii ki biliyorsunuz uzunca bir halka arz kuyruğu oluşmuştu.
0: Evet, hala daha var.
1: Hala daha var. Dolayısıyla biz de aslında bu süreci uzun dönem önce başlattık. Hı-hı. Ama şimdi kısmet oldu ve sıramız geldi ve biz de bu finansal ve kurumsal kapasitemizi büyütmek için halka arz oluyoruz. Zaten güçlü bir öz kaynağımız var. Artan bu 3.7 milyar liralık halka arz kaynağıyla da bu sermayeyi daha da güçlendireceğiz. Çünkü sonuçta sigorta şirketleri sermaye şirketleridir. Ne kadar güçlü sermayeye sahip olurlarsa sundukları teminatlar, risk iştahları, risk kapasiteleri de o kadar genişler. Sigorta şirketleri zaten sermaye şirketleridir.
0: Evet. Peki şimdi tabii ki Kuyuk Sigorta'yı biraz daha konuşacağız, evet. Ama sigorta sektörü önemli. Tabii yani biraz temel ekonomik gelişmeler var. Temel ekonomik gelişmeler doğrultusunda sigorta sektörünün yapısı nedir, potansiyeli nedir? Onu biraz konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. 2026'ya nasıl başladınız? Bundan sonraki süreçte evet. Potansiyeli nedir sigorta
1: Hemen
0: sektörünün?
1: Hemen kısaca şeyden bahsedeyim o zaman. 744 milyar liralık bir üretim büyüklüğüne ulaştı Haziran 2026 son itibariyle Türk sigorta sektörü. Hayat dışı branşlar bu 744 milyarın 629 milyarını, yani %85'ini üretiyor. Geri kalan %15'i de 115 milyar lirayla hayat sigorta şirketlerimiz üretiyorlar. Böyle baktığımız zaman biz %29'luk bir büyümeyi gerçekleştirmiş durumdayız sektör olarak, ama bu tabii enflasyonun bir miktar 3 puan gerisinde. Hayat sigortacılığında enflasyon oldukça ilerisinde reel büyümeden bahsedebiliriz. Ama hayat dışında reel büyüme söz konusu değil. Bunun farklı sebepleri var. Aslında yine yaptığımız bir çalışmada adetlerde artış var. Yani bizim poliçe adetlerimizde artış var. Yeni sigortalı oranlarımızda artış var. Primler niye enflasyonun gerisinde kalıyor? Yoğun bir rekabet döneminden geçiyor Türk sigorta sektörü. Bu şuna işaret ediyor. Aslında risklerin bu kadar arttığı, biliyorsunuz iklim değişikliğinin getirdiği riskler var. Daha geçtiğimiz hafta sonunda bile ve şu anda da orman yangınları yine sizin haberlerinizin ana konularını teşkil ediyor. Hı hı. Dolayısıyla seller, fırtınalar, yer kaymaları, işte orman yangınları ve tabii ki ülkemizin en büyük riski deprem ve onun dışındaki diğer bütün riskler artarak devam ediyor. İşte böyle bir dönem aslında sigortalı

0: olmak için de en uygun dönem. Çünkü sigorta primlerinin en uygun olduğu, koşulların en uygun olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Öbür taraftan da risklerin en çok arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Sigorta sektörü biliyorsun ülkenin korunma açıklarını kapatan bir sektördür. Ve aynı zamanda ekonominin dayanıklılığını artıran, sağladığı fonlarla da ki bugün Türk sigorta sektörü 3,5 trilyon liralık bir fon büyüklüğüne sahip. Türkiye'nin en büyük kurumsal yatırımcısı konumunda.
1: Evet.
0: Dolayısıyla sermaye piyasalarımızdaki manipülasyon etkisinin azalması, finansal piyasaların derinliğinin artması tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ancak bu sigorta fonlarının büyümesiyle
1: Evet,
0: gerçekleşir.
1: özellikle BES fonları,
0: Evet, BES
1: sigorta
0: fonları,
1: tabii
0: senin
1: normal.
0: de uzman olduğun konuda özel emeklilik fonları, BES fonları ve diğer sigorta fonlarıyla birlikte biz en büyük kurumsal yatırımcı konumundayız zaten. Dolayısıyla hani bizim halka arzımıza da bağlayacak olursak sigorta şirketleri zaten sermaye şirketleridirler ve fon biriktirirler. Bir de yeni misyonu var sigorta şirketlerinin. Artık sadece zarar olduğunda hasarı tazmin eden şirketler değil bu şirketler. Artık önleyici sigortacılık fonksiyonu da olan, yani riskleri öngören, öngördükleri riskleri önleyen, önleyemediklerini de kötü sonuçlarını önleyen şirketlerdir. Bunları yaparken de topladıkları primlerle fon oluştururlar. Bu fonlar da işte bizim finansal piyasalarımızın derinliğini artırır,
1: Evet.
0: uzun vadeli kaynak yaratır ve ülkenin ekonomik dayanıklılığını artırır. İşte Quick Sigorta'da 5. sıradaki öz kaynak büyüklüğündeki 5. sıradaki yeriyle bu rolünü, bu misyonunu
1: Evet.
0: sürdürmek ve kurumsal kapasitesini artırmak için halka arz oluyor.
1: Evet. Biraz sigorta sektörünün potansiyelini değerli izleyenlerle paylaşmak istedim. O yüzden sordum o soruyu.
0: Çok teşekkürler.
1: Şimdi Quick Sigorta'ya biraz dönelim bakalım. Ne zaman kuruldu Quick Sigorta? Bu halka arıza kadar olan süreçte nasıl bir gelişim
0: Evet.
1: gösterdi?
0: Mayıs 2017 yılında ilk poliçesini düzenledi
1: Evet.
0: Quick Sigorta. 9 yaşında henüz ve hemen 2022 yılından itibaren karar arıtı sorumluluk sigortasında sektör lideri konumuna geldi ve 2023 yılından itibaren de sektörün 5. büyük oyuncusu haline geldi. Hangi sıralamada? Öz kaynak büyüklüğü sıralamasında, aktif büyüklük sıralamasında 5. sıraya geldi. Tabii çok güçlü bir müşteri kapasitesi var. Bu süreçte 30 milyonu aşkın poliçe üretti. Şimdi bu sahip olduğu deneyimle, müşteri deneyimiyle özellikle oto sigortalarının diğer alanında, kasko sigortaları alanında da sektörün önemli oyuncularından ki şu anda %3 pazar payı var. Bunu daha da artırmak üzere ürün çeşitliliğini artırdı. Bu arada işte Kaskonomik diye bir ürün pazara sundu ki ilk öncü göstergelerle şunu söyleyebilirim. Çok sevindirici rakamlar. 40 bin adet poliçe düzenlenen ilk 40 bin poliçenin %91'i ilk defa sigorta yaptıran araç sahiplerinden oluşuyor. Bunun %55'i tamamen ilk defa poliçe yaptıran, %44'ü de geçmişte genç arabası varken poliçe yaptırmış, sonra sistemden çıkmış. Şimdi bu ürünle tekrar sisteme girmiş araç sahiplerinden oluşuyor. %9'u da yenilemelerden oluşuyor.
1: Bu biraz daha yaşı ilerlemiş araçlara
0: Evet,
1: yaptığınız
0: çünkü her yaşa her araca
1: kampanya galiba.
0: sloganıyla
1: Evet.
0: çıktığı şey. Ülkemizde 4 araçtan biri kasko sigortalı. Geri kalan 4'te 3'üne ürün problemi vardı biraz. Dolayısıyla biz o problemi ortadan kaldırdık. Ürün arzı sağladık ve bunun da sahada karşılık bulduğunu görüyoruz. Hatta sigorta aracılarımızdan daha önce sigortalılar bizzat ürünü kendileri anladılar. İlk defa böyle bir şey oluyor. Yani sigorta aracıları böyle bir ürünü aradıklarını biz nereden anlıyoruz? Direkt kanallardan sigortalılar gelmeye başladı. Çünkü bazen sigorta aracılarımızın mevcut ürünlerle yeni ürünleri karşılaştırırken konuya adapte olmaları zaman alıyor. Onlar da elbette ki bir kısmı girdi, bir kısmı da girecek konuya. Dolayısıyla öbür taraftan biliyorsun ülkemiz demin de söyledik bir deprem ülkesi. Dolayısıyla kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Kentsel dönüşümün önündeki bariyeri kaldıracak en önemli ürün de bina tamamlama sigortası. Quick Sigorta 2018'den beri finansal sigortalar segmentini Türkiye'ye kazandırdı. Önce kefalet sigortalarıyla, arkasından bina tamamlama sigortasıyla bu alana girdi. Tabii bina tamamlama sigortası oldukça büyük yatırım gerektiren, çünkü fizibilite ve saha denetim süreçleriyle, tüm o proje değerlendirme süreçleriyle, hukuki sözleşmelerin değerlendirilmesi süreçleriyle gerçekten ciddi ekiplere ihtiyaç duyan ve yatırım gerektiren bir alan. Burada çok şükür belli bir noktaya getirdik. Organizasyonumuzu tamamladık ve arz sağlayıcısıyız tek başına. Diğer şirketlerimizi de bu konuda teşvik etmeye çalışıyoruz bu pazara girmesi için.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Quick Sigorta hem finansal sigortalar alanındaki uzmanlığı hem oto sigortalar alanındaki

0: alanındaki uzmanlığı ve liderliğiyle aslında büyüme alanlarını buraya koyuyor.
1: Yani, büyüme ve karlılık açısından biraz tabii finansallarına bakarsak, halka evet, açılıyorsunuz
0: evet,
1: ya.
0: Evet.
1: Dolayısıyla finansallar önemli. Evet, yatırımcılar da evet, onlara bakıyor. Rakamlara daha çok bakıyorlar, siz de biliyorsunuz. Nedir orada durum? Son 3 yılda, son 5 yılda karlılığınız nedir? Temettü ödeme potansiyeliniz
0: evet,
1: nedir?
0: Hemen onları söyleyeyim. Şimdi Quick Sigorta 2017 yılındaki faaliyete başladığı o yarım dönemin dışında kâr etmediği hiçbir dönem olmadı. 2023 yılından bu yana da dedik öz kaynak büyüklüğünde 25.1 milyarla şu anda 5. sırada dedik. Ve niye peki son 2 yıla kadar temettü dağıtmadı? İşte hep konuşuyoruz deminden beri, sermaye şirketidir sigorta şirketleri. Dolayısıyla sermayenin öz kaynağın güçlenmesi için prensip olarak temettü ödemesi gerçekleştirmedi. Ama 2023 yılında şu anda da bulunduğu 5. sıraya oturduktan sonra 2 yıldır temettü ödemelerine başladı. Öz kaynağının %5'i kadar 2024 yılında ve 2025 yılında temettü ödemesi yaptı. Yani önce 650 milyon sonra da 1.1 milyarlık bir temettü ödemesi gerçekleştirdi. Bu politikasına bundan sonra da devam edecek. 2025 sonu rakamlarına baktığımız zaman, yani tam yılı rakamlarına baktığımızdan 10 milyar plus bir karı var şirketin. Şimdi halka arz değerlenmesine baktığımızda biliyorsun 76.60 fiyatla halka arz oluyoruz ve %25 iskontolu fiyatla halka arz oluyoruz. Değerlemeye baktığımızda biz aslında 3-3,5 yıllık karımızın karşılığında bir değerlemeyle halka arz oluyoruz. Yani bugün Quick Sigorta'ya...
1: Yani şirketin büyüklüğü ise... halka açılırken şirketin büyüklüğü 3,5 yıllık karına
0: eşit. Evet, 3,5 yıllık karına eşit. Dolayısıyla girmek için çok ideal bir dönemde. Öbür taraftan işte temettü kapasitemizi inşallah bundan sonra da aynı sağlıkla devam ettireceğiz. Her yıl en az öz kaynağımızın %5'i kadar temettü dağıtıyoruz son 2 yıldır ve bunun böyle devam etmesini arzuluyoruz. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman hem alım maliyeti açısından hem uzun soluklu işte temettü gelirleri açısından oldukça hani altı çizilmesi gereken bir şey.
1: Halka arz olacak diyorsunuz.
0: Ve ortak satış yok diyorsunuz.
1: Halka arz yöntemi. Evet. Ben de onu soracaktım. Evet. Nedir? Niye ortak satışı şimdi, koymadınız?
0: Çünkü
1: çoğunlukla ya, halka arzlara bakıldığında bir kısım sermaye artırımı, bir kısım da ortak satış evet, oluyor.
0: Ortak
1: siz
0: satış yok.
1: Tercih
0: etmediniz. Bir yıl boyunca da ortakların hisse satmama taahhütü var. Şimdi bir de kim peki bu ortaklar, şu andaki ortaklar? Bizim bir sermayedarımız var biliyorsunuz, Mahmut Erdemoğlu Bey ve ailesi. Hı hı. Onun dışında da şirketin çalışanları, yöneticileri, yani bizler şirketin küçük ortakları konumunda. Zaten bu şirket kurulurken nasıl oldu da bu kadar hızlı iyi bir büyüme gösterdi? Bir kere bir yerli ve milli bir şirket. Dolayısıyla sahaya hakim. İşte bizler gibi 37 yıl, 40 yıl sahada sigortacılık yapmış, birçok sigorta şirketinde genel müdür, genel müdür yardımcılığı, yönetim kurulu üyeliği yapmış, grup başkanlığı yapmış yöneticilerden oluşuyor. Elbette ki genç arkadaşlarımız ve orta kademe yöneticilerimiz de var. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız bu bilgi tecrübelerini, sigortacılığa ilişkin tüm deneyimlerini ortaya koydular. Öbür taraftan da iyi bir sermayedarımız vardı. Dolayısıyla bu ikisi birleşti ve Quick Sigorta oluştu. Quick Sigorta aslında bir ekosistemin de amiral gemisi. Yani tek başına aslında Quick Sigorta'yı da bir holding gibi görebilirsin. Çünkü iştirakleri var ve finansal alanda iştirakleri var. Bugün dünyada finansal market kavramı çok yaygınlaşıyor. Quick Sigorta da bu ekosistemin merkezinde. Bir finansman şirketinin, bir ödeme sistemleri şirketinin, bir hayat sigorta şirketinin, bir mobilite şirketinin, bir yine halka açık gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketinin ve bir inşaat şirketinin oluşturduğu, tabii teknoloji şirketimiz vesaire de var yanında, bir ekosistemin de merkezinde amiral gemi rolünü görüyor. Dolayısıyla biz bütün bu hem teknolojik altyapımızı, hem kurumsal altyapımızı, hem sermaye kapasitemizi geliştirdik ama bunları daha da geliştirip, çünkü hiçbirimiz ölümsüz değiliz, sürdürülebilir, uzun süreli, uzun dönemli, finansal dayanıklılığı yüksek, kurumsal yönetim kapasitesi yüksek bir şirket oluşturmaya çalışıyoruz ve bu değeri de tüm tabana yayılmış yatırımcılarla, ortaklarımızla bir arada sürdürülebilir bir gelecek çalışmaya çalışıyoruz ki kaynak şirkete değer geleceğe mottosuyla zaten bu halka arzı gerçekleştiriyoruz.
1: 3.7 milyar TL'lik bir gelir elde edilecek halka arzdan. Aslında bahsettiniz nerelere harcanacağına dair. Ben de net bir bilgi aldım ama gene de altını çizelim.
0: Tabii ki.
1: Hangi alanda daha çok gelişmeyi planlıyorsunuz? Yani bu kaynağı daha çok hangi alana şirkete konulacak? Evet, belli, şirketin büyümesinde kullanılacak ama daha çok hangi alana eğileceksiniz?
0: Bir sürdürülebilir büyüme için büyüyecek. Şimdi

0: Zaten kara araçları sorumluluk sigortalarında lider. Kara araçları sigortalarında, yani kasko sigortalarında da önemli bir oyuncu olmak için, pazar payını artırmak için bir çaba içerisinde olacak. Öbür taraftan sektörden, rakamlardan bahsettik. Biz biliyorsun 2030 yılı için 50 milyar dolarlık bir sektör olarak hedef koyduk. 2025 yılını sektör olarak 31 milyar dolarla kapattık. Dolayısıyla 31 milyardan 50 milyar dolara giderken bu sadece üretim artışıyla olmayacak. Arada bir sıçramaya ihtiyacımız var. İşte bu sıçramayı biz nasıl gerçekleştireceğiz? Bugün biliyorsun SDDK'yla yeni bir takım düzenlemeler yapılıyor.
1: SDDK, sigorta, özel emeklilik.
0: Evet, sigortacılık, özel emeklilik, düzenleme, denetleme kurumu. Bir de bizim Türkiye Sigorta Birliği'miz var biliyorsun. Evet. Bunların yoğun gayretleriyle, çalışmalarıyla, tabii ki SDDK'nın önderliğinde mikro sigortalar konusunda, gömülü sigortacılık diye bilinen, artık bütünleşik sigortacılık diye adlandıracağımız sigorta alanlarında, parametrik sigortalar alanında ve buna benzer yeni sigorta modelleri, yani yeni branş demiyorum, yeni sigorta modelleri alanında bir düzenlemeler yapılıyor ve burada daha çok teknolojiyi ihtiva eden sigortacılık alanları. Dolayısıyla biz bütün altyapımızı hazırladık. Bu sıçramayla birlikte, yani sektörün yapması gereken bu sıçramada Puig Sigorta'da yerini alacak. Dolayısıyla sigorta şirketlerinin öz sermayesi ne kadar güçlü olursa risk iştahları o kadar artar ve ürün sunma kapasitesi, teminat tutma kapasitesi o kadar artar. Dolayısıyla biz bu hazırlıklarımızı bu halk arzıyla tamamlamış olacağız. Ama en önemlisi de tabii ki şeffaf, hesap verebilir, kurumsal bir şirket sahibi olmak.
1: Yapıya sahip olmak, halka açıklığının en önemli unsuru o. Doğru söylüyorsunuz. Peki, bakıldığında yatırımcılar size ortak olacak. Niye ortak olayım diye soranlara ne dersiniz?
0: Şimdi söyledik, şirketin sektörde güçlü bir konuda bulunması, öz kaynak büyüklüğünde, aktif büyüklüğünde 5. sırada. Bu önemli bir adım. Ve bu tesadüfi olmuş bir rakam değil. Kuruluşundan bu yana bakıldığında görülecektir. Bugün Türkiye'nin 81.972 ilçesine yayılmış yaklaşık 9.000 tane acentesi var. Çok güçlü bir dağıtım kanalı var. İlk günden beri online sigortacılık yapıyor ve dijitalle fiziki kanalları birleştiriyor. Dünyada artık dijital diye adlandırılan segmenti Türkiye'de ilk kuran sigorta şirketi. Çünkü agent değil acente mottosuyla biz pandemi döneminde sektörü ve acentelerimizi tanıştırdık. Dolayısıyla hem güçlü öz kaynaklarımız, hem bu güçlü dağıtım kanalı yapımız. Onun dışında hayat dışı branşlarda tüm lisanslara sahip bir sigorta şirketi. Ayrıca iştiraklerimizden biri de bir hayat sigorta şirketi. Dolayısıyla bireysel emeklilik dışındaki tüm alanlarda faaliyet gösteriyoruz. Bu alanların tamamında inovatif ürünlerimiz var. Bunların arasında işte tamamlayıcı deprem sigortasını sayabiliriz. Ülkemiz için önemli. Kaskonomik yeni ürünümüz. Genişletilmiş kasko sigortamız aynı şekilde çok iyi bir ürün. Trafik kazası, tamamlayıcı sağlık sigortası. Yani standart ürünlerin dışındaki ürünleri söylüyorum ben. İşte lüküs hayat sigortası vesaire. Çok farklı ürünlerle aslında oldukça hazır. Yani bu take off derler ya.
1: O aşamadayız diyorsunuz.
0: Zaten belli bir büyüklükte, belli bir yapıda. Ama bu halk arzla elde edeceği dinamizm yeni bir roketleme sağlayacak Quick Sigorta için. Tabii sektörün oldukça üzerinde yatırım gelirlerine sahip Quick Sigorta. Hemen size rakam vermek istiyorum. Hı hı. 2026 Mart sonu itibariyle Quick Sigorta'nın yatırım gelirleri oranı %94, sektör ortalaması 36. 2025 sonuna baktığımızda 59 Quick Sigorta, yani, 38 sektör ortalaması.
1: Yani elindeki finansal güçle ciddi yatırım geliri elde ediyor. Bir de tabii, toparlayalım lütfen, süremiz bitti.
0: Bir de tabii Rahim Bey, sen ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksın. Biz yerli bir şirketiz. Yerli bir şirket olmamız ve sahaya hakim olmamız bizim hızlı karar alma süreçlerine sahip olmamızı gösteriyor. Yani Türkiye'de koşullar o kadar hızlı değişiyor ki bu yerli şirket olmanın ve hızlı karar alma sahibi olmanın avantajlarını biz burada değerlendiriyoruz. Ve
1: büyüme odaklı paylaşmak
0: bir ekosistemimiz var. Bunların tamamını biz halka arz etmiş olacağız.
1: Ahmet Bey, çok ben sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ efendim. Olsun. Aylar Bağlar'ın sonuna geldik bugün. Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar'la halk arzları ve Quick Sigorta'nın halk arzını konuştuk. Bir sonraki Aylar Bağlar'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Herkese merhaba. 30 Temmuz Perşembe. Geleceğimiz, ciğerlerimiz yanıyor. Biri sönüyor, diğeri başlıyor. Orman yangınlarında son durum ne bakacağız. Ünlüler ahbap soruşturması için ifadeye çağrılmaya devam ediyor. Etimesgut Belediyesi'ne operasyon başladı. Erdal Beşikçioğlu gözaltında. Hepsi ve daha fazlası için gün ortası başlasın. Efendim maalesef yangın kabusu geri döndü. Yurdun batısında 5 noktada devam eden yangınlara karşı amansız bir mücadele veriliyor. Tarım Bakanı Yumaklı dünden bugüne 110 yangının kontrol altına alındığını duyurdu. 90 hava aracı alevlere su taşıyor. Ekiplerimiz de

0: şu anda ekranda. Sahadalar, o mücadeleyi takip ediyorlar. Öznur Karslı Çetiner, Nejat Kırbulut şu anda karşınızda. Önce bir Öznur'a gidelim. Balıkesir'de. Öznur, şu an bulunduğun nokta neresi? Kaç farklı noktada yangın devam ediyor ve rüzgarın etkisi hiç mi azalmadı?
1: Semiha, şu anda Ayvalık'a bağlı Çamoba köyündeyiz. Bir mahalle aslında burası. Zaman zaman arka tarafa dönüp bakmak durumundayım. Çünkü her an ufacık bir yangın büyüyor. Bulunduğumuz noktaya kadar neredeyse gelmek üzere erdi. Dikkat et lütfen. Evet, yamaç bir arazideyiz. Engebeli bir noktadayız. Kaz Dağları'nın eteklerindeyiz. Bakın. Dağların zirvesinde başlayan yangın, alevler, dumanlar neredeyse zemin noktasına kadar, şu an ayağımın bastığı yere kadar gelmek üzere diyebilirim. Aslında Altınoluk'ta dün başlamıştı. Balıkesir'de yangın ilk olarak orasıydı. 3-4 kilometrelik bir alanda arkeolojik kazı yapıldığı noktaya yakın bir yerde başlamıştı. 12-13 saat sonra dün gece saatlerinde söndürüldü, kontrol altına alındı daha doğrusu. Sonrasında Gömeç'te bir yangın çıktı ama Gömeç şu anda kontrol altında. Gömeç'teki yangının etkisini biz şu anda bulunduğumuz Ayvalık'a bağlı Çamoba mevkiinde görüyoruz. Dün 50 kilometreydi rüzgarın saatteki hızı. Bugün için meteorolojinin 80 kilometre tahmini var. Dolayısıyla yüksek bir noktada da olduğumuz için rüzgarın en ufak bir hızı, bu gördüğünüz çam ağaçların, kozalak ağaçlarının olduğu noktaları bir anda siyaha bürüyebiliyor maalesef. Türkiye'nin oksijen deposu burası. Hem sıcaklığın hem de ani rüzgarların, sert rüzgarların bir arada yaşandığı bir bölge. Tabii rüzgar havadaki nemi kurutunca bitkilerin üzeri çok daha kolay ve hızlı kuruyor ve dolayısıyla ufak bir ateşte de, alevde de tutuşmaları çok daha kolay oluyor maalesef. Şu anda köylülerin, Çamoba köyünde yaşayan gençlerin, yetişkinlerin mücadelesini de getiriyoruz ekrana. Köy meydanında traktörler, su tankerleri de hazır bulunuyor. Sahada çalışan görevlilere destek için onlar da bu şekilde arazideler. Genellikle kadınlar, çocuklar ve hastalar köyden tahliye edildi. Erkekler ve bu traktörü, su tankerlerini kullananlar, gençler arazideler dün gece saatlerinden bu yana. Şu anda Erdin'in size gösterdiği bu alevler çok daha yukarıdaydı. Ama bir 5-10 dakika içerisinde bakın ağaç kökünden söküldü, söktüler. Buraya kadar, bulunduğumuz yere kadar yavaş yavaş geldi. Belki de çok daha aşağıya inecekti ama buradaki hem görevliler hem köylülerin desteğiyle bakın ağaçla vurarak alevin üzerine böyle bir etkiyle alevin o gücünü söndürmeye çalışıyorlar. Tabii burası Semiha büyük bir arazi. Erdi, etrafı da bir gösterir misin? Alevin olmadığı ama dumanların yöneldiği şu arka tarafı da bir Erdi gösterelim. Yollar tabii tali yollar. Araçla buralara inmek zor. Sadece bu tankerler ve traktörler inebiliyor. Biz de yaya olarak bu noktaya kadar gelebildik. Bunun bir de yokuşu var. Yani burayı bilen insanlar için kolay tabii buralara gelmek, ara yolları bilmek. Ama bizler için hakikaten zorlanarak bu noktaya geldik. Yaklaşmamakta fayda var çok daha fazla. Dediğim gibi en ufak bir korda, közde, ateşte. Bakın nerelere kadar, bulunduğumuz yere kadar geldi, dağın zirvelerinden Kaz Dağları'nın eteklerine kadar belki de ulaşmış boyutta diyebilirim. Balıkesir'de 3 farklı noktada çıkmıştı dün yangınlar. Eş zamanlı diyebilirim. Bir yanda Gömeç, bir yanda Altınoluk. İki mahallenin arasından deniz geçiyor. Karşılıklı olarak dün gece saatlerinde Kaz Dağları'nın belirli bölümleri yandı. 10-12 saat süren çalışmalar sonucunda Altınoluk tamamen kontrol altında. Sabah oraya da gittik. Gömeç yine %70'i araziden, karadan oluşan bir nokta. Orada

0: Buradaki yangında büyük oranda kontrol altında ama sonrasında Ayvalık bulunduğumuz Çamoba mevkiindeki bu yangında bugün biraz sahadakileri, görevlileri zorlayacak gibi görünüyor. Toplamda dünden beri Türkiye'nin farklı bölgelerinde, güney kıyılarında olmak üzere daha doğrusu çıkan yangınlar Antalya, Alanya, İç Ege'de, Kütahya'da, Marmara'da, Yalova'nın Kaplıca bölgesi, Armutlu'da, Balıkesir'de 3 farklı mahallede çıkan yangınlar ve dün gece bunlara bir de Fethiye eklendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak'la açıklamıştı bir saat kadar önce. Kameraların karşısına geçti. Alanya'dan bahsetti. Alanya için de ya da Fethiye için iki noktadan biri için saatte 80-85 kilometreleri bulan rüzgardan bahsetti Bakan Yumaklı. İşte tam da burada bizim olduğumuz noktada da bugün meteorolojinin burası için rüzgar 80 kilometreye çıkabilir uyarısı var. Altınoluk'taki yangın büyük oranda. Baktığınızda alev yok, dumanlar çok azaldı ama bu rüzgarın etkisi, rüzgarın oksijen taşıması. Bu oksijen doğal hava ateşle temas edince işte yangın o anda da büyüyor. Rüzgarın etkisi derken aslında bunu kastediyoruz. Rüzgar bir anda sürüklenirken havadaki nem de düşüyor. Aslında hava çok sıcak. 30 dereceye yakın bir sıcaklık var. Bu nem düştüğü için bitki örtüsünün kuruması da hızlanıyor ve kuruyan bitki örtüsü bu. Çayırlar, topraklar çok daha ufak bir ateşte harlanıp büyüyebiliyor. Bakın. Az önce üzerine ağaçla böyle örtü yaptılar. Söndürür gibi oldular ama orası yeniden tekrar bir başladı. Evet, Balıkesir'de son durum böyle. İki mahallede yangın büyük oranda kontrol altında. Ayvalık bugün biraz ekipleri, gönüllüleri, köylüleri zorlayacak gibi görünüyor. Havadan da müdahaleler sık sık var. Sadece bu gösterdiğimiz bölge değil. Çamoba'da başka noktalarda da geniş bir alana yayılmış durumda. Hem yangın hem de çalışmaların yoğunluğu.
1: Özgür Karslı Çetiner, çok teşekkür ediyoruz. Kaz Dağları eteklerinden Özgür aktardı, gösterdi. Canla başla mücadele eden herkese kolay gelsin diyelim. Kimsenin işi zor değil. İçler acısı bir durum gerçekten. Altınoluk'ta ve Gömeç'te yangının kontrol altına alındığını Özgür anlattı. Şimdi bir diğer noktaya gideceğiz. Nejat Kırbulut bizi Muğla'da bekliyor. Muğla'da, Fethiye'de alevler kontrol altına alındı mı? Nedir son durum?
2: Alevler kontrol altına alındı ama yer yer tabii duman tutuyor. Duman tutan yerde kısa süre sonra da alevler yükselmeye başlıyor. Bunun için de kara ekipleri büyük bir mücadele veriyor. Şu an bulunduğumuz nokta Yeşil Üzümlü Mahallesi'ne bağlı Çenger Tepesi. Oldukça kritik bir tepe çünkü alevler söndürüldü ama yer yer burada yeniden yükselişe geçiyor ve ekiplerin burada zamanla yarışı yeniden başlıyor. Bir yanda havada helikopterler ve uçaklarla müdahale ediliyor. Ama işi asıl noktalandıran kara ekipleri. İşte bakın bir dozerde yol açıyor ekipler için. Kara ekipleri aslında alevi, ateşi söndüren ekipler. Yani evet havadan müdahale çok önemli ama asıl müdahaleyi işte hemen yanı başımızda bulunan bu kara ekipleri yapıyor. Çünkü yangını birebir söndüren, alevlerin kalbine kadar inen ekip burada mücadeleyi sürdürüyor. Bugün itibariyle bulunduğumuz noktada 10 helikopter, 5 yangın söndürme uçağı, çok sayıda araçla ekipler alevlere müdahale etti ve bu geniş alana yayılan yangını söndürmeyi başardılar. Henüz resmi bir açıklama yok ama bölge tamamen kontrol altına alındı ama yer yer tütmeler var. Bu nedenle ekipler teyakkuzda soğutma çalışmalarıyla birlikte yoğun bir emek harcıyorlar. Gece saat 02'den bu yana aralıksız çalışıyorlar ekipler. Şöyle gel Mehmet. Bakın bu söndürülen bölge, defalarca buraya su tutuldu. Helikopterden su döküldü buraya ama ne yazık ki ağaç tütmeye devam ediyor. Bakın küçük bir rüzgarla birlikte burası yeniden alevleniyor ve bütün ağacı sarıyor. Bunun için işte ekipler bu bölgede soğutma çalışmasını yürütüyorlar. Hemen karşımızda helikopter suyu alıp tekrar buraya gelecek ve bölgeye bırakacak. Ama şunu söyleyelim, oldukça zorlu bir çalışma. Şu an itibariyle bölgenin tamamında bu çalışmayı görüyoruz. Hemen karşımda İncir Köyü var ileride. O İncir Köyü'nden bu tarafa Koru Köyü var. Koru Köyü ile birlikte de tabii oradaki risk, tehdit ortadan kaldırılmış oldu. Ama şunu söyleyelim, rüzgarın etkisiyle, güçlenmesiyle birlikte alevler yeniden tutuyor. Bunun için de havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü ile bağlı ekiplerle birlikte köylüler de onlara destek oluyorlar. Ve şu an itibariyle de ekipler alevlerin kalbine indi. En son noktaya kadar söndürerek ilerliyorlar. Tabii dumandan etkilendik biz de. Konuşmakta bazen zorlanıyoruz. Ama an be an bu anları size yansıtmaya çalışıyoruz. Ve şu an itibariyle hem havadan hem karadan Fethiye'de Gemeç Tepesi'nde kritik noktada çalışmalar devam ediyor.
1: Peki. Dileriz tekrar parlamaz. Necat, çok teşekkür ediyoruz. Sana da çok kolay gelsin. Şimdi Avrupa'nın da yangınları bitmedi. Yunanistan'daki orman yangını can aldı. Girit Adası'nda çıkan yangında iki itfaiye eri hayatını kaybetti. Ayrıca adadaki 5 köy için tahliye emri çıkarıldı. Mora Yarımadası'nda da bir itfaiye eri yangınlara müdahale ederken yaşamını yitirdi. Alevlerle mücadele sürüyor. Fransa'daki yangınlarında ülke tarihinin en büyüğü olduğu açıklandı. Ve şimdiye kadar 116 bin hektar alan kül olurken Bordo kenti yakınlarındaki yangın da hala kontrol altına alınmış değil. İspanya'nın başkenti Madrid yakınlarındaki yangınlar da durum iyiye gidiyor. Fakat ülkenin doğusundaki yangınlar hala kontrol altına alınamadı. 5 gündür devam eden yangın sebebiyle en az 10 bin kişi tahliye edildi. Şimdi gidelim Ankara'ya. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını yaptı. Bize detayları Serkan Şimşek aktaracak. Hangi başlıklar var Serkan?
3: Semih Aşağı, dilerseniz başlıklara geçmeden önce toplantının bu hafta nerede yapıldığını aktararak başlayalım. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı bu hafta MKE'nin Gazi Fişek Fabrikası'nda yapıldı. Bizler de şu anda canlı yayınımızı o fabrikanın bahçesinden gerçekleştiriyoruz. Burası MKE'nin ilk üretim yaptığı fabrikalardan bir tanesi Ankara'da. Arkamda da zira MKE'nin ürettiği çeşitli kara araçlarının sergilendiğini görüyoruz. Tabii toplantının en sıcak başlıklarından bir tanesi Irak'la Türkiye arasındaki savunma ve güvenlik alanındaki işbirliği. Tabii geçtiğimiz günlerde Irak Başbakanı Ali Zeydi Türkiye'ye yönelik ilk resmi ziyaretini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşmeler yapıldı. Ardından heyetler arası görüşmeler de yapıldı. Irak'ta henüz bir savunma bakanının olmaması sebebiyle milli savunma marşında bir görüşme olmadı. Ama tabii ki Irak'la devam eden çok geniş kapsamlı bir savunma ve güvenlik işbirliği söz konusu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bu konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Ve açıklamada Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir denildi. Ortak mekanizmalar işletilmektedir. Sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyonda kararlılıkla sürdürülmektedir ifadeleri kullanıldı. Daha önce de iki ülke arasında gerçekleştirilen toplantılarda sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayi alanlarında eş güdüm ve işbirliğinin artırılması konularında da mutabık kılınmıştır ifadeleri kullanıldı. Tabii terörsüz Türkiye sürecinin de aslında önemli bir sac ayaklarından bir tanesini oluşturuyor Irak ve bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri çok uzun bir süredir görev yapıyor. Bu kapsamda her iki ülkenin savunma ve güvenlik alanındaki işbirliği hem o görüşmelerde bir kez daha masaya yatırılmışken Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bu konuda kapsamlı bir açıklama yapılmış oldu. Açıklamanın devamında son dönemde gerçekleştirilen temaslarda ekonomi ve enerji alanındaki işbirliği ön plana çıkarken güvenlik alanında daha önce de oluşturulan mekanizmalarda etkin şekilde işletilmeye devam etmektedir ifadeleri de yer aldı. Tabi toplantının tek gündemi bu değildi Semih Şahin. Elbette İsrail'in bölgeye dönük saldırıları da bakanlığın gündemindeydi. Milli Savunma Bakanlığı Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında bölgede istikrarsızlığın sorumlusu İsrail ateşkes hükümlerini ihlal etmeyi sürdürerek Lübnan ve Filistin'e saldırılarını devam etmektedir, sürdürmektedir ifadeleri kullanıldı. Filistin halkının yaşam şartlarının iyice zorlaştığı bu dönemde İsrailli yetkililerin kışkırtıcı açıklama ve eylemlerden de kaçınması gerektiğinin altı çizildi ve İsrail'in uluslararası hukuku ve ateşkes hükümlerini ihlal eden eylemlerine son vermesi, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi ve bölgesel barışla istikrarı da zedeleyen tutumundan da vazgeçmesi gerektiği ifade edilmiş oldu.
1: Peki. Serkan çok teşekkür ediyoruz. Bilgilendirme toplantısının ayrıntılarını aldık. Şimdi Ahbap soruşturmasına bakacağız. Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Ünlü isimlerin de ifadelerine başvuruluyor. Kimler adliyeye gelip gitti? Başaran peki neler anlattı? Arzu Kaya takipte aktaracak. Arzu.
4: Son sorunuzla başlayalım isterseniz. Hüseyin Başaran ifadesinde ne söyledi? Emniyette uzun bir ifade verdi. Ahbap soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla bulunuyor. Aynı zamanda kendisinin de bir şikayeti vardı dosya kapsamında. Hem müşteki hem şüpheli yani dosya kapsamında kendisi. 22 tane taşınmazın Ahbap Derneği'ne devredildiği noktasında hakkında ciddi şüpheler vardı. Onunla ilgili bir ifade verdi. Haluk Levent'le aslında 4 yıl önce bir konser etkinliğinde tanıştığını, sonrasında 2026 yılında Haluk Levent'in kendi gayrimenkullerinin bulunduğu ofislerin önünden geçerek sürekli kendisiyle çay içmek istediğini söyledi. Daha sonrasında deprem bağışlarının toplanmasıyla birlikte o bölgede birçok yurt, konut, okul ve çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunduğunu ve bu kapsamda da kendisine bir gayrimenkul satışı devri yapılması noktasında kendisine ricada bulunduğunu, bunun içinde aslında Avrupa Birliği'nden fon aldığını ve hatta Amerika'daki Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ile çekildiği fotoğrafların da kendisine göstererek bir güven kazandığı noktasında da ifadesi bulundu. Haluk Levent'in 22 taşınması devrettiği ancak parasını almadan bu devir işlemini gerçekleştirdiğini, çünkü sonrasında Haluk Levent'in yurt dışından gelecek fonla bunların parasını ödeyeceği şeklinde bir ifadesi oldu. Ancak herhangi bir şekilde Haluk Levent'ten parasını alamadığını, aradığında ise telefonlarına cevap vermediğini, sonrasında da kanser hastası olduğunu söylediğini ifade etti. Kendisinin dosya kapsamında mağdur olduğunu ve bu ekibin, Ahbap ekibinin kendisini sonradan anlamış olduğu üzere dolandırdığı şeklinde bir ifadesi var. Şüphelilerin şu an itibariyle savcılıkta işlemi devam ediyor. 12 şüpheli bulunuyor bu dosya kapsamında. 4. dalga operasyonu düzenlenmişti biliyorsunuz. İşlemleri hala devam ediyor. Bir diğer sorunuza gelecek olursam da ünlü isimler soruşturma kapsamında ifade vermeye devam ediyor. Bugün itibariyle ancak Çağlayan'da bulunan şu andaki İstanbul Adalet Sarayı'na herhangi bir ünlünün geldiğini söyleyemeyiz. Toplamda 13 ismin ifadeye geldiğini biliyoruz. Bu isimlerden de şu anda 5 kişinin daha ifade vermesi bekleniyor. Ünlü isimlerden kimler? Onlardan bahsedelim. Oyuncular var. Hayko Cepkin, Elçin Sangu, Uğur Dündar gibi isimler gelmişti. Bu soruşturma kapsamında da verdikleri ifadelerinde Haluk Levent'e kesinlikle para aktarımı sağlamadıklarını, Ahbap için bir çağrıda bulunduklarını, ancak konu itibariyle, konunun buraya gelmesi itibariyle kendilerinin de üzgün olduklarını ifade ettiler. Biz ifadeye gelecek isimleri aynı zamanda 4. dalga kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin akıbetlerini takip ediyor olacağız.
1: Peki. Çok çok teşekkürler. Arzu Kaya aktardı Ahbap soruşturmasındaki son durumu. Şimdi Gülistan Doku soruşturmasının da 4. dalgasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 6'sı tutuklamaya sevk edildi. Kim onlar? Haklarındaki suçlama ne? Ve daha fazlası Veysi İpek'te şimdi.
5: Evet, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 şüpheliye yönelik 15 kente operasyon düzenlenmişti. Bunlardan 18'i gözaltına alınmıştı. Biri emniyet müdürü, biri emniyet amiri, bir başkomiser, bir komiser, bir baş polis olmak üzere toplam 15 polis memuru ve yine 3 de kamu görevlisi olmak üzere 18 kişinin emniyetteki işlemlerin dün kısmen tamamlandı. 8 kişi Erzurum Adliyesi'ne sevki gerçekleştirildi. 10 kişi için ise ek gözaltı süresi alındı. Tabii 8 kişi önce Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi. İfadelerinin ardından 1 kişi serbest bırakıldı. 7 kişi tutuklamaya sevk edildi. Bunların arasında bir başkomiser olduğunda ifade edelim. 6'sı tutuklandı. 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tabii Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı önemli bir açıklama yapmıştı. Bürokratik zırhlarını resmi kurumları kullanarak yine dönemin valisi Tuncay Soner'in koordinesinde delillere müdahale, usulsüzlük yapıldığı yönünde bir açıklama yapmıştı. Bununla ilgili delillere ulaşıldığı ifade edilmişti. Bu kapsamda da sorular yöneltildi. 6 kişi tutuklandı. Bunlarla birlikte tutuklu sayısı 22'ye

0: yükselmiş oldu. Tabii diğer taraftan 10 kişinin de bugün adliyeye sevkleri beklendiğini ifade edelim. Dördüncü günün ek gözaltı süresi alması durumunda yarın sevki gerçekleşecek ama bugün sevk edilmesi beklendiğinde ifade edelim. Adliyede de bununla ilgili bir hazırlık olduğunu ifade edelim. Kim var peki bugünkü sevklerin arasında? Bir emniyet müdürü demiştim. Dönemin asayiş şube müdürüydü. Soruşturma yürütmesi gerekirken baş şüpheli Zeynel Abakarov'la Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde bulunmuştu. Ki Zeynel Abakarov'un babası Engin Yücel eski polis memuru, emekli polis memuru. Asayiş Şube Müdürü geldi, bizimle beraber kaldı. 3 ay boyunca bize açıklama yapmadı. Zeynel'i koruduklarını söylemişlerdi. Ancak girişimizi hiçbir giriş yapılmadan otelde kaldık. 3 ay boyunca otelde konakladık. O da yakınlarını getirdiğini ifade etmişti. Bu kapsamda da kendisine sorular yöneltileceğini belirtelim. Biz de gelişmeler oldukça paylaşacağız. Sözü size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Veysi, pek kolaylıklar dileyelim. Hakikaten soruşturma derinleştikçe kimler çıkıyor? Tutuklananlar zaten öyle 22'ye yükseldi dedi Veysi İpek. Eski vali var, karısı var, oğlu var, korucu var. Onun dışında başkomiser ve yeni seklerinde olduğunu anlattı. Takipteyiz. Ve CHP'li Etimeskut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu yapıldı bu sabah. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 52 şüpheli gözaltına alındı. Onun detayları neler? Emre Aytekin'den öğreneceğiz. Emre.
2: Semiha Şahin, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor bu soruşturmayı. Şu dakikalarda ise 55 şüphelinin tamamının gözaltına alındığını ifade edebiliriz. Başsavcılık 55 kişi hakkında bir gözaltı kararı vermişti. Aralarında Etimeskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Belediye Başkan Yardımcıları ve belediyedeki diğer üst düzey yöneticiler hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ve şu ana kadar da 55 kişinin tamamı gözaltına alındı. Şu dakikalarda emniyet işlem devam ediyor. Peki suçlamalar ne? Hemen onu da kısaca bir hatırlatalım. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, yönetmek, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma kapsamında, bu suçlar kapsamında sabah saatlerinde Etimeskut Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. İddialar neler soruşturma dosyasında? Savcının iddiaları neler? Hemen onu da aktarmak istiyorum. Belediyenin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemiyle imar ve ruhsat süreçleri üzerinden haksız menfaat sağlandığı iddiasıyla Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı başlattı ve aralarında Erdal Beşikçioğlu belediye başkanının da bulunduğu 55 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı. Yine soruşturma kapsamında belediye ile iş ilişkisi bulunduğu değerlendirilen çeşitli firmalarında yöneticileri, çalışanları da bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında. Şu dakikalarda ise şüphelilere ait 56 konut, 15 iş yeri, 41 araçta da arama ve el koyma faaliyeti de gerçekleştirildi. Bir kez daha belirtilecek olursak Etimeskut Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş konuşuyor. Hemen dönelim.
3: Yaklaşık 50 yılına mal olan, nice şehitlerimizi hayattan koparan, nice ailelerimizi acılar içerisinde bırakan ve bu ülkenin trilyonlarca dolarının kaybolmasına vesile olan bu emperyalist projeyi, yani terörü, artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak. Bunun için sürdürdüğümüz çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Önümüzde yine ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz. Kastamonu hemşerilerimin önünde bir kere daha ifade etmek isterim ki ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün münfesi örgüte ait bir yasa olacaktır. Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi.

ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir. Şunu da açıklıkla ifade etmek isterim ki, mesele sadece bir yasa hazırlaması da değildir. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her hafta birçok yasa çıkıyor. Türkiye'de gerektiğinde başka yasalar da çıkar. Mühim olan mesele yeni bir dönemin kapılarının açılmasıdır. Yeni bir dönemin kapılarında silaha yer yok, kavgaya yer yok, tefrikaya yer yok Akif'in dediği gibi. Sen Türksün, ben Kürdüm meselesine asla yer yok. Sen Alevisin, ben Sünniyim tartışmasına, ayrışmasına asla yer yok. Yeni dönemin kapıları Allah'ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak. Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır. İki üç hafta evvel değerli kardeşlerim Cudi'ye gittik. Hazreti Nuh peygamberin gemisinin oturduğu varsayılan Cudi tepesinde fevkalade güzel bir tören yaptık. Hazreti Nuh aleyhisselamı anma töreni. Daha evvel terör dolayısıyla yapılamamış olan, son 1-2 yıldır da düşük düzeyde kutlamalarla yapılan bu etkinliği Allah nasip ederse bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin himayesini aldık ve her yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi himayesinde bu tören yapılacak. Çok büyük memnuniyet duyduğumuz bir tören oldu. Bundan az bir müddet öncesine kadar Sayın Bakanımız burada. Hiç kimsenin giremediği, hiç kimsenin cesaret edemediği, hiç kimsenin uğrayamadığı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin cansiperane bir şekilde savunduğu, mücadele ettiği Cudi Dağı'nda en az 14-15 bin kişinin geldiği, insanların arabalarıyla, otobüsleriyle, kamyonlarıyla bir yayla şenliği haline getirdiği muhteşem bir etkinlik oldu. İnsanların gözlerindeki o parıltıyı, içlerindeki o sevinci okuyor gibiydiniz. Ellerinizle tutuyor gibiydiniz. İnşallah artık bu memleketin hiçbir dağında, hiçbir ovasında silahların, bombaların sesleri olmayacak. Bu ülkenin her bir köşesinde barışın, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin türküleri söylenecek. Böylece o zaman nasıl birlik ve beraberlik içerisinde genç cumhuriyeti inşa etme başarısını ortaya koyduysak, bir asır sonra da birlik ve beraberlik içerisinde bu coğrafyada yeni bir dünyanın kurulduğu bir dönemde adından saygıyla anılan güçlü, muktedir bir Türkiye'nin sayfasını da hep beraber açacağız. İnşallah bu süreci şimdiye kadar büyük bir hassasiyetle getirdik. Herkesin çabalarının ortaklaşmasına sağlamaya gayret ettik. Bu bir kararlılıktır. İfade ettiğim gibi devlet aklıyla millet irfanının buluştuğu bir alandır. Eğer devlet aklıyla millet irfanı bir araya gelmemiş olsaydı terörsüz Türkiye meselesinde bu kadar güçlü adımların atılabilmesi asla mümkün olmazdı. Artık şimdiye kadarki acılar, şimdiye kadar konuşulan bütün bu zor hatıralar hepsi geride kalacak ve Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin kapılarını inşallah açacağız. Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli meşverettir. Birinci Meclis en zor şartlarda milli mücadelenin kararlarını verirken, bir askeri erkan-ı harp dairesi gibi kullanılırken, aynı zamanda milletin temsilcisi olan yarısına yakını meclisi mebusan üyesi, yarısı da Türkiye'nin farklı yerlerinden gelmiş olan temsilcilerden oluşan birinci meclis, en zor şartlarda meşvereti, yani danışmayı, yani daha geniş anlamıyla demokrasiyi kendisine esas almış, farklı fikirlerden ortak bir yol çizebilmeyi başarmıştır. Dolayısıyla bugün bir asır sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Türkiye siyasetinin en önemli meselelerinden birisi de hiç şüphesiz
bu meşveret anlayışı

0: anlayışını, yani demokratik kurallar içerisinde istişare etmek ve doğru yol bulabilme kabiliyetini daha da ileriye götürmektir. Türkiye'nin yolu milli dayanışmadan, kardeşlikten ve mutlaka demokrasiyi güçlendirmekten geçiyor. Bunu da hep birlikte sağladığımız takdirde, bu istikamette yürüyüşümüzü devam ettirdiğimiz takdirde Allah'ın izniyle Türkiye'nin önünde duracak, Türkiye'nin önünü kesecek ne doğuda ne batıda, ne kuzeyde ne güneyde hiçbir güç yoktur ve hiçbir güç olmayacaktır. Bu vesileyle bir kez daha 2. İstiklal Madalyası'nın Piyade Denizciler şahsında İnebolu'muza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin bütün kahramanlarını, bütün isimsiz kahramanlarını saygıyla ve minnetle anıyorum. Bu milletin bu büyük kurtuluş mücadelesinin dünyaya örnek olduğunu biliyoruz. Aslında bu vesileyle bugün de birçok milletin tam manasıyla kurtuluşu içinde bizim kurtuluş mücadelemiz örnek olmayı sürdürmektedir ve sürdürecektir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnebolulu ve Kastamonulu kardeşlerimizi bir kere daha tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza konuşmalarından
2: Başkanım dolayı... Numan Kurtulmuş'u canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Artık yasa çalışmalarının sona gelindiğini söyledi. Şu nokta önemli. Yasanın MİT tarafından PKK'nın silah bıraktığının tespit ve teyidinin yapılmasından sonra yürürlüğe girmesi öngörülüyor açıklamasında bulundu. Tabii burada mühim olan yeni bir dönemin artık başlıyor olması. Şimdi tekrar Ankara'ya gidelim. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelerle devam edeceğiz. İstifalar sürüyor. Mecliste de kapalı grup toplantısı var. CHP'nin yeni meclis grubu yönetimi belirlenecek. Hepsi için, detaylar için Buse Gençtürk sendeyiz.
3: Sema Şahin, şu dakikalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapalı grup toplantısı devam ediyor. Aslında saatler 11'i gösterdiğinde başlayacaktı o toplantı, ancak 11.30'a alındı ve 11.30'da başladı. Yaklaşık bir saattir de sürüyor. Birazdan o toplantının tamamlanmasını bekliyoruz. Peki toplantıya kim başkanlık ediyor? Kemal Kılıçdaroğlu yerine CHP Grup Başkanı Faik Öztürak başkanlığında yapılıyor o toplantıda. Faik Öztürak kameralara kapalı, basına kapalı şekilde yapılıyor. O nedenle de Öztürk'e sorularımızı sorduk ve bir değerlendirmeniz olacak mı diye sorduğumuzda da çıkışta bir değerlendirme, kapalı grup toplantısı sonrasında bir değerlendirme yapacağını ifade etti. Peki toplantının gündem başlığı ne? Grup yönetiminin belirlenmesi, parti grup yönetim kurulu üyeliğine 9 üye, grup denetçiliğine 2 üye ve grup disiplin kurulu üyeliğine de 6 asıl 2 yedek üye seçimi yapılıyor. Şu dakikalarda artık birazdan toplantı bitecek, sona erecek. İsimler de belirlendi. Birazdan da artık o isimleri ortaya çıkmasını bekliyoruz. Grup başkan vekilleri belirlenmişti. Kimdi o isimler? Sevda Erden Kılıç, Rahmi Aşkın Türedi, Serkan Sarı da yedek grup başkan vekili olarak belirlenmişti. Ve o grup toplantısında, kapalı grup toplantısında hangi milletvekilleri katıldı? 44 milletvekili olarak temsil ediliyor Cumhuriyet Halk Partisi mecliste, ama birazdan detaylarına bakmaya sürdüreceğiz. Önder Sav, CHP eski genel sekreteri, bugün mecliste bir basın toplantısı da düzenledi. Sabah saatlerindeki o basın toplantısına Sav'a yeni parti genel başkan yardımcıları eşlik etti. Peki Sav basın toplantısını ne söyledi? Eşim Çiğdem Sav ve iki evladım, damadımla birlikte CHP'deki siyasi yaşamımı noktalıyorum dedi. Üzülerek istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum ifadelerini kullandı ve istifa gerekçesinde şu sözlerle açıkladı. Mensubu olduğum partide hukuksuzluklara sessiz kalmam mümkün olmazdı. Kuvayi Milliye'nin kurduğu CHP bugünkü CHP değildir ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genleriyle oynanmış, başkalaşmış bir partiye dönüştürülmüştür ifadelerini kullandı Önder Sav. Şu dakikalarda kapalı grup toplantısı devam ediyor ama gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
2: Çok teşekkür ediyoruz Buse. Gelişmeleri olanları anlattı. Şimdi konuşalım CHP ve yeni partideki gelişmeleri değerlendirelim. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk. Hasan Bey, hoş geldiniz.

0: Eyvallah, kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler, sağ olun. Gazeteci Orhan Bursalı da bizimle birlikte. Orhan Bey, siz de hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk, sağ olun. Hasan Bey de merhaba.
0: Merhaba
1: Orhan Bey,
0: Orhan Bey.
1: sizinle başlayalım hemen hızlıca. Şimdi CHP'ye baktığımızda taşlar hala yerine oturmuş değil. En son grup toplantısında Gürsel Erol'la Faik Öztrak yarıştı. Hatta Faik Öztrak ancak ikinci turda seçilebildi. Gürsel Erol, Kılıçdaroğlu'na partiyi 4 ay içinde kurultaya götürmesi ve aday olmaması çağrısı yapıyor. Hatta CHP'den istifa edip

0: olarak gösterilebileceği konuşuluyor. Ne oldu? Kendi içinde hemen bir yarış başladı mı CHP'de? Ya da tam tersi Kılıçdaroğlu kendisi mi aday olur acaba? Nasıl bir süreç izleriz?
1: Şimdi bu gelişmeyi ben bekliyordum. Hatta bunu da yazdım. 3 gün önceki yazımda net bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki üçlü grubu ve Kılıçdaroğlu'nun hala da o görüşteyim. Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi başkanı olarak kalmasına oradaki grupların izin vermeyeceklerini ve Cumhuriyet Halk Partisi ile Kılıçdaroğlu'nun birlikte bir noktaya, yani halkın hem desteği hem sevgisi hem seçim süreci içinde bir noktaya varması mümkün olmadığına inandıklarını görüyoruz. Bunu bir süredir tartışıyoruz da zaten. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalanlara baktığımız zaman zaten Gürsel Erol olsun ve onun iki arkadaşı, bir tanesi de tabii ki Ali Öztunç. Onlar bir şekilde orta yolcu, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurultaya götürmek için kaldıklarını belirtmişlerdi. Şimdi buradaki ilk deneme bu grup başkan vekilliği noktasında çıktı. Kılıçdaroğlu'nun aslında Cumhuriyet grup başkan vekilliğine kimin seçileceği konusunda ağırlığını koyduğunu, işaret ettiğini ve bazı milletvekillerinin de o yönde oy kullandığını ve sonuçta istediği ismin seçildiğini açıkladılar.
0: Evet.
1: Gürsel Erol bir başkan, hatta istibdadından tam böyle demedi ama bahsetti. Bir başkanlık konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir daha özgür olması ve eleştirilere açık olması gerektiğini belirtti. Şimdi Kaan Salıcı da aslında liderlik oyunu içinde, bunu net bir şekilde görüyoruz. Gürsel Erol ve arkadaşlarıyla ne kadar birlikte hareket ederler, Oğuzhan Salıcı'nın ne kadar bir milletvekili kadrosunu arkasında hissettiği, bunları zaman içinde göreceğiz biz. Fakat bir noktada Kılıçdaroğlu'nun henüz daha yanındaki 15-20 milletvekili domine ettiği ve onlarla birlikte bir parti başkanlığı içinde kalmaya çalışacağı da açık. Fakat bu ne kadar sürecek onu bilmiyorum. Muhalefet, Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetin daha da artacağını şimdiden görüyoruz.
0: Peki.
1: Aslında.
0: Peki. Hasan Bey, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu'nun kemik ekibi için 23-24 milletvekili deniyor. Hatta diğerlerinin de bir gözü yeni partide, diğer gözü CHP kurultayında. Siz de böyle mi okuyorsunuz?
2: Bu çok açık. Yani şöyle bir durum var. Özgür Bey'in giderken ya da ilk yaptığı, genel başkan olduğu yeni parti genel başkan olduğu yaptığı ilk açıklamada şu vardı. Bazı arkadaşlarımız ağlaya ağlaya geldiler. Bazı arkadaşlarımız ağlaya ağlaya CHP'de kaldılar. Hmm. Şimdi bu tanımlama, bu tespit bile bize bir şey söylüyor. CHP içerisinde şu anda hala İyi Parti, yeni partiyle iltizaklı, irtibatlı, onlarla beraber eşgüdümlü çalışan milletvekilleri var.
0: Peki onlar şimdi da her an geçebilir mi?
2: Yok, şöyle anladım. Anladığım kadarıyla şöyle bir şey. Şimdi burada bir elbette bir kurultay süreci yaşanacak. Bu kurultay sürecinde hem kurultaya götürme sürecinde hem de kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu sonrası için yeni partiyle birleşecek ekibi bir şekliyle inşa etmek CHP içerisinde. Benim görebildiğim kadarıyla o. Ama şöyle bir iddia da ortaya çıktı. Yani bu yeni partinin CHP'nin içini boşaltmaya devam ettiğini dair, mesela Eylül'ün başında ve Ekim'de de eğer kurultay olmazsa 5'er milletvekili üzerinden, yani 10 milletvekili
0: zaten
2: daha geçeceğiz.
0: Zaten kısa süre içinde partiyi kurultaya götürecek gibi bir havada sanki yok Kılıçdaroğlu'nun, Hasan Bey.
2: Şöyle, hani doğru, doğru, iyi bir tespit. Zaten kriz de buradan çıktı ya. Hı hı. Burada olağanüstü kurultay

0: yok, olağan kurultayın safhasını başlatıyoruz demişti. Yani o mahalle, ilçe, il kongreleri yapılacak sonrasında demişti. Tabii biz Eylül sonrasında da Yargıtay'ın vereceği karar da burada belki beklenebilecek.
1: Burada
0: Çünkü
1: nereden
0: Yargıtay belki
1: baksanız
0: de
1: 6-7 ay sanki.
0: tabii, doğru. Toparlayalım. Ben yeni partinin CHP'de sırtını dönüp gitmediğini düşünüyorum. Hala ya CHP'ye dönmek ya CHP'yi kuşatmak. Hep beraber şöyle diyelim. CHP'yi yeni parti eritmek üzerine bir strateji geliştirdiğini düşünüyorum. Çünkü Sayın Özgür Bey son grup toplantısında, CHP'deki son grup toplantısında biz CHP alto gömleğini çıkartmadık. Ve
1: Evet.
0: her gün arkasına dönüp bakıyor. Yani ileriye dönük uzun vadeli stratejide CHP ile ya beraberce birlikte tekrar CHP'yi mesela bir kongrede Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesi durumunda işte efendim Ali Öztunçlar, işte efendim Gülsel Erol'lar, onların üzerinden yeni bir liderlik, yeni bir yönetim oluşursa CHP'de onlarla birleşme stratejisi dahil gidiyorlar. Eğer bunu başaramazlarsa son noktada içerideki arkadaşlarını da alıp tamamen CHP'den uzaklaşacaklar. Ama şunu söyleyelim, şu anda CHP'ye henüz daha sırtlarını dönmemişler. CHP'nin içerisiyle doğrudan ilgileniyorlar ve CHP'nin içerisinde de yeni partinin irtibatlı arkadaşlar.
1: Peki. Orhan Bey, CHP içinde yine işte bir grubun da yeni bir isim CHP'nin başına geçerse, hani Kılıçdaroğlu gider yeni bir isim gelirse, yeni partinin işte rüzgarı azalır, kesilir. CHP'nin hatta yeni bir rüzgar estirebileceği de bir taraftan konuşuluyor. Ne dersiniz buna?
2: Buna ihtimal vermiyorum. Yani bu olasılık ancak yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalanların bir avuntusu olarak görüyorum. Böyle bir şey olmaz. Yani yeni partiden kimse oraya gitmez. Bakın yeni partinin zaten eli Hasan Bey de söylediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde ve çok önemli bazı isimler istifa etmedi ve orada kaldılar. Bunlar
1: Evet.
2: Cumhuriyet Halk Partisi içindeki gelişmeleri de etkileyebilecek ve yönlendirebilecek nitelikte insanlar olduğunu görüyoruz. Hem milletvekili değiller ama milletvekili olanlar da var birkaç tane. Yeni parti bunu izleyecek. Fakat yeni partinin acaba yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşebilir mi sorusu gündeme gelirse ben bir süre daha sanmıyorum. Yani bu seçimleri ben yeni partiyle birlikte atlatacaklarını, ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni partinin kardeş partisiyle olarak seçimlerde ortak hareket etme noktasını çekmek isteyeceklerini varsayıyorum. Burada önemli bir şey yani Salıcı'nın acaba yeni partiyle birleşir mi, o ittifak yapar mı? Bu tartışma konusu olabilir. Fakat Salıcı'da yeni partideki ayrılanları daha doğrusu yeni parti Özgür Özel ve arkadaşları bizim arkadaşlarımız fikir birliğimiz çok büyük ayrılıklarımız yok demesine
1: Evet.
2: bakacak olursak aslında Cumhuriyet Halk Partisi içinde yeni Kılıçdaroğlu ve ekibi hariç bir sıcaklık daha doğrusu yakın bir ilişki içinde olabileceklerini varsayabiliriz. Kılıçdaroğlu ise partiyi tamamen Kılıçdaroğlu Partisi'ne dönüştürmek için hareket ediyor. Bütün çabası böyle. Zaten biliyorsunuz yeni parti kurulduktan sonraki ilk sözü arındık olmuştu.
1: Evet.
2: Yani ne kadar muhalif kimse varsa, onu istemeyen kimse varsa, karşı çıkan kimse varsa zaten hepsini uzaklaştırdı. 55'e yakın ili feshetti ve bazı milletvekillerini de parti dışına attı ve Özgür Özel ve arkadaşlarının bir şekilde yeni Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmasını da karşı
1: Peki.
2: Kılıçdaroğlu eğer partiye hakim olursa bir küçük bir minik bir Kılıçdaroğlu partisi olarak orada kalır. O da %1-2 oyla getirir en fazla diye düşünüyorum. Diğer arkadaşları da muhalif olarak orada kalacaklarını ben
1: Düşünüyorsunuz.
2: düşünüyorum. Buradaki
1: Peki.
2: mücadele uzun sürecek. Kurultayın sonunu da bekleyecekler ve kurultayı

0: da kendi yönlerinde etkilemeye çalışacaklar. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden henüz yeni partiye, oradaki yeni partiyi benimseyen veyahut da sevgi gösterenlerin ayrılacaklarını hiç düşünmüyorum.
1: Peki.
0: Cumhuriyet Halk Partisi içinde kalıp mücadeleyi orada sürdürecekler.
1: Evet.
0: Ona benziyor
1: Yargıtay'ın
0: olay,
1: vereceği karar da
0: gelişmeler.
1: tabii önemli. Bozulursa siyaset alt üst olacak. Bakalım. Az bir zamanım var. Yeni Parti ve Gelecek Partisi'ni de sormak istiyorum. Ama Hasan Bey, İzmir Belediye Başkanı. Bununla ilgili de kısacık bir yorumunuzu alayım. İşte Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları var. Ama tabii İzmir halkının da tavrı ortada. Şimdi son açıklaması Tugay'ın. Memlekete asla ihanet etmem. Böyle bir ihanetin içinde olan herkese de mücadele ederim. Acaba hani hakkındaki iddialara mı burada yanıt verdi diye konuşuldu ama yani açık açık da söylemez miydi? Böyle bir şey yok, ben bir yere gitmiyorum demez miydi? Nasıl yorumluyorsunuz?
2: Şu artık görülüyor. Cemil Tugay'ın yönü AK Parti'ye dönmüş. Yani ben onu söylemek istiyorum. Ha, ben bunu siyaset takip eden birisi olarak çok normal mi karşılıyorum? Hayır. Ama yön o yönde. O görülüyor. Siz dediniz ki hani İzmir halkının tercihleri de belli. Ama dün akşam bir yayındaydık biz ve AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Bey'in bir açıklaması vardı. Şu anda AK Parti İzmir'de birinci parti diyor. Hatta Cumhur İttifakı'nın oyunda %40'ın üzerinde olduğunu söylüyor. Şimdi böyle bir tablo da var. Cemil Tugay'ın yönü AK Parti'ye dönmüş durumda ve AK Parti ile dönüşünün ya belki bir aylık bir mesele ama geçtiğimiz hafta bir fotoğraf vardı biliyorsunuz.
1: Bakanla.
2: Çevre Bakanı'yla bir fotoğrafı vardı. O fotoğraftan itibaren hızlanmış oldu bu süreç. AK Parti'ye geçecek görünüyor. Dün de Cemil Tugay bir takım toplumsal kesimlerle görüşüyor, romanlarla görüşüyor. Ve onlar diyorlar ki biz sana destek vermeyiz. Bizim desteğimiz Tunç Soyer'e olur. Yani şu anda içeride tutuklanan diye bir bilgi gelmişti bana. Ama şu anda Cemil Tugay tercihini AK Parti'den yana ya da AK Parti ile görüşmelerinden olumlu bir sonuç aldığına dair emareler var. Takip ediyoruz.
1: Peki. Orhan Bey, bu konuyla ilgili varsa söylemek istediğiniz çok kısaca alayım. Yeni Parti'yi sormak istiyorum size.
0: Şimdi yani memlekette ve iadesi etmem lafı çok ortadan söylenmiş bir laf. Acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalırsa memlekete ihanet mi edeceğini düşünüyor? Ve memlekete ihanet etmemek için AKP'ye mi geçmek istiyor? Bu sanki ortada ama Hasan Bey de yani eğilim şeyde olabilir.
1: AK Parti olur.
0: AKP yönünde olabilir. Bu konuda net konuşmayan bir insan.
1: Evet.
0: Fakat bu tabii ki bu İzmirlilerin oylarına bir ihanet olur oradan. Yani İzmir'in çok büyük bir çoğunlukla seçtiği Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı ve başkanlarını bu AKP'ye geçmesi pek kabul edilebilir bir şey değil. Bir ahlak benim siyasi ahlak anlayışımı da
1: Peki.
0: aykırıdır. Milletin siyasi ahlak anlayışına da aykırı olduğunu düşünüyorum. Bunu zaten ilk fırsatta bu geçişlerin yeniden düzenlenmesi, yasal bakımından yeniden düzenlenmesi gerektiğini de düşünüyorum.
1: Peki.
0: Herkes
1: Buyurun.
0: milletine, seçmenine karşı etik davranmak zorundadır.
1: Peki. Şimdi Özgür Özel'in son açıklamaları, hedefimiz CHP'yi de aşan bir kitle dedi. Bunu ne kadar mümkün görüyorsunuz Orhan Bey? Yanıtını alayım, ardından da Hasan Bey'e aynı soruyu soracağım ama çok az vaktim kaldı. Artık önümüzü görüyoruz, yeni ve temiz bir sayfa açtık. CHP'yi kapsayan ama CHP'yi de aşan bir seçmen kitlesine hitap etmek istiyoruz. Bütün demokratlara bir davet yapıyoruz dedi. Buyurun.
0: Bence bunu evet hedef bu. Bu nedenle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin geri dönüşü veyahut da kısa sürede bir orta vadede Cumhuriyet Halk Partisi ile birleşme meselesinin olmadığını çok net arka planda değerlendirebiliriz bu açıklamayla birlikte. Buradaki gerçekten de ben yeni partideki yeni parti olan bu teveccüh, daha doğrusu bu yönelişin %40'ları, bunu daha önce de iddia etmiştim, %40'ları bulabileceğini varsayıyorum. Zaten o konuda ilk ciddi birkaç tane araştırma birbirini destekleyen bir takım araştırmalar, anket sonuçları ortaya çıkınca da bunu görebileceğimizi düşünüyorum. bir yeni parti gerçekten de bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyen bazı kesimleri de kendini çekecektir. Yani burada öyle bir çalışması var biliyorsunuz. Bu demin bahsettiğiniz konuşma içinde yani Rumeli'den bir Anadolu'ya kadar köy köy, ilçe ilçe dolaşacağız ve yeni partiyi anlatacağız, programlarını anlatacağız, geleceği anlatacağız ve hepsiyle birlikte birleşeceğiz. Bu çok iddialı bir bu da başarır mı? Başarır. Yani bugüne kadarki Özgür Özel performansının bunu başarabileceğine dair bir işaret olarak kabul etmek mümkün.
1: Peki, acaba Hasan Bey size katılır mı? Bunu başarır mı? Bu rüzgarı arkasına alır mı bu kitleyi? İddialı ama evet başarır bence dedi. Orhan Bey ne diyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz yeni partinin geleceğini?
2: Dört cümle kurayım çünkü vaktimiz kalmadı biliyorum. Bir kere soruyla başlayalım. CHP'den ayrılan yeni partililer ideolojik farklılık nedeniyle mi ayrıldılar? Bir soru. Hayır. Çünkü Özgür Bey kendisi söyledi. Biz dedi CHP altop gömleğini çıkartmıyoruz. CHP'nin ruhu bizimle dedi. Bu bir. İkincisi CHP'den ayrılanlar gerçekten içerideki ihtiraslı bir mücadelenin sonucunda yani birbirleriyle olan husumet nedeniyle ayrıldıklarını düşünüyorum. Son cümlem gerçekten iktidar olmak isteyen, periferide kaldığını düşünen, AK Parti'den kurtulmak isteyen, Erdoğan'dan kurtulmak isteyen, nasıl bakarsanız bakın bir seçmen kitlesi var, muhalif seçmen kitlesi. Muhalif seçmen kitlesinin tamamına şu ana kadar bakın hem CHP içerisindeyken hem de şimdi yeni partideyken ne söylüyor? Bence en kritik şey siz söylediniz Semih Hanım. Yani biz merkezde olacağız, CHP'yi kapsayan bir şey olacak ama CHP'nin de aşan bir şey diyor Özgür Bey. Bunu pratiğe dökebilecek mi izleyeceğiz.
1: Ben ne demeli peki Hasan Bey? Azaldır. Ne duysanız sizi yok, tatmin eder, ikna ederdi mesela?
2: Yok, şöyle bir şey. Bu bir sadece söylem olarak kaldığı için söylüyorum. Yeni partinin kurulma sebebinin ne olduğunu bir ideolojik ayrışma. Yani ben şöyle denebilir de CHP bagajını istemiyorum. Ben yeni bir şey söylüyorum. İşte merkez solda yeni bir parti. Merkez parti neyse bunu söylemediler. CHP'nin ruhu bizde dediler.
1: Ya CHP'de kalamadığı için yeni partiyi kurdu. CHP'deki hedefi de iktidardı. Şimdi de iktidar. Yani yeni bir şey yeni bir şeyle ortaya çıkmasından kastınız tam olarak ne?
2: Şu biliyorsunuz bu tartışıldı da acaba CHP'den ayrılanlar nereye oturacak? Merkez parti, merkez sağ parti hatta. Merkez parti mi olacak yoksa merkez sol mu olacak? Şimdi peki, yeni partinin aksı neresi? Yelpazenin neresi?
1: Peki çok teşekkür ediyorum Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk. Gazeteci Orhan Bursalı yayındaydınız. Katkılarınız için çok çok sağ olun. İlk dilimi tamamladık, gün ortasında hızlıca bir reklama gidelim. Sonra buradayız, devam edeceğiz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: FM gün ortasına devam ediyoruz. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Yangın kabusuyla başlayacağız bu dilimde de. Hemen Balıkesir'e gidelim. Ekiplerin alevlerle mücadelesi canhıraş sürüyor. Öznur Karslı Çetiner orada. Öznur, yeniden mi başladı? Neredesin tam olarak?
1: Semiha, yeniden başlamadı. Ayvalık Çamoluk'tayız. Her bir noktasına en ufak bir kıvılcım düşse başka başka ormanlık alanın noktalarına yansıyor, sirayet ediyor. Şöyle bir gidelim Erdi'yle göstermeye çalışalım. Bir anda küçücük bir alev, bir anda alev topuna dönüşüyor. Gerçekten çok şaşırtıcı. Ekipler o anda bu su tankerleriyle hortumları birbirlerine birleştirerek hemen müdahale etmeseler çok daha büyük alanlara çok kısa bir süre içinde, birkaç saniye içinde yayılabiliyor. Şu anda köylüler, ormancılar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, UMKE gönüllülerle birlikte topyekün bir mücadele var. Ayvalık Çam Oba mevki burası. 3 köy boşaltıldı. 3 köyde çıkan yangınların etkisi bu. Rüzgar da bir anda bugün hızını artırdı ve artırınca da 4. köy olan Çam Oba'ya da sıçramış oldu. Bir yeri bitiriyorlar, bir başka yerde başlıyor. Buraların araları çok uzun mesafeler değil. Çam Oba köyünde yaşayan yaşlılar, traktörün üzerinde hastalığı olmayanlar, yetişkinler ya traktörün ya su tankerlerinin üzerinde. Gördüğünüz bu gençler de dün gece saatlerinden beri 14-15 saattir bu hortumları, tankerleri hiç bırakmadılar. Ekiplere, görevlilere yardımcı olmaya çalışıyorlar. Üzerimizden de şu anda helikopter geçiyor. Su takviyesi yapılacak buraya. Az önce ağaçların gövdesini sarmıştı buradaki alevler. Bakın bu hortumlar neredeyse 30-40 metre diye tahmin ediyorum birleştiriyorlar tankerlerden. Bu arada sadece denizden değil, evlerden bile su alıyor köylüler. Kim hangi imkanlar varsa kendi imkanlarıyla da buradaki Çamoba sakinleri, köyde yaşayanlar kendi imkanlarını da yangınla mücadele konusunda sonuna kadar kullanıyorlar. Bizler de saatlerdir onlarla birlikteyiz. Erdi Demir'in görüntüleriyle geliyor bu anlar ekrana. Zaman zaman tabii panik anlarında sesler yükselebiliyor. Çünkü birbirlerini duymaları çok zor gerçekten. Arazi geniş bir arazi. Alevin nereye yayılacağı, nereden çıkacağı belli olmuyor. Su takviyesi varsa buradan hep birazdan koro halinde bağırmaları gerekiyor. Aşağıdaki görevlilere kendilerini duyurabilmeleri için. Çünkü sabit bir noktada değil yangın. İşte en zor olanı da bu. Bu tür yangınlarda geçtiğimiz yıl Bursa yangınında da böyle benzer anlar, görüntüler vardı. Orada da rüzgar çoktu. Şu anda bu kadar yaklaştık ama bir anda birkaç saniye sonra böyle bir müdahale olmasa bütün ağaçların gövdelerini, dallarına kadar yükselebiliyor alevlerin boyutu, yüksekliği. Bakın özellikle üst noktalara kadar suyla müdahale ediyorlar ki o harlı ateşi söndürebilsinler. Böyle böyle birçok noktada siyaha bürünmüş arazi var ormanlık alanın içerisinde. Kozalaklar, çam ağaçlarının olduğu bir alan. Dediğimiz gibi zaten hepimizin bir şekilde belki de tatile geldiği, tatile giderken geçtiği güzergahlar buralar. Türkiye'nin özellikle Ege'nin, kıyı Ege'nin oksijen deposu Ayvalık burası. Kaz Dağları'nın zirvelerinde başladı yangın. Dün eş zamanlı olarak Altınoluk'ta, Edremit'te, Gömeç'te ve Gömeç'ten sonra o iki yangın kontrol altına alındı. Bu sefer yavaş yavaş bir başka ilçesine, Balıkesir'in Ayvalık'a kadar ilerledi. Ayvalık yangını dün geceden beri devam ediyor ama 3 köy boşaltıldı. Bu 3 köydeki yangın şu anda tamamen kontrol altında. Bayağı bir mesafe kat etmek gerekiyor buraya gelebilmek için, Çamoba'ya gelebilmek için. gerçekten canla başla burada büyük bir meşakkatli mücadele var. Kafanızı nereye çevirseniz ya bir ateş ya bir helikopter görüyorsunuz. Şu anda Erdi Demir de size gösteriyor. Yine bir helikopter ya da uçak desteği olması lazım. Dumanlar nedeniyle görüntüyü çok net seçemiyorsunuz. Bazen çok yaklaşmadıkça evet bir helikopter su haznesinden bu noktaya. Şu anda sarı sıcak bir ortamdayız. Dumanlar böyle bir sis koridoru oluşturmuş durumda. Nefesimin kesildiği yerlerde de işte o rüzgarın dumana karışması önündekini çalıyı, çırpıyı, harı, ateşi alıp götürdüğü anlar oluyor işte o anlar. Erdi dikkat et lütfen. Şu an için evet bakın bir anda ne oldu? Az önce işte bundan bahsetmiştim. Söndürüldü derken arkamızı döndük. Orası kapatılmıştı ama bir anda büyüdü. Şimdi yeniden tekrar bu tankerler aracılığıyla tekrar evet destek istiyorlar. Yeni bir müdahale olacak. Buraya çok sayıda

0: kişi var bu arada.
1: Özür, çok teşekkür ederiz. Yaşlılar, yangınlarla mücadele aralıksız sürüyor. Biri kontrol altına alınıyor derken başka bir noktadan yeni bir alev haberi geliyor. Günlerdir ekipler nasıl çalışıyor görüyoruz. Nejat Kırbulut da şu anda canlı yayında Muğla'da, oradaki mücadeleyi aktaracak. Nedir durum?
2: Tam söndürüldü derken alevler yeniden yükseldi ve bulunduğumuz bu noktada tamamıyla sardı. Şimdi Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte vatandaşlar hemen alevlere müdahale etmeye çalışıyorlar. Ama şunu söyleyelim, oldukça hızlı yayılıyor. Burası tamamıyla söndürülmüştü. Bu bölge ise hiç yanmamıştı. Ama bir anda alevler yükseldi. Bakın şurada hemen yükselmeye başlıyor. Küçük bir alev bir anda, birazdan bakın saniyeler sonra yükselecek. Şöyle gel Mehmet, şöyle gel, şöyle gel Mehmet. Bakın hemen alevlerin iç o yükseldiği an, işte vatandaşlar da ellerindeki bidonlarla oraya su dökmeye çalışıyorlar. Biraz da ilerleyelim Mehmet. Tabii orman ekiplerine vatandaşlar da destek oluyorlar. Hem hortum taşımada hem de tankerlerle bölgeye su taşıyorlar ama alevler çok daha hızlı. Yeşil Üzümlü köyündeyiz. Burası tamamıyla aslında söndürülmüştü. Soğutma çalışmaları yapılıyordu. Ama bir anda yeniden yükseldi ve ne yazık ki ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor şu an itibariyle. Oldukça yüksek bir sıcaklık var bulunduğumuz bölgede ve hızlıca da yayılıyor. Şöyle ilerleyelim, bakın şöyle gelelim. Çok sıcak, yaklaşmak mümkün değil. Şimdi ormancılar da tabii canla başla bir mücadele veriyor. Hemen yan taraf Fethiye-Antalya yolu. O yol işte şimdi oldukça hareketli çünkü alevlerin yola doğru ilerleme durumu var. Ama şu anda kontrol altına almak için ekipler çalışıyor. İşte köylülerde traktörleriyle bölgeye su taşıyorlar. Bir an önce söndürmek için mücadele veriyorlar. Gece 02 sularında yangın başladı. Ve sabaha kadar karadan büyük bir mücadele verildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte hem 5 uçak, 10 helikopterle hem de karadan, havadan müdahale devam etti. Tam söndürüldü dedik, yeniden bir daha başladı. Rüzgar gücünü kaybetti. Alevler enerjisini düşürmüştü ama yeniden başladı. Şöyle, şöyle gelelim. Çok sıcak burası çünkü. Uzaklaşmakta fayda var. Alevler bize doğru yaklaşıyor. Bir yandan da tabii vatandaşları görüyorsunuz, bidonlarla geliyorlar ve alevleri söndürmeye çalışıyorlar. Yan taraftan da hortumla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale ediyorlar. Orada da hızlıca ilerleyelim oraya doğru. Bakın orası da yola doğru hızlıca ilerleyen alev söz konusu. Ne yazık ki ciğerlerimiz cayır cayır yanıyor. Dün Seydikemer'de başlamıştı yangın. Seydikemer'deki yangın gece söndürüldü. Ardından Fethiye'de başladı. Yeşil Üzümlü mahallesinde başlayan yangın şu an itibariyle de devam ediyor. Ne yazık ki itfaiye ekipleri alevleri dört bir koldan söndürmeye çalışıyor. Ama görelim şöyle, asırlık çam ağaçları alevlere teslim oldu. Burada yapılacak çok fazla bir şey kalmıyor. Gerçekten de şu an göz gözü görmüyor. Tabii dumanın öte tarafında da ekipler var. Onlar şimdi dumanın olduğu bölgede kaldılar. Mehmet şöyle gel. Mehmet Sait Atasoy, şuradan bir görelim. Buraya gelen vatandaşlar var. Onlar da ellerinden geldiğince müdahale etmeye çalışıyorlar. Ellerindeki çalılarla yangını söndürme uğraşı veriyorlar. İtfaiye ekipleri bir yandan, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler. Ama alevler çok daha hızlı ilerliyor ve her taraf tam anlamıyla duman altında. Evet, hızlıca ilerliyor ekipler. Alevlerin önünü almaya çalışıyor. Bir kısa süreli panik yaşandı. Tabii bu paniğin olması normal çünkü ciğerlerimiz yanıyor. Ciğerlerimizle birlikte tabii ormanın gerçek sahipleri hayvanlar. İşte o hayvanlar ne yazık ki yanıyor. Şöyle gel Mehmet, şöyle gel. Bakın. vatandaş elini

0: de bir çalı buradan alevlere müdahale etmeye çalışıyor, söndürmeye çalışıyor. Günlerdir yanıyor ne yazık ki. Rüzgar etkisini kaybetmişti, yeniden başladı. Ama bu alevler gerçekten kolay sönmeyecek gibi. Ormanın derinliklerinden, dumanın yoğun olduğu bölgeden haykırışlar geliyor. Tabii orada da Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler var. Karşıya sıçradı, gel. Gel karşıya sıçradı, bakın. Yanan bölge burasıydı. Buradan yolun karşısına geçti. Bakın orada tek başına yanan bir ağaç var. Ve hızlıca yayılıyor dumanın içinden gelen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler onlar.
1: Versene suyu, ver.
0: Evet. Su, dön şöyle. Evet, burada buraya sıçramıştı. Buraya da vatandaşlar geldi. Evet, ellerindeki bidonlarla söndürmeye çalışıyorlar. Her tarafı sardı. Dört bir yanı sardı. Mehmet, şöyle Mehmet Sait Atasoy ekranları an be an taşıyor. Bakın o kadar hızlı yayılıyor ki inanılır gibi değil. Saniyeler içinde yayıldı ve tüm bölgeyi etkisi altına alındı. Şu an bulunduğumuz bu noktada dumanların içinde bir vatandaş var. Oradaki yangını söndürmeye çalışıyor. Canla başla köylüler, vatandaşlar, kamu kurumları büyük bir mücadele içinde ama hava sıcaklığı çok yüksek ve bununla birlikte de nem oranı düşük. İşte helikopterler havadan müdahale ediyor. Bakın ileriye kadar sıçradı. Yolun olduğu noktaya kadar geldi. Hemen üstümüzde helikopter var. Taşıdığı suyu bırakacak. Ama şunu söyleyelim. Gerçekten çok zor bir mücadele. Bakın metrelerce yukarıda ağaç, yüzlerce metre, belki onlarca metre uzunluğunda yukarıda alevlerin oraya nasıl çıktığını anlamak mümkün bile değil. Ağaçlar tepeden yanmaya başladı. Hemen ileride yine yanan yerler var. Ama burada verilen mücadele küçük de olsa bir etkisi gösteriyor. Rüzgar çok fazla. Bazen rüzgar tersten estiği dönemlerde, zamanlarda tabii içeride nefes almak çok daha zor bir hale geliyor. Bakın elimde bir çam kozalığı var. İşte bu çam kozalığı yüksek basınç altında, sıcaklık altında bir anda patlıyor ve alevleri onlarca metre ileriye taşıyor ne yazık ki. Ve işte burada yanan yangın yolun karşısına geçebiliyor bir anda bu kozalakların patlamasıyla birlikte. Tabii burada dumanın içinde kaldık vatandaşlarla birlikte. Değil konuşmak, nefes almak bile çok zor. Vatandaşlar da burayı terk ediyor. Jandarma da tabii vatandaşların buradan uzaklaşmasını istiyor. Çünkü artık ciddi bir tehdit söz konusu, ciddi bir tehlike söz konusu. O nedenle vatandaşların buradan çıkması için jandarma uyarıda bulundu ve vatandaşlara artık geriye çıkın dedi. Çünkü içerisi tam anlamıyla cehenneme döndü. Artık tam anlamıyla az önce bulunduğumuz nokta cehenneme döndü ve jandarma buradaki vatandaşların çıkmasını istedi. Artık müdahale etmeyin çünkü burada yapabilecek çok fazla bir şey kalmadı. Yola kadar ilerledi alevler, bir yandan da tabii vatandaşlar tekrar alevlerin olduğu noktaya doğru ilerliyor. Mehmet şöyle gel. Şöyle gel Mehmet. Evet, helikopterler yolun karşısına geçti. Yangın ve helikopterler de müdahale ediyor. Bir anda, anlık, birkaç saniye içinde biz yayına girmeden küçük bir duman tutuyordu. İşte o dumanın tuttuğu yerde bir anda parlama oldu ve oldukça geniş alana yayıldı ve bölgeyi cehenneme çevirdi. Ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi devam ediyor.
2: Gerçekten de öyle Nejat, çok teşekkür ediyoruz. Sizin de işiniz kolay değil. İçin için yanan ormanları görüyoruz ama insanların mücadelesini de izledik. Sadece itfaiyeciler, orman işçileri değil, gönüllüler de orada. İnsanlar ellerindeki çalı çırpıyla nasıl müdahale edebilir, nasıl destek verebilir, bunun için uğraşıyor. Kim elinden ne geliyorsa onu yapıyor. Çaresiz canlar için de tabii bir taraftan içimiz yanıyor. Kaçamayan, yuvasını kaybeden, yaralanan, alevlerin arasında

0: Da yaşamanı yitiren hayvanları düşündükçe de gerçekten insanın yüreği parçalanıyor. Şimdi biri bitiyor, diğeri başlıyor diyoruz. Burası da Isparta. Isparta'daki orman yangını da şu anda ekranlarınıza canlı olarak geliyor. Orada da tabii ciddi bir müdahale söz konusu. Sabah saatlerinde yine bu noktada orman yangını başladı. Maalesef çok ciddi bir rüzgar da var her noktada ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yangınlar da büyüyor. Ekiplerin müdahalesi de bir taraftan devam ediyor. Dilerim bir an önce hepsi kontrol altına alınır ve biz bu kabusu tekrar tekrar yaşamayız. Daha fazla can zarar görmez. Doğamız, geleceğimiz yeniden nefes alabilir. Takip ediyoruz, son durumu aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi dönelim Ankara'ya. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu yapıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüpheli gözaltında. Detaylar için bir kez daha Emre Aytekin, sendeyiz.
1: Evet Semih Şahin, sabah saatlerinde gerçekleştirildi operasyon. Soruşturmayı Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. İrtikap, rüşvet, suç örgütüne üye olma, örgüt kurma ve yönetme gibi suçlardan istinaden 55 şüpheli hakkında sabah saatlerinde bir gözaltı kararı verildi. Şu dakikalarda ise tüm şüpheliler gözaltına alındı. Aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Belediye Başkan Yardımcıları ve üst düzey belediye yöneticileri bulunuyor. Gözaltındaki kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şu dakikalarda ise soruşturmaya dair yeni bilgiler de elimize ulaştı. Hemen onları aktarmak istiyorum. Soruşturma dosyasına göre bazı ihalelerin belirli firmalara yönelik adrese teslim şeklinde gerçekleştirildiğine yönelik bir tespiti var savcılığın. Yine ruhsat ve iskan işlemleri karşılığında para talep edildiği, konser organizasyonları ve otopark işletmeleri üzerinden menfaat sağlandığı iddiaları bu dosyada yer alıyor. Başsavcılık şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, irtikap, rüşvet ve zimmet suçundan yürütüyor bu soruşturmayı. Yine dosyaya, soruşturma dosyasına Sayıştay raporu da girdi. Raporlarda farklı tarihlerde gerçekleştirilen yüksek bedelli ihalelere ilişkin usulsüzlük tespit edildiği bilgisi var ve bir raporda 11 milyon 990 bin liralık bir kamu zararına yer verildiği raporda yer aldı. Bu da tespit edildi Sayıştay raporuyla birlikte. Tabii bu dosyanın önemli bir belgesi daha var. O da etkin pişmanlıktan yaralanan bir şüphelinin ifadesi. O da dosyaya girdi. Hemen ondan da bahsetmek istiyorum. Bu çalışan, belediye çalışanının bazı ihalelerin belirli firmalara yönelik düzenlendiğini anlattı. Savcılık huzurunda etkin pişmanlıktan yararlandı ve savcılığın bu beyanları ile ihale dosyaları, ödeme belgeleri ve şirket bağlantıları araştırıldı, karşılaştırıldı ve bu karşılaştırma sonrasında da savcılık dosyaların, ihalelerin özellikle belli şirketlere, bazı şirketlere adrese teslim şekilde yapıldığına kanaat getirdi. Yine soruşturma dosyasında yer alan müşteki ifadeleri de var. Önemli ifadeler, iskan ve ruhsat işlemleri karşılığında milyonlarca lira bir rüşvet talep edildiği de bu soruşturma dosyasının önemli iddiaları arasında yer alıyor. Bir müteahhitin iskan işlemleri öncesinde 2 milyon lira bir para talep ettiği ve pazarlık sonrası 1 milyon ödeme yaptığı da yine bu soruşturma dosyasının önemli ayrıntılarından biri. Dediğimiz gibi soruşturmayı Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Sabah saatlerinde 9 ilde bir operasyon düzenlendi. Şu ana kadar aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 55 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor diyelim ve sözü tekrar size bakalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Emre Aytekin aktardı. Etimesgut'taki iddialar neler, soruşturmadaki son durumla beraber. Şimdi Etimesgut'tan gelelim İstanbul Üsküdar'daki operasyona. O da dün sabah başlamıştı. Burada acaba son durum ne? Onu da Alihan Tok takip ediyor, aktaracak. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da dün gözaltına alınmıştı. Nedir ayrıntılar Alihan?
2: Evet, Sinem Dedetaş'la birlikte 6 kişinin gözaltı işlemleri devam ediyor. Dün sabah saatlerinde 11 farklı adrese ekipler operasyon düzenlemişti ve Belediye Başkanı Sinem Dedetaş yardımcısı özel kalemi de olmak üzere toplamda 6 kişi gözaltına alınmıştı. Suçlamalar şunlar: rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme Sinem Dedetaş'a yöneltilen. Kent AŞ yani belediye iştiraki

0: olan Kent AŞ içerisinde müteahhitlere yetkisi olmamasına rağmen müteahhitlere yapı ruhsatı verilmesi için personellerin yönlendirilmesi ve hatta danışmanlık hizmeti adı altında belediyeye para aktarılması, tüm bunlar yer aldı suçlamalar arasında. Peki nasıl işliyor? Yani burada müteahhitlere yönelik eğer ki bir yapı ruhsatı ya da kanuna aykırı bir ruhsat verilecekse, bir iskan projesi verilecekse önceden danışmanlık hizmeti adı altında işte bu Kent AŞ'ye para aktarılıyor. Ki etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen bir şahsın verdiği aslında ifadelerde de bu 25-30 milyon liralık bir anlaşma yapıldığı, bunun da dolar cinsinden 708 bin dolarlık parça parça işte belediyenin otoparkında teslim aldığını ifade etmişti. Yine iddialardan biri de şu, eğer ki miktar çok daha büyükse bunu elden dolar cinsinden aldıklarını ve bu parayı vermek istemeyenlere de baskı oluşturulduğuna dair bir iddia var ki bu da irtikap suçunu teşkil ediyor. Dolayısıyla suçlamalar bu. Aynı zamanda nakit olarak bu müteahhitlerden alınan para eğer ki istemiyorsa müteahhit bunu da Sinem Dedetaş imzalı bağış protokolü adı altında bu paraları aktardığı iddia ediliyor. Bununla alakalı da belediye içerisinde elde edilen dijital materyallerde de yine hangi müteahhite hangi yapı ruhsatı verilecek bununla ilgili bazı tasdiflerin olduğu da iddia ediliyor. Sinem Dedetaş ve beraberindeki 6 kişinin gözaltı işlemleri devam ediyor. Bizler de takipteyiz, sizlere aktarmaya sürdüreceğiz.
1: Peki, Üsküdar Belediye soruşturmasına dair notlarını da Alihan Tok aktardı. Tekrar gidelim Ankara'ya. CHP yeni meclis grubu yönetimini belirledi. Kimler seçildi? Buse Gençtürk aktaracak. Buse?
2: Semiha Şahin, şu ana kadar bir duyuru yapılmadı seçilen isimlere dair. Faik Öztürk'a bu soruyu sorduk CHP grup başkanına. Ancak meclis grubu tarafından bu duyurunun yapılacağını ifade etti ve isimleri paylaşmadı. Peki toplantıdaki notlar neler? Hemen onları da aktaralım sizlere. Yaklaşık bir saat sürdü Faik Öztürk Başkanlığı'ndaki kapalı grup toplantısı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup içi bir seçimi olduğu için toplantıya katılmadığı da ifade ediliyor ve gözler aslında ikinci turda grup başkanlığı seçiminde seçimden çekilen CHP Elazığ milletvekili Gülsel Erol'daydı. Ancak Erol o toplantıya katılmadı. Onunla beraber Maraş milletvekili Ali Öztunç, İstanbul milletvekili Engin Altay da toplantıya katılmayan isimler arasında yer alıyor. Parti için muhalefet iddiaları ve bu isimlerin önümüzdeki günlerde bir deklarasyon yayınlanabileceğine yönelik iddialarda Faik Öztürk'a soruldu. Böyle bir şeyden haberim yok ifadelerini kullandı Öztürk. 19 milletvekili toplantıya katılmadı. Bu isimler mazeret bildirdi mi diye de soruldu ve Öztürk yakınlarını kaybeden milletvekilleri oldu. Ege'deki orman yangınları nedeniyle yakınlarıyla ilgilenmesi gereken milletvekilleri olduğunu söyledi ve katılmayan tüm kişilerin mazeretlerini bildirdiği ifade edildi. Toplamda 44 milletvekilinden 25'i toplantıya katıldı. Bu konuyla ilgili de herhangi bir protesto var mı sorusuna da CHP Grup Başkanı bir protestonun olmadığını söyledi. Grup toplantılarının günü ve saatleri her salı 11.45'te mi yapılacak diye de soruldu. Her salı 13.30'da mı yapılacak diye soruldu. Bu saatte yapılmaya devam edileceğini söyledi ve grup toplantısının saatleriyle ilgili bir değişiklik olmadığını da paylaştı CHP grup başkanı. Diğer bir konu odalar konusu. CHP grup katında bulunan odaların nasıl paylaşılacağı henüz netlik kavuşmuş değil. Faik Öztürk'ta bir kesinlik olmadığını ifade etti. Önümüzdeki hafta ise meclis açık olursa Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir grup toplantısı yapabileceğini söyledi. CHP'den bir yandan istifalar da var. Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni parti genel başkan yardımcılarıyla beraber bir basın toplantısı düzenledi. Sav, eşim Çiğdem Sav ve iki evladım damadımla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi yaşamımı noktalıyorum ifadelerini kullandı. Üzülerek istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak isterim dedi ve gerekçesini şu şekilde ifade etti. Mensubu olduğum partideki hukuksuzluklara sessiz kalmam mümkün olmazdı dedi. Kapalı grup toplantısı yapıldı. Gözler önümüzdeki hafta yapılacak grup toplantısında olacak ama grup yönetim kuruluna belirlenen isimleri de netleştiğinde, duyurulduğunda paylaşacağız biz de Semiha Şahin.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Buse'den dinledik. Son

0: durumu CHP'ye ilişkin. Şimdi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da geçtiğimiz dakikalarda konuşmuştu. Ekranlarınıza da canlı olarak getirdik. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci ve yasa çalışmaları vardı. Artık yasa çalışmalarının sonuna geldik dedi. Terörü tarihin çöplüğüne atıyoruz diye de ekledi.
1: Karşımızdaki hedef terörsüz Türkiye'yi inşa etmektir. Bu milletin yaklaşık 50 yılına mal olan terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak. Bunun için sürdürdüğümüz çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz. Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün münfesi örgüte ait bir yasa olacaktır. Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
0: Evet, Numan Kurtulmuş bir kere daha şunun altını çizdi. Bu yasa genel af, kişisel af değil dedi ve yasa fesihin tespitiyle yürürlüğe girecek diyor. Şimdi MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi. Yıllar boyunca terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar artık çocuklarımıza okul, yaşlılarımıza hastane ve bakım hizmeti olarak gelmeli. Buna döndürmeliyiz dedi. Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasını terörün ekonomik boyutuna dikkat çekerek kaynakların üniversite yatırımı, esnafa kredi, sanayiciye yatırım, şehirlere altyapıya dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim 2024'te mecliste yaptığı çağrıyı hatırlattı Yıldız. Terörsüz Türkiye süreci uyum içinde ilerlemiş. O günden bugüne evlere, yüreklere çok şükür yeni ateşler düşmemiştir. Yalan, riya ve istismardan başka sermayesi kalmayanların ne söylediğine bakmayız dedi. Şimdi terörsüz Türkiye sürecine yönelik çerçeve yasa hazırlığında sona gelindi. Numan Kurtulmuş da söyledi. Peki yasa teklifi meclise acaba ne zaman gelir? Beklentiler nasıl? Onu da Emre Karaca'dan öğrenelim. Emre?
2: Semih Şahin, çerçeve yasanın meclise giden takvimi konusunda artık netleşmeye başladı tablo. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklaması da önemliydi. Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde çerçeve yasamanın meclis genel kuruluna sunulacağına dair önemli bir cümle kurdu, vurgu yaptı. Şimdi çerçeve yasayla ilişkili olarak önümüzdeki günlerde hafta sonu da meclisin açık kalacağını, en azından bu görüşme trafiğinin devam edeceğini belirtelim. Özellikle AK Partili hukukçularla birlikte komisyonu üye veren siyasi partilerin hukukla ilgilenen milletvekillerinin de yine bir araya gelmesi bekleniyor. Yani son noktanın artık konulması, son detayların netleşmesi konusunda ortak bir mutabakat, bir irade olduğunu altını çizelim. Peki nasıl bir yasa bekliyoruz? Müstakil bir yasa olacak. Yani tek seferlik bir yasa olması bekleniyor. Bununla birlikte 10-12 madde bandında olması, en azından şu ana kadar öngörüler bu şekilde. 6 aylık bir planlama da var. Yani yasa yürürlüğe girdikten sonra 6 ay boyunca devam edecek. 6 ayın ardından da teyit mekanizmasının onaylamasıyla birlikte yasanın ömrü sona ermiş olacak. Tabii merak edilen, kamuoyu tarafından özellikle dillendirilen bazı iddialar vardı. Genel af ya da umut hakkı gibi iddialar bu yasa içerisinde yer alacak mı? Bu konuda şu ana kadar gelen bilgiler herhangi bir genel affın söz konusu olmadığı yönünde. Peki teyit mekanizması nasıl çalışacak? Hangi kurumların şemsiyesi altında tesis edilecek? Bu konuda şu anda ön plana çıkan iki formül var aslında. İki komisyon olması öngörülüyor. Biri meclis çatısı altında, bir de Cumhurbaşkanlığı çatısı altında. Burada da örgütün münfesi hale geldiği, yani fes olduğuna dair bir teyit mekanizması oluşturulacak. Mekanizma bunu test edecek. Özellikle tabii silahların bırakılması gibi, örgüt üyelerinin sahayı terk etmesi gibi önemli kriterler de teyit mekanizması tarafından kontrol edilecek. Tabii dönüş süreci de önemli bir başka başlık olacak. Özellikle suça bulaşmayan örgüt mensuplarının dönüşü konusunda da önemli maddelerin yasa içerisinde yer almasını bekliyoruz. Bir siyasi yasak söz konusu olacak mı? Böyle bir ibare idarenin yer alması beklenmiyor. Ancak denetimli serbestlik hakkı tanınacağı

0: için bu kişilere, örgüt mensuplarına, onların zaten fiili olarak siyasete en azından bir süre boyunca uzak kalacağı belirtiliyor. Bu süreç boyunca, yani denetimli serbestlik süreci boyunca da örgüt mensupları bir şekilde takip edilecek, kontrol edilecek. Ve bir başka önemli parametre daha var. Buna da çok önemsendiğini Ankara tarafından dillendirebiliriz. Topluma yaşam uyum mekanizması kurulacak. Yani toplumsal yaşama uyum konusunda bu gelen mensuplara yönelik olarak hem bir katkı sunulacak, hem de bunun denetimi de bir şekilde yürütülmüş olacak. Şimdi pazartesi gününe aslında işaret ediliyor meclis başkanlığına bu konunun getirilmesi konusunda. Dediğim gibi hafta sonu boyunca da diyalog mekanizması açık olacak. Taraflar arasında istişareler olacak. Ardından meclis başkanlığına getirilmesi hedefleniyor. Daha öncesinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un da dillendirdiği bir konu vardı. En geniş zeminde bir mutabakatın oluşmasıyla, yani aslında komisyona üye veren tüm siyasi parti gruplarının da onay vermesiyle birlikte meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Burada her katılımın önemli olduğu dillendiriliyor. Tabii meclise, komisyona katkı veren partiler arasında Cumhuriyet Halk Partisi de vardı. Ancak bir yeni parti doğmuştu bu partinin altında. Şimdi yeni partiyle de bu konuda yine bir diyalog kurulması bekleniyor. Hafta içerisinde AK Partili kurmaylar da söylemişti. İnce bir işçilikle çalışılan bir yasa önümüzdeki pazartesi günü meclis başkanlığına taşınması bekleniyor. Ardından bir adalet komisyonu süreci olacak ve ayın 14'üne kadar, yani meclis ara vermeden önce, tatile girmeden önce de yasanın genel kurul aşamasına taşınması bekleniyor. Son bir detayı da verelim. Bu yasayla eşgüdümlü olarak yine paralel bir takvimle birlikte şehit yakınları ve gaziler için de düzenleme içeren bir yasa teklifinin de genel kurul aşamasına taşınması beklentiler arasında.
1: Emre Karaca, çok teşekkür ediyoruz. Emre'nin de ifade ettiği gibi tüm partilerin uzlaşısıyla yasal düzenleme gerçekleşecek, ama süreçle ilgili tabii çekinceleri olanlar da var. Şimdi AK Parti gazi ve şehit yakınlarının özlük haklarına ilişkin 12 maddelik kanun teklifi hazırlıyor. Bu teklifle şehitlerin ailelerine bağlanan aylıklar net asgari ücretin altında olmayacak. Peki bu hafta içerisinde meclise sunulması planlanan teklifle başka hangi düzenlemeler yapılacak? İzleyelim.
2: Mümkün olduğu kadar erken zamanda çıkarmaya çalışıyoruz.
3: Gazi ve şehit ailelerine bağlanan aylıklar net asgari ücretin altına düşmeyecek. Mali, sosyal ve özlük hakları yeniden düzenlenecek. AK Parti, gazi ve şehit yakınlarının özlük haklarına ilişkin 12 maddelik bir kanun teklifi hazırladı. Düzenleme ile ilgili Çalışma ve Maliye Bakanlığı ile görüşmeler sürüyor. AK Parti grubunda da teklifin hazırlıkları kapsamında bir toplantı yapıldı.
2: Gruba sunuldu. Gruba ben bakanlıklarla görüştüm. Konuşuyorlar. Son değişiklikler, son ilaveler, sonra ben görüşler alınıyor ve inşallah bugün yapacağım toplantıda bu iş bir aşama daha ilerleyecek ve en kısa zamanda ve bu iş kanunlaşma yönünde ilerleyecek.
3: Habertürk'ün ulaştığı teklif taslağına göre gazi ve şehit ailelerine bağlanan aylıklar net asgari ücretin altına düşmeyecek. Düzenleme geçmişte bağlanan aylıkları da kapsayacak. Ancak geriye dönük fark ödenmeyecek. Bakıma muhtaç gazilerle vazife malullerine yapılan bakım desteği de artırılacak. Net asgari ücretin iki katı olarak ödenen bakım desteği 4 katına çıkarılacak. 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanıp gazi sayılan ancak malul sayılmayan ya da malullük derecesi belirlenmeyen kişilere ise şeref aylığı bağlanacak. Şeref aylığı muharip gazilere ödenen şeref aylığı tutarında olacak. Bu aylık mirasçılara geçmeyecek ve başka bir sosyal güvenlik statüsü oluşturmayacak. Terörle mücadelede ateşli silah, el yapımı patlayıcı, mayın, roket, havan, şarapnel veya çatışma koşullarında oluşan ağır yaralanmalar nedeniyle malul sayılmayan güvenlik personeli ve güvenlik korucularına muharip gazi statüsü verilecek. Bu kişiler şeref aylığı ve muharip gazilere tanınan haklardan yararlanacak. Düzenleme kanunun yürürlüğünden önceki olaylar için bir defaya mahsus uygulanacak. Terörle mücadele kapsamında vazife malulü olanlarla hak sahiplerine bağlanacak aylıkların alt sınırı Milli Savunma Bakanlığı'ndaki lisans mezunu uzman memurun görev aylığı esas alınarak belirlenecek. Teklifin taslağı üzerinde çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar tamamlanırsa teklifin bu hafta içerisinde meclise sunulması bekleniyor.
1: Ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu aldıkları kararla partilerinin siyasi faaliyetlerini sonlandırdıklarını açıkladı. Bu siyasetten vazgeçiş değil, herkese siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır dedi. Davutoğlu muhafazakar partileri kapsayacak şekilde tek

0: parti olması için çaba gösterdiklerini ancak bunun sonuçsuz kaldığını söyledi.
1: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partiyi feshetti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, "Bu siyasetten vazgeçiş değil, herkese siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır," dedi.
2: Partimizin yetkili kurulları ve Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan davranışlar,

0: faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz. Bu bir teslimiyet kararı değildir. Bu ahlaki bir mesafe koyma kararıdır. Bu siyasetten vazgeçiş değil, herkese siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır.
1: Davutoğlu kararının gerekçelerini de paylaştı.
0: Geldiğimiz noktada genelde siyasi sistemin, özelde ise parti siyasetinin büyük bir çıkmaza girdiğini görüyoruz. Muhafazakar partileri de kapsayacak şekilde mümkünse birleşerek tek parti olması, mümkün değilse organik bir ittifak kurması için çaba gösterdik. Ancak bu çabalarımız da sonuçsuz kaldı.
1: Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından 12 Aralık 2019'da kurulan Gelecek Partisi, 2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden 10 milletvekili çıkardı. İstifalar nedeniyle partide Selçuk Özdağ, Cemalettin Kani Torun, Sema Silkin Ün ve Mustafa Bilici olmak üzere 4 milletvekili yer alıyordu. Gelecek Partisi Ağustos'un ikinci yarısında kapanış kongresini düzenleyecek. 4 milletvekilinin o tarihe kadar partide ve Yeni Yol grubunda kalacağı öğrenildi.
2: Tabii önümüzdeki süreçte tartışılacak. Davutoğlu ne yapacak? Hatta konuşulanlar 14 Ağustos AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Erdoğan hadi baba ocağında toplanalım da diyebilir. Davutoğlu da vekillerle birlikte AK Parti'ye gidebilir şeklinde bir takım yorumlar da var. Şimdi 2021 yılında katıldığı yemek yarışmasında şampiyon olan Şef Eren Kaşıkçı Sarıyer'deki evinde ölü bulundu. 37 yaşındaki şefin ölüm sebebi araştırılıyor.
3: Ben Kaşıkçı Gökçeada'dan geliyorum. 32 yaşındayım. Aşçılık yapıyorum, şeflik yapıyorum bir otelde.
1: Yemek yarışmasında kazandığı şampiyonlukla tanınmıştı. Ünlü şef evinde ölü bulundu.
4: Bismillah. Bıçağın keskin olsun.
1: 37 yaşındaki Eren Kaşıkçı İstanbul Sarıyer'de yaşıyordu. Yakınları kendisinden haber alamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi. Adrese giden ekipler Eren Kaşıkçı'yı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç şefin hayatını kaybettiği belirlendi.
3: Baba diyor. Eskiden Eren diyordu, şimdi baba demeyi öğrendi işte.
1: Bir çocuk babası 37 yaşındaki ünlü şef 2021 yılında katıldığı bir yemek yarışmasında şampiyon olmuştu. Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Ahbap soruşturmasında Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Ünlü isimlerin de ifadelerine bir taraftan başvuruluyor. Kimler adliyeye gelip gitti? Başaran acaba neler anlattı, ne oldu? Arzu Kaya şimdi aktaracak. Arzu?
5: Semra Şahin, toplamda 13 ünlü isim adliyeye gelerek ifade verdi. Bugüne bakacak olursak da bugün herhangi bir ünlünün savcılık makamına başvurmadığını söyleyelim. Bir de Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu 12 şüphelinin savcılıktaki işlemleri devam ediyor. Sabah erken saatlerinde emniyetten şu anda bulunduğumuz Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiler. Ve Hüseyin Başaran'ın da ifadesi ortaya çıktı. Bu dosyadaki kritik isimlerden bir tanesi. Çünkü kendisinin 22 gayrimenkulü Ahbap Derneği'ne, daha doğrusu Haluk Levent'in yardımcısı, asistanı Yeliz Kaya'ya devretti noktasında bir şüphe vardı ve bu noktada ifadesi alındı. Bu 22 gayrimenkulü neden devrettiği soruldu. Öncelikle kendisi bu dosyanın mağduru olduğunu ifade ediyor. Onu söyleyerek başlayalım. Haluk Levent'in deprem döneminde sık sık ofisine gelerek çay içtiğini, kendisinde deprem bölgesinde kız çocukları için yurtlar yaptığını, depremzedeler için konutlar yaptığını ve bunun için de kendisine yurt dışından fon geldiğini belirtti. Sonrasında bu gelen fonlarla sana ödeme yapacağım, sen bana gayrimenkulleri devret dediğini iddia etti. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler'le görüşmeler yaptığını Haluk Levent'in, buna ilişkin fotoğraflar gösterip güven sağladığını ve bu güvene dayalı olarak da 22 gayrimenkulü Yeliz Kaya'nın hesabına devrettiğini belirtiyor. Ancak ödemeyi almak istediği zaman ise Haluk Levent'in telefonlarını açmadığını, kendisini bir şekilde başından savdığını ve sonrasında Amerika'dayım deyip ve daha da vahimi kendisini kanser hastasıyım, mide kanseri hastasıyım şeklinde sürekli bir oyalama içerisine girdiğini söylüyor ve aynı zamanda da sonrasında anladım ki tüm bu şüpheliler, Haluk Levent başta olmak üzere tüm bu şüpheliler beni bir dolandırıcılık organizasyonu içine sokmuşlar, beni dolandırmışlar şeklinde bir ifadesi bulunuyor. Çarpıcı bir ifade.

0: Tabii savcılık da soracaktır bu iddiaları ve soruşturma kapsamında şüphelilerin işlemleri halen devam ediyor. Savcılığın vereceği bir karar doğrultusunda da biz de süreci takip ediyor olacağız.
1: Arzu, çok teşekkürler. Kolay gelsin. Şimdi Türkiye'de işsizlik oranı Haziran'da bir önceki aya göre azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsiz sayısı 2 milyon 688 bin kişi. İstihdam oranı ise %48,9 olarak hesaplandı.
2: Haziran ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 168 bin kişi azaldı. %7,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 2 milyon 688 bin kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı iş gücü verilerini açıkladı. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bin kişi oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 12,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %10,4, kadınlarda ise %17,3 olarak tahmin edildi.
1: Efendim, şimdi bir konuyu konuşacağız. Konut sahibi olanlar için en karlı dönemin içindeyiz. Evlerin amortisman süresi birkaç yıldır kısalıyor. Habertürk.com ekonomi editörü Ahmet Hamdi Girgin yanımda. Ahmet Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Önce şununla bir başlayalım. Nedir bu amortisman süresi?
3: Amortisman süresi kısaca şöyle açıklayalım. Bir evi aldınız. O evin kira bedeli tarafından karşılanma süresi, yani ona amorti etme süresi olarak geçiyor. Hemen kısa bir örnek vereyim. 1 milyona bir ev aldınız. 10 bin lira kirası var. Yani 100 ayda bu kendisini geri ödemiş oluyor. 100 ayı da 12'ye böldüğümüzde yaklaşık 8 yıl gibi bir ortalama çıkar. Yani 8 yıl sonunda siz kira alarak o evin aldığınız bedelini karşılamış oluyorsunuz.
1: Geri almış oluyorsunuz.
3: Yani en kısa, şu an 1 milyona bir ev bulmak mümkün değil tabii ama.
1: Evet. Peki olarak ne kadar kısaldı ve bu kısalmanın sebebi ne?
3: Kısalma şöyle, 2018'den itibaren biz verileri görebiliyoruz. Bunlar Merkez Bankası verileri üzerine hesapladık. 2018'in başında bunun 21,3 yıl olduğunu görüyoruz Türkiye'de. 2022'nin,
1: yani ortalama 20 yılda ortalama mı parayı geri almış oluyoruz?
3: Evet, tamam. 21,3 yıl sonunda o parayı karşılamış oluyorsunuz ortalama. Sonra
1: peki, çok özür dilerim, bu uzun bir süre mi?
3: Aslında değil, normal dünya ortalamasında 15-20 yıl güçlü kira getirisi olarak hesaplanıyor bütün dünyada. Yani kötü değil, bir tık zayıf diyebiliriz ortalamaya göre. Sonra bu 25,8 yıla kadar çıkıyor 2022'de. 2022'de hatırlıyorsanız konut fiyatlarında sert bir yükseliş görmüştük. Ama aynı zamanda kiralara da %25 zam sınırı gelmişti. Burada bu etkili oldu. Kiralar konut fiyatları kadar hızlı artmayınca orada amortisman sürelerinin uzadığını gördük. Bu sonra 2024'ten itibaren düşmeye başladı tekrar. Ve şu an son geldiğimiz 2026'nın ikinci çeyreğinde 16,7 yıla kadar düştüğünü görüyoruz. Yani bir konut aldığınızda Türkiye'de ortalama kira gelirinizde 16,7 yılda, hadi biz 17 yıl diyelim, onu ortalamaya vuralım. 17 yıl sonunda kira bedeliyle o evi bedavaya getirmiş oluyorsunuz diyelim, hani kar elde ediliyor dediğimiz için. Tabii bu her yıl kiranız değişiyor, evlerin fiyatları değişiyor ama bunun hesabı tabii şu anki ücretler üzerinden, fiyatlar üzerinden yapılıyor. Bu şehirlere göre de değişiyor tabii ki. İstanbul, İzmir, Ankara'da yine Türkiye ortalamasına çok yakın. Oralarda da işte 16,5 yıl gibi şu anda ortalamalar. Yani
1: en kötü neresi peki?
3: En düşük olan şu anda Isparta, Muş, Muğla diye gidiyor. Buralarda 20 yıla yakın. Özellikle biz Muğla, Antalya gibi tatil bölgelerinde şunu görüyoruz. Oradaki konutlar yüksek fiyatlara satılıyor. Çünkü hani ikinci ev için alıyor insanlar. Tatil bölgelerine gitmek için yazlık olarak alıyorlar. Orada çok şeyi düşünmüyorlar. Hani ben buradan ne kadar kira getirisi elde ederim diye. Oraların şehir kısımlarında daha çok bunlar işliyor. Ama örneğin atıyorum işte Muğla'da, Bodrum'da çok yüksek bir fiyata birisi ev alıyor. Ama adam onu zaten ben bunu kiraya veririm beklentisiyle almıyor. Buranın kendi satış değeri artar diye düşünüp alabiliyor. En düşük yerlerde 14,4 yılla Batman, Urfa diye gidiyor, Kilis. Bunlar da genelde 15 yıl. Buralarda şu önemli Semiha Hanım. Örneğin oradaki kira arzı düşükse, yani az sayıda kiralık konut varsa haliyle kiralar yükseliyor. Konut fiyatları değişmese bile sizin geri dönüş süreniz azalıyor. Ama bunlar bütün şehirlere göre, tabii ki oranın değişir dinamiklerine göre değişiyor durumda.
1: Yani kira fiyatları konut fiyatlarından daha hızlı
3: Evet, kesinlikle.
1: Böyle olunca da olumlu mu etkiliyor?
3: Ev sahiplerini olumlu etkiliyor. Kiracılar için tabii ki kötü bir durum oluşmuş oluyor maalesef.
1: Kiracıların hali.
3: Bunu biz zaten Merkez Bankası'nın verilerinden de takip edebiliyorduk. Yeni kiracı kira endeksi 75 aydır yükseliyordu Türkiye'de. Sürekli enflasyonun üzerinde bir artış söz konusuydu. Biliyorsunuz kira artış oranları 12 aylık enflasyon oranından hesaplanıyor. Hı hı. Enflasyon şu an düşüş trendinde olduğu için 12 aya geri dönülüp hesaplama yapıldığı için tabii ki enflasyon üzerinde zaten kira zam oranları ortaya çıkıyor. Hı hı. Bunu engelleyemiyorsunuz ve 75 aydır bu böyle devam ediyordu. Nisan'da bir dengeye girdi. Şu an enflasyonun altında bir artış var. Ama konut fiyatları 28 aydır negatif artıyordu. Yani enflasyon altında artış vardı. Yani özetleyecek olursak konut fiyatlarının artış hızından kiralar daha yüksek artıyor. Bu dengeye girmediği sürece de bu amortisman süresinin kısaldığını görüyoruz.
1: Kiralar düşecek gibi bir beklenti var mı?
3: Kiralar düşecek gibi bir beklenti
1: maalesef
3: yok tabii ki. Ev fiyatları içinde bu yok. Ama bu kiraların da şu an işte dediğim gibi son 2-3 aydır biraz dengeye girdiğini görüyoruz. Bu amortisman süreleri de buna göre değişecektir.
1: Tabii kiracılar için durum zor, hani kötü ama bu hal ev sahipleri açısından
3: evet, avantajlı.
1: Gayet avantajlı.
3: Evet, 2018'den beri dediğim gibi gördüğümüz o istatistiklere baktığımızda en karlı şu anda ev sahiplerinin hı-hı olduğu dönem bu dönem oluyor. En çabuk şekilde bunu geriye almış oluyorlar.
1: Özetleyecek olursak Türkiye genelinde bu yatırım geri ödeme süresi yaklaşık kaç yıl kısaldı?
3: 16,7-17 diyelim biz hani.
1: Büyük şehirler ama değil mi? Hani daha iyi durumda olan.
3: Bu Türkiye ortalaması büyük şehirlerde de 16,5 yıl civarında. Çok büyük farklar yok. Dediğim gibi birkaç şehirde 20 yıla yakın olan yerler var. Genelde bunlar tatil bölgeleri. Hı hı. Muğla, Antalya gibi. Az olan da böyle küçük şehirlerde görebiliyoruz bunları. Orada da çok çabuk değişebiliyor dengeler. Bir anda örnek veriyorum 200-300 konut yapıldığında küçük bir ilde o bile oradaki fiyatları etkilemeye yetiyor. Tabii ki büyük şehirlere baz almak daha mantıklı, daha rasyonel sonuçlar
1: peki
3: veriyor.
1: Çok teşekkür ederim.
3: Ben
1: var
3: teşekkür
1: mı eklemek
3: ederim
1: istediğiniz?
3: Yok, teşekkür
1: çok
3: ederim.
1: Sağ olun. Ahmet Hamdi Girgin, Habertürk.com ekonomi editörü. Şimdi devam edelim. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Sigorta arasında emekli dijital kart sahiplerine özel indirimler ve ödeme kolaylığı sağlayan bir işbirliği protokolü imzalandı. Emeklilere sağlık, konut, kasko ve trafik sigortalarında %30'a varan indirim imkanı tanınıyor.
2: Ödeme avantajları, %30'a varan indirimler. Emeklilere yönelik yeni bir kampanya hayata geçirildi.
4: Emeklilerimiz bizim başımızın tacı. Onlara sağlayabileceğimiz imkanlar ölçüsünde hangi fayda varsa o faydayı sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.
2: Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Sigorta emekliler için işbirliği yaptı. Emekli dijital kart sahiplerine özel indirimlerle vade farksız 12 taksite kadar ödeme kolaylığı sunan protokol, SGK Başkanı Yunus Elitaş'la Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak tarafından imzalandı.
4: Emeklilerimize inşallah faydası muhakkak olacaktır. Ekonomilerine, cüzdanlarına, ceplerine bir fayda muhakkak sağlayacaktır diye ümit ediyorum.
5: Emeklilerimize verdiğimiz değer hem kamu ve özel sektör şirket işbirliğiyle beraber oluşturduğumuz bir kampanya. Konutundan, sağlığından ve evine kadar opsiyonel bir şekilde sunduk. Biz ticari iş görmüyoruz. Bu bir kamu özel sosyal sorumluluk.
2: Protokol kapsamında tamamlayıcı sağlık sigortasında ilk kez yaptıranlara sunulan %15 hoş geldin indirimine ek olarak %15 emekli indirimi sağlanacak. Konut sigortasında %30, kasko sigortasında %10, trafik sigortasında %5 indirim sunulacak. Tüm ürünlerde vade farksız 12 taksite kadar ödeme kolaylığı da olacak. Kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortası peşin ödemelerinde ise ilave %10 indirim imkanı tanınacak. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıran SGK emeklilerine limitsiz yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatları sunulacak. Ek olarak da birçok ayrıcalığı içeren kapsamlı asistan hizmet paketi de verilecek. İlk kez tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi alacak emeklilere özel sigortalanma yaş sınırı 64'ten 70'e yükseltildi.
1: Efendim, müzik dünyası iki önemli ismi kaybetti. İrlandalı Oscar ödüllü Glenn Hansard trafik kazasında öldü. Fransız DJ ve elektronik müzik sanatçısı Kavinsky ise evinde ölü bulundu.
6: Müzik dünyasından peş peşe acı haber geldi. Oscar ödüllü müzisyen Glenn Hansard ve dünya ünlü DJ Kavinsky hayatını kaybetti. İrlandalı Glenn Hansard, doğup büyüdüğü Dublin'de geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Kaza hakkında detay paylaşılmadı. 56 yaşındaki Hansard, The Frames'le folk ikilisi Civil Season'ın üyesi olarak tanınıyordu. 2007 yılında müzikal drama filmi Once'da başrol oynadı. Filmin çıkış parçası olan Falling Slowly

0: Lonely en iyi orijinal şarkı Oscar'ını kazandı. Fransız DJ ve elektronik müzik sanatçısı Kavinsky ise Fransa'nın başkenti Paris'teki evinde ölü bulundu. Savcılığın açıklamasına göre ilk müdahale ekipleri olay yerinde şüpheli herhangi bir bulguya rastlamadı. Ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Kavinsky 2010'da yayınladığı Night Call adlı parçasıyla uluslararası üne kavuşmuştu.
1: Efendim tamamlıyoruz. Gün ortasının sonuna geldik. Birazdan haber hattıyla Esra Toptaş karşınızda olacak. Güzel bir gün olsun. Yarın görüşmek üzere. Habertürk'te kalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
3: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk,

0: Ve artık saatler 14 olmak üzere. Habertürk'tesiniz. Haber hattına hoş geldiniz efendim. Ben Esra Toptaş. Bugün programa hızlıca başlayacağız. Çünkü orman yangınlarıyla mücadelemiz devam ediyor. Ben arkadaşlarımı göreceğim şimdi. Habertürk sahada söndürme çalışmalarının sürdüğü Balıkesir ve Muğla'da arkadaşlarımı görüyorum. Öznur Karsı Çetiner, Balıkesir'deki birkaç noktada birden yangın devam ediyor Balıkesir'de ve Nejat Kırbulut da yine Muğla'da alevlerin içinde. Önce Öznur'a dönelim. Öznur, ne diyorsun? Birkaç noktada dedim orada yangın. Kontrol altına alınan noktalar var mı? Hangi noktalarda devam ediyor?
1: Esra, şu anda Ayvalık'ta Çamoba mevkiindeyiz. Dün yangının başladığı 3 köy boşaltıldı.

Altınoluk ilçelerinde başlamıştı. Altınoluk mahallesinde, Gömeç'te devam etmişti. Bu iki nokta, saydığım iki nokta, Edremit'te ve Gömeç'te kontrol altına alındı. Biz de artık gözle görülür bir şey kalmadığı için başka noktalara bakalım istedik ve Ayvalık'da yangın olduğunu öğrenince buraya geldik. Burası da dün gece saatlerinden beri, aslında dünkü yangınlar daha çok Altınoluk'ta yoğunlaştığı için Ayvalık'ı dün çok duymamıştık. Oralar söndürüldü, Gömeç ve Altınoluk. Bir anda gece de rüzgar bayağı bir hızlandı. Bu tarafa doğru rüzgar yön değiştirince Ayvalık'ta da orman yangınları saatlerce sürdü. Şu anda biz Çamoba'dayız. Adı üzerinde çam ağaçlarının olduğu bir köy, mahalle burası. 500 kişi bile değil nüfusu. Aslında yaşlılar ve gençlerin yaşadığı bir köy. Bakın. Dün gece saatlerinden beri özellikle gençler, köyün gençleri burada sahadaki görevli ekiplere, ormancılara, itfaiyecilere, belediyedeki ekiplere, UMKE'cilere, kendileri de gönüllü olarak hem araçlarıyla, hem traktörleriyle, hem su tankerleriyle destek veriyorlar. Yeri geliyor adres gösteriyorlar. Nereden, nereye nasıl gidilir, hangi arayoldan gidilir? Biraz da rehberlik aslında yapıyor diyebiliriz. Burası Çamoluk köyünün, Çamoba köyünün aslında derinlikleri, Kaz Dağları'nın zirveleri, yer

0: yer eteklerinde bu yangının devam ettiğini görüyoruz. Şu anda benim bulunduğum noktada erdi demirle söndürüldü diyebiliriz ama bunu net olarak söyleyemiyoruz. Bir 3-5 dakika sonra başka bir noktada yangının tekrar başladığını görebiliyoruz. O yüzden risk devam ettiği için ekipler etraftan, araziden ayrılmıyorlar. Köylülerle birlikte bu mücadeleyi yürütüyorlar. Gömeç'te yeniden alevlerin, dumanların yükseldiği bilgisi var. Oraya da bir gideceğiz buradaki noktadan sonra. Ama şu anda bulunduğumuz alanda artık geriye közler kaldı. Yanmış kozalaklar ve çam ağaçları kaldı diyebilirim Esra Toptaş.
1: Peki Öznur, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar da diliyorum. Şimdi bir başka yangın noktasına dönelim. Muğla'ya dönelim. Nejat bizi orada bekliyor ve arkasında da alevleri görüyoruz. Nejat, hemen sözü sana bırakıyorum.
2: Alevler çok daha geniş alana yayıldı, hızla yayıldı ve şu an gördüğünüz gibi tam anlamıyla bir cehennem yaşanıyor. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Bakın, saniyeler içinde bu aşamaya geldi. Bir önceki yayınımızda bu kadar büyük
3: alevlerin ağaçları sardığı bir ana tanıklık ediyoruz. An be an ve saniyeler içinde ağaçlar küle dönüyor. Havadan helikopter ve uçaklar defalarca sosu yaptı. Karadan da ekipler müdahale ediyor ama alevlerin önü alınamıyor. Bakın çok sıcak burası. Burada durmak bile inanın çok zor. Alevler ormanın derinliklerine girdi. Ardından tekrar yön değiştirdi. Ve bu bulunduğumuz noktaya, karayoluna kadar çıktı ne yazık ki. Ve şu anda da alevler daha da ilerliyor. Burada durma gibi bir şansımız yok. Uzaklaşmamız lazım. Çok sıcak çünkü alevlerin ısısı buraya kadar geliyor. Tabii aynı zamanda kabloları görelim lütfen. Bakın telefon kabloları var alevlere teslim olan. Alevler orada yürüyor resmen. Onu net ilerleyelim. İlerleyelim. Koş. Hani. Dikkat. Uzaklaştık. Evet, şöyle uzaklaşmış olduk çünkü oldukça riskli bir durum bölgeyi sardı. Alevler tamamen ağaçların olduğu tüm bölgeyi sardı. Telefon kabloları yanıyor, telefon direkleri yanıyor. Alevlerin o telefon kablosunda ilerlediğini net bir şekilde görebiliyoruz. Çok ilginç bir görüntü. İlerleyerek başka ağaçlara sıçrıyor. Şu an itibariyle hemen üstümüzde helikopter var. O helikopter de hamle yapıyor, sortu yapıyor. Alevler de bir yandan yükselmeye devam ediyor. Bakın ekipler müdahale için karadan da buraya geldiler ve peki, alevlerin olduğu her noktaya söndürmeye çalışıyorlar.
1: Nejat bir müsaade isteyeyim senden. Tekrar dönelim. Sen de bu arada bir soluklan ama önce bir Hüseyin Öztel'e de bir gidelim. Zira Marmara'dan Akdeniz'e yangın bölgelerine önümüzdeki günlerde nasıl bir hava bekliyor? Yangınların doğal nedeni gösterilen aşırı sıcaklar ve düşük nem sürecek mi? Rüzgar nerelerde şiddetli olarak esecek? Hüseyin Öztel karşımızda ve bu sorularımıza yanıt verecek. Hüseyin.
4: Merhaba Esra. Söylediğin gibi rüzgar kuvvetli esiyor ve nerelerde esecek haritası geldi ekranlara şu an. Yeşil ve sarı alanlar Türkiye'deki en rüzgarlı şu andaki mevkiler. Tarihler ilerledikçe batıdaki bu alanların biraz daha açık renkli tonlara döndüğünü, yani cumartesiye doğru döndüğünü göreceğiz. Yani cumartesiye kadar çok kuvvetli esinti var. Özellikle Kuzey Ege'de yani Çanakkale, Balıkesir, Bursa arasındaki rüzgar diğer yerlerden daha da kuvvetli esiyor. Ancak Güney Ege'de de zaman zaman rüzgarın sürati 70-80 kilometreye ama ortalama sürati de 30 ila 50 kilometre arasına kadar çıkıyor. Esintiler çok kuvvetli olunca da kontrol etmesi görülen o ki çok güç. Türkiye'nin ayrıca Akdeniz kıyılarındaki risk gelecek birkaç gün Mersin, Doğu Akdeniz'e doğru ilerliyor. Bugünlerde orası daha sakin ancak iki gün sonra kuvvetli rüzgarlı alana giriyor. Mersin, Adana arasında uyaralım. Rüzgar haritasındaki renkler gerçekten şu anda bizi fırtınanın içinde olduğumuzu gösteriyor bizim. Bir sonraki haritada Türkiye'de son günlerde yanan alanları görebileceğiz. Bu rüzgar haritasıydı. Türkiye'de şu anda belki uzaktan bakınca pek fazla

0: anlaşılmıyor ama çok kritik yerler yangın altında ve yangın riski altında. Bütün Avrupa derken İngiltere'ye kadar olan alanda çok ciddi bir yangın riski var. Şu anda ekranlardaki haritadaki kırmızı alanlarda ise yangın vardı son 7 günde. Mor olan yerler ise büyük yerleşim yerlerini gösteriyor. Köyleri ya da ovalı küçük kasabaları değil. Yani büyük yerleşim yerlerine yakın Antalya'nın batısında ve Edremit Körfezi'nde bakılınca kırmızı noktaların olduğu alanlara yaklaşıyor bu yangınlar. Tabii bunun biraz da insanın ormanın içinde daha çok yaşamasıyla ilişkili. Bir de yangın risk haritamız var, onu da gösterelim Esra. Bizim içinde bulunduğumuz kondisyon tıpkı bütün Batı Avrupa gibi kıpkırmızı, en üst seviyede riskli durumda. Buradaki bütün coğrafyalarda yeşil alan kaybı Akdeniz ülkelerinin tamamını etkiliyor. Türkiye'nin ayrıca Doğu Anadolu bölgesinde de aşırı sıcaklar var bugünlerde ama fazla bir ormanlık alan olmadığı için oralardan haberler yangından dönmüyor. Bu Karadeniz hariç yeşil alan Türkiye'de sağ alt köşede görebilirsiniz ve İç Anadolu hariç her yerde risk var demektir. Biraz daha sürecek. Fransa, İspanya yine benzer şekilde, İtalya yangınlarla boğuşuyor. Akdeniz'in bir kabusu oldu. Her yaz sıcak hava dalgalarının peşine kuvvetli rüzgarlar ve birden patlayan yangınlar. Yani birden demeyelim, belki gün gün oluyor ama sonuçta geçtiğimiz haftalara nazaran çok olumsuz tablolar bunlar. Psikolojik baskısı da fazla insanın üzerinde. Orada görev yapan herkese de kolaylıklar diliyoruz. Rüzgar kuzey-kuzeydoğu yönlerden güneye doğru esiyor. Yani yangının başladığı yerden muhtemelen güneye inmeye, tırmanmaya çalışacaktır rüzgar. Ancak şiddeti cumartesiye kadar bizim aleyhimize, bizim yararımıza çalışmıyor. Çok kuvvetli bir esinti var. Gece de sakinleşmiyor. Bölgede yerel rüzgarlar da var. Gece olunca denizden karaya, gündüz de karadan denize esen, dağ yamaçlarından çöken havanın sakinleştirdiği alanlar da var. Ama işte 2 saat sonra orada fırtına da kopabiliyor. Yani bir haberci yayın yaparken ağacın yaprakları sallanmıyor saat sabah 9-10 gibi. Saat 13-14 olunca artık buraya ne olmuş dedirtecek kadar rüzgarlı olabiliyor. Bu kondisyonda çalışmak çok güç. Bütün çalışanlara, gönüllüler de dahil olmak üzere kolaylıklar diliyoruz.
1: Sana son olarak şunu sorayım. Şimdi Ağustos ayı tabii orman yangınları bakımından çok kritik bir ay. Geçtiğimiz yıllardan da acı tecrübelerimiz var. Tabii çok yoğun sıcaklıklar, çok aşırı sıcaklıklar. Ağustos boyunca böyle çok aşırı sıcaklıklar yaşayacak mıyız? Hı-hı. Yoksa Temmuz gibi nispeten geçen yıla oranla, Temmuz değil mi, daha nispeten serin geçti. Ağustos nasıl geçecek?
0: Ağustos'un şimdilik bir 10 gün 15 günlük tahminlerine biraz güvenebiliriz Esra. Bu tahminlere göre Akdeniz pek de Marmara gibi serin değil. 40 dereceler hep başımızda olacak gibi duruyor. Yüksek sıcaklık, düşük nem, hep bunu söylüyoruz. Diğer yetkililerden de duymuşsunuzdur. Bu doğru. Nem oranlarını bizi bunalttığı için sevmiyoruz. Artınca nem var ama işte o doğadaki soğutucu etkisine şu günlerde çok ihtiyaç var. Ağustos ayının özellikle 7. 8. gününden sonra 12'ye kadar bir 5 gün, yani ikinci haftası çok daha böyle riskli bir hafta geçirebiliriz. İlk haftası ise senin de söylediğin gibi aşırılıklarla geçmiyor. Benim bulunduğum yerde de aşırı bir rüzgar var şu an, İstanbul'dayız. Buradaki esintiyi de görüyorsunuz. İşte bu bütün Ege'de, Akdeniz'de aynı, hatta daha kuvvetli. Ağustos'tan ümitlerimiz ikinci haftasında pek yok maalesef. Biz şimdiden hazırlığımızı yapalım. Pek çok alanda temizlik çalışmaları yapılabilir. Halk daha yakından ilgilenilerek bilinçlendirilebilir. Anız yakma gibi hadiselerin olmaması için kapı kapı gezmek gerekebilir. Evet. Bunları yaparsak yaz sonunda daha az hasarla çıkarız umarım.
1: Peki Hüseyin, çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman tabii senin bilgilerine başvuracağız yangınlarla beraber, tabii, rüzgarın yönüne dair. Çok teşekkürler kıymetli katkıların için. Şimdi devam edelim. Tabii orman yangınlarının olduğu bölgelere döneceğiz ama haberlerimize de devam edelim bu arada. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci ve yasa çalışmaları vardı. Yasa çalışmalarının sonuna gelindi. Terörü tarihin çöplüğüne atıyoruz dedi.
2: Karşımızdaki hedef terörsüz Türkiye'yi inşa etmektir. Bu milletin yaklaşık 50 yılına mal olan terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak. Bunun için sürdürdüğümüz çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz. Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün münfesi örgüte ait bir yasa olacaktır. Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
1: Şimdi Ankara'ya dönelim buradan. CHP'de neler oluyor bir bakacağız. Özgür Özel ve ekibinin yeni partiye geçişi sonrasında da CHP'de sular durulmuş değil. Partinin uzun yıllar genel sekreterliğini yapan Önder Sal bugün bir basın toplantısı yaptı ve istifasını duyurdu. CHP grubu ise kapalı toplantıda buluştu. CHP'de yaşananları mecliste bulunan Buse Gençtürk'ten öğreneceğiz. Buse, seni dinliyoruz.
3: Esra Toptaş, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kapalı bir grup toplantısı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu yerine grup başkanı Faik Öztürak o toplantıya başkanlık etti. Grup içi bir seçim olduğundan dolayı Kılıçdaroğlu'nun bu nedenle toplantıya katılmadığı ifade ediliyor. Yaklaşık bir saat sürdü o toplantı ve toplantının gündemi grup yönetimi seçimiydi. Faik Öztürak toplantının ardından açıklamalarda bulundu ama önce isterseniz grup yönetim kurulu üyeleri kimler oldu, kimler seçildi, o isimleri aktaralım. Yönetim kurulu üyeleri arasında Hasan Öztürkmen, Ali Karaoba, Vecdi Gündoğdu, Jalenur Süllü, Türker Ateş, Kadri Enis Berberoğlu, Tahsin Bencan ve Sururi Çorabatır yer alıyor. Bu isimler seçildi. Grup disiplin kurulunda ise Ahmet Baran Yazgan, Barış Bektaş, Aysu Bankoğlu, Mehmet Güzel Mansur, Selma Aliye Kavaf, Gülizar Biçer Karaca, Cem Avşar, Yüksel Mansur Kılıç ve Ömer Fethi Gürer seçilen isimler arasında. Katip üye sayısı 3'tü CHP'nin ve yeni partinin kurulmasıyla beraber de 2'ye düştü. O seçim geçtiğimiz hafta grup başkanı ve grup başkan vekillerini belirlemişti Cumhuriyet Halk Partisi. Peki Faik Öztürak neler söyledi kapalı grup toplantısının ardından, hemen onları da aktaralım. Gözler aslında bugün Gürsel Erol'daydı. Grup başkanlığı seçiminde ikinci turda seçimden çekilmişti Gürsel Erol, Elazığ milletvekili. Ancak o toplantıya katılmadı. Onunla beraber Ali Öztunç, İstanbul milletvekili Engin Altay da toplantıya katılmayan isimler arasında. Öztürak'a parti içi muhalefet iddiaları ve ilerleyen günlerde bu isimlerin, toplantıya katılmayan isimlerin bir bildiri yayınlayacağı iddiası da soruldu. Öztürak böyle bir şeyden haberim yok ifadelerini kullandı ve bugünkü toplantıya 44 milletvekilinden 25 isim katıldı. 19 milletvekili de toplantıya katılmadı. Faik Öztürak katılmayan kişilerin mazeretleri olduğu, kimisinin yakınlarını kaybettiğini, kimi milletvekillerinin de Ege'deki orman yangınları sebebiyle yakınlarıyla ilgilendiğini ifade etti ve herhangi bir protesto yok ifadelerini kullandı. Grup toplantılarının önümüzdeki günlerde yine salı günleri 13.30'da yapılıp yapılmayacağı da soruldu ve aynı saatte grup toplantılarının yapılacağını ifade etti. Önümüzdeki hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı bir grup toplantısının meclisin açık olması halinde yapılabileceğini de söyledi. Odalarla ilgili ise herhangi bir kesinlik olmadığını ifade etti. Yeni partinin kurulmasıyla beraber CHP grup katında bulunan isimlikler kaldırıldı geçtiğimiz hafta ve şu ana kadar isimlikler yerleştirilmedi. Yani CHP grup katında yeni partiye ayrılacak odalar ve CHP ayrılacak odalarla ilgili henüz bir kesinlik yok. İstifalara gelecek olursak da bugün CHP'nin eski genel sekreteri Önder Sav da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir basın toplantısı düzenledi. Eşi Çiğdem Sav ve iki çocuğuyla beraber, damadıyla beraber de Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini kamuoyuyla paylaştı. Mensubu olduğum hukuksuzluklara sessiz kalmam mümkün olmazdı. Mensup olduğum partide ifadelerini kullandı ve CHP'nin değiştiğini, genleriyle oynanmış, başkalaşmış bir partiye dönüştürüldüğünü söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde son gelişmeler bu şekilde Esra Toptaş.
1: Peki Buse'ye çok teşekkür ediyorum. Biz yeniden Ankara'da kalalım diyeceğim ama CHP'nin İstanbul'daki rozet takma töreninin paralı figüranlarla düzenlendiği iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı. Savcı iki gazeteciyi ifadeye çağırdı. Ayrıntıları Arzu Kaya anlatsın öncelikle.
4: Esat Toptaş az evvel İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcı gazeteciler Fatih Altaylı ve Timur Soykan'ı bu soruşturma kapsamında, figüran soruşturması kapsamında ifadeye çağırdı. Dün de haberi yapan Bir Gün Gazetesi muhabiri ve yöneticilerinin yanı sıra bir televizyon kanalının muhabiri de ifadeye çağrılmıştı. Onlar da ifadelerini verdi. Aynı zamanda soruşturma kapsamında figüran olduğu iddia edilen isimlerin de ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Sıcak bir gelişme. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine bu soruşturmayı başlatmıştı. Gürsel Tekin'in şikayeti üzerine. Hafta sonu biliyorsunuz CHP'nin rozet takma töreni vardı. Sarıyer'de düzenlenmişti ve burada düzenlenen organizasyona getirilen isimlerin kast ajansından figüran olarak getirildiği iddialarına ilişkin şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Tabi soruşturma kapsamında da bugün gazeteciler Fatih Altaylı ve Timur Soykan ifadeye çağrıldı. Soruşturma genişletiliyor. Genişletiliyor dememin sebebi de şu: aynı zamanda sadece haberi yapan isimler değil, figüran olduğu iddia edilen isimlerin de soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulacak. Böyle bir iddia söz konusu mu? Gerçeklik payı var mı? Yok mu? Denildiği gibi, iddia edildiği gibi para karşılığı mı bu etkinliğe geldiler, çağrıldılar, para karşılığı mı burada bulundular? Tabii savcılığın soruşturması aşamasında bu ifadelerin alınmasından sonra durum netlik kazanmış olacak. Tabii CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Sarıyer'de hafta sonu düzenlenmişti. Hem yeni üyelere hem de partiden ayrılıp tekrar partiye dönüş yapan isimlere bir rozet takma töreni gerçekleştirilmişti. Bu törende de katılımcıların figüran olduğu iddia edilmişti. Kast Ajansı tarafından getirilmişti. Yine hafta sonu bir açıklama yapılmıştı. O açıklamada da Gürsel Tekin partide bir açıklama yaptı. İstanbul İl Başkanlığı'nda, il binasında bu konulara ilişkin suç duyurusunda bulunduk. Bizim partiden bazı arkadaşlarımız çok sayıda katılım sağlıyorlar bu tarz törenlere ve bazen ihtiyaç duyulduğunda ulaşım noktasında biz destek sağlıyoruz. Ancak söz konusu iddialar asılsızdır. Bununla ilgili de Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk ve konunun detaylarıyla araştırılmasını istedik. Bu konunun yalan olduğu ortaya çıkarılsın şeklinde bir açıklaması vardı. Hemen bu törenin ardından düzenlediği basın toplantısında son olarak tekrar edelim. Bu suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve soruşturma kapsamında gazeteci Fatih Altaylı ve Timur Soykan da ifadeye çağrıldı.
1: Peki, Arzu'ya da çok teşekkür ediyorum aktardığı bu son dakika gelişmeleri için. Şimdi tekrar Ankara'ya döneceğiz. CHP'li Etimeskut Belediyesi'ne polis operasyonu düzenlendi bu sabah. Soruşturma kapsamında Başkan Erdal Beşikçioğlu ile birlikte toplam 55 şüpheli gözaltına alındı. Beşikçioğlu ve diğer şüpheliler ne ile suçlanıyor? Operasyon ve soruşturma dosyasından ayrıntıları da Emre Aytekin anlatıyor Ankara'dan.
5: Evet, Esra Toptaş, soruşturmayı Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Örgüt kurma, örgüte üye olma, örgüt yönetme, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ihalesine fesat karıştırma suçlarından yürütülüyor bu soruşturma. Sabah saatlerinde 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Etimeskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, belediye başkan yardımcıları da bulunuyordu ve şu ana kadar da şüphelilerin tamamı gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor. Tabii soruşturma dosyasına ilişkinde yeni detaylar ortaya çıktı. İddialar şunlar: belediyenin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiası yer alıyor dosyada. Sahte belgeler düzenlendi ve otopark kiralama işlemleriyle imar ve ruhsat süreçleri üzerinden haksız bir menfaat temin edildiği iddiası üzerinde duruyor başsavcılık. Dosyadaki tespitler neler? Hemen ondan da bahsetmek istiyorum kısaca. Sayıştay raporları bu soruşturmanın aslında en önemli ayağını oluşturuyor. Dosyada 6 Sayıştay raporu var. 2026 yılındaki farklı tarihlerde gerçekleştirilen yüksek bedelli ihaleler Sayıştay tarafından incelemeye alındı ve bu rapor doğrultusunda bir ihalede, bir raporda 11 milyon liranın üzerinde bir kamu zararının olduğu tespiti yer aldı. Tabii bir diğer iddia ise usulsüz ve adrese teslim ihaleler yapıldığı iddiası var. Bu iddiada Etimesgut Belediyesi'ne daha önce de bir operasyon yapılmıştı ihalelerle ilgili. Orada tutuklu bulunan bir kişi etkin pişmanlıktan yararlandı ve ifade verdi savcılığa. Şunu söyledi, belediye tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerin usulsüz yapıldığını ve bu ihalelerin adrese teslim şekilde düzenlendiğini öne sürdü. İşte bu ifade de soruşturma dosyasının önemli ayaklarından biri oldu. Yine İSKAN faaliyeti içinde 2 milyon TL üzerinde bir para istendiği iddiası da yer alıyor. Bir müştekinin ifadesi alındı soruşturma kapsamında daha önceki günlerde ve bu müşteki şunu söyledi. Belediye yetkililerinin kendisinden 2 milyon TL istediğini beyan etti ve bu tutarın çok olduğunu öne sürerekten 1 milyon TL'lik bir ödemeyi de belediye yetkililerine yaptığını öne sürdü. Son iddialardan biri ise otopark işletmesi karşılığında para istendi talebi. Yine bir müşteki, bu soruşturma dosyasına şikayetçi olan bir müşteki, kendisine bir otoparkın işletmesi için belediye yetkilileri tarafından bir para istendiğini öne sürdü ve bu paranın da yine belediye yetkililerine verdiğini ifade etti ve soruşturma dosyasının içerisindeki iddialar bu şekilde. Bir kez daha belirtelim, sabah saatlerinde yapıldı Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyon. Soruşturmayı Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Şu ana kadar belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu, belediye başkan yardımcıları ve üst düzey belediye yöneticileri olmak üzere 55 kişi gözaltında. Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri emniyette devam ediyor.
1: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar da diliyorum. Şimdi İstanbul'a dönelim. Bir diğer CHP'li belediyeye yönelik soruşturmada son duruma bakacağız. Dün gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı da dahil olmak üzere 6 şüpheli geceyi emniyette geçirdi. Bugün polis sorgusuna başlandı mı? Soruşturmadan yeni detaylar var mı? Alihan Tok'tan öğreneceğiz.
6: Evet Esra Toptaş, polis sorgusu devam ediyor. Başlandı, evet, gözaltı işlemleri sürüyor burada. Tabii Sinem Dede Taş başta olmak üzere toplamda 6 kişi gözaltında. İddialar, suçlamalar, rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme. Bu suçlamayı aslında savcılık şuna dayandırıyor. Kent AŞ, yani belediyenin bir iştiraki olan Kent AŞ yetkisi olmamasına rağmen burada yapı ruhsatlarını verirken müteahhitlere belediye personellerini yönlendirdiği, bunun için toplantılar yapıldı, hangi müteahhite hangi yapı ruhsatı verilecek, hatta illegal verilen iskan projeleri, yapı ruhsatları da var. Tüm bunlarla alakalı Kent AŞ'nin toplanıp bu kişilerden, müteahhitlerden menfaat talep etmesi, yani rüşvet alması suçlaması var. Bu konuyla alakalı da aslında hem HTS raporları hem de burada MASAK raporları gündemde. Daha önceden ki bir etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen bir şahsın verdiği ifade var. Daha önceden 25-30 milyon liraya bir proje için anlaşıldığı bir restoranda bu paranın da belediyenin otoparkından kendilerine verildiği, yüksek meblağların parça parça dolar cinsinden belediyeye aktarıldığı, bununla ilgili de eğer bu parayı nakit olarak vermek istemeyenlerin Sinem Dedetaş imzalı bir bağış protokolü adı altında belediyeye aktarıldığı, hatta bunun danışmanlık hizmeti olarak paravan şirketler aracılığıyla yapıldığı iddialar arasında. Tüm bu iddialarla beraber tabii aslında ekiplerin 11 farklı adrese yaptığı eş zamanlı operasyon vardı. Ele geçirilen bazı dijital materyallerde de ada parsel bazlı bir Excel tablosu oluşturulduğu ve hangi müteahhitten ne kadar para talep edilecek ve bu parayı talep edildikten sonra vermeyenlere de bir baskı oluşturulduğu, söyleniyor. Bunun da irtikap suçunu teşkil ettiği iddia ediliyor. İddialar bu yönde. Bununla alakalı tabii soruşturma geniş kapsam bir şekilde devam ediyor. Üsküdar Belediyesi'nin içerisindeki bazı projelerin yapı ruhsatı verilecek, iskan verilecek bazı projelerin önceden müteahhitler aracılığıyla işte belediyeye danışmanlık hizmeti olarak para aktarılması rüşvet adı altında ama paravan şirketlerle bunun yapıldığı söyleniyor ve bu

0: miktarın da 1 milyar 78 milyon TL olduğu iddia ediliyor. İddialar bu yönde, suçlamalar bu yönde. Polisteki işlemleri devam ediyor, emniyetteki işlemler devam ediyor. Takipçisi sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Teşekkür ediyorum Alihan'a. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu soruları yanıtlıyor. Dönüyoruz.
2: Ve Irak Başbakanı'nın ayın 28'inde ülkemize bir ziyareti kesinleşti. Bu ziyaret öncesinde de biz yapacaklarımızı daha net görüşme için Irak'a ayın 21'iydi yanlış hatırlamıyorsam bir iş ziyaretinde bulunduk. Öncelikle oradaki Ulaştırma Bakanı ve İletişim Bakanı ile gerekli değerlendirmeleri yaptık. Sonrasında da Sayın Başbakan'ı ziyaret ettik. İki konuda biz mutabık kalmıştık orada ki zaten hani Ulaştırma Bakanlığı'nı ilgilendiren bu konuydu. Bir tanesi sınır kapısının Irak'la Türkiye sınır kapısının nereden olacağı. İkincisi de bu projenin finansmanının nasıl sağlanacağı noktasında biz mutabık kalmıştık. Neydi içeri? Fişabur Ovaköy'den sınır kapısının yapılması. İkincisi de yine petrol karşılığında kalkınma yolunun Türk müteahhitler tarafından yapılması anlaşmasıydı. Ve bu anlaşmada biz mutabık kaldık. Bütün detayları konuştuk ve sizin de sorduğunuz soru üzerine Sayın Başbakan'ın ziyareti sırasında imza töreninin hemen arefesinde, hemen böyle dakikalar kala orada tespit edilen teknik bir ayrıntının düzeltilmesi noktasında bir düzeltme ihtiyacı oldu. Zaten muhatabımız Ulaştırma Bakanı da kendisi bir açıklama yaptı Irak'a döndükten sonra. Teknik bir noktanın düzeltilmesi gerekiyordu. Bunu düzelttikten sonra imzayı atalım şeklinde bir öneriler oldu. Biz de makul karşıladık. Orada asla bir hani görüş farklılığı olmadığının özellikle altını çizmek isterim. Ama tabii kamuoyuna ve siz gazetecilere ya ne oluyor orada imzadan vaz mı geçildi, imzalanmayacak mı diye bazı soru işaretleri oldu ama hani biz netti. Anlık dediğim gibi tespit edilen bir küçük eksikliğin düzeltilmesiydi. Zaten hemen basın açıklamasından sonra da biz Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakan'ın huzurunda iki bakan olarak bu iki imzayı da atmış olduk ve onu da kamuoyuyla paylaşmış olduk. Ama özellikle altını çizmek istiyorum. Burada hem Irak tarafında hem Türkiye tarafında çok net bir irade vardı. Ve bunda bir şüphe oluşmadı ve bu şüphe oluşmadığı gibi imzalar atılmış oldu. Sadece teknik bir detaydı, onu da gidermiş olduk. Ülkemize, Irak'a, Orta Doğu'ya hayırlı uğurlu olsun. Biz bu projeyi bitirdiğimiz zaman artık Hürmüz Boğazı veya kritik su yolları daha az konuşuluyor olacak. Eğer biz bugün kalkınma yolunu bitirmiş olsaydık Hürmüz Boğazı bugün dünyanın bu kadar gündemine oturmamış olurdu. Bundan sonraki yol haritamız hızlıca bunun teknik altlıklarını hazırlayarak orada bir an önce kazmayı vurmak ki Irak tarafı tuğla koymak ya da taş koymak diyorlar hani bir binanın başlangıcı gibi. İnşallah bir temel atma töreniyle süreci başlatmış olacağız. Tabii şöyle, şimdi normal şartlarda baktığınızda bu 4-5 yıl sürecek olan bir projedir. Bunu hem Irak tarafı hem biz daha kısa zamanda bitirebilir miyiz diye istişare ettik. Bir kere şuna ben özellikle muhataplarımıza şunu söyledim. Şu anda dünyada iş yapan 250 büyük firmanın 50 tanesi Türk müteahhit firmanın ve gerçekten çok çok hızlı işler yapıyoruz. Burada 4-5 yılda bitebilecek bir projeden bahsediyoruz. Ama başladıktan sonra acaba bunu 3 yılda bitirebilir miyiz? Elbette bunu da konuşacağız.
3: Sayın Adam, proje bittiğinde, tamamlandığında Türkiye ekonomisine nasıl bir katkısı olacak? Transit taşımacılık anlamında nasıl bir potansiyeli sahip?
2: Burada şöyle tabii sadece bunu bir demir yolu ve Türkiye üzerinden işte milyonlarca ton yükün taşınması olarak değerlendirmemiz işin açıkçası doğru olmaz. Bununla beraber Türkiye'de kurulacak lojistik merkezler, yine özellikle petrole dayalı kurulacak petrokimya tesisleri ve ona dayalı birçok ürünün Türkiye'de üretilmesi noktasında tesislerin kurulmasını öngörüyoruz. Hani şöyle global bir rakam vereyim size müsaade ederseniz. Biz AK Parti hükümetleri döneminde 355 milyar dolarlık yatırım yaptık ulaştırma altyapısına. Bunun 10 yıllık periyottaki ülkemize katkısı 2 trilyon dolar. Ve yıllık da 1 milyon insanımızın istihdamına vesile olmuş. Yani dolayısıyla bunu sadece bir ulaşım projesi değil, adı üzerinde bir kalkınma projesi olarak da değerlendiriyoruz.
3: Peki ilk kazma bu sene vurulur mu?
2: Hedefimiz o. Hedefimiz ilk kazmayı inşallah bu sene vurabilmek, ona gayret ediyoruz.
4: Efendim demir yolunu, otoyolunu önce olacak, nasıl olacak oradan?
2: Şöyle öncelik demir yolu olacak. Yani şu anda işin açıkçası istediğimiz standartta olmasa da tekerleğin döndüğü bir karayolu var. Yani dolayısıyla o elimizde bir avantaj. Ama demir yolu noktasında maalesef bir imkan yok. Silbaş'tan demir yolunu yapacağız. Bir de burada hedef ülkelerin Avrupa olduğunu düşünürsek karbon emisyonunu azaltabileceğimiz birincil ulaşım modunun demir yolu olduğunu belirtmek isterim. Dolayısıyla önce demir yolu.
4: Bununla bağlantılı olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de bir demir yolu inşa edeceğiz. Oradaki durum nedir? Hani?
2: Evet, ben teşekkür ediyorum. O da kıymetli. Biz şu anda tabii günlük yüzlerce trenin geçmesinden bahsediyoruz. Yıllık 30 milyon ton civarında bir kapasiteden bahsediyoruz. Elbette ülkemizde de yapmamız gerekenler var. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de Boğaz'ı standart ve kapasite kısıtı olmayan bir hatla geçmek. Şu anda Marmaray'dan günde sadece 4 tren geçirebiliyoruz. Niye? Çünkü orada günlük 300 tramvayımız, 300 metromuz Marmaray'dan seyahat ediyor. Ve ancak 4 tren geçirebiliyoruz gece vaktinde. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yapacağımız bağlantılarıyla birlikte Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve Çatalca'ya gidecek 122 kilometrelik bir hat. Bunu yaptığımızda çift hat olacak ve bir kapasite problemini kaldırmış olacağız. Dünya Bankası'nın liderliğinde 6 tane uluslararası finansman kuruluşundan 6.7 milyar dolarlık bir kredi anlaşmasını çok çok uygun şartlarda yaptık. Ve yanlış hatırlamıyorsam 16 Ekim'de ihalesini yapacağız. Orada hani bu sene muhtemelen başlayamayız. 2027 yılında da orada başlamış olacağız. Biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz.
1: Peki Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklamalarını izledik. Şimdi bir yangın bölgesine döneceğiz. Muğla'ya bir döneceğiz. Nejat Kırbulut Muğla'nın Fethiye ilçesinde. Nejat, Fethiye'de yangının enerjisi düşürülebildi mi acaba? Aktaracak son detayları sendeyiz Nejat.
5: Yangının enerjisi her geçen dakika daha da artıyor çünkü rüzgar da etkili olmaya başladı ve inanılmaz bir şekilde hızla yükseldi ve bulunduğumuz bu bölgeye kadar geldi. Bakın burada bir baraka vardı, bir kafe vardı. Burası tamamıyla küle döndü. Çok hızlı yayıldı. Havadan onlarca helikopter, yangın söndürme uçağı, karadan da yüzlerce ekip bir türlü alevleri kontrol altına alamadı ve kısa sürede hızla yayıldı. Bugün yaklaşık 2 saat önce alevler tam söndü, her şey bitti diye düşünürken gözlemlerimiz öyleydi çünkü. Bir tepeye çıktık, o tepeden baktık tamamen sönmüştü. Duman tütmesi bile bitmişti ama bir anda yeniden başladı ve saatler içinde her yeri küle çevirdi. Bakın burada bulunan kafenin İçindeki her şey yanmış durumda. Buzdolabı küle dönmüş durumda. Tam anlamıyla burası bir hurdalık gibi. Ve şu anda da bir piknik masası, bakın. O piknik masası da küle döndü. Bir yandan da alevlerle mücadele devam ediyor. Helikopterler havada, uçaklar havada. Onlar için de aralıksız çalışma devam ediyor. Çünkü hava kararmadan önce alevlerin önüne geçmek istiyorlar. Şöyle ilerleyelim Mehmet, bakın. İleride daha geniş bir alanda yayılı olduğunu göreceğiz alevlerin. Tüm müdahaleye rağmen ne yazık ki o istenilen aşamaya gelmedi. Hemen aşağıda bir okul var. O okula sıçramadan, alevler sıçramadan söndürüldü. Ama bakın burası söndürülmüş olmasına rağmen yeniden alevlerin yükselmeye başladığını gözlemliyoruz. Burası söndürülmüştü. Yeniden başladı. Bakın şöyle gel. Dumanın tüttüğü yerleri görelim. Alevin, asıl alevin yoğunluğunun olduğu bölge burasıydı. Ama bakın şimdi karşı tarafa, Karşıdan ayrı bir noktadan alevlerin yükseldiğini görüyoruz. Duman yükseliyor oradan. O tarafa alevler geçmemişti ama bir yandan orası da yanmaya başladı. Yani işin aslı dört bir tarafta alevlerin etkisinde ve ormancılar da hem havadan hem de karadan alevlerin önüne geçmeye çalışıyor diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Peki Nejat, çok teşekkür ediyorum sana. İlerleyen dakikalarda yine yangın bölgesine döneceğiz tabii. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi şekilleniyor efendim. Milli Savunma Bakanlığı yaş toplantısının önümüzdeki hafta yapılacağını açıkladı. TSK nitelikli personel

0: vurgulandı.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi şekilleniyor. Yüksek Askeri Şura toplantısı önümüzdeki hafta yapılacak.
2: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sahip olduğu güçlü imkan kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle her türlü tehdit ve tehlikeyi yok etmeye, ülkemizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenerek üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı da MKE'nin Ankara'daki Gazi Fişek Fabrikası'nda yapıldı. Toplantıda Irak ve savunma güvenliği alanındaki işbirliğine de dikkat çekildi.
2: İmzalanan anlaşmalar bölgesel istikrar ve güven açısından önem taşımaktadır. Türkiye ile Irak arasında son yıllarda geliştirilen işbirliği, terörle mücadelede elde edilen başarının önemli unsurlarından biri olmuştur. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir. İşbirliğinin güçlenmesi, Irak Türkmenlerinin güvenliği ve refahı açısından da büyük önem taşımaktadır.
1: Toplantıda, Türkiye'nin Kıbrıs Türk'ünün güvenliğiyle meşru hak ve menfaatlerini desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceği de belirtildi. Adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözümün ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde İki devletli çözüm modeliyle mümkün olduğunu bir kez daha vurguluyoruz denildi. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Lübnan ve Filistin'e saldırılarına devam etmesine de tepki gösterdi. İsrail'in uluslararası hukuku ve ateşkes hükümlerini ihlal eden eylemlerine son vermesi ve bölgesel barışla istikrarı zedeleyen tutumundan vazgeçmesi gerekmektedir ifadeleri kullanıldı.
0: Şimdi savaşın gündemine de bakacağız tabii. Zira ABD ile İran arasında 5 gece süren sadece sessizlik yerini yeniden karşılıklı saldırılara bıraktı. ABD Başkanı Trump'ın İran'a çok sert karşılık vereceğiz sözleriyle füzeler ateşlendi. İran'ın güneyindeki birçok noktadan bir kez daha patlama sesleri yükseldi.
1: ABD Başkanı Trump, İran'a çok sert karşılık vereceğiz dedi. Füzeler ateşlendi. İran'ın farklı bölgelerinden patlama sesleri yükseldi. ABD ile İran arasında 5 gece süren sessizlik, İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne düzenlediği füze saldırısıyla bozulmuş. Saldırıya karşılık ABD ve Suudi uçakları, Irak'taki İran yanlısı gruplara ait noktalara saldırı düzenlemişti. Trump, saldırılara karşılık vermeye devam edeceklerini söyledi. İran özür diledi ancak vurma sırası bizde dedi.
3: We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but and we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
1: Trump, Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Dimyat limanında ABD'ye ait bir gaz depolama tankerinin insansız hava aracıyla vurulmasına ilişkin de bilgilendirildiğini söyledi. Bu saldırıya karşılık vermek zorundayız dedi. Trump'ın açıklamalarından saatler sonra füzeler ateşlendi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'daki askeri hedeflere yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını açıkladı. İran'ın farklı bölgelerinden patlama sesleri yükseldi. 2 saate tamamlanan saldırılarda İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti, Ebu Musa ve Kiş adalarıyla Keşm adası ve Abadan hedef alındı. İran'dansa Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırıları geldi. Ürdün ordusu, İran'dan fırlatılan 5 füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. ABD Başkanı Trump, diplomasiye alan tanımak için İran'a saldırıları durdurmuş, 13 gün üst üste düzenlenen saldırılara ara verilmişti.
0: Şimdi ekonomi konuşalım. Haber hattının bu bölümünde ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Politika faizini beklentiler doğrultusunda aslında %3.50'den 3.75 aralığında sabit tuttu. Karar sonrası altın fiyatlarında görülen yükselişte aslında sınırlı kaldı diyebiliriz. Şimdi konuşalım neden böyle oldu. İstinye Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Figen Yıldırım uzaktan bağlantıyla yayın konuğum. Efendim hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Ne diyorsunuz? Yani altın hep güvenli liman diye bilinir. Her kriz anında savaş başlar altın yükselir. Böyle bir aslında paradigma var ama şimdi ne oluyor da kriz anlarında işte savaş uzadıkça uzuyor ama altın düşüyor. Neden böyle oluyor?
4: Hep ocakta.

0: Başından beri aynı yorumu yapıyoruz. Tabii ki altının zaten böyle bir şişme, bir büyümesi söz konusuydu. Biz bu krizler olmasaydı altının zaten belli bir noktaya kadar inmesini bekliyorduk. Ama krizler devam ettikçe, bu kadar uzayacağını beklemediğimiz bu savaş devam ettiği müddetçe inişler çıkışlar görülecektir. Ama altın aslında hep söylüyoruz orta vadede zarar getirmez. Altın bir şekilde sizin zararınızı kapatacak yönde bir takım yatırımlarınızı devam ettirmeniz yönünde yıl sonuna kadar beklentinin çok dışında bir ani düşüşler bize sağlamaz. Çünkü bir taraftan merkez bankaları, ülkelerin merkez bankaları baktık. O altın alım yaparken, satışı yaparken bir taraftan alım da yapıyorlar. Rezervlerinde o çeşitliliği korumaya çalışıyorlar. Tabii bunun biraz daha süre sonrasında bireysel yatırımlara, bizlere yansıması söz konusu. Altın devam edecektir. Aynı anlamda bu güvenli limanda devam etmeye.
1: Yani hocam o güvenli liman bu psikolojik bir etki galiba değil mi? Yani piyasanın satın alma davranışı işte her krizi anında altına sarılmak tabiri caizse ama siz diyorsunuz ki bu devam edecek yani aslında bu öyle bir doyum noktasına ulaşmış olmasıyla alakalı yani bu kriz olmasa da belki biz bu tabloyu görecek miydik?
0: Biz altın fiyatlarıyla petrol fiyatlarına karşılaştırıyorduk. Petrol fiyatlarındaki artışın yansımaları enflasyon, altın gibi birçok kıymetli madene yansımalarını aynı anda değerlendiriyoruz. Keza geçen senelerde gümüşü de çok konuşmuştuk. Ama altındaki bu ivme aslında makro düzeydeki bir takım merkez bank nasıl bizler bütçelerimizi dengelemek ve güvenli limanlara sevk etmek istiyoruz. Bir taraftan merkez bankaları da alımları ve satışları buna göre dengeliyor. Ticaretin biraz daha döviz cinsi dolardan çıktı. Başka başka alanlara, yatırımlara doğru yöneldi. Doların sabit kalması, hiç değişmemesi bunun altınla yöneliş. Tabii ki bir taraftan da bizim geleneksel yatırım aracımız altın. Sizin de söylediğiniz gibi bizim için psikolojik tarafı da çok yüksek. Ama Eylül ayında harcamalar artıyor, okullar başlıyor. Bunun tabii bir takım harcamalarımızda aylık bazlı olsun bu inişler çıkışları bekliyoruz. Bunlar mevsimsellik, dönemsel etki ama yıl sonuna baktığımızda altın çok da üzücü bir yatırım aracı olmayacak. Bu kadar çok jeoekonomik krize rağmen elbette çok yükselmişti. Buradaki aslında düşüş beklentiler arasında değil, altın hala çeşitliliğini koruyor portföylerde, yatırımlarda diyebiliriz.
1: Bu arada yönetmen arkadaşım Gökhan'dan rica edeyim piyasa ekranını da şöyle tekrar versin. 6200 seviyesinde gram altın ama hocam şimdi yıl sonu beklentisini sorsam size bilmiyorum yani şimdiden bir beklenti bir rakam vermek mümkün olabilir mi? 6215 seviyesinde şu anda gram altın. Ne dersiniz? Yıl sonu için
0: Yani
1: bir tahmin yapılabilir mi?
0: biz genelde 7500 seviyesini kritik buluyoruz. 7500 seviyesinin çok üzerine çıkacağı beklentiler arasında değil. Tabii ki gün içerisinde bir sürü değişiklikler oluyor. Ben yayına girmeden önce baktım gene haberlere. Anlık değişimler söz konusu ama altın tarafında dediğim bu makro göstergeler sebebiyle 7500 civarlarında bir rakamla kapatması da bekliyoruz.
1: Hocam şimdi hem makro tabii politikalardan etkileniyor altın ama bir de mikro yani bizim geleneksel davranışlarımız var. İşte yaz aylarındayız, düğünler var, tam altın alma alışveriş zamanı. Bu piyasayı nasıl etkileyecek ya da etkiliyor hali hazırda?
0: Artık altın alınabiliyor mu? Çok emin değilim. Elbette uğraşıyoruz almaya ama bir taraftan hemen 15 Ağustos sonrası da okul harcamaları başta olmak üzere büyük çaplı ev içi bir takım ihtiyaçlar söz konusu. Dolayısıyla eğitim başta olmak üzere bir taraftan da bu altın alımı gerçekleşirken altın satışı da gerçekleşiyor. Bu Eylül ayında klasik anlamda gördüğümüz bir ivme. Burada bir müthiş bir yansıma, acayip bir iniş çıkış beklemiyoruz. Yani daha çok aslında şu anki altın, gümüş ya da diğer değerli

0: Madenlerde ki iniş çıkışları etkileyen en önemli unsur bireysel değil, ülkelerin şu an ekonomik krizler sonrası aldıkları pozisyonlar diyebiliriz.
1: Yani aslında stabil bir şekilde devam etmesi bekleniyor diyorsunuz hocam.
0: Evet.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz, çok kıymetli katkılarınız için.
0: Teşekkürler,
1: Teşekkürler,
0: sağ olun.
1: tekrar görüşmek üzere. Sağolunuz. Efendim, Türkiye'de işsizlik oranı Haziran'da bir önceki aya göre azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsiz sayısı 2.688.000 kişi, istihdam oranı ise %48,9 olarak hesaplandı.
2: Haziran ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 168 bin kişi azaldı, %7,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 2 milyon 688 bin kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı iş gücü verilerini açıkladı. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bin kişi oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 12,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %10,4, kadınlarda ise %17,3 olarak tahmin edildi.
1: Türk İşin açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayımlandı. Buna göre Temmuz ayında açlık sınırı 36.940 lira. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 47.758 lira oldu.
2: Açlık sınırı 36.940 liraya, yoksulluk sınırı 120.325 liraya yükseldi. Türk İş Temmuz ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. 4 kişilik ailenin aylık gıda harcama tutarı Haziran ayında 35.759 liraydı. Bu rakam Temmuz ayında 36.940 lira oldu. Yoksulluk sınırı 116.478 liradan 120.325 liraya yükseldi. Bekar çalışanın aylık yaşam maliyeti de 47.758 lira olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %3,30 oranında arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış %40,60 oldu. Türk İş yaptığı araştırmayla gıda fiyatlarındaki değişimi de ele aldı. Süt, yoğurt, peynir ürünlerinin yer aldığı grupta önemli bir değişiklik görülmedi. Dana kıyma ve dana kuşbaşı fiyatlarında sınırlı artışlar tespit edildi.
1: Peki bu saati noktalayalım. Çok kısa bir aranın ardından saat başında sıcak gelişmelerle yeniden buradayız efendim.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen.
3: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnız

0: Sadece tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Efendim yeniden merhaba. Haber hattına devam ediyoruz. Bu arada saatte artık 15 olmak üzere ve hemen yangın bölgesine döneceğiz. Orman yangınlarında son duruma bakacağız ve durağımız Muğla olacak, Fethiye olacak. Rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği bölgede son durumu da gazeteci Nejat Kırbulut ekranlarınıza taşıyacak. Nejat sendeyiz.
1: Yeşil Üzümlü Mahallesi'nde alevler oldukça geniş alana yayıldı. Biz de o havadan yapılan müdahaleyi size göstermeye çalışacağız. Bakın helikopter bulunduğumuz bu noktaya geliyor. Bu havuzdan aldığı suyla alevlere doğru birazdan ilerleyecek ve kovasındaki suyu alevlerin tam kalbine bırakacak ve böylelikle havadan müdahale peş peşe devam edecek. İşte bakın kovayı doldurdu ve hemen ilerliyor şu an itibariyle. Sağ tarafa dönelim. Bu helikopter gitti. Yeni bir helikopter geldi. Bakın o da şimdi peş peşe burada tam anlamıyla bir helikopter ringi var. O ring kapsamında sırayla iniyorlar. Kovalarını doldurup tekrar alevlere karşı savaşa başlıyorlar. Hemen sol tarafta köylüleri göreceksiniz. Bakın bu yangın söndürme havuzu, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir havuz. Bu havuzu boşalmaması için köylüler canla başla bir mücadele veriyor. Bakın su tankerlerini getirdiler buraya. Aynı anda bu havuza su dolduruyorlar. Onlar su doldururken helikopter de bir yandan kovasını daldırıyor ve buradan aldığı suyla alevlerin olduğu noktaya doğru yeniden ilerleyecek. Bugün yüzlerce defa bu işlem yapıldı. Aralıksız bir şekilde mücadele ediliyor. Tabii helikopterin rüzgar gücüyle, etkisiyle burada köylüler
2: geçmiyorlar. Hızla bu yangın havuzunu doldurmaya devam ediyorlar kendi imkanlarıyla. Bakın şöyle yakından görelim. Havuzda tankerleri göreceksiniz. O tankerler
1: vatandaşların, köylülerin bu havuzu doldurmak için verdiği mücadelenin bir örneği. Yangını söndürmek için hem ekipler hem de köylüler çalışıyor.
0: Peki Nejat, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar da diliyorum. İlerleyen dakikalarda yeniden Fethiye'ye döneceğiz. Bu arada Gülistan Doku'nun 6 yıl öncesi kayboluşunda cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturma da devam ediyor. Savcılık gözaltına alan 6 ismin daha tutuklanmasını talep etti. Tutuklanması istenen o şüpheliler kim ve tabii neyle suçlanıyorlar? Soruşturmaya dair gelişmeleri Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek'ten dinleyeceğiz. Veysi sendeyiz.
3: Evet, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 18 polis gözaltına almışlar. Bunların arasında bir emniyet müdürü ve bir emniyet amiri olduğunu da ifade edelim. İşte onlardan 8'i dün akşam saatlerinde Erzurum Adliyesi'ne çıkarıldı ve ifade verme işlemleri devam etti. Peki neden aslında müdahale, daha doğrusu gözaltına alındılar? Kamu gücünü kullanmak ve bürokratik zırhlarını bu noktada kullanarak delillere müdahale ettikleri ve usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Kimler bunlar? İfade alma işlemlerini yapan polisler var. Yine ifade alma işlemi dışında aslında soruşturma dahili olmayan polisler var. Onlar da Gülistan Doku ile ilgili

0: bilgiler toplamışlardı. Arama kurtarma sırasında su altı dalgıçları var. Onların da 14 metre derinlikte. Bir gün sonra Gülistan Doka'ya ait olduğu öne sürülen reçete ve makası aynı noktada bulduğu ifade edilmişti. İşte başsavcılık aslında 14 metrede tahrip olmadan reçetenin kalamayacağını ve sürüklenmeden de makasın aynı noktada bulunamayacağını ifade etti. Bu şüpheyle birlikte gözaltı işlemlerinin yapıldığını ifade edelim. Dün 8 kişi adliye sevkleri gerçekleştirildi. Onlardan 6'sı tutuklandı, biri savcılıkta serbest bırakıldı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toplam tutuklu sayısı 22'ye yükseldiğini ifade edelim. Şu an itibariyle de 10 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bugün adliye sevkleri de Erzurum Cumhuriyet Başsavcının talimatıyla adliye sevkleri beklendiğini ifade edelim. Cumhuriyet Savcısına ifade verme işlemlerinin ardından da mahkemeye, nöbetçi hakimliğe sevkleri gerçekleştireceğini belirtelim. Emniyet Müdürlüğü ile ilgili de hemen bilgi verelim. Aslında 5 Ocak 2020 yılında Gülistan Doku kaybolmuştu. Baş şüpheli erkek arkadaşı Zaynal Abakarov olarak göstermişti. Son olarak Zaynal'la tartışmıştı. Bu kamera kayıtlarına da yansımıştı. Ancak girişi olduğu tespit edildi. Evden çıkışı ve uzaklaşmasının olmadığı belirlendi. İşte bu görüntüleri toplamadıkları ifade edildi. Zaynal Abakarov'un yurt dışına çıkışıyla da bağlantısı olduğu ifade ediliyor. Yurt dışına çıktıktan sonra Türkiye'ye getirilmesi sürecinde de Antalya'da 3 ay boyunca birlikte kaldıkları belirlenmişti. Baş şüpheliyle birlikte orada Antalya'da 5 yıldızlı otelde kaldıkları belirlenmişti. İşte soruşturmayı aslında Tunceli'de yürütmesi gerekirken Antalya'da Zaynal Abakarov ve ailesi, üvey babası Engin Yücel eski polis memuru da tutuklular arasındaydı. İşte bu kritik sorular kendilerine yönetilecek. Özellikle Cumhuriyet Başsavcının yaptığı bir yazılı açıklamada şu ifade kullanılmıştı. Dönemin valisi Tuncay Soner'in koordinesinde resmi bürokratik gücü, bürokratik zırhlarını kullandıkları ve usulsüzlük yaptıkları, ifade alma işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları, sahada çalışma sırasında da delillere müdahale edildiği iddiasının çok güçlü somut delillerle ortaya konulduğu ifade edilmişti. İşte başsavcılıkta bu kapsamda 19 kişiye yönelik yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alınmıştı. Bunlardan 6'sı tutuklandı. 10 kişi şu an itibariyle emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor. Tutuklu sayısı 22'ye yükseldi. Onların verdiği ifadeler doğrultusunda da 5. dalga operasyonun olma ihtimali de yüksek bir ihtimal olarak da değerlendirilmeye başlandığını söyleyerek sözle bırakalım.
1: Peki Veysel, çok teşekkür ediyorum sana. Şimdi buradan efendim Bursa'ya bir döneceğiz. Zira iki çocuk annesi bir kadın çocukları evdeyken göğsünden vurulmuş halde bulunduğu cinayet şüphesiyle bir kişi gözaltında.
2: İki tane evde çocuk var, sen silahla eve
3: giriyorsun. Bu ne ya?
4: Çocukları evdeyken göğsünden vuruldu. Genç kadının ölümünden sonra gelen ihbar şüphe doğurdu.
5: Neden vurdun?
4: İki çocuk annesi Buse Taşer, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşıyordu. 9 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu evdeyken gece saatlerinde silah sesi duyuldu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. 32 yaşındaki Buse Taşer evinde göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu. Genç kadının cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. İddiaya göre Buse Taşer vurulduktan saatler sonra 112'ye ihbar geldi. İhbarda olayın intihar olduğu söylendi. Bu durum cinayet şüphesini akla getirdi. Polis ekipleri olayla ilgili erkek arkadaşı olduğu değerlendirilen silahlı bir kişiyi gözaltına aldı.
5: Neden vurdun?
2: Bir tane evde çocuk basan silahla eve
3: giriyorsun. Bu ne ya?
4: Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
3: Bu ne arıyordu? Bu ne?
4: Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu tüm yönleriyle araştırılıyor.
1: 2021 yılında katıldığı yemek yarışmasında şampiyon olan şef Eren Kaşıkçı, Sarıyer'deki evinde ölü bulundu. 37 yaşındaki şefin ölüm nedeni araştırılıyor.
6: Eren Kaşıkçı, Gökçeada'dan geliyorum. 32 yaşındayım. Aşçılık yapıyorum, şeflik yapıyorum bir otelde.
4: Yemek yarışmasında kazandığı şampiyonlukla tanınmıştı. Ünlü şef evinde ölü bulundu.
7: Bismillah. Bıçağın keskin olsun.
4: 37 yaşındaki Eren Kaşıkçı İstanbul Sarıyer'de yaşıyordu. Yakınları kendisinden haber alamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi.

0: geldi. Adrese giden ekipler Eren Kaşıkçı'yı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç şefin hayatını kaybettiği belirlendi.
1: Baba diyor. Eren, eskiden Eren diyordu, şimdi baba demeyi öğrendi işte.
0: Bir çocuk babası 37 yaşındaki ünlü şef 2021 yılında katıldığı bir yemek yarışmasında şampiyon olmuştu. Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Tabii evlenen çiftler bir ömür boyu beraber olmak kaydıyla yola çıksa da tüm dünyada boşanma oranları yükselişte. Türkiye'de de 50 yaş üstü boşananların sayısında ciddi bir artış var. Peki evliliği bitiren sebepler acaba ne? Değişen kuşak boşanma oranlarını nasıl etkiledi? Yanıtlar Aslı Ömer Aktaş'ın haberinde.
3: Sevgi artık aşk çok kalmadı.
4: Hiç kimse sıkıntıya gelmiyor artık. Evlilikler başladığı gibi bitiyor zaten.
5: Yalnızlaşıyoruz. Her şey kişiselleşiyor.
0: Değişen alışkanlıklar, artan tahammülsüzlük ve yalnızlaşma. Tüm bu sebepler boşanmaların artışında birer etken.
6: Şimdiki gençler çok çabuk pes ediyorlar. Eskisi gibi değil yani. En ufak bir şey ayrılma sebebi olabiliyor.
7: İnsanların bence artık birbirine tahammülü olduğunu düşünmüyorum.
0: Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de boşanma oranları artışta. Öyle ki TÜİK'in verilerine göre sadece genç nüfus değil, 50 yaş üstü boşanmalar da son 25 yılda 2,5 kat arttı.
8: Geçinemiyorlar, o yüzden boşanıyorlar yani.
9: Evleneyim, boşanayım, olmazsa boşanayım. Aynı yastığa baş koyanlar bir anda yollarını ayırıyor. Aşk mı bitiyor, sabır mı tükeniyor? Boşanma oranları neden artıyor?
10: Sohbet yok, konu yok, kültürel anlamda bir uzlaşma yok. Uzlaşma varsa da ikisi alt seviyede birlikte doğmuşlar. En önemli sebeplerden bir tanesi insanların insanı insan yapan değerin farkında olmamak.
9: Hiç insanların sabrı kalmamış. Biz bir sürü şeye, eşim de göğüs gerdi, ben de göğüs gerdim. Yani sabır olmadan evlilik yürümez.
2: Yurt dışına çıkmak isteyenlerin en büyük sorunu elbette vize randevusu bulmak. Bunu fırsat bilen dolandırıcılar da sahte sitelerde hızlı vize alma vaadi veriyor ve vize ücreti alıyorlar bir de üstüne. Peki bu tuzağa düşmemek için ne yapmak gerekiyor acaba? Cevaplar İrem Şimşek'in haberinde.
0: Resmi site görünümünde sahte sayfalar, hızlı ve garantili vize alma vaadi ve bir tıkla dolandırıcıların hesabına aktarılan binlerce lira.
11: Benim gibi birçok arkadaş da mağdur oldu bu randevu, sahte randevulardan dolayı. Arkadaşlarının tavsiyesiyle gidip başvuranlar oluyor. Bu şekilde parasını kaybeden oluyor sahte siteler.
0: Dolandırıcılar vize alma hayali kuranları ağına düşürmek için her gün farklı yöntem deniyor. Sahte sitelerle vatandaşları resmi başvuru merkezi olduklarına inandırıyorlar.
12: Instagram'dan özellikle bu tarz siteler çok var. Ama artık her bilinçli insanın bunlara kanmayacağını ümit ediyorum.
13: Önemli olan saygınlık, vizeci kardeşlerimizi iyi seçmemiz.
7: Vize dolandırıcılığında en sık kullanılan yöntemlerden biri kopyalanmış sahte internet siteleri ve garantili vize ilanları. Peki bu tuzaktan kurtulmak için sahte siteleri gerçeğinden ayırt etmek mümkün mü?
14: Konsolosluklar tarafından yetkilendirilmiş bazı başvuru merkezleri var. Eğer siz vize işlerinizi kendiniz yapacaksanız sadece bu sayfalar üzerinden randevularınızı almaya çalışmalısınız. Bir aracıyla bu işi yapmak istiyorsanız o zaman da TÜRSAP tarafından yetkilendirilmiş sadece bakanlık tarafından lisanslı seyahat acenteleriyle işlem yapmalısınız.
0: Dikkat edilmesi gereken bir başka husus. Vize işlemlerinde ödeme yaparken de kontrolü elden bırakmamak.
14: Eğer bir vize işlemi yapacaksanız, bir ödeme yapacaksanız bir yere, lütfen yaptığınız ödemenin doğru kuruma gidip gitmediğinden emin olun. Eğer bir üçüncü şahsa veya bir üçüncü kuruma ödeme yapacaksanız da lütfen mümkünse yerlerine giderek, görerek, insanları tanıyarak ya da kurumları tanıyarak işlem yapmaya özen gösterin.
15: Sizden sonra...
2: Efendim, Türkiye'de 35 milyona yakın araç sahibini ilgilendiren bir adım var. Şöyle, İçişleri Bakanlığı port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatlarının teknik tadilat kapsamında değerlendirilmeyeceğini duyurdu. Artık bu ekipmanlar için ceza kesilmeyecek.
0: Port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları teknik tadilat kapsamında değerlendiriliyordu. Bu ekipmanlar nedeniyle trafik cezaları kesiliyordu. Artık ceza işlem uygulanmayacak.

0: Kararı İçişleri Bakanlığı açıkladı. Araçlara takılan bu tür ekipmanların araçta teknik bir değişiklik olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi. Daha önce trafik ekipleri ruhsata işlenmediği gerekçesiyle bu ekipmanların takılı olduğu araçlara para cezası kesebiliyordu. 1000 liralık bu ceza ve 30 gün içinde takılı ekipmanları projelendirme şartı yapılan değişiklikte tümüyle kaldırıldı.
1: Yapay zeka teknolojisinde korkulan senaryolardan biri gerçekleşiyor efendim. Şöyle OpenAI'ın test aşamasındaki otonom yapay zeka ajanları kontrolden çıktı. Dijital dünyada adeta bir siber saldırı dalgası başlatarak şirketlere de saldırdı. Skandalın ardından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, denetimleri artırmayı değerlendiriyoruz ancak Çin'in gerisinde de kalmamalıyız yorumunu yaptı.
0: Yapay zeka kontrolden çıktı. ChatGPT ajanları siber saldırılarla şirketleri hedef aldı. Açık kaynak yapay zeka platformu Hugging Face, güçlü bir otonom yapay zeka tarafından hacklendiğini duyurdu. OpenAI, test sırasında kapalı ortamdan kaçan yapay zekanın şirkete saldırdığını kabul etti. Saldırının tek mağdurunun Hugging Face olduğu düşünülüyordu ancak kriz bununla sınırlı kalmadı. OpenAI, kontrolden çıkan botların kamuya açık 4 ayrı hizmete daha sızdığını itiraf etti. Dünyanın ilk tam otonom yapay zeka saldırısına uğrayan Hugging Face temsilcileri, siber güvenlik uzmanlarıyla acil koduyla toplandı. Toplantı sonrası çarpıcı veriler açıklandı. Buna göre yapay zeka ajanları insanüstü bir hızla çalıştı. 3 günde tespit edilen ajanların insanlardan farklı olarak garip hatalar yaptığı, ancak yeni senaryolara hızla uyum sağladığı kaydedildi. Daha önce sektöre müdahale etmeyen bir çizgi izleyen ABD Başkanı Trump, yaşananların ardından yapay zeka üzerindeki denetimleri artırmayı değerlendirdiklerini söyledi.
2: So we have to be careful in both ways. We don't want to restrict them where all of a sudden we come in second to China. Whoever wins with AI is going to win. That's how big it is. So it's bigger than the internet ever was. It's bigger than anything ever was. So
0: yapay zeka ajanlarının kontrolden çıkması ilk kez yaşanmıyor. ChatGPT'nin erken bir modeli 2024'te başka bir testin yanıtına ulaşmak için kendi korumalı alanından kaçmıştı.
1: Orman yangınlarıyla mücadelenin birden fazla noktada devam ettiği Antalya'ya döneceğiz. Şimdi Habertürk ekibinden Emine Derya ile kameraman arkadaşımız Ahmet Korkmaz Alanya'daki yangın bölgesinden son durumu ekranlarınıza taşıyacak. Emine, ne diyorsun?
3: Esra Toptaş, Alanya'nın farklı bölgeleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Şimdi burası Alanya ilçesi, Antalya'ya bağlı. Biz Beldibi mahallesindeyiz. Bulunduğumuz bölgede yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Oldukça zor bir coğrafyadan söz ediyoruz. Zaten Kumluca ve Kaş mahallelerinde Tarım ve Orman Bakanı geçtiğimiz saatlerde yangının kontrol altına alındığını duyurmuştu ama burası için, Alanya için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Şu an özellikle havadan yangını söndürmek için müdahale devam ediyor. Biz de bu yayını alanı daha net gösterebilmek adına tepelik bir alandan yapıyoruz. Ancak şunu eklememde fayda var. Rüzgar çok şiddetli. Zaman zaman ben bile gözlerimi açmakta zorluk çekiyorum. Çünkü rüzgarın şiddetinden toz, toprak, her şey birbirine karışıyor. Bu da tabii ki orman yangınları açısından da dezavantaj biliyorsunuz. Kuvvetli rüzgarla birlikte yangın büyüyor, müdahale zorlaşıyor. Rüzgar yön değiştirdikçe ne yazık ki yangın da yönünü değiştiriyor ve ekiplerin müdahalesi zorlaşıyor. Zaten zor bir coğrafya. Neden böyle söylüyorum? Çünkü karadan müdahale etmek zor, engebeli ve sarp bir araziden bahsediyoruz. Ondan dolayı da ekipler özellikle bulunduğumuz bu alanda, burası Sapandere ve Beldibi mahallelerinin aslında tam ortasında bulunan bir bölge, müdahalelerini sürdürüyor. Şimdi Ahmet Korkmaz... O söndürme uçaklarından bir tanesini, yangına müdahale eden helikopterlerden düzeltiyorum. Bir tanesini ekranlara getiriyor. Helikopter buradan görmek mümkün değil çünkü gölet biraz daha alçak bir noktada yer alıyor. Ağaçlardan dolayı göremiyoruz ama Beldibi mahallesinde bir gölet bulunuyor. O göletten aldığı suyla birlikte yangının olduğu, dumanların yükseldiği noktaya giderek müdahalesi...

0: Orada sürdürüyor. Antalya için zor günlerden geçiyoruz bu yaz adına. Kentte çok farklı noktalarda aynı anda ne yazık ki orman yangınları çıktı. Tabii ki güzel haber şu, Kumluca ve Kaş kontrol altına alınmıştı. Ancak Alanya için hala müdahalenin devam ettiğini söyleyelim. Son olarak sol tarafta da yine bakın bir helikopter var. O da zannediyorum birazdan müdahale için bölgede olacak. Alanya'da durum bu şekilde. Biz birazdan alana da ineceğiz. Şu anda tepelik bir noktadayız. Daha yakından yangını takip edeceğiz ve Habertürk ekranlarından aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Peki Emine, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar da diliyorum. Efendim, Türkiye Gençlik Vakfı her yıl düzenlenen yaz okulları finalini Cuma günü yapacak. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.
2: TÜGVA bu yaz döneminde bir sivil toplum kuruluşunun bir projeyle en yüksek rakama ulaştığı bir rekora imza attı.
3: Özel gösteriler düzenlenecek, sanatçılar sahne alacak. Yaz okulları finali için hazırlıklar tamam.
2: Sahne sanatlarından çok güzel sanatçılara kadar etkinlikler, faaliyetler gerçekleşecek.
3: Türkiye Gençlik Vakfı 81 ilde 20 bin eğitmenle düzenlediği yaz okulları projesinin final programını bu yıl Seyrantepe'deki Ali Samiyen Spor Kompleksi'nde yapacak. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.
2: Öğrencilerimiz çok zengin müfredat eşliğinde birçok eğitime katıldılar. Kültürden sanata, sportif faaliyetlerden birçok etkinliğe katılmış oldular. Bu büyük coşkuyu, bu büyük heyecanı zirveye taşımak istiyoruz.
3: İstanbul'daki final programının yanı sıra İzmir, Şanlıurfa ve Rize'de de törenler yapılacak.
2: Gençlerimizin heyecanını, coşkusunu, enerjisini taçlandırmak istiyorum.
1: Efendim, böylece haber hattını bugün de tamamlıyoruz. Az sonra Görkem İldaş'ın sunduğu Yolun Başındayken programı ekranlarınızda olacak. Yarın yine 14'te görüşeceğiz. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

0: Yeni partiye yeni katılımlar olacak mı? Belediye başkanlarının geçişi siyasette domino etkisi yaratır mı? Belediyelere peş peşe düzenlenen operasyonlar siyasetin dengelerini nasıl etkileyecek? Ahbap soruşturması ve diğer operasyonlarda son durum ne? Davutoğlu neden şimdi çekildi? Gelecek Partisi'nin kapanması siyasette hangi dengeleri değiştirecek? En çok hangi parti güç kazanacak? Eren Eğilmez soruyor. Akademisyen Doçent Doktor Turgay Yerlikaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Saadet Partisi Milletvekili Avukat Bülent Kaya, gazeteciler Gökhan Taşkın, Gürkan Zengin ve Nur Tuğba Aktay yanıtlıyor. Gerçek fikrin ne? Bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Yolun başındayken programından herkese merhaba. Üniversite tercihlerinde Habertürk ekranlarında sizlere eşlik ediyoruz. Ben Görkem İldaş. Değerli konuklarımla birlikte üniversite tercihi yapacak adayların kafasındaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyoruz diyeceğim. Ama bazen de kafalarını daha çok karıştırıyor olabiliriz. İyi araştırma yapılması gereken bir süreç. 10 Ağustos'a kadar devam ediyor bu süreç. Biz de yayınlarımıza devam ediyoruz. Bugün konuşmaktan en keyif aldığım, bir ülke için çok kıymetli olduğunu inandığım iki alanı ele alacağız. Programın ilk bölümünde iletişim fakültelerini, ilerleyen dakikalarda da hukuk fakültelerini konuşacağız. Konuğum Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Profesör Doktor Melis Bey.

0: Ehlil, hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyiz, yoğunuz. Öğrencileri ağırlıyoruz.
0: Kampüsten geldiniz. Kampüste de epey bir öğrenci var dediniz,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Yani sizle bugün sinema yorumlamayı çok isterdim ama.
1: Onu da yaparız belki vakit
0: bir
1: kalırsa.
0: Bir gün onu da yapalım mı? Hocam hani sinema alanında yorumcu olarak da bilinen bir değerli bir akademisyenimiz. Şimdi iletişim fakülteleri deyince bizim kendi alanımızda herkes bir içerik üreticisi ya. Şöyle bir etrafa bakalım. Herkes içerik üretiyor. Herkes her an her şeyi yayınlayabiliyor. Bir hikaye üretebiliyor, onu yayınlayabiliyor falan. Şimdi demek ki iletişim fakültesi öğrencisi sadece bu teknik şeylerin yapıldığı bir fakülte değil. Bence biraz bundan mı başlasak? Yani iletişim fakültelerinde verilen eğitimden mi başlasak?
1: Tabii yani her şeyden önce demin aslında üniversiteler için dediğiniz araştırma yapılması gereken bir alan. İletişimde de geçerli. Biraz araştırmak, neler oluyor, neler bitiyor, neyi niye yapıyoruz? Eleştirel bir gözle bakabilmek, bunlar çok önemli. İletişimde daha da önemli. Ve evet, yani iletişimin pek çok alanı, sinema bile sonuçta alaylı olmak mümkün. Ama bir şeyi niye yaptığını bilerek yapmak, neyi aktarmaya çalıştığını düşünüp onun bir stratejisini geliştirebilmek belli bir takım beceriler istiyor. Bu sadece yaratıcı olmak değil, bu alanda yaratıcı olmak da aslında öğrenilen bir beceri. Tekrar tekrar deneyerek, bazı şeyleri, farklı şeyleri deneyerek. O yüzden hani bence eğitimde önemli olan bu, böyle bir şu programı, kurgu programını nasıl kullanırım değil de kurgu nasıl bir anlam oluşturuyor konusunda. O zaman da üniversitenin
0: önemi,
1: katkısı,
0: eğitimin önemi çıkıyor. Ya çünkü şunun gibi kültür denen bir şey var ve bu kültüre göre de değişiyor aslında bütün bakış. Yani içinde bulunduğumuz dönemin teknolojisi de belirleyici olabiliyor. Bu dinamikleri bilmek için bir de disiplinler arası da bir yanı var. Yani evet. İletişimi böyle ortaya koyarsak hangi alanlarla kesişir deriz mesela doğrudan?
1: Yani bir kere iletişim fakültesi içinde müthiş bir disiplinler arasılık var, reklamcılık,
0: doğru,
1: sinema, televizyon vesaire gibi. Ama başka bölümlerle de tabii ki mesela psikoloji. Sonuçta insanlara bir şeyler anlatıyorsunuz, insanları bir şeylere ikna ediyorsunuz, insanlara hikaye ve insanların hikayelerini anlatıyorsunuz. O yüzden psikolojiyle mesela müthiş örtüşüyor. Mühendislik, çünkü işin içinde hani artık,
0: doğru,
1: yapay zeka vesaire var ya da sinema, televizyonda kamera üzerine yoğunlaşmak isteyen bir öğrencinin ışık nasıl bir şeydir, nasıl işler, ne gibi, nasıl kullanılması gerekir bilmesi lazım. Yani o yüzden her alanla aslında örtüşen tarafları var.
0: Şimdi yapay zeka dediniz. Bakıyorum Kadir Has Üniversitesi'nde mesela görsel iletişim tasarımı var, reklamcılık var, yeni medya iletişim, radyo televizyon sinema kuruluşundan beri olan. Şimdi yapay zeka ile ilgili de işte şu alanı şöyle dönüştürdü, bu alanı yok mu ediyor tartışmalarının da ortasından bakacak olursak iletişim fakültelerine. Şimdi ben bunu öğreneceğim ama yapay zeka aracıyla yapıyorum. Ne gerek kalacak işte ileride sosyal medya uzmanına işte vesaire, yani ya da bir reklamcıya, zaten biliyoruz biz. Burada yapay zeka yorumunu nasıl iletişim fakültesi eğitimine entegre edebiliriz? Nasıl bakıyorsunuz bu mevzuya?
1: Yapay zeka sonuçta bir gereç, bir alet. Onunla ne yapabileceğimiz önemli olan, onunla ne yapabileceğimizin değerli kılan şey de bizim kendi becerilerimiz ve de kapasitemiz. O yüzden hani evet, bir sürü şeyi yapay zekaya yaptırabiliyoruz ama oradan çıkan şeyin, bir kere oradan neyin çıkacağını belirlemek belli bir ifade gücü hala gerektiriyor. Hani kendi kendine iyi bir şey çıkarmıyor sonuçta yapay zeka. Herkes bir deniyor, bir görüyor zaten.
0: Tabii.
1: Neler çıktığını. Nasıl, neyi nasıl talep edeceğini bir kere düşünebilmek, onun planını yapabilmek, ona ifade edip doğru promptları verebilmek. Hani bunlar tabii ki gelişen şeyler ama temelde sonuçta kendi kendine bir şeyi. Şimdi tabii bugünlerde Sam Altman yine böyle bir singularity'ye vardık gibi bir iddialı laf etti ama henüz en azından iletişim alanında bu pek mümkün görünmüyor. Hala orada bir insan unsuru var. Artı en büyük problemlerden biri etik meseleler de var burada. O yüzden
0: tabii,
1: hani insanların dahli olmaya da devam etmek zorunda. Bunun için bir takım regülasyonlar getirilmek durumunda, zaten bu özellikle Avrupa'da zaten yapılmaya başlanıyor da hani globalde de tartışılıyor. Ve bütün oralarda hep insan ve nasıl bir insan, ifade becerisi olan, eleştirel düşünebilme becerisi olan, analitik düşünebilme becerisi olan insanlar lazım. Biz buna daha çok odaklanıyoruz. Aynı şekilde demin dediğiniz interdisiplinerlik de biraz bununla bağlanıyor. Yani iletişim öyle bir alan ki yapay zeka yokken de çok hızlı değişiyordu.
0: Evet.
1: Üniversiteye giren bir genç, hadi hazırlıkta okudu diyelim, 5 sene sonra çıktığında, ben 20 yıldır Kadir Has'tayım, hiçbir öğrenci girdiğiyle çıktı, aynı iletişim dünyasına çıkmadı. Hı. Hep bir şeyler değişiyor. Ülke zaten çok hızlı Tabii. değişiyor. Dünya çok hızlı değişiyor. Teknoloji değişiyor. O yüzden hani şu andaki şu teknik beceriler değil, daha geniş, daha fazla bir vizyon kazandıracak bir eğitim lazım ki çıktığında koşullar ne olursa olsun öğrenci ona kendini adapte edebilsin.
0: Adapte edebilsin, yeni bir yol açabilsin, Tabii. farklı bağlamlar yakalayabilsin. Çünkü bir yandan da böyle mezun oldu, işte radyo, televizyon, sinema bölümünü bitirdi, reklamcılığı bitirdi. Böyle hani herkes kendi işini yapar, öyle bir şey yok. Biz son yıllarda şunu gördük, kriz iletişimi ne kadar önemliymiş, Tabii. itibar iletişimi ne kadar önemliymiş. Gündem sürekli değişiyor, bu gündemi anlayabilmek, yorumlayabilmek, gündem yönetimi ne kadar önemliymiş. Dolayısıyla demek ki iletişimci hayatın her alanında, farklı sektörlerde iyi bir donanıma sahip olursa çalışabilir, kendine yer bulabilir. Evet. Bunun için işte biz eğitim müfredatını nasıl yapacağız ki aldığı bu iletişim fakültesi diplomasıyla farklı farklı sektörlerde de çalışabilsin?
1: Çok güzel bir soru. Zaten hani bizim de hep üzerine konuştuğumuz, birkaç senede bir güncellemeye çalıştığımız bir alan. Hani müfredatta ne lazım? Bir takım temeller var sonuçta, dediğim gibi hani belirli beceriler. Tekrar şeye döneceğim, yani eleştirel düşünebilme kapasitesi, kendi bir şeyi üretebilme kapasitesi, birlikte çalışabilme kapasitesi, bu da aslında öğrenilen bir şey.
0: Evet.
1: Hani üniversiteye gelen öğrenci sonuçta lisede grup projesi yapmış olarak illaki gelmiyor. Halbuki bu alanda çalışınca, hani biz şu anda buradaki ışıkçı arkadaşlar, kameradaki arkadaşlar olmasa bizim burada oturmamız hiçbir şey ifade Tabii. etmez. Birlikte bir şey üretiyoruz. Bunun öğrenilmesi, bütün bunların pratik yaparak denenmesi ve tekrar tekrar, dediğim gibi, farklı şeyler deneyerek belli becerilerin geliştirilmesi lazım iletişim. Yani bu ikisini dengelemek lazım bir şekilde.
0: Dün konuğum şunu söyledi. İstanbul bir laboratuvar dedi. Öğrenci için İstanbul bir laboratuvar. Şimdi iletişimci gözünden de baktığımızda o doğal gözlemi yapabilmesi, değil mi? Yani o, bir anda şehrin içerisinde ister hikaye olarak bakın, İster işte görsel unsurlar olarak bakın, ister toplumsal ekonomik boyutuyla bakın. Bu şehirde bu eğitimi deneyimlemesiyle ilgili neler söylersiniz iletişim fakültesi öğrencisi için?
1: Tabii, yani İstanbul zaten hani kendi başında dediğiniz gibi bir laboratuvar ve sonuçta kapıdan çıktığı anda o kadar çok kaynak var ki elinin altında. Hı hı. Şeyi yoksa bile, illa maddi bir kaynak da gerekmiyor bunları değerlendirebilmek için. Herkesin elinde bir cep telefonu, bir en temel fotoğraf çekebilen bir aygıt var. Bununla bir şeyler yaratmak, görsel bir dünya yaratmak gayet mümkün. Gençler bizden iyi biliyorlar şu anda bunun nasıl yapılacağını. Ve hani bunun için bir de şeyi de düşünmek lazım. Bu ülkede iletişim, bu ülkede neredeyse her şeyin kalbi İstanbul'da atıyor evet. sonuçta ve iletişim sektörünün de kalbi burada. Hı hı. Reklam ajansları burada, televizyon kanalları burada, her şey burada. Ve okuldan çıktıklarında bir otobüse binip, bir 55 T'miz var, her tarafa ulaşabilme şansları var öğrencilerin. Bizim hep tavsiye ettiğimiz festivallere gidin, bir sürü ücretsiz etkinlik gerçekleştiriliyor bu şehirde, onları takip edin. Demin konuştuğumuz beceriler ve nasıl bir iletişim olmalı, merak bence çok önemli. Bu şehre de aynı şekilde yansıyor. Şehre de merak edin. Bilmediğiniz yerlere şehri. Gidin. Kimler, yani 16 milyon resmi sayı burada insan yaşıyor. Kaç milyon ziyaretçi geliyor. Bir okulun önünden otobüse bindiğimizde 10 farklı dil duyuyorum. Kim bunlar, ne yapıyorlar, neler var, neler geliştirilebilir, neleri ben görebilirim, kendimi nasıl daha fazla geliştirebilirim? Bunları hep merak etmek ve kendi bunun peşinden gitmek çok değerli bence.
0: Merakı.
1: Çünkü hani biz bir şeyler empoze edemeyiz şu noktada.
0: Evet evet, talep eden olmaları
1: talep
0: gerekiyor.
1: Eden olması lazım.
0: Bir yandan da o merakı talep biraz böyle ekranın ardından takip etmeye çalıştıklarında zaten her şeye buradan bakarak ulaşıyor.

0: dediğinde istediğimiz şey olmuyor aslında. Biz o mera biraz fiziksel olarak eylemlilik hali de diye de tanımlamamız
1: fiziksel,
0: lazım.
1: Orada olma hali ve fiziksel insanların birlikte olma hali ne kadar değerli olduğunu da pandemide hep beraber gördük. Yani festivaller, şunlar, bunlar, konferanslar online'a geçti. Aa, böyle devam eder mi dedik. İki sene sonra baktık, yok aynı şey değil. Hani o insanların bir araya gelmesi lazım. O yüzden bu şehirde bir festival yapılırken dersten çıkıp öğleden sonra sinema öğrencisinin mutlaka orada olması lazım. Hmm. Belki gönüllü çalışması lazım ya da orada bir iş edinmesi lazım. Biz stajda zorunlu staj ekledik müfredatımıza. Hmm. Yani bunlar hepsi gidilebilir mesafede yerler. Şu anda
0: kampüsün şehrin, o anlamda lokasyonu da önemli diyorsunuz.
1: Tabii lokasyon da önemli.
0: Haliç'teydi değil mi?
1: Haliç'te Unkapanı Köprüsü'nün hemen yanındaki eski güzel tekel fabrikası. Çok tavsiye ederim bu arada ziyaret etmeyi. Bir de müzemiz var çünkü hani üniversite bakmaya gelmeyenleri bile ben buradan davet edeyim. Rezonans Müzesi, çünkü çok hoş bir müzemiz de var. Tabii öyle bir şey olduğunda bize de konuklar çok daha fazla gelebiliyor. Sektörden pek çok insanı ağırlayabiliyoruz kampüste, ama öğrencilerin esas çıkıp
0: hayata karışması. Ve onlar sadece hayata karışırken bulundukları şehri değil, dünyayı da deneyimlemek istiyorlar. Bütün yapılan araştırmalarda bunu da görüyoruz. Bu anlamda eskisinden daha fazla sorguluyorlar. Üniversite bana dünyanın kapısını nasıl açacak diye. Uluslararası işbirlikleri, akreditasyon anlamında neler söylersiniz İletişim Fakültesi olarak?
1: Akreditasyon, bu arada ulusal akreditasyon şeyi de söyleyeyim, 4 bölümümüzden 3'ü hazırdı başvuruya. Geçen sene 3 bölümde ilk başvurularında 5 yıllık İLEDAK akreditasyonlarını aldılar iletişim
0: alanında.
1: Son senelerde çok uluslararası öğrenci alıyoruz. Bir kere oradan başlıyor. Birinci sınıfa girildiğinde sınıfların ciddi bir oranı yabancı öğrenci, İngilizceleri de bayağı iyi durumda. Bizim öğrenciler de sonuçta sınıf arkadaşlarıyla birlikte çalışıyorlar. O yüzden öyle hani İngilizce kağıt üstünde kalmıyor.
0: Zaten
1: sınıfa girdiği anda zaten
0: %100 İngilizce,
1: %100 İngilizce
0: dili.
1: Ve o uygulanıyor. Hmm. Çünkü başka türlü yapmamız mümkün değil bu kadar yabancı öğrenciyle. Ve hani bence bizim öğrencilere de çok faydalı oluyor. Farklı kültürlerden gelen pek çok öğrenciyle birlikte olmak. Artı tabii ki pek çok Erasmus anlaşmamız var. Almanya, Hollanda, yani Avrupa'nın her bir tarafında. Bunun dışında dünyanın farklı yerlerinde ülkelerle, ki tabii bu senelerde en popüler olanı Güney Kore, tahmin edersiniz.
0: Evet.
1: Bütün bu K-pop, Hallyu dalgalarından
0: sineması
1: ayrı,
0: müziği,
1: popu ayrı,
0: evet.
1: Dizileri ayrı. Mezun olup yurt dışında master'a giden de bu son senelerde bir hayli çok öğrencimiz var. O yüzden hani zaten girdiklerinden itibaren uluslararası bir ortamın içinde oluyor öğrencilerimiz.
0: Yani iyi bir eğitim hayatının göstergesi elbette not ortalamasıdır, çocuğun akademik olarak başarı göstermesidir. Ama İletişim Fakültesi uygulamayla çok iç içe olan fakültelerden biri. Dolayısıyla biz ne proje üretti, işte hangi gönüllülük projesine katıldı, ne yaptı? Biraz daha böyle aktif ve proje üreten öğrenciler midir onlar?
1: Evet, yani projelerin bir kısmı zaten ders için de üretiliyor. O yüzden iyi not alan öğrenci ile proje alan öğrenci ayrılmıyor da. Zaten hani proje üretenin not ortalaması da genelde yüksek olabiliyor. Ama onun dışında kendi projelerinde üretiyor öğrencilerimiz. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Reklamcılık bölümünün bir atölyesi var mesela. Orada hep bir araya gelip kampanyalar üretiyorlar, yarışmalara başvuruyorlar. Son 1-2 senedir hani ne ödül varsa bizim öğrenciler alıyor reklamcılık alanında. Ya da radyo, televizyon, sinema bölümündeki öğrencilerimiz mesela geçen sene derste düşünmeye başladıkları bir projeyi kendileri sonrasında çektiler. Biz de yardımcı olmaya çalıştık. Sonrasında da premierlerini Berlin'de yaptılar kısa filmleriyle. Yani Berlin gelinecek en yüksek nokta.
0: Hepsinin
1: zaten.
0: Hepsinin yolu açık olsun. Umuyoruz ki şu an bizi izleyen adaylar da gerçekten tutkuyla sürdürebilecekleri.
1: Gelsinler, konuşalım, en azından bir konuşalım kendileriyle.
0: Evet, teşekkür ediyorum. Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili bizimle birlikteydi. Profesör Doktor Melis Behlil. İletişim fakültelerini biraz olsun konuşmaya çalıştık. Şimdi hukuk fakültelerini konuşacağız efendim birazdan. ülken için, güçlü bir ekonomi, güvenilir bir adalet sistemi için. Bilimde, sanatta, sporda önce olmak için. Yolumuz hep aynı yanıta çıkıyor. İyi eğitim şart.
2: Yolun başındayken eğitimin gündemini ekrana taşımaya devam ediyor.
0: MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Havva Karagöz bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
3: Hoş bulduk, özlemişim sizi.
0: Ben de öyle. Havva hocamın enerjisi ekrandan birazdan sizlere geçecek. Zaten Hukuk Fakültesi...

0: soru işaretlerini öyle gözlerinden anlayıp bu çocuk şimdi bunu merak ediyor diye daha sormadan söyleyebilen bir akademisyensiniz. Tebrik ediyorum.
1: Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. İltifat diye göreyim onu.
0: Şimdi
1: çok sağ olun.
0: Hukuk fakülteleri. Biz hukuk fakültelerini konuşmayacağız. Neyi konuşacağız hocam? Hep daha çok konuşalım. Daha çok konuşalım. Çok iyi hukukçular yetişsin. Çok ihtiyacı var dünyanın buna. Özellikle vicdanlı, etik değerlere sahip çıkan adil hukukçulara, adil hukukçulara çok çok ihtiyacımız var. O yüzden sizce iyi bir hukuk fakültesinde eğitimin kalitesini belirleyen şeyler nelerdir? Öyle bir soruyla başlayayım. Buyurunuz.
1: Belki çok sefer söylediğim bir şey ama tabii ki program. Programın kesinlikle adalet, hakkaniyet, etik değerleri içerecek şekilde düzenlenmiş olması, yani bu performansı verebilecek bir düzeye, bir içeriğe sahip olması, klasik hukuk eğitiminin gerektirdiği derslerin yanı sıra ama özellikle gelişmeleri takip eden bir seçmelik derslerle özellikle tabii değişen de bir yapıya sahip olması gerekiyor. Yani kaliteli bir program sürekli değişen, yenilenen aynı zamanda. Hı hı. Tabii temelde sürekli değil, ana derslerde değil ama diğer teferruatlarıyla değişen bir program olmalı. Yani hem aktif hem klasik bir program gerektirir. Tabii ki akademik kadro.
0: Akademik kadro.
1: Akademik kadro tabii her yerde var. Bütün hocalarımız çok değerli. Ama yeterlilik açısından da bazı niteliklere dikkat etmek gerekir. Hem yeterli, sayısal ya da alansal olarak yeterli olması gerekir. Hem de hocaların o yeterliğe sahip olması gerekir. Tabii başka bir sürü teferruat var ama temel iki ve devam edebiliriz belki.
0: Tamam. Yani. Şimdi mesela yapay zeka ile ilgili soru soracaktım. Yenilikçi dediniz ya, onu oraya bağlayayım. Çünkü hukuk fakültesi daha klasik eğitim anlayışını gerektirir. Ve yıllar içerisinde şu bölüm dönüşür, bu bölüm evrilir. Ama hukuk fakültesi, hukuk fakültesi gibi bir anlayış var. Evet. Siz belki bu anlayışı biraz ters yüz eden bir takım söylemler geliştirdiniz. Ters yüz eğitimle. MEF Üniversitesi her zaman teknolojiyle kurulduğundan beri iç içe. Hukukta bunu uyguladınız ya yıllarca. Ben özellikle çıktıları merak ediyorum. Hukukta nasıl uygulandı bu? Yapay zeka entegrasyonu nasıl oldu?
1: Evet, şimdi tabii bu söylediğiniz cümlenin içinde çok şey var aslında. Kısaca söylediğiniz ama bravo. Yani bir yetkinlik sizinki ama aslında bunun içinde çok şey var. Bir defa derslerin yapılış biçim açısından. Teknolojiden tamamen yararlanarak ters yüz öğrenme ya da flip classroom dediğimiz sistem bizim hukuk fakültesinin kuruluşundan beri, üniversitenin kuruluşundan beridir mevcut. Bu eğitim teknolojisi açısından bir ilerleme, yenilik ve değişimdir ve bu konuda iddialıyız. Ama onun dışında özellikle son yıllarda, özellikle bir 20-30 yıl diyeceğim ama son 10 yıl olağanüstü bir şekilde dijital çağ dediğimiz bir çağ gelişmesi var yaşamsal olarak. Bir taraftan da dediğiniz gibi de aslında dijital çağın neticesinde bu yılın modası ya da son 1-2 yıldır olan diyelim ama biz hukukta yoğun çalışmaya başladık. AI yani yapay zeka.
0: Tamam.
1: Bizim kendi fakültemizin ve üniversitemizin zaten yaklaşım biçimi modern çağın ve günlük hayatın gereklerine hızlı bir şekilde adapte olabilmek, bunların çoğunda önce olabilmek ve yaratıcı bir şekilde eğitimin içerisinde ve tabii alın içerisinde bunları hemen öğrenciye sunabilmek. Asıl sorun o. Arkadan değil ama hiç değilse yan yana. Hadi önden gidebilmek teknolojide bizim açımızdan mümkün değil ama yan yana gidebilmek. Bu konuda ben ideal olduğumuzu düşünüyorum. Geçen yıl dijital çağ konuşmuştuk. Belki hatırlarsınız. Bu yıl AI, yapay zeka. Biz kendi programımızı özellikle hem derslerin işleniş biçiminde içerisine hem de yeni bir takım dersleri yeniden yaparak ki bu yıl yine her yıl neredeyse yapıyoruz. Yeniden yeni bir takım seçimlik derslerle ve tabii bazen de ana derslerin yapısını değiştirerek bu teknolojik gelişmeleri ve güncel hayattaki değişimleri takip ediyoruz. Bu yılın yeniliği belki hani geçen dijital çağla ilgili konuşmuştum. Belki bu yıl hemen hızlıca söyleyeyim. Yine Hukuk Fakülteleri Birliği'ne gittik. Yine üniversite içinde çalışıyoruz. Bu yıl AI yetkinliğini hukuk fakültesi öğrencilerine vermek üzere bir hazırlık yaptık. Hemen Eylül'de giriyoruz programda. Birinci sınıftan başlayarak son sınıfa kadar özellikle bazı seçimlik derslerle ve derslerin verilirken içerisinde AI kullanmak suretiyle AI yeterliliğini yani hukuk öğrencilerinin de diğer fakülteler gibi veya bu alanda hiç çalışmadıkları halde yaşamlarında ve mesleklerinde AI, yapay zekayı kullanma yetkinliğini sağlamaya çalışacağız.
0: Yani öğrenciyken yapay zeka yetkinliğine sahip olup mezun olurken bu belgeyle mezun olmaları. Alanda da şu anda mesela çok iyi hukukçu ama dijital

0: hukuk yeniden yazılıyor, yönetmelikler değişiyor. Tabii, tabii, evet içerik. Ve burada bu konuda hizmet verecek, bu konuda yardımcı olacak hukukçuları da bazen bulamadıklarından yakınıyorlar. Çünkü özellikle dijital alana odaklı olmak değil mi şu dönem?
1: Üç tane, bakın AI ile ilgili üç tane hukuk alanında ve diğer alanlarda var ama üç tane problem. Bir, AI'nin ortaya çıkardığı, yani yapay zekanın ve dijital çağının ortaya çıkardığı hukuk sorunları. Ona ilişkin seçimlik dersler. Yani AI hukuku ve İngilizce umumiyetle. Çünkü bu dersler, bizim İngilizce biliyorsunuz derslerimizde var %30 olduğu için. Dolayısıyla bu dersler kaynak olarak da İngilizce olduğu için genellikle İngilizce olarak düzenledik. Türkçeleri de var. Birincisi, AI'nin dijital çağın ortaya çıkardığı sorunlara ilişkin dersler. Bir taraftan eğitimde AI, yani yapay zekayı kullanarak eğitim yapabilmemiz. Yani şimdi biraz tartışılıyor işte çocuklar, öğrenciler AI'den ödevleri kopyalıyor filan gibi şeyler var. Şimdi bu riski gördük biz ama biz diyoruz ki biz AI'yi yasaklamayalım. Ama derste onu kullanarak artık ödev yapmasını biz doğrudan kontrol edelim.
0: Etik o, bir şekilde öğretsin.
1: Evet, AI'yı kaynak aramada doğru nasıl kullanacak? Evet. Etik nasıl kullanacak? Evet. Ve bunu kendi alanında ve mesleğinde ve derslerini alırken eğitiminde nasıl kullanacak? Yeni projemiz bu. Bu konuda çok ciddi bir çalışma yaptık. Hocalarımızla birlikte yeni dersler bu dönem programa girdi. Üçüncü bir şey daha var. Özür diliyorum hemen.
0: Lütfen kısaydı. Buyurun.
1: Fakülteyi bitirdiler. Şimdi hakimlerin AI kullanarak karar yazması konusunda Adalet Bakanlığı'nda ciddi sorunlar var. Avukatlar AI kullanarak dilekçe yazıyorlar. Dilekçeler hukuka aykırı çıkıyor. Çünkü kaynakları AI manipüle olduğu için uydurabiliyor. Kanun maddelerini yanlış yazıyor. E şimdi gene yasaklayalım. Hayır. Adliyede, yargıda avukat dosyasını hazırlarken AI'yi nasıl kullanacak? Doğru. Biz buna çalışıyoruz. Buna ilişkin bir ders şu anda hazırlıyoruz. Yani mesleki kullanımda mevcut olan programları nasıl kullanacaklar? Yine seçimli dersler. Bu dönem yine düzenledik ve hemen uygulamaya koyacağız. Çok hızlı gidiyor teknoloji. Biz yan yana gitmeye çalışıyoruz. Yani ben bizim fakültenin, bizim verdiğimiz eğitimin bence çok ciddi farklılığı bu.
0: Bu söylediğiniz belki öğrencinin ben anlaşılıyorum, beni anlıyorlar. Evet, benim öğrenme hızımı, öğrenme şeklimi anlıyorlar.
1: Yaşamındaki gerçekleri
0: belki
1: ve problemleri.
0: Evet, çünkü hani orada eşlik ediyoruz kelimesini de bilinçli olarak kullandığınızı düşünüyorum zaten. Hani öğretiyoruz gibi üstten bir bakışla değil. Biz birlikte bunu yol alıyoruz, yol arkadaşlığı yapıyoruz.
1: Bu çağ böyle zaten.
0: Bu çağ böyle bir çağ.
1: Birlikte öğreniyoruz.
0: İngilizce
1: zaten
0: dediniz ya, hukukta İngilizce eğitimi de tartışılır aslında. %30 İngilizce. Burada İngilizce okumakla Türkçe okumak arasında kendi diline daha hakim olur vesaire %100 değil biliyorum ama %30 İngilizcenin ne gibi katkısı oluyor öğrenciye?
1: Şimdi bir defa bazı öğrenciler İngilizceye mukavemet ediyor, karşı çıkıyor. Ya bir de dil mi öğreneceğim orada? Yani böyle bir halde var çocuklarda da, bir yorgunluk var. Ama ne olursunuz lütfen. Evet, şimdi tabii ki Google Translate var. AI da çeviriyor Almanca, Fransızca, Japonca, yani problem yok. Ama şu var, bakın bir dili öğrenmek aslında, özellikle İngilizce öğrenmek. Bugün dünya, bütün dijital çağ hepsi bu dil üzerine kuruldu. Artık yani Amerika'ya gitmek için değil, Arabistan'a gittiğinizde de İngilizce lazım. Çünkü Hindistan'da da İngilizce. Ben Japonya'ya gittim, İngilizce konuştum. Japonca değil. Tamam, Google Translate kullanıyordum ama sokakta İngilizce lazımdı. Bir hukuk toplantısında, kongrede, konferansta doğrudan kullandığımız dil hala şu anda İngilizce. Evet, bilim dilinde başka diller de var. Dolayısıyla İngilizce bu çağın. Yani ister tamam, belki keşke bizim dilimiz olsaydı bu çağın dili ama onu anlıyorum, kendi kültürümüz, ama ne yaparsanız yapın bu dil şu anda işte uluslararası toplam NATO'da da kullanılan dil bu.
0: Evet.
1: Artık biz bu dili bir zorunluluk gibi değil yani, ama ya bu zaten benim hayatımda var diye almamız gerekir. Tabii. Hukuk eğitiminde %30 İngilizcenin değeri şu. Efendim kursa gider öğrenirim. Hayır, siz bu mesleğinizi yaparken bu dili maksimum düzeyde olmasa bile kullanabilir düzeyde olmalısınız. Yani bence bu bir hukukçuyu kesinlikle yukarı taşır. Ne olur bundan feragat etmesinler. Tabii bunu bir kötü bir şey gibi görmesinler. Hani çok zor gibi görmesinler. Sonuç itibariyle hukuk fakültesini İngilizce bilmediği için bitirmeyen yok yani. Onu öğreniyorlar. Bir şekilde öğreniyorlar. Bazı öğrencilere söylüyorum. Yani ben kendi evladıma tavsiye ettim. O da hukuk mezunu. %30'a girdi o da. Ve öğrendi. Lütfen öğrensinler. O da istemiyordu mesela.
0: Öyle mi?
1: Ama çok mutlu. Evet.
0: Şimdi mezuniyet sonrası iyi bir eğitim aldı. Mezun olacak. Mezuniyet sonrası da artık sadece işte ne olur hukuk mezunları?

0: işte avukat olur herhalde, hakim olur, savcı olur. Böyle bir şey de kalmadı. Her yerde, her alanda iyi bir hukuk eğitimi aldığında varlık gösterebiliyor. Mesela özellikle bu dijital süreçlerde, yapay zeka süreçlerinde. Bu anlamda onlara nasıl bir projeksiyon sunmak istersiniz?
1: Şimdi hukuk fakültelerine bizim son zamanlarda şöyle bir reaksiyon var. Efendim çok mezun var, işte hukukçular elsiz kalacak falan gibi bir şey. İlginç bir saat evvel, birkaç saat evvel fakültedeydim. Çok hoş bir çift. Beyefendi işletme mezunu, yani belki beni seyrederse şimdi görüyorlardır. Hanımefendi de muhasebe mezunu, maliyeciymiş filan. Hocam diyor, biz biliyoruz ama kızımız gene kolaya gidiyor. Hukuk fakültesini kazanacak durumda bayağı iyi bir ortalama yapmış. İşletme, yani işletmeyi sakın şey yapmayın, ayırt ettiğim için söylemiyorum, kendisi orada olduğu için. Ya bizim siz hukuk fakültesini bitirse yüksek lisans yapar, zaten hukukçular maliyeci de oluyor biliyorsunuz dedi. Aa, doğru dedim. Onu hiç hatırlamıyordum ben. Babası da dedi ki ya işletmeyi yüksek lisans yapar gene yapar. Yani biz diyoruz ki hukuk oku kızım sen.
0: Yani
1: anlatabildim söylediğim.
0: Anne babanın neydi bu? Anne babanı
1: evet
0: istiyor.
1: Yani ben şunu söylemek istiyorum bakın. Hani belki hukukçu bu. Ya taraflı konuşuyor falan diyebilirsiniz.
0: Taraflı
1: kabul
0: da konuşabilirsiniz
1: ediyorum.
0: Şu anda hukuk fakültesi
1: ama şöyle
0: temsilen.
1: Bir şey var arkadaşlar. Bakınız ben de evladıma hukuk eğitimini tavsiye ettim. O tarihi okumak istiyordu. İlber Hoca dedi ki ya ben dedi pişmanım hukuk fakültesini okumadım.
0: Aa, İlber Hoca'yı
1: yani,
0: anladım.
1: Allah rahmet eylesin.
0: MEF Üniversitesi'nin
1: çok
0: akademik kadrosundaydı. Sizin de yakın dostunuzdu.
1: Evet. Oğlumu da çok iyi tanır. Ya dedi Ege oğlum hukuk oku. Tarih nasıl olsa yüksek lisansa yaparsın. Hukuk oku. Yani siyasalın ihtiyacı var. Sen diplomat olacaksan gene olur. Hukuk okusun demişti. O zaten yönlendirdi. Yani şöyle ben tabii yine taraflı davranmak istemem ama sosyal bilimlerde özellikle hukuk bir temel eğitim verir ve bilimsel bir yapısı vardır. Lütfen korkmayın hukuk eğitiminden. Gelin yine yapmak istediğiniz alanlara dağılırsınız ama alt planda ciddi bir bilgi eğitiminiz olacak.
0: Bir
1: yani bir işletmeci
0: açısı.
1: Hukuk biliyor, bankacı hukuk biliyor. Bakın hep artısı var. Yani maliyeci de öyle.
0: Ben de şöyle bir aileyle karşılaştım. Hatta iki aileyle aynı hafta içerisinde. Bunu Havva Hocama sorayım diyordum. Belki aynı durumda oradan izleyenler vardır. Ekranda sormuş olayım. İlk 100 bine girememiş evlatları ama çok yakın 105 binde. İşte hep hukuk istemişler. Şimdi diyorlar ki mesela yönetim bilişim sistemlerimi seçsek. Yani hukuka giremiyorsa belki ikinci kez girdi yine hukuk olmadı. Böyle yakın işaret edebileceğimiz alanlar olabiliyor mu? Mesela yönetim bilişim sistemlerini duyunca ben veri bilimi yani niye acaba dedim.
1: Yani ben size kötü bir haber vereceğim. Şöyle hani yanlış an ben olumsuz gibi görmeyin ama şunu söyleyeceğim. Şimdi bizim hukuk fakültesinin eğitimini alan birisi yüksek lisansla diğer alanları yapabilir ama diğer alanlar hukukçu olamaz. Böyle bir zorluk var. Yani söyleyeceğim budur. Yani siz bir gün hukukçu olmak istiyorsanız hukuk fakültesini bitirmek zorundasınız. Ve yüksek lisans doktoru da hukuk fakültesi mezunu değilseniz yapamazsınız. Yani ama siz hukuk fakültesi mezunuysanız yasal, işletme, tarih anlatabildim mi? Yüksek lisans doktoru yapabilirsiniz her yerde. Yani üst eğitimde her yere hani böyle çilek yetiştirmişsin mi? Çilek kol atar yani. Hukuk fakültesinden her yere kol atabilir ve büyüyebilirsiniz. Başka yani başka çilekler de ürer sizden. Ama hukuk fakültesi o çilekler yani kollardan üremez geriye. Tam gerçi çilek de olabilir de ileriye. Fakat hukuk fakültesinde olmaz. Yani hukuk
0: kök
1: mesleğini, evet. Hukuk mesleklerini yapamazlar. Ama hukuk mesleklerini yapmayıp başka alanlara dağılmak isteyen hukuktan yapabilir. Hı hı. Yani hukuk çok geniş bir aslında alan veriyor. Bölümleri yapmasınlar demedim hani bahsettiğiniz
0: çok
1: bölümleri.
0: Çok iyi anladım, çok iyi
1: yapsınlar
0: anladım.
1: Ama hukukla ilgili bir yeterlilik ya da yetkinlikleri olamaz.
0: Evet, şimdi son saniyeler. Ne diyoruz? İlgilendikleri üniversiteleri keşke yerinde görseler, imkanları varsa.
1: Evet, evet.
0: Bu önemli değil mi? O iklimi görmeleri önemli. Onun dışında son bir yorum alayım. Bu bölümü de noktalayacağım.
1: Şunu da söylemem lazım. Hukuk fakültesi okumak isteyen artık hukuka karar veren öğrencilere şunu söyleyeceğim. Lütfen kampüsleri ziyaret etsinler. Çünkü o kampüste arkadaşları olacak. Orada sadece hukuk eğitimi ya da eğitim, üniversite eğitimi almayacaklar. Kendilerine özgü arkadaşlıkları, gelecekleri, bundan sonraki dostları oradan çıkacak. O yüzden sadece bir kampüs gibi ve bina gibi program olarak görmesinler. Kendi misyonlarına ve almak istedikleri kültüre uygun bir yapı ve oluşum var mı, ona dikkat etsinler. Yani sadece fakültedeki hocaları değil, müstakbel arkadaşlarını ve okulun ortamını da dikkat etsinler derim. O yüzden kampüsü bekliyorum.
0: Teşekkür ediyorum katkınız için. MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Havva Karagöz bizimle birlikteydi. Yarın yine görüşmek üzere. Tercihler devam ettiği sürece biz de sizlere eşlik edeceğiz. Hoşçakalın.
1: Teşekkür ederim.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Efendim Habertürk'tesiniz. HT 360'ta merhabalar. Ben Dilek Gül. Bu dilimde bir saat boyunca beraber olacağız. Biraz memlekete, biraz da dünyaya birlikte bakacağız. Ama önce manşetlerle başlayacağız. Editörüm Seval Koç'la beraber hazırladığımız HT 360'ın ilk üçüne hızlıca şöyle bir bakalım. Türkiye iki gündür orman yangınlarıyla maalesef mücadele ediyor. Dünden bu yana ülke genelinde 115 yangına müdahale edildi. Bu yangınların %10'u tamamen kontrol altına alındı. Balıkesir, Muğla ve Antalya'da yangınlar da kısmen kontrol altına alınmış durumda. Ekiplerimiz, muhabir arkadaşlarımız ve kameraman arkadaşlarımız sahadalar. An be an yangınlarla alakalı son durumu takip ediyorlar. Aktaracağız, canlı bağlantılarla o noktalara gideceğiz. Ankara'nın Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüpheli gözaltında. Şüpheliler ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olmakla suçlanıyor. Bu operasyonların detaylarını da yine aktaracağız. Ve son olarak HT 360'ta dünya dediğimiz dilimde ABD ve İran'a bakacağız. 5 günlük bir durma hali, sessizlik hali söz konusuydu. Yeniden karşılıklı saldırılar başladı iki ülke arasında. ABD Başkanı Trump'ın İran'a çok sert karşılık vereceğiz sözleriyle füzeler ateşlendi. 2 saatte tamamlanan saldırılarda İran'ın bu kez güneyi hedef alındı. İran'dan bir misilleme söz konusu. Nereye yönelik? Körfez ülkelerine yönelik. Ürdün ordusu İran'dan fırlatılan 5 füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Yani yeniden saldırılar söz konusu bölgede. Buraya da etraflıca bakacağız. Hadi başlayalım. Şimdi CHP üye katılım törenine figüran taşındı iddiası bir haber üzerine bayağı bir gündem olmuştu hatırlayacaksınız. Ve üstüne de soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturma ilerliyor. Yeni ifadeler söz konusu. Arzu Kaya takipte. Arzu, kimler ifadeye gitti ve niçin ifade veriyorlar?
1: Direkt bir soruşturma kapsamında gazeteciler Fatih Altaylı, Uğur Dündar ve Timur Soykan ifadeye çağrıldı ve Timur Soykan an itibariyle soruşturma kapsamında ifadesini verdi şüpheli sıfatıyla. Timur Soykan yapılan haberi X hesabında retweet ettiği belirtildi ve bu kapsamda ifadeye çağrıldı ve ifadesinde aslında haberin doğru olduğunu ve doğru olduğunun da arkasında olduğunu, sözde figüranların ifadeleriyle bu durumun kanıtlandığı, figüran olduğu belirtilen kişilerin ifadesiyle de bu durumun kanıtlandığını söyledi. Aynı zamanda doğru olan bir haber üzerine neden burada ifade veriyorum, şaşırmış durumdayım dedi ve hakkındaki suçlamayı da reddetti. Soruşturma aslında geçtiğimiz hafta sonu başlatıldı.

0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla düzenlenen törende CHP'li isimlerin figüran getirtip kast ajansından figüran getirtip o şekilde izleyici olarak bulundurdukları iddiası üzerine bir haber yapılmıştı. Bu haber üzerine de Gürsel Tekin'in bir suç duyurusu olmuştu. Suç duyurusunun hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında dün de hareketli dakikalar yaşandı. Çünkü haberi yapan muhabir ve aynı zamanda figüran olduğu belirtilen kişiyle televizyon haberi yapan bir başka muhabirle birlikte iki internet yöneticisi ifadeye çağrıldı. Onlar dün soruşturma kapsamında ifade verdi. Tabii soruşturma genişliyor. Bugüne bakacak olursak da 3 gazeteci ifadeye çağrıldı. Bunlardan Timur Soykan ifade verdi ve süreç de devam ediyor. Biz de takip ediyor olacağız Dilek Gül.
1: Arzu, çok teşekkür ederiz. Bu figüran tartışması soruşturması kapsamında ifade veren isimlerin neden ifadeye çağrıldıklarını ve sürecin nasıl ilerlediklerini Arzu Kaya aktardı bize. Bu arada Ankara'nın Etimesgut Belediyesi'ne de bir operasyon düzenlendi. Başkan Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Açıklamada Etimesgut Belediyesi'nce yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizi kapsamında düzenlenen operasyonda belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olmakla suçlanıyor. Polis ekipleri belediye ile şüphelilerin ikametlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifalar devam ediyor. Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sal CHP'den istifa ederek yeni partiye desteğini açıkladı. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da partisinin bağış kampanyasına ilişkin tek başına yeterli olmayabilir dedi.
2: Eşim Çiğdem Sav ve iki evladım ve damadımla birlikte ben de bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi yaşamımı noktalıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içinde istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum.
3: CHP'de ard arda istifalar yaşanıyor. Bu kez eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav istifa ettiğini açıkladı. Yeni partiyi desteklediğini duyurdu.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genleriyle oynanmış ve Cumhuriyet Halk Partisi başkalaştırılmış bir partiye dönüşmüştür. Herkes gibi Cumhuriyet Halk Partisi de benim vazgeçilmez aile yuvam olmuştur. Aile içindeki geçimsizlikler ister istemez 70 yılını bu partiye vermiş bir siyaset adamı olarak beni de fevkalade derinden yaralamıştır.
3: Sav, yeni parti genel başkan yardımcıları Aylin Yaman ve Gizem Güven'le birlikte mecliste basın toplantısı düzenledi. CHP'deki mutlak buhtan süreci ve ardından yaşanan gelişmeler nedeniyle istifa ettiğini belirtti. Eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erol Çevikçe'nin de istifa ettiğini paylaştı.
2: Mensup olduğum partide bu hukuksuzluklara sessiz kalmam mümkün olamazdı. Partinin, binanın ve amblemin sahibi görünenler kiracı durumundadırlar.
3: Yeni parti ise bağış kampanyası için bir internet sitesi kurdu. Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın mecliste bağış yeterli gelmezse bir B planı var mı sorusuna yanıt verdi.
4: Şüphesiz bağış kampanyası tek başına yeterli olmayabilir. Nakdi yardımların ötesinde aynı yardım yapacak çok fazla yurttaşımız var. Para yokluğu veya eksikliği siyasetteki eksikliğin bir gerekçesi olamaz. O finansman ya karşılanır ya da herkes kendi yağıyla kavrulmanın yolunu bulur.
1: Ve Gelecek Partisi fesih kararı aldı. Bu kararı da partinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu açıkladı efendim. Şöyle dedi, bu siyasetten vazgeçiş değil, herkese siyaseti yeniden düşünme çağrısı. Aynı zamanda muhafazakar partileri kapsayacak şekilde tek parti olması için çaba gösterdiklerini ama bunun sonuçsuz kaldığını ifade etti.
3: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partiyi feshetti.

0: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, "Bu siyasetten vazgeçiş değil, herkese siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır," dedi.
1: Partimizin yetkili kurulları ve Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz. Bu bir teslimiyet kararı değildir. Bu ahlaki bir mesafe koyma kararıdır. Bu siyasetten vazgeçiş değil, herkese siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır.
0: Davutoğlu kararının gerekçelerini de paylaştı.
1: Geldiğimiz noktada genelde siyasi sistemin, özelde ise parti siyasetinin büyük bir çıkmaza girdiğini görüyoruz. Muhafazakar partileri de kapsayacak şekilde mümkünse birleşerek tek parti olması, mümkün değilse organik bir ittifak kurması için çaba gösterdik. Ancak bu çabalarımız da sonuçsuz kaldı.
0: Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından 12 Aralık 2019'da kurulan Gelecek Partisi, 2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden 10 milletvekili çıkardı. İstifalar nedeniyle partide Selçuk Özdağ, Cemalettin Kani Torun, Sema Silkin Ün ve Mustafa Bilici olmak üzere 4 milletvekili yer alıyordu. Gelecek Partisi Ağustos'un ikinci yarısında kapanış kongresini düzenleyecek. 4 milletvekilinin o tarihe kadar partide ve Yeni Yol grubunda kalacağı öğrenildi.
2: Yangınları paylaşıyoruz maalesef sizlerle. Tabii kontrol altına alınan noktalar var ama hala devam eden yangınlar da var. Antalya'nın 3 ilçesi orman yangınıyla mücadele ediyor. Yayının açılışında da vermiştik, muhabir ve kameraman arkadaşlarımız yangınların olduğu noktadalar. Emine Derya ve Ahmet Korkmaz Antalya'da. Emine, Antalya'da hangi noktalar şu an söndürülmek için ekiplerin kontrolü altında, onu merak ediyorum. Tahliyeler var mı? Güzergahları da şöyle anlatarak bize aktarırsan çok sevinirim.
3: Dilek Gül, önce güzel haberle başlayalım. Antalya'nın farklı noktalarında çıkan yangınlardan Kumluca artık bugün itibariyle tamamen kontrol altına alındığını duyurmuştu Tarım ve Orman Bakanı. Şimdi Ahmet Korkmaz'la birlikte yangının ne yazık ki hala devam ettiği, ancak müdahalenin de bir an olsun durmadığı noktalardan birindeyiz. Burası Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Beldibi mahallesi. Burada yangının enerjisi artık büyük ölçüde söndürüldü. Henüz resmi bir açıklama gelmeden, ancak sahadan yetkililerle konuştuğum zaman artık yangının enerjisinin özellikle sabah saatlerine göre oldukça düşürüldüğünü söylüyorlar. Bunun için de aslında büyük bir çaba veriliyor Dilek Gül burada. Çünkü alan gördüğünüz gibi şu anda ekranlara yansıyor. Oldukça zor ve sarp eğimli arazilerden oluşuyor. Yangının çıktığı noktalarda örneğin şu anda tepelik, tepedeyiz. Coğrafyayı tepeden gören bir alandayız. Tam karşımızdan dumanların yükseldiğini görüyorum. Zaman zaman kuvvetli rüzgarın da etkisiyle, ki şu anda bulunduğumuz bölgede rüzgar zaman zaman şiddetini artırıyor. Artan şiddetli rüzgarla birlikte de ne yazık ki o işte kıvılcımlar, o ufak çapta gördüğümüz kıvılcımlar büyük birer orman yangınına dönüyor. Şimdi coğrafya zor dedim. Bundan dolayı da helikopterlerle çok sayıda araç havadan müdahalesini sürdürüyor. Alanya'nın Sapadere mahallesinde başlamıştı aslında orman yangını Alanya'da. Şimdi bizim bulunduğumuz bu nokta Sapadere ve Beldibi'nin tam böyle ortasında kalan bir alan. Her iki mahalleye de aslında hemen hemen eşit mesafede bulunuyor ama Beldibi mahallesine bağlı. Şimdi Sapandere'de 45 hane tahliye edilmişti. Yine bu bölgede de kimi evler tahliye edildi, kimi evlerde hala vatandaşların olduğunu görüyoruz. Çünkü aslında ortak bir endişe de var. Kimse kendi evine gelsin, kendi evine ulaşsın istemiyor yangın. Ondan dolayı da evlerinden ayrılmak istemiyorlar. Ama tabii ki buradaki ekipler eğer ciddi mesafedeyse, yani ciddi anlamda bir risk barındırıyorsa, evleri vatandaşların inisiyatifine bırakmadan tabii ki tahliye ediyor. Şimdi oldukça zor bir alan dedim. Havadan müdahale bir an olsun durmuyor ama Beldibi'nde şöyle bir avantaj var. Bir gölet bulunuyor. O gölete gelen helikopterler, bilmiyorum yayında da denk gelirse o anları da gösterebiliriz. Öncelikle göletten sularını alıyorlar, ardından da daha çok tepelik alanlarda çıkan yangına müdahale ediyorlar. Şimdi hemen karşımda bir helikopter var. O da birazdan suyunu bırakacak. Gitti göletten aldı, geldi ve bu şekilde tepelik alanlarda çıkan yangınlara havadan müdahale sürüyor. Antalya zor günlerden geçiyor. Kentin farklı noktalarında Kaş'ta şu an yine yeniden başlayan bir yangın var. Aslında Kaş'ta

0: Yangın da kontrol altına alınmıştı ama yine ormanlık alanda yeni bilgi, onu da paylaşalım Dilek Gül. Bir yangın çıktı Karadağ Mahallesi'nde. Yine yangının henüz neden çıktığı bilinmiyor. Ancak Kaş'ın Karadağ Mahallesi'nde çıkan yangına da ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bir yandan Alanya'da devam eden bir yangın var Sapandere'de. Şimdi biz de buradayız, takip ediyoruz. Ancak güzel haberle bitirelim. Artık öyle gözüküyor ki yangının enerjisi büyük oranda düştü. Ancak kuvvetli rüzgar şu anda ekranlara da yansıyordur. Ne yazık ki en ufak bir kıvılcımların bile büyük bir orman yangınına dönüşmesine sebebiyet veriyor.
1: Emine, çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyorum hem sana hem Ahmet Korkmaz'a. Antalya'dan güzel haberler verdi Emine ama bir yandan da çalışmaların hızla devam ettiğini aktaralım. Alevlerle mücadelenin sürdüğü bir diğer noktaya gidelim. Balıkesir'e gidelim. Orada da muhabir arkadaşımız Öznur Karslı Çetiner'le Erde Demir var. Bilmiyorum Balıkesir'de durumlar nasıl Öznur ama Antalya'da kısmen iyi haber verdi Emine. Siz ne aktaracaksınız?
2: Dilek, şöyle, Balıkesir'de yangın bir yerde sönümleniyor ya da kontrol altına alınıyor bir diğer ifadeyle. Bu sefer başka bir yerde başlıyor. Ne oluyor bu durumda? Hem ekiplerin yorgunluğu daha da artıyor. Dün geceden beri soluksuz bir şekilde sahadalar. Hem köylerde, mahallelerde yaşayan insanlar, ormancılar, belediye görevlileri, Balıkesir'e bu arada hem Silivri'den hem Tekirdağ'dan gelen belediyelerin gönderdiği takviye ekipler var. Balıkesir'de durum böyle. Ayvalık'ta devam ediyordu yangın. Alevlere oldukça yakından gösterebildik. Çünkü bir anda çok hızlı bir şekilde yayılıyordu. Görüntüleri önceki yayınlarda getirdik. Oradaki durumu takip ederken bir anda böyle bulunduğumuz nokta kontrol altına alındı. Söndürüldü, artık alevlerin yerini dumanlar almıştı. Sonra bir baktık ki Gömeç'ten tekrar haber geldi. Gömeç'teki yangın dün gece saatlerinde sabaha doğru, daha doğrusu, kontrol altındaydı. Sabah baktığımızda da sadece böyle cılız bir duman izleri havada görülüyordu. Birkaç saattir yani böyle ciddi bir yangın yoktu. Ama şimdi tekrar geldiğimizde bakın, yangından geriye bu alanda kalan izleri Erdi size bir göstersin. Burası normalde Dilek yeşilin her tonunu, her canlı tonunu görebileceğiniz bir nokta. Tabii Kaz Dağları'yla çevrili bir yer. Körfez'in her noktasından bu yeşilliği, her tonunu görebiliyorsunuz. Bu arada yangın, çıkan yangınlar da dün Körfez'den çok rahat bir şekilde görülüyordu. Bakın şimdi yemyeşil ağaçlar gövdeleri siyaha büründü. Üst taraflar, yanan yerler artık o canlı yeşilliğini kaybetmiş, görüyorsunuz. Sarı yeşil arası bir ton. Zemin tamamen toprak, siyaha bürünmüş durumda. Küle dönmüş durumda. Çok Öznur, tabii harlı bir sıcak vuruyor bu taraftan.
1: Öznur, bir sorun evet, var. Şimdi seni yayında bazı ilçeleri aktardın ama merak ettim. Sındırgı dedin, Gömeç dedin. Balıkesir'in farklı başka evet noktaları var mı? Şu anda yangının devam ettiği, söndürülen.
2: Evet. Geçtiğimiz yıl depremle sarsılan Sındırgı'da da yeni bir yangın olduğu bilgisi var. Bulunduğum yere 2,5 saatlik bir mesafe. Balıkesir'in bir ilçesi ama Gömeç'e oldukça uzak bir nokta. Vaktimiz olursa orayı da görmeye çalışacağız ama Sındırgı'da mesela dün bir yangın yoktu bildiğim kadarıyla. Bugün bu paylaşılan yeni bilgi, belki görüntüleri de vardır. Gömeç'e oldukça uzak bir nokta. Burası Ayvalık'a yakın Gömeç. Yarım saat gibi, bir saate yakın bir sürede buraya geldik. Ama dün Altınoluk'ta, Edremit'te, Gömeç'te başlayan yangınlar sabaha karşı artık büyük oranda bitti diyebilirdik. Bitmişti. Dün o yangınların etkisiyle bugün bir anda Ayvalık alevlendi. Ayvalık'a gittik. Çamoba mevki diye bir mahalle var. Direkt adı üzerinde çamlarla örülü bir köydü. Orada da ciddi ciddi boyutlara ulaştı alevlerin yüksekliği. Çam ağaçlarıyla çevrili olduğu için zaman zaman hem ekipler hem bizler zor anlar yaşadık. Gömeç'e geldik. Gömeç burası sadece bir nokta. Yanan yer sadece burası değil. Erdi şöyle dağları, tepe noktaları, zirveleri bir dört bir tarafını gösterip kapatalım. Zaten renk farkından, rengin nasıl

0: siyaha büründüğünden anlayacaksınız yangının boyutunu. Tam tepede karşıda tek bir ev görüyorum ben. O noktada işte yangın başlamıştı. Evin olduğu yerden yamaçlara, eteklere doğru, dağın eteklerine kadar inen bir yangındı. Şu anda köylüler, hatta çocuklar bile, 15, 16, 14 yaşlarındaki çocuklar buradaki görevlilere destek oluyorlar. Dün geceden beri uyumayan insanlar var. Astım astı solup bu dumanların içine girip su tankeriyle alevlerin üzerine su püskürten, su yağdıran köylüler var. Onların da hakkını teslim etmek adına aktarmak istedim. Buradaki takiplerimiz, bekleyişimiz devam ediyor Dilek.
1: Dur, çok sağ olasın. Zor iş, hem sana hem kameraman arkadaşa kolaylıklar diliyorum. Dediğin gibi canımız ciğerimiz yanıyor maalesef. Bir yangın haberi de bu sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesinden geldi. Çıkan orman yangını nedeniyle evler tahliye edildi. Görüntüler böyle. Eski Yürük Mahallesi Karatepe mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı yangın. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın yerleşim alanları ve seraları tehdit etmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Ekipleri Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi ve 80 ev tedbiren tahliye edildi. 50 kişi güvenli yerlere nakledildi. Yine tedbir amacıyla bölgede elektrik kesintisi uygulanmaya başlandı. Hem havadan hem karadan başlatılan bu çalışmalar devam ediyor efendim. Tekrar edelim. Burası Mersin'in Aydıncık ilçesi. Maalesef yangın sürüyor. Ekiplerin olağanca gücüyle çalışmaları da devam ediyor.

0: Şimdi biraz dünyaya bakacağız. ABD ile İran arasında sadece 5 gece sürdü böyle çatışmasızlık hali. Yeniden karşılıklı saldırılar başladı. ABD Başkanı Trump'ın İran'a çok sert karşılık vereceğiz sözleriyle füzeler ateşlenmiş oldu. İran'ın güneyindeki birçok noktadan bir kez daha patlama sesleri yükseldi. Bakalım haberi.
1: ABD Başkanı Trump, İran'a çok sert karşılık vereceğiz dedi. Füzeler ateşlendi. İran'ın farklı bölgelerinden patlama sesleri yükseldi. ABD ile İran arasında 5 gece süren sessizlik, İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne düzenlediği füze saldırısıyla bozulmuş. Saldırıya karşılık ABD ve Suudi uçakları, Irak'taki İran yanlısı gruplara ait noktalara saldırı düzenlemişti. Trump, saldırılara karşılık vermeye devam edeceklerini söyledi. İran özür diledi ancak vurma sırası bizde dedi.
2: We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but and we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
1: Trump, Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Dimyat limanında ABD'ye ait bir gaz depolama tankerinin insansız hava aracıyla vurulmasına ilişkin de bilgilendirildiğini söyledi. Bu saldırıya karşılık vermek zorundayız dedi. Trump'ın açıklamalarından saatler sonra füzeler ateşlendi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'daki askeri hedeflere yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını açıkladı. İran'ın farklı bölgelerinden patlama sesleri yükseldi. 2 saatte tamamlanan saldırılarda İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti, Ebu Musa ve Kiş adalarıyla Keşm adası ve Abadan hedef alındı. İran'dansa Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırıları geldi. Ürdün ordusu, İran'dan fırlatılan 5 füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. ABD Başkanı Trump, diplomasiye alan tanımak için İran'a saldırıları durdurmuş, 13 gün üst üste düzenlenen saldırılara ara verilmişti.
0: ABD-İran savaşında yeniden başa döndük. Ateşkes kalıcı barışa evrilir mi sorusuna hala bir yanıt aranıyor. Ve bu yanıtın cevabı hiçbir zaman netleşmemişken saldırılar yeniden başladı. İran'da ABD'nin bölgedeki üslerini hedef almaya devam ediyor. Nereye varır bu iş? Biraz buna bakacağız ve son gelişmeleri elbette değerlendireceğiz. Birbirinden farklı noktalarda bulunan iki ülkenin ne yapacağı tüm dünyanın da takibinde sık sık her gün neredeyse analizler yayınlanıyor bu gerilime dair. İsmail Ermağan stüdyo konuğum. Hoş geldiniz hocam.
3: Merhaba.
0: Merhabalar, size selamlar. İrem araştırmacısı Emine Gözde Bayraktaroğlu'nu da gördüm. Merhabalar Emine Hanım, selamlar.
4: Merhabalar Dilek Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. İzninizle her zamanki gibi stüdyodan başlayacağım. Sonra hızla size döneceğim. Biz yayın...

0: Yine hazırlanırken İsmail Hocam bir gelişme yaşandı.
1: Evet.
0: Onu da aktaralım izleyicilerimize aynı zamanda. İran devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu saldırılara bir misillemeyle karşılık verdi. Bu kez Ürdün'de ABD ordusuna ev sahipliği yapan El Ezrak üssünü balistik füzelerle hedef aldı. Devrim muhafızları ve açıklamalarda çok sayıda ABD askerinin öldürüldüğü öne sürüldü. Önemli bir gelişme. Ve bu saldırıda ABD'ye ait 3 F-35 savaş uçağının imha edildiği, 3 uçağa da ağır hasar verildiği yine açıklandı. Devrim muhafızları tarafından çok önemli bir gelişme. ABD askerlerinin ölümünden bahsediliyor. 3 F-35 uçağını düşürdük deniliyor. Bilmiyorum, şu soruluyordu. Müçteba Hamene'nin olmadığı bir ortamda devrim muhafızları saldırılarının dozajını bu şekilde arttırırsa hem yönetimsel hem de savaş açısından ne gibi riskler taşınır bölgede diye. Dolayısıyla ben biraz bu devrim muhafızlarının operasyonları saldırılarıyla başlayayım. Buyurun.
1: Şimdi ülkemizde yangınlar var.
0: Evet.
1: Hani çok ciddi yangınlar var. Aslında şu an hani Ukrayna'dan başlayıp Hazar'a, oradan Hürmüz, Babülmendep, Süveyş ve Akdeniz.
0: Anladım.
1: Aslında etrafta yangınlar var.
0: Hem de sarmış vaziyette.
1: Ve hani sorunuz bize şunu gösteriyor aslında. Bu savaş İran savaşı olmaktan çıktı. Yani en son Trump Zelenski ile görüştü. Zelenski ile görüştükten sonra Putin Trump'ı kaybetti. Ben öyle söylüyorum. Çok ciddi bir müeyyideler getiriliyor ve Ukrayna'ya ciddi destekler, patriotlar gibi.
0: Evet.
1: Ve Ukrayna'nın savaşı Hazar'a çekmesi, yani bizim için en sonuç kısmında belki sorarsınız, o Hazar cephesi diye bir şey çıkarsa Azerbaycan ve Türkiye için çok ciddi bir ilk defa alarmlar yanıyor. Ve İran hani açısından baktığımızda soru, bu bizi rahatsız etmez. Yani umarım, umarım derken şunu da hatırlatayım, tarihsel, siyasi tarih background olarak 90'lı yıllarda da ABD Trump yolu deyip aynen bugünkü gibi Orta Asya'ya, yani Soğuk Savaş bittikten sonra Rusya'nın ve Çin'in arkasına yaslanmak istedi. Ama 20 yıllık bir Afganistan tecrübesinden sonra terk ettiler. Umarım bu sefer de Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırma savaşına dönen, artık İran savaşından çıkmış, Körfez'e geçmiş, Suudi Arabistan'ı, Yemen'i,
0: kendi varlığını düşünerek bunun ne kadar mümkün olup olmadığını bir sorayım o zaman. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki varlığını, Orta Doğu'daki varlığını,
1: evet,
0: düşünerek bunu yapmak kendisi için de çok ciddi bir durum değil mi?
1: Ya Trump şöyle demişti ya, ciddi bir saldırı yapacağım. Dün akşamdan, evet, bu sabaha bunu yaptılar. Yani özellikle Hürmüz'deki bazı noktaları vurdular. Irak'ta Ayşe Şabi 20'den fazla ölü var deniyor. Tabii ki devrim muhafızları aslında Rusya ve Çin. Yani
0: evet,
1: şimdi
0: evet,
1: kimse,
0: evet,
1: şey değil, yani artık olayın arkasında
0: İran.
1: Bu Ukrayna'dan Mısır'a kadar uzanan, hatta yani Mısır'da da İran insansız hava araçlarıyla Dimyat Limanı'nda ABD şeyini,
0: evet,
1: vurdu.
0: Işte.
1: Vurdu. Yani bu şu anlama geliyor. Yani etraf yanıyor ve ciddi bir savaş var. Bizi aşan bir durumlar var artık. Yani ve buradan da şu. Yani İran'da kolay teslim olmayacağını artık sahada gösteriyor. Bu savaşın nerede, Dilek Hanım, biteceği de belli değil. Hani
0: bir ateşkes boşuna mı bekleniyor?
1: Ya bir, kesinlikle. Haberlerde sizi beklerken, hı hı, orman yangınlarının enerjisi düşürüldü diyor.
0: Evet.
1: Bu savaşın çok enerjisi düşecek. Ama devam edecek. Yani bu savaş böyle bir savaşa döndü. Yani filler tepiştikçe, çünkü olayın arkasında bak. Şimdi siz Putin olsanız, hani savunduğumdan demiyorum. Ukrayna'da ilk önce alan açıldı, ilerledi. %20'yi çok rahat aldı bir
0: Niye
1: Rusya.
0: Bıraksın,
1: şu anda acayip bir direniş var ve çok ciddi Ukrayna saldırıları var. Ukrayna Rusya'yı geçti, Hazar'a geldi. Yani ve Trump'ın desteği var. O zaman bu Putin de İran'a her türlü desteği verecek. Ve bu savaşın şu an nerede duracağı da belli değil. Yani bizim sağduyulu, aklı senin politikalara, yani sahaya inmeyen, olayı gözleyen ve her iki tarafa da sağduyuya davet eden politikalara ihtiyacımız devam ediyor.
0: Peki. Emine Hanım, sizin de yorumunuzu almak isterim bu son dakika gelişmesiyle, yeni gelişmeyle.

0: alakalı. İran devrim muhafızlarının bu hamlesini nasıl yorumlarsınız? Çünkü Müçteba Hamane'ye geleceğim birazdan. Onunla alakalı da sorularım olacak ama yorumlar yapılıyor. Az önce de söyledim, Müçteba Hamane'nin olmaması aslında bir anlamda İran devrim muhafızlarının elini güçlendiriyor. Yönetimsel ve askeri anlamda da sorunlara neden oluyor deniliyor. Bu hamleleri böyle okumak doğru mu? Ve bu, yani ABD askerlerinin ölümü şayet denildiği gibi ise sayı olarak 3 F-35 uçağının düşürülmesi ne gibi riskler içinde barındırıyor?
1: Dilek Hanım, şimdi Müçteba Hamane ile alakalı şöyle iki farklı yorum var. Birincisi, babası kadar son sözü söyleyen kişi olmadığı konusunda bir değerlendirme var. Çünkü biliyorsunuz çok yani çok normal bir ortamda başa geçmedi. Ve devrim muhafızları ordusunun İran İslam Cumhuriyeti tarihinde en güçlü olduğu dönemde başa geçtiği biliniyor. Dolayısıyla burada Müçteba Hamane'in karar alıcı topluluk içerisinde bir kişi olduğu söyleniyor. Bir değerlendirme bu. Aha. İkinci değerlendirme de tabii ki devrim rehberi olduğu için işte anayasadan gelen gücü nedeniyle aynı babası gibi kuvvetli olduğu. Hatta babasının yanında yetiştiği için, çok küçükken de girdiği için aynı ekosistemi koruyup devrim muhafızları güçlü olsa bile Müçteba Hamane'nin son sözü söyleyen kişi olduğu söyleniyor. Açıkçası ben zaman geçtikçe ilk değerlendirmeye daha yakın görmeye başladım. Yani daha doğru olduğunu düşünüyorum ilk değerlendirmenin. Zira kendisinin sağlık sorunları sebebiyle de çok yani doğal ve akışında bir koşulda yaşamıyor, normal bir koşulda yaşamıyor. Dolayısıyla karar alıcı kesim daha birkaç kişiden oluşan, sizin de bahsettiğiniz gibi devrim muhafızları ordusunun üst düzey isimleriyle birlikte, ki biz İran Araştırmaları Merkezi olarak bu isimleri tek tek de çıkarmıştık profil olarak. Belki bakmak isterler izleyiciler.
0: Belki siz birkaç tanesini söyleseniz hocam. Biz de böyle şey yapmış olalım izleyicilerimize. Mesela şimdi, kimlerden bahsediyorsunuz?
1: Evet. Ahmet Vahidi var, özellikle devrim muhafızları genel komutanı olarak söyleniyor. Onun dışında devrim muhafızları geçmişi olan Galibaf biliniyor. Galiba, biliyorsunuz meclis başkanı.
0: Evet.
1: Bu gibi isimler var. Şu an aklıma gelmiyor isimler, tabii farklı olduğu için de şey yapamıyorum. Dolayısıyla bir grup kesim aslında bu kararları alıyor ve şöyle bir durum var Dilek Hanım. Müçteba Hamane babası döneminde İran'ın caydırıcılık anlayışı biraz daha pasif caydırıcılıktı. Yani ABD ile İsrail ile aktif bir savaşa girmeme üzerine kurulu bir caydırıcılıktan bahsediyoruz. Tamam. Bunun yansımaları özellikle nükleer alanda, biliyorsunuz nükleer eşikte kalma, nükleer silaha gitmeme gibi bir politikaydı. Aha. Şimdi savaş çıktıktan sonra bunun sebebi aslında şuydu. Ali Hamane şöyle düşünüyordu. Buradaki maliyet çok fazla olacak. Eğer Amerika ile savaşa girersek İran için maliyet çok fazla olacak. Biz bu maliyeti tamamen yüklenmeden caydırıcılığa devam edelim. Tabii ki Amerika çizgisinde davranmayalım ama. Fakat savaş çıktıktan sonra bu korktukları maliyet İran'ın başına gelmiş oldu. Dolayısıyla Ali Hamane'den sonraki ekip, ki bu ekip daha önce de vardı ve Ali Hamane'ye karşı bunu söyledikleri biliniyor. Yani bir şekilde bu savaş olacak. Biz Amerika'ya karşı daha aktif caydırıcılık sergilemeliyiz. Bu, peki, biraz daha biliyorsunuz daha muhafazakar, hardline çizgide ilerleyen kişiler olarak görünüyordu. Bu biraz daha aktif caydırıcılık olarak görülüyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi son adımlar İran'ın, özellikle işte Amerika saldırısı olmadan Ürdün'e yapılan saldırı olsun, Haziran ayının başında İsrail'e yapılan, İsrail'in İran'a saldırısı olmadan İran'ın İsrail'e saldırısı olsun, bu gibi daha aktif, daha proaktif bir İran görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum.
0: Peki.
1: Çünkü İran'ın savaşın başından beri kaybedecek çok bir şeyi yok. Şu anda da görünen o ki savaşta, sahada yani kartlar elinde.
0: Çok kısa bir yanıt alayım da hocam, merak ettim. Siz ateşkes ihtimalini ya da bu savaşın sürümleneceğine dair ihtimali yüksek görüyor musunuz? Kısa bir yanıt alayım, devam edeyim.
1: Ben görmüyorum hocamın da söylediği gibi. Ateşkesin olması için, hatta kalıcı barışa dönüşmesi için tarafların çok yapısal konularda anlaşması gerekiyor. İki taraf anlaşma istiyor kesin ama nasıl bir anlaşma istedikleri çok ayrı yollara çıkıyor. Dolayısıyla ateşkesi ya da savaşın tamamen bitmesini ben olası görmüyorum.

0: ihtimal görmüyorsunuz. Peki Müştemi Hamane ile ilgili Times'ın, yanılmıyorsam da Times'ın bir analizi vardı. Yani dijital tüm verilerden, tüm imkanlardan uzak olduğunu, hatta figüranlar kullanıldığını kendi yerine. Mesela notlarımı aldım, diyor ki dijital iletişim kullanmıyor. Elektronik takip bu yüzden sonuç veremez. İnsan istihbaratına ağırlık gidiliyor. Orada da tabii ajanlaşmanın, ajanların kendisine ulaşmasının önemli olduğundan bahsediliyor. Ama benim tüm bu haberi okurken kafamdan geçen şöyle bir soru var hocam. Şimdi bu kadar kamuoyundan uzak kalmak, tüm bu badireleri atlatan ya da işte hala savaşı iliklerine kadar hisseden İran halkı açısından bakarsak, tüm bu kamuoyun, bu süreçlerde kamuoyundan uzak kalmak, rejim içinde mesela işte İran devrim muhafızlarının artık artıya ya da daha baskın hale gelmesini tartışırken, bir meşruiyet ve liderlik sorunu yaratır mı kamuoyunda bu süreçte? Mesela Müçteba Hamaney'in çıkıp süreci açıktan, görünür bir şekilde yönetmesi mi şu anda makul olan? Yoksa şu anda işte bir açıklamalarla, yazılı açıklamalarla yürütülen sürece hep birlikte tanıklık ediyoruz. Bir bunu sorarım. Bir de niye hala görüntü vermiyor? Bunu da merak ediyorum. Gerçekten o kadar çok şey yaşıyor ki İran evet. halkı ve bölge halkı.
1: Ya şimdi biliyorsunuz vurdular. Yani yönetim katını vurdular. Eğer birisi tekrar görünse yine vurulacak. Zaten sakat bırakıldı. Yani bunu kamuoyu bildiği için söyleyebiliriz. Şimdi İran'ı şu konuda tebrik etmek gerekiyor aslında. Yani İran devleti kendini yedeklemeyi başarabildi. Yani siz bu soruyu deşmeye çalışırken bile bu merak... Ya bu adamlar bunu yarattılar. Yapabiliyor. Bu. Ama şunu da söyleyelim. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda ve diğer savaşların yakın böyle günlüklerini okuduğunuzda şu karşınıza çıkar. Yani bizim Osmanlı'nın son dönemlerinde de yani bazen çok etkin, güçlü devletlere belli yerleri verirsiniz. Hı hı. Kararları onlar alır. Yani şimdi bazı kararları İran'da tamamıyla devrim muhafızların payidarı cephesinin verdiğini birileri söylüyor ama nihayetinde onların içerisinde ben bunu söylemekten çok şey görmüyorum. Alexander Dugin gibi bir sürü isim vardır yani oralarda. Bu da savaşların bir taraftan geldiği haldir. Çünkü yani Kurtuluş Savaşı veriyorsunuz ve birilerini siz kendi forvetinize, defans hattınıza alıyorsunuz veya karar mercilerini Putin'e yakın adamlara veriyorsunuz. Yani bu da bir mesela geçen bir soruda vardı. Yine aynı şekilde bu İsrail'in mi İran'ı veya İran yöneticilerini ajan olarak kullanması yoksa İran'ın mı? Mesela İran'da İsrail içerisinde ajan üretebildi. Mesela bu da bir durum. Şimdi ama bu soru bize şuraya götürecek. Nihayetinde bu sürdürülebilir değil. İran yani 1941'de yine Rusya ve İngiltere İran'ı bölüştüğünde Hitler yetiş ya hani Ali demişlerdi Hitler için. Ama bu böyle gitmez. Bir devlet bağımsızlığını koruyabilmesi için yani kendisinin bazen sahada o ateşi düşürerek ilerlemesi lazım. Ama görünen o ki yani Hürmüz'den tutalım Babil Mendeb'de, Hulusi Kart'ına kadar yani elleri de o bir yerlere ulaşıyor. Hı hı. Ve az önceki görüşmeye boşuna söylemedim. Putin de Trump'ın canını yakmak isteyecek bundan sonra. Çünkü artık boğazlamaya gidiyor.
0: Orayı destekleyebilecek de mecali var mı Putin'in?
1: Şöyle,
0: orayı kaşıyabilecek, şöyle orayı Hanım, hararetli tutabilecek.
1: Özellikle tabii ki bunu düşünüyoruz. Hı. Ama Avrasya cephesi var. 90'lı yıllarda Çin'in desteğini de şey yapmayalım. Yani bu toz bulutları havaya çıktığında sonuçta ABD hegemonyası kurulup bizi topyekun kenara bırakılacaksa herkes o hegemonyanın bir tarafına çizik atmaya çalışır. Hı. Çin de bunu yapıyor. Yani her ne kadar açıklamasa da. Ama günün sonunda Hamaney devrim muhafızlarının içerisinden biliyorsunuz sürekli darbeciler çıkar. Yani yeni isimler çok daha ileri gitmek ister. Ama İran halkı da nihayetinde bu savaş ne kadar sürerse o kadar zarar alacaktır. Emine Hanım'ın bazı tespitleri gerçekten çok yerinde. Yani maalesef bu savaş biraz da bölgeyi tamamıyla istikrarsızlaştırma yoluna girdi. Bir iki cümlede şunu etmek istiyorum. Mesela Trump Netanyahu görüşmesi de oldu. Ve oradan da yine benim daha önce sürekli söylediğim, yani bu adam Kudüs'ü başkent ilan ettiği için, verdim gitti dedikleri için, Golan Tepesi'ni de verdim gitti diyor. Yakında Güney Lübnan, Gazze,

0: Yani bizim burada aslında şu anki Ukrayna'dan Mısır'a uzanan bu çemberdeki savaşta çünkü birileri şunu söylüyor. İran'a en nihai saldırı işte PKK, YPG ve Türkiye üzerinden olacak. Türkiye buna müsaade etmez. Yani İran'a da sağduyulu olmasını söylüyor. İran'da savaş durmuşken az önce Müçtaha Ameney ve devrim muhafızları Payidar Cephesi. Bir bakıyorsunuz ABD ateşkese gitmek istediğinde onlar savaşı başlatıyor. Hürmüz'de mühür bende olsun diyor. Olmayacak şeyler. Bu savaş...
1: Çok küçük bir yanıt alayım. Bir
0: Buyurun.
1: sorum var, sonra devam edeceğim. Diplomasi sizce tamamen sona erdi mi, yoksa hala çıkış var mı? Çünkü bazı analistler şöyle diyor. Kapı kapanmadı ama kapı daraldı yorumları yapılıyor diplomasi açısından.

0: şu an enerjisini sönümlendirmeyecekler. Ona hazırlıklı olalım. O yüzden hep söylüyorum, biz donanmada ve havada iktidarı ve muhalefetiyle çok daha üretmek ve bir olmak zorundayız. Ben bunu söylüyorum. Hani yakında bazı İsrail yöneticiler diyor ya, sıra Türkiye'de diye.
1: Ölüm,
0: biz
1: çok
0: tezvirata bakmayacağız, biz güçlü olacağız.
1: Peki hocam. Bir sorum var Emin Hanım. Reuters ve Financial Times'a şöyle bir baktım. Bu son saldırılarla alakalı diyor ki, bunlar yalnızca misilleme değil, İran'ın askeri kapasitesini sistematik biçimde zayıflatmayı amaçlayan daha geniş bir stratejinin de bir parçası. Nasıl yorumlarsınız bu yorumlara? Katılır mısınız? Sadece böyle saldırıyı yok etmek gibi değerlendiriyoruz ya da veriyoruz ama eksik mi kalıyoruz bu açıdan?
2: Dilek Hanım, ya öyle olduğu kesin zaten. Çünkü başından beri İran'ın askeri kapasitesinden, işte hem yer altındaki hem yer üstündeki, nükleerde dahil olmak üzere rahatsızlar ve bu savaş böyle başlamıştı. Ama şu bir kesin ve bence onu kabul etmek istemiyor Amerika. Coğrafya burada bir ders verdi. Nedir? Çok büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz başından beri. Ne kadar savaşırsanız, ne kadar operasyon düzenlerseniz düzenleyin, bir şekilde İran bu kapasiteyi, bu araçları elinde hala tuttuğunu kanıtladı. Nasıl kanıtladı? Biliyorsunuz 40 günlük o yoğun kinetik savaştan sonra bile Trump çıkıp şey demişti, artık İran bitti. İşte bir tehdit bize sunamaz, işte gösteremez diye. Sonrasında ne oldu? 3 gün önce, 4 gün önce yanlış hatırlamıyorsam, Ürdün'de 3 Amerikan askeri öldürüldü. Şimdi bunlar şunun göstergesi. İran hala diyor ki, ben bu araçları elimde tutuyorum. Ve şu bir kesin, ne kadar vurursanız vurun, isterseniz 2 ay daha vurmaya devam edin, İran en azından elinde asimetrik araçları, nedir bu? Dronlar. Özellikle tutmaya devam edecek ve bunları tuttuğu sürece de Hürmüz Boğazı'nı tutmaya devam edecek ve bölgedeki o körfez ülkelerindeki ülkelere tehdit olmaya devam edecek. Dolayısıyla küresel bir etkiden de bahsediyoruz, sadece Amerika'dan bahsetmiyoruz. Buradaki askeri üstünlük çok açık ve net. Baştan beri hep söylüyoruz, tabii ki bir asimetri var Amerika ile İran arasında. Yani somut olarak güçlü olduğu çok kesin. Ama bunun siyasi bir çıktısı hala yok. Olacak gibi de değil. Çünkü Amerika şunu kabul etmiyor, sadece güçlü olmak başarmak anlamına gelmiyor. Ne kadar çabuk kaybettiğini kabul ederse belki o kadar her şey normale döner. Çünkü bakalım, hemen hızlıca sayalım. Savaşın başından beri Amerika'nın söylediği o söylem üzerinde gittiği, işte hedefleri nelere ulaşmış. Nükleer alanda İran bir taviz verdi mi? Bildiğim kadarıyla hayır henüz. Balistik füze programını sıfıra indirdi mi? Hiçbir zaman yapamayacak bunu. Hala İran misillemelere devam ettiğine de göre bunun olmadığını görüyoruz. Onun dışında bölgesel politikaları sizce bitti mi? Hayır. Husiler yavaş yavaş daha aktif bir şekilde savaşa dahil olmaya başladı. Irak'ta aynı şekilde görüyoruz. Bu demek oluyor ki, ne kadar, yani askeri güç bir sonuç değil, sadece bir araç olabilir
1: o zaman,
2: ama
1: Emine Hanım,
2: siyasi
1: mesela,
2: bir araç
1: o zaman
2: olarak
1: siz de bu saydığınız maddelerden herhangi bir taviz verilmedi ve verilmeyeceğine göre diplomasiye ne kadar şans veriyorsunuz? Yürütülen bu arabulucu ülkeler, Türkiye'de mesela ciddi anlamda arka kapı diplomasisi yürütüyor, açıktan da yürütüyor bunu. Şansı ne diplomasinin bu savaşta?
2: Diplomasinin şansı Amerika'nın ne kadar geri adım attığına bağlı olarak bence değişecek Dilek Hanım. Çünkü ne olursa olsun İran şu anda yani Hürmüz Boğazı'nı artık esir tuttu mu deyin, kontrol altına aldı mı deyin, nasıl ifade edecekseniz, yanlış anlaşılmak istemem. Çok büyük bir araç elinde, çok büyük bir kaldıraç. Dolayısıyla diğer alanda anlaşılırsa bile, ki biliyorsunuz belli bir mutabakat zaptı imzalanmıştı. Henüz konuşmalar, görüşmeler çok detaylanmadan başlamadan bile tekrar bir çatışma, tırmanma gerçekleşti. Bunun sebebi Amerika'nın hala İran'a karşı nasıl olur da ben bu kadar güçlüyken kazanamam algısı, ben öyle görüyorum. Bir Trump faktörü de tabii ki var, ego faktörü de var. Dolayısıyla Amerika ne kadar geri adım atarsa ve şu anki statükoyu kabul ederse, yani evet, sevimsiz bir statü kendisi açısından, çünkü bir hegemondan bahsediyoruz. Önemli bir boğazı tekrar kontrol altına alamıyor. Ama bunu kabul ederse, burada olumsuz bir emsal de oluşursa öyle belki devam edebilir yoluna. Onun dışında İran'ın geri adım atmak gibi bir olasılığı yok gibi görünüyor. Yani gelen sinyaller en azından böyle gösteriyor.
1: Çok teşekkür ederim desteğiniz ve katkınız için Emine Gözde Bayraktaroğlu ve Profesör Doktor

0: İsmail Erman. Çok teşekkür ederim. HT360'a değerlendirdiğiniz için kafa açtık sayenizde. Sağ olun. Devam edelim dünyaya bakmaya. Vermiştik birkaç gün öncesinden biliyorsunuz. Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Hayatının kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi efendim. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının zamana karşı sürdürüldüğünü bildirdi. Bunu açıklayalım. Yaklaşık 10 bin kişinin tahliye merkezlerinde kaldığı, 23 bin haneye elektrik verilemediği ve 75 bin evin susuz olduğu belirtildi. Japon yetkililer ayrıca bölgedeki küresel şirketlere ait üretim tesislerinde oluşan hasarın boyutunu belirlemek için çalışmalarını da sürdüğünü açıkladı. 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem maalesef yangınlara, yolla köprülerin çökmesine ve çok sayıda binanın ağır hasar görmesine neden olmuştu. Tekrar edelim, hayatını kaybedenlerin sayısı da bu depremde 30'a yükseldi. Tabii sadece memlekette değil, önce hatırlayacaksınız Fransa ve İspanya'da etkili olan orman yangınlarından bahsettik. Hala kontrol altına alınamadı maalesef. Ama İspanya'da ise başkent yakınlarındaki yangında durum iyiye gidiyor. Fakat ülkenin doğusundaki yangınlar hala sürüyor. Yunanistan'daki yangınlarda ise 3 itfaiye erinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
1: Fransa, İspanya, Yunanistan. Avrupa ülkeleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'daki yangınlar Girit Adası'nda etkili oluyor. Kuvvetli rüzgarlar yangına müdahaleyi zorlaştırıyor. Adada 5 köy için tahliye emri verildi. Yunan sahil güvenlik tekneleri halkın tahliye edilmesine yardım etti. Hem Girit'te hem Mora'da yangına müdahale eden bazı itfaiye erlerinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Orman yangınlarıyla mücadele eden bir diğer ülke de İspanya. Başkent Madrid yakınlarındaki yangınlarda durum iyiye gidiyor. Ancak ülkenin doğusundaki Castellón bölgesindeki yangınlar hala kontrol altına alınamadı. Yangına müdahale eden pilotlar yaşadıkları şoku anlattı.
2: Şok olmaktan kendimi alamıyorum. Bu yangın gerçekten de devasa boyutlarda. Yükleme noktasından iniş bölgelerine kadar kilometrelerce uçtuk ve ıssız bir manzarayı izledik. Sahip olduğumuz en büyük hazineyi savunmak için savaşıyoruz. Yangının neden olduğu yıkımı görmek çok zor.
1: 5 gündür devam eden yangınlar nedeniyle en az 10 bin kişi tahliye edildi. İspanya'nın batısındaki Zamora bölgesinde de orman yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere müdahale sürüyor. Fransa'da tarihinin en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. Şimdiye kadar bölgede 42 bin hektarlık alan kül oldu. Alevlere müdahale eden onlarca itfaiyecinin yaralandığı duyuruldu. Ancak yangının Bordeaux kentinin banyolarına ulaşması engellendi. Bölgeden paylaşılan uydu görüntüleri ise yangınların yarattığı hasarı gözler önüne seriyor.
0: Ve Gülistan 9 soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi. Savcı şüphelilerden 6'sı için tutuklama talep etti. Gülistan 9 kaybolduktan sonra yürütülen soruşturmada şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen kolluk görevlilerine yönelik pazartesi günü bir operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, bilgisayar işletmeni ve 10 polisin bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i dün Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi ve şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcı 6 şüpheliye tutuklama, birini adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk etti. Yine 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri de sürüyor efendim. Erzurum Adliyesi'ne getirilen eski 2021 yılında katıldığı yemek yarışmasında şampiyon olan Şef Eren Kaşıkçı Sarıyer'deki evinde ölü bulundu. 37 yaşındaki şefin şimdi ölüm nedeni araştırılıyor.
3: Eren Kaşıkçı, Gökçeada'dan geliyorum. 32 yaşındayım. Aşçılık yapıyorum, şeflik yapıyorum bir otelde.
1: Yemek yarışmasında kazandığı şampiyonlukla tanınmıştı. Ünlü şef evinde ölü bulundu.
4: Bismillah. Bıçağın keskin olsun.
1: 37 yaşındaki Eren Kaşıkçı

0: İstanbul Sarıyer'de yaşıyordu. Yakınları kendisinden haber alamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi. Adrese giden ekipler Eren Kaşıkçı'yı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç şefin hayatını kaybettiği belirlendi.
1: Baba diyor. Eren, eskiden Eren diyordu, şimdi baba demeyi öğrendi işte.
0: Bir çocuk babası 37 yaşındaki ünlü şef 2021 yılında katıldığı bir yemek yarışmasında şampiyon olmuştu. Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Şimdi Türkiye'de yaklaşık 35 milyona yakın araç sahibini ilgilendiren bir gelişme var. İçişleri Bakanlığı port bagaj çadır ve kayak taşıma aparatlarının teknik tadilat kapsamında değerlendirilmeyeceğini duyurdu. Yani artık bu ekipmanlar için ceza kesilmeyecek.
0: Port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları teknik tadilat kapsamında değerlendiriliyordu. Bu ekipmanlar nedeniyle trafik cezaları kesiliyordu. Artık ceza işlem uygulanmayacak. Kararı İçişleri Bakanlığı açıkladı. Araçlara takılan bu tür ekipmanların araçta teknik bir değişiklik olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi. Daha önce trafik ekipleri ruhsata işlenmediği gerekçesiyle bu ekipmanların takılı olduğu araçlara para cezası kesebiliyordu. 1000 liralık bu ceza ve 30 gün içinde takılı ekipmanları projelendirme şartı yapılan değişiklikle tümüyle kaldırıldı.
2: Şimdi yapay zeka teknolojisinde korkulan senaryolardan biri gerçekleşiyor. OpenAI'nin test aşamasındaki otonom yapay zeka ajanları kontrolden çıktı. Dijital dünyada adeta bir siber saldırı dalgası başlatarak şirketlere saldırdı. Bu skandalın ardından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, denetimleri arttırmayı değerlendiriyoruz ama Çin'in gerisinde de kalmamalıyız yorumunu yaptı.
0: Yapay zeka kontrolden çıktı. ChatGPT ajanları siber saldırılarla şirketleri hedef aldı. Açık kaynak yapay zeka platformu Hugging Face, güçlü bir otonom yapay zeka tarafından hacklendiğini duyurdu. OpenAI, test sırasında kapalı ortamdan kaçan yapay zekanın şirkete saldırdığını kabul etti. Saldırının tek mağdurunun Hugging Face olduğu düşünülüyordu ancak kriz bununla sınırlı kalmadı. OpenAI, kontrolden çıkan botların kamuya açık 4 ayrı hizmete daha sızdığını itiraf etti. Dünyanın ilk tam otonom yapay zeka saldırısına uğrayan Hugging Face temsilcileri, siber güvenlik uzmanlarıyla acil koduyla toplandı. Toplantı sonrası çarpıcı veriler açıklandı. Buna göre yapay zeka ajanları insanüstü bir hızla çalıştı. 3 günde tespit edilen ajanların insanlardan farklı olarak garip hatalar yaptığı, ancak yeni senaryolara hızla uyum sağladığı kaydedildi. Daha önce sektöre müdahale etmeyen bir çizgi izleyen ABD Başkanı Trump, yaşananların ardından yapay zeka üzerindeki denetimleri artırmayı değerlendirdiklerini söyledi.
3: So we have to be careful in both ways. We don't want to restrict them where all of a sudden we come in second to China. Whoever wins with AI is going to win. That's how big it is. So it's bigger than the internet ever was. It's bigger than anything ever was. So
0: yapay zeka ajanlarının kontrolden çıkması ilk kez yaşanmıyor. ChatGPT'nin erken bir modeli 2024'te başka bir testin yanıtına ulaşmak için kendi korumalı alanından kaçmıştı.
2: Ben direkt gün noktalıyorum MT360'ı. Benden sonra manşet programıyla Züfkar Ali Aydın sizlerle olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece.

İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Alevler nedeniyle yeşil vatan için mücadele var. 4 kent, 6 ilçede yangınların biri söndürülüyor, diğeri başka bir noktada başlıyor. Yangınla mücadele Balıkesir, Muğla, Antalya, Mersin gibi şehirlerde havadan ve karadan devam ediyor. Bu yangınların neredeyse tamamı, yani %90'ı insan kaynaklı, insanların hatalarından, ihmallerinden kaynaklanıyor. Ağustos sıcağı kapıdayken önceden yangın alarmı vermek gerekir miydi? Bu konuyu uzmanıyla konuşacağız, stüdyoda anlatacak. Alevlerin yükseldiği sıcak noktalarda Habertürk muhabirleri canlı yayında yaşananları anlatacak. Bir de belediyelere yolsuzluk operasyonları var. Dün Üsküdar Belediye Başkanı, bugün Etimeskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu Ankara'da gözaltına alındı. Rüşvet suçlamalarının yer aldığı dosyadaki ayrıntılara da bakacağız ve aktaracağız. Manşet başlıyor.

0: Evet, Antalya, Alanya, Seydikemer, Fethiye, Mersin. Son dakika bilgisi, Mersin Aydıncık'ta da yangınlar var. Orman yangınları devam ediyor. Orman yangınlarıyla mücadele de var. Hemen dönelim. Neresi? Burası şu gördüğümüz nokta Antalya. Antalya'da havadan helikopterler ve su haznesini boşaltan uçaklar ve helikopterleri görüyorsunuz. Alevler yayılmaya devam ediyor. Muğla, Seydikemer ve çevresinde yine yangınlar devam ediyor. Balıkesir'de de benzer bir tablo var. Onu da aktarmış olalım. Balıkesir'de iki noktada mücadele var. Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde birçok yerleşim yerini de tehdit ettiğini hatırlatalım. Hemen Öznur'u gördük. Neden? Balıkesir'de ki yangın tehdit boyutu hala potansiyeli devam ediyor. Öznur bize Balıkesir'den, sanırım Gömeç civarında, oradan son durumu aktaracak. Öznur.
1: Zülfikar Ali Aydın, Balıkesir'de söylediğiniz gibi risk henüz bitmiş değil. Çünkü bir noktada söndürülen yangının etkisi tüten, dumanlar yayılmakla birlikte rüzgarın etkisiyle hemen bir noktada, başka bir noktada kendimizi buluyoruz. Tabii ekipler ve görevlilerle birlikte. Burası Gömeç, Gömeç'e bağlı bir köy diyebilirim. Yerleşim yerlerine uzakta olan bir köy. Bu arada Sındırgı'da da bir yangın olduğu bilgisi var. Buraya Gömeç'e 2,5 saatlik bir mesafe. Söylediğiniz gibi insan kaynağı çok önemli yangın çıkışı nedenleri arasında teyit etmemekle birlikte, çünkü henüz bir rapor oluşturulmadı. Örneğin mesela bugün Gömeç civarında çıkan yangınlarda köylülerin en çok konuştuğu şey şuydu: açık bir alanda bir kaynak yakıldığından bahsedildi. Sabahtan beri yangının çıkış nedenine dair duyduğumuz en yaygın iddialardan biri buydu. Tabii ki resmi bir bilgi değil, bunun altını çizmekte fayda var. Buraya tekrar dönersek, bir önceki yayında alevler ve dumanlar arasındaydı. Ama şu anda bu görüntü, herhangi bir böyle büyük etrafa yayılan bir duman görmüyorsunuz. Daha çok tüten şeklinde duman görüyorsunuz. Karşı cephede, bir başka noktada arka tarafımda Erdidemir, orayı da gösterelim. Böyle iki şekilde karşılıklı küçük ufak miktarlı dumanlar tütüyor diyebilirim. Ama bir 10-15 dakika sonra ne olacağı gerçekten belli olmuyor. Ciddi bir rüzgar var. Dün Balıkesir'de 40-50 kilometre esiyordu saatte, ama bugün için meteoroloji bu limiti yükseltti. 80 kilometre saatte 80 kilometrelik bir rüzgar tahmini var. Bunu düne göre biz de daha yoğun hissediyoruz. Dün bu kadar olduğumuz yerde en azından savrulmuyorduk. Rüzgar önüne kattığı her şeyi alıp götürüyor. Bunun yanı sıra tabii o anda ufak bir noktada bir alev varsa, boyutu büyük de olmasa, bir anda karşı dağın üzerinde bir oluşmuş bir büyük ya da orta dereceli bir yangın görebiliyorsunuz. Şu an için burası kontrol altında. Geriye kalan tabloyu şöyle bir Erdidemir göstersin. Sadece tam karşı dağın tepesinde 3 farklı küçük ev görüyoruz.

0: görüyoruz. O evlerin hemen bitiminden başladı yangın. Dağın eteklerine kadar, aşağıya kadar uzandı. Zaten renk farkından da yangından geriye kalan tahribatı görmek mümkün. Erdi, biraz daha ilerleyelim. Bu arada sık sık helikopter destekli su takviyesi var. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden gelen itfaiye ya da belediye ekipleri var, desteğe geliyorlar. Ve köylüler, çocuklar, görüyorsunuz, yetişkinler, kronik hastalığı olan yaşlılar başka noktalarda sağlık merkezlerine gönderildiler. Burası neyse ki dediğim gibi yerleşim yerinin çok olduğu bir nokta değil, ama son durumda bu şekilde gördüğünüz gibi her yer siyaha bürünmüş durumda.
1: Evet, Öznur Karslı Çetiner'e Balıkesir'den aktardığı bilgiler için teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnanlı mevkidaşını resmi törenle karşılıyor. Ayrıntıları Emre Karaca'dan alacağız.
2: Evet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konutundan çıktı. Şimdi askerleri selamlıyor. Önemli bir ziyaret. Lübnan Cumhurbaşkanı Josep Aoun Türkiye'ye bir resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Özellikle bölgedeki son gelişmeler paralelinde okuyacak olursak iki önemli aktörün buluşması bugün gerçekleşmiş olacak. Tabii Lübnan Cumhurbaşkanı Josep Aoun'u da anlatmak gerekirse bir önceki aslında Genelkurmay Başkanı'ydı. Lübnan bilindiği gibi oldukça çalkantılı bir siyasi geçmişe de sahip. Hem parlamentodaki o aritmetiğe de yansıyan bu çalkantılar arasında 2 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı seçimleri neticelenmemişti. Ancak 2025 yılının Ocak ayında Josep Aoun için ortak bir mutabakat sağlanmıştı. Tabii özellikle iç savaş yıllarından, hatta daha doğrusu belki de 1943 yılındaki kuruluş yıllarından itibaren etnik ve mezhepsel gerilimin hep zirve yaptığı ülkelerin başında geliyor. Bir kural var Lübnan'da. Lübnan Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan oluyor. Josep Aoun bu kategoriye giriyor. Başbakan Sünni, meclis başkanı ise Şiilerden oluşuyor. Yani zaman zaman bütün seçimlerde bu gerilim de, bu gerilim de hissedilebiliyor. Şimdi bir yandan da Josep Aoun'un karşılanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ana binadan çıkmıştı. Şimdi mevkidaşını karşılayacak ve ardından da resmi törene geçilmiş olacak. Tabii Lübnan ile Türkiye arasında özellikle son dönemde ivme kazanan ilişkilere de vurgu yapmakta fayda var. Son 2 yıllık zaman diliminde 2024'ün son günlerinde dönemin başbakanı Mikati de gelmişti. Özellikle bölgedeki hararetin yükselmesi şüphesiz ki taraflar arasındaki işbirliği fırsatlarına odaklanılmasına, konsantre olunmasına yol açmıştı. Tabii Lübnan siyasi anlamda az önce ifade ettiğim gibi çok çalkantılı bir geçmişe sahip. Özellikle 1975'de başlayan, 90'a kadar devam eden iç savaş yılları ülkeyi çok yıpratmıştı. O dönemin aslında mirası şu anki siyasi konjonktürde de gözlemlenebiliyor. Özellikle İsrail'le yaşanılan o gerilim, hatta çatışma demek daha doğru olur, savaş demek daha doğru olur, yıllar boyunca Lübnan üzerindeki siyasi istikrarın sağlanması konusunda da sıkıntılara yol açmıştı. Hatta Lübnan bayrağında bulunan sedir ağacı, yeşil sedir ağacı bulunur amblem olarak, en bayrağın ortasında konumlanmıştır. İstikrar ve geleceğe yönelik olarak güveni temsil eder. Ancak Lübnan kuruluşundan bu yana aslında bu siyasi çalkantılardan, siyasi anaforlardan uzak bir ülke olamamış diyebiliriz. Şimdi özellikle Türkiye ile gelmeden önce Josep Aoun'un da önemli açıklamalar yaptığına dikkat çekmekte fayda var. Josep Aoun buraya gelmeden önce Türkiye ile koordinasyonun Lübnan için geçici bir tercih değil, stratejik bir gereklilik olduğuna dikkat çekmişti. Tabii Türkiye ile arasında, Lübnan Türkiye arasında askeri anlamda da işbirlikleri olduğunu söylemekte fayda var. Özellikle İsrail ile yaşanan o gerilimli yıllarda Lübnan ile İsrail arasında, daha doğrusu Lübnan'ın güneyinde yer alan Hizbullah ile İsrail arasında yaşanan o gerilimli yıllarda zaman zaman Birleşmiş Milletler'in çatısı altında kurulan çeşitli mekanizmaların da devreye girdiğini gözlemlemiştik. Lübnan geçici barış gücü de, UNIFIL olarak da diyebileceğimiz bu ordu mekanizması da orada fiili olarak görev yapıyor. Türkiye'de özellikle deniz kuvvetleri, deniz görev gücü aracılığıyla ülkenin güney kısmındaki o istikrarın, barışın sağlanması için katkı sağlamış durumda. Şimdi bugün gündeme gelir mi emin değilim, ancak UNIFIL'in görev süresi doluyor yıl sonunda. Ortaya bazı formüller ortaya atılmış durumda. Fransa, İtalya liderliğinde bir Avrupa gücü kurulabilir şeklinde bir formülasyon var.

yine NATO desteğiyle Türkiye'nin katılımına kadar çeşitli bir formülle birlikte çeşitli Arap ve İslam ülkelerini de kapsayan bazı öneriler de yer alıyor. Yani aslında yılın sonuna doğru ortaya çıkabilecek bazı yeni sorunlar var. Bu sorunların çözümü konusunda da Türkiye yine aktif olarak bölgede görev yapabileceğini daha önce de göstermişti. Josep Daum da zaten buraya gelmeden önce yaptığı açıklamada buna değinmişti. Tabii çok fazla konu başlığı var. İsrail ile Lübnan arasında geçtiğimiz Haziran ayında bir mutabakat imzalandı. Diplomatik anlamda iki ülke arasında bir temas aslında yok. Yani en azından resmi olarak bir söz konusu değil. Ancak ülkeler arasında zaman zaman bazı özellikle son yıllarda anlaşmaya giden yolda görüşme istişare trafikleri olmuştu. ABD'de imzalandı bu anlaşma Haziran ayında. Ancak özellikle yeni koşullarda şimdi İstiklal Marşımız okunuyor.

0: İstiklal Marşı okundu. Şimdi liderler törenin bir sonraki safhasına katılacaklar. Son olarak Haziran ayındaki önemli bir anlaşmaya parmak basmıştım. İsrail ile Lübnan arasında ABD'nin arabuluculuğu ile imzalanan bir anlaşmaydı. Bu anlaşmanın genel çerçevesi Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını öngörüyor. Özellikle son yıllarda bölgedeki iki önemli hadise aslında Lübnan'ı da direkt olarak etkilenmesine yol açtı. Bunların başına 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'de yaşananlar var. Çünkü bu yaşananların bir başka tesir noktası da Hizbullah'la İsrail arasındaki silahlı tansiyonun bir kez daha ortaya çıkmasıyla neticelenmişti. Çatışmalar başlamıştı ve o günden sonra iki tarafta tabi Lübnan'ın topraklarının da İsrail tarafından işgal edildiğine dikkat çekmek gerekiyor. Tabi İsrail'in burada meşru, en azından gerekçe olarak öne sürdüğü argümansa Lübnan'ın güneyinde yer alan Hizbullah'ın silahlı unsurlarında olması. Tabii tarihsel anlamda da Hizbullah silahlandırılması yine Lübnan İç Savaşı'na kadar dayanıyor. Az önce 1975 ve 90 yılları arasındaki iç savaşa parmak basmıştık. Şimdi o dönemde bir Taif Anlaşması var 1989 yılında. Bu anlaşmayla birlikte Hizbullah'a silahlanma konusunda bir istisna tanındı, bir imtiyaz tanındı. Ve bu imtiyazın gerekçesi de yine İsrail'in varlığıydı. Yani aslında İsrail-Hizbullah çekişmesi Lübnan'ın merkezi hükümetini tesis etmesinde önemli bir engel. Şimdi liderler geldiler, Joseph Damlı da tören
1: merhaba asker.
0: Evet, Joseph Landa tören kıtasına merhaba asker dedi. Devam ediyor. Kendisi de eski bir genelkurmay başkanı. O yüzden bir askeri şapkasının olduğunu da söyleyelim. Lübnan tarihinde tabii genelkurmay başkanı olup sonra cumhurbaşkanı olan başka isimler de var. Beşinci isim Joseph Damlı. Ve kendisi şu anda da Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Şimdi heyetler tanıtılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan Dışişleri Bakanı en başta yer alıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı da görüyorum. Yine baş danışman Akif Çağatay Kılıç da orada. Şimdi az önce bahsettiğim o Hizbullah'ın silahsızlandırılma konusu aslında Lübnan'ın kendisinin de en önemli gündem başlıkları arasında yer alıyor. Burada Türkiye'nin de en azından diplomatik bağlamda aktif bir şekilde rol alması da düşünülüyor. Bu konuyla daha önce de aslında Türkiye'nin de girişimleri olmuştu. Şimdi diğer bir hadise daha vardı. 7 Ekim 2023 sonrası bölgesel gelişmelerin Lübnan'ın nasıl etkilediğine dikkat çekmiştim. Bununla birlikte tabii Suriye'nin 2024 yılından Aralık ayındaki devrim süreci de çok etkiledi. Şimdi Suriye ile Lübnan arasında da tarihsel anlamda çok köklü bir ilişki var. Özellikle Hafız Esad döneminde Lübnan topraklarına yönelik olarak Beka merkezli olarak çok aktifti Suriye. Lübnan'ın yine oradaki toprak bütünlüğünün sağlanamamasının temel sebeplerinden biriydi. Şimdi yeniden buna benzer bir şekilde Hizbullah'ın silahsızlandırılması noktasında Suriye'nin de devreye girebilme ihtimali olduğu söyleniyordu. Ancak bunu Joseph Landa gelmeden önce yaptığımız

0: mülakatta tamamen reddetti. Yani hiçbir dış müdahale olmadan başka ülkelerin çok aktif bir şekilde rol almasını, kendi siyasetlerine, diplomasilerine karışmalarını istemediğini kırmızı çizgi olarak ortaya koymuştu Joseph Ahn. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Joseph Ahn tokalaştılar. Yavaş yavaş ana binaya doğru giriş yapacaklar. Önemli bir görüşme. Tabii işbirliği fırsatları masaya konacak. Askeri bağlamda işbirliği fırsatlarına dikkat çekmiştim. Ancak bir başka önemli başlık daha var. O da enerji alanında Türkiye'nin Suriye üzerinden Lübnan'a elektrik sağlaması, ki çünkü bu konuda da çok son derece kısıtlı ve sıkıntılar yaşayan bir ülke olduğunun altını çizelim Lübnan'ın. Şimdi iki lider el sıkışıyorlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana binasında ve kameralara poz veriyorlar. İlerleyen saatlerde baş başa bir görüşmeleri gerçekleşecek. Ardından ortak basın toplantısına geçilecek. Ortak basın toplantısında da az önce ifade ettiğim o işbirliği fırsatlarına kapı aralanmasını bekliyoruz. Ekonomi başta olmak üzere askeri bağlamdaki işbirliğine yönelik olarak enerji gibi kriterlerde, başlıklarda görüşlerini aktaracaklar ortak basın toplantısında.
1: Evet, Emre Karaca Ankara'dan aktardı. Dönelim orman yangınlarının bulunduğu noktalara. Dün Muğla'da ilk kez büyük ölçekte, belki o şekilde ifade edilebilir, Seydi Kemer ilçesinde bir yangın vardı. Orman ikinci gününde ya orman yangını söndürüldü ama alevler hemen sonra Fethiye'de yükselmeye başladı. Dün Necat Kırbulut öğle saatlerinde yola çıktı Mehmet Sait Atasoy'la birlikte. İlk saatlerden itibaren yangını birlikte takip ediyorlar. Birazdan Emine'ye de döneceğiz. Antalya'da da bir orman yangını var. Hemen Necat'ın solunda, sol tarafta orman yangınlarıyla mücadele eden orman işçileri ve çalışanların, bunu söndürmek için mücadele eden insanların verdiği mücadeleye dair görüntüleri, fotoğrafları da görüyorsunuz. Necat'tan alalım, son durum nedir Muğla'da?
2: Evet, ne yazık ki alevler olağan hızıyla devam ediyor ilerlemeye. Bir yandan da ekiplerin havadan ve karadan mücadelesi sürüyor. Öğlen saatlerinde hakim bir tepeden baktık ve alevlerin tamamen söndüğünü gördük. Ardından artık soğutma çalışması başlamıştı. Ne var ki bir saat sonra yeniden alevlendi ve geniş bir alana yayıldı. Şöyle görelim, kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Bakın, bu bölge tamamıyla yandı ve küle döndü. Şu an itibariyle de burada soğutma çalışmaları devam ediyor. Hemen karşıda çalışan insanları göreceksiniz. Onlar hayvan barınma merkezine bağlı ekipler, veterinerler var. Onlar da ormana geldiler. Hayvanları burada, yaralı hayvanları kurtarmak için, tedavi etmek için. Ama burada onlar da ellerinde kürek ve kazmalarla alevlerin üzerine su, toprak dökmeye çalışıyorlar. Hemen yanımızda bir kişi daha var. Bu da bölgenin köylüsü. O da elinde, sırtında bir ilaç pompası var. İlaç pompasıyla burada ağaçları söndürmeye, soğutmaya çalışıyor. Geçmiş olsun diyelim.
3: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
2: Nasıl gidiyor burada çalışmalar?
3: Burada
2: şunu soralım. Kaç litre alıyor bu sırtınızdaki?
3: 15 litre ilaç pompası bu normalde. Evet. Tarım zira ilaç pompası olarak kullanılıyor.
2: Bir de burada pet şişe var.
3: Evet, biz bunu
2: 15 litre suyla gelip burada
3: Tankerlerden tek tek dolduruyoruz. Buradaki bölgeleri soğutma çalışmasında da daha fazla yardımcı oluyoruz. Evet. Helikopterler burada çalışıyor. Burası Fethiye'nin 20 kilometre kuzey doğu gölgesinde kalıyor. Elimizden gelen bütün seferberliği 3 günden beri devam etmekteyiz.
2: Allah kolaylık versin. Geçmiş olsun. Hemen ileride helikopterler havadan müdahalesini sürdürüyor. İşte alevlerin üzerine suyu bıraktı. Tabii bir yandan havada 10 helikopter var. 5 tane yangın söndürme uçağı var. Karadaysa binlerce personelle ve arazözlerle yangına müdahale hızlı bir şekilde devam ediyor. Dün Seydi Kemer'de başlamıştı yangın. Seydi Kemer'deki yangında 6 mahallede 434 ev tahliye edildi. Yani 600'den fazla insan tahliye edildi. Aynı zamanda Seydi Kemer Devlet Hastanesi'nde tahliyeler yapıldı ve orada tedavi gören 45 hasta da Fethiye Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Çünkü bölgede orada da risk alanları vardı. Şöyle ilerleyelim, bakın buradaki ağaçların tamamen yandığını görüyorsunuz ve böyle ilerleyerek yolun karşı tarafına geçti. Ama halen bulunduğumuz yerlerde dumanların tüttüğünü görüyoruz. O dumanlar işte kısa süre sonra hafif bir rüzgarla alevleniyor ve o alevlerde bütün ormanı yeniden sarıyor. Canla başla süren bir mücadele günlerdir. Dün sabah saatlerinden beri orman kahramanları uyumadılar. Ateşle mücadeleleri sürdü, devam etti ama şu an itibariyle de henüz tam anlamıyla bir sonuç elde edilebilmiş değil. Umutluyduk, mutluyduk, sevindik çünkü birkaç saat önce sönmüştü. Bütün alevler söndürüldü.

0: görmüştü ancak ardından dakikalar içinde alevler yeniden yükseldi ve bölgeyi sardı. Şu anda o alevlerle mücadele aralıksız devam ediyor.
1: Evet, Necat Kırbulut Muğla'dan aktardı. Rüzgar ve sıcağa dikkat çekti. Konuğumuz Profesör Doktor Doğanay Tolunay. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Emine'ye gideceğiz ama 35 derecenin üzerine çıkmış bir sıcaklık. Kısa bir değerlendirme alacağım hocam sizden. Hem Necat'ın anlattıklarından hem dünden bu yana izlenimlerinizden, notlarınızdan. 35 derece sıcaklık var ama üstüne bir de 80 kilometre hıza varan bir rüzgar var. Hı hı. Bu ne anlama geliyor? Şu an duman var ama yarın aleve yine dönüşebilir mi?
2: Tabii. Şimdi bizim için öncelikle yangın olan yerdekilere, etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hem de orada birçoğu meslektaşım, öğrencim olan orman mühendisleri var. Orman teşkilatına da kolaylıklar diliyorum. Evet. Şimdi bizim için yangın riskinin olduğunu meteorolojik koşullardan yorumlayabiliyoruz. Eğer sıcaklıklar 30 derece üstüne çıkmışsa, hava nemi, bağıl hava nemi %30'un altına düşmüşse ve rüzgar hızı 30 kilometrenin üstüne çıkmışsa artık alarm zillerinin çalması lazım. Yani o anda en ufacık bir kıvılcım çok büyük yangınlara geçebilir, dönüşebilir. Dünden beri hani hatta işte salıdan beri diyeceğim, salı günü rüzgarlı hava başladı. Havalar sıcaktı ama o 30 derece üstüne çıkmıştı. Rüzgar hızı 30, 40, 50 kilometreler olunca salı gününden itibaren bu risk yükseldi. Bunu yaşıyoruz ve özellikle Marmara ve Kuzey Ege için bu cumartesiye kadar bu rüzgarlı havanın gitme riski var. O yüzden halen devam, yani önlemleri almaya, alarm üzerinde durmaya devam.
1: Şimdi hocam yanan çam ormanları, Fethiye'den bu görüntü. Siz kalın lütfen hocam, tamam, bir yerinizde. Tabii. Ben sadece onu aktaracağım. Çam ormanlarının yandığını görüyoruz. Oranın bitki örtüsü, doğası zaten buna müsait. Şimdi bu mevsimde biz zaten Ağustos ayı geldiğinde sıcaklığın sizin anlattığınız gibi belli bir sıcaklık derecesinin üzerine çıkacağını biliyoruz. Sizin altını çizdiğiniz bir yangın alarmı hususu var. Evet. O nedir? Tam olarak nasıl uygulanması gerekir? Belki onu aktaralım biraz izleyici
2: şimdi,
1: de.
2: Hani birdenbire çıkan bir şey değil bu. Yani az çok yangının büyüyerek büyük risk olacağı zamanı biz tahmin edebiliyoruz. Meteorolojik koşulları yorumlayarak ki bu aşağı yukarı 4-5 gün önceden daha hassas olarak şu günler işte rüzgar, hava sıcaklığı, hava nemi şartları yangın çıkmasına uygun diye yorumlayabiliyoruz.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bunu gördüğümüz anda, bu ne şartları yapmalıyız? Oluşturduğumuz anda bir mutlaka ve mutlaka ormanla iç içe yaşayan, köylü demiyorum artık, kentliler de ormanla iç içe yaşıyor. Hı. Ormanla iç içe yaşayan her vatandaşa mutlaka o meteorolojik koşulların yangın çıkması için uygun olduğu şartların oluştuğu ormanda çok dikkatli olunması gerektiği, ateş çıkartacak faaliyetlerden uzak durmaları gerektiği bilgisi gitmeli.
1: Evet.
2: Yani o olmalı. Ama diyelim ki ben işte ormanın içinde yaşayan birisiyim. Mesaj da geldi. Gördüm cep telefonundan.
1: Mesaj dediniz. O görüntüyü biraz sola alırsak mesajı tam olarak göreceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirli bölgelerde riskleri ölçüp orada yaşayan insanlara gönderdiği bir mesaj. Hocamızın bahsettiği mesaj o mesaj. Hemen ekranda da görüyorsunuz. Orman yangın riski çok yüksektir diyor. Ateş yakmayın. Duman veya alev görürseniz 112'yi hemen arayın diye Tarım Orman Bakanlığı'nın imzasını taşıyan bir mesaj.
2: Evet, bunu da söyleyelim. Teşekkür edelim Tarım Orman Bakanlığı'na ve Orman Genel Müdürlüğü'ne.
1: Evet.
2: Uzun yıllardan beri biraz çekinceyle bu gibi mesajlar yollanmıyordu. Evet. Hani böyle bir uyarı gidildiği zaman acaba kasıtlı olarak orman yakılır mı endişesiyle. Evet.
1: Huzuru bozabilir düşüncesiyle herhalde.
2: İlk defa bu yapıldı. Bugün itibariyle yapıldı. O yüzden teşekkür ediyorum. Bu da yetmez. Evet, bu çok önemli bir şey ama dediğim gibi ben vatandaşım, ormanla iç içe yaşıyorum. Bu mesajı aldım. Ne yapmam lazım?
1: Evet.
2: İşte orada bu hemen olacak bir şey değil. Öncesinde bir orada yaşayan vatandaşlar örneğin hangi faaliyetler yangına neden olur bunu bilmesi lazım. Yanılmıyorsam Balıkesir'deki muhabiriniz bir köylülerin konuştuğu bir şeyi söylemişti örneğin. Kaynak makinesinden çıktığını düşünülüyor demişti. Örneğin ben orada yaşayan birisi olarak bileceğim ki bu ihbarı aldığım zaman kaynak makinesi kullanmayacağım. Bunu bilmem lazım. Evet. Niye? Hava rüzgarlı ufacık bir kıvılcım uçabilir. Ne bileyim, balya makinesi o sıcak şartlarda belki çalıştırılmaması gerekiyor. Balya makinesinden evet. da çünkü yani...

0: evinizin ya da arazinizin çevresi kontrolünüz altında olduğunu düşünseniz bile yapmamanız lazım.
1: Artı çok daha öncesinde buraya gelmeden önce kendi evimizde yangına karşı hazırlıklı hale getirmemiz lazım.
0: Evet. Şimdi hocam bir Emine Derya'nın bulunduğu noktaya gidelim. Biz yangını böyle teorik ve anlamda nasıl mücadele edilmeli o kısma dair bilgiler veriyoruz ama bir de sahada siz lütfen kalın hocam yerinizde. Emine'yi bir görelim. Emine'nin yanında bir orman işçisi bu işte daha doğrusu yangınla mücadele eden bir arkadaşımız da var. Emine bize hem hikayesini hem mücadelesini anlatacak bir de oradaki son durumu aktaracak. Emine'yi bir dinleyelim.
2: Dilerseniz önce buradaki son durumla başlayalım. Evet. Çünkü burası Antalya'da hala aktif olarak yangınların devam ettiği noktalardan bir tanesi. Şimdi Alanya ilçesine bağlı Beldibi mahallesinin ormanlık alanlarında artık ekiplerin aktardığına göre yangın büyük çoğunlukla kontrol altına alındı. Altını çiziyorum, bu resmi ifade değil ancak ekiplerle konuştuğumuzda, sahadaki orman işçileriyle konuştuğumuzda artık büyük ölçüde kontrol altına aldıklarını yangının ve soğutma çalışmalarını başladıklarını söylüyorlar. Şimdi zor bir coğrafya Zülfikar Ali Aydın. Oldukça engebeli, sarp ve dik arazilerden oluşuyor. Ondan dolayı da sık sık havadan müdahale aslında yapılıyor bu bölgeye ama biz şu anda karadan müdahalenin yapıldığı alanlardan bir tanesinde. Şimdi bu yayında sizi bir orman gönüllüsüyle de tanıştırmak istiyorum. Kendisi Sabahattin Çelik, Alanyalı, burada yaşıyor ve su tankeri işletmecisi. Bu görmüş olduğunuz tanker yerlerde kendisine ait. Normalde kendisi bu işle meşgul ama şunu söyledi bana. Ben orman yangını ne zaman olsa Antalya'da geçen sene Manavgat'ta çalışmıştınız zannediyorum. Geliyorum dedi. Kaç gündür buradasın?
3: Biz bu yangın başlayalı dün saat 3'te başlamıştı. Ve tanker ve araçlarımızla buraya su sevkiyatı yapmaya başladık. Tabii bu ormanlar hepimizin. Bunlar bizim ciğerlerimiz. Buranın içinde de bir yaşam var. Burada da bir yaşam süren canlılarımız var. Bunun için bunları korumak, bu yeşilliği, bu doğanın devam edebilmesi için mücadele edip ve üstesinden de gelerek...
2: Gece nasıl geçti bu arada?
3: Tabii gece rüzgarın etkisiyle yangın çok yüksekti. Çok hızlı hareket etti. Öne geçilmez bir hale geldi. Tabii rüzgarın sabah biraz hafiflemesiyle, tabii gece helikopterler ve uçaklar dediğimiz su atan ekipmanlar olmadığı için daha hızlı hareket edebiliyor. Onun için gündüz tabii şey daha fazla oldu, çalışma havadan destek olunca önüne geçilebildi ve bulunduğumuz bölgede buranın üst noktası.
2: Oldukça zaten, zor bir alan.
3: Evet, oldukça zor ve burayı zaten aşmış olsa aşağı tarafta yani sahil kısmında bulunan daha yoğun olan köylerimiz ve evlerimiz var. Oralarda tehdit altında olabilirdi.
2: Evet, haklısınız. Şimdi şunu merak ediyorum. Siz gönüllü olarak bu işi yapıyorsunuz. Evet. Peki ne zamana kadar burada kalacaksınız?
3: Biz yani bizim başımıza bir iş gelmedikten sonra, biz ev al görmedikten sonra biz sonuna kadar burada mücadele ederiz. Biz bundan 9 yıl önce buralar tekrar yanmıştı. Üzülüyoruz. Yeşermeden yine kül oldu.
2: Siz Alanyalı mısınız?
3: Evet, Alanyalıyım.
2: Peki emeğinize sağlık diyelim, yüreğinize sağlık, çabanıza sağlık. Çok teşekkürler.
3: Ben teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Alanya Orman İşletme Müdürü bu işte çalışan personel arkadaşlara ve dışarıdan il ve ilçelerden bize destek ve yardım için gelen tüm ekip arkadaşların hepsinden Allah razı olsun diyorum, teşekkür ediyorum.
2: Evet, çok önemli bir noktayla bitirdi beyefendi. Şimdi sadece Alanya'dan değil farklı noktalardan da orman gönüllüleri geliyor. Burada kimi zaman su taşıyorlar, kimi zaman ayran taşıyorlar, kimi zaman motosikletleriyle. Mesela bu karşıdaki grup hemen sağ tarafta, Ahmet Korkmaz'dan göstermesini rica edeceğim. Sağ taraftaki grup motosikletiyle geldi. Buradaki vatandaşlara, insanlara, orman işçilerine limonata dağıtıyorlar, ayran dağıtıyorlar, simit dağıtıyorlar, su veriyorlar. Kimin neye ihtiyacı varsa imece usulü herkes burada birlik içinde, beraberlik içinde, ekiplerle koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Yine beyefendinin dikkat çektiği bir noktayla ben de yayını yavaş yavaş kapatmak istiyorum. Bu ekosistem hepimizin dedi. Biz genelde yangın haberlerinde işte kaç evin zarar gördüğünü, kaç yerleşim yerinin zarar gördüğünü söylüyoruz. Tabii ki bir insan canı çok kıymetli, en önemlisi ama bu ekosistemi biz karıncadan tutun bir kuşla, burada yaşayan canlılarla paylaşıyoruz. Onların da evi aslında yok oluyor. O nedenle yangının bir an önce söndürülmesi ve kontrol altına alınması çok kıymetli. Ekiplerin de bunun için Alanya'da hem havadan...

0: hem karadan müdahaleleri sürüyor.
1: Evet, Emine Derya'ya hem son cümleleri için de ayrıca teşekkür edelim. Çünkü orman gönüllüsünün aktarmak istediği şeyi tamamlayan cümleler kurdu. Tabii bu bir kültür aslında. Orman gönüllülerinin bu verdiği mücadele. Biz belki sadece yangınlarla fark ediyoruz ama sonra da unutuyoruz yangın bitince. Orada çok ciddi bir birlikte hareket etme, doğayı ve aslında insanı koruma ya dair bir refleks de var. Belki siz onunla ilgili de bir şeyler söylemek istersiniz. Öğrencileriniz de var dediniz sahada.
2: Tabii ki yani sahada canlı başta çalışanlar var. Şimdi bir taraftan hani oradaki orman mühendisleri ormanı korumayı, ormanı gençleştirmeyi, idare etmeyi planlıyor. Bir diğer taraftan da yandığını görmek onları da çok fazla üzüyor. Tabii hani sadece burada hani orada yerleşim alanları yandı değil, bölgede ayısından öyle söyleyelim. Hani hep Karadeniz'de zannederiz. Ayısından vaşağına kadar çok sayıda canlı var. Bir sürü ağaç türü var. Bütün bunlar orada bir ekosistem oluşturuyor. Evet. Tabii şey de özellikle önemli. Gönüllülerin bu kadar bilinçli olması ve yardım etmesi de önemli. Ama ben şey uyarısı yapmak istiyorum. Yangınlara gönüllülerin böyle bilinçsizce girmeleri de çok riskli. O uyarıyı da yapmamız gerekiyor.
1: Onu geçen yıl yaşadık çünkü... orada da bir anda başka yangını, bir tablo çıkabiliyor ortaya.
2: Bir anda maalesef yangın içinde kalabilirsiniz. Özellikle yangın büyüdüğü zaman arkanızda bir spot atar, öyle deriz biz. Bir anda yangın
1: başka bir yere alabilir, sıçrayıp daha hızlı yayılabilir.
2: Aynen öyle.
1: Şimdi hocam bu söylediğinize de geleceğim şundan dolayı. Şimdi bizim izlediğimiz görüntülerde gördüğümüz şey, yani normal bilmeyen için işte uçakların, helikopterlerinde kullandı ama bu yangın türü ve niteliğine göre de buradaki müdahaleler değişiyor galiba. Biz hangi tür yangınlarla karşı karşıya kalıyoruz? Ne yapmamız gerekir? Ya da başka tür risklerle de karşı karşıya mıyız? Onu da konuşalım.
2: Tabii şimdi bir kere şunu söyleyelim. Bütün yangınlar yerden başlar. Örtü yangını deriz biz. Yani ne demektir bu? Bir kıvılcım düştüğü anda ilk önce yerdeki ağaçlardan dökülmüş kuru yaprakları ve kurumuş otları tutuşturur. Bunlar odunsu olmadıkları için çok kolay tutuşurlar. Yani ufacık bir kıvılcım bunları tutuşturur. Mesela odunsu bir doku 250-300 derecede yanmaya başlar. Bu odunsu olmayan yapraklar ve otsu türler nem içeriğine göre değişir. Nemsizse, tamamen kuruduysa 200 derecede tutuşmaya başlar. Evet. Dolayısıyla bir kere yerde başlar. Yerden buna örtü yangını deriz. Buna su bile sıkmaya gerek yok. Yani örneğin şeyleri görmüşsünüzdür ortaya bir dalla söndürmeye çalışıldığını. Onunla bile
1: ona dair görüntüler vardı.
2: Var. Hatta şey bile hani şöyle hiç dalla da gerek yok. O çıplak toprağı çıkardığınız zaman böyle bir yarım metre otu uzaklaştırdığın zaman yangın kendiliğinden sönebilir. Ama bizim için riskli olan şudur. O örtü yangını ama çok hızlı yayılır. O evet, kuru otlar olduğu için de gittikçe yani öyle bir hızlı yayılır ki yetişemezsiniz.
1: Bir anda ana karayollarını bile kuşatabiliyor.
2: Kesinlikle.
1: Geçen yıl Çeşme'de gördüğümüz şey aslında.
2: Evet ve orada orman da yok. Yani orası evet, çalılıktı yani. Büyük orman olmuş olsa çok daha büyük felaketler olur. En büyük tehlikesi şu. Oradan tepe yapmak deriz. Merdiven yaparak ağacın tepesine çıkıyorsa işte o zaman risk büyüyor. Bu nasıl olur?
1: Onu da Çanakkale'de görmüştük mesela.
2: Çanakkale'de gördük. Evet. Bu yangınlarda da öyle.
1: Var, evet.
2: Ve ağacın tepesi yanmaya başladığı zaman rüzgarla birlikte odun yanmaya başladığı için, odunsu doku yanmaya başladığı için yangının enerjisi arttı diye çok duymuşlardır. Orada odunun yanmasıyla, hele bir de orman sıksa yangının enerjisi artar, çok daha fazla enerji aşağı çıkar. Rüzgarla birlikte ısı enerjisi transfer olur. Rüzgarla birlikte
1: en risklisi o galiba.
2: En risklisi yani o közler yayılır, spot atmaz, önce söylemeye çalıştım. Bir anda 10-15 farklı yerden yeni yangınlar çıkabilir. En korktuğumuz da budur.
1: Bu da çam ormanı içinde olup kozalağın patlayıp sıçrayarak gittiği
2: o öyle denir ama kozalak patlamaz. Evet. Yani onu söyleyelim. O da doğru bir bilgi değil. Kozalak patlamaz. O kozalağın patlamasını işte çıtırdatması açılır kozalak. Asıl şey zannederler. Rüzgarla birlikte o kabuklar, köz halindeki, kor halindeki kabuklar uçar, yeni yangın başlatır. Onu kozalak patlattı derler. Kozalak sadece eğimli yerlerde, ağaç yanarsa, sapı yanarsa eğimden yuvarlanarak yeni yangınlar başlar.
1: Onu doğru tarif etmek lazım. Hocamız da düzeltti. Şimdi o arkadaki görüntü

0: kötüye alalım bazı bilgiler, rakamlar var. Şimdi ormanlarla ilgili birinci ve ikinci derecede hassas alanda olan bölge toplam ormanlarımızın %60'ı. Yangınların %90'ı da biraz önce söyledik insan sebepli. Mangal yangını, işte ihmali davranışlar ve onun sonucunda ortaya çıkanlar. Diğerlerini de aktaracağım ama özellikle ormanların bulunduğu yerlerdeki enerji nakil hatları, evet, elektrik direkleri, hı-hı, eski olanlar. Onların buradaki rolü bu yangınlarda ne kadar olabilir?
1: Çok aslında. Şeyden başlayalım. Yani ülkemizin büyük bir çoğunluğu aslında şey, yangın hassas. Yani %60'ın üzerinde. Evet. Bunlar, bu bölgeler neresi diyebiliriz? Marmara'dan başlayın, işte Edirne, Çanakkale'den başlayın, Bursa, Balıkesir'den Maraş'a kadar, Hatay'a kadar o bölgeler, bunların iç kesimleri de daha çok Ege Akdeniz'in, yani sıcakların olduğu, artı bir de özellikle Kızılçam ormanlarının yayılış gösterdiği yerler. Ama bunun haricinde de diğer bölgelerde hiç yangın çıkmıyor gibi düşünmemek lazım. Bizim ikinci derece yangın bölgesi dediğimiz, mesela geçen sene Bolu, Karabük gibi, Sakarya gibi bölgelerde de çok ciddi yangınlar çıktı. Zaman zaman oralarda da, özellikle kurak şartlarda oralarda da yangın çıkabiliyor. Evet. Karadeniz'de yangınlar çıkabiliyor. O yüzden aslında bütün Türkiye'de %100'ünde her zaman yangın çıkabilecekmiş gibi davranmamız lazım.
0: Evet.
1: Şeye gelecek olursak, sayılara gelecek olursak, sayısal olarak yangınların %90'ını insanlar çıkartıyor ama ikinci bir istatistik daha var. Yanan orman alanlarının %99'undan insanların çıkarttığı yangınlar sorumlu. Geri kalan yıldırım.
0: Tam da onunla bağlantılı bir şey soracağım hocam. Bir önceki grafikte de vardı. %15'i faili meçhul kalıyor. %7-8 duruma göre bazen kasıtla da çıkarabilen şüpheli şeyler olabiliyor diye. Bu yangınlarda öyle bir izlenim edindiniz mi?
1: Yok. Yani şimdi takip ediyoruz bunları. Hani elektrik nakil hatlarıyla da bağdaştırayım. Sayısal olarak elektrik nakil hatlarından çıkan yangınlar 2020-25 arasında toplam yangınların %4'ü kadar. Hı hı. Ama buna karşılık elektrik nakil hatlarının yaktığı orman toplam yanan orman alanlarının %25'i kadarına çıkıyor. Hı hı. Yani oransal olarak azmış gibi gözüküyor sayısal
0: aslında
1: olarak,
0: hiç
1: ama
0: de az değil.
1: Çok yaşa anlamında. Hani %4, bütün yangınların %4'ü çok küçükmüş gibi bile, ama bunların çoğunun dağlık alanlarda olması, yolun olmaması ve elektrik nakil hatları nedeniyle helikopterlerin, uçakların manevra yapamaması gibi sebeplerle de söndürülmesi zor. Bu seneki yangınlarda henüz kasıp yok. Örneğin 2022 yılıydı yanılmıyorsam. Evet. Kasıtlı bir Bördübet'te yangın çıkmıştı. Babasına kızan birisi yakmıştı. Geçen sene öyle olmuştu.
0: Evet, yani onlar da yakalandı.
1: Ona göre bu seneki yangınlarda takip edebildiğimiz kadarıyla elektrik nakil hatları, kaynak makinesi, ot biçme makinesi gibi
0: sebepler var.
1: Hatta arıcılar bile sebep olmuş. Hani biraz ihmal kaynaklı.
0: Peki
1: gözüküyor.
0: İki sorun var hocam. Siz orman yangınlarının bazıları için yerine, konumuna göre diyorsunuz ki aslında bunlar kent yangınları. Neden? Çünkü ormanın içindeki yerleşim fazla. Bir, bu gerçekten artıyor mu? Yani yerleşim sayısının artmasına bağlı olarak da çıkan yangınlar. İkincisi, burada hep konuştuğumuz şey, bir farkındalığı nasıl artıracağız?
1: Şimdi bir, şunu söyleyelim. İnsan ormanın içine ne kadar fazla girerse o kadar yangın çıkıyor. Yani yangınların %90'ından insanlar sorumlu dedik. Evet, insanlar ormanın içine daha fazla girmeye başladı. Hatta pandemiden sonra bunun arttığını da söyleyebilirim. Yani herkes dağda bayırda orman içinde yer ayırmaya çalıştı. İşte karavanlar, bungalovlar artmaya başladı. O yüzden orman içindeki yerleşimde insan faaliyetleri arttı. Bu da yangınların daha fazla çıkmasına neden oldu. Bu bir. Şimdi diğer taraftan kentlerin büyümesi, insanın orman içine girmesi başka bir sorun yaratmaya başladı. Orman yangınları artık ormanda kalmıyor. Orman yangınları kent yangınına dönüşüyor. Bunu ilk 2020 yılında İskenderun'da gördük biz. Dış çeperdeki evler yanmıştı. 5-6 katlı evler yanmıştı. Sonra Toki evleri yanmıştı İzmir'de. Manavgat'ta 2021 yılında yine oralarda yangın var. Kent ortasındaki bir şeydeki döner kavşaktaki ağaçlar tutuşmuştu. Dolayısıyla artık geçen sene Çeşme'den bahsetmiştiniz. Seferihisar'da ve Çeşme'deki yangınlarda
0: ev yandı.
1: Yollar kapandı.
0: Şöyle hocam, geçen yıla gitmeye gerek yok. Aydıncık, Mersin'in Aydıncık.

0: Öncelikle ilçesinde evet. Şu anda 80 ev tahliye edildi.
1: Yani ve bu risk her zaman var. İşte bir Fransa'da mesela koskoca Bordeaux kentinin tahliye edilmesi planlanıyor. Sadece artık yani bizim bunları konuşmamız lazım. Yani bunlara hazırlıklı olmamız lazım.
0: Herhangi bir son cümle hazırlıklı mıyız hocam? Değil yani biz. Hangi ölçüde hazırlıklıyız?
1: Yani yavaş yavaş ilerliyoruz ama benim istediğim hızda değil. Yani şu mesajı göstermiştim. 5 yıl önce başlanması gerekiyordu.

0: Daha büyük ölçekli bir kriz yönetiminden bahsediyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Kriz ihtimali olduğunda ne yapacağını...
1: Kriz de demeyelim, yani. Afet. Yani afet, kriz yangın yani. Çıktığı anda, o anda değil, bize yangın çıkmadan önce de çok şey yapmamız lazım. Yasal düzenlemelerden farkındalık çalışmalarına kadar. Ya yani ben orman içinde yaşayan bir vatandaşsam, yangın anında ya da yangından önce ne yapmam gerektiğini artık gerekiyor. Refleks haline getirmem gerekiyor.
0: Peki Profesör Doktor Doğanay Tolunay, çok teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Devam edeceğiz Üsküdar. Evet, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyondan bahsedeceğiz. Gözaltına alınanların işlemleri devam ediyor. Başkan Sinem Dedetaş gözaltında. Bir rüşvet iddiası var. Usule aykırı işlemler nedeniyle alınmış yüklü miktarda rüşvetlerden ve belediye personeline dağıtılan rüşvetlerden bahsediliyor. Sinem Dedetaş'ın gözaltında olduğunu hatırlatalım. Ali Antok soruşturmayı ve operasyonu takip eden Habertürk muhabiri arkadaşımız. Dün biraz bu mesele üzerine konuştuk ama evet, yeni detaylar, yeni bilgiler var. Müteahhitlerden rüşvet alındı. Mevzuata aykırı yapılara iskan ruhsatı verildi. Bunun için rüşvet pazarlığı yapıldı. Bu iddialarla ilgili olarak da tanık ifadeleri var. Evet. Bu olayla ilgili itiraf niteliğinde ifade verenler var. Başka ne var?
2: Şimdi zaten bu olay Nisan ayından beri devam ediyor. Ki Kent AŞ'nin genel müdürü şu anda tutuklu, Nazım Akkoyunlu. Aslında bahsettiğiniz gibi yani burada etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen kişilerin verdiği beyanlar, itiraflar aslında kanıt niteliğinde. Şimdi burada bir itirafçı şunu söylüyor. Biz Nazım Akkoyunlu eğer ki müteahhitlerle anlaşma yapılacaksa önce Sinem Dedetaş'a giderdi.
0: Evet.
2: Derdi ki biz hangi müteahhite hangi yapı denetim ruhsatını vereceğiz, hangisine vermeyeceğiz, hangisinden ne kadar alacağız, hangisinin ne kadar neye ne kadar harcayacağını da belirleyeceğiz. Yani burada şu da var.
0: Evet.
2: Sadece para alınmıyor. Belediyenin bazı işleri de, yani para harcayacağı işleri de yine Sinem Dedetaş'ın onayıyla o evet, müteahhitlere yaptırılıyor. Yani harcayacak... Nereye harcayacak, ne kadar harcayacak? Bunu da Sinem Dedetaş'a sorduğunu Nazım Akkoyunlu.
0: Nazım Akkoyunlu, Kent AŞ'nin başındaki isim.
2: Başındaki
0: kendisine
2: isimdi.
0: Soruyor, o da diyor ki şurada şu kadar, burada bu
2: evet,
0: kadar, buna
2: Sinem
0: dair
2: Hanım'la
0: ifadeler.
2: Konuşacağız, Sinem Dedetaş'la konuşacağız ve bunu kararlaştıracağız. Ve aynı zamanda zaten tabloları da ortaya çıkarttılar. Burada dijital veriler o nedenle çok önemli. Mesela bir Excel tablosu çıktı. Eğer ki mavi renkte ise, müteahhit mavi rengin içine girmişse işlemi tamamlanmış.
0: Evet, şu tablodan bahsediyoruz değil mi?
2: Evet, bir de ya şimdi... bu tablo aslında aylık ödeme tablosu. Evet. Burada her ay alınan, müteahhitlerden alınan paralar. İşte eğer ki ruhsatı hallediliyorsa, müteahhitlerden alınan paralar aslında belediyenin içerisinde bu işlemi yürüten tüm personele dağıtılıyor.
0: Yani ve... sadece bir kişiyi bağlayan bir... suç ya da birkaç kişiden değil, belediyenin tümüne yayılmış bir yapılanmadan bahsediyor
2: evet,
0: savcılık soruşturması anladığım
2: evet,
0: kadarıyla.
2: Yani tümüne evet, zaten Nisan ayından beri devam eden bir süreç ve somut evet, deliller var. Burada şimdi dağıtılan paralar da zaten kritik noktalardaki isimlere daha çok dağıtılmış. Mesela
0: şimdi
2: burada...
0: Şimdi bu Excel tablosu soruşturmada dijital bir delil olarak ele geçirilmiş birinden...
2: Bu tabloyu da bu arada zaten etkin pişmanlıktan fayda almak isteyen kişi veriyor, evet, şahıs veriyor yani.
0: Peki,
2: tabloyu.
0: Yani aslında itirafçı diye veriyor, ifade evet, edebileceğimiz, gizli tanık olan birisi hı-hı, değil ama itirafçı olan birisi ve iki suçla ilgili ikrarda bulunan, suça dair delilleri hı-hı, savcılıkla paylaşan itirafçı konumundaki birisi.
2: Evet.
0: Şimdi belediyedeki yapılanma... diyelim ki mevzuata aykırı iskan ruhsatı çıkarılacak. İlgili bölümde müdür yardımcısı, ruhsat şefi, statik şefi, makine elektrik şefi, kalem şefi, durum büro şefi. Devam ediyoruz.
2: Evet.
0: KUDEP şefi, durum büro raportörü, müdür yardımcısı, bölge şefi, koordinatör.
2: Yani bakın en çok parayı da müdür yardımcısı almış yani yapı kontrol.
0: Şimdi ona geleceğiz ama şöyle yani senin söylediğinden devam ederek söylüyorum. Kalem şefi, bölge mühendisi, zabıta ve bölge mühendisi. Yani imara aykırılık taşıyan işlem yapılacak yere gidip
2: evet,
0: kontrol eden, sonra buna göz yuman zabıtasından müdürüne kadar herkes aslında yüksek ölçekli rüşvet iddiasından pay alan bir kişiye dönüştürülmüş.
2: Evet, aylık
0: personele
2: olarak
0: dönüştürülmüş.
2: Ya periyodik olarak alıyor zaten.
0: Ne mesela, kadar almışlar onu
2: mesela
0: da sen
2: harita harita şefini örnek vereyim. Sizin tam bahsettiğiniz gibi mesela harita şefinin görevi bir bölgede parsel iskan

0: uygun mu değil mi onu belirler. Evet. Mesela bakın dikkat edin, yüksekte bir miktar almış $1900 mesela. Şu. Onun ödemesi, aylık ödemesi diğerlerinden daha fazla bakın.
1: $950.
0: En evet. çok onunki $950 yani aylık ödemeler mesela müdür yani, yardımcısı yapı kontrol müdürlüğünde.
1: Zabıtayla kıyaslayınca hani olay yerinde olup göz yumduğu için herhalde evet. ya da görmezden geldiği için $800. Yani müdür yardımcısından $150 eksik almış bu evet. tabloya göre.
0: Yani evet. yapı kontrol müdürlüğünün müdür yardımcısı da zaten tüm süreci yani iskandan ruhsata kadar tüm sürecin mevzuata uyulup uyulmadığını denetleyen kişi müdür evet. yardımcısı. Yani burada meslekleri, görevleri ne kadar kritik onlara göre aylık ödemeler yapılmış ve itirafçının dediğine göre de bu zarflar yani bu paralar şu anda dijital iz bırakmamak için zaten sanal yollarla banka hesapları üzerinden verilmiyor.
1: Elden
0: İtirafçının söylediğine göre Eylül-Ekim ayından 2024 yılı Eylül-Ekim ayından itibaren her ay bu personeller elden zarfla nakit olarak verilmiş dolar cinsinden.
1: Evet. Şimdi İmar ve Şehircilik Bölümü belediyedeki ve Yapı ve Kontrol Müdürlüğü'nde devam ediyor. Liste uzun.
0: Evet.
1: Yani kalem personeli bile var. Onlara da $300 verilmiş, $800 verilen yerler de var. Şimdi evet. Alihan'ı bir bekletelim stüdyoda. Neden? Çünkü Etimesgut Belediyesi'ne yapılan Erdal Beşikçioğlu'nun 55 kişiyle birlikte, 55 şüpheliyle birlikte gözaltına alındığı bir soruşturma var. Emre Aytekin'de o soruşturmadaki biraz önce bahsettiğimiz türden iddiaları ve bilgileri aktaracak. Neden gözaltına alındılar Emre? Onu bize aktaracak. Biz de onu Emre'den dinleyeceğiz. Emre.
2: Zülfikar Ali Aydın bu soruşturmanın temelini ihalede usulsüzlük oluşturuyor. Savcılığın iddiası bu yönde. İki önemli temel dayanağı var iddialarında. Bir tanesi Sayıştay raporu. Diğeri ise hem müşteki hem de etkin pişmanlıktan yararlanan itirafçının iddiaları. 6 Sayıştay raporu yer alıyor bu dosyada ve bir Sayıştay raporunda şu ifade var. 11 milyon 990 bin liralık bir usulsüzlük yapıldı. Kamu zararına uğratıldığı belediyenin iddiası bir Sayıştay raporunda yer alıyor. Yine başka bir iddia, geçtiğimiz aylarda Etimesgut Belediyesi'ne bir operasyon düzenlenmişti. Yine ihaleyle ilgiliydi. Bu operasyon kapsamında bir tutuklu sanık etkin pişmanlıktan yararlandı ve itirafçı oldu. Şu ifadeleri kullandı. Belediyede çalışan kişi bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığını ve adrese teslim şeklinde bazı ihaleler yapıldığını öne sürdü. İşte bu ifadeler, etkin pişmanlık ifadeleri soruşturma dosyasına girdi. Bir diğer iddia ise iskan faaliyetinde 2 milyon TL istendiği iddiası. Yine bu kişinin ifadesinde şunlar yer alıyor. İskan faaliyeti için bir kişiden belediye yetkilileri 2 milyon TL para istedi ve istenilen kişi bu parayı çok buldu. Ancak 1 milyon TL ödeme yaptı ve bu şekilde de işinin çözüldüğünü iddia ediyor. Bir diğer iddia ise otopark işletmesi isteyen bir kişiye ilişkin yine belediye yetkililerinin istediği para. Bu da iddialar arasında soruşturma dosyasında otopark işletmesi için belediyeye başvuruyor. Ve burada da rüşvet karşılığında bu işin çözüldüğü yönünde de bazı iddialar soruşturma dosyasına eklendi. Ve bu iddiaların birleştirilmesiyle birlikte sabah saatlerinde Etimesgut Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Şu ana kadar da Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişi gözaltına alındı.
1: Evet, Emre Aytekin'e soruşturmaya dair verdiği bilgiler, detaylar için Alihan Toka'da yine Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili aktardığı soruşturma bilgileri için teşekkür edelim. Devam edelim. Birazdan Habertürk muhabiri Arzu Kaya da yanımızda olacak. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 12 kişi vardı. Bunlar daha çok çek ve senetle Haluk Levent'le ve Ahbap'la ilişki kurduğu düşünülen ama tarife muhtaç bir ilişki kurduğu düşünülen 12 iş insanı öyle söyleyelim. Adliyeye sevk edildi. Onların arasında da işte Hüseyin Başaran var. En çok öne çıkan isim Arzu. Hoş geldin.
3: Teşekkürler.
1: Arzu Kaya. Haluk Levent'e 22 taşınmaz. Önce şikayetçi oldu, sonra şüpheli oldu.
3: Evet.
1: Nasıl oldu? Bir anlat bize.
3: Müştekiyken aslında şüpheli oldu ama müştekilik sıfatı yani mağdur olduğuna ilişkin durumu da devam ediyor soruşturma
1: evet,
3: kapsamında.
1: Müşteki şikayetçi gibi ifade edelim o zaman. Çünkü izleyiciler bilmeyebilir. O yüzden öyle söyledim. Dinliyoruz.
3: Şimdi kendisinin bir şikayeti vardı. Ben 22 taşınmazımı devrettim ancak buna ilişkin paralarımı alamadım. Ben de bu soruşturma kapsamında dolandırıldım şeklinde bir ifadesinin üzerine mağdur olduğu

0: noktasında bir şikayet üzerine başlatılmış da bir soruşturma var. Ancak kendisi nasıl bu dosyada şüpheli oldu ki az evvel de son dakika bilgisini aktardık. Altta geçti ekranda. Aralarında Hüseyin Başarı'nın da bulunduğu 7 şüpheli için tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğinde söylemiş olalım Hüseyin Başarı'nın.
1: Onu da bir son dakika bilgisi olarak Arzu Kaya Habertürk muhabiri aktardı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bu önemli. Yani aslında bir ay, bir buçuk ay önce verdiği dilekçeyle belli ki savcılık orada şikayetçi olduğuna inanmamış. Yani başka bir ilişkisi olduğunu düşünüyor. Oradan devam edelim. Neden öyle?
0: Neden
1: tutuklama talep edilenleri de ekranda isim olarak görüyorsunuz. Devam edelim Arzu.
0: Neden inanmadı savcılık? Çünkü ilginç para transferleri var. İlginç taşınmaz devirlerinin noktasında işte hesaba geçmiş, uhdesine geçmiş miktarlar var. Mesela 22 tane taşınmazı devrettiğini söylüyor. Bunun bedeli 2 milyar 298 milyon tam olarak.
1: Evet, TL olarak yuvarlayarak, dolara yuvarlayalım, 60 milyon dolar diyor benim mal varlığımın karşılığı. Ama savcılık ona da inanmamış, öyle anlıyoruz. Hakim inanacak mı göreceğiz birazdan ama 60 milyon dolara 24 milyon dolar gibi bir değerleme farkı var. Hüseyin Başaran diyor ki 60...
0: Çok fazla fark var. O fark noktasında da savcılığın sorusu var. Yani bu fark nereden kaynaklanıyor? Taşınmazların değeri bu kadar diyorsun. Ama sen sonrasında bu kadar değeri olmayan taşınmazlar noktasında da para transferi ve ona ilişkin aldığım rakamlar var diyorsun. Arada çok büyük miktar var diyor.
1: Evet.
0: Banka dökümlerinde bu şekilde yansımış olabilir diyor. Yani çok
1: aradaki
0: farkı çok da açıklayamıyor.
1: Açıklayamadığı bölümün dışında benim ahbabın özel asistanına, Haluk Levent'in özel asistanına devrettim diyor. O da almış başka birine devretmiş diyor.
0: Evet.
1: Ben de bu yüzden şikayetçi oldum diyor ama polis ve savcılık soruşturmada devrettiği, aslında şikayetçi olduğu olayda devredilen kişinin onun, Hüseyin Başaran'ın yani bu kişinin hesabına para gönderdiğini söylüyor. Yani öyle bir tablo çıkmış ortaya galiba.
0: Evet, öyle de bir açmaz var. Aynı zamanda ben diyor bu taşınmazları gönderdim, alacaktım ama Haluk Levent beni sürekli oyaladı diyor. İşte ben Amerika'dayım, mide kanseriyim, duygusal bir sömürüden de bahsediyor. Benim duygularıma hitap etti. Aynı zamanda işte fonlar gelecek dedi, bu fonların karşılığında ben sana ödememi yapacağım dedi. Bu fonların da işte yurt dışından geldiğini söylüyor, Avrupa Birliği'nden vesaire.
1: Birleşmiş Milletler'in adını kullanıyor.
0: Nitekim Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile işte fotoğraflarını, videolarını gösteriyor Haluk Levent.
1: Onlara şarkı söylerken videolarını göstermiş.
0: Evet,
1: galiba.
0: Çıkmıştı zaten. Hüseyin
1: Başarı'nın ifadesinin hemen soldaki, senin biraz arkanda kalıyor ama orayı bir aktaralım, netleşsin Hüseyin Başarı'nın söylediği şey. İstersen sen bize anlat oradan doğrudan.
0: Tamam. Tam olarak söylediği ifade şu: ABD ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler'den yardım fonları aldığını söylüyor bana Haluk Levent diyor Hüseyin Başarı. Ve paraların gelebilmesi için taşınmazların Bartar havuzunda toplanması noktasında bir gereklilik olduğunu Haluk Levent.
1: Bunu da diyor ki Haluk Levent Yeliz'e aktar, Yeliz Kaya'ya.
0: Evet, bunu da Yeliz Kaya'ya aktar diyor. Evet. Zaten bir miktarda bazı taşınmazlar da Yeliz Kaya'ya aktarılıyor. Oradan da başka bir hesaba aktarılmış oluyor.
1: Evet, devam edelim. Haluk Levent'in fon yetkilisinin Yeliz Kaya olduğunu söyledi. Taşınmazlar Yeliz Kaya'ya devredildi. 2 milyar 298 milyon gerçekten hani rakam... Çok büyük ölçekli bir rakamdan bahsediyoruz. Ve bunlar 3-4 tane içinde fabrika var. Çoğunluğu da emlak, yani konut olarak değerlendirilen taşınmazlar. 151 milyon 680 bin lira aldım diyor. Arayınca da bana mide kanseri olduğunu söylüyor.
0: Evet. Ve sürekli arıyor Haluk Levent'in, işte ben yurt dışındayım, müsait değilim şeklinde ödemeyi yapmama noktasında bir oyalama kampanyası içerisinde olduğunu söylüyor. En sonunda da işte mide kanseriyim, çok kötüyüm vesaire deyip herhangi bir ödeme yapılmadığını kendisine de iletmiş oluyor. Yani.
1: Evet. Şu anda Yeliz Kaya tutuklu, Haluk Levent tutuklu. Muhtemelen bu izah edilemeyen ilişki, para ilişkisi nedeniyle bu isimlerin de tutuklanma ihtimalini hani adliye muhabiri olarak ne kadar görüyorsun?
0: Tutuklamaya sevk edilen şüphelilerin birçoğu gördüğümüz dosyalarda tutuklama talebiyle sevk edildiği zaman evet tutuklanıyor ama çok nadir adli kontrol de çıkabiliyor ama
1: onu da
0: süreçte...
1: hukuki olarak, süreç olarak hatırlatmış olalım. Arzu Kaya'ya çok teşekkür edelim. Hüseyin Başaran, evet başta da söyledim, şikayetçi olmuştu ama dosyanın şüphelisi haline geldi. Dosyada sadece Hüseyin Başaran'ın değil, yaklaşık 12 iş insanının tarif edemediği ilişkiler, para ilişkileri, alışverişleri var savcılıkta.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Yeni partiye yeni katılımlar olacak mı? Belediye başkanlarının geçişi siyasette domino etkisi yaratır mı? Belediyelere peş peşe düzenlenen operasyonlar siyasetin dengelerini nasıl etkileyecek? Ahbap soruşturması ve diğer operasyonlarda son durum ne? Davutoğlu neden şimdi çekildi? Gelecek Partisi'nin kapanması siyasette hangi dengeleri değiştirecek? En çok hangi parti güç kazanacak? Eren Eğilmez soruyor, akademisyen doçent doktor Turgay Yerlikaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Saadet Partisi Milletvekili Avukat Bülent Kaya, gazeteciler Gökhan Taşkın, Gürkan Zengin ve Nur Tuğba Aktay yanıtlıyor. Gerçek fikrinle bu akşam 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.

Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasal

Fabrikalar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

İyi akşamlar, Hülya Hökenek ben. 30 Temmuz 2026 Perşembe, başlayalım akşam haberlerine şöyle ki. Ama önce gündemde öne çıkardığımız maddelerle başlayalım istiyorum. Elbette orman yangınları birinci gündem maddesi. Türkiye'nin çünkü alevlerle mücadelesi sürüyor ve ülkenin çeşitli kentlerinde orman yangınlarına müdahale ikinci gününde. Antalya, Muğla ve Balıkesir'deki sıcak noktalara elbette gideceğiz, son durumu alacağız. Ve ikinci gündem maddesi terörsüz Türkiye süreci. Şimdi bu süreç meselesinde dahası çerçeve yasada sona gelindi ve bugün yarın yasa meclise gelecek. Bakın, Numan Kurtulmuş da yasaya dair konuştu. Terörü tarihin çöplüğüne atıyoruz diyor meclis başkanı. Ona da bakacağız, ona geleceğiz. Ekonomi diyelim. Enflasyon verileri biliyorsunuz haftaya açıklanacak. Onun öncesi Türk İş açlık yoksulluk sınırını açıkladı. 36.940 TL olarak açıkladı. Bakın, yoksulluk sınırı ne kadar oldu diye soracak olursanız asgari ücretin 4 katından fazla olarak duyuruldu. Bir kere daha tekrarlamakta fayda var. Asgari ücretin 4 katından fazla. Başlasın akşam haberleri.

0: Hemen Nejat'a gidelim. Şöyle ki yönetmenimden rica ediyorum. Nejat'ı da görelim. Nejat'ı gördük. Nejat Muğla'da gazeteci meslektaşım. Aslında günlerdir de orada. Çünkü alevlerle mücadelenin en yoğun olduğu noktalardan biri Muğla. Son durumu elbette senden alacağız. Gözüne takılan detaylar, elindeki bilgiler, öngörülerin genel olarak.
1: Hülya Ökenek, gece 02 sıralarında başlamıştı yangın. İşte gece saatlerinden günün ilk ışıklarına kadar karadan müdahale devam etti ve günün ağarmasıyla birlikte havadan 5 helikopter ve 5 yangın söndürme uçağı ve 10 helikopterle havadan da müdahale sürdü. Şu an itibariyle yangının geniş ölçüde kontrol altına aldığını gözlemlerimize dayanarak söyleyebiliriz. Resmi bir açıklama henüz yok ama bunu ben öğlen saatlerinde de benzer bir şey söylemiştim. Dakikalar sonra rüzgar çıktı ve yeniden alevler her yeri sardı ve bütün bölgeye yayıldı. Kameraman arkadaşım Mehmet Sait hemen göstersin çevreyi. Bakın, aslında tamamen sönmüş gibi bir görüntü var. Sadece birkaç noktada dumanın tüttüğünü görüyoruz. Alevler yok ama geniş şekilde bir ormanlık alan küle döndü. Dediğimiz gibi daha önce söndürüldü, kontrol altına alındığı gibi görünüyor demiştik. Saatler sonrasında çok büyük bir yangın başladı ve yüzlerce kişilik ekip karadan ve havadan müdahale ettiler. Şu an itibariyle de işte o alevden geriye kalanları ekrana taşımaya çalışıyoruz. Tabii dün Seydikemer'de yangın vardı. Seydikemer'deki yangında 6 mahallede 434 ev tahliye edildi. Bununla birlikte 600'den fazla insan da bölgeden uzaklaştırılmıştı. Seydikemer'deki devlet hastanesi de tahliye edildi. Orada 45 kişi tedavi görüyordu. Onlar da Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Şu an helikopterler havada. Her defasında kovalarını suyla doldurup alevlerin üzerine geliyorlar ve yangını söndürmek için büyük bir mücadele veriyorlar. Ama gözümüze çarpan başka bir şey vardı. Ondan da bahsetmek gerekir. Yüzlerce ekip var sahada. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekip ama en az onlar kadar da vatandaş var, köylü var. Köylüler de araçlarını, tankerlerini suyla doldurup hemen bölgeye geliyorlar ve ekiplere desteğe geliyorlar. Onlarla birlikte yangını söndürmek için mücadele ediyorlar.

0: diyorlar.
1: Peki, ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir taraftan böyle alevlere su taşınıyor motorlarla, bir taraftan da mücadele var, inanılmaz, Necat'ın aktardığı gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidelim, çünkü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı'yla ortak bir açıklama yapıyor. Hemen ses açalım.
2: Çok önemli görüyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda başarılar diliyorum. Hatırlayacaksanız Lübnan Başbakanı Sayın Nevaf selamı da 10 Temmuz'da İstanbul'da ağırlamış ve münasebetlerimizi değerlendirmiştik. Bugün Sayın Avni'yle de bilhassa Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgali ışığında bölgesel gelişmeleri ele aldık. Güçlü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Malumunuz Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. Bu minvalde bizim Orta Doğu'da en başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor. Sayın Avni'nin son dönemde diplomatik girişimlerini de yakından takip ediyoruz. Türkiye olarak bu girişimlerinde kendisine ne tür katkılarda bulunabileceğimizi değerlendirdik. İkili ilişkilerimizin muhtelif alanlarda daha da geliştirilmesi imkanlarını ele aldık. Bu noktada Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan'ın güneyinde konuştu. Birleşmiş Milletler geçici görev gücü UNIFIL'in görev süresinin tamamlanması önemli bir gelişmeyi teşkil edecek. Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Tabii güvenlik bağlamında Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek. Değerli basın mensupları, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti. 2000'den fazla kardeşimiz yaralandı. 1 milyon kişi evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda bırakıldı. Burada bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında Lübnan halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye ile ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk. Bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanı Sayın Avni'ye ziyareti için tekrar teşekkür ediyor. Şimdi sözü kendilerine bırakıyorum.

0: سيد الرئيس رجب طيب أردوغان، السادة الحضور، يسرني أن أزور الجمهورية التركية في محطة تعكس ما يجمع بلدينا من علاقات راسخة وإرادة مشتركة لتعزيز التعاون بما يخدم مصالح شعبينا
1: Halkının yararına bir şekilde ve bölgenin istikrarına olacak şekilde işbirliği iradesi mevcut. Ve teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Size takdir ediyorum gerçekten sıcak karşılama, misafirperverlik için, davetiniz için. Ve gerçekten şu anda evet biz bir ülkenin Cumhurbaşkanı olarak bu ülkeye gerçekten uzun yıllardan beri çok sıkıntılar çekmiştir. Ben şu anda bu arada gerçekten bizim halkı İsrail savaşı nedeniyle gerçekten çok büyük kayıplar verdi. Aileler evlerinden alınarak koparıldı ve gerçekten ülkemiz harap haline geldi. Ancak tabii her şeye rağmen Lübnan'ın iradesi gerçekten boyun eğmemiştir bu saldırılar karşılığında ve ülkemizin egemenliği ve yeniden vatanımızın imar edilmesi, gelecek bir istikrarlı bir gelecek için çalışıyoruz. Biz de bunu gerçekten gerçekleşmek için savaşıyoruz. Ve İsrail'in tamamen Lübnan topraklarından çekilmesi ve yerlerinin, yurtlarının, nedenlerin tekrar evlerine dönmesi, yeniden imarın ve ekonominin yeniden canlandırılması için çalışıyoruz. Yine aynı şekilde meşru güçlerin tekrar otoriteyi sağlaması için ve bütün topraklarımızın bir karış toprağını bile geri alınması ve tek devlet çatısı altında, tek ordu ve tek otorite içerisinde bunu yapmak için çalışıyoruz. Biz hiçbir bizim ulusal onurumuzdan hiçbir şekilde ödün vermeden bunları yapmaya çalışıyoruz. Ve kardeş olsun ve dost olsun, hiç kimse kim olursa olsun bizim egemenliğimize karışmasına izin vermeyiz. Ancak Lübnan'la Türkiye arası bildiğiniz gibi köklü ilişkilere sahiptir. Sayın Cumhurbaşkanı, yeni Türkiye'nin modern kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve gerçekten bir söylemi var. Dedi ki, yurtta barış, cihanda barış. Ve şu anda 100 yıl geçti. Gerçekten önemini kaybetmedi. Daha fazla şu anda önem kazanmış durumdadır bu söylem. İçerideki barış ancak güçlü devletle tesis edilebilir. Güçlü kurumlarla ve güçlü bir ekonomiyle ve aynı zamanda adaletle ve bağımsızlıkla. Ve çevremizdeki ve dünyadaki barış şu anda ancak ülkelerin egemenliğine saygı gösterecek. Halkların kendi geleceklerini belirlemelerine saygı gösterecek. Ve aynı zamanda kendi doğal kaynaklarına sahip olarak onları kullanarak yapılır. Ortak ilişkiler, ortak çerçeve içerisinde yararlı bir şekilde yapılmalıdır. Ve ben 3. Lübnan Devlet Başkanı olarak 70 yıl içerisinde Türkiye'yi ziyaret eden biriyim. Gerçekten bu önemli bir ziyarettir. İki ülkemiz arasındaki ilişki daha fazla ileriye doğru gitmeyi hak etmektedir. Bu ziyaret gerçekten çok önemli bir dönemde gerçekleşmektedir. Ve çünkü bildiğiniz gibi bölgemiz şu anda geleceğinin resmedildiği bir bölge haline geldi. Ve Türkiye-Lübnan kardeşliği çok önemli. Ve önümüzdeki dönemde bu geleceğin inşası konusunda büyük rol oynamak ve Sayın Erdoğan gerçekten vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir ve bu ilişkileri yeni bir işbirliği düzeyine taşımak için kararlıdır. Ve şu bölgemiz şu anda kendisi sadece Lübnan'daki istikrar Lübnan'ı ilgilenmemektedir. Ancak bütün bölgenin istikrarı için önemlidir. Ben şunu biliyorum ki bu ziyaretim yeni bir dönemin bir başlangıcı olacaktır Lübnan'la Türkiye ilişkileri açısından. Ortaklık birbirine

0: güvenme ve ortak çalışma konusunda önem teşkil etmektedir. Son olarak ben Türkiye Cumhuriyeti'ne, hükümetine ve liderliğine, halkına, Lübnan'ın yanında durdukları için, en zor dönemde yanında oldukları için teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Beyrut'ta deniz limanı havaya uçurmuştu. O dönemden beri zaten Türkiye hep yanımızda ve Lübnan ordusuna karşı Türkiye'nin desteğinden dolayında da yine teşekkür ediyorum. UNIFIL gücü içerisinde Türkiye'nin rolü çok çok önemli. Bu desteği her zaman unutmayız ve takdirle karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, beni sıcak karşıladığınız için ve gerçekten bu sıcak diyalog için, misafirperverlik için yeni bir başlangıç olarak görüyorum ben bu ziyareti iki ülke ilişkileri açısından. İki ülkenin tarihine layık olacak şekilde daha ileri gidecekler. Lübnan-Türkiye dostluğu yaşasın.
1: Şükran kesirun.

0: İsrail insanlık suçu işliyor. Kırmızı bant da verdik bunu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Lübnan Cumhurbaşkanı da Ankara'da önce resmi törenle karşılandı biliyorsunuz. Ardından da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir açıklama yaptılar iki Cumhurbaşkanı. Canlı olarak biz de ekrana getirdik diyelim. Devam edelim akşam haberlerine. Şimdi sıcak hava ile birlikte maalesef Türkiye'nin özellikle güney kesimlerinde orman yangınları sürüyor biliyorsunuz. Köylülerin alevlerle mücadelesi başlığıyla veriyoruz. Çünkü Antalya'nın Serik ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın ev ve seralara kadar ulaştı. Yangına ilk müdahaleyi bölgedeki vatandaşlar yaptı.
1: Çekil, çekil, çekil, çekil oradan, çekil.
2: Kimi traktöre bindi, kimi de hortumlarla koştu. Ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine ulaşınca vatandaşlar seferber oldu.
1: Çekil oradan! Abim çekil!
2: Antalya'nın Serik ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede yayıldı.
3: Sera birebir yanıyor. Evet, eritiyor gördüğünüz gibi şu olmayı.
2: Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler Bilginler Mahallesi'ndeki sera ve yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar kendi imkanlarıyla yaptı.
3: Evet görüyor musunuz köylülerimizi evet çabasına.
2: Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine yardım eden mahalle sakinleri traktörlerinde bulunan ilaçlama tanklarının yardımıyla yangına müdahale etti.
3: Çiftçilerimiz ürünlerini ve zeytinlerini kurtarmak için çabalıyor arkadaşlar.
2: Bölgede etkili olan yangına karşı gece boyu mücadele sürdü.
0: Emine Derya'ya gidelim. Habertürk muhabiri Antalya'da alevlerle mücadelenin sürdüğü bölgede Emine yangındaki son durumu bize aktaracak. Emine.
4: Hülya Erkenek, güzel haberle başlayalım. Şimdi yangının enerjisi büyük ölçüde söndürüldü. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Açıklama kısa bir süre önce Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Nereden bahsediyorum? Şu anda Ahmet Korkmaz'la birlikte bulunduğumuz Alanya ilçesindeyiz. Alanya'da biliyorsunuz özellikle dün öğle saatlerinden itibaren yangın tüm şiddetiyle devam ediyordu. Zor bir coğrafya, engebeli bir arazi. Ondan dolayı da aslında yangına müdahale etmekte ekipler zaman zaman güçlük çekse de bir an olsun müdahaleyi de bırakmadılar. Yangın şu anda büyük ölçüde artık enerjisi düşürüldü ve kontrol altına alındı. Zaten bakanın açıklamasından önce de yine yayınlarda söylemiştik. Burada ekiplerle konuştuğumuzda ki şu anda onlar da ekranda. Onlar da zaman zaman şunu söylüyorlardı bize özellikle öğleden sonra yangın artık büyük ölçüde kontrol altına alındı. Hatta bazı bölgelerde soğutma çalışmalarına başladık diyorlardı. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler var. Çok sayıda orman gönüllüsü var. Az önce bir grup genç buradaydı. Bize işte su ikram ettiler. Burada çalışanlara ayran, simit yani aklınıza ne geliyorsa kimin neye ihtiyacı varsa imece usulü burada bir çaba sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün ekipleri de tabii ki ekipler yorgun, uykusuz, canla başla çalıştılar. Çok kısa mikrofon uzatmak istiyorum. Kaç saattir buradasın?
5: Dün 48 saati hemen hemen buldu yani.
4: Hazır. Uyku?
5: Uyku yok. Çalışmaya son gaz devam.
4: Yorgunluk?
5: Tabii ki yani ama vatan sağ olsun yapacak bir şey yok. Yorgunuz, uykusuz ama...

0: mücadelemize devam edeceğiz. Son duman kalmayıncaya kadar devam edeceğiz.
1: Emeklerinize sağlık. Şimdi büyük ölçüde az önce bakan da açıkladı. Yangın kontrol altına alındı ama tabii Serik'te bu sefer yangın çıktı. Size de çok kısa soralım. Siz de bayağı yorgun gözüküyorsunuz. Evet. Gece nasıl geçti?
2: Geceleri işte uykusuz geçiyor. Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bu hafta Antalya için kritik bir hafta. Rüzgarlı ve şiddetli yoğun geçiyor. 3 gündür buradayız ve 3 gündür canla başla çalışıyoruz. Hiçbir şekilde hiçbir şey olmadan devam etmekteyiz.
1: Emeklerinize sağlık diyelim. Gerçekten sizlerin emeği sayesinde yangın artık en azından Alanya'da Beldibi Mahallesi'nin etrafında büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor ama Hülya Erkenek, yangın riski geçmiş değil. Çünkü bölgede şimdi rüzgar şiddetini azalttı. Ancak öğle saatlerinde öğlen 15-16 sularında rüzgar çok daha şiddetliydi. Zaman zaman rüzgar şiddetini artırıyor, zaman zaman azalıyor. Bu ne demek? En ufak bir kıvılcım bile şiddetli rüzgarın da etkisiyle bir anda büyük bir orman yangınına sebebiyet verebiliyor. Tabii ki hava sıcaklığı Antalya'da çok yüksek. Geçtiğimiz hafta 40 dereceleri aşan sıcakları görmüştü kent. Bu hafta da özellikle bugün termometreler kimi zaman 40 dereceyi gösterdi ama hissedilen bunun çok daha üzerinde. Ne oluyor? Kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük neminde etkilenmesiyle, eklenmesiyle birlikte orman yangınları ne yazık ki büyüyor. Ama tabii ki bir kez daha hatırlatalım, artık Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Hatta kimi yerlerde ekipler soğutma çalışmasına devam ediyor. Ancak havadan müdahale, karadan müdahaleye göre çok daha fazla, onu da aktarabiliriz. Ve son olarak da aslında yayını bitirirken şu hatırlatmayla bitirmek istiyorum. Lütfen bu sıcak havalarda piknik yapmaya gidiyorsanız, ailenizle ormanlık alanlarda, mesire alanlarında vakit geçirecekseniz yere attığınız bir sigara izmariti veya gözünüzden kaçan bir cam şişe hiç tahmin etmediğiniz sonuçlara neden olabilir. Ormanlar sadece biz insanlar değil, aslında birçok canlı ev sahipliği yapıyor. Biz burada misafir olarak kendimizi görmeliyiz. Bu bilinçle hareket etmeliyiz. O yüzden de bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Lütfen bu sıcak havalarda daha dikkatli olalım. Antalya için de tekrar ediyorum. Alanya'da artık yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ancak Serik ilçesinde çıkan yangına da ekiplerin müdahale devam ediyor.
3: Emine, ben sana öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yani verdiğim mesaj önemli. Yani her sene en etkili mesaj bu. Ama ne yazık ki bunu böyle normalleştiremiyoruz. Dediğin gibi çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Hem bir insan eliyle, bir canlı eliyle çıkıyor. Hem de orada canlı eliyle, insan eliyle de inanılmaz bir mücadele sürüyor. Emine'nin de dediği gibi çok dikkat etmek durumundayız ne yazık ki. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hepsi canla başlıyor. Çalışıyor ve vatandaşlar, köylüler de öyle. Tekrar geçmiş olsun diyelim. Bu arada Fransa ve İspanya'da etkili oldu orman yangınları ve hala kontrol altına alınamadı mesela. Yani Avrupa'da ormanlar yanıyor başlığı gerçekten öyle. Çünkü Fransa'da mesela yangınlara müdahale eden 4 itfaiye eri de hayatını kaybetti. Siz itfaiye erlerinin hayatını kaybettiği bir orman yangını düşünün, o büyüklüğü düşünün. Yunanistan'daki yangınlarda da mesela 3 itfaiye eri hayatını kaybetmiş. İngiltere'de de orman yangınları var. İngiltere'de mücadele ediyor. Bir bakalım.
4: Fransa, İspanya, Yunanistan. Avrupa ülkeleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'daki yangınlar Girit Adası'nda etkili oluyor. Kuvvetli rüzgarlar yangına müdahaleyi zorlaştırıyor. Adada 5 köy için tahliye emri verildi. Yunan sahil güvenlik tekneleri halkın tahliye edilmesine yardım etti. Hem Girit'te hem Mora'da yangına müdahale eden bazı itfaiye erlerinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Orman yangınlarıyla mücadele eden bir diğer ülke de İspanya. Başkent Madrid yakınlarındaki yangınlarda durum iyiye gidiyor. Ancak ülkenin doğusundaki Castellón bölgesindeki yangınlar hala kontrol altına alınamadı. Yangına müdahale eden pilotlar yaşadıkları şoku anlattı.
5: No dejo de sorprenderme. Este incendio efectivamente ha sido...
6: Şok olmaktan kendimi alamıyorum. Bu yangın gerçekten de devasa boyutta.

0: boyutlarda. Yükleme noktasından iniş bölgelerine kadar kilometrelerce uçtuk ve ıssız bir manzarayı izledik. Sahip olduğumuz en büyük hazineyi savunmak için savaşıyoruz. Yangının neden olduğu yıkımı görmek çok zor.
1: 5 gündür devam eden yangınlar nedeniyle en az 10 bin kişi tahliye edildi. İspanya'nın batısındaki Zamora bölgesinde de orman yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere müdahale sürüyor. Fransa'da tarihinin en büyük orman yangını ile mücadele ediyor. Şimdiye kadar bölgede 42 bin hektarlık alan kül oldu. Alevlerle mücadele eden bazı itfaiye erlerinin hayatını kaybettiği belirtilirken çok sayıda yaralı olduğu duyuruldu. Ancak yangının Bordo kentinin banliyölerine ulaşması engellendi. Hollywood yıldızı George Clooney de Fransa'daki evini yangınlar nedeniyle tahliye etti. Yangın ve kuraklığın etkili olduğu bir diğer ülke ise İngiltere. Suffolk'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 14 futbol sahası büyüklüğünde alan küle dönerken, yangın bölgesine yakın bir noktada nükleer santral bulunduğu belirtiliyor.
2: İçeriye biraz bakalım. Şöyle ki Malatya'da altyapı çalışması sırasında bir göçük meydana geliyor ve toprak altında kalan iki işçi hayatını kaybetti. Yeşilyurt ilçesinde konut inşaatının altyapı çalışması sırasında bir göçük meydana geliyor. Bakın iki işçi toprak altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan çalışmada toprak altında kalan işçilere ulaşıldı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 29 yaşındaki Enis Bayram, 34 yaşındaki Süleyman Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İki işçinin cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. Şimdi bir üye katılım töreni oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nde, biliyorsunuz. Orada da hani figüran taşındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 3 gazeteci ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sarıyer'de düzenlenen CHP'nin üye katılım törenine KAS Ajansı'yla anlaşarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğü iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı. Söz konusu iddialar ve bu yönde yapılan yayınlara ilişkin inceleme yapan savcılık gazeteciler Timur Soykan ve Fatih Altaylı'yı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Uğur Dündar da ifadeye çağrılan isimler arasında bu arada. Savcılıkta ifade veren Timur Soykan, gazete haberinin doğruluğu figüranların ifadesiyle ortaya çıktı. İftira atmadım ifadelerini kullandı ve soruşturma kapsamında daha önce de Bir Gün gazetesi muhabiri ve iki internet koordinatörüyle bir televizyon kanalının muhabiri adliyeye gelip ifade vermişti. Soruşturma sürüyor. Ankara Etimeskut Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasına belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişi gözaltına alındı ve şüpheliler ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmakla suçlanıyorlar.
3: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
1: Etimeskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte 55 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Etimeskut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Aralarında Etimeskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olmakla suçlanıyor. Etimeskut Belediyesi tarafından yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin edildiği iddia edildi. Polis ekipleri belediye binasıyla şüphelilerin ikametlerinde arama yaptı. El koyma işlemleri gerçekleştirdi.
4: Altın değil mi onlar?
5: Altın değil mi?
6: Altın, ha onlar altın.
1: Soruşturma dosyasında 6 Sayıştay raporunun yer aldığı öğrenildi. Bu raporlarda farklı tarihlerde gerçekleştirilen ihalelere ilişkin bazı tespitlere yer verildi. Bir raporda 11 milyon 990 bin liralık kamu zararının olduğuna dönük tespit dikkat çekti. Sayıştay raporlarının yanı sıra etkin pişmanlık ifadeleri, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve bazı ETS analizleri de soruşturma dosyasına eklendi. Şüphelilerin emniyetteki gözaltı işlemleri sürüyor.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifalar var. Onlar sürüyor. Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav CHP'den istifa etti. Yeni partiye desteğini açıkladı bu arada Önder Sav. Ve aynı zamanda Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da partisinin bağış kampanyasına ilişkin tek başına yeterli olmayabilir dedi.
1: Eşim Çiğdem Sav ve iki evladım ve damadım da birlikte ben de bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi yaşamımı noktalıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içinde istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum.
2: CHP'de ard arda istifalar yaşanıyor. Bu kez eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav istifa ettiğini açıkladı. Yeni partiyi desteklediğini duyurdu.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genleriyle oynanmış ve Cumhuriyet Halk Partisi başkalaştırılmış bir partiye dönüşmüştür. Herkes gibi Cumhuriyet Halk Partisi de benim vazgeçilmez aile yuvam olmuştur. Aile içindeki geçimsizlikler ister istemez 70 yılını bu partiye vermiş bir siyaset adamı olarak beni de fevkalade derinden yaralamıştır.
2: Sav, Yeni Parti Genel Başkan Yardımcıları Aylin Yaman ve Gizem Güven'le birlikte mecliste basın toplantısı düzenledi. CHP'deki mutlak buklan süreci ve ardından yaşanan gelişmeler nedeniyle istifa ettiğini belirtti. Eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erol Çevikçe'nin de istifa ettiğini paylaştı.
1: Mensup olduğum partide bu hukuksuzluklara sessiz kalmam mümkün olamazdı. Partinin, binanın ve amblemin sahibi görünenler kiracı durumundadırlar.
2: Yeni Parti ise bağış kampanyası için bir internet sitesi kurdu. Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın mecliste bağış yeterli gelmezse bir B planı var mı sorusuna yanıt verdi.
3: Şüphesiz bağış kampanyası tek başına yeterli olmayabilir. Nakdi yardımların ötesinde aynı yardım yapacak çok fazla yurttaşımız var. Para yokluğu veya eksikliği siyasetteki eksikliğin bir gerekçesi olamaz. O finansman ya karşılanır ya da herkes kendi yağıyla kavrulmanın yolunu bulur.
0: Şimdi bir son dakika gelişmesi var. Ekranlara da bir taraftan getirdik. Hemen bakalım. Monitörü görebilirsem eğer o son dakika gelişmesini okuyacağım. UEFA'dan Dünya Kupası'na boykot kararı başlığıyla verdik. Bu karar FIFA'nın hisse satış planı üzerine alınmış. Bakın önemli. Karar FIFA'nın hisse satış planı üzerine alınmış. UEFA'dan Dünya Kupası'na boykot kararı. Çok önemli bir gelişme bu. Bu gelişme üzerine eminim birazdan konuşuruz diye düşünüyorum. FIFA'nın bu arada hisse satış planlarına karşı UEFA üyeleri oy birliğiyle Dünya Kupası'nı boykot kararı aldı. Tabii yani birçok gelişmeye, açıklamaya da gebe bir karar diyelim. Devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne meclis grup yönetimi belli. Artık grup yönetim kurulu 8 isimden oluşuyor. Disiplin kurulu üyeleri de seçildi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak toplantıya katılmayan milletvekillerinin mazeret bildirdiğini de söyledi. CHP'nin grup toplantı günü ve saatiyle ilgili bir değişiklik olmadığını da paylaştı kendisi.
4: Günaydın. Sağ olun efendim.
2: Kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclis grup yönetimi belli oldu. 25 milletvekilinin katıldığı toplantıda belirlenen CHP'nin grup yönetim kurulu 8 isimden oluştu. Disiplin kurulu üyeleri de seçildi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıya katılmayan milletvekillerinin protesto ettiği yönündeki iddiaya yanıt verdi.
5: Hayır arkadaşlar, herhangi protesto yok. Arkadaşlarımız mazeret bildirdiler. Arkadaşlarımızın bir kısmı yakınlarını kaybettiler. Bir kısmı Ege bölgesindeki yangınlardan aileleri etkilendiği için onları almak üzere oraya gittiler. Bütün arkadaşlarımız mazeret bildirmiştir.
2: Öztrak, CHP'nin grup toplantı günü ve saatiyle ilgili bir değişiklik olmadığını söyledi.
5: Grup toplantı günü saatiyle ilgili herhangi bir değişiklik yok. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz grup toplantılarımızı normal zamanımızda yapacağız. Salı günleri saat 13.30.
6: Önümüzdeki hafta grup toplantısı olacak mı Kemal Bey, gelecek mi?
5: Önümüzdeki hafta evet, meclis açık olursa grup toplantısı yaparız arkadaşlar.
2: Öte yandan CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Divan Katip üye sayısı da 3'ten 2'ye indi.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı

0: Yardımcısı Fethi Yıldız biliyorsunuz. Siyasi parti kapatma nedenlerine, rüşvet ve yolsuzlukların odağı olma suçunun da eklenmesi gerektiğini savundu. Bir açıklaması var. Açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı Fethi Yıldız. Türkiye'de siyasi partilerin temelli kapatılmasına dönük nedenlerin anayasanın 68 ve 69. maddelerinde düzenlendiğini belirtti. O maddelere göre mevcut yasada tüzük ve program aykırılığı, eylemlerin odağı olma, devletin bütünlüğüne aykırı hareket edilmesi ve suç işleme ile şiddet suçlarından partilerin kapatılabileceğini hatırlattı MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız. Bu suçlara rüşvet ve yolsuzlukların odağı olma suçunun da eklenmesi gerektiğini savundu. Ve sürece dair bir açıklama var. O da çerçeve yasa ve çerçeve yasaya ilişkin de Meclis Başkanı'nın bir mesajı var. Yasa çalışmalarının sonuna gelindi. Yasa silah bırakmanın tespit ve tesciliyle yürürlüğe girecek diyor. Aynı törende konuştu Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de. O da terörsüz Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz ifadesini kullandı.
1: Terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Bunun için sürdürdüğümüz çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz.
2: Terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasa hazırlıkları gündemindeydi. Düzenlemede genel af olmayacak dedi.
1: Bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün münfesih örgüte ait bir yasa olacaktır. Bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste düzenlenen İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim töreninde konuştu. Çerçeve yasa teklifinin içeriğine değindi.
1: Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
2: Kurtulmuş, gerektiğinde başka yasaların da çıkarılabileceğini belirtti. Yeni bir dönemin kapısı açılıyor dedi.
1: Türkiye'de gerektiğinde başka yasalar da çıkar. Mühim olan mesele yeni bir dönemin kapılarının açılmasıdır. Yeni bir dönemin kapılarında silaha yer yok, kavgaya yer yok, tefrikaya yer yok Akif'in dediği gibi. Sen Türksün, ben Kürdüm meselesine asla yer yok. Yeni dönemin kapıları Allah'ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak.
2: Törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesaj verdi.
3: Terörsüz Türkiye hedefimize de kararlılıkla ilerliyoruz. Bu tarihi süreç milli mücadelede ortaya konulan birlik ve beraberlik ruhunun daha da tahkim edilmesi, milletimizin enerjisinin ve kaynaklarının kalkınmaya, üretime, refaha ve çocuklarımızın geleceğine yöneltilmesi anlamına da gelmektedir.
0: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu aldıkları kararla partilerinin siyasi faaliyetlerini sonlandırdıklarını açıkladı biliyorsunuz dün. Bu siyasetten vazgeçiş değil diyor. Herkese siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır diyor. Davutoğlu muhafazakar partileri kapsayacak şekilde tek parti olması için çaba gösterdiklerini ancak bunun sonuçsuz kaldığını da ifade etti açıklamasında.
2: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partiyi feshetti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, bu siyasetten vazgeçiş değil, herkese siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır dedi.
4: Partimizin yetkili kurulları ve Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz. Bu bir teslimiyet kararı değildir. Bu ahlaki bir mesafe koyma kararıdır. Bu siyasetten vazgeçiş değil, herkese siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır.
2: Davutoğlu kararının gerekçelerini de paylaştı.
4: Geldiğimiz noktada genelde siyasi sistemin, özelde ise parti siyasetinin büyük bir çıkmaza girdiğini görüyoruz. Muhafazakar partileri de kapsayacak şekilde mümkünse birleşerek tek parti olması, mümkün değilse organik bir ittifak kurması için çaba gösterdik. Ancak bu çabalarımız da sonuçsuz kaldı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından 12 Aralık 2019'da kurulan Gelecek Partisi, 2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden 10 milletvekili çıkardı. İstifalar nedeniyle parti

0: Şimdi Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayımlandı biliyorsunuz. Biz yayının başında da o açılış maddelerimizden bir tanesi akşam haberlerinde her zaman olduğu gibi 3 gündem maddesi öne çıkartıyoruz. Enflasyon verileri de açıklanacak haftaya biliyorsunuz. Açlık ve yoksulluk sınırı 36.940 lira olarak açıklandı. Yoksulluk sınırı da işte asgari ücretin tamına 4 katından fazla olarak duyuruluyor. Şimdi bekar bir çalışansınız. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 47.758 lira olmuş.
1: Açlık sınırı 36.940 liraya, yoksulluk sınırı 120.325 liraya yükseldi. Türk İş Temmuz ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. 4 kişilik ailenin aylık gıda harcama tutarı Haziran ayında 35.759 liraydı. Bu rakam Temmuz ayında 36.940 lira oldu. Yoksulluk sınırı 116.478 liradan 120.325 liraya yükseldi. Bekar çalışanın aylık yaşam maliyeti de 47.758 lira olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre %3,30 oranında arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış %40,60 oldu. Türk İş yaptığı araştırmayla gıda fiyatlarındaki değişimi de ele aldı. Süt, yoğurt, peynir ürünlerinin yer aldığı grupta önemli bir değişiklik görülmedi. Dana kıyma ve dana kuşbaşı fiyatlarında sınırlı artışlar tespit edildi.
0: Ve Ahbap Derneği soruşturması. Şimdi bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edilmişti biliyorsunuz. Şüphelilerin 7'si hakkında tutuklama talebi var. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi. 6 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılması istendi. Ve Gülistan Doku soruşturması. Bu soruşturma kapsamında da 4 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 20'ye yükselmiş durumda. Gülistan Doku kaybolduktan sonra yürütülen soruşturmada şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen kolluk görevlilerine yönelik pazartesi günü operasyon düzenlenmişti. Aralarında emniyet müdürü ve emniyet amiriyle bilgisayar işletmeni ve 10 polis memurunun bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 8'i dün Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Adana'da bir kişi önce yanındaki kadını ardından da cinayete tanık olan 2 genci silahla vurarak katletmişti. Olayla hiçbir ilgisi olmayan 25 yaşındaki Alican Demir'in babası oğlu ve yeğeninin bir hiç uğruna öldürüldüğünü söyledi.
2: İki kişi olay gördüğü için mi öldürdün?
3: Pişman mısın öldürdün?
4: Yani ben anlamadım, bu işte tek kurşunla işte iki çocuk da bir anda ölüyor.
1: Silahını çekip gözünü kırpmadan 3 kişiyi katletti. Kıskançlığı bahane edip kendini savundu. Olay 25 Temmuz gecesi Adana'da yaşandı. İddiaya göre Osman Ağa tartıştığı Semra Yılmaz'la otomobile binip Seyir Tepesi'ne gitti. İkili arasında çıkan tartışma üzerine Osman Ağa silahını çekti. Semra Yılmaz'ı orada katletti.
4: Kadını vuruyor. Kadın bunlara koşuyor, daha doğrusu sığınmaya koşuyor çocukların yanına.
1: Alican Demir'le kuzeni Sinan İlbey de aynı anda Seyir Tepesi'ndeydi. Araç içinde sohbet eden gençler cinayete tanık oldu. Semra Yılmaz'ı öldüren Osman Ağa kuzenlere ateş açarak onları da hayattan kopardı.
4: 3 tane ocağı yüzlerce binlerce insanın ciğerini yaktı. Hep sevilen çocuklardı ikisi de. Kadını da tanımayız etmeyiz, hiç bilmeyiz. Yani o yakalandı, adaletimize güveniyoruz.
1: Cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini öne süren Osman Ağa tutuklandı.
0: Bursa'da da iki çocuk annesi bir kadın çocukları evdeyken göğsünden vurulmuş halde bulundu. Cinayet şüphesiyle bir kişi gözaltında.
5: İki tane evde çocuk varsa silahla eve gidiyorsun.
6: Bu ne ya?
1: Çocukları evdeyken göğsünden vuruldu. Genç kadının ölümünden sonra gelen ihbar şüphe doğurdu.
7: Neden vurdun?
1: İki çocuk annesi Buse Taşer, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşıyordu. 9 ve 11 yaş.

0: Sırındaki iki çocuğu evdeyken gece saatlerinde silah sesi duyuldu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. 32 yaşındaki Buse Taşer evinde göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu. Genç kadının cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. İddiaya göre Buse Taşer vurulduktan saatler sonra 112'ye ihbar geldi. İhbarda olayın intihar olduğu söylendi. Bu durum cinayet şüphesini akla getirdi. Polis ekipleri olayla ilgili erkek arkadaşı olduğu değerlendirilen silahlı bir kişiyi gözaltına aldı.
1: Neden vurdun?
2: Bir tane evde çocuk varsa silahla eve gidiyorsun.
3: Bu kim, bu ne ya?
0: Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
3: Bu ne arıyordu? Bu ne?
0: Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu tüm yönleriyle araştırılıyor.
4: Mersin'de evinin önünde oturan 80 yaşındaki bir adam saldırıya uğruyor. Kim bu yaşlı adamı öldüresiye dövüyor? Kasklı bir saldırgan. Bir bakalım. Dövüyor ve kaçıyor bu arada.
0: Canice saldırdı, boynunu kırmaya çalıştı. Yere yatırıp başını defalarca tekmeledi. Yaşlı adamı öldüresiye dövdü.
5: Bir düşman bile yaşlı bir insana bunu yapmaz.
0: Mersin'de yaşayan 80 yaşındaki Hasan Hüseyin Belen evinin bahçesinde oturuyordu. O sırada başında kask olan saldırgan geldi. Bir anda yaşlı adama saldırmaya başladı. Aldığı darbelerle yaralanan yaşlı adam yere yığıldı. Bir süre sonra kızı geldi. Olan bitene anlam veremedi.
5: İlk etapta kalp krizi geçirdi ya da yürürken düştü diye düşündüm.
0: Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bahçedeki güvenlik kamerasını izleyen ekipler saldırganı tespit etti.
5: Bu düşmanlıkta değil, bir nefrette değil, bu canavarca bir ruh hali.
0: Gözaltına alınan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşlı adam ise yaşam mücadelesi veriyor.
5: Adaletin en ağır cezası neyse onu alsın. Adalete güveniyorum.
4: İşgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimci şiddeti her geçen gün tırmanıyor ve İsrail Batı Şeria'da Gazze'de olduğu gibi yıkıma yol açmayı mı hedefliyor? Yani soru bu galiba öyle. Yani Avrupa Birliği şiddete karşı yaptırım kararında da uzlaşamıyor. Habertürk Dış Haber muhabiri Abdullah Tekin uluslararası hukuk uzmanları ve İsrailli muhalif siyasetçilere sorduk. Bakalım.

0: doğru ateş açıldı. Bir kurşun torunuma isabet etti. Yüzünü geçip annesinin yanağına saplandı. Annesi şu anda hastanede. Sadece evimizde kalmak istediğimiz için zarar görüyoruz.
1: O sabah köylüler yerleşimcilerin saldırısıyla şaşkına döndü. Saldırganlar doğrudan evlerimize taş attı. Üzerimize kurşun yağmaya başladı. 4 gencimizi kaybettik. Evimizde bile güvende değiliz.
2: İsrail ordusunun yerleşimci saldırıları sırasındaki desteği veya eylemsizliği, İsrail devletine uluslararası hukuk kapsamında doğrudan sorumluluklar mı?
3: It will be a huge mistake.
4: İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimcilere, İsrail devletiyle bağlantılı olmayan bir şey gibi bakmak büyük bir hata olur. İsrail makamlarının temel amacı Filistin topraklarının ilhakını gerçekleştirmek. Bu durum Uluslararası Adalet Divanı tarafından da tespit edilmiştir. Filistinlilere karşı ciddi suçlar işleyip de mahkum edilen hiçbir yerleşimci yoktur.
3: Led by Netanyahu, of course, a decisive plan of Smotrich.
5: Netanyahu hükümeti Smotrich'in 2017'de yayımladığı soykırımcı planını hayata geçirmekle ilgileniyor. İsrail'in Filistinlilere hiçbir hak canımadan işgal altındaki tüm Filistin topraklarını ilhak etmesi gerektiğini söylüyor.
2: Peki yerleşimciler uluslararası hukuku yok sayarak Batı Şeria'daki yerleşimleri nasıl işgal ediyor?
3: They are armed by the state of Israel.
4: İsrail devleti tarafından silahlandırılıyorlar ve Filistinli sivillere karşı cinayet de dahil olmak üzere suç işlediklerine dair kanıtlar olsa bile İsrail devleti tarafından bir ceza almazlar.
3: And a continuous ethnic cleansing.
6: Yerleşimci terörizm ve

0: işgal güçleri birlikte etnik temizlik yapıyor. Her şey hükümet tarafından finanse ediliyor, siyasi olarak destekleniyor ve teşvik ediliyorlar.
1: Bir tarafta İsrail yönetiminden gelen provokatif söylemler, diğer tarafta toprakları ellerinden alınan Filistinliler. İsrail yönetimi Batı Şeria'yı Gazze'ye mi dönüştürmek istiyor?
0: Batı Şeria'daki Filistinliler yaklaşık 60 yıldır acımasız ve ölümcül bir işgal altında yaşıyor. Evleri yıkılıyor, sürekli askeri baskıya maruz kalıyorlar.
1: Geçtiğimiz günlerde yerleşimci saldırıların hedefinde olan Tel Köyü'nde 4 Filistinli öldürülmüş, olay dünya gündeminde geniş yankı olmuştu.
0: Tel Köyü'ndeki terör saldırısı İsrailli terörist yerleşimciler tarafından gerçekleştirildi. Bunu manipüle ediliyor ve olayı Filistinlilerin başlattığı söyleniyor. Tüm Batı Şeria patlamayı bekleyen bir yanardağ gibi. İnfilak etmesini istiyorlar.
1: Batı Şeria'daki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından etnik temizlik mi yoksa apartheid yani ayrımcılık olarak mı sınıflandırılmalı?
2: Asıl suç, insanlığa karşı bir suç teşkil eden apartheid suçudur. Toplumun zorla yerinden edilmesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğüne göre bir savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur.
1: Uluslararası Adalet Divanı kararlarına rağmen, üçüncü taraf devletlerin İsrail'e yaptırım uygulama konusunda hukuki bir yükümlülüğü var mı?
2: Yeryüzündeki her devletin soykırım riskine son vermek için uluslararası hukukun sağladığı silah ambargosu da dahil tüm araçları uygulama konusunda net bir hukuki yükümlülüğü vardır.
1: Ancak o yükümlülük batılı liderler arasında görüş ayrılıklarına yol açıyor. Avrupa Birliği de yaptırımlar konusunda bölünme yaşıyor.
2: Avrupa Birliği, Ukrayna'daki savaşla ilgili Rusya'ya karşı 22 yaptırım paketi kabul etti. Ancak şu ana kadar İsrail hükümetine karşı, hatta hükümetin tek bir bakanına karşı bile tek bir yaptırım kabul etmedi. Mahkeme Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığında, İtalya, Fransa, Hollanda ve Almanya dahil batılı devletler tutuklama emirlerini uygulamayacaklarını söylediler. Bu durum, Uluslararası Adalet Divanı kararının açık bir ihlali olduğu gibi, Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsü altındaki yükümlülüklerinin de ihlalidir.
3: Kısa bir ara verelim.

Akşam haberlerini noktalıyoruz burada. Yayını her zaman olduğu gibi ben Faruk Aksoy'a yani ana habere devrediyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Ana haberde kalın diyelim.

0: Yeni partiye yeni katılımlar olacak mı? Belediye başkanlarının geçişi siyasette domino etkisi yaratır mı? Belediyelere peş peşe düzenlenen operasyonlar siyasetin dengelerini nasıl etkileyecek? Ahbap soruşturması ve diğer operasyonlarda son durum ne? Davutoğlu neden şimdi çekildi? Gelecek Partisi'nin kapanması siyasette hangi dengeleri değiştirecek? En çok hangi parti güç kazanacak? Eren Eğilmez soruyor. Akademisyen Doçent Doktor Turgay Yerlikaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Saadet Partisi Milletvekili Avukat Bülent Kaya, gazeteciler Gökhan Taşkın, Gürkan Zengin ve Nur Tuğba Aktay yanıtlıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk,

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 30 Temmuz Perşembe. Dop dolu bir ana haber. Hem içeride hem dışarıda. Önemli gelişmeler var. Bunlara tek tek bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir cumhurbaşkanı konuğu vardı. Ana habere onunla başlayacağız. Ama UEFA'dan bir açıklama geldi. Futbol dünyası sarsıldı. FIFA, Infantino enteresan işler çeviriyorlar. Yani Dünya Kupası hisseleri, satışlar vesaire. Herkes bu işe odaklanmışken UEFA ülkeleri yani Avrupa Futbol Birliği ülkeleri birdenbire bir karar aldılar. Burası sizin çiftliğiniz değil dediler. Infantino'ya, FIFA'ya hatta dolaylı olarak Trump'a bu iş sizin çiftliğiniz, burası da biz de sizin kobaylarınız değiliz dediler. Ve katılmıyoruz. Eğer bu hisse işi bu konuda ısrar ederse FIFA, biz UEFA ülkeleri olarak FIFA'nın hiçbir organizasyonunda yer almayacağız dediler. Çok önemli bir gelişme. Biraz sonra Deniz Biricik'le, HT Spor Müdürü Deniz Biricik'le işin arka planını da konuşacağız. Ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu ve aralarında geçen görüşmeler ve açıklamalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Avni Ankara'da ağırladı. İkili görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi ve orada konuştular. Erdoğan özellikle İsrail'e yönelik olarak önemli açıklamalar yaptı. Dedi ki İsrail Lübnan'da insanlık suçu işledi, işlemeye de devam ediyor.
1: Türkiye ile ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk. Bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti. 2000'den fazla kardeşimiz yaralandı. 1 milyon kişi evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda bırakıldı. Burada bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında Lübnan halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.
0: Şimdi dönelim iç siyasete. Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oldu, neler bitti? Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclis grup yönetimi belli oldu sayın seyirciler. Grup yönetim kurulu 8 isimden oluştu. Disiplin kurulu üyeleri de seçildi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak toplantıya katılmayan milletvekillerinin mazeret bildirdiğini söyledi. Bu açıklamayla birlikte herkes CHP'de şu andaki 44 milletvekili arasında görüş ayrılığı yok. Faik Bey bunu söylemeye çalışıyor. Toplantıya katılmadılar ama bir mazeret bildirdiler. Onun için katılmadılar yorumunu yaptılar. CHP'nin grup toplantı günü, saati, kısaca meclisteki işleyişi ile ilgili de herhangi bir değişiklik olmadığı kamuoyuyla paylaşıldı.
2: Kolay gelsin. Günaydın.
3: Sağ olun.
4: Kolay gelsin.
5: Kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclis grup yönetimi belli oldu. 25 milletvekilinin katıldığı toplantıda belirlenen CHP'nin grup yönetim kurulu 8 isimden oluştu. Disiplin kurulu üyeleri de seçildi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıya katılmayan milletvekillerinin protesto ettiği yönündeki iddiaya yanıt verdi.
6: Hayır arkadaşlar, herhangi protesto yok. Arkadaşlarımız mazeret bildirdiler. Arkadaşlarımızın bir kısmı yakınlarını kaybettiler. Bir kısmı Ege bölgesindeki yangınlardan aileleri etkilendiği için onları almak üzere oraya gittiler. Bütün arkadaşlarımız mazeret bildirmiştir.
5: Öztrak, CHP'nin grup toplantı günü ve saatiyle ilgili bir değişiklik olmadığını söyledi.
6: Grup toplantı günü saatiyle ilgili herhangi bir değişiklik yok. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak...

0: Biz grup toplantılarımızı normal zamanımızda yapacağız. Salı günleri saat 13.30.
1: Önümüzdeki hafta grup toplantısı olacak mı? Kemal Bey gelecek mi?
0: Önümüzdeki hafta evet, meclis açık olursa grup toplantısı yaparız arkadaşlar.
2: Öte yandan CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Divan Katip üye sayısı da 3'ten 2'ye indi.
3: Şimdi Faik Bey bunları söylüyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifalar da sürüyor bir yandan. Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederken yeni partiye de desteğini açıkladı. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da partisinin bağış kampanyasına ilişkin tek başına yeterli olmayabilir dedi.
4: Eşim Çiğdem Sav ve iki evladım ve damadımla birlikte ben de bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi yaşamımı noktalıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içinde istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum.
2: CHP'de ard arda istifalar yaşanıyor. Bu kez eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav istifa ettiğini açıkladı. Yeni partiyi desteklediğini duyurdu.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genleriyle oynanmış ve Cumhuriyet Halk Partisi başkalaştırılmış bir partiye dönüşmüştür. Herkes gibi Cumhuriyet Halk Partisi de benim vazgeçilmez aile yuvam olmuştur. Aile içindeki geçimsizlikler ister istemez 70 yılını bu partiye vermiş bir siyaset adamı olarak beni de fevkalade derinden yaralamıştır.
2: Sav, yeni parti genel başkan yardımcıları Aylin Yaman ve Gizem Güven'le birlikte mecliste basın toplantısı düzenledi. CHP'deki mutlak buhran süreci ve ardından yaşanan gelişmeler nedeniyle istifa ettiğini belirtti. Eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erol Çevikçi'nin de istifa ettiğini paylaştı.
4: Mensup olduğum partide bu hukuksuzluklara sessiz kalmam mümkün olamazdı. Partinin, binanın ve amblemin sahibi görünenler kiracı durumundadırlar.
2: Yeni parti ise bağış kampanyası için bir internet sitesi kurdu. Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın mecliste bağış yeterli gelmezse bir B planı var mı sorusuna yanıt verdi.
5: Şüphesiz bağış kampanyası tek başına yeterli olmayabilir. Nakdi yardımların ötesinde aynı yardım yapacak çok fazla yurttaşımız var. Para yokluğu veya eksikliği siyasetteki eksikliğin bir gerekçesi olamaz. O finansman ya karşılanır ya da herkes kendi yağıyla kavrulmanın yolunu bulur.
3: Tabii bu açıklamalar yapılırken son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde figüran taşındı iddiası, rozet takma töreninde figüran taşındı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 3 gazeteci ifadeye çağrıldı sayın seyirciler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sarıyer'de düzenlenen CHP'nin üye katılım törenine kast ajansıyla anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğü iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı. Söz konusu iddialar ve bu yönde yapılan yayınlara ilişkin inceleme yapan savcılık, gazeteciler Timur Soykan ve Fatih Altaylı'yı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Uğur Dündar da ifadeye çağrılan isimler arasında. Savcılıkta ifade veren Timur Soykan, gazete haberinin doğruluğu figüranların ifadesiyle ortaya çıktı. İftira atmadım ifadelerini kullandı. Soruşturma kapsamında daha önce de Bir Gün Gazetesi muhabiri ve iki internet koordinatörü ile bir televizyon kanalının muhabiri adliyeye gelip ifade vermişti. Soruşturma sürüyor. Ankara Eski Meskut Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişi gözaltına alındı sayın seyirciler. Şüpheliler ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmakla suçlanıyor.
6: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
2: Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte 55 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olmakla suçlanıyor. Etimesgut Belediyesi tarafından yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme, otopark kiralama ve inşaat

0: kağıt projelerine ilişkin imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin edildiği iddia edildi. Polis ekipleri belediye binasıyla şüphelilerin ikametlerinde arama yaptı. El koyma işlemleri gerçekleştirdi.
1: Altın değil mi onlar?
2: Altın değil mi?
3: Altın, ha onlar altın.
0: Soruşturma dosyasında 6 Sayıştay raporunun yer aldığı öğrenildi. Bu raporlarda farklı tarihlerde gerçekleştirilen ihalelere ilişkin bazı tespitlere yer verildi. Bir raporda 11 milyon 990 bin liralık kamu zararının olduğuna dönük tespit dikkat çekti. Sayıştay raporlarının yanı sıra etkin pişmanlık ifadeleri, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve bazı ETS analizleri de soruşturma dosyasına eklendi. Şüphelilerin emniyetteki gözaltı işlemleri sürüyor.
4: Ahmet Davutoğlu tabiri caizse dükkanı kapattı. Sayın seyirciler, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu aldıkları kararla partilerinin siyasi faaliyetlerini sonlandırdıklarını açıkladı. Bu siyasetten vazgeçiş değil, herkese siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır dedi. Davutoğlu muhafazakar partileri kapsayacak şekilde tek parti olması için çaba gösterdiklerini ancak bunun sonuçsuz kaldığını ifade etti.
0: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partiyi feshetti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, bu siyasetten vazgeçiş değil, herkese siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır dedi.
5: Partimizin yetkili kurulları ve Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz. Bu bir teslimiyet kararı değildir. Bu ahlaki bir mesafe koyma kararıdır. Bu siyasetten vazgeçiş değil, herkese siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır.
0: Davutoğlu kararının gerekçelerini de paylaştı.
5: Geldiğimiz noktada genelde siyasi sistemin, özelde ise parti siyasetinin büyük bir çıkmaza girdiğini görüyoruz. Muhafazakar partileri de kapsayacak şekilde mümkünse birleşerek tek parti olması, mümkün değilse organik bir ittifak kurması için çaba gösterdik. Ancak bu çabalarımız da sonuçsuz kaldı.
0: Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından 12 Aralık 2019'da kurulan Gelecek Partisi, 2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden 10 milletvekili çıkardı. İstifalar nedeniyle partide Selçuk Özdağ, Cemalettin Kani Torun, Sema Silkin Ün ve Mustafa Bilici olmak üzere 4 milletvekili yer alıyordu. Gelecek Partisi Ağustos'un ikinci yarısında kapanış kongresini düzenleyecek. 4 milletvekilinin o tarihe kadar partide ve Yeni Yol grubunda kalacağı öğrenildi.
4: Aslında siyasetin yeniden düşünülmesi, siyasi eylemlerin yeniden düşünülmesi diyor Davutoğlu. Burada iki anlam var. Türkiye'de siyaset yapılmaz. Bunu bir gözden geçirin mi diyor. Yoksa böyle siyaset yapılmaz mı diyor. Tam olarak bu net değil. Ama şu var, bu net. Bir açık kapı bırakmış. Yani tamamen siyasetten çekildim demiyor. Tekliflere açığım diyor. Demek istiyor bence. Ama şu anda Gelecek Partisi'ni de artık feshettik, faaliyetlerini durdurduk diyor. O zaman bir kez daha Türkiye'de şu tartışma yapılıyor. Acaba iyi akademisyen, iyi hoca, iyi siyasetçi olur mu? Ya da iyi akademisyen tam olarak gerçekten sahadaki gerçekliği, sahanın realitesini, gerçekliğini tam olarak görür mü? Sadece Ahmet Hoca üzerinden söylenen bir şey değil. Genel bir şey bu. Ama iyisiyle kötüsüyle kısa bir deneyim ve son açıklamada bu şekilde Davutoğlu'nun saptamaları, tespitleri böyle. Şimdi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclise sunulacak çerçeve yasaya ilişkin konuştu sayın seyirciler. Yasa çalışmalarının sonuna gelindi. Yasa silah bırakmanın tespit ve tescili ile yürürlüğe girecek dedi. Aynı törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de terörsüz Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz ifadelerini kullandı.
6: Terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Bunun için sürdürdüğümüz çalışmaların

0: hemen hemen sonuna gelinmiştir. Ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz.
1: Terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasa hazırlıkları gündemindeydi. Düzenlemede genel af olmayacak dedi.
0: Bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün münfesi örgüte ait bir yasa olacaktır. Bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste düzenlenen İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim töreninde konuştu. Çerçeve yasa teklifinin içeriğine değindi.
0: Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
1: Kurtulmuş, gerektiğinde başka yasaların da çıkarılabileceğini belirtti. Yeni bir dönemin kapısı açılıyor dedi.
0: Türkiye'de gerektiğinde başka yasalar da çıkar. Mühim olan mesele yeni bir dönemin kapılarının açılmasıdır. Yeni bir dönemin kapılarında silaha yer yok, kavgaya yer yok, tefrikaya yer yok Akif'in dediği gibi. Sen Türksün, ben Kürdüm meselesine asla yer yok. Yeni dönemin kapıları Allah'ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak.
1: Törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesaj verdi.
2: Terörsüz Türkiye hedefimize de kararlılıkla ilerliyoruz. Bu tarihi süreç, milli mücadelede ortaya konulan birlik ve beraberlik ruhunun daha da tahkim edilmesi, milletimizin enerjisinin ve kaynaklarının kalkınmaya, üretime, refaha ve çocuklarımızın geleceğine yöneltilmesi anlamına da gelmektedir.
3: Sayın seyirciler, Türkiye'de işsizlik oranı Haziran'da bir önceki aya göre azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsiz sayısı 2 milyon 688 bin kişi, istihdam oranı ise %48,9 olarak hesaplandı.
1: Haziran ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 168 bin kişi azaldı. %7,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 2 milyon 688 bin kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı iş gücü verilerini açıkladı. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bin kişi oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 12,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %10,4, kadınlarda ise %17,3 olarak tahmin edildi.
3: Şimdi bunlar işsizlik rakamları, oranlar, istatistikler vesaire. Bir de Türk İş'in açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırması var. Türk İş yayımladı. Rakamlara gelin hızlıca bir bakalım. 4 kişilik ailenin açlık ve yoksulluk sınırı. Haziran ve Temmuz ayları. 2 ay kıyaslandı. Haziran'da neydi, Temmuz'da neydi? Rakamları hızlıca söyleyeyim. Açlık sınırı 35.759 lira sayın seyirciler. Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin tamamen sıfır noktası açlık sınırı 35.759 lira. Bunun altında bir kazanç, açlık anlamına geliyor. Temmuz ayında bu rakam 36.940 liraya yükseldi. Yani 1000 liranın üzerinde, biraz üzerinde bir artış gösterdi. Yoksulluk sınırı ise, 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise Haziran ayında 116.478 lira olarak saptanmıştı Türk İş'e göre. Türk İş Temmuz ayında da araştırmasını yaptı, rakamları açıkladı ve dedi ki 4 kişilik bir aile 120.325 lira kazanmıyorsa ayda yoksul bir ailedir. Yoksul olarak tanımlanıyor. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti, bekar evli değil, 47.758 lira. Aslında bu baz alındığında asgari ücretle ilgili de bize bir referans olabilir. Bu rakam Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti 47.758 lira ya.

0: bu rakam bize asgari ücret tartışması, hesaplaması, pazarlığı masa kurulduğunda bu rakam baz alınabilir. Bu önemli bir rakam. Çünkü orada da hani asgari ücret tek bir kişinin alacağı ücret olarak hesaplanıyor aslında. Tek bir çalışan var. O kişiye yetecek kadar bir para. Asgari ücret düşük, kabul ediyorum ama en azından madem bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti 47.758 lira, o zaman asgari ücret de bu bantta olmalı diye düşünüyorum. İmkanlar ortada. Onu yetkililer bilecek, iş sahipleri bilecek. Tabii bir insanı iş sahibi yapmak da kolay değil. Onu yatırımcılar, iş adamları, iş dünyası hesaplayacak. Doğru olanı da bu. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış, belki Türkiye'nin en çok tartıştığı, konuştuğu enflasyon burada ortaya çıkıyor. Türkiye'de kim ne derse desin enflasyonu bence gıda belirliyor. Çünkü %40,60'lık gıda artışı, işte enflasyondaki rakamı karşımıza çıkan oranı daha çok etkileyen kalem. Yani diğer kalemler de etkili ama Türkiye'de gıdada indirime, gıdada normalleşmeye tam olarak erişildiğinde durum daha iyi olacak, daha anlaşılır olacak. Genel olarak rakamlar bunlar sayın seyirciler. Bütün bu araştırmaların kaynağı da Türk İş. Peki başlığı değiştirelim. Orman yangınları. Maalesef ülkede orman yangınları var. Mücadele devam ediyor. Her açıdan devam ediyor. Gün boyu takip ettik. Helikopterler iniyor, uçaklar kalkıyor. Yangın bölgelerinde söndürme faaliyetleri var. İkinci güne girerken orman yangınlarında son durum nedir? Muğla'ya gidelim. Muğla'da Nejat Kırbulut bizi bekliyor. Nejat merhabalar, kolay gelsin, iyi akşamlar. Geçen sene Bursa'daki yangınlarla ilgili çok yayınlar yaptık. Şimdi Muğla'dasın. Muğla'daki durum nedir? Kısaca bize özetler misin? Kontrol altına alındı mı yangın?
1: Faruk Aksoy, şöyle özetleyeyim. Size simsiyah bir ormanın içinden sesleniyorum. Bu orman cehennemi yaşadı ve geriye bu simsiyah örtü kaldı. Kameraman arkadaşım hemen göstersin. Bakın etraf bu yeşil orman, doğa cenneti. Bu alanlar ne yazık ki yandı ve küle döndü. Yangın kontrol altına alındı mı? Henüz resmi bir açıklama yok. Ama gözlemlerimize dayanarak şunu söyleyelim. Geniş ölçüde kontrol altında ve soğutma çalışmaları yürütülüyor. Hemen ileride ormanın derinliklerinde bir vatandaşımız var, bir köylümüz var. Bakın Faruk Aksoy, bu adam sırtında ilaç pompasıyla alevleri söndürmeye çalışıyor. Duman tüten yerlere gidip su sıkmaya çalışıyor. Sırtındaki 15 litre su alıyor. Yani karınca misali, Hazreti İbrahim'e su taşıyan karınca misali burada alevlerle mücadele etmeye çalışıyor. O sıcacık zeminin üzerinde, ateş gibi zeminin üzerinde sırtında 15 litrelik ilaç pompasıyla su sıkıyor ve bölgeyi soğutmaya çalışıyor. Hemen bu tarafa dönelim. Gerçekten burada vatandaşlar, yazlıkçılar, tatile gelenler ya da köylüler hemen ileride bakın ellerinde kazma kürekle, su bidonlarıyla o duman tüten noktalara müdahale etmeye çalışıyorlar. Bakın bir ablamız var elinde kürek. O kürekle alevlerin duman tüten noktaların üzerine toprak atıyor ve onlar da kendi ellerinden geldiğince mücadele ediyorlar. Peki kamu kurumları ne yaptı? 5 yangın söndürme uçağı, 10 helikopter ve 1000'e yakın arazözle bölgede saatlerce çalışma yürütüldü. Bu cehennem yaşanmasın diye uğraştılar ama rüzgar çok etkiliydi ne yazık ki. O rüzgarın etkisiyle birlikte de oldukça geniş alana yayıldı. Önceki gün Seydi Kemer'de yangın başlamıştı. Orada 6 mahallede 434 ev tahliye edildi. Toplamda 600'ü aşkın vatandaş tahliye edildi. Aynı şekilde Seydi Kemer Devlet Hastanesi tahliye edildi. Orada 45 hasta vardı tedavi gören. Onlar da Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hemen ileride bakın az önce helikopterler yukarıdaydı. Burada soğutma çalışmalarını yürüttüler. Başka noktaya geçtiler. Çünkü birazdan artık hava kararacak. Havadan müdahale de artık söz konusu olmayacak. Ama ona rağmen kara ekipleri yangını söndürmeye devam ediyorlar. Şu an helikopter de bizim bulunduğumuz noktaya doğru geliyor. En azından sesini duymaya başladım. Hemen ormanın derinliklerinde bir amcamız da orada duman tüten noktalara elindeki şişeyle su dökmeye çalışıyor. Oldukça geniş bir arazide yangın etkili oldu. Gün boyunca özellikle öğlen saatlerinde yangının söndüğünü gözlemledik. duman da tütmemişti. Artık soğutma çalışmaları başlamıştı ama anlık bir olay oldu ve rüzgarın etkisiyle alevler yeniden yükseldi ve geniş bir alana yayıldı ve orada da işte belirttiğimiz gibi 5 yangın söndürme uçağı ve onunla birlikte 10 helikopter havadan mücadeleye destek verdiler. Çünkü gece boyunca kara ekipleri günün ilk ışıklarına kadar karadan müdahale etmişlerdi. Bakın saatlerdir orada uğraşıyorlar, toprak atıyorlar, su döküyorlar ama orası tütmeye devam ediyor. İşte bu ufak bir rüzgarda ne yazık ki yeniden alevleniyor ve o alevler o yanmamış bölgeyi yeniden yakmaya başlıyor. Dediğimiz gibi oldukça geniş bir alana yayılmıştı. Ekipler canla başla bir mücadele verdi ama tam anlamıyla bir seferberlik söz konusu. Hem kamu kurumları hem de vatandaşlar bölgeye geldiler. Burada çalışmaları yürütüyorlar. Şöyle dereyi görelim. Mehmet Sait Atasoy, bakın bu dere simsiyah bir görüntüyle kaplanmış durumda. Sadece ağaçlar değil, bakın şöyle taşlar bile kömürleşmiş durumda. Ağaçlar değil, taşlar bile kömürleşti. Devasa kayalar kömürleşti. Ama mücadele devam ediyor. Hem havadan hem karadan. Hava kararıncaya kadar da helikopterler ve uçaklar mücadeleye devam edecek diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Nejat, çok teşekkürler. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Gerçekten özellikle vatandaşlarımız. Yani bir insan elinde bir bidonla gidiyor ve oradaki alevi, oradaki soğutma çalışmasına katılıyor. Oradaki alevin üstüne su tutuyor. Nejat çok iyi söyledi, karınca misali. Gerçekten her yanan ağaç insanın içini yakıyor. Balıkesir'de birden fazla noktada çıkan yangınlarla mücadele ediliyor. Hem ekipler hem de köylüler alevler yerleşim yerlerine ulaşmasın diye adeta zamanla yarıştılar. Halk, devlet, herkes el birliği etti ve yangınları söndürmek için seferber oldu.
2: Köye doğru da geliyor şu an yani. Bir anda büyüdü yani, bir gecede oldu bu. Evet, daha da geliyor yani. Kozalaklar var ya, bu çamdaki kozalak attırıyor, patlıyor. Patladıkça o ağaçtan o ağaca zıplıyor yani.
3: Tam bitti derken rüzgarla bir daha başladı. Hem ekipler hem köylüler seferber oldu.
4: Felaket bir rüzgar var. Köyümüze gelmesin diye çaba gösteriyoruz, ne yapalım.
3: Balıkesir'de çarşamba günü akşam saatlerinde başlayan orman yangını hızla yayıldı. Gömeç ve Ayvalık'ta büyük korku yaşandı. Köylere yaklaşan yangında birçok yer boşaltıldı.
2: Yaşlılar boşaltıldı, gençler gördüğünüz gibi kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışıyor.
5: Yangın Tıfıllı'a var, Hacıvelli'a var, gidiyor bu tarafa. Madene doğru dayandı.
6: Ayvalık'ta başlayan yangın 3 köyün boşaltılmasına neden oldu ama bu köyler boşaltıldıktan sonra yangın bir başka komşu köye Çamoba'ya kadar, ormanın derinliklerine kadar sıçradı ve kısa sürede büyüdü.
3: İtfaiye ve orman ekipleriyle birlikte köylüler de boş durmadı. Alevlere müdahale için zamanla yarışıldı.
7: Bende astım var ama mecburen yardım etmek zorundayız.
6: Astıma rağmen bu dumanın içindesiniz.
7: Evet.
6: Hava makineniz?
7: Hava var, evde üzerime almadım.
6: Ama buraya gelmeniz sakıncalı değil mi?
7: Ama ne yapacaksın, köye girecek yangın.
3: Bölgede yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun çaba gösterdi.
0: Gülistan 9 soruşturması kapsamında 4 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı böylece 20'ye yükseldi. Gülistan 9 kaybolduktan sonra yürütülen soruşturmada şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen kolluk kuvvetlerine yönelik pazartesi günü operasyon düzenlenmişti. Aralarında emniyet müdürü ve emniyet amiriyle bilgisayar işletmeni ve 10 polis memurunun bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 8'i dün Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Bu arada Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edilmişti sayın seyirciler. Şüphelilerin 7'si hakkında tutuklama talep edildi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın aralarında

0: aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi. 6 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılması istendi. 2021 yılında katıldığı yemek yarışmasında şampiyon olan şef Eren Kaşıkçı Sarıyer'deki evinde ölü bulundu sayın seyirciler. 37 yaşındaki şefin ölüm nedeni araştırılıyor.
1: Eren Kaşıkçı, Gökçeada'dan geliyorum. 32 yaşındayım. Aşçılık yapıyorum, şeflik yapıyorum bir otelde.
2: Yemek yarışmasında kazandığı şampiyonlukla tanınmıştı. Ünlü şef evinde ölü bulundu.
3: Bismillah. Bıçağın keskin olsun.
2: 37 yaşındaki Eren Kaşıkçı İstanbul Sarıyer'de yaşıyordu. Yakınları kendisinden haber alamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi. Adrese giden ekipler Eren Kaşıkçı'yı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç şefin hayatını kaybettiği belirlendi.
1: Baba diyor. Eren, eskiden Eren diyordu, şimdi baba demeyi öğrendi işte.
2: Bir çocuk babası 37 yaşındaki ünlü şef 2021 yılında katıldığı bir yemek yarışmasında şampiyon olmuştu. Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Sayın seyirciler, göreve geldiği günden bu yana kamuoyu önüne çıkmayan İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney nerede? İngiliz basınına göre Mossad ve CIA Hamaney'in izini sürüyor. Hamaney yaklaşık 150 gündür hiçbir elektronik cihaz kullanmadığı ve yer altındaki bir sığınakta saklandığı iddia ediliyor.
2: CIA ve Mossad Hamaney'in izini sürüyor. İddia İngiliz The Times gazetesinde yer aldı.
4: Amerika ya.
2: ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenledikleri saldırıda İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetmiş, yerine oğlu Müşteba Hamaney geçmişti. Ancak Hamaney'den 150 gündür haber alınamadı. Babası için yapılan cenaze törenine bile katılmadı. Yeni liderin ne görüntüsü ne de bir ses kaydı var. The Times gazetesi İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'la Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'nin Müşteba Hamaney'in yerini belirlemek için gizli bir operasyon yürüttüğünü öne sürdü. Gazete, Hamaney'in Amerikan casus uydularına yakalanmamak için Tahran'daki yeraltı tünellerinden birinde ya da Kum kenti yakınlarındaki bir sığınakta saklandığını iddia etti. İddiaya göre Mossad'ın eski şeflerinden Rami Igra, elektronik takip yöntemlerinin artık yetersiz kaldığını ve insan istihbaratının ön plana çıktığını söyledi. Igra, Müşteba Hamaney'in telefon kullanmıyor olabileceğini belirtti. Küçük kağıtlara yazılan mesajları birbirinden habersiz kuryeler aracılığıyla ilettiği, hatta güvenlik amacıyla dublör kullandığı iddia edildi. Igra, Müşteba'ya ulaşmanın tek gerçek yolu onunla temas halinde olan bir ajan bulmaktır dedi. İddiaya göre Hamaney'e yemek götüren birkaç kişi var. Ancak sadece biri gerçekten Hamaney'e yemek götürürken diğerleri yemeği dublörlere teslim ediyor. Hamaney ise her gün farklı bir kişiden yemek yiyor. Bazı istihbarat kaynakları ise Müşteba Hamaney'in hayatta olup olmadığı konusunda bile kesin bilgiye sahip olmadıklarını savunuyor.
0: Yani herhalde bu şartlarda cep telefonu kullanmaz. Sayın seyirciler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar yeniden şiddetlendi. Rusya'nın Ukrayna genelinde düzenlediği füze ve İHA saldırılarında en az 13 kişi hayatını kaybetti. Polonya savaş uçaklarını havalandırırken Ukrayna'da Rusya'daki Wildberries lojistik tesislerini hedef aldı.
2: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş son günlerde karşılıklı saldırılarla tırmandı. Rusya, Ukrayna'nın birçok bölgesine füze ve insansız hava araçlarıyla geniş çaplı yeni saldırılar düzenledi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yanı sıra Kryvyi Rih, Lviv, Dnipropetrovsk ve Poltava'da hedef alınırken saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kryvyi Rih'te bir eve isabet eden İskender M balistik füzesi nedeniyle aralarında 5 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunun da bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi. Polonya sınırına yakın Lviv'de ise 2 apartman vuruldu. Çok sayıda kişi yaralanırken enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

0: Saldırıları terör saldırısı olarak nitelendiren Zelenski, onlarca ev, sivil işletme ve altyapı tesisi yıkıldı ve hasar gördü ifadesini kullandı. Zelenski, hava savunma füzelerinin kritik şekilde yetersiz olduğunu, bu konuda müttefik ülkelerden desteğe ihtiyaç duyduklarını da belirtti. Saldırıların ardından NATO üyesi Polonya da alarma geçti. Polonya Silahlı Kuvvetleri hava sahası alarmı verdi. Savaş uçakları havalandı. Ukrayna'da Rusya topraklarına yönelik İHA saldırılarını sürdürdü. Rus e-ticaret şirketi Wildberries'e ait Penza'daki depoyla Umurtya Cumhuriyeti'nin Sarapul kentindeki lojistik merkezi İHA'larla hedef alındı. Penza'daki saldırının ardından yaklaşık 200 çalışan tahliye edildi. Ukrayna, Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait tesislere son dönemde yoğun saldırılar düzenliyor.
1: Futbol dünyasında deprem var. Tam tabiriyle söylenebilecek cümle bu. Sayın seyirciler, FIFA her geçen gün bir acayip kararlar alıyor. Ve bu kararlara da dünyayı mahkum etmeye çalışıyor. FIFA'nın hisse satış planlarına karşı UEFA üyeleri oy birliğiyle Dünya Kupası'nı boykot kararı aldı. HT Spor Program Müdürü Deniz Biricik burada. Deniz, hoş geldin, merhaba.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi Infantino'yu konuşacağız önce. Buyur gel şöyle bir görelim Infantino'yu da. Çünkü çok ilginç şeyler oluyor. Hani bunu Avrupa ülkeleri, UEFA ülkeleri kabul eder mi etmez mi bilmiyorum ama ben baştan söylemiştim yani işin buraya gideceğini.
2: Evet, belliydi.
1: Belli. Evet. Şimdi Infantino şöyle, bir kere şunu bize bir hızlıca söyle. FIFA ne istiyor, UEFA neye itiraz ediyor?
2: Hemen açıklayayım. Siz deprem dediniz, evet. Ama burada bir de FIFA ile UEFA arasında bir savaş var. Ona da değineceğiz.
1: Doğru, savaş.
2: Onu da konuşacağız. Tamam. Şimdi FIFA diyor ki Infantino, biz FIFA'nın organizasyonları olan Dünya Kupası, Dünya Kulüpler Şampiyonası gibi organizasyonları özel bir iştirak eşliğinde bir gelir kapısı yaratalım. Yani bir şirket kuralım. Bu şirketin ismi de FIFA Forward Enterprise olsun.
1: Bu NBA gibi bir şey mi?
2: Bir nevi.
1: Ona ama benziyor.
2: Aslında daha farklı bir yapısı var. Burada farklı yatırımcılar olacak. Burada hedeflenen rakam şu: 20 milyar dolar öz sermaye ilk başta. Yani diyor ki ben Dünya Kupası'nı, burada en dikkat çekici tarafı o, Dünya Kupası'nı ben özel şirketlere açacağım. Burada Amerikan bankaları var, önderlik edecek. Şirketler var. Onlarla birlikte bir şirket kuracağım. Bu şirketi de yönetip, hatta kendisinin görev süresi bittikten sonra da bu şirketin CEO'su olması bekleniyor.
1: Ya tam olarak gerçekten anlayamıyorum. Geçen gün bir izleyicimiz sokakta bana dedi ki, ya böyle soru sorarken anlayamıyorum diyorsunuz ya, sizin ben anladığınızı düşünüyorum falan dedi ya, gerçekten anlayamıyorum ve 45 yıl futbolla uğraşmış biri olarak soruyorum. Şimdi bu adamlar futbol organizasyonunun başına, evet, bir şirkette toplayacaklar. İyi de bu şirketin hisseleri, bilmem neleri,
2: evet,
1: temel yayın gelirleri, şunlar bunlar
2: hepsi satılacak.
1: İyi de bu Dünya Kupası 4 yılda bir oluyor. Mesela bir Dünya Kupası yaptın. 3 yıl boyu bu şirket ne yapacak?
2: Ama sadece bu şirket değil.
1: Ne olacak?
2: Yani bu şirket de sadece Dünya Kupası değil. Burada şu da var. FIFA'ya ait büyük organizasyon.
1: Ne var FIFA'ya ait Dünya Kupası'ndan başka?
2: Dünya Kadınlar Dünya Kupası var mesela, gelecek
1: o
2: sezon.
1: O kadar hani
2: oynanacak.
1: Tamam, çok önemli ama çok önemli değil bugün için. Yarın çok önem kazanabilir.
2: FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonası var. Ki Amerika'da yapıldı. O da yine gelir kapısı. Yani aslında buradaki büyük pay Dünya Kupası ama FIFA'nın birçok organizasyonu da var. İlk başta burada hedeflenen rakam, ki öz sermaye olarak 20 milyar dolar. Daha sonra bunu çok kısa bir zamanda 4.2 milyar dolar da daha arttırabileceklerini söylüyorlar.
1: Deniz, Dünya Kupası hariç hiç kimse FIFA'yı ciddiye almaz. Bak, Dünya Kupası, tamam var bunlar, başlıklar var ama Dünya Kupası demek FIFA demektir. FIFA
2: ayrı
1: demek Dünya Kupası demektir.
2: Ayrı bir boyut.
1: Şimdi diyor ki Dünya Kupası yatırım ürünü değil UEFA. Peki UEFA, bunu anladık. UEFA işte burada sıraladı. UEFA buna nasıl itiraz ediyor? Ne diyor? Sonuç nedir?
2: Şimdi sadece UEFA değil, aslında herkes itiraz ediyor. UEFA'ya geleceğim.
1: Latin Amerika'da itiyor mu?
2: Evet, hemen söyleyeyim. Kuzey, Orta Amerika ve Karayip Konfederasyonları burası. Asya Futbol Konfederasyonu da burada desteklemiyor.
1: UEFA'yla Asya'da desteklemiyor.
2: Aynı fikirde.
1: Ülke kalmadı.
2: ülke kalmadı. Yani
3: Avrupa yok.

0: Asya yok.
1: 211 FIFA üyesi var. Bunların şöyle bir toparlarsak 143'ü oluşturuyor. Yani UEFA ve bu federasyonlar.
0: Abi Afrikalılar bir şey demiyor.
1: Orada daha çekimsel olanlar da var. Mesela
0: yok, Afrikalılar
1: burada,
0: şey diyebilir, onu da anlarım. Yani
1: mesela
0: abi para var mı diyebilir mesela. Para varsa biz varız diyebilirler adam.

0: Ya üye değil mi aynı zamanda?
1: Üye. E? 55 ülke dediğine göre Çekya'da fikrini değiştirmiş. Çekya biraz karamsardı. Yani
0: biz ne dedik?
1: Olabilir diyordu. Daha yayına girmeden önce Türkiye evet. Futbol Federasyonu'na yakın kaynaklara ulaştık. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu toplantıya girmişti. Hala toplantıdaydı. Çıktıktan sonra yönetim kurulu bekliyor. Bir toplantı yapılacak ama 55 üye olduğuna ve ortak bir karar çıktığına göre burada aslında biz net bilgi alacağız. Daha toplantıdaydı çünkü.
0: Yani Türkiye buna evet
1: ama
0: diyemez.
1: Buradaki evet duruma diyemez. Da bakacağız.
0: Anladım. Buna evet diyemez.
1: Çok
0: peki,
1: net değil.
0: Peki bu burada UEFA diyor ki bu çok güzel.
1: Evet.
0: Dünya Kupası yatırım ürünü değil. Dünya Kupası yatırımcılara değil futbola ait. Teklif rafa kaldırılmazsa hiçbir UEFA milli takımı hiçbir FIFA turnuvasına katılmayacak.
1: Burayı da özetleyeyim hızlıca.
0: Evet.
1: UEFA FIFA'nın bu düşüncesi yani Infantino'nun bu düşüncesinden sonra ilk açıklamasını yaptı. Siz futbolun ruhunu satıyorsunuz dedi. Yapamazsınız dedi. Çok netti. Bunun ardından 55 ülkeyi, üye ülkeyi hemen toplantıya çağırdı. Bugün öğle saatlerinde 55 ülkenin üyesi, federasyon başkanı, yöneticisi online toplantıya girdi. Bizden de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu toplantıya katıldı. Ve toplantı sonunda aslında ilk başta öngörülen bir tablo vardı. Boykot kararı. Hmm. Bu çıktı. Aslında sizin söylediğiniz son madde çok önemli.
0: Evet. Diyor ki yani, hiçbir yerde yer almayacağız diyor.
1: Evet. Metin de önemli. Doğru. Bazı yerleri böyle not ettim. Onları da izin varsa paylaşayım.
0: Evet.
1: 55 ülkenin ortak açıklaması yani UEFA'nın açıklaması diyor ki FIFA turnuvalarındaki mülkiyet haklarının özel yatırımcılara devretme teklifini oy birliğiyle kesin bir dille reddediyoruz.
0: Yani bu
1: Dünya Kupası bir yatırım aracı olarak görülemez.
0: Evet.
1: Dünya Kupası satılık değildir. Dünyanın dört bir yanındaki ulusal federasyonlar şu anda bir ultimatomla karşı karşıya bırakıldı. Bunu da açacağım. Ya futbolun en büyük turnuvalarının geri dönülemez bir şekilde ele geçirilmesini kabul edecekler ya da bunun sonuçlarına katlanacaklar. Yani FIFA'nın federasyonlara bir yaptırım uygulayacağını söylüyor. FIFA burada diyor ki eğer kabul ederseniz hayata geçsin ya da geçmesin size ön ödeme yapıyorum. 20 milyon dolar hesabınıza yatırıyorum diyor. Çok net bir şey. Eğer hayata geçsin ya da geçmesin ben
0: yatırıyorum.
1: Sizin hesabınıza 20 milyon dolar yatıracağım. Çünkü bunun için bir Eylül ayına kadar oylama yapılacak.
0: Gelecek yerden tavuk esirgenmez işi bu.
1: Tabii 20 milyar dolarlık bir öz sermaye var.
0: Ben diyor yatırırım diyor. Peki
1: ardından
0: evet
1: çok kısa bitireyim çünkü evet. Vurucu paragraflar var. Dış yatırımcılar FIFA turnuvalarındaki mülkiyet payı edindiği an futbol sonsuza dek değişir diyor. Yatırımcı beklentileri günlük bir baskıya dönüşür. Artık oyuna en iyi neyin hizmet ettiğine burası çok önemli. Ona değil hissedarlara göre onlara neyin hizmet ettiğine karar verilir.
0: Anladım.
1: Yani parayı kim veriyorsa
0: ona göre.
1: Ondan sonra siz oyunu ona göre şekillendireceksiniz.
0: Hemen soracağım.
1: Diyor.
0: Katar Türkiye'ye çok yakın dost bir ülke. Ayrı dostluk ayrı
1: evet.
0: Siyasi ilişkiler ayrı başka. Şimdi Suudi Arabistan'da Dünya Kupası ne zaman?
1: 2034'te.
0: Güzel. Katar'da oynandı.
1: Evet.
0: Amerika'da oynandı.
1: Evet.
0: Şimdi bütün bu Dünya Kupası hangi ülkede oynanacak meselesi de aslında bu niyetlerin sonucu olarak ortaya çıkmıyor mu? Yani
1: olabilir.
0: Şimdi Suudi Arabistan'da da futbol oynanır. Niye oynanmasın? Katar'da da oynanır. Amerika'da da oynanır ama bir baskı görüyorum. Böyle bir şey hissediyorum. Yanlış mı?
1: Bu baskıyı sadece siz değil herkes farkında. Zaten böyle bir projenin çıktığı Amerika'da oynanan bir turnuvanın ardından çıkması, ismi geçen şirketlerin Amerikan bankası olması, ismi geçen şirketlerden biri Donald Trump'ın damadının şirketinin
0: bu
1: olması.
0: Bu bile %30'u Trump'ın damadına mı verilecek?
1: O evet.
0: Plan bu.
1: Verilecekten yani bu organizasyonu yönetecek. Damadı
0: yani yönetiyor? Hangi sıfatla?
1: İşte burada onun da iştirakçı olacağı söyleniyor.
0: Ya i̇ştirakçı
1: Jared
0: ne demek
1: Kaşner.
0: Yani? Hayır yani Kaşner. FIFA, UEFA 1932 miydi ilk Dünya Kupası?
1: O civar evet.
0: 30-32 falan. Hani Uruguay iki kez oluyor kendi ülkesi sonra işte diğer ülkeler falan falan. Yani bu Trump'ın, Infantino'nun babasının malı değil ki bu futbol. Ya bugüne kadar bir geleneği oluşmuş. Arjantin'i, Brezilya'sı, Almanya'sı, İngiltere'si.
1: Evet.
0: Mesela Türkiye statlarını yaptı. Ciddi statlar yapıldı. Spora yatırım yapıldı. Yani önemli statlar yapıldı. Tartışılabilir.

0: Daha başka modeller de denilebilirdi. Ama mesela bu kadar spora yatırım yapmış bir ülke, niye buraya hani bir dünya kupası, bu değil mi? Burada futbolda seviliyor. Hani alıyorsun, götürüyorsun bir yere, veriyorsun da bizim gibi ülkelere ya da...
1: Ama FIFA için...
0: Bir şeyler dönüyor
1: FIFA
0: burada.
1: FIFA için ilk defa bu iddialar ortaya atılmıyor. Daha önce de rüşvet iddiaları vardı. Bu iddialar çok konuşuldu, rüşvet
0: Platini
1: konuları.
0: Platini de UEFA'dan konularında Platini de tartışıldı.
1: Toplantılarda eylemciler başkanlara dolar attığını gördük. Yani evet. Burada aslında biraz daha sahneye çıkıyor bunlar. Nasıl? Bu iddialar tabii. Hani biz bunları bilemeyiz. Ama bu turnuvaların özellikle Amerika'da yapılması, Donald Trump'a bu kadar yakın olması, ardından bu açıklamaların yapılması aslında işi bize o tabloyu çiziyor. Ya adam, yoruma bırakmıyor.
0: Amerikan başkanı FIFA başkanıyla konuşup kırmızı kart gören oyuncunun kartını affettirip Dünya Kupası'na devam ettirip, ya bu artık yani kör göze parmak
1: o
0: gibi.
1: O son noktaydı.
0: Ya böyle bir şey olabilir mi?
1: O son
0: yani bu gelinen. Peki UEFA ülkeleri geri adım atmaz. Ya bugün Dünya Kupası'ndan Avrupa'yı, Brezilya'yı, Arjantin'i çıkar. Yani Avrupa ülkelerini, Brezilya ve Arjantin'i çıkar. Geriye hiçbir şey kalmaz.
1: Dünya Kupası'nın bir önemi kalmaz.
0: Bir şey kalmaz. Bunlar geri adım atacaklar o zaman.
1: Şöyle, ben atacaklarını düşünmüyorum.
0: Nasıl ya?
1: Şöyle son cümleyi hemen paylaşayım. Diyor ki açıklamada, bugünkü görüşmelerin sonucu olarak FIFA yönetimini bu teklifler gündemde kaldığı sürece, teklif tamamen rafa kalkmadığı sürece, yani hayata geçirmesiyle ilgilenmiyorlar. Diyor ki bu teklif rafa kalkacak.
0: Avrupalılar FIFA, diyor değil mi?
1: FIFA bu, çıkacak, vazgeçtik.
0: Bunlar bak gerçekten Avrupa müktesebatını, Avrupa tecrübesini, çok sorunlu da olsa Avrupa demokrasisini hafife alıyorlar.
1: Evet.
0: Kabul etmez kimse bunu. İspanya ve Fas'ta mı oynanacak 2030?
1: Evet.
0: Ne olacak, ev sahibi ülke İspanya, o da orada.
1: İspanya
0: yeni bir tarla mı
1: duruşu
0: bakacaklar?
1: Ortada. Ya bence hayata geçecek bir proje değil. Avrupa Süper
0: Ama geri adım atmayacaklar
1: Kupası diyorsun. Gibi bir şey olacak bu.
0: Hayır, atmayacaklar, oynatacaklar yine diyorsun.
1: FIFA geri adım atacak.
0: Ha, FIFA geri adım
1: atacak. UEFA geri adım atmayacak.
0: Tamam, anladım.
1: Ben onu savunuyorum.
0: UEFA atma, atmaz evet. Tabii, kesin atmaz.
1: Çünkü UEFA diyor ki bu teklif hayata geçmesini bırak. Eğer sen çıkıp ben bunu rafa kaldırdım demezsen 55 ülke FIFA'nın hiçbir organizasyonunda UEFA diyor ki, olmayacak.
0: UEFA diyor ki ben duymamış olayım. Yani bunu hiç duymamış olayım diyor herhalde. Tam
1: sen
0: öyle
1: diyor
0: bir şey
1: futbolun
0: söylüyor.
1: Ruhunu satıyorsun diyor zaten.
0: Tabii.
1: Çok net bir ifadesi var.
0: Ya çok çok ilginç. Deniz, süreyi bitirdik. Araya gideceğiz, birlikte gidelim ama şöyle hani yeryüzü bir lediğimiz daha mı var bizim? Peki. Ha tamam, başka. Peki. Deniz'i gönderiyoruz. Ama Deniz'le birlikte şu mesajı vereyim hızlıca. Yani yeryüzü gerçekten Trump'la Infantino'nun tarlası değil. Futbol da onların eğlencesi değil, futbol hepimizin eğlencesi. Deniz, çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. Seni uğurlayayım, sonra ben devam edeyim.
1: Kolay
0: Görüşmek
1: gel.
0: Üzere. Sayın seyirciler, bu arada Çekya Cumhurbaşkanı Peter Pavel hafta sonu Macaristan'da düzenlenen Formula 1 yarışında resmi fotoğrafçı akreditasyonuyla görev yaptı. Gerçekten enteresan. Pavel yarış boyunca Çek fotoğrafçı Jiri Krenek'le birlikte çalışırken kendisine eşlik eden güvenlik ekibi de dikkat çekti. Formula 1 resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda pist kenarında maçı, yarışı daha doğrusu takip eden Peter Powell'a yer verildi. Motor sporlarına ve fotoğrafçılığa olan ilgisiyle tanınan Powell, daha önce de Le Mans 24 saat, MotoGP, NASCAR ve Dakar rallisi gibi organizasyonlarda fotoğraf çekmişti. Mart 2023'te Çekya Cumhurbaşkanı seçilen Peter Pavel siyasete girmeden önce uzun yıllar askerlik yaptı. 2012-2015 yılları arasında Çek Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Pavel, 2015-18 döneminde ise NATO Askeri Komitesi Başkanlığı görevini üstlendi. Bu kez ise devlet başkanlığı kimliğiyle değil, objektifin arkasında bir fotoğrafçı olarak Formula 1 pistinde fotoğraf çekti. Eski bir asker, hobileri olan birisi, çalışıyor. Bir cumhurbaşkanı ama aynı zamanda bir asker. Bir taraftan da sadece burada Formula 1'de değil, Dakar rallisinde, diğer organizasyonlarda bir de kendini fotoğrafçı olarak akredite ediyor. Yani cumhurbaşkanı olarak gitmiyor. Ama burada bir tek nokta var. Nereye giderse gitsin, arkasında korumaları da kenarda kendisini bekliyor. Araya mı gidelim? Peki, kısa bir ara.

Ana haber bitti. Ana haberi kapatıyoruz. Eren Eğilmez gerçek fikrine sevgili Eren konuklarıyla memleketin önemli konularını enine boyuna detaylı bir şekilde tartışacak. Biraz sonra gerçek fikrine başlıyor. Eren stüdyoyu devralacak. Biz de yarın akşam 19'da ana haberde tekrar görüşeceğiz. İyi akşamlar Türkiye.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz ayları

0: Süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Anlamak için soran program Gerçek Fikri Neden? Herkese merhaba. Bir yanda belediyelere yönelik devam eden operasyonlar, diğer yanda CHP'de 70 yıllık isimlerin ayrılığı. Yeni Parti ise kendi yolunu arıyor. Altılı Masa'nın aktörleri birer birer sahneden çekiliyorlar. Peki ne oluyor? Muhalefet dağılıyor mu? Yoksa Türkiye'de siyaset yeniden dizayn mı oluyor? Eğer Türkiye'de siyaset yeniden şekilleniyorsa bu değişimin yönü ne? Detaylarla birlikte hepsini konuşacağız. Peki kimlerle? İstanbul stüdyoda Nur Tuba Aktay, Türkiye Üniversitesi yazarı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Yayınlar. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Turgay Yerlikaya. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Gazeteciler Gürkan Zengin, hoş geldin. Ve Gökhan Taşkın, hoş geldiniz. Ankara stüdyoda ise Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Avukat Bülent Kaya. Hoş geldiniz Bülent Bey.
3: Merhaba, iyi yayınlar, iyi akşamlar bütün stüdyodaki konuklara da iyi akşamlar.
0: Ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun, çok teşekkürler. Evet, konuklarımızı tanıttık. Başlıklarımızı büyük başlıklar halinde detaylandırmak üzere anons ettik ama tartışmalar aradan sonra devam edecek. Bir ara verelim ki sonra kesilmeden daha uzun, daha rahat devam edelim. Kısa bir ara.

0: Radyosu'yla devam ediyor.
1: Evet, söz verdiğimiz gibi kısa bir ara oldu ve o kısa aranın ardından şimdi biraz daha rahat, kesilmeden, bölünmeden konuşabileceğiz. Öncelikle sürmekte olan operasyonlar, belediye operasyonları, dün Üsküdar, bugün Etimesgut Belediyesi'ne operasyonlar devam etti. Peki

0: Operasyonda iddialar neydi? Bazı belediye ihaleleri belirli firmalara adrese teslim düzenlendi deniyor Etimesgut operasyonundaki iddialardan biri. İmar, ruhsat ve iskan işlemlerinde para talep edildi. Konser organizasyonları ve otopark işletmeleri karşılığında menfaat istendi. 11 milyon 990 bin TL kamu zararı tespit edildi deniyor. Şimdi bu operasyonlar olurken bir yandan tabii ki arkadaşlar da o görüntüleri paylaşırsa işte belediyenin önüne gidenler oldu. Fakat böyle görüntüler çıktı. Burada mesela yaşayan arbedede kimle kimin arasında arbede var, siz takip edebildiniz mi? Biliyor musunuz?
1: Bence Behzat Ç'yi savunmak için gelen fanlarla onlara karşı duranlar var.
0: Olabilir diyorsunuz. Yani bildiğim kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik, belediyeye yönelik operasyon sürecinde iki grup. Yani yeni partiye yakın olanlarla şu anki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimine yakın olanlar diye. Doğru mu? Editör arkadaşıma da tekrar soruyorum. Yani bu arbedede kimler karşı karşıya? İki partinin, yani yeni partinin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani daha önce birlikte siyaset yapan bu operasyonlar karşısında.
1: CHP'de kaldı. CHP'den seçildi. CHP'de kaldı. Ancak şimdi Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alınmasına her nedense, eğer yeni parti kurulmamış olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi'nde tanımlayacağımız isimler garip bir şekilde tepki göstermemeye, hatta dün Üsküdar'da da bir operasyon oldu.
0: Evet.
1: Üsküdar'da da bir belediye başkanı Sinem, evet, gözaltına alındı.
0: Ve hatta bir mektup
1: aynı
0: paylaştı.
1: Aynı tepkiler gösterilmedi mesela. Ama Erdal Bey üzerinden garip bir şekilde
0: nedir buna
1: Cumhuriyet
0: yorumunuz?
1: Halk Partililer, ben zaten CHP'ye ya da yeni partiye akıl sır erdiremiyorum. Gerçekten şu son dönemde Necdet Bey belki daha iyi açıklık getirecektir
0: ona,
1: buna.
0: Sizlerin yorumunu aldıktan sonra döneceğim.
1: Gerçekten hepinize ben açıklık getirmekte güçlük çekiyorum. Anlayamıyorum. Ya yarın seçime gidecek olsak sadece Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı üzerinden bir siyaset yürütülürken bir tarafta, ki seçim bunu gerektiriyor. 50 artı 1. Başka seçenek yok. Ya birleşecekler Tayyip Erdoğan'a karşı, Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı, ya da bir aday üzerinde uzlaşabilecekler mi mesela? Şimdi sadece gözaltına alınan belediye başkanı için bile böyle birbirlerine girenler yarın bir gün seçim olduğunda ne yapacaklar?
0: Peki,
1: çok tehlikeli bir gerilim.
0: Bu önemli bir soru. Bu soruyu tartışalım. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Deretaş'tan da mektup. Hayal ettiğim yer nezarethane değildi. Sevgili komşularım, bu sabah yanımızda olamazsan da her sabah olduğu gibi, Elyas'ı da olduğu için biraz zorlanarak okuyorum. Bugün de aklım ve kalbim Üsküdar'ın sokaklarında, tüm çalışma hayatımı gözden geçirdiğimde, hakikaten Elyas'ı olduğu için biraz zorlanıyorum. Siz belki daha rahat okuyacaksınızdır. Ama sevgili komşularım diyerek Sinem Deretaş en yakın zamanda görüşmek ümidi ve sevgilerimle diye bitirdiği bir mektup da paylaştı ve Üsküdar'da da bir operasyon söz konusu oldu. Nurtuba Hanım, şimdi bu soru Necdet Bey'e de gelecek ama önce sizlerden bir yorum almak istiyorum. Bu operasyonlar gerek Etimesgut'ta gerekse de Üsküdar'da olan operasyonlar artık iki partide olduğuna göre Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik operasyonlar mı, yeni partiye yönelik operasyonlar mı?
2: Elbette parti üstü bir kere bu operasyonlar. Hı. Çünkü bunun muhalefet kesiminde bilhassa bu operasyonları, yolsuzluk operasyonlarını bir siyasi rövanş ya da yargının kendince elinde bulundurduğu gücü muhalefeti zayıflattırmak ve tabiri caizse itibarını aşağı çekmek için yapılmış bir stratejik hamle olarak okunurken, ama tam aksine tabii ki yine altını çizelim, bunların iddia olduğunu yine masumiyet karinesine, çünkü maalesef televizyon ekranlarında sıkça karşıt görüşünüzden dahi olsa insanlara sadece çıkan açık kaynaktaki haberlerle suç isnat etmeyi ben kendi adıma çok doğru bulmuyorum. Bu iddialar üzerinden sıkça konuşuluyor bu konular ama mesele nedense hep işte siyasi parti üzerinden kutuplaştırıldı. Bunu her defası dile getiriyoruz. Yine getirmekte ve yinelemekte fayda var. Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti İçişleri Bakanlığı tarafından belediyelere yapılan soruşturmalarda yine geçtiğimiz aylarda Sayın Bakan'ın açıklamalarında birincisi AK Parti, ikincisi Cumhuriyet Halk Partisi, MHP gidiyor ya sıralama. Yani ve bununla

0: ilgili hiçbir şekilde bir aklama ya da bununla ilgili bir sürecin devamlılığı açısından şu olabilir. Ben de şahsi olarak fikrim, ne kadar karşı olsanız da şafak vakti, hele bir kadının, bakın ne kadar kabul etmesem de yani çok doğru bulmuyorum. Bu meselenin böyle kameralar eşliğinde, çünkü iddialar var şu an hüküm giymiş ya da tutuklu da değil. Bana göre belki biraz daha bu anlamda emniyet güçlerinin bu meseleyi bir mağduriyet ortaya çıkarmaması adına hem de iddia sonuçta yine altını çiziyorum. Sabahın çok şafak vakti yapılacak operasyon Türkiye siyasi tarihine baktığımızda çok daha farklı yerlere gideriz. O yüzden hani bunu ilişkilendirme anlamında bilmiyorum tabii ki kendilerince sebep ya da o gerekçe nedir. Bunu ben kendi adıma bu fikrimi beyan etmek isterim. Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi tarafına baktığımızda resmi olarak bu isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nin o köklü mirasının ve kendilerince o partinin ve o tabelanın altında inşa ettikleri kariyerlerini ve şahsi işte koltuklarını ve işte belediye başkanlıklarını bir belediye başkanı hangi partiyle adar? Cumhuriyet Halk Partisi'yle. Ama geldiğimiz noktada ki biliyorsunuz Sinem Dedetaş Sayın Ekrem İmamoğlu'yla beraber neredeyse çok yakın çalışma arkadaşlarından biri. Zaten ayrılacağı konuşuluyordu ki büyük ihtimalle de bu ara istifa etmesi bekleniyor. Ancak şimdi yeni parti mi, işte Cumhuriyet Halk Partisi mi? Bana göre şu an oluşmuş bir parti, hani Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal olarak yerinde duruyor. Tüzüğü de yapılmış. Hala yeni partiyle ilgili oturmuş resmi olarak bir meselenin tam, bilmiyorum İçişleri Bakanlığı olay tarafı, o tarafı bilmiyorum ama oturmamış. Yani orada bir parti temsilini bence açıkçası görmüyorum. Burada şu an bir karmaşık ve kaotik bir tablo
1: peki,
0: var ama
1: peki bu karmaşayı çözmeye çalışalım. Mesela bunu çözme çabası içerisinde üç nolu grafikle ilerlersek, yani Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı'nın yaptığı açıklamalar var. Daha önceki operasyonlarda da açıklama yaptı. Bu kez farklı tepki diye başlatmasının sebebi şu arkadaşlarımızın. Daha önceki açıklamaların biraz böyle aynı format içerisinde operasyona konu olan belediyelerin değiştirilip ama aynı kalıp kullanıldı diye bir eleştiri vardı. Bu kez farklı tepki diye başkattılar. Seçmen iradesi her geçen gün daha da sakatlanıyor. Bu sabah Etimesgut Belediye'miz ve Belediye Başkanımız Erdal Beşikçioğlu da aynı anlayışın hedefi oldu. İktidar sadece CHP'li belediyeler sistematik biçimde hedef alan operasyonlara derhal son vermelidir. Tutuklu yargılama bir cezalandırmacılığa dönüştürülmemeli. Tutuksuz yargılama esas alınmalıdır. Hukuk herkese eşit uygulanmalı. Milletin sandıkta ortaya koyduğu iradeye saygı gösterilmelidir diye devam ediyor. Yine bu sabah Üsküdar Belediye'mizin gerçekleşen operasyon son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine ard arda yürütülen adil süreçlerin yeni bir örneği olmuştur. Yargı süreçlerinin hukuk devleti ilkesi doğrultusunda siyasi tartışmadan uzak diye devam ediyor. Ama her iki açıklamada da gerek Üsküdar Belediyesi gerek Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyonlara dair açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü aslında sorduğum soruya bir yanıt veriyor.
0: Evet.
1: Diyor ki CHP'li belediyeleri sistematik biçimde hedef alan operasyonlar. Diğer açıklamada Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik ard arda yürütülen adli süreçler. Peki Gürkan Zengin, soru şu. Bu operasyonlar eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelikse, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelikse bir yandan da ki sözcü de öyle söylüyor. Bize yönelik diyor. Şimdi Nurtuba Hanım hatırlattı, dedi ki işte hep şu iddia edildi, işte iktidarla yargı el ele bir siyasi operasyon yaparak muhalifleri sindiriyor vesaire deniyordu dendi. Bir yandan da mesela bu mutlak mutlandı da deniyor ki yine yargı ile iktidar el ele verdiler, mutlak mutlan kararıyla yeni partiye gidenleri sindirdiler de. Şimdi burada artık çarşı karıştı, bu kavramlar karıştı. Eğer bu operasyonlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelikse mutlak mutlan konusunda da iktidarla Cumhuriyet Halk Partisi yan yana değil demek ki. Çünkü orada yan yana, burada operasyon yapıyor gibi bir durum olmaması lazım. Burada nasıl bir karışıklık var? O düğümü nasıl çözüyor Gürkan Zengin?
2: Karışıklık falan yok. Hı. Ayrımı oradan yaparsan karışıklık gibi görünür. Ayrımı muhalefet blokunda. Yani 3 hafta öncesine kadar CHP'li değil miydi hepsi? Bugün bu kısım büyük parça gitti, küçük parça kaldı. Ana gövdenin parçası da olsa kalanlar fark etmez. Sonuçta CHP'li. Düne kadar CHP'li veya bugün CHP'li. İyi Partili, Yeni Partili olabilir, CHP'li olabilir. Sonuçta belli bir bloka dönük operasyonlar bunlar. Niye hiç AK Partili belediyeler operasyon yok? Müslüm Bey'in söylediği şey burada doğru. Hmm. Ayrımı orada bakın. Oradan koyduğunuz zaman durumun ne olduğu 3 aşağı 5 yukarı anlaşılır. Türkiye'de ben bu davalarla ilgili, soruşturmalarla ilgili, gözaltılarla ilgili soru sorulduğunda artık cevap vermekten imtina ediyorum. Türkiye'de yargının siyasallaştığı, itibar kaybına uğradığı, kamuoyu nezdinde, bütün araştırmalar

0: Avukatların gösterdiği şekliyle tablo ortadayken bu soruşturmalara, gözaltılara ilişkin soruşturma aşamasında, kovuşturma aşamasında, gözaltı tutuklama aşamasında değerlendirme yapmak kadar yanlış bir şey yok. O noktadayız.
1: Peki.
0: Ne zaman
1: Gülkan
0: yapacağız?
1: Zengin dedi ki,
0: mahkeme safhası başladığında.
1: Neden AK Partili belediyelere yönelik bir soruşturma yok?
0: Yani kurdu. Siyaset sahnesi...
1: AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'ya bir kulak verelim mi?
0: Buyurun.
1: Evet arkadaşlar, İkinoğlu sesi Leyla Şahin Usta'nın tam da bu soruya yanıt oluşturan mecliste bir konuşması var. Gürkan Zengin'in bu sorusuna aslında Leyla Şahin Usta şöyle bir yanıt verdi. Dinleyelim.
2: Partili belediyelere açılan soruşturma sayısı 677. 371'i CHP'li, 128'i MHP'li, 18 DEM Partili, 9'u da İYİ Partili. Bakın, gerek olursa evinden de alınır. Demek ki evinden alınma gereği duyulanlar var ki evinden alınıyorlar. Bu ülkedeki hukuk sistemini ve yargıyı da çökertmeye çalıştığınızın farkındayız. Ama arınarak geldiklerinde hiçbir sorun olmayacağını da özellikle söylemek istiyorum. Partili belediyelere...
1: Sayın Usta, AK Parti belediyede yönelik de soruşturmalar bulunduğunu belirterek AK Parti hakkında 677, Cumhuriyet Halk Partisi hakkında 371, MHP hakkında ise 128 soruşturma açıldığını söyledi. Başka partileri de saydı. Bu anlamıyla neden AK Parti...
0: Burada da bir çarpıtma var. Mesele sayılar değil ki. Mesele var mı bir tane AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı, il başkanları, büyük ilçeler, büyükşehir veya il büyüklüğünde ilçeler buralarda var mı yok? Beldeler, küçük kasabalar, şunlar bunlar. Şimdi bu. Yöntemler de sorunlu. Yöntemler de sorunlu. Ben demiyorum ki hırsızlık yok, yolsuzluk yok. Bunu söylemek mümkün değil. Gazeteciler olarak hırsızlık, yolsuzluk, devlet imkanlarının, belediye imkanlarının şahsi çıkar için kullanılmasını savunacak halimiz yok. Kepazelik, rezalet, siyasetin bütün kanadında bunları biz var olduğunu görüyoruz. Ama sistematik bir biçimde muhalefet üzerine yoğunlaşan bir hikaye. Siyaset sahnesi melekler ve şeytanlar sahnesi değildir. O sahnede melekler, şeytanlar hep karışık otururlar. Bir tarafta melekler var, öbür tarafta şeytanlar var. Durumu kabul edilebilir bir durum değil. Millete bunu anlatamazsınız. Yıpratıcı olduğunu da söylemek yanlış olmaz. AK Parti açısından da, hükümet iktidar partisi açısından da. Yani yargının bu derece itibar kaybı, bu doğru bir şey değil. Ülke açısından da doğru bir şey değil. İktidar partisi açısından da doğru değil ama ne murad ediliyor doğrusu anlamak mümkün değil. İnsanlar, bizim milletimiz hani kademi millettir. Yani çarıklı erkanı harptir. Neyin ne olduğunu görür, bilir. Hırsızlık var mıdır? Vardır. Belediyeler siyasetin temel finansman aracıyken bu belediyelerin sadece bir kesiminin hırsızlık, yolsuzluk yaptığına inanmamızı beklemeleri akılla izah edilebilir bir şey değil. Kimse kusura bakmasın. Demiyoruz ki şu yolsuz, şurada yolsuzluk var, burada yok. Bunlar masumdur, şudur, budur. Ama sadece büyük şehirler söz konusu olduğunda, büyük iller söz konusu olduğunda, ilçeler söz konusu olduğu zaman, Üsküdar, Etimesgut, dün işte İzmir, İstanbul, yani... Akıl var, fikir var. Bakmayacak mıyız bunu? Ne oldu diye sormayacak mıyız? Ve de yargının bu durumda olduğu bir zeminde bunları sorar insanlar. Seçime gidilirken millet takdir edecektir durumu. Bilmiyorum.
1: Turgay Yerlikaya, Gürkan Zengin yürümekte olan operasyonların her ne kadar Leyla Usta'nın açıklamasında verdiği rakamlarda AK Partili, MHP'li belediyelerin de soruşturma konusu olduğuna dair açıklama yapmış olsa bile Gürkan Zengin diyor ki muhalefetin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yönelik yapılan operasyonlar aslında muhalefete yönelik operasyonlardır. Bu anlamıyla Türkiye'nin iç siyaset tartışmalarına gözünü kapatmış ve bunu hiç umursamayan bir yargı önündeki dosyalara bakarak operasyonlarını mı yapıyor? Yoksa hakikaten siyasetin bir parçası şeklinde ilerleyen bir süreç mi?
3: Şimdi ben iki ayrı başlıkta inceleyeyim. Bir tanesi sizin sorunuz. Diğeri de yani meseleye muhalefet açısından ya da Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti açısından... Evet. Nasıl bir denkleme oturuyor? Aynen. Bunlar bu meseleye nasıl bakıyor? Evet. Önemli zira çünkü yeni parti beklenenin de fevkinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden ana kütleyi koparmak suretiyle bir siyasi hat belirledi. Ve ciddi denebilecek bir derecede de an itibariyle muhalefetin ve Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin kamuoyu araştırmalarına göre önemli bir yoğunluğunu kendisinin yakınında görüyor ya da onlar ona teveccüh ediyor. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu meseleye bakış açısı itibariyle şöyle bir problem var. Yani çok arafta muğlak bir pozisyon. Evet, Müslüm Sarı an itibariyle dün ve bugün sosyal medyada çok kategorik bir biçimde baktığı nedeniyle aynı kelimelerle, aynı kalıplarla eleştirildi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi şuna karar vermeli. Ya bu meseleye doğrudan iktidarın yargıyı araçsallaştırması üzerinden bir bakış açısıyla değerlendirecek ya da arınma meselesinin bu siyasetin finansmanı tartışmalarında kim nerede duruyor rafine bir biçimde işaret etmek suretiyle onların da o arınma sürecindeki yerine de

0: vurgu yapacak. Şunu kastediyorum. Yani ya kategorik olarak reddedeceksiniz bu muhalefete yönelik iktidarın operasyonu diyeceksiniz. Ya da bazılarında doğrudan onları savunmak yerine ki Kılıçdaroğlu uzunca süre bazı belediye başkanlarıyla ilgili savunma refleksi gösterirken bazılarıyla ilgili hiç tutum almadı. Çağrılar yapılmasına rağmen. Onun için burada ya kategorik reddiye ya da daha rafine bir dille.
1: Şunu mu diyor Turgay Yerlikaya? Eğer Müslüm Sarı'nın yaptığı açıklama gibi CHP'li belediyelere yönelik iktidarın operasyonu söylemini kullanacaksanız arınma söylemini kullanmayın.
0: Arınma söylemini
1: kullanıyorsanız o zaman bu zaten arınmanın bir parçası bu operasyonlar.
0: Biraz geriye gidelim. Arınma söyleminin temelinde yatan mesele siyasetin finansmanı ve özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve butlana konu olan kurultayın da iradenin fesadı. Bu iradenin fesadı daha çok maddi motivasyonlarla, finansal mekanizmalarla sevk ve idare edildiği için buradaki asli mesele bu. Yoksa elbette yani Nur Hanım'ın söylediği gibi bir hanımefendi, bir beyefendi fark etmiyor. Alınma biçimleri, çağrılma biçimleri bunlarla ilgili teknik eleştiriler yapılabilir. Yine Gürkan Bey'in dediği çok vicdani de bir şey. Sadece bu isimlerin sosyal medya üzerinden an itibariyle muhatap oldukları o algıya değil de adli mekanizmaların süreci işletmesi ve sonunda ikna edici bir biçimde bütün şeyleri, somut göstergeleri ortaya koyması beklenir. Ve bu neticede hani yorum yapılır. Meselenin ama siyasi yönü bu. Meselenin iktidara bakan kısmı, evet bu konuda ciddi bir eleştiri var. Sayın Uslan'ın da o eleştirilere muhatap olurken verdiği cevaplar rakamlar üzerinden. Orada da şöyle bir ayrım var. Mesela bütün kamuoyu araştırmalarına bakarım, takip ederim. Sadece siyaset meselesi üzerinden değil. Yani sosyolojik olarak hangi meseleler toplumda daha fazla hem AK Parti seçmenini hem muhalefet seçmenini ilgilendiriyor, şikayet edilen meseleler neler? Son dönemde yani birkaç yılda içerisine alırsak ekonomi meselesi, siyaset meselesi, ardından işsizlik meselesi, hemen adalet meselesiyle ilgili ciddi bir eleştiri var. Fakat burada da şu ayrımı yapmamız gerekiyor. Yani bunlar toplumsal algıda siyasi operasyonlar gibi görülüyor ama buna yani adalet mekanizmasının içerisindeki bürokrasi ne yapabilir onu bilmiyorum. Siyaset müdahale edebilir ama adalet bürokrasisi zaten hani bu adaletin tecellisi içinde birçok iş yaptığını söylüyor. Mesela son dönemde ahbap meselesiyle ilgili yani milyonlarca insanın nasıl manipüle edildiğini açığa çıkarmaları büyük bir başarı. Yani diğer meseleler hep mi muhalefete kısmıyla ilgili? Burada yani adli bürokrasiden ziyade siyasetin meseleye müdahil olup evet yani bu eleştiri haklıdır ya da haksızdır doyurucu bir biçimde ikna etmesi gerekiyor. Ben başından beri aslında yani bu siyasetin finansmanını İmamoğlu, büyükşehirler üzerinden tartıştığımızda mesele hukuki alanda evet sürüyor. Kimileri ikna oluyor, kimileri olmuyor ama hukuki alanın dışında bunun bir toplumsal algıda yönetimi var. Yani siyaseten diyor ki mesela CHP başından beri yani Yeni Yol vesaire yokken bile bu iktidarın bize karşı müdahalesidir. O zaman iktidar ve iktidar temsilcileri siyaseten buna cevap vermek durumunda. Çünkü yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var, Cumhur İttifakı iktidarda ve ciddi bir teveccühle iktidarda o kadar eleştiriye rağmen ciddi de bir potansiyeli var. Bunu siyaseten toplumsal algıda da yönetmesi gerekiyor. Yani o rakamlar üzerinden değil de daha hani o algıyı tahkim edecek düzeyde
1: açıklamaların olması gerekiyor diyorsunuz. Peki. Bülent Bey, çünkü Necdet Bey en son herkesi duysun, o da duysun. Çünkü ona daha spesifik sorular da soracağım. Bülent Bey, siz nasıl değerlendiriyorsun? Parlamento ayağını gördük. İşte, AK Parti Grup Başkan Vekili'nin bu konudaki açıklamasını da gördük. Hem de İstanbul Stüdyo'da konukların bu konuya yaklaşımını da gördük. Ve iki soru bunlardan bir tanesi de dediğim gibi şu an bundan bir ay önce belki bu operasyonlar Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik operasyonlar olarak konuşulsa da bugün işte Sinem Hanım'ın Ekrem İmamoğlu'na daha yakın olduğunu Nur Tuba Hanım da bahsetti. Onun için bu bölünmeyle birlikte bu operasyonların muhatap olan parti kim sorusu da gündeme geliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şöyle burada aslında Eren Bey üzerinde durulması gereken noktalardan bir tanesi şu. İki yasal düzenleme var. 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkındaki kanun ile 5393 sayılı belediyeler kanunu. Bu özellikle 4483 sayılı memurların ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkındaki kanun gereği Belediye başkanları da kamu görevlisi sayılıyor. Belediye başkan yardımcıları, imar müdürleri veya fen işleri müdürü gibi belediye personellerinin tamamı kamu görevlisi sayılmaları itibariyle görevleriyle ilgili yapmış oldukları suç ve işlemlerden dolayı yargılanmaları belli usullere tabi tutulmuş. Örneğin belediye başkanı, belediye başkan yardımcıları için İçişleri Bakanlığı'nın, ilçe belediyelerindeki görevli memurlar için kaymakamların, ilde valilerin bir soruşturma izni vermesi gerekiyor. Verilen bu soruşturma iznine ya da soruşturmaya gerek yoktur şeklindeki red kararına karşı şikayette bulunan ya da hakkında izin verilen kişi idari mahkemelere müracaat ederek bu iznin verilmemesi gerektiği noktasında dava açabiliyor. Bu süreçler tamamlanıp kesinleştikten sonra yargılamalar devam ediyor. Sayın Leyla Şahin Usta'nın ifade ettiği bu özellikle AK Partililerle ilgili yüzlerce dosyanın tamamı yapılan usulsüzlüklerle ilgili suç duyuruları üzerine veya ihbarlar üzerine İçişleri bürokratlarının yaptığı incelemeler üzerine bir kısım memurlar, herhalde bir kısmı da belediye başkanı olabilir, verilen çok detay izinlerdir. Dolayısıyla bugün işte dün Üsküdar Belediye Başkanı, bugün de Etimesgüt Belediye Başkanı gibi onlarca belediye başkanının, yüzlerce belediye memurunun şafak operasyonlarıyla gözaltına alındıkları süreçler bu 4483 sayılı yasadaki İçişleri Bakanlığı'nın izin vermesine gerek kalmaksızın yapılan operasyonların bir sonucu. Dolayısıyla Sayın Leyla Şahin Usta bu soruya cevap verecekse İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni olmasına gerek kalmaksızın kaç tane AK Partili belediye ile ilgili savcılıklar doğrudan işlem başlatmış derseniz herhalde sıfır sayısını verecektir. Dolayısıyla burada işte AK Parti ile ilgili şu kadar, MHP ile ilgili şu kadar, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bu kadar izin verildiğinden öte bu tarz, yani işte rüşvetti, irtikaptı, bunlar görev suçu sayılmaz diyerek belediye başkanları, imar müdürleri, belediye başkan yardımcıları, belediye personelleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nın veya kaymakam ya da valiliklerin izin vermesine ihtiyaç hissedilmeksizin savcıların doğrudan devreye girdiği kaç tane AK Partili belediye var diye sorsanız Leyla Hanım'a, o da İçişleri Bakanı'na sorar, sıfır cevabını almış olur. Yani dolayısıyla bu ayrımı bir kere yapmak lazım. Elmayla elmayı, armutla armudu kıyaslamak lazım. Burada esas itiraz edilmesi gereken şey şu: yolsuzlukla mücadele veya yolsuzluk yapılan bir belediye başkanını ne Yeni Parti'nin, ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ne Yeni Yol'un, ne AK Parti'nin, ne MHP'nin, hiç kimsenin savunmaması gerekir zaten. Ama yargılamanın siyasallaştırılması, yargının araçsallaştırılması, bu tarz, yani İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izninin bir muhalefet partisiyle ilgili hiç kullanılmayıp iktidara mensup veya Cumhur İttifakı'na mensup partilerle ilgili bu süreçlerin işletilmesi bir çifte hukuku ortaya koyuyor Eren Bey. Esas benim tespit etmek istediğim noktalardan bir tanesi bu. Çünkü İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verdiği için Cumhuriyet Savcıları direkt devreye girmiyor. Bu rüşvet, bu irtikap, bu görevle ilgili herhangi bir şey yok denilip operasyonlar yapılıyor. Elbette bazen rüşvetle ilgili suçüstü halleri de olabilir. Ama herhangi bir kamu ihalesinde usulsüzlük varsa, bu bahsettiğim hem devlet memurlarının yargılanması hakkındaki kanun, hem belediye kanunu bunu belli usullere tabi tutmuş. Ya İçişleri Bakanlığı müfettişleri, ya Sayıştay müfettişleri, ya da ilgili belediyenin görevlileri bu hususlarda teftiş kurullarını görevlendirir, raporlar düzenlenir, bir kamu zararı ve o zarara sebep olan görevlilerle ilgili hazırlanan müfettiş raporları suç içeriyorsa savcılıklara suç duyurusunda bulunur. Şimdi burada böyle bir süreç işletilmiyor. İşletilmediği zaman, o zaman haklı olarak sadece işte 50 küsur herhalde Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı bugün bu usulle, yani usule aykırı olan bu şeyle bir şekilde tutuklu ya da operasyonlara maruz kalıyorlar. Esas bu ayrımı ortaya koyacaksak, dediğim gibi İçişleri Bakanı'nın bu soruşturma iznine tabi olmayan kaç AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili belediye başkanı?
1: Peki.
2: Ha, şunu diyebiliriz. Ya onların herhangi bir suçu yok. Yoksa o zaman yüzlerce şuna da yanıt alıp niye verildi Eren Bey?
1: Bülent Bey, şuna da yanıt alıp Necit Bey'e geçeceğim. O da şu, sorunun ikinci kısmı. Yani bir ay önce bu operasyonlara Cumhuriyet Halk Parti belediyelik operasyonlar deniyordu topluca. Fakat bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediyeler, belediye başkanlıkları da o bölünmeyle birlikte bölündüğü için, o yüzden soruyorum, bugün bu operasyonlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik operasyonlar mı? Yeni partiye yönelik operasyonlar mı? Yoksa Nur Tuba Aktay'ın dediği gibi partiler üstü bir mesele, hukuk kendi yolunda, kendi ekseninde, kendi dosyasına bakarak ilerliyor mu? Ne diyorsunuz?
2: İşte yani partilerin üstü bir mesele olması için bahsettiğim az evvel

0: siyasetteki usulün bu belediyeler hakkında da işletilmesi lazım. Yani şu an kimin Cumhuriyet Halk Partili, kimin Yeni Partili olduğunu henüz daha netleşmediği süreçleri yaşıyoruz. Sayın Özgür Özel geçen gün Halk TV'den ne dedi? Zeydan Bey normalde bizimle beraber ama yürüyen bir davası var. Onun sonucunu bekliyor. Ondan sonra zaten bizimle beraber olacak mahallinde sözler söyledi. Hatta kamuoyunda konuşulan bir kısım iddialar var. İşte belediye başkanlarının bir kısmı operasyon yeme endişesiyle işte siyasi tercihlerinde tereddüt yaşıyorlar gibi. Yani bunu bir Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti, AK Parti meselesi olarak görmemek lazım. Bu memlekette tek bir insanın, yani kamunun bir kuruşuna bile el uzatan ister Saadet Partili olsun, ister AK Partili, ister Cumhuriyet Halk Partili. Sonuna kadar mücadele etmek lazım. Hı-hı. Ama doğru usullerle yaparsak bu bir yolsuzlukla mücadele olur. Yolsuzlukla mücadele her siyasi partinin ve her siyasinin görevidir. Yani vicdani sorumluluğudur. Çok yolsuzlukla doğru. Mücadele de iki türlü olur. Bir, adli yoldan savcılıkların yapacağı hususlar, bir de siyasi partilerin kendi disiplin mekanizmaları. Siz yani mesela Sayın Baykal'ın geçmiş dönemlerde söylediği bir söz vardır. Bir partide yolsuzlukla mücadele mahkeme kararıyla başlamaz. Mahkeme kararıyla biter derdi. Çünkü yani disiplin soruşturması başka bir şey. Bir siyasi partinin yolsuzluk algısıyla ilgili hassasiyet ortaya koyması başka bir şey. Beraat-ı zimmet dediğimiz hakkındaki mahkeme kararı kesinleşmeden herkesin suçsuz olduğuna dair genel evrensel hukuk ilkesi bambaşka bir şey. Ama siyasi partiler bazen yolsuzluk algısı hususundaki hassasiyetten dolayı ismi bir şekilde mahkeme olaylarına karışmış Peki. kişilere hani aklan da gel hususu oluyor. Dolayısıyla burada ayırmak lazım. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi değil. Yolsuzluk varsa ister Saadet Partisi, ister Cumhuriyet Halk Partisi, ister AK Parti hep beraber karşı çıkmamız lazım. Ama yolsuzluk değil de bu bir yargısal operasyona dönüyorsa da bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılır. Yarın iktidar değişir, AK Parti'ye yapılır. Bir başka gün Saadet Partisi'ne yapılır. Peki. Bu usulsüzlüğe hep beraber karşı durmak da bence ilkeli bir siyasi duruş diye değerlendiriyorum.
1: Necdet Bey'e dönüyorum. Necdet Bey, aslında bütün konukların bu sorduğum 2-3 soruyla ilgili görüşlerini dinlediniz. Ve siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısınız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü de bu operasyonlarla ilgili açıklamalarını yapmaya devam ediyor. Siz ne diyorsunuz? Bu operasyonlar şimdi hangi partiye yönelik olarak yapılmış oldu? Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi? Yeni Parti'ye mi? Ve bunun ardından da soracağım sorular olacak vereceğiniz yanıtlara göre.
2: Evet. Eren Bey, bütün konuklara benzer bir soruyu sordunuz.
1: Evet. Olarak. Herkesin cevabını da duyun
2: birincisi,
1: istedim.
2: Birincisi, evet. Yani birincisi şunun altını çizmek gerekiyor. Bugün CHP belediye başkanları ya da CHP'den Yeni Parti'ye geçmiş belediye başkanlarının tümü 31 Mart 2024 tarihinde şu anda Yeni Parti Genel Başkanı olan Sayın Özel, Sayın Özgür Özel başkanlığındaki ekip tarafından belirlenmiştir. Yani buna Sayın Dedetaş da, Sayın Beşikçioğlu da dahil. Şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı, toplam 41 belediye başkanına operasyon yapılmış, gözaltılar alınmış, tutuklamalar olmuş. Bunların tümü 31 Mart 2024'te Sayın Özgür Özel ve ekibi tarafından belirlenmiş isimler. Bu isimlere AKP'ye geçmiş 17 belediye başkanı da dahil etmek gerekiyor. Bu anlamıyla da siyasi sürecin henüz noktalanmadığı bir yerde bu operasyonlar ayrışmayı dikkate aldığımızda Cumhuriyet Halk Partisi, şu anki mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da işte CHP'den ayrılmış yeni partiye yapıldığını kategorik olarak ayırmak zor. Ama diğer dikkat çektiğim nokta belirleyici nokta. Buna da kimse itiraz etmez. Bu anlamıyla da eğer isim düzeyinde konuşacaksak bu atamaları şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yapmamıştır.
1: Yani belediye şu an gözaltı alınan ve operasyona yani, konu olan belediye başkanlarını bizim yönetimimiz aday göstermediğinin altını çizerek başladınız söze. Doğru mu?
2: Tabii yani bu soruyu sorduğunuz soru önemli bir soru. Kamuoyunda ikinci bir tartışma var. Çünkü Bülent Bey'e sordunuz onu. O da şu, yani kamuoyunda şöyle bir algı oluşturdu Özgür Bey ve ekibi. Ya da kamuoyunda bir takım çevreler böyle bir algı oluşturmaya çalıştı. Eğer belediye başkanları Kılıçdaroğlu genel başkanındaki CHP'de kalırlarsa operasyon yemezler. Bu da böyle bir propagandanın, kara propagandanın doğru olmadığını da gördük biz. Bu nedenle belki altını çizme

0: ihtiyacı duydum. Çünkü bu sorgulanması gereken bir şey. Bunu sorgulamadan Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmaları da anlamak çok zor gerçekten. Bu sorgulanması gereken bir şey. Çünkü bu sorgulamanın bir yanında sizin siyasi tercihlerinizi gösteriyor. Diğeri de siyasetin finansmanı gibi çok önemli bir tartışmayı Türkiye gündemine taşıyor. Bu yeni bir tartışma mı? Kuşkusuz yeni bir tartışma değil ama Türkiye yaklaşık 24 yıldır yani AKP iktidarının döneminde daha önce yoktur demiyorum. Ama özellikle AKP döneminde siyasetin finansmanında belediyeleri ve kamu kaynaklarına tanıklık etti. Hem siyasetin finansmanı hem de zenginleşme buralarda yaşandı. Dönüp baktığımızda aslında ekranda şu anda bütün konuklar için de geçerlidir. İstediğimiz kadar reddedelim. Sokağa da çıktığımızda bu televizyon programında da bizi izleyenlerde de siyasetin üzerinden nasıl zenginleşildiği çok net bir biçimde aslında bildir. Ama bu genellikle konuşulmaz. Siz siyasetin finansmanındaki bu sorunu çözmediğiniz sürece, yani çok net ifade edeyim, belediyeler üzerinden, bakanlıklar üzerinden, kamu kaynakları üzerinden siyaseti finanse etmekten vazgeçmediğiniz sürece, ki burada aslında iktidar blokuyla muhalefet bloku arasında zaman zaman paralellikler de gördük mü görüyoruz. Bu alışkanlık neredeyse Türkiye siyasetine tümüyle sirayet etmiş durumda. Buradan bu işi çekip almak gerekiyor. Buradan çekip almak için de Bülent Bey'in altını çizdiği bir nokta var. Siyasetteki çifte standarttan vazgeçmemiz gerekiyor. Bakın belediye operasyonlarının evet CHP sözcüsü Müslüm Sarı doğru bir şeyin altını çizmiş durumda. Operasyonlara bakın. Hafızamızı tazeleyelim. Bu operasyonların birinci ayağı kime yapıldı? Belediye başkanlarına yapıldı. Niye yapıldı? Tümüyle siyasi nedenlerle yapıldı. Yani bugün DEM belediyelerindeki kayyumlar devam ediyor. Kaldırılmış değil. Ne zaman durdu? Teröristik Türkiye süreciyle birlikte DEM belediyelerine yönelik siyasi operasyonların durduğunu gördük. Kaldı ki biz bu operasyonları 2019 ve 2014 yerel seçimlerde de tanıklık etmiştik. İşte onların en tipik örneklerinden birisi kim? Ahmet Türk'tür. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hem 2014'te hem 2019'da hem 2024'te görevden alındı, yerine kayyum atandı. Birincisi buydu. İkincisi neydi? 31 Mart 2024 seçimleri sonrası bir operasyon daha yaşadık. O da siyasi bir operasyondu. O da kime yönelik yapıldı? Yeniden Refah Partisi belediye başkanlarına yönelik yapıldı. Hatırlayalım. 31 Mart 2024 seçimlerinde Yeniden Refah Partisi oldukça başarılı bir performans gösterdi ve çok sayıda belediye başkanı kazandı. O belediye başkanlarının şu anda ezici bölümü nerede? AKP'de. Üçüncü operasyonda Ekim 2024'de CHP belediyelerine yönelik operasyon yapıldı. Bu operasyonların temel şeyinde bir siyasi motivasyon var mıydı? Tereddütsüz vardı. Diğer örnekleri o yüzden verdim. Yani DEM ve Yeniden Refah örneklerini o yüzden verdim. Çünkü
1: ama o zaman Necdet Bey şunu dizayn... aydınlatmamız gerekiyor. Şu kısmı aydınlatmamız gerekiyor. Şimdi verdiğiniz örnekler tabii. Ve onları arka arkaya sıraladığınızda şöyle bir tez kurmuş oluyorsunuz. Belediyelere yönelik siyasi sahiplerle operasyon oluyor tezi kurmuş oluyorsunuz. Ama doğru. Mutlak mutlandan doğru. Sonra Genel Başkanınız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalarda sürekli altın çizdiği ve vurguladığı bir arınma vurgusu var. Bu anlamıyla arınma, hatta çıktığı bazı televizyon programlarında dedi ki işte siyasi konulardaki davalardaki tavrım aynıdır, onları savunabilirim ama yolsuzluğu, hırsızlığı nasıl savunayım ki gibi ifadeler kullandı. Bu anlamıyla şimdi arınmayla siyasi dava, belediyelerin operasyonu siyasi dava kavramı aynı anda birlikte yaşayabilir mi? Birlikte yürüyebilirler mi? Ne diyorsunuz?
0: Birlikte yürüyor. Turgay Bey neyin altını çizdi? Kategorik olarak reddetmek ya da kabul etmek. Türkiye'de hukuk çifte standart olmasa, mesela yargı bağımsızlığı hakim olmuş olsa, biz yargının aldığı kararları evet ya adildir diye bir algıya sahip olsak, kategorik olarak tereddütsüz tartışmamız gereken nokta ne? Belediyelerde yolsuzluk, rüşvet, irtikap gibi işleri tartışmamız gerekiyor. Ama yargıya güvenin bir biçimde yerlerde süründüğü, yani ortalama Türkiye'deki her 4 yurttaştan 3'ü yargıya güvensiz. Bu yalnızca iktidara ya da muhalefete yakın araştırma şirketlerinin ortaya koyduğu bir tablo değil. Bir çıplak gerçeklik. Bu gerçeklikte bizim işin siyasi ayağını görmemiz gerekiyor. Bu şunu reddetmez. Ya sonuçta Müslüm Sarı'nın da altını çizdiği nokta ne? Kaldı ki Müslüm Sarı'dan önce mesela MHP

0: ve hukuk işlerinden sorumlu Fethi Yıldız kerelerce geçtiğimiz yılda bu yılda bu konuda çok ciddi açıklamalar yaptı. Gecikmiş adalet adalet değildir. Asıl tutuklama bir ceza yöntemi olmamalıdır dedi Fethi Yıldız. Bir ceza yöntemine dönüştürülmemelidir.
1: Fethi Yıldız bugün şimdi, bunlar çok daha çarpıcı bir açıklama daha yaptı.
0: Onu da
1: siz
0: gördüm.
1: Madem pası attınız, önce izleyicilerimize gördüm ve herkese onu hatırlatalım. Oradan da devam edelim. Arkadaşlar, 4 nolu grafiği evet hemen verdi.

0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı önemli bir açıklama yaptı ve bugün herkes bunu konuştu. MHP'den parti kapatma kriteri, kapatma gerekçesine rüşvet ve yolsuzluk eklenmeli. Türkiye'de siyasi partilerin temelli kapatılması nedenleri anayasanın 68. ve 69. maddelerinde düzenlenmiştir. Siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir. Mevcut kapanma nedenleri nedir? Onları da alt alta sıralıyor. İşte tüzük ve programa aykırılığı, eylemlerin odağı olma, devletin bütünlüğüne karşı işlenen suçlar, suç işleme ve şiddet gibi şu anki mevcut kapanma nedenlerini alt alta sıralıyor. Diyor ki bu nedenlerin arasına rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir. Bunun odağı olduğu andan itibaren bu siyasi partiler de kapatılmalıdır diyor. Bunu hatırlattığınız için ilk yorumu siz yapın Necdet Bey. Oradan tekrar İstanbul'a döneceğim. Tabii ki bir hukukçu olarak Sayın Bülent Kaya'dan da alacağım.
1: Parti kapatma, evet Eren Bey, parti kapatma Türkiye'de hep sorunlu bir iştir. Yani parti kapatma üzerinde bir kurgu yapmak doğru değil ama rüşvet ve yolsuzluk suçtur. Kurguyu bunun üzerinden yapmamız gerekiyor. Türkiye'de rüşvet ve yolsuzluk olağanlaştı. Bu olağanlaşma yalnızca CHP belediyeleriyle ya da CHP ile sınırlı olsa gerçekten tartışma başka bir yere evrilebilir ama bunun böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani aslında bunu bilmeyen yok. Bu bir biçimde Türkiye'de bir siyaset yapma tarzına dönüşmüş durumda. Yani çok net söylüyorum ben. Yani klasik bir şirketin, kapitalizm koşullarında bile bir şirketin 3 yılda, 4 yılda, 5 yılda bu kadar zenginleşme olanağı yoktur. Dönün Türkiye'de, yani tabii kuşkusuz herkesi bu kategoriye koymam. Ama dönün Türkiye'de zenginleşme süreçlerine bakın, inanılmaz bir biçimde. Belediyelere ve kamuya dokunanların tümü hızla zenginleşiyor. Bunlar tesadüf olamaz. Bu anlamıyla da buralarda adil yargılamalara ihtiyaç var mı? Kuşkusuz adil yargılamalara ihtiyaç var. Buna müdahale etmek gerekiyor mu? Evet, buna müdahale etmek gerekiyor. Bunun cezalandırılması gerekiyor mu? Parti kapatma tartışmalarından bağımsız olarak. Evet, cezalandırılması gerekiyor. Şimdi Fethi Bey çok doğru şeyler söylüyor. Bugüne kadarki açıklamalarını o yüzden atıfta bulundu ama onların Türkiye'de hayat bulmadığını görüyoruz. Bakın 3 MHP milletvekili partiden bir biçimde ihraç edildi ya da istifa ettiler. Niye? Altın kaçakçılığından dolayı herhangi bir soruşturma açıldı mı? Ben hatırlamıyorum. Yani hatırlıyorsanız lütfen beni düzeltin. Yani bazı işler tesadüf değil. Bazı işlerde çifte standarttan dolayı onun üzeri kapatıyor. Mesela keşke Türkiye şöyle bir iş olsa. Yani yolsuzluk ve rüşvetle ciddi bir biçimde o klasik temiz eller operasyonu vurgusunu belki yapmak gerekiyor. Klasik bir biçimde gerçekten hukuk, yargı ayrım yapmaksızın bu konuda suç işlemiş, suçlu pozisyonda olabilecek herkesi yargılıyor olabilse. Bunun olmadığını biliyoruz. Olmadığını bildiğimiz için de sizin deminki sorunuza istinaden söyleyeyim. Evet, bir boyutu siyasi. Diğer boyutunda gerçekten Gürkan Bey birinci bölümde konuşurken birçok şeyin altını çizdi. Genel şeye katılıyorum, çizdiği çerçeveye katılıyorum. Yani burada siz eğer gerçekten Türkiye'nin çıkarlarını düşünüyorsanız, eğer siz bugün Türkiye'de bu hamlelerle bir temiz siyaseti arzuluyorsanız bu böyle yapmamanız, böyle davranmamanız gerekiyor. Yani birisinin yaptığını görmemezlikten geleceksiniz. O yüzden 3 milletvekili örneğini verdim. Diğerini göreceksiniz. Evet, yapanı kesin görmek lazım. Görmek ve yargılamak lazım. O cezalandırılması gerekiyorsa da kuşkusuz cezalandırılması gerekiyor. Ama siz birisini görmeyip diğerini yaptığınız andan itibaren bugün kamuoyu yoklamalarına da yansıyan temel sonuçla karşı karşıya kalıyoruz.
0: Peki.
1: Biz bugün kamuoyu yoklamalarında neyi görüyoruz? İnsanların yaklaşık %60'ı bu operasyonların siyasi operasyon olduğunu düşünüyor. Oysa Türkiye gerçekten bu alanda normalleştirilebilse, buradaki çifte standart ortadan kalksa biz belki de bu alanlarda rüşvete ya da benzeri yolsuzluk eylemlerine yönelik Türkiye toplumun ortak bir refleks gösterebileceğine de tanıklık edeceğiz diye düşünüyorum.
0: Peki. Gökhan Bey, ne diyorsunuz? Bu kadar yorumu, analizi siz de dinlediniz. İşte Cumhuriyet Halk Partisi mi? Yeni partiye yönelik bir operasyon mu? Bu kısmını konuştuk. Akabinde Sayın Necdet Saraç dedi ki yani bu adayların çok büyük, ya bu adayların tamamının bizim yönetimimiz tarafından belirlenmiş adaylar olmadığının altında çiziyorum dedim.
2: Ne fark eder? Hı? Ne fark eder? Şimdi arınma süreci başladı. Fakat aslında bizim kafayı yormamız gereken Sayın Fethi Yıldız da ne diyor? Yani parti kapatmaya gerekçe olarak bunlar da değerlendirilmeli. Fakat biz belediye kanununu konuşmuyoruz. Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. Az evvel espri olsun diye gerçekten

0: eski CHP'lilerle yeni partililer mi kavga etti? O ayrıma girmeden Behzat Ç'nin fanlarıyla karşıtları kavga etti dedim. Bu espriydi ama altında çok başka bir şey yatıyor. Aslında oradaki vatandaşlar Etimesgut'tu muhtemelen hepsi. Bir şeyi biliyorlar yani Behzat Ç. Amir ya da Erdal Beşikçioğlu bu imar yolsuzluklarına göz yummaz. Ama belediye sistemi bu. Yani 0.5 birimlik bir artışla bir apartman diken müteahhit 5 daire kazanıyorsa bir yerde o 5 dairenin ikisini bir yere vermeyi yani rüşvet vermeyi artık alışkanlık haline getiriyor. Bu bir gerçek. Türkiye'nin bir gerçeği. Kimsenin yadsıyamayacağı bir gerçek.
1: Ama bu onlarca yılın gerçeği.
0: Tabii bugünün ki yani bu onlarca yılın gerçeği ve bugün ne tesadüf ki biz bir taraftan ahbap soruşturmasında bu milletin özellikle kendini muhalif hissedenlerin nasıl kandırıldığını ya da kendini muhalif diye tanımlayan birilerinin Haluk Levent'in bir şekilde desteklenmesiyle bu üç kağıda, bu yolsuzluğa nasıl ortak olduğunu konuşuyoruz. Ve aynı gün yeni parti İBAN açıklıyor. Çünkü siyasetin finansmanı için de paraya ihtiyaç var. Belediyeler de bir şekilde çarkı döndürmek için yine bunun peşinde. Siyasetin finansmanından tutun, belediyenin finansmanına kadar elbette ki insanların açgözlülüğü de devreye girince biz sürekli yolsuzluklarla yüzleşiyoruz. Şimdi Sayın Fethi Yıldız çok güzel ifade etmiş. Tamam, bu parti kapatmaya gerekçe olsun. Ama sıra ona gelir mi? Parti kapatma, demokrasiyi konuşuyoruz biz bu ülkede. Demokratik yöntemlerle seçilen belediye başkanlarını konuşuyoruz. Hangi partiden olduğu eskisi yenisi çok ilgilenmiyorum. Bir arınma diyen eski genel başkan var. Ama bunlar topyekün iktidarın bize karşı başlattığı bir savaştır diyen ortak bir söylem var. Üç hafta öncesine baktığımızda Sayın Necdet Saraç da aynı şeyi söylerdi. Aslında bu üç haftada bir şey değişmedi.
1: Aslında bir şey değişti. Onunla ilintili bir parantez açacağım. O da ne? Şimdi öncelikle arkadaşlarımdan 12 nolu grafiği istiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partinin ayrılması, onların belediye başkanları hangi tarafta kaldı, işte bu operasyonlar yeni partiye mi yapıldı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mi yapıldı tartışması, ağırlıkla kim nerede kaldı tartışması, bu ayrılığın neden olduğu tartışması da birlikte meşruiyet tartışması, seçilmiş başkan, atanmış başkan gibi ifadeler. Bunların hepsi alt alta geldiğinde daha yakın zamanlarda bir rozet takma töreni oldu. Orada da bir tartışma başladı. Bir kast ajansı var mıydı, yok muydu, dışarıdan insan mı taşındı? Aslında hep böyle iç içe geçmiş tartışmalar.
0: Çok özür dilerim. Muhalefetten vatandaşın beklentisi nedir? İktidara
1: bu soru,
0: aday olması...
1: Bu soru havada sılı kalsın, siz de devam edelim. Şimdi Uğur Dündar, gazeteci Uğur Dündar biliyorsunuz ifade vermekte çağrıldı. Bu konuda yaptığı paylaşımlardan kaynaklı. Dedi ki 60 yıla yaklaşan gazetecilik hayatımda bunu da gördüm. Doğruluğu belgeler ve itiraflarla kanıtlanmış figüranlı CHP toplantısı haberini konu alan Kayyum Gürsel Tekin ve Kast Ajansı'nın açıklamalarında yorumsuz yer verdiğim X paylaşım nedeniyle Kayyum hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Hakikaten siyaset ve basın tarihine geçecek ibretlik ve trajikomik bir durum. Bu arada gazetecilere hedef gösteren Tekin hakkında ben de suç duyurusunda bulunacağım diyerek bir paylaşımda bulundu. Ve Gürsel Tekin de Sayın Uğur Dündar diyerek uzun bir paylaşımda bulundu. Şimdi bu uzun paylaşımı okumayacağım. Çünkü Gürsel Tekin hattımızda. Gürsel Bey merhabalar.
2: Eren Bey iyi akşamlar size, konuklarınıza.
1: İyi akşamlar. Birinci sorum şu. Sayın Dündar'ın, Uğur Dündar'ın 60 yıla yaklaşan gazetecilik hayatımda bunu da gördüm diyerek başlayan paylaşımına siz bir cevap verdiniz. Gürsel Tekin bu konuda suç duyurusunda bulundu. Ben de onunla ilgili suç duyurusunda bulunacağım dedi. Bir kere gazetecilerle ilgili, çünkü sadece Uğur Dündar'la değil, gazetecilerle ilgili onların ismine, şahsına yönelik suç duyurusunda bulunduğunuz için mi gittiler, ifade verdiler? Bu soruyla başlayalım.
2: Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. 11 aydır biz burada görev yapıyoruz. 11 ay içerisinde 1 milyon kere yalan ve iftira haberler yapıldı. Bir daha söylüyorum. Binlerce yalan ve iftira haberler. Bütün buna rağmen ismi geçen, sözde kendisine özgür ve muhalif medyayım diyen medya kuruluşlarının hepsini aradım tek tek. Ya kardeşim, biz söz hakkımızı kullanalım. İsmimizi zikrediyorsunuz. Haberin tamamı yalan.

0: yalan. Tamamı yanlış. Maalesef hiçbirini kullanamadık, kullandırtmadılar. Nedenini de anlayabilmiş değilim. Yani hani haberde bizim ismimiz söz konusu olmasa, bizimle ilgili olmasa eyvallah diyeceğiz. Ama bize en çok gerçekten içimi acıtan Aziz İhsan Aktaş'ın ortaklarını kriminal, hani sözde partide ayrılanların ifade ettiği gibi iftiracı dediği Aziz İhsan Aktaş'ın suç ortaklarını yayınlara çıkardılar. Bize namussuz dediler ya. Bırakın ötesini eleştiriyi bana. Ya kardeşim bizi çağırın, söz hakkımızı kullanın, kullandırmadın. Ayın 25'inde Sayın Genel Başkanımızın da katılımıyla aslında 9 haftadır üst üste katılım yapıyoruz. 10.sü Sayın Genel Başkanımızın geldi katılımda, katılım töreni yaparken tören bitti. Bittikten sonra hiçbirimizin tanımadığı ne menem bir şeyse bir babayla oğul çıkıyor. Baba bir gazeteye demeç veriyor. Oğlu da bir gazeteye demeç veriyor. Yani 2500 kişi dağılıyor. O dağınıkla iki kişi buluyorlar. Bu da diyor ki bu vatandaş, ben diyor bir kas şirketi, neyse yeni onu da öğrenmiş olduk. Kas şirketinde işte beni çağırdılar. CHP bize para verdi. İşte parayla biz geldik. Adamın haberini bile doğru yapmamışlar. Yani adamın haberi bile doğru değil. Başlıklara bakın. Cumhuriyet Halk Partisi parayla insan topladı. Ve bütün bu gazeteciler, paylaşımcılar aynı şeyi yaptı. Bütün buna rağmen yanımda Yiğit Acar var. Yiğit dedim, önce bir şeyleri arayalım. Her iki gazetenin muhabirini arayalım. Maalesef kapı duvar. Hatta bir gazetenin haber müdürünü aradık. Yine söz hakkımızı kullanamadık. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Siz, sizi ilgilendirmeyen, %100 yalan ve iftira olan bir haberi utanmadan paylaşıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi parayla adam getirdi diyorsunuz. Ya ben bunu sinmiş olacaktım, hiç sesimi çıkarmayacaktım. Kamuoyunda işte parayla, bilmem kas şirketiyle anlaşarak insan getiren bir Gürsel Tekin olacaktım. Ya da haklı olarak yasal hakkımı kullanacaktım kardeşim. Yasal hakkımı kullandım. Kullanmaya da devam edeceğim.
1: Yani
0: keşke son 11 aydır.
1: Gazeteci Uğur Dündar ve diğer gazetecilerle ilgili ismen bir şikayette bulundunuz, doğru mu?
0: Efendim, paylaşımı yapanlar kimler varsa tamamını, yani 3-5 kişi değil. Şimdi sizinle ilgili bir paylaşım var. Çok açık, bak başlığa bakın. Cumhuriyet Halk Partisi parayla insan topladı. Şimdi bunun bir tane belgesi varsa eyvallah, hiç itiraz etmiyorum. Zaten böyle bir şey yapmamız mümkün değil. E şimdi bütünü sokakta bulduğunuz, kim olduğu belli olmayan bir vatandaşı referans alıp haber yapıyorsunuz. Ama bizi çok yakinen bildiğiniz, telefon kadar size yakın olan Gürsel Tekin'e lütfedip bir soru soramıyorsunuz. Tek bir soru. Eğer bu soru sorulabilseydi, biz kendimizi ifade edebilseydik, elbette böyle bir şeye başvurmamız mümkün değildi.
1: Bu arada, çok bu arada enteresan. Gürsel Bey,
0: dikkat edin.
1: Gürsel Bakın, Bey,
0: siz,
1: bu arada
0: siz birini,
1: Sayın Tekin, bu arada siz Uğur Bey'e cevap niteliğinde bir paylaşım yaptıktan sonra Uğur Bey bir paylaşım daha yaptı. Bana evet. 60 yıllık mesleğimi nasıl yapmam gerektiğini buyuran, size cevap vermeyi zültelakki ederim dedi. Belki Uğur Bey sizinle polemiğe girmek istemeyebilir. Size bir cevap vermek istememiş olabilir ama bu yayından kaynaklı tabii ki haklı bir cevap hakkı elbette ki saklıdır. Bunu bir sorumluluk gereği ben duyuruyorum. Belki ikili diyalogta, sosyal medyada sizinle bir iletişim kurmayabilir, bir polemiğe girmeyebilir belki ama bu konuda paylaşacağı bir şey varsa herhangi bir şekilde bunun paylaşmasında aracısı elbette oluruz. Sizi yayın aldığımız
0: ben
1: gibi.
0: Tabii,
1: Uğur Bey'in de söz hakkı benim bakidir. Maksadım, buyurun, yanıt hakkı bakidir.
0: Benim maksadım kimseyle bir polemiğe girmek değil. Bakın, öyle şeyler yaşadık ki, insansınız, şöyle bir empati yapın. Hiç sizinle ilgisi olmayan, tamamen yalan,

0: tamamen iftira haberlerinin sayısı yüzleri geçti. Ne garip bir şey. Şimdi çok enteresan. Mesela 2-3 tane haber sitesinde çıkıyor. Bu haber sitelerinin tamamına bakıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, hani CHP'nin taşıyla CHP'nin kuşunu vurmak gibi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne fatura kesiyorsunuz, para alıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne aldığınız parayla Cumhuriyet Halk Partisi il başkanının eylemini sabote etmeye çalışıyorsunuz. Çok açık, net söylüyorum. Bakın, Türkiye'nin bir sürü sorunları var, bir sürü sıkıntıları var. Her şeye rağmen hiçbir gün bir polemiğe falan girmedik. Ama kardeşim, kusuruma bakmayın. Ben de insanım. Yani yazdığınız gazetelerin, çıktığınız televizyonların, hiç gazeteciler MASAK raporlarında olur mu? Orada çok değerli gazeteci arkadaşlarımız var. Gürkan Bey'e soruyorum. MASAK raporlarında Gürkan Bey'in ismi çıkarsa gazetecilik yapar mı? Yapmaz. Şimdi MASAK gazetecilerinin raporları, şey, MASAK'ta ismi çıkan gazetelerin saldırısına, kardeşim doğru haberde saldırın. Hiçbir tereddüt yok. Hiçbir tereddüt yok. Aynı gazeteler, bakın çok enteresan. Bir ay önce 298 daire 17 villa diye haber yapıyor. Aynı gazete. Üstünde bir ay geçiyor. Benim kiracısı olduğum adamla, mahkemeyi açan da davayı açan da benim, aramızdaki davadan dolayı bütünü biz kimler tarafından yönetildiğini biliyoruz. Hiç kimse bana gazetecilik dersi vermeye kalkışmasın.
1: Siz ben Gürkan gazeteci Bey değilim. İsmini andınız, ona ben soru siyasetçi. Sordunuz ama o da gözünü ısırdı. O ne zaman gözünü ısırsa soru soracağını anlayacak kadar
0: elbette beraberiz. Ya buyurun. Yani ben bitireyim, sonra hepinizin sorularını alacağım. Şuna emin olmanızı istiyorum. En ufak bir dahilimiz yok. Necdet Başkan da orada biliyor sürecin ne olduğunu. Tamamen bizim dışımızda.
1: Evet, o çok tartışıldı.
0: Bu sefer İkincisi bakın, daha soruşturma bitmediği için, bittiği zaman bütün manzaraları göreceksiniz. Kimler tarafında organize edildi, nasıl geldiğini falan. Çok çirkin bunlar. Gerçekten ben siyasette bu kadar çirkinliği hayatımda ilk kez görüyorum. Siyasi mücadele dediğin açık aleni yapılır. Onun için bu saldırılar tekrar devam ederse tereddütsüz. Çünkü benim başka şeyim yok. Ordum yok, gazetem yok, televizyonlarım yok. Peki, Hüseyin Gün'ün yaratmış olduğu troll çetelerim yok.
1: Güzel Bey.
0: Yok kardeşim.
1: Konu şuydu, çerçeve şuydu. Siz de ona açıklık getirdiniz. Sayın Uğur Dündar'la sosyal medya üzerinden de karşılıklı yazıştığınız çerçevede siz bir suç duyurusunda bulunmuş muydunuz? İfadeye sizin suç duyurunuz üzerine mi gitmişlerdi sorusuna
0: son kez
1: evet
0: bir şey
1: dediniz.
0: Söyleyebilir miyim?
1: Tabii buyurun. Bir de oradan da Gürkan Zengin'in sorusu.
0: İyi kötü insanlar, gazeteci dostlarımız da bizi tanıyor. Diyorum ki, bir para meselesi, iki kas şirketi, üç bu yazılanların bir tanesi doğru çıkarsa bizimle ilgili, benimle ilgili, kendimi Taksim Meydanı'nda asarım. Buna rağmen haber yaptılar ya. Buna rağmen.
1: Peki.
0: Ya bu nasıl bir şeydir? Ya yani Allah aşkına böyle işte gazeteci özgürlüğü, bizim özgürlüklerimiz ne olacak?
1: Peki bir gazeteci soru sorma özgürlüğünü kullansın şu an.
0: Elbette.
2: Ya şimdi bu figüranlı CHP toplantısı diye ifade edilen, CHP'yi sizleri izam eden, doğru yanlış neyse, birkaç günde geçti. Şimdi kamuoyunun bu tartışmanın tam olarak ne olduğunu, ne olmadığını doğru anlayabilmesi için bu birkaç gün içinde elde ettiğiniz veri, olgu, ama veri ve olgu düzeyinde soruyorum. Onlar onu dedi, bunlar bunu dedi. Siz kendi yaptığınız araştırmalarda hakikaten orada ne olduğunu, bu adamların, bu insanların oraya kimler tarafından getirildiğini, nasıl bu işin haber olduğunu, CHP ile irtibatının, irtibatsızlığının nerelerde kurulduğunu bize böyle birkaç dakika içinde izah etme imkanı var mı? Sonuçlarınca bakacağız, göreceğiz diyorsunuz ama şu anda belli olan hiçbir resim yok mu kamuoyuyla paylaşabileceğiniz? Tam ne olmuş?
0: Elbette
2: yani?
0: Var. Birincisi şu, yani iki ayrı şey var. Bir baba oğul aktörü var. Baba oğulla ilgili çok enteresan şey. Şimdi şu anda soruşturma safhasında ben bunu söylemem doğru değil. Bunlar tamamen CHP'nin dışında, CHP'lilerin dışında gelişen bir olay. Yine

0: çeşitli dönemlerde işte Saraçhane'ye giden 2-3 kişi var. Onların bir beyanları var. Üçüncüsü işte o dün 2 gün önce televizyona çıkıp ben gittim işte Cumhuriyet Halk Parti'ye destek vermek için giden şey var. Şimdi bütün bunların sonucu şu. Sonuçta bizim de en ufak bir ilgileri yok, ilişkileri yok. Bu kadarını söyleyeyim. Geri kalan
1: bizimle
0: zaten
1: ilişkileri yok.
0: Çıkacak.
1: Kim? Siz kimsiniz? Yani Gürsel Tekin'le mi ilgisi yani yok? Cumhuriyet Kemal Bey'le mi ilgisi yok? İl başkanlığıyla mı ilgisi? Kiminle ilgisi
0: elbette,
1: yok yani?
0: Cumhuriyet
1: var ki bir yerlerle ilgisi çünkü, bu mesajlar yazılıyor, çiziliyor.
0: Tamam. Şimdi sonuç itibariyle eylemi yapan benim. Burada İstanbul İl Başkanıyım. Hı. Benimle bu vatandaşların ifadelerinde, şeylere de baktığınızda bizim dışımızda yani bizimle ne yakın bir ilişkiler olmuş, ne temaslar olmuş. Yani en azından benimle ilgili bir para yok, pul yok. Bunların hiçbirisi yok. Ama bütün bunlar yazılıp çizildi. Hı. Doğrusu tabii önümüzdeki günlerde de o yazan
1: peki,
0: çizenler konusunda
1: da... Peki
0: şu mu?
1: Birileri işgüzarlık yapıp sizlere destek olmak niyetiyle, iyi niyetiyle de olsa böyle bir şey yapmış mı? Öyle bir şey mi var?
0: Efendim öyle elbette.
1: Yoksa
0: öyle
1: gerçekten bir kumpas mı kurulmuş? Çünkü bu sonuçta algı şimdi, olarak çok sıkıntılı bir şey yarattı.
0: Ya şöyle yani haber şu. Haber konusu olan Gürsel Tekin ve İstanbul İl. Haber şu. İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi insan bulamadı. Kas şirketinde adam kiraladı, para verdi.
1: Haber yanlış şimdi ve çarpıtılmış olabilir ama olayın kendisi ne? Biz sizden onu öğrenmeye çalışıyoruz şu an.
0: Kendisi bizimle en ufak ilişkisi yok. Bizim dışımızdan gelişen bir olay olmuştur. Olay bittiği zaman sizlerle paylaşacağım.
2: Yani şunu
0: çok kritik şeyler de var orada.
2: Gürkan Bey, ben de bir şey sormak
1: tabii,
2: istiyorum. Tabii. Yani Gürsel Tekin'in gözüne girmek isteyen birileri mi var? Hadi toplanın arkadaşlar. Zaman... Ben size bir de 950 lira harçlık vereceğim demiş, oraya getirmiş. Ben 950 liraya takıldım. Ben sizi bilirim. Hani böyle bir şey yapacak olsanız 1000 lira dersiniz ya. 950 nedir? Yani böyle küsuratlı bir rakamda yapmazsınız. Yani birileri sizin şimdi, gözünüze girmek, size kıyak mı yapmak istemiş?
0: Bizim böyle bir kıyağa ihtiyacımız yok. Yani sonuç itibariyle 2500 kişinin içinde 70 arkadaşımızın, 70 gelenin eksik fazlası bir şey yaratmaz. Bizim de kaldı ki buna ihtiyacımız yok. Benim
2: peki,
0: itirazım
2: bu
0: şu, kimle yaptığının ötesinde.
2: Bu
0: kiminle
2: bahsettiğiniz
0: ötesinde
2: ihtiyacınız yok ve orada toplanan kalabalık arkadaşlar, bu aralarına sızan kişileri nasıl fark etmediler ve bir şekilde bunu engellemediler ya da size ihbar ettirmediler?
0: Tabii şöyle, 2500 kişinin içinde insanların çoğu gelen katılım töreni, farklı siyasi partilerde insanlar gelmiş törene katılmış. Kimin ne olduğunu bilmek, 70 kişiyi oradan seçmek mümkün
2: hayır,
0: değil.
2: Yelek giydirilmiş öncelikle, iddiası olduğu için söylüyorum.
0: Vallahi yelek giydirilmişlerin hepsini tane tane bizim gençlik kollarımızda olduğunu, onu da açıkladık. Onu da haber yapmadılar mesela. Yelek giymiş CHP'liler kas şirketinde gelenler, hepsi yalan. Ya bir tanesi doğru değil. Şimdi bizim itirazımız şu. Dediğinize katılıyorum. Yani o öyleydi, böyleydi. Şimdi savcılık soruşturması yapacak. Ama haberin tamamı yalan olabilir mi? Sokakta bir kişi buluyorsunuz. Kalabalık dağılıyor. Bir muhalif gazete babayı buluyor. Bir başka muhalif bir başka gazeteyi buluyor. Aynı anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde para alan haber siteleri ve sayfalar parayla adam topladı haberleri yaptı. Şimdi bunu kim kabul eder? Ya Allah aşkına ya. Size soruyorum. Ya mesela bu gazeteciler kendi gazetelerinde, mesela ben en az 100'ün üstünde manşetim ben kendi gazetelerinde. O zaman arıyordunuz. İşte imar çetesinin, beton çetesinin, ihale çetesinin korkulu rüyaları diye siz manşet attınız. Ne oldu da biz bu duruma geldik? Telefonla ulaşırsınız, bilgimizi alırsınız, ondan sonra haberleştirirsiniz. Bunları yapmayacaksınız. Bizim aramamıza rağmen yapmayacaksınız. Sonra biz hukuksal hakkımızı arayınca, efendim işte 60 yıllık gazeteci. 60 yıllık gazeteciye yakışır mı yalan ve yanlış haberi paylaşmak?
3: Bu konuda Uğur Bey'in de söyleyecekleri olursa elbette ki onları da duyurup izleyicilerimizle paylaşacağız. Ekleyecekleriniz var mı Gürsel Bey, veya soracaklarınız varsa onları
0: efendim,
3: da alıp
0: çok teşekkür
3: Bey'e
0: ediyorum.
3: Teşekkür
0: öncelikle şunu söyleyeyim. Beyan esastır. Aksi bir şey olmadığı sürece her beyanı dünyanın her basın kuruluşu bunu doğru kabul eder. Ama bizim beyanımızı kabul

0: kabul etmeyip hiç tanımadıkları bir insanı tesadüfen şeyden çıkarken, bir de o vatandaş aynı zamanda Sayın Kılıçdaroğlu'na yaklaşıyor, hakaretvari bir cümle söylüyor. Siz bunu haberleştiriyorsunuz ama aklınıza bir CHP'li. Hani bana ulaşamadınız, Necdet Bey'e ulaşınız. Necdet Bey'e ulaşamadınız, Müslüm Bey'e ulaşın. Hayır. Kimin ne olduğunu biliyoruz kardeşim. Bakın yaşadığımız bu şeyde daha meseleyi daha fazla derinleştirmemek adına, çünkü seçmenimizin çok duyguları incindi. Duygularını incitmeyin, incitmeyin, incitmeyin. Aksi takdirde bütün bildiklerimizi konuşmak zorunda kalırız. İyi akşamlar diliyoruz.
1: Bütün bildiklerimiz...
2: En önemlilerini kapat.
1: Evet. Özür dilerim. Bütün bildiklerimiz deyince...
0: Efendim,
1: biraz evvel
0: 76
1: gazeteci olarak...
0: Bildiklerimi de söyleyeyim. Hadi kapalı kalmasın.
1: Buyurun, hayır hayır. Buyurun. Biraz 76, evvel masal raporunda yer alan 76, gazeteciler dediniz. Onun üzerine gazetecileri konuşurken ben açıkçası... Zaten MASAK raporuna giren gazeteci falan değildir. Yani bunun adı başka.
0: Bakın
1: Türkiye'de
0: o zaman,
1: bunun bu şekilde olmaz. Değerlendirilmesine de karşıyım da. O bildikleriniz neyse onları da söyleyin lütfen. Yani bu kadar konuştuk.
0: Şimdi 76 tane itirafçı ve itirafçı ilişkilerini inşallah uygun bir zamanda yayına gelir konuşurum. Bir başka bir şey daha söyleyeyim. Mesela beni haberleştiren, yalan haber yapanların CHP'de almış olduğu faturaları paylaştım. Bana dava açıyor. Ne diye dava açıyor biliyor musun?
1: Ya MASAK raporuna
0: rakama
1: gerek kalmasın.
0: Rakama itiraz etmiş. Rakam almadım demiyor. Yani rakama itiraz ediyor. Kusura bakmayın. Bizim bir matematik sorunumuz var. O da bizim eksiğimizde olsun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.
3: Peki. İyi akşamlar. Dediğim gibi bugün gün içerisinde gazeteciler gittiler ifade verdiler. Ve ifade veren gazetecilerden de Uğur Dündar, Sayın Dündar... 60 yıla yaklaşan gazetecilik hayatımda bunu da gördüm. Doğruluğu belgeler ve itiraflarla kanıtlanmış figüranlı CHP toplantısı haberini konu alan Kayım Gürsel Tekin ve Kast Ajansı'nın açıklamalarına da yorumsuz yer verdiğim X paylaşım nedeniyle Kayım hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Hakikaten siyaset ve basın tarihine geçecek ibretlik ve trajikomik bir durum. Bu arada gazetecilere hedef gösteren Tekin hakkında ben de suç duyurusunda bulunacağım şeklinde paylaşım olmuştu. Gürsel Tekin'in bu paylaşıma cevap niteliğinde bir paylaşım olmuştu. Devamında Uğur Bey bu polemiğe devam etmeyeceğini belirtir. Bir paylaşımda daha bulundu. Cevap vermeyeceğim, zul sayarım dedi. Fakat dediğim gibi Gürsel Bey'e biz de bunu sorduk. Hakikaten siz mi şikayette bulundunuz? Sizin şikayetiniz üzerine mi gazeteciler ifade vermek zorunda kaldı diye. O da dedi ki yasal hakkımı kullandım diyerek canlı yayında söyledi. Bunların üzerine kamuoyuna yönelik görüş belirtmek, bu son aşamaya dair görüşlerini belirtmek isterse Uğur Bey'e de tabii ki cevap hakkı bakidir, saklıdır, kendisindedir. Nasıl? Evet, Uğur Bey'den de bir mesaj geldi. Cevap hakkımı kullanacağım dedi. Hemen organizasyonunu yapacağız. Uğur Bey de cevap hakkını elbette ki kullanacak. Arkadaşlarımız gerekli bağlantıyı kendisiyle hemen yapacaklar Uğur Bey. Sizinle iletişime geçecekler. Arkadaşlarımla paylaşıyorum. Mesajınızı gördüm. Evet, bu arada biz bu organizasyonu yapana kadar siz yorumlarınızı paylaşın. Biz de Uğur Bey'e
1: dönelim. Ben şuna takılıyorum. Gürkan Bey de, Gürkan abi diyeceğim, benden büyüktür. Katılacaktır. Yani gazetecilerin böyle parayla pulla, akçeli işlerle anılması, gerçekten bu işe... Alın teriyle yıllarını vermiş pek çok insandaki, ben onlardan biriyim zannediyorum, sizler de aynı şeyi düşüneceksiniz. Gerçekten çok rencide ediyor beni. Yani biz kalemini satanlar ya da mikrofonunu satanlar görmek istemiyoruz aramızda. Ama her noktada bakıyoruz, siyasetçiler de canı sıkıldıkça gazetecilere varyansın ediyor. Gazetecileri bir şeylerle itham ediyorlar. MASAK raporuna giren gazeteciden sonra şimdi Necdet Bey de zannediyorum benzer bilgiler paylaşmıştı. Ya da Ali Aydar Fırat mıydı? İşte şu site bu kadar aldı, bu gazeteci bu kadar aldı. Abi niye bu paralar alınıyor? Neyin karşılığında alınıyor? Ve siyasetin finansmanını az evvel konuştuk, işte İBAN veren yeni parti var. Bu siyasetin finansmanında gazetecileri ne kadar finanse ediyorlar? Bunu sorgulamak lazım. Meslek büyüğümüz Uğur Bey de herhalde buna da cevap verecektir diye düşünüyorum.
3: Şimdi arkadaşlarımız kendisiyle irtibata geçiyorlar. Ve o da elbette ki cevap hakkını kullanacak. Var mı? Uğur Bey bağlanana kadar...

0: bu konuda ekleyecekleriniz?
1: Ya şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi ya bu en azından yeni yolun deklare edilmesinin ardından bence iki tane içeride süreç yönetiminde kamuoyunda çok böyle hani pozitif algılanmayan bir şey ortaya çıkarttı. Birincisi bu. Yani kumpas da olsa birisinin bir başkasına iltifatı için kendi işgüzarlığı da olsa bu sürecin bu kadar baskın bir biçimde hani figüranlar üzerinden tartışılıyor olması hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliği açısından çok şey. Ya elbette yani Gürsel Tekin kendisi istese orada muhtemelen 3-5 bin kişiyi çok rahatlıkla organize edebilecek birisi. Ama eğer bu kumpassa onların da iddia ettiği gibi bunu çok açık bir biçimde ortaya koymalılar. Ya gerçekten onların yani 200-300 kişiye ihtiyacı olması mümkün değil. Oyu ne olursa olsun. Diğer mesele grup başkanlığı ile ilgili bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki sevk ve idarenin de ben çok sağlıklı yönetilmediği kanaatindeyim. Orada Gürsel Bey'in birinci turdaki aldığı oy sonrasında ikinci turda çekilmesi, buna Kılıçdaroğlu'nun müdahale ettiği ile ilgili spekülasyonlar yapılması ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde o kurumsal kimliği sahiplenmek suretiyle kaldığını ifade etmişti Gürsel Bey ve diğerleri. Yani birçok insan da Kılıçdaroğlu namına değil, Cumhuriyet Halk Partisi kimliğinde bir siyaset yapmak
0: özür
1: için.
0: Özür dilerim, yarıda keseceğim çünkü Uğur Bey şu an telefonda. Sayın Dündar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Eren Bey, iyi yayınlar. Konuklarınıza da sevgi ve saygılar.
0: Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet, yayını izleme fırsatınız oldu mu bilmiyorum. Yani azından
2: oldu. Oldu.
0: O zaman ben direkt sözü size bırakayım. Sorumun muhatabı Gürsel Bey'e sorumu sordum. Dedim ki siz mi şikayette bulundunuz? Akabinde gazeteciler sizin şikayet üzerine mi ifade vermek zorunda kaldı? Evet dedi, yasal hakkımı kullandım dedi ve akabindeki görüşlerini de kamuoyu da siz de dinlediniz. Buyurunuz.
2: Ben sadece şunu belirteyim. Benim Cumhuriyet Halk Partisi ile ne geçmişte ne bugün hiçbir zaman Akçeli hiçbir işim olmamıştır. Ben bağımsız, herkesin bildiği gibi asla dürüstlüğüne leke sürdürmeyecek bir gazeteciyim. Ve bu onurum için yaşıyorum. Bunu muhafaza edebilmek için yaşıyorum. Bir defa Gürsel Bey benim haber konum değildir. Ben Gürsel Bey ile ilgili hiçbir haber yapmadım bugüne kadar. Kendisine hiçbir iftirada, hiçbir isnatta bulunmadım. Adını zikreden bir paylaşım gerçekleştirmedim. Sadece bu arkadaşlarımızın bana göre çok çarpıcı olan ve sonuna kadar arkasında durdukları bu haberi sosyal medya hesabımda paylaştım. Bana göre yılın haberidir. Arkadaşlarımız sadece Bir Gün Gazetesi'nin muhabiri olan kardeşimiz değil, Ebru Çelik'ti galiba ismi.
0: Evet.
2: Sadece o değil, Sözcü Gazetesi'nde Nerim Bayhan da benzer bir haber yaptı. O haberin arkasında durdu. Savcılığa gittiler, ifadelerini verdiler ve yine haberin arkasında olduklarını söylediler. Sadece bana değil, Gürsel Bey, Fatih Altaylı ve Timur Soykan kardeşimize de suç duyurusunda bulunmuş. Tabii ki savcıya gideceğiz, sayın savcıya. Biz de bu konudaki ifademizi vereceğiz. Ancak Gürsel Bey'in atladığı bir şey var. Ben bunu paylaştım. Fakat Gürsel Bey'in açıklamasını da paylaştım. Yani bu haberi yalanladığı açıklamasını da paylaştım. Ayrıca paralı kişileri oraya gönderdiğini ve bunu kendiliğinden gönüllü bir katkı olarak yaptığını itiraf eden Kast Ajansı'nın açıklamasını da özellikle yorumsuz olarak paylaştım. Dolayısıyla burada ben Gürsel Tekin'e herhangi bir isnatta bulunmuş değilim. Ben sadece bir haberi sosyal medya hesabımda paylaştım ve bir gazetecinin yapması gereken cevap hakkına saygı anlamında Gürsel Bey'in açıklamasını da yayınladım. Kast Ajansı'nın açıklamasını da yayınladım. Ve ben Gürsel Bey'in benim için suç duyurusuyla savcılığa verdiği konusunu da halen anlayabilmiş değilim. Bir gazeteci ne yapar? Görünen gerçek neyse onu paylaşır.

0: Biz hafiye değiliz, dedektif değiliz. Sadece görünen gerçek ve somut olgularla bir haberi yaparız ya da yapılmış bir haberi paylaşırız. Burada da görünen gerçek vardı. Haberi yapan kardeşimiz fotoğrafları paylaşmış, videoları paylaşmış. Yani kuşkuya hiç mahal bırakmayacak netlikte bir haber yapmış. Ha bu Yürsel Tekin Bey tarafından organize edilmiştir demiyor kimse. Hiç kimse söylemiyor böyle bir şey. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'deki toplantısına, rozet takma etkinliğine pahalı insanlar geldi diyorlar. Zaten kasta şansı sahibi de bunu itiraf ediyor. Dolayısıyla burada ben bir suç göremiyorum. Tam manasıyla bir alınganlık görüyorum. Kaldı ki Gürsel Bey'le bizim geçmişe dayalı hukukumuz da vardır. Kendisi bana genel sekreter olduğu zaman Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Misket Dikmen o sırada başkandı. Sevgili Atilla Sertel ve sevgili Atilla Köprülüoğlu'nun önünde Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adaylığı da teklif etmiş bir kişidir ve ben bunu anında reddettim. Ben hangi bir siyasi partiye ait değilim. Ben gazeteciyim kardeşim. Uğur Dündar gazetecilik yaptı bu ülkede. Uğur Dündar işte soruşturmacı gazeteciliği televizyonlarda başlattı. Dünyanın en saygın ödüllerini Türkiye'ye getiren ilk televizyoncu oldu denilmesi benim için her türlü payeden daha üstündür. Benim Gürsel Tekin'le de alıp veremediğim herhangi bir şey yoktur.
1: Uğur Bey, müsaadenizle şunu sormak isterim. Çünkü bu mutlak mutlan kararından sonraki bütün süreçlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olması, akademik süreçlerde aslında yer yer sizin de kulaklarınız şu şekilde çınlamıştır diye. Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi, bürokrasideki geçmişi tamam ama siyasetteki kariyerinde aslında Uğur Dündar önemli ve kritik bir yerde duruyor. Siyasetteki kariyerinde o diye düellolar, sizin moderasyonunuzla olan düellolarla Kemal Kılıçdaroğlu daha çok Türkiye'de de tanındı ve siyasette de önemli bir miktarda da önü açıldı. Yine Gürsel Tekin'in de Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyerindeki etkisi yüksek. Bu anlamıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasetteki bu mazisine ve kariyerine bir gazeteci olarak da olsa, bir moderasyon da olarak da olsa, Türkiye'nin en çok konuştuğu düelloları modere etmiş bir isim olarak bu kadar etki ettikten sonra bu süreçte, bu konjonktürde böylesi bir karşılıklı veya karşı karşıya gelişi böyle kaderin cilvesi mi olarak görüyorsunuz? Siyasetin cilvesi olarak mı görüyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz?
0: Çok güzel bir soru bu. Çok güzel bir soru bu. Bazılarına göre güya ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu o açık oturumlarda parlatmışım. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu'nu ben 70'li yıllardan itibaren tanırım. Mesleğim dolayısıyla, haberciliğim dolayısıyla. Kendisi Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nde hesap uzmanı olarak görev yapıyordu. Daha sonra Gelirler Genel Müdür Yardımcılığı'na kadar terfi etti. Oradan da SSK Genel Müdürlüğü'ne geçti. Hesap uzmanlarının en önemli özelliklerinden biri vergi kayıp ve kaçaklar ki bunlar çok büyük kaçaklardır. Milyonluk, trilyonluk o zamanın parasıyla öylesine büyük dosyaları analiz ederler ve oradan vergi kayıp ve kaçaklarını tahsil edecek raporları yazarlar. Yani dosya analizinde hesap uzmanları çok önemli farklılıklara sahiptirler. Çok başarılı bir şekilde bu analizleri yaparlar. O açık oturumlardan önce de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bana telefon açarak ya Uğur Bey acaba ne konuşacağız diye hiçbir zaman sormamıştır. Ve gerek Dengirmir Mehmet Fırat rahmetli gerekse Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı o dönemde Sayın Melih Gökçek'le olan tartışmalarından önce kendisi konunun içeriğiyle ilgili bile hiçbir şekilde benimle temas kurmamıştır. Ama mesela Dengirmir Mehmet Fırat Bey'e ben o açık oturumda yardımcı oldum. Çünkü açık oturumun yapıldığı salon çok küçüktü. Meclisteki basın toplantılarının yapıldığı salon ve içerisi hınca hınç doluydu. Kendisi rahmetli o gün bir gripal enfeksiyon geçiriyordu. Ona rağmen söz verdiği için açık oturuma katıldı. Kameraman arkadaşlarımız sırtlarına vurduğu için klimaları da kapatmışlardı. Dengir Bey terlemeye başladı. Bunu gören meclis görevlileri

0: bir tabak dolusu peçete getirdiler. Bengir Bey peçetelere uzanırken ben elini tuttum ve hemen reklam arası verdim. Çünkü biliyordum ki o peçeteyi aldığı ve terini sildiği anda fotoğraflar çekilecek ve Kemal Kılıçdaroğlu Dengir Mir Mehmet Fırat'ı böyle terletti diye bir manşet olacaktı. Benim adalet duygum buna izin vermedi. O reklam arasında Dengir Bey terlerini kuruttu. Ben de kameraman arkadaşlardan rica ettim. Lütfen çekilin ve klimaları açalım dedim. Salon normal ısısına geldi ve ondan sonra açık oturuma başladık. Daha sonra Kemal Bey bu son Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce oluşturduğu ittifak içinde Cumhurbaşkanı adaylığını açıklamadan aylar önce kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini, Sayın Ekrem İmamoğlu'nu aday göstermesi gerektiğini Sözcü gazetesindeki köşemde yazdım. Benim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili özel bir yakınlığım yoktur. Özel bir çaba asla sergilemedim. Eğer o açık oturumlarda Kemal Bey başarılı olduysa tamamen kendi gayretiyle ve sahip olduğu özellikler nedeniyle olmuştur. Ama açık oturumda başarılı olmak demek siyasette lider olarak başarılı olacak anlamına da gelmez. Bana göre de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başarılı bir Cumhuriyet Halk Partisi liderliği yapamamıştır. Bunu da objektif olarak söylüyorum.
1: Peki. Çok teşekkürler. Var mı ekleyeceğiniz başka bir nokta?
0: Hayır yok. Hayır peki. Yok.
1: Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
0: Ben katıldığınız
1: için. Cevap
0: hakkı tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Eğer konuklarınızın bir sorusu varsa onu da memnuniyetle cevaplarım. Benim cevabını veremeyeceğim hiçbir soru olamaz.
1: Anladım. Sanırım galiba herkes verdiğiniz yanıttan tatmin oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olunuz.
0: Hepinize çok saygılar.
1: Sağ olun.
0: Hoşçakalın.
1: Evet.
2: Eren Bey, bu konuda kısa bir yorum yapabilir miyim?
1: Tabii ki. Buyurunuz.
2: Yani Uğur Bey'e cevap vermek aslında değil. Yeni bir söz Uğur Bey'e vereceğim
1: evet, bir özel bir cevap hakkı da doğurmayacak şekilde lütfen. Şunu... Çünkü yayından ayrıldı.
2: Evet. Yok. Ben yani o anlamda bir polemiğe girmeyi düşünmüyorum.
1: Buyurun.
2: Ya tartışma noktası şu aslında. Ben de oradaydım. Yani ben İstanbul, CHP İstanbul Örgütü'nün düzenlediği toplantıdaydım. Ve salon gerçekten kalabalıktı. Biraz önce siz de ekrana taşıdınız. Yani sonuçta yüzlerce insanın katıldığı, işte Gürsel Bey 2500 kişi ifadesini kullandı. Gerçekten kalabalık, salonun içi ve dışında çok fazla sayıda insan vardı. Toplantı, doğru toplantı. Tartışma şu, şimdi uzunca bir süredir aslında mutlak butlan kararından bu yana medyanın bir bölümü, dün yan yana yürüdüğümüz birçok arkadaşımız da bunun içinde CHP ile ilgili negatif haber yapma noktasında çok ciddi basıyorlar. Yani figüran, kast ajans gibi işlerin bir siyasi parti toplantısı üzerinden organize edilmesi kabul edilebilir bir iş değildir. Yani böyle bir gerçeklik yani CHP için de doğru değildir, bir başka siyasi parti için de doğru değildir. Ortada böyle bir organizasyon söz konusu değil. Evet yani bununla ilgili mahkeme süreci sürüyor. Belli ki bir takım isimler bazı isimleri getirmiş. Arka planlı yaşayarak göreceğiz ama asıl şey şu... Kılıçdaroğlu'nun orada yaptığı konuşma hiç kimse tartışmadı. Bütün tartışmayı figüranlar üzerinden kurdular ve öyle yaptılar. Benim de mesela esas itiraz noktam o. Kılıçdaroğlu orada ne konuştu? Esas itibariyle temiz siyaseti konuştu. Esas itibariyle arınmayı tartıştı. Esas itibariyle siyasetin finansmanını işte birinci bölümde kısmen konuştuğumuz siyasetin finansmanını tartıştı. Bununla ilgili bir tek cümleyi kullanmadan bütün tartışmayı figüranlar üzerine kurmak ve şöyle bir algı yaratmaya çalışmak. Yani sanki bu toplantıdaki kalabalık figüranların eseriymiş gibi bir tartışma yapmak gerçekten siyasi etik açısından doğru değil. Gazetecilik açısından da doğru değil. Ben şuna itiraz etmem. Biraz önce Uğur Bey ne yaptı? Kemal Bey ile ilgili, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir siyasi eleştiride bulundu. Ben bunu anlarım. Siyasi eleştiri olabilir. Kılıçdaroğlu'nun konuşması ya da orada Gürsel Bey'in konuşmasına yönelik eleştiriler olabilir. Kabul edilmeyebilir, reddedilebilir. Ya bu açıklama doğru değildir denilebilir. Tartışma buradan kurulmuyor. CHP'ye yönelik, CHP'nin kurumsal kimliğine yönelik olumsuz bir karşı hamleler var. Bir kara propaganda var. Yanlış olan bu bence.
1: Peki.
2: Yoksa siyasi...

0: eleştirimler yapılacaktır ya. Yapılması da son derece anlaşılırdır. Ona da mutlaka verilecek cevaplar vardır.
1: Peki. Şimdi Nurtuba Hanım'a dönmek istiyorum. Çünkü biz bu bağlantıları yapmadan evvel şunu konuşuyorduk. MHP Genel Başkan Yardımcısının el yükselttiği bir açıklama oldu. Yani yolsuzluk, rüşvet konusu gerekirse parti kapatma kapsamına girsin. Bu kadar ciddi, bu kadar önemli diyen bir paylaşım oldu. Sizin Fethi Bey ile iletişiminiz olmuş olabilir. Programdan önce görüşmüş olabilirsiniz. Belki programı izlemiştir, bir katkısı olmuş olabilir. Veya yoksa da yorumunuz nedir?
2: Şöyle, ben gelmeden Sayın Yıldız'a yine bugün gerçekten yaptığı açıklama ezberleri bozdu. Özellikle hangi partiyi kastediyor diye ben bugün ulaşmaya gayret ettim. Tam da gelirken yolda Sayın Yıldız'la görüşme şansım oldu. Öncelikle hiçbir siyasi partiyi kastetmediğini iletti. Hatta şu anda sanıyorum yayını izliyordur muhtemelen, çünkü yayında olacağımızı da iletti kendisine. Aslında tabii Sayın Fethi Yıldız sadece parti kimliğinin dışında da siyasette ve özellikle hukukta çok bu anlamda siyasi partilere kanunu ve hukukuna çok hakim bir hukukçu. Sadece siyasi kimliğini bir kenara bırakıp birçok şeyde de hani görüşlerini alırız, sorarız. Özellikle bugün aslında bir ilkesel bir yapının tasarımından bahsetti. Özellikle de vurgulanması gereken, notlarımdan da izin verirseniz destek alacağım. Anayasa hukukunda odak, özellikle orada belirttiği bir kavram var. Odak olma. Hı hı. Rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak eklenmelidir dedi. Yani burada kastedilen sadece işte bir siyasi partideki bir münferit bir olay değil. Çünkü suçun şahsiliğinden bahsetti. Ancak burada meselenin şöyle bir örnek verebiliriz belki. Bir çürük elma var bir siyasi partide. O çürük elma seçilip atılmak yerine bunun bir sistematik olarak çürüğün üzerine çürük bünük, bunun bu yolsuzlukların, rüşvetin hem siyasi parti nezdinde hem teşkilatlar nezdinde üstünü örtülerek çürüyen, topyekün çürüyen bir yapının aslında topyekün ortadan kaldırılması açısından özellikle bunu vurguladı. Elbette yani burada bence tabii kendisi anladıklarım söylemlerinden burada bir siyasi partinin kapatılmasından çok öte. Tabii ki az önce söylediğim bireysel olarak elbette kapatılması
1: değil. Yani geriye
2: değil.
1: Dönük değil.
2: Değil.
1: Bundan sonra elbette. Türkiye'de benzeri yaşanacak ya
2: aslında bir caydırıcılık sanıyorum, tabii onu sormadın mı? Sanıyorum bir caydırıcılık ilkesi ki bence çok önemli. Bence Cumhuriyet Halk Partisi bu anlamda önemli bir göstergedir. Şimdiye kadar baktığımızda özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun döneminde ki ben hani bu stüdyolarda çokça eleştirmişimdir. Hatta Necdet Bey'le de zaman zaman yayınlarda karşı karşıya gelmişizdir ama mesele ne? O dönemde bu hadiselerin politikalarını eleştirebilirsiniz, siyaseti, ama hiçbir zaman böylesine bir yolsuzluk ya da usulsüzlüğün içine saplandığı bir siyaset resmi yoktu. Bu hadisenin tabii ki Sayın Fethi Yıldız, yine altını çiziyorum, burada bir siyasi parti belirtmediğini özellikle belirtti. Ama bir siyasi partinin topyekun hem belediyelerinin hem genel merkezinin disiplin kurallarının, özellikle üst düzey yöneticilerinin bu tabiri caiz az önce söylediğim o çürük elmaları ayıklamak yerine onları korumaya alıyorsa ve elbette bu yolsuzluk iddialarının da parti hiyerarşisi kullanarak üzeri örtülüyorsa, tabii ki bunun bir sistematik hale gelmişse işte tam da Sayın Fethi Yıldız'ın söylediği yolsuzlukların odağı olmak eklenmeli kısmı önemli bir referans. Çünkü burada peki neden önemli? Eğer Türkiye demokratik yöntemlerle yönetiliyorsa, demokrasinin sigortası seçimlerse, milletin iradesi siyasi partilerin iradesinde mecliste tecelli ediyorsa ya da işte belediyelerde, sonuçta milletin iradesi de sakata uğruyor. Milletin verdiği vergiler de işte bu maalesef bu başlıklar altında topyekun o sistemin farklı bir yerine geliyor. Yani dolayısıyla Sayın Fethi Yıldız'ın bu anayasaya koyalım dediği meselenin bireyselliğinden daha çok o sistemleşen, çürümüş yapının topyekun ortadan kaldırılması bu anlamda. Çünkü bugün bayağı sanıyorum çok uğraştım gerçekten kendisi ulaşmak için ama sonunda da buraya da geleceğimi
1: çünkü
2: söyledik.
1: Çünkü şu yaptığınız açıklama önemli Fethi Bey'e referansla. Şöyle yorumlara siz de denk gelmişsinizdir. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni ya da yeni partiyi kasteden bir göndermesi var, yorumları vardı. Siz diyorsunuz ki evet. Fethi Bey bu açıklamasıyla somut bir partiyi, somut bir vakayı değil, bir prensibi, bir ilkeyi açıkladı.
2: Bu geleceği aslında geleceğe dair bence çok önemli. Çünkü aslında hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde MHP lideri Sayın Bahçeli de önemli bir açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi ve işte bu yeni bölüm

0: etmenin ya da ayrışmanın Türk siyasetinin de aslında o etik değerlerini topyekün sadece muhalefet tarafı değil o siyasetin dilini, siyasete inancın da aslında bir taraftan farklı bir yöne çekebileceğini vurguladı. Dolayısıyla bence bu tespitler çok değerlidir. Çünkü maalesef yayının başından beri konuştuğumuz hadiseler Türkiye'de derin bir kutuplaşmaya sebebiyet vermiştir. Hatta muhalefet kesiminde bile kendi içlerine derinleşen bir muhalefet ortaya çıkmıştır. Önümüzdeki günlerde Sayın Bahçeli'nin dile getirdiği o terörsüz Türkiye, bu kadar iç cephede biz birbirimizi yani DEM, işte kayyum atanan belediyeler, birçok meselelerin çözümü noktasında bir ortak masada oturma ve Türkiye'nin meselelerine yine beraber hiçbir masaya kimseye katmadan bütün unsurlarıyla beraber devletin birlik ve beraberliğine, hatta meclisimizin çatısı altında çözüme ulaştırmak varken bir siyasi partinin topyekun böyle, hatta ana gövde de değil artık neredeyse ana gövde seviyesinde bölünmesi ve kopuşu elbette Türk siyasetinin geneline etki eder.
1: Peki tam buradan devam edeceğim. O da şu, Nur Tuğba Hanım gibi Turgay Bey de kendi konuşma bölümünde dedi ki neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana gövdesi gitti yeni partiye doğru diye. Şimdi bugün de bir istifa daha vardı. Arkadaşlar onu da paylaşabilir. O da Önder Savun istifası. Yedinoğlu grafik. 70 yıllık CHP üyeliğinden istifa etti. Cenaze törenlerine bile yoğun korumayla gidebilen bir yönetim ortaya çıktı diyor. Üye katılım töreninde parayla temin eden figüranlar kullanıldı. Yani biraz önce yaptığımız tartışmayı tekrar ediyor. Parti kurucu felsefesinden ve Atatürk ilke ve devrimlerinden uzaklaştı diyor. Önder Sav tabii burada kritik, böyle sembolik de biri değil mi Gürkan Zengin? Yani Kılıçdaroğlu nasıl Uğur Dündar'ı andık dedik. Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyerinde Uğur Dündar bir yere tekabül ediyor. O da uzun uzun anlattı. Aslında Önder Sav da Deniz Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na geçiş sürecinde önemli bir yere tekabül ediyordu. Bir, hem Önder Sav'ın ailesiyle birlikte geçişi. Akabinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye mi geçecek, geçmeyecek bir tartışmasıyla bir ayrılık daha. Yine mesela arkadaşlar hazırlamışlar CHP'den yeni partiye geçişler sürüyor diye. Onları da DSF olarak paylaşabilirler. İşte Edirne İl Örgütü CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldı. Manisa yeni partiye katıldı. Trabzon yeni parti kalabalık katılım vesaire diye. Böyle birçok işte CHP'den yeni partiye geçişler sürüyor. İki Büyükşehir Belediyesi, iki il belediyesi, 28 ilçe belediyesi, 32 genel toplamda 32 belediye şeklinde böyle kitlesel katılımlar görüntüleri de var. Hem Nur Tuba Hanım hem Turgay Bey'in söylediği gibi hani CHP'nin çoğunluğu oraya geçiyormuş gibi bir görüntü var. Bu görüntüden, algıdan mı ibaret? Yoksa hakikaten CHP'de tabela kaldı, parti gitti gibi bir durum mu var? İzlenimin nedir?
2: Kemal Bey orada kaldığı sürece bu geçişler devam edecektir. Büyük bir parça geçmiştir. Bütünün büyük parçası geçti. Bugüne kadar siyasi tarihte bir partinin içinden kopuşlar olurdu. Bir yerlere gidilirdi ama giden parça her zaman küçük olurdu. Burada ilk defa büyük bir parça gidiyor. Bu da çok anlaşılabilir bir şey. Yani keşke gitmeselerdi ve bu mücadeleyi içeride verselerdi.
1: Peki Önder Sav senin için çok sembolik mi?
2: Sembolik tabii ama Önder Bey'in de kalma şansı yoktu. Hani parti 103 yıllık, Önder Bey 70 yıllık üye, düşünün ne kadar eski bir üye olduğunu, hukukçu ve 70, bütün süreçlerde 70 belirleyici yıl olmuş. Bir...
3: Kendi ifadesi 70 yıllık siyasetçiyim.
2: Evet.
3: Ben izledim çünkü açıklamayı.
2: Dolayısıyla öyle garabet bir şey ortaya çıktı ki CHP'de, Türk siyasi tarihinde benzeri görülmemiş bir durum ortaya çıktı. Bu CHP tarihinin zannediyorum en büyük krizidir. Hani hocalar var, bunlar daha iyi bakarlar derler ama daha büyük bir kriz, Necdet Bey de öyle, yaşandığını zannetmiyorum. Bu en büyük kriz. Yani darbeleri saymayın. Bütün herkesin yaşadığı bir şeydi. Böyle bir kriz, garabet bir kararla parti genel başkanlığına, mahkeme kararıyla bir isim getiriliyor. Ve o gelen isim zaten 13 yıl partiyi yönetmiş, 7 genel seçim kaybetmiş. Sonrasında gelen kişi bir seçime girmiş ve %37 almış. Partinin o zamana kadar, AK Partili yıllar için söylüyorum, en yüksek oy oranına ulaşmış biri. Özgür Özel. Ve bir umut ortamı devam ederken böyle bir karar çıkmış. Karar hukukidir, kanunidir ama siyaseten gayrimeşrudur. Çok açık. Siyasi tarihte benzeri yoktur. Parti Genel Başkanı

0: mahkeme kararlarıyla belirleyemezsiniz. Bu iklimde böyle bir genel başkanın bulunduğu bir zeminde şahsını kastetmiyoruz ama siyasi siciliğini kastediyorum Kemal Bey'in. Partide kalabilmek mümkün değil. Giderek daha artan ölçülerde partiden kopuş var. Ha bir umut olarak Kemal Bey'e düşen oydu. Biraz onu beklediler. Bence Önder Bey de öyle midir bilmiyorum ama bazı isimler, Gürsel Eroğullar, Hurşit Güneşler mesela, Oğuz Kağan Salıcılar biraz bunu beklediler. Hala da bekleyenler varsa bu sebeple bekliyorlar. Ya bu arzi bir durum. Bu bir garabet durum. Bu geçiş dönemi olabilir. Çok da uzun olmayan bir devrede.
1: Oğuz Kağan Salıcı ve Hürşit Güneş'in de ismini verdin. Sekiz nolu grafikte de tam da aynısını gösteriyorlar. İzleyiciler açısından da Gürkan Zengin ne kastediyor onu görelim. CHP'de kimse kalmadı mı başlığını atmışlar. CHP'nin ağır toplarından yönetime tepki. Eski Çalışma Bakanı Önder Sağlı, eski Bayındırlık Bakanı Erol Çevikçe'nin CHP'den istifalarını duydum diyor Hürşit Güneş. Derinden üzüldüğümü, hatta sarsıldığımı ifade etmeliyim. Her iki kişi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2010 yılında genel başkanlığa doğrudan taşıyan kişilerdir. Onların istifaları birçok bakımdan anlamlıdır. Oğuz Kağan Salıcı, CHP İstanbul Milletvekili, efsane genel sekreter Önder Sav'dan, Erol Çevikçe'ye, Erol Tuncer'den, Kemal Anadolu'ya, Ahmet Gürdüz Ketenci'den, Ethem Can Kurtaran'a, Kemal Ekinci'den, Haluk Koç'a, Mustafa Özyürek'ten, Alev Coşkun'a, Şükrü Elekdağ'dan, Hüsnü Bozkurt'a kadar ömrünü altı akut çatısı altında geçirmiş, parti büyüklerimizin ve yol arkadaşlarımızın istifası üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir durumdur diyor. Bunu kastetti evet. Gürkan Zengin.
0: Bekledikleri şey, yani Kemal Bey'in birkaç ay içinde bir olağanüstü kurultaya giderek bu meseleyi doğal akışına sokmasıydı. Bakın siyasi partilerde büyük krizler yaşandığında bu krizleri iki şey çözer. Ya seçimler ya kurultaylar. Özellikle böyle partilerde yani kurultay partisi, parti içi çekişmenin yoğun olduğu, keskin olduğu yerlerde kurultaylarla genel siyasette de seçimler böyle yağmur suları gibidir. Bütün meseleleri halleder, çözer. Bu parti büyükleri, parti isimleri biraz beklediler. Bazıları hala bekliyor. Kurultaya gidilsin, makul bir zamanda kurultaya gidersin. Öyle aylarca, yıllarca kalacak şekilde değil. Belli ki Kemal Bey böyle aylarca, yıllarca demeyelim ama aylarca kalma eğiliminde olduğu için bu insanlar çekildiler, gittiler. Kemal Bey'e düşen bu işi yönetmekti, bu süreci yönetmekti.
1: Orası kaçtı mı?
0: Sorsanız dedi? Necdet Bey'e veya Gürsel Tekin'e yönetiyor zaten der.
1: Necdet Bey'e soracağım şimdi... ama...
2: Ama özür dilerim bir şey ekleyeyim.
1: Tabii lütfen ekleyin.
2: Sonra Önder Sav özelinde konuştuğumuzda Önder Sav'la mücadele ede ede genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu Önder Sav'ı bile partiden gönderdi. Şimdi rahmetli Deniz Baykal seçimi kaybetti, baraj altında kaldı, istifa etti. Gazeteci büyüğümüz Altan Öymen bir dönem başkanlık yaptı ama sonra yine kurultayda Deniz Baykal geldi. Ta ki kaset kumpasıyla gidene kadar partiyi yönetti. Ve işte o dönemde biraz evvel yine meslek büyüğümüz Uğur Dündar'a sorduk. Siz Kılıçdaroğlu'nu cilaladınız mı diye. O dönemleri yaşadık. O dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakibi parti içinde Önder Sav'dı. Çok mücadele etti Önder Sav'ın kurduğu işte delege yapısı dendi. Hepimiz Ankara'da bunları takip ettik. Şimdi Önder Sav bile gitti. Ben o anlamda... Çok anlamlı buluyorum Önder Sav'ın bu gidişini ve geride bir söylem bıraktı. Onu da iyi değerlendirmeli bence CHP.
1: Turgay Erikaya.
3: Az önceki meseleyle ilgili iki tane şey söyleyeceğim. Hemen hızlı geçeceğim. Bu parti kapatma meselesi biliyorsunuz 2010 anayasa referandumuyla çok konuşulmuştu. O zaman AK Parti ki bu yani Türkiye'nin demokratikleşmesi anlamında da önemli bir katkıydı. Bir anayasal değişiklik yaptı ve parti kapatmayı zorlaştırdı. Hatta sonrasında HDP ile ilgili bir parti kapatma süreci olduğunda bu yine gündeme gelmişti. Ve orada hazine yardımı ile ilgili bir kesinti. Yani daha hafif tedbirlerle süreci geçiştiren. Çünkü yani erken cumhuriyetten bugüne parti kapatma meselesine baktığımızda çok istismara da açık bir şey. Burada doğrudan partiye mal edilme yerine şahıslarla ilgili bir tedbir uygulanması meselesi. Yani eğer daha geniş bağlamda tartışılırsa muhtemelen gündeme gelecektir. Diğer bir mesele. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde az önce bahsettiğim bağlantıdan önce iki tane meselede Cumhuriyet Halk Partisi bu süreci sevk ve idare ederken ciddi bir problem yaşadı. Zaten yeni yol, yeni parti ayrılması süreci ve onların Cumhuriyet Halk Partisi seçmenindeki özgül ağırlığı meselesi mevcut Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir meydan okumaydı. Evet, onlar kadar oy alma ihtimali kısa ve orta vadede mümkün değil ama uzun vadede bunu başarabilmesi için...

birkaç tane gerekçeye ihtiyaçları var. Birkaç tane aksiyon üretmeleri gerekiyor. Bunlardan bir tanesi ki en önemlisi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kalan işte Salıcı gibi, Güneş gibi, Kesici gibi, Erol gibi isimleri ki bunların sayısı artırılabilir. O parti içerisinde kalacak ve onları o geçişe ikna edebilecek bir güzergah lazım. O güzergah da evet Kılıçdaroğlu'nun burada siyasi bir ısrarının ve kişisel hırsı ya da motivasyonunun olmadığını gösterecek bir yol haritası.

0: vade olmaması gerekiyor. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nde mevcut parti içerisinde kalan isimler içerisinde aktör anlamında o partiyi sahiplenecek, o partiyi dışarıda anlatacak birkaç kuvvetli isme ihtiyaç var. Yani biz yeni partiyi, ben mesela köşemde yazarken Yeni Şafak'ta, aktörel ve ideolojik bazda bir değişim geçirmediği için iktidara namzet olduğunu iddia etse de iktidarın yerine ikame bir aktör olarak, bir parti olarak birkaç tane gerekçeye ihtiyaçları var. Birkaç tane aksiyon üretmeleri gerekiyor. Bunlardan bir tanesi, ki en önemlisi, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kalan işte Salıcı gibi, Güneş gibi, Kesici gibi, Erol gibi isimleri, ki bunların sayısı artırılabilir, o parti içerisinde kalacak ve onları o geçişe ikna edebilecek bir güzergah lazım. O güzergah da evet, Kılıçdaroğlu'nun burada siyasi bir ısrarının ve kişisel hırsı ya da motivasyonunun olmadığını gösterecek bir yol haritasıdır. Yani bir vade ortaya koyacak ve o vadede Cumhuriyet Halk Partisi'ni güvenli limana taşıyacağını söyleyecek. Buna da sadık kalacak. Fakat bu vade çok uzun bir vade olmaması gerekiyor. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nde mevcut parti içerisinde kalan isimler içerisinde aktör anlamında o partiyi sahiplenecek, o partiyi dışarıda anlatacak birkaç kuvvetli isme ihtiyaç var. Yani biz yeni partiyi, ben mesela köşemde yazarken Yeni Şafak'ta, aktörel ve ideolojik bazda bir değişim geçirmediği için iktidara namzet olduğunu iddia etse de iktidarın yerine ikame bir aktör olarak, bir parti olarak düşünülmesi geniş kitlelerde çok mümkün değil dedim. Aynı şey CHP için de geçerli. Yani biraz değişikliğe ihtiyacı var. Mesela bugün Gürsel Bey de partinin bir temsilcisi, İstanbul İl Örgütü'nün. Necdet Bey de partinin önemli bir temsilcisi ama yani Gürsel Bey'in Dündar'la karşı karşıya kaldığı, muhatap olduğu şeydeki pozisyonlar itibariyle bile aynı yerde durmadıklarına tanık oluyorum. Biraz konsolidasyona da ihtiyaçları var. Benim baktığım yerden yani Gürsel Tekin bir pozisyon ihdas etti ve bu şahsileşmiş olabilir ikili arasında ama yani evet 300-400 kişi bile olsa burada bir şey var. Yani hakikaten benim de yakın durduğum yer ihtimal itibariyle buna ihtiyacı olmayan bir siyasi partinin ya da İstanbul İl Örgütü'nün böyle bir şeye muhatap oluyor olmasının arkasında bir takım sebepler olabilir. Burada o mesele şahsileştiyse karşı karşıya gelinen yerde partinin, İstanbul İl Örgütü'nün şeyi, temsilcisi sahiplenilir. Burada bir konsolidasyona ihtiyacı var. Diğer meselelerde de öyle. Körü körüne mücadeleden bahsetmiyorum. Yani orayı sahipleneceksiniz. Onun için Kemal Kılıçdaroğlu'nun o geçişe, hatta diğer etkili bu saydığımız isimlerin genel başkan olabilme ihtimaline sıcak bakması gerekiyor. Siyaset biraz da mücadeledir ve elit sirkülasyondur. Yani onların kendilerini bir sonraki adımda partinin yönetiminde daha etkili yerlerde görebilme kanallarının açık olması gerekiyor. Zaten Kılıçdaroğlu'na yönelik şöyle bir eleştiri var. İşte mevcut hukuki durumdan yararlanıyorsun. O da şöyle bir argüman geliştirdi. Ben partiyi hani güvenli limana taşımak için bu görevi sahiplendim. Dolayısıyla bana güvenin diyor. Evet, sana size güvenenler olabilir ama o güveni boşa çıkartmamak için bir vade, bir projeksiyon ortaya koymanız gerekiyor. Ama hani bu yeni partinin de işinin çok kolay olduğunu ifade etmiyor. Yani orayı biraz ayrıntılandırayım bir iki cümleyle. Yeni partide mesela, yani doktriner anlamda, ideolojik harita anlamında Cumhuriyet Halk Partisi'nin programını, ki kendileri yaptığı için bir sonraki kurultayda, kopyaladılar. Bu kopyalama hani partinin nerede duracağını çok keskin bir biçimde gösterdi. Aktör anlamında yeni bir parti olmalarına rağmen herhangi bir orayı renklendirecek, orayı geniş kitlelere teşmil edebilecek, onlar nezdinde bir teveccüh aktörüne dönüştürebilecek bir parti hüviyetinde değil. Bence mesele, bazıları biraz açık söylemeye başladı ama daha henüz o netlikte değiller. Biraz çekindikleri için muhtemelen.
1: Siz açık söyleyin.
0: Özgür Özel eğer parti içerisinde kalıp mücadelesini İmamoğlu bagajından ya da İmamoğlu'nu paranteze alarak yapma özgürlüğüne kavuşabilseydi muhtemelen farklı bir hat olabilirdi. Kılıçdaroğlu ve arkadaşları da Butlan gündeme geldiğinde, daha önceki süreçlerde, eğer arınma meselesini kendileri gibi düşünen isimler üzerinden daha belirgin bir hatta tarif edebilseydiler, temsil edebilseydiler, bugün Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nde yani 4'te 3'e 4'te 1 seçmen teveccühü açısından belki yarı yarıya olacaktılar. O mücadeleye geç tevessül ettikleri için Kılıçdaroğlu ve arkadaşları kamuoyunda da seçmen nezdinde de çok geride başladılar. Onun için bir rüzgarla başlayanlarla yeni partiyi kastediyorum. Biraz daha

0: O kurumsal kimliğin içerisinde kalıp bir sürü risk, meydan okuma, eleştiriye muhatap olan partinin
1: fark
0: aktörleri fark büyüdü.
1: Peki.
0: Yani geriden geldiniz, o mesafeyi hızlı kapatmanız gerekiyor.
1: Evet, şimdi bir araya gideceğim. Aradan dönüşte de Ankara'ya döneceğim. Ankara'daki konuklarıma döneceğim. Hem Bülent Bey'e hem de Necdet Bey'e döneceğim. İkisinin de mutlaka ki notları arttı. Ve biraz da şöyle döneceğim. Davutoğlu'nun da siyasetten çekinmesi, Gelecek Partisi'ni feshetmesi, yeni yola bunun nasıl etki edeceği. Cumhuriyet Halk Partisi bölündü. Altılı Masa'da tek tek isimler gidiyor. Temel Bey bıraktı, Meral Hanım bıraktı, Ahmet Bey bıraktı.
2: Kılıçdaroğlu bırakmadı.
1: Kılıçdaroğlu burada ama o da mesela arınmadan sonra bir kurultayla bırakırsa o zaman soru şu. Türkiye siyasetinde, CHP'nin de ötesinde Türkiye muhalefeti yeniden baştan bir şekil mi alıyor? Belki bunu da konuşmamız gerekiyor detaylıca aranın ardından.

0: 2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.
1: Bankın sunumuyla devam ediyor.
2: Evet, şimdi arkadaşlarımdan bir de şu 9 nolu sesi istiyorum. Önce bir izleyelim.
3: Kendisiyle hiçbir iletişim yok. Nereden seçildiği belli. İzmir halkının tavrı, tutumu da belli. O tavra, tutuma uyumlu davrananlar siyasete devam edebilirler. O tutum beni ilgilendirmez, ben istediğim gibi davranırım diyenler de halktan gerekli reaksiyonu er geç görürler. Biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz.
4: Kimsenin en ufacık bir yanlış yapmasına izin vermeyecek adam benim. Kim kendini ne tarafta tanımlarsa tanımlasın umurumda değil. Umurumda değil. İhtiyacım olan tek şey sizin o güzel dostluğunuz.
2: Şimdi Bülent Bey'e döneceğim. Çünkü yine Necdet Bey en son cevap versin. Herkes bu konuda konuşsun. Çünkü o muhatabı Necdet Bey topluca cevap veriyor. Şimdi Bülent Bey, aslında şöyle bir manzara var. İzmir, hani son yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani gözü kapalı seçim kazandığı yer ve şu an İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye mi geçer, geçmez mi tartışması var. Ve yeni parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın paylaştığımız ifadesine cevap verdiği konuşuldu. İşte o iki diyalog. Bu boyutuyla da özelde bir İzmir özelinde yorumunuz ne? Ama genelde de birazdan Sayın Davutoğlu meselesine de geçeceğimizde de muhalefet topyekün bir dağılma sürecinde mi? Ve bu dağılma hayırlı bir dağılma mı? Tekrar toparlamak açısından, yoksa dağıldı ve gitti mi?
5: Ya şimdi yani biz Saadet, Deva ve Gelecek Partilerinde siyaset yapan milletvekili olarak Yeni Yol Partisi tüzel kişiyi altında bir araya gelmiş ve mecliste de Yeni Yol grubu olarak siyasi çalışmalarımıza devam ediyorduk. Yeni parti kurulunca biraz böyle yeni partideki arkadaşlarla biraz espri yollu birbirimize takılıyorduk. Ya partilerimizin ismi kamuoyunda acaba karıştırılır mı diye. Bugün yani çok dikkatli bir akademisyen olmasına rağmen Turgay Hocam'ın zaman zaman Yeni Yol ifadelerini görünce bu meseleyi biraz daha masaya yatırıp ciddi ciddi konuşmamız lazım diye düşündüm. Yani Yeni Yol'la Yeni Parti biraz karıştırılıyor kamuoyunda birbirine. O açıdan arkadaşlarımızla bu konuyu biraz daha detaylı konuşmamız gerekiyor anlaşılan. Yani iki siyasi partinin birbirine karıştırılma ihtimali.
6: Bunu da aynı yolda değil miyiz?
5: Tabii.
6: Espri tabii.
5: Aynı gemideyiz hep diyorlar ama yani önemli olan yollar farklı olsa da aynı menzil için yol yürümek önemli tabii. Şimdi yani Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasındaki bilek güreşinde işte kim büyük parçayı aldı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne kadarlık bir parça kaldı gibi tartışmalar yani Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti açısından belki dediğim gibi kısa vadeli bir kazanım için anlamlı olabilir, konuşulabilir ama ben muhalefet cephesinden baktığım zaman niyetinde parça büyük de olsa küçük de olsa bütünün kendisini temsil etmiyor. Yani parçalı hal her halükarda muhalefetin zararına olan bir şey. Yani dolayısıyla burada yani şu kadar belediye başkanı şuraya geçti, bu kadar milletvekili buraya geçti. Dediğim gibi bir bilek güreşinde Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasındaki yarışta bir anlam ifade edebilir ama bütün muhalefeti topyekun olarak değerlendirdiğimiz zaman bence dediğim gibi parçanın büyüğü veya küçüğün nerede kalmasının muhalefet için bir başarı
2: ama soru şu,
5: da ortaya koymak
2: bugün
5: lazım.
2: Gelinen noktada muhalefeti bir bütün olarak diyorsunuz ya. Şimdi muhalefet öyle bir bütün mü? Ya yani Cumhuriyet Halk
5: yani
2: Partisi'nin
5: muhalefet bir
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş kimi isimler daha yakın zamanda gerek belediye başkanı gerek siyasetçi AK Parti'ye mesela geçtiler. Şimdi İzmir geçer mi geçmez mi tartışılıyor. Bu an

0: anlamıyla öbür taraftan Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu ile ilgili ve onun arkadaşlarıyla ilgili söylemlere bakılırsa, oradaki sertliğe bakılırsa, bunların hepsini üst üste koyduğunuzda öyle bütün bir muhalefet var mı?
1: Ya bütün bir muhalefet olması doğru bir şey de değil zaten. Çünkü nihayetinde muhalefet dediğimiz şey herkesin ayrı bir parti programı olur, ayrı bir Türkiye ideali olur. Bunların yarıştığı bir zemin olması lazım. Ama bir taraftan da bütün devlet imkanlarını, bütün iktidar gücünü muhalefeti yok etmek için kullanan bir iktidara karşı en azından muhalefet partilerinin birbiriyle dayanışma içerisinde olması gereken bir durum söz konusu. Yoksa yani iktidarın getirdiği her şey kötü, muhalefetin yaptığı her şey iyi şeklinde toptancı bir yaklaşım içerisinde olmamız mümkün değil. Biz iktidardan da gelse, muhalefetten de gelse doğru şeyleri savunuruz. Ama ben birlikte muhalefet etmekten bahsediyorum. Yoksa birlikte aynı hedefe kilitlenmek başka bir şey. Onlar daha sonra konuşulabilecek konular. Yani şu an her muhalefet partisi iktidara karşı birleşmek gibi bir mecburiyet içerisinde kendisini hissetmemeli. Ama dediğim gibi gücü itibariyle devletin bütün imkanlarını kullanan bir iktidara karşı muhalefet partilerinin en azından zaman zaman birbirleriyle dayanışabilecek bir durum içerisinde ya da en azından birbirlerine muhalefet etmemeleri icap eder. Bu yönüyle söylüyorum. Yani Yeni Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında hani muhalefet etmesi gibi bir durum topyekün muhalefete zarar verir. Yoksa dediğim gibi muhalefet içerisinde bir tek renkliliğin doğru olmadığını düşünüyorum. Ama bir de hani evet doğru Yeni Parti'de bugüne kadar belki bir başka siyasi partide olmayacak kadar büyük bir kopuş söz konusu oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nden ama şunu da tespit etmek lazım ki belki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez mevcut görevde olan genel başkan, mevcut görevde olan parti yönetimi, görevde olan meclis yönetiminin muhalefet bayrağı açarak partiden koptuğu bir süreci Türkiye ilk kez yaşıyor. Genelde yani parti için liderliği elinde bulunduran genel merkeze karşı muhalefette olan kesimler partiden kopup giderdi. Diğer bütün örneklere baktığımız zaman daha doğrusu parti içi iktidarı elinde bulunduranların partiyi terk ederek gittikleri herhalde ilk örnektir bu. Belki kısmen Fazilet Partisi'nin kapatılmasından sonraki süreç buna benzetilebilir ama o dönemde de kapanan bir parti vardı. O dönemde de Fazilet Partisi'nin üst düzey yönetiminde bulunan isimler de parti içi muhalefet değil. Belki siyaset yapma tarzı ile ilgili farklılıklar sebebiyle partiden kopmuş adam. Ama onun dışında hemen hemen Türkiye'de parti içi ayrışmaların tamamı kendisini genel merkezden ya da parti içi iktidardan dışlanmış hisseden muhalefetin partiden ayrılıp bir yere gitmesiydi. Dolayısıyla onun için de çok etkili sonuçlar doğurmayabiliyordu. Örneğin Sayın Davutoğlu'nun, Sayın Babacan'ın, işte AS Parti'nin yeniden falan benzeri partilerin kopuş süreçleri veya işte Büyük Birlik Partisi'nden Milli Yol'un yani sayılarını artırabiliriz. Bunların çıkışıyla burayı temelden birbirinden ayıran şey şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde parti içi iktidarı elinde bulunduran kadro partiden ayrıldı.
0: Evet.
1: Öyle olunca
0: Peki.
1: büyük parçanın onlarla beraber ayrılmasından daha doğal bir şey olamaz. Ama bence şöyle bir husus da var Gürkan Bey'in işaret ettiği yerde. Hani dediğim gibi parti içi bir başka partinin iç meselelerini konuşmak çok da belki hoşlaştığım bir durum değil ama bir siyaset okuması adına söyleyeyim. Eğer yeni partiye giden arkadaşlar parti içerisinde kalmaya devam etmiş olsalardı herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mevcut kurultayın mahkeme kararı kesinleşmeden olmayacaktı. Bu mahkeme kararı da muhtemelen parti içindeki arkadaşların elinde olan bir süreç olmadığı için o süreç çok uzatılacağı için o kongrede bir türlü olmayacaktı. Ama şimdi artık bu arkadaşlarımız yeni bir parti kurup partiden ayrıldığı için bir an önce kurultay yapmayla ilgili hususu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dahil olmak üzere ben parti yönetimin de ciddi olarak gündemine almaya başladığını düşünüyorum. Yani evet şimdiye kadar hani bir an önce kurultay yapın çağrılarının manası şuydu. Yani Kemal Bey'in gelmesine ile hiçbir şeyin değişmediği bir tablo ortaya çıkacaktı derhal kurultay. Bu Kemal Bey'in belki kendince gelişini anlamlandıracak şeyi ortadan kaldırmış olacaktı. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yani Necdet Bey kusura bakmasın böyle kendi partilerinin iç meselelerini değerlendirmiş gibi olmuyor ama ben siyaset okuması sonra söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kurultay sürecinin çok da uzun olmayacağını düşünüyorum. Eğer Bu mevcut arkadaş.

0: Arkadaşlar parti içerisinde kalmış olsalar belki bu süreç daha da uzayabilirdi. Ama artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde an itibariyle kalan arkadaşların ve mevcut Cumhuriyet Halk Partisi yönetimin de bir an önce kurultaya gideceğini düşünüyorum. Dolayısıyla ondan sonra süreç biraz daha şekillenmiş
1: Peki
0: olur.
1: mesela Cemil
0: Burada
1: Tugay'ın
0: belki bir...
1: mesela Cemil
0: Buyurun.
1: Tugay'ın AK Parti'ye mi geçeceği yoksa yeni partiye mi geçeceği meselesi artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da yeni partinin kendi iç meselesi olarak değerlendirilebilir mi? Türkiye siyasetini ve bütün Türkiye'nin bütün
0: Şöyle
1: siyasetçilerini
0: değerlendirilemez. Bu
1: etkileyecek
0: seçmen
1: bir tartışma değil
0: iradesiyle
1: mi?
0: tabii ki etkileyecek bir, çünkü bu seçmen iradesiyle ilgili bir şey değil. Yani Sayın Cemil Tugay işte 2000 seçmeni olan bir beldede 10 bin seçmeni olan bir ilçede belediye başkanı değil. Yani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmir'in bütün ilçelerinde Cumhuriyet Halk Partisi adına seçimlere katılan ilçe belediye başkan adaylarının kendisi için ayrıca oy istediği bir büyükşehir adayı. Yani o gün sandığa giden seçmen için Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları iki oy istedi. İlçede bana veriyorsun, büyükşehirde Cemil Tugay'a veriyorsun. Yani dolayısıyla Sayın Cemil Tugay sadece kendi oylarıyla seçilmiş, dediğim gibi yerelde bir belde ya da ilçede etkin olan bir siyasi figür olmanın ötesinde bir de İzmir'in geleneksel bir muhalif kültürü vardır. Yani iktidarlara karşı mesafeli olma durumu. Dolayısıyla bu seçmenin herhalde bu duygularını dikkate alacaktır. Aksi takdirde seçmenin siyaset kurumuna olan güveni zedelenir. Yani bu kadar keskin geçişler, bu kadar hani birbirine yakın partiler arasındaki geçişler normal belki karşılanabilir ama siyaseten seçimlerde tam birbirinin zıttı olarak konumlanmış bir siyasi partiden bir başka siyasi partiye geçiş sadece o belediye başkanının değil, belki siyaset kurumuna duyulan güveni de zedeleyecek çok önemli bir husus. Beklersiniz, döneminizi tamamlarsınız ya da hiç olmazsa bağımsız kalırsınız. Yani olabilir insanlık hali. Herkes siyaseten kendi partisiyle ayrı da düşebilir. Ama asıl olan bu kadar, yani seçmen tercihlerinin zıt iki kutba dönüştüğü İzmir gibi yerlerde en azından seçmen iradesine saygının bir gereği olarak ilgili belediye başkanının bence dönem sonuna kadar hiç olmazsa bağımsız kalması seçmenin iradesine bir saygı olur. Ama olmadığı durumda belki Adalet ve Kalkınma Partisi 2002'den itibaren seçimle alamadığı bir yeri seçilen belediye başkanının siyasi operasyonuyla almış olacak. Bu AK Parti'ye de yakışmaz ve AK Parti'ye de bir şey kazandırmaz. Çünkü AK Parti'nin elinde yeterince belediye var. Ve bu onun kişisel oyları ya da seçmenin evet sen buraya geçebilirsin şeklinde tasdik edebileceği bir geçiş olmaz diye düşünüyorum. Bu topyekün siyaset kurumunun
1: Peki,
0: kirlenmesi veya siyaset kurumuna olan güveni zedeleyecek
1: Necdet
0: bir
1: Bey
0: şey
1: ne
0: diye
1: der?
0: düşünüyorum. Çok
1: Yani
0: kısa bir not.
1: buyurun o kısa notunuzu da alayım. Ama Necdet Bey'in de
0: Şöyle yani bu odak olmayla ilgili siyasi partilerin kapatılması, Turgay Bey'in işaret ettiği hazine yardımı ile ilgili alternatif husus 1995 anayasa değişikliğiyle yürürlüğe girdi. Adalet ve Kalkınma Partisi evet 2010'da parti kapatmayı zorlaştıran bir değişiklik yapmak istedi ama o dönem paketin içerisindeki diğer maddelerle ilgili DEM Parti, o dönemki HDP bunu bir havuç olarak değerlendirdi ve destek vermediği için o pakete girmedi. Dolayısıyla parti kapatmayı zorlaştıran 2010 değişikliği anayasa referandumuna gitmedi. O değişiklik yapılamadı. Biz prensip olarak şahısların işlemiş olduğu suçlardan dolayı partilerin tüzel kişiliklerin cezalandırılmasının doğru olmadığını, zaten rüşvet ve yolsuzluğun odağı olmuş bir partinin seçmenin sandıkta cezalandırdığını düşünüyoruz ve inanıyoruz. Bu işte bizim milli görüş geleneklerindeki gibi anayasaya aykırı eylemlerin odağı olma, yani laiklik tanımları ile ilgili siyasal kararların ya da DEM geleneğinden gelen partilerin işte devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı faaliyetlerin odağı olma gibi zaten ona oy veren seçmenlerin bu ithamı doğru kabul etmediği hususlar gibi algılanmaz. Bir parti rüşvet ve yolsuzluğun odağı haline gelmişse zaten seçmen onu sandıkta yeterince cezalandırır. Bununla ilgili bir tüzel kişiliği cezalandırmaya dönük bir şeye ihtiyaç olmadığını düşünüyorum.
1: Peki, Cemil Tugay konusunda Necdet Bey, mutlaka ki iletişimler de vardır. Siz medyadan, basından takip etmiyorsunuzdur sadece. Perde arkasında birçok mekanizmayla da süreci takip ediyorsunuzdur. Bir, AK Parti'ye geçmesi söz konusu mu? İki, burada paylaştığımız gibi veya kamuoyunun bir kısmının algıladığı gibi hakikaten mesela yeni parti grup başkan vekiliyle Cemil Tugay arasında böyle bir diyalog mu oldu? O anlamıyla Cemil Tugay parti değiştirecekse

0: Parti, Yeni Parti bu konuda sizin görüşünüz nedir?
1: Evet. Ya Cemil Tugay AK Parti'ye geçmemeli. Çok net. Ama Türkiye şöyle bir süreç yaşıyor. Türkiye belki de kendi siyasal tarihinde en kırılgan dönemlerinden birisi geçiyor. Siyasi sürece müdahalenin de bunda payı var ama ya şimdi Cemil Tugay da AK Parti'ye geçmemeli. Özlem Çerçeoğlu da geçmemeliydi. Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal da geçmemeliydi. 17 civarında Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı AKP'ye geçmiş. Bu şunu gösteriyor ya. Bir, siyasal çürümeyi gösteriyor. İki, düşüncenin, fikrin, ideolojik, politik durumun, duruşun ne kadar önemsizleştirildiğini gösteriyor. Reddedilmesi gereken birinci şey bu. Çünkü belediye başkanlarının ortak özelliği şu. Belediye başkanları bugüne kadar esas itibariyle ağırlığını CHP seçmeninin oluşturduğu muhalif seçmenin oylarıyla buralara seçildiler. Belki küçük yerel yerde birkaç bin kişilik belediyelerde kurgu kişilerin ağırlığı üzerine kurulabilir ama büyük şehirlerde, İzmir'de, Aydın'da, Afyon'da, benzeri yerlerde ya da İstanbul'un çeşitli ilçelerinde, metropol ilçelerinde sonuçta belediye başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar izlediği ittifak politikaları sonucunda seçilmiş belediye başkanlarıdır. İttifak içinde yer alanlar kimisi İstanbul İttifakı'dır ki İmamoğlu ile ilgili çok net bir biçimde ifade edilmiş bir şeydir. İstanbul İttifakı kimi yerlerde kent uzlaşısıdır, kimi yerlerde Türkiye İttifakı olarak şekillenmiştir, kimi yerlerde Kuvayi Milliye İttifakı olarak şekillenmiştir. Bu nedenle bunun hoş görülebilir bir yanı yoktur. Yani eğer siz bir siyasi duruş sergileyecekseniz parti hangisi olursa olsun kendi seçmeninize saygı duymanız gerekiyor. Ben Cemil Tugay'ın yani duyumlar ötesinde bir takım görüşmelerde ben CHP'de kalması gerektiğini ya da CHP'ye yeniden dönmesi gerektiğini düşünen birisiyim ki böyle olmalıdır. Yani bu son derece doğal ve olağan bir iş. Ya öbür türlü hiçbir kriter yok, hiçbir değer yok. Ya bugün bu ülkede idealist olmak, bazı fikirlerin ideallerini öne çıkarmak bile garipsenmeye başladı. Bunun reddedilmesi lazım. Ya böylesine geçişlerin yalnızca CHP'ye ya da yeni parti vurgusu yaptığınız için yeni partiye zararı olmaz. Bu tür geçişler Türk siyasetine zararı olur. AKP'ye de zararı olur. Geçilen partiye de zararı olur. Değerler tümüyle ortadan kalkıyor. Bu nedenle Cemil Tugay da demin isimlerini saydığım belediye başkanlarının da geçişleri son derece yanlıştır. Doğru değildir. Gerekçesi ne olursa olsun ister operasyonlardan kurtulma ister haklarında açılabilecek sözleşmeleri soruşturmaları engelleme olsun. Bu siyasi olarak açıklanabilecek bir şey değildir. Arkasında durulabilecek gerekçeler değildir. Bu kendi seçmenine, seçmen iradesine, Türkiye'deki mevcut sisteme yönelik çok ciddi bana göre dezavantajlı bir noktadır ve bu siyasal sistemi çürütüyor. Bu seçmenin sandığa olan güvenini ortadan kaldırıyor. Bu seçmenin ya seçime girme eğilimini bile olumsuz etkileyebilecek gelişmelerden bir tanedir. Bu nedenle de benim açımdan çok net. Bunların hiçbirisi hoş görülemez ve yapılması gereken bellidir. Kim seni seçtiyse o iradeye sahip çıkabilmen gerekiyor.
0: Peki şu konuda ne diyorsunuz?
1: Geçişlerin hiçbir tanesinde ya Eren Bey geçeceğim diğer konuya da geçeceğim. Eren Bey geçişlerin hiçbir tanesinde ben parti geçişleri dahil olmak üzere bir öz eleştiri görmedim. Ya öz eleştirinin olmadığı bir Türkiye'yi konuşuyoruz biz. Kimse öz eleştiri yapmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi açısından da Cumhuriyet Halk Partisi bu yaşanan süreçle ilgili bir öz eleştiri yapmalı mı? Evet yapmalı. Süreç doğru yönetilseydi bugünkü bu tablo olmazdı. Ben şu
0: tam
1: anda
0: onu, tam onu
1: Cumhuriyet
0: soracaktım.
1: Halk Partisi Genel Başkanı
0: yani mutabakatla İstanbul'daki konuklarımızın tamamı Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük gövdesi yeni partiye geçti. Tespiti yaptılar. Tamam. Hatta hani Önder Savun sembolikliği de dahil olmak üzere
1: söyleyeceğim.
0: Bu kısım önemli. Tam oraya geçiş yaptınız aslında siz de. O anlamıyla Cumhuriyet Halk Partisi tarihin en büyük kırılmasını yaşıyor dedi Gürkan Zengin. Hakeza
1: doğru,
0: diğer konuklarımız da
2: siyasi tarihinde böyle bir örnek
0: siyasi tarihte
2: yani.
0: Böyle bir örnek
2: kavram
0: yok
2: diye. Var yani ana gövdeden bakın, kopuk yani, kurulan
0: en son şöyle oldu yani Cumhuriyet Halk Partisi sadece tabela mı kaldı şimdi, diyecek kadar bir vurgu oldu. Buna
1: Eren
0: dair
1: Bey,
0: mutlaka ki cevabımız
1: Cumhuriyet
0: vardır.
1: Halk Partisi sadece önemli doğru kamuoyunda bu tartışılıyor. Konukların değerlendirmeleri doğru. Gürkan Bey başlattı diğer konuklarımız da
3: gemi
1: katıldı.
3: Büyüktü,
1: Türkiye siyasal tarihinde ilk kez böylesine.
0: Bir daha söyleyin.
3: Yani
1: Türkiye
3: Kemal Bey
1: tarihinde,
3: ne diyordu? Gemiyi güvenli limana yanaştıracağım. Gemi büyüktü. Kruz gemisiydi.
1: Şimdi,
3: Şimdi Motoyot'a döndü.
1: Birkaç

0: dakika müsaade edebilirseniz.
1: Buyurun buyurun buyurun. Buyurun. Ama tabii müsaade mi? Araya da girebilsinler, soruları olabilir. Buyurun.
0: Tabii tabii size. Yani yok, ben duyamadım o yüzden. Belki arkadaşlar sesi biraz yükseltebilirler.
1: Gökhan Bey dedi ki bir daha tekrarlasın. Kendi sesinden duyun. Buyurun Gökhan Bey.
2: Şimdi Kemal Bey'in, Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gemiyi güvenli limana yanaştırmak. Gemi büyüktü. İkinci kaptan vardı, üçüncü kaptan vardı. Kruz gemisiydi. Şimdi motor yata döndü. Yani ufak bir yata döndü. Yani buyurun. Tek kaptanla nereye dümen kırılacak, bunu merak ediyorum.
1: Buyurun.
0: Ben tabii yani ben Gökhan Bey'e bu noktada katılmıyorum. Şu doğru. Bunun gizlenecek, saklanacak bir şeyi yok. Toplumsal ve siyasal süreç şu anki mevcut CHP'nin aleyhine bir süreç. Bu anlamıyla da CHP'den kopuş çok zayıf bir kopuş değil, güçlü bir kopuş. Milletvekillerinde bunu görüyoruz, kısmen belediye başkanlarında görüyoruz, üyelerin bir bölümünde görüyoruz. Ya bunu böyle gizlemek, saklamak, hayır böyle değildir diye bir tartışma yürütmek doğru değil. Ancak bu henüz daha işin şekillenmediği bir dönemde. Şu anda siyasal konjonktür tümüyle mevcut CHP'nin aleyhine dönmüş durumda. Niye döndü? İki nedenden döndü. Bir tanesi mutlak mutlan siyasi bir karardı. Mutlak mutlan süreci, oraya gelen süreçle sonrası süreçle doğru yönetilemedi. Bunun ortaya çıkardığı ciddi sorunları biz dün de yaşadık. Ve bu yalnızca Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da Sayın Özgür Özel'in teki sorumlu değil. Her iki tarafta süreci doğru yönetemediği için buraya geldi. Böylesine bir süreç ortaya çıktı. Ve bununla ilgili mutlaka yeni bir hamle yapmak gerekiyor. Turgay Bey de bir biçimde ifade etti sürecin doğru yönetilemediğini. Doğru yönetilseydi zaten CHP parçalanmazdı. Doğru yönetilseydi CHP'de ideolojik, politik hiçbir fark yokken bir ayrışma yaşanmazdı. Yani mesela Önder Saf önemli bir isim mi Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Tereddütsüz önemli bir isim. Bir de 2000'lerle hatta 1900'lerin ortasından 2000'lerin başına kadar CHP'yi dizayn eden CHP'deki en önemli aktörlerden bir tanesi. Şimdi mesela Sayın Saf diyor ki kurucu felsefeden Atatürk ilke ve devrimlerinden uzaklaşıldı. Külliyen yani yalan demeyeceğim ama doğru değil. Yani ortada böyle bir gerçeklik yok. Bazen gerçekten siz kendi söylediğinize bir süre sonra inanıyorsunuz. Bakın iddialı bir şey söyleyeyim. Diğer tartışmalardan bağımsız olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel çizgisinde bir sorun yok. Kurulan yeni partinin söyleminde CHP'nin bugüne kadar söylediklerinden ne fark var?
3: Değişen hiçbir şey yok. Yeni hiçbir şey
0: tam
3: yok.
0: Tam tersine. Yani yenilik de yok. İsimlerde de yenilik yok. Bakın isimler aynı isimler
3: eski
0: orada.
3: Isim
0: daha önce de telaffuz ettim ben. Bu evet, yani bu aynı isimler. Dün Kılıçdaroğlu'nun yanındaydı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması için çalışan isimlerdi. Bütün kararlarda bu isimler vardı.
3: Parlamento
0: İsimleri
3: zaten
0: tek tek saymak istemem öyle. Ama sayın derseniz bunları da sayarım. Şimdi mesela Önder Sabi gibi önemli bir siyasi aktör diyor ki Cumhuriyet ve devrim, Cumhuriyet değerlerinden ve devrimden uzaklaşıldı. Bir tane örnek veremez. Demin yani Uğur Dündar ve Gürsel Tekin'i bağladığınız için eğer Sayın Sav dinliyorsa programı ben programa bağlanırım. Bir tane örnek vermesini isterim. Hangi cumhuriyet değerlerinden kopulmuştur? Hangi devrimlerden kopulmuştur? Hangi kurucu kavramlardan uzaklaşılmıştır? Bunlar doğru işler değil. Açsın baksın Sayın Önder Sav CHP'nin şu anki söylemlerine ki CHP'nin söylemleri yazılı belgeleri orta yerde. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bunları reddetti mi? Hayır reddetmedi. Orta yerde 2015 seçim bildirgesi var. Orta yerde 2018 seçim bildirgesi var. İkinci yüzyıla çağrı beyannamesi var. 2025 programı var. Açsın baksın Sayın Sav. CHP'nin yeni partinin açıkladığı programa baksın. Bana bir tane fark göstersin. Desin ki şöyle bir siyasal kopuş var. Yani bu algı yönetiminden vazgeçmek lazım. Algı yönetimi CHP'ye yönelik, CHP'nin kurumsal kimliğine yönelik de çok ciddi yanlış bir tartışmayı tetikliyor. Ben şunu çok net söylerim. Bu programda söylediğim bir şey de değil. Ya süreci doğru yönetemiyorsanız süreç bir süre sonra sizin aleyhinize döner. Mesela bizim o noktada daha doğru tespitler ve doğru hamleler yapmamız gerekiyor. Henüz daha yani bu toplumsal baskı ve toplumsal psikolojiyi aşılamadı. Ya düşünsenize dün yan yana yürüyen insanlar bugün neredeyse düşmanlaştı, düşmanlaştırıldı. Öfkeler bir biçimde Kılıçdaroğlu'na yönetildi. Böyle bir objektif var. Şimdi CHP seçmeninin hangisine giderseniz gidin. Yeni kurulan parti açısından da aslında temel kurallarda ve seçmen davranışında farklı bir şey yok.

0: Yani daha önce telaffuz ettim. Güven Park'ta hak, hukuk, adalet sloganı atanla CHP genel merkezi önünde hak, hukuk, adalet sloganı atanlar arasında nicel bir fark yok. Bu şimdi böyle bir gerçeklikte siz seçmeni karşı karşıya getirdiğinizde bu geçici bir kazanım olabilir. Yani öfkeler ve tepkiler üzerinde siz yürüyemezsiniz. Siyasi perspektifiniz iktidara yönelik olmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi gibi partilerde doğru iç tartışmalarda tartışma hep parti içi iktidara yöneliyor. Oysa tersi bir iş olması lazım. Esas itibariyle iktidar dediğimizde bizim algılamamız gereken parlamento çoğunluğudur, hükümettir, iktidarın bizzat kendisidir. Biz bunu becerebilir miyiz? Evet, ben bunun becerilebileceğini düşünüyorum. Bakın önümüzdeki günlerde ne olacak onu söyleyeyim. Evet, bir şey var yani, kamuoyunda olumsuz bir algı var mı? Var. Şu programda da onları ben birebir görüyorum. Mesela ben kendi adıma çok net şunu söyleyeyim. Ben mesela atanmış bir isim değilim. MYK düzeyinde atandığımı söyleyebilirsiniz. Ama şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetimde olanların tümü seçilmiştir. Bir önceki kongrede. Tıpkı Sayın Özgür Özel'le hareket eden ve istifa eden parti meclis üyeleri gibi. Hepsi gitmiştir. Hepsi gitmiştir. İcra dairesinden belgelerini almışlardır. Parti meclis üyelik belgelerini almışlardır. Burada bir atanma yok. Bu Sayın Kılıçdaroğlu için de geçerli. Sorun şu. Evet, burada bir atanma yok. Ortadaki bir karara yönelik süreç iyi yönetilebilirdi. Mesela ben parçalanmadan bu süreci yönetilebileceğini düşünüyorum. Şimdi demin başlıklar attınız. CHP'de kimse kalmadı mı diye.
1: Yurtuba Hanım'ın bir sorusu da olacak. Onu da alalım.
2: Tespitlerimiz hemen ilerlesin. Hemen aynı. Biz de en başından beri meseleyi özellikle iki tarafında hani tek topyekün birine hedef almak yerine bu meselenin en başından itibaren sonuçta insanlar iletişilerek yani konuşarak müzakere ederek ne kadar farklı olsa da yani dünyadaki bütün uç savaşan ülkeler bile bir tek masada müzakere edebiliyor. En başından beri aslında biz bunu önerdik. Hep bunu da söyledik her iki lidere. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu buttan kararını bir siyasi öcalma ya da bir rövanşa çevirip bu meseleyi uzatmak yerine ki tedbiren bir karar bu. Sayın Özgür Özel'in de sokağa ve kitlelere yine hareketlendirmek ve yine bir mağduriyet siyaset üretmek yerine el birliğiyle bir ortak müzakere, kişisel geçmiş yaralarını ya da işte mağduriyetlerini bırakıp tek çatı altında, tek hedeflerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin sürdürülebilir kurumsallığını öncelemelerini arzu ettik. Ben şunu merak ediyorum Necdet Bey, siz bunu Sayın Kılıçdaroğlu'na ya da işte Özgür Özel'e söyleme fırsatınız oldu mu ya da bununla ilgili bir müzakere masası girişimleri oldu mu ya da buna mesela Önder Sav çok önemli bir isim. Yani az önce söylüyorsunuz ya katılıyorum. Önder Sav Cumhuriyet Halk Partisi'nin maalesef şimdiye kadar gelen süreçte adının hiç karışılmadığı ya da işte içinin geçmediği bazı iddialarla güne geldiği zaman hiçbir zaman açıklama yapmadı. Bugün işte bu meseleyle işte gerekçesiyle beraber ki önemli bir kurumsal hafızadır Cumhuriyet Halk Partisi için istifa ediyor. Yani bu isimler bu müzakerenin içinde olmak istediler mi?
0: Nur Hanım, birincisi ben bu müzakere için kendi adıma da hamleler yaptım. Birçok kişi de bu konuda hamleler yaptı. Yani biz bu noktada bir ortak eğilimi şekillendirmek için gerçekten birçok tarafla görüştük. Yani ben çünkü bugün de bakın, bugün dahil ona inanıyorum. CHP ile kurulan yeni parti arasında ideolojik, politik, fikri hiçbir ayrılık yok. İsim sonradan gelebilir belki bazı şeylerde ama şu anda yani Sayın Önder Sav'a o yüzden çağrı yaptım. Buyursun Sayın Önder Sav desin ki
2: önemli
0: bakın şu
2: bir
0: fikri
2: çağrı bence
0: ayrılıklar
2: de.
0: var. Şu politik fark yani politik farklar var desin.
3: Necdet
0: Biz
3: Bey bir
0: de
3: şey
0: bunu
3: söyleyeceğim.
0: bu ekranlarda hep beraber dinleyeceğiz.
1: Gökhan Bey'in de bir sorusu olacak. Onu da alacağım.
3: Buyurun. Şimdi ideolojik bir fark yok. Yeni partinin de sizin söylemlerinizden başka bir şey söylediğini duymuyoruz. Ben geçen programda aynen bunu sordum. Yeni ne var dedim. Sadece yeni isim.
2: İsim de eski. Eski bir siyasi parti.
3: Ya yeni yoldan hadi alıntı. Bülent Bey de oradayken o da hatırlattı. Bir daha hatırlatalım. Şunu merak ediyorum. İdeolojik fark yok diyorsunuz. Müzakere edilseydi diyorsunuz ama onca il başkanını, il yönetimini, ilçe yönetimini neden feshettiniz? Ne oldu? Yani aynı şeyi savunmadılar mı?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim bakın. O süreçte bir geride kaldı. Şimdi parti yarıldı ama Gökhan Bey çok net şunu ifade edeyim. Ya iş şöyle bir noktaya geldi. CHP gibi kendisini solda, sosyal demokraside, demokraside, demokratlıkta ifade eden, hatta biraz daha genişleten, Sayın Özel de geçen Sayın Kılıçdaroğlu'nun cümlelerini tekrar etti. Sosyalist demokratlar, muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, aslan sosyal

0: demokratlar kavramını kullandı. Şimdi bunu kullanan parti şöyle bir noktaya evrildi. Bazı illerde, ilçelerde Kılıçdaroğlu'nun üzerine çarpı işareti atıldığını gördük. Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili, yani o anlamıyla da siyasi eleştiriden bağımsız bir takım kavramların kullanıldığını gördük. Ya şimdi bir parti hukuku vardır, bir parti işleyişi vardır. Siz eleştirebilirsiniz. O yüzden demin Sayın Uğur Dündar'a siyasi eleştirisini saygıyla karşıladım. Yapabilirsiniz. Ama kardeşim, sonuçta çarpı işaretinin bu coğrafyadaki anlamı bellidir. Siz çarpı işareti attığınızda o hukuksal zeminde bulunamazsınız. Nefret söylemini geliştirdiğinizde o hukuksal zeminde bulunamazsınız. Birincisi bu. İkincisi bu biraz da teşvik edildi. Biraz teşvik edildi. Yani meydanlarda bağırtılan sloganlar çok tesadüfi sloganlar değildir. Kitle psikolojisi bu noktada AKP'ye yönelik, Erdoğan'a yönelik öfkeler de bir biçimde doğrudan Kılıçdaroğlu'na yöneltilerek başka bir şey yapılmaya çalışıldı. Bu süreçten çıkmak kolay olmadı gerçekten bu anlamıyla ve kaçınılmaz bir biçimde bir takım il örgütleri, ki sayısı az değil, 39 il örgütü görevden alındı. Ana gerekçelerden bir tanesi buydu gerçekten. Ve bu sürecin diğer bir parçası şuydu. Şundan emin olun, demin aslında Bülent Bey cümle içinde söyledi ama eminim bizi izleyenler de sizler de kerelerce duymuşsunuzdur. Aslında bu tedbir kararından dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir olağanüstü kurultayı yapma şansı yoktu. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu da biliyordu, Sayın Özel de biliyordu. Ama siz siyasette gerilimden beslenmeye başladığınız andan itibaren bunu kullanırsınız. Yani mevcut hukuk bunu söylüyor. Bunu reddetmek bir şey ifade etmiyor. Ben de demin bakın başından itibaren mutlak butlanla da ilgili siyasi bir değerlendirme yaptım. Belediye operasyonlarla da ilgili bir siyasi değerlendirme yaptım ama ortadaki sonuca ortak bir çözüm üretmeniz gerekiyordu. Bu çözüm aslında diyalog heyetleri arasındaki diyalog heyetleri oluştu. Hukukçular arasında da çeşitli görüşmeler yapıldı. Başarılamadı. Bu başarılamama ben kendi adıma net söyleyeyim. Bunda ben dahil payı olan, yani bu sürecin önünde olan tüm insanların payı vardır. Ama payı düşüktür, yüksektir. Bu başka bir tartışma.
1: Çünkü Necdet Bey şimdi siyaset, bir şey söyleyeyim. Olan oldu. Parti ayrıştı. Seçime gidiyoruz.
0: Evet.
1: Bu işin CHP içindeki kesim olarak soruyorum. Nasıl toparlayacaksınız? Ve seçime Kemal Bey'le mi gideceksiniz? Kemal Kılıçdaroğlu'yla mı gideceksiniz genel seçimde? Evet. Mesele bu.
0: Bu önemli bir soru. Bakın iki önemli tartışma vardı. Bu tartışmalardan biri devre dışı kaldı. Kurultay, olağanüstü kurultay yapılabilir mi? Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde ki bu Merkez Yürütme Kurulu kararıydı. Eylül'den itibaren olağan kurultay süreci başlatacağız diye açıklama yaptı ve süre de verdi. 4-5 ayda bu işi bitiririz.
1: Peki.
0: Bu henüz daha Özgür Beyler ayrılmadan. Bir, bu sürecin ben doğru yönetildiğinde demin saydığınız isimler var. Mesela değerli isimler onlar. Profesör Hurşit Güneş gibi, Oğuz Kağan Salıcı gibi. Efendim işte diğer birçok ismi burada saymak mümkün. Mesela dün kamuoyuna CHP'den istifa ediyorum diye 264 milletvekilinin açıklaması vardı. Bugün ya da yarın kamuoyunda başka bir şey göreceğiz. 300'e yakın Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili de CHP'de kalıyoruz. Çünkü biz CHP'nin kurumsal yapısına, CHP'nin kurucu iradeyi temsil, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmasına sahip çıkıyoruz diye bir açıklama yapacaklar. İçlerinde Necati Yılmaz var, Ali Özgündüz var, Ali Şeker var. Gaye Usluyar var. Yani kamuoyunda bu isimleri yarın göreceğiz. Sorun isimleri yarıştırma sorunu değil. Sorun burada seçime giderken, yani Gürkan Bey'in söylediği önemli bir soru. Diğer soru Kemal Bey devam edecek mi sorusu. Bu önemli bir soru.
1: Bunu belirleyici
0: CHP
1: soru.
0: CHP halen demokratik
1: bir önemli değil. Belirleyici soru.
0: Belirleyici sorulardan
1: Kemal Bey'in
0: bir tanesi
1: başında bulunduğu bir genel genel merkezde seçime gitmeyi göze alabilecek misiniz mesela?
0: Şimdi şu anda
2: bir
0: Kemal Bey normal
2: mı?
0: Ben
2: müsaadenizle.
0: Bu yapıyla benim beklentim
2: yani, Kemal Kılıçdaroğlu bir önceki seçimi kaybetti. Gördüğüm... Yeniden ben seçime gireceğim diye ısrar eder mi bilmiyorum. Israr ettiği takdirde kimden destek alacak? Altılı Masa gerçeği
0: Gürkan
2: karşınıza
0: Bey,
2: duruyor.
0: Gürkan Bey,
2: Altılı
0: Kemal
2: Masa
0: Bey, Kemal Bey'in
2: patır patır böyle... dökülürken çok özür dilerim Necdet Bey. Mesela siz
0: Tabii dinliyorum.
2: Özgür ben. Özel, hani Mansur Yavaş'tan da söz ediliyor ama Mansur Yavaş'ın CHP'den ya da yeni partiden gelecek teklife ve bu konudaki ciddiyete bakacağını hep öngörüyorum ben. Yani siyasi kariyerini buna göre belirleyecek, net bir şey olduğunda harekete geçecek diye bakıyorum. Velev ki Özgür Özel, hani az evvel söylediniz, ideolojik olarak ortada bir şey yok, söylem farkı yok. Yani yeni partinin, onun başında da Özgür

0: Özgür Özel var ve anketlerde de daha önde gidiyor. Desteklemez misiniz?
1: Buyurun.
2: Şimdi söylediğiniz, bakın söylediğiniz önemli ve doğru. Gürkan Bey'in sorusuyla bütünleştirerek söyleyeyim. Şu anki kamuoyu yoklamalarında doğru, yani Özgür Bey'in olası bir seçimde, bu pazar seçim olsa sorusuna yeni partinin önde olduğunu görüyoruz. Bu henüz daha, bakın orta yerde seçim yok. Yani en iyi olasılık seçimin Kasım 2027'de yapılacağını gösteriyor. Ya da Nisan 2028'de yapılacağını gösteriyor. Bizim yapacağımız şeyleri söyleyeyim. Bir, Eylül'le birlikte kurultay sürecini başlatıyoruz. Temmuz'un sonuna geldik. Bir aylık bir süre var. Bu sürede ne yapacağız? Bu sürede söyleyeyim. 81 il başkanı önümüzdeki günlerde kameraların karşısına geçecek. İstanbul'dan Hakkari'ye, Kars'tan İzmir'e kadar 81 il başkanı kameraların karşısına geçecek ve biz önümüzdeki günlerde bir siyasi yol haritası yayınlayacağız. Bu siyasi yol haritası kuşkusuz gelişen koşullara, özellikle bölgedeki gelişmelere de vurgu yapacak ama esas itibariyle 2000 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy birliğiyle yayınladığı ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinin yeni bir şeyi olacak, manifesto olacak ve Türkiye'nin temel sorunlarına değinen, bizim bir biçimde siyasi söylemlerimizi ifade eden bir şey olacak. Üçüncüsü, biz dikkatli bir dil kullanmaya çalışıyoruz, buna devam ediyoruz. Niye? Demin söylendi. Bakın, Türkiye'de mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kaçınılmaz bir biçimde 50 artı 1'i zorunlu kılıyor. 50 artı 1'in olduğu yerde biz, işte Cumhurbaşkanlığı için Mansur Bey'in, Sayın Mansur Yavaş'ın ismi sıklıkla geçiyor. Bizim ekipte de Mansur Yavaş'a ben bugüne kadar bir tek itiraz görmedim. Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Yarın olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde örnek vermesi olması açısından söylüyorum. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olduğunda sizin siyasi parti tercihiniz ne olursa olsun, eğer 50 artı bile alamazsanız, biz bunu 2023'te yaşadık, 2018'de yaşadık, 2014'te yaşadık. Siz 50 artı bile alamadığınız sürece bu seçimi kazanamazsınız. Bu ne anlama geliyor? CHP ile yeni parti seçmeninin de sandıkta aynı oyu kullanacağı anlamına geliyor. Bu kaçınılmazdır. Siz seçmeni düşmanlaştırırsanız, kendi seçmeninizi düşmanlaştırırsanız, birbirine rakip olarak gösterirseniz, en büyük tehlike şudur: sandığa gitmeme tehlikesidir. Bu kime yarar? Bu iktidara yarar. Bu kime yarar? İktidar blokunun o günkü Cumhurbaşkanlığı adaylığına yarar. Bu nedenle biz bugün, dün de bugün de şu ısrardayız. Bizim şimdi bakın yine ekrana taşıdınız, Hurşit Güneş'i ve Oğuz Kansalıcı, eleştirileri var mı? Var. Bakın CHP halen böyle bir parti. Eleştirileri var mı? Var. Ama bir şey söylüyorlar. Tıpkı benim de söylediğim gibi, asıl olan CHP'de kalıp mücadele etmektir. CHP büyük bir parti, kurumsal bir parti, kuşkusuz.
1: Peki.
2: CHP 1920 koşullarına göre şekillenecek bir parti değildir bugün itibariyle. Kendisini yeni söylemlerle buluşturmalıdır. Ama temel şey, kurultay sürecinde göreceğiz. Olması gereken şudur: Cumhuriyet Halk Partisi siyaset yenileniyor. Türkiye'de yenilenmiyor aslında, bölgede yeniliyor. Her yerde yeni bir dünyadan bahsediliyor, yeni bir siyasetten bahsediliyor. Yeni siyaset kaçınılmaz bir biçimde yeni yüzleri, yeni bir nesli de kaçınılmaz kılıyor.
1: Tam bu yeni siyasetle ilgili bir soruyla döneceğim.
2: Tamam. Buyurun. Ben burada şöyle, kardeşim kalıcı olarak geldim diye bir yaklaşım yok.
1: Peki. Şimdi şöyle, arkadaşlarımdan önce 9 nolu grafiği rica ediyorum. Kalan süremiz yaklaşık 17-18 dakika. Şimdi Gelecek Partisi kendini feshetti. Türkiye'de köklü bir zihniyet ve sistem değişmeye ihtiyaç var. Mevcut siyasi düzen kutuplaşmayı, liyakatsizliği ve otoriterleşmeyi arttırıyor. Bu yüzden Gelecek Partisi mevcut parti siyasetinden çekilme kararı aldığını açıklıyorum, dedi Ahmet Davutoğlu. Bu karar bir teslimiyet ya da siyaseti bırakma değil, kirlenmiş siyasi anlayışa karşı ahlaki bir mesafe koyma ve yeni bir başlangıç çağrısı, dedi. Şimdi bir de arkadaşlar, altılı masanın o akıllarda kalan fotoğraflarından, görsellerinden birini getirirlerse, hazırda ellerinde mutlaka ki vardır. Bir altılı masayı bir görelim, hatırlayalım arkadaşlar. Evet, geliyor, geldi. Şimdi bu masada Sayın Karamollaoğlu yok. Siyaseti bıraktı. Sayın Akşener yok. Siyaseti bıraktı. Artık Sayın Davutoğlu da yok diyebilir miyiz? Diyebiliriz sanırım bu açıklamadan sonra. Kemal Bey var ama bir kılıç, yani şeyden sonra, bir kongreden, kurultaydan sonra bırakır mı, devreder mi sorusunu daha

0: Gürkan Zengin yeni sordu. Sayın Babacan'la Gültekin Uysal kaldılar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ne olacak? Yeni parti o adayı mı çıkartır? Mansur Yavaş'la böyle mi olur? Tartışmaları sürerken Cumhur İttifakı diyeyim, ekstra hiçbir performans sergilemeden sadece 2023 yılında seçim kazanmış olmanın bakiyesiyle hiçbir şey yapmadan aslında şu karşısında bir önceki seçimdeki ittifakın dağıldığını görüyor ve izliyor. Ne diyorsun Turgay Yerlikaya? Bu muhalefetin dağılma fotoğrafı mıdır? Yoksa bir önceki dönemde başarısız olmuş bir projenin yerine önümüzdeki seçime daha güçlü çıkacak yeni bir muhalefet dizaynının öncesi midir? Bu bir dağılma mıdır? Yoksa çok daha güçlü bir modelin geleceğinin işareti midir? Ne dersin?
1: Ya bu bir projeksiyondu. Yani Cumhur İttifakı karşısında ona muhalefet eden bütün iktidar, bütün muhalefeti, bütün aktörleri konsolide etme ve bir masa etrafında toparlama. Bu strateji açısından bence yani kritik ve öngörülebilirlik açısından başarılı bir hamleydi. Ama karşılarında yani Cumhur İttifakı, özellikle AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın varlığı, o hakim parti geleneği, kesintisiz iktidar olma pozisyonu, ki 2023-14 Mayıs seçimleri öncesindeki ekonomi meselesinin seçmen davranışındaki belirleyiciliğini bu ekranda çok konuştuk. Ama ben o dönemde de yine aynı argümanı savunuyordum. Mutlak belirleyici değil çünkü yani Erdoğan iktidarı, AK Parti iktidarı sadece 2020 ve sonrasındaki ekonomik kırılganlıklarla ya da siyasi bir takım eleştirilerle mukayyet değil. 2002'den bu yana yaptıklarıyla değerlendirilir. Dolayısıyla o performans daha geniş bir evrende, daha geniş bir düzlemde değerlendirildiği için altılı masa kendi içerisinde çok başarılı bir oy oranı almasına rağmen iktidara alternatif olamadı. Dolayısıyla o masadan arda kalanların siyaseten yaptıkları, siyaseten temsil ettikleri yer itibariyle ya da kapladıkları yer itibariyle Türkiye siyasetinde ne anlama geldikleri, ne tür karşılıklılıkları oldukları üzerine çok tartışma yapıldı. Hatta bu masa içerisindeki bazı siyasi partilerin Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden meclise giriyor olmaları, sonra farklı bir pozisyonla, farklı bir yapıyla kendi partileri ve Yeni Yol'la siyasete devam etmeleri eleştirilmişti. Hatta o listelerde çok ciddi bir yekün oluşturmaları Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde tartışılan bir konuydu.
0: Ama bunlar geride kaldı.
1: Geride kaldı.
0: İncelliğini korumuyor.
1: Tabii yani Karamollaoğlu'nun gidişi, Sayın Davutoğlu'nun siyasetten ayrılıyor olması, onların ki bunu daha geniş belki Davutoğlu'nu gelecek ve Deva ile birlikte düşündüğümüzde, onlar AK Parti'den ayrılırken iddiaları AK Parti'nin iktidarına karşı bir eleştiri ve alternatif olabilme iddiasıydı. Bu iddiaların da seçmen düzeyinde karşılık bulmadığını gördük. Yani hem muhafazakarlık üzerinden AK Parti'den çıkanlar hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlediği muhalefet o dönem konsolide olabildi. Bu büyük başarıydı konsolide olma anlamında. Ama sonraki süreçte bu muhalefeti bir araya getirebilecek bir aksiyon yeni parti tarafından ya da diğer muhalif partiler tarafından üretilebilir mi? Bu çok zor. Niye çok zor? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin butlan süreci, işte bu yerel yönetimlerle ilgili yolsuzluk operasyonları meselesi, buna mesela muhalefetin kategorik olarak bir tutumu yok. Şunu kastediyorum. Hepsi bunların siyaset mühendisliği olduğuna dair bir iddia, bir argüman üzerinden ilerlemiyor. Zaman zaman mesela DEM bazı açıklamalar yapıyor ama böyle canhıraş bir biçimde savunmuyor. Ya da Yeni Yol grubundaki siyasiler, partiler, aktörler bu süreci Cumhuriyet Halk Partisi lehine ya da Yeni Yol lehine, yeni parti lehine mutlak bir biçimde sahiplenmiyor. Biraz İyi Parti çok böyle ön plana çıktı. Onların da siyaseten motivasyonu anlaşılabilir. Hiç kuşkusuz yeni parti lokomotif olarak iktidara karşı kendi programlarında olan bir ibare Türkiye İttifakı'nı oluşturmaya çalışacaktır. Ama bu 14 Mayıs 2023 öncesindeki gibi kolay olmayacak. Bunu yine bugünkü yazıda yazdım.
0: Süre daraldığı için son cümleyi alacağım.
1: Son iki cümle.
0: Bu dağılmanın fotoğrafı mı sizin açınızdan yoksa yeni bir başlangıç
1: mı? Çoktan dağılmıştı çünkü iddiaları kalmadı ama Yeni Yol şunu yapamaz. İki tane şeyden mahrum onu söyleyeyim.
0: Yeni Yol mu Yeni Parti mi?
1: Yeni Parti pardon.
0: Çünkü Bülent Bey'in orada
2: acaba birleşirler mi Yeni Yol'da?
1: O masayı toparlarken bazı siyasi imkanlara sahipti. Parlamentoda temsil, olası bakanlıklar ve diğer bürokratik mekanizmalar tanzim edilmişti, tahsis edilmişti bazı aktörlere, bazı partilere. Bu bir siyasi ikbal açısından önemlidir konsolidasyonda. Yeni partinin böyle bir imkanı yok kapasite açısından.

0: Onun için Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında
1: dağılmış
0: şansları
1: bir muhalefet
0: çok daha
1: fotoğrafı
0: hani
1: var.
0: Zor.
1: Peki Gökhan Bey, herkesin
2: görüşü alıp
1: Bülent Bey'e geçeceğim.
2: Ben de katkıda bulunuyorum.
1: Bülent Bey, size döneceğim. Necdet Bey yaptığım aynısını şimdi size
3: yapacağım. Ya. Yani evet. Yeni partiyle yeni yolu bir karıştırdık. Aslında hepsini biz olası bir seçimde yan yana görmek durumundayız.
1: Bu kaçınılmaz mı?
0: Öyle demedi Bülent Bey ama.
3: Hayır, ben o şekilde algılıyorum. Neden? Hmm. Hayır, siz yeni yolda yeni partiyi isim olarak karıştırdık diyoruz ya. Aslında yeni partide, yeni yolda bir şekilde bir arada olacak.
4: Kadersel bir ortaklık mı olacak o zaman?
3: Yani ama yeni, şöyle, yeni üzerinde
0: benim argümanım onların bir araya gelme ihtimallerinin artık daha zor olduğu. Hem kapasite, imkan, dağıtım anlamında hem de ideolojik anlamda. Mesela Bülent Bey dedi ki eşitleniyoruz anlamına gelmez. Farklı arayışlar olabilir.
3: Ben buna
0: olabilir.
3: Bir de şu ekiye yapacağım. Yeniden Refah Partisi de var. Hep bir yeniden gidiyoruz ama aslında yani ortada yeni bir şey yok. Ben sadece kinaye yapmaya çalışmışım.
0: Tamam,
3: yani
0: orada
3: aslında fikrinizi destekliyorum ama yeniden Refah, yeni yol, yeni parti. Olası bir seçim düşünelim. Az evvel Bülent Bey de ifade etti. Seçimde ne olacak? 50+1.
1: Ya mesela bu, yıllardır ekranlardır.
3: Yani artık seçim
1: bir şey
3: sistemi değişti.
1: Şimdi biz hep eldeki veriler üzerinden konuşuyoruz.
3: Evet.
1: Yani şu anki şartlar. Mesela siz yıllardır ekranlarda, özellikle size sorayım. Yıllardır ekranlardasınız. Haber bültenleri, gece bültenleri sundunuz. Fotoğraflar, görseller sizin için anlamlıdır gündeme taşımak.
3: Tabii ki.
1: Örneğin Bülent Bey cevap verecektir daha sonra ama D8'in değil mi 29. yıl dönümünde Saadet Partisi Çırağan Sarayı'nda bir toplantı yaptı. Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bir konuşma yaptı. Sonra Çırağan'ın balkonunda bir fotoğraf verdiler. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi, işte Saadet Partisi'nin temsilcisi ve Abdullah Gül. Mesela bir haberci olarak o akşam yayın yapıyorsanız o fotoğrafı koyup üstüne konuşur musunuz?
3: Elbette
1: bundan bir siyasi etmiş. Mesaj çıkartır mısınız?
3: Yani ben Abdullah Gül'ü acaba Cumhurbaşkanı adaylığı için ısındırdılar. Biraz daha kaynatacaklar. Yeni yolu da dahil edip hatta yeni partiyi de ikna ederler mi diye sorarım.
1: Yani bir anda biz tarihin bir anında bir tarafında Abdullah Gül'ün, bir tarafında Mansur Yavaş'ın, öbür tarafında belki demin kendi adayının olduğu başka bir fotoğraf çıkarsa bütün kartlar değişmiş olmaz mı?
3: Kartlar değişir ama olasılıklar üzerinden konuşuyoruz. Türkiye'de iktidar olmak hayaliyle yanıp tutuşan muhalefet bir araya gelmeden iktidara karşı seçim kazanabilir mi? Bu gerçeği siyaseti koşturanlar, biz gazeteciyiz. Koşturanlara haber yapıyoruz, olup biteni anlatıyoruz. Siyasetin içinde olanlar, bu iddiayı taşıyanlar eğer buna vakıf değillerse vatandaşa neyi izah edecekler, neyin umudunu verecekler? Bugün 36.920 lira olmuş. Yani Türk İş'in açıkladığı açlık sınırı. Ya ben muhalefetten bunu konuşmasını beklerim, buna çözüm önerisi getirmesini beklerim. Ya Abdullah Gül, ya Sayın Erbakan, ya Özgür Özel. İsimler üzerinde konuşuyoruz. Tamam da ne yapacaksın kardeşim? Diyenimiz yok. Yeni ne var? Bunu diyen yok.
1: Bu söylediğiniz de Turgay Bey'in söylediği gibi muhalefetin dağılmışlığının fotoğrafının bir başka yüzü olarak söylüyorsunuz.
3: Aynen.
1: Peki Bülent Bey, ne diyorsunuz? Yani Sayın Davutoğlu'nun açıklamaları ve Gelecek Partisi'nde kendini feshetmesiyle birlikte yani yeni yol grubuyla yeni partinin belki karışmayacağı bir yere gidebiliriz. Yeni yol dağılabilir grup olarak. Doğru mu?
2: Şöyle yani bu Eren Bey, bugün geçmişe dönüp yani 2023 seçimini kaybetti diye altılı masayı işte bir felaket gibi ya da itibarsızlaştırmak kolay, çok kolaycılık bir şey. Altılı masa olduğu için Sayın Erdoğan EYT yasasını çıkarmak zorunda kaldı. Altılı masa olduğu için Sayın Erdoğan memura, seyyanan 8.000 zam söz verdi. Altılı masa olduğu için seçime 1-2 ay kala Sayın Erdoğan TOKİ'den 500 TL yatıran herkese ev vaat etti, 10 milyon kişi başvurdu. Ve altılı masa olduğu için ilk kez cep telefonu ve bilgisayar alan gençlere ÖTV imkanı getirildi. O altılı masa seçimi kaybetti ama bir yıl sonra 2024'te yapılan belediye seçimlerindeki sonuçlar ortada. Eğer o seçimi kaybetti diye altılı masa bu kadar itibarsız hale gelip paramparça olmuş olsaydı 2024 belediye seçimlerinde birinci olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni, AK Parti'nin elindeki Kütahya'dan tutun da Afyon'a, Adıyaman'a varıncaya kadar, Kastamonu'ya varıncaya kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç kazanamadığı yerlerdeki belediye seçimlerini kazanmayı nereye koyacağız? Dolayısıyla

0: Kılı masa siyasete gerçekten yani uzun yıllar üzerinde akademik olarak da konuşulacak kutuplaşan, kamplaşan Türkiye siyasetinde çok önemli bir siyasal çıkıştı yani. Dolayısıyla onu bir kenara bırakarak söyleyeyim. Sayın Temel Karamollaoğlu o altılı masa sürecinde Türkiye'nin bu siyasal ittifakının en önemli aktörlerinden biriydi. Seçimi kaybettiğimiz için değil. Sayın Temel Karamollaoğlu'nun hem yaşı hem de sağlık sorunları sebebiyle ancak bir yıl sürdürebildi seçimden sonra. 2024'ün Ekim'inde, Kasım'ında bıraktı. Sayın Davutoğlu siyasetten çekilmedi. Partili siyaseti bir kenara bıraktı. Çünkü partili siyasetin kendine göre zorlukları var. Önümüzdeki günlerde de biz Sayın Davutoğlu'nun Türkiye siyasetine dair böyle kenara çekilmiş bir isim olarak değil, aktif mücadelesini yaptığını hep beraber göreceğiz. Yani biz de bu Sayın Davutoğlu'nu uzun yıllardır takip eden, 3 ile yakındır da birlikte siyasal mücadele yaptığımız için yapısını biliyoruz. Yani Sayın Davutoğlu bunlar bir sorumluluk olarak görür.
1: Başka
0: dolayısıyla partiyi kapatıp köşesine çekilecek bir isim değil. Yani Türkiye siyasetinde etkin olmak için partili siyaset her zaman şart değildir. Kendisi ayrı bir parti kurmaz ama Türkiye siyasetinde şu an işte Sayın Abdullah Gül'den bahsettiniz. 2014'ten beri partisi var mı? Ama her siyasi tartışmanın göbeğinde olan bir isim. Sayın Davutoğlu da bu memlekete önemli hizmetler yapmış ve her siyasi tartışmada ya da ismi anıldığında mutlaka acaba ne diyor diye insanların merak edeceği önemli bir siyasi aktör. Sayın Meral Akşener'in partisi devam ediyor. Yani dolayısıyla burada hani altılı masayı oluşturan aktörler dağıldı gitti demek haksızlık.

0: yeni belediyeler kazandı
1: Bülent
0: yani.
1: Bey, D8 ile ilgili 29. yılıyla ilgili yapılan toplantıda çıkan o fotoğrafın bir siyasi mesajı var mı Türkiye siyasetinin geleceğine dair?
0: Şöyle yani bir kere yani D8 bizim geleneksel olarak yaptığımız bir program. Yani biz oradan bir siyasi mesaj vermek için yapmadık. Dönemin bakanlarından bir tanesidir Sayın Abdullah Gül. Hemen hemen her yıl ki programımıza mutlaka davet edilir. Yani bu manada hani bir siyasi fotoğraf vermek istemedik ama şunu ya, elbette yani Sayın Abdullah Gül olsun, Sayın Fatih Erbakan, Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan, Sayın Mahmut Ar, bunların hepsi niyetinde benzer siyasi kaygıları taşıyan ve Türkiye için hedefleri, idealleri olan kişiler. Bunların bu dağınık siyasi tabloda Türkiye'nin daha iyi bir yere gitmesi için belli bazı düşünceler etrafında bir araya gelmelerinden daha doğal bir şey olamaz. İllaki bir parti çatısı altında bir araya gelmelerine de gerek yok. Nihayetinde zaman zaman bunlara akıl danışırız, fikir danışırız, görüşlerine müracaat ederiz. Ama Türkiye'de bizim Yeni Yol grubu olarak yapmak istediğimiz şey şu. Biz Yeni Yol'da bu gidişata, yani özellikle adalet sistemindeki tıkanıklığa, Türkiye'nin devletin kurumsal yapısının çökertilmesine, devlet aklının artık ortadan kaldırılmasına, bir kurumsal olarak devleti yönetmekten öte bürokrasinin yeniden siyaset kurumunu esir aldığı bir sisteme itiraz eden herkesi bir araya getirerek birlikte mücadele etmeyi savunuyoruz. Yani bunu Sayın Erdoğan DSP'den tutun da Hüdapar'a, MHP'den tutun da başka partiye kadar, bir araya, Büyük Birlik Partisi'ne kadar bir araya getirince bu normal oluyor da bizlerin için yapınca anormal olarak görülebiliyor. Çünkü Türkiye'nin temel problemlerinden bir tanesi en azından %100 olmasa da siyaseten birbirine yakın fikri temsil eden partilerin bu dağınık siyasi tabloyu ortadan kaldırması lazım. Bugün Türkiye'de 190 parti var. 41 tane seçime girme yeterli olan bir parti var. Sayın Davutoğlu yani parti kurduğundan bu yana Türkiye siyasetinde konuşulan bir aktördü. Yani 190 partiden bir parti kurmadı. Parti feshettiği güne kadar kameraların, medyanın ve herkesin takip ettiği ve acaba ne diyecek diye merak ettiği bir aktördü. Dolayısıyla Sayın Davutoğlu öyle sıradan bir parti kurmadı. Parti kurduğu ilk günden itibaren Türkiye siyasetinde konuşulan bir siyasi aktördü. Bugün gelinen noktada da ben şuna net bir şekilde eminim. Sayın Davutoğlu'nu yakından tanıma imkanı bulmuş biri olarak söylüyorum. Sayın Davutoğlu memleket meseleleri, devlet meselesi, millet meselesi olduğu zaman ben artık evime çekileyim, kitap yazayım, kitap okuyayım demez. Kitap yazarken bile memleketin meseleleriyle ilgili kitaplar yazar yani. Dolayısıyla Sayın Davutoğlu partili siyasete bir müddet ara veriyor olsa bile Türkiye'nin bütün kritik meselelerinde mutlaka kamuoyunu Peki. üzerine düşen vazifeyle aydınlatmaya, yol göstermeye bence devam edecektir. Dolayısıyla altılı masayı bir yıkım olarak göstermek bir tabiri caizse benim kanaatime göre doğru bir algı değil. Çünkü eğer bir yıkım olmuş olsa bir sene sonraki belediye seçimlerinde AK Parti'nin belediyelerini muhafaza edip başka partileri kazanması gerekirken bir seçim yenilgisine dönüştü AK Parti için. Peki. Saydığım gerekçelerle Sayın Erdoğan altılı masanın kazanacağından endişe ettiği için hayatının en büyük ekonomik adımlarını attı. Hayatıma mal olsa bile EYT'yi yapmam dedi. Getirdi EYT'yi. Bunu hep beraber hatırlamak durumundayız diye düşünüyorum.
1: Peki süre çok çok azaldı. Gürkan Zengin'in ve Nur Tuba Aktay'ın da final cümleleriyle konuyu bağlayacağız. Böyle çok kısa kısa alalım.
2: Futbol ve Almanlar için söylenen laf var. Bilirsiniz futbol 11 kişiyle oynanan ama sonuçta hep Almanların kazandığı bir oyundur diye. Türkiye siyaseti son 20-25 yıldır işte üçlü, beşli, altılı masaların kurulduğu, muhalefetin böyle dönüp dolaştığı ama sonuçta Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazandığı bir sahne resmi veriyor. Bu dönemde öyle mi olur? Almanya dünya şampiyonu da olamadı, Avrupa şampiyonu da olamadı bu sefer. Böyle bir resim var. Muhalefet için... Yani şöyle önümüzde bir buçuk yıl falan var. Bu dağınık muhalefet için yeni partisiyle işte başında genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu CHP'siyle dağınık işte Davutoğlu çekiliyor ama Bülent Bey'e katılıyorum. Öyle parti siyasetini bırakır, öteki işi bırakmaz ama bu dağınık bir muhalefet olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Bir buçuk yıl içinde toparlanır, hani akıllarını başlarına almazlarsa... Türkiye'nin beklediği, sokağın beklediği, toplumun beklediği bir dili, üslubu ve politikaları ve gerçek sol politikaları bakın, bölüşümcü politikaları, adalet merkezli politikaları, hak, hukuk, adalet merkezli bir siyaseti koyamazlarsa Erdoğan burada bir seçim daha kazanır. Bu tedbiri almak zorundalar.

0: Belediye seçimlerini kazanmak, Bülent Bey'e katılmadığım şey o söyledikleri için de. Belediye seçimlerini kazanmak bir şey değildir. Devlet genel seçimleri kazanmaktır. Kaybettiğiniz seçimler olur. Hiç kazanamadığınız seçimler olur AK Partili yıllarda. Belediye seçimlerini kazanmak kolay. Kazanılıyor. Millet zaten AK Parti'yi cezalandırdığı alan olarak görüyor mahalli seçimleri. Devleti ama alıp sizlere vermiyor. Sorun o. Onu alabilmeniz lazım.
1: Peki. Belediyeleri biliyor, devleti vermiyor seçmen dedi Gürkan Zengin. Böyle bir dakika içinde sizden de bir final.
2: Ya tabii yani Cumhur İttifakı ve Altılı Masa aslında kuruluş bir kere başlangıçlar ikisinde... Cumhur İttifakı'nın mayası çok bambaşka. Tamamen her iki liderin de hain FETÖ girişimi sonrası tamamen gelecek siyasi ikballerinden çok daha öte. Daha milli güvenlik perspektifinde kurulmuş ve her iki liderin özellikle altını çiziyorum lider merkezli güçlü bir siyasi ittifak olmuştur. Seçim ittifakı. Elbette Altılı Masa'nın da bir taraftan baktığınızda o kurumsal dengeyi kendilerince farklı çoğulcu demokrasi olan işte biz o dönemde konuştuk. Hatta Sayın Bahçeli 5 benzemez, 6 benzemez, birbirine benzemez bu yapının bir araya gelişindeki ana faktörü derlediğimizde parlamenter sisteme dönüşünü ve işte iktidarın karşısında bir muhalefet, başka bir politikası maalesef o dönemde göremedik. Belki o dönem her masanın etrafındaki her lider kendi içlerinde...
3: 200 sayfa metni vardı, anayasa teklifi çok vardı.
2: Kendi yani. İçlerindeki...
3: Gazeteciler takip etmiş olmanız lazım.
2: Çok konuştunuz, ben bitireyim, bir dakika.
1: Hayır, zaten
2: kaldı.
1: Süremiz yok.
2: Sürem yok zaten. Evet, yani dolayısıyla o liderlerin kendi aralarındaki çekişme... Ve maalesef seçmenin gittiği zaman sandığa ne diyecek? İstikrara ve hızlı karar alan mekanizmalar. Çünkü Türkiye'nin jeopolitik gerçekliği var. Bu ülkenin öncelikleri, gerçeklikleri var. Ama Cumhur İttifakı'nın da elinde belki şöyle bir handikap var. Güvenlik ve beka söylemlerini öncelendirirken ekonomi politikalarını ve toplumsal refahı da ikinci plana atması gerekiyor.
1: Bir cümleyle şuna katılıyor musunuz? Gürkan Zengin dedi ki seçmen yerel yönetimleri veriyor ama devleti vermiyor. Yaşadığı asıl sorun bu dedi muhalefet.
2: Çünkü yerelde aslında yayının başında konuştuk ya yereldeki ana seçmen gördük bu geçtiğimiz. MHP'nin aday gösterilmeyen adayları çoğu peki. CHP'den aday gösterildi. Demek ki aday daha önemli.
1: Peki bundan sonra yerelde. Ne olacak Türkiye siyasetinde? Her gün yeni bir gelişme var. O gelişmeleri de gündemimize katarak tartışmaya devam edeceğiz. Gelecek programlarda. Ben Doçent Doktor Turgay Erkaya teşekkür ediyorum. Nur Tuğba Aktaş. Teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Gürkan Taşkın teşekkür ediyorum. Gürkan Zengin teşekkür ediyorum. Avukat Bülent Kaya teşekkür ediyorum. Necdet Saraç teşekkür ediyorum. Tüm konuklarıma teşekkür ettim. Kısa bir aranın ardından da size teşekkür edeceğim.

0: oyuna devam ediyor.
1: Sizlere izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma, emekliye için teşekkür ediyorum. Gerçekliğin sonuna geldik ama bizden ayrılmayın. Gece raporu var. Evren Aydın karşınızda olacak. Günün bütün gelişmelerini o sizinle paylaşacak. Bir başka gerçeklikle de görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.

0: Efendim iyi geceler. Habertürk burası. Yurttan ve dünyadan sıcak gelişmelerle huzurlarınızdayız. Türkiye dünden bu yana orman yangınlarıyla büyük bir mücadele içinde. Birazdan kritik noktalara sizi götüreceğim. Alevlerle savaşta ne durumdayız bakacağız. ABD-İran savaşından güncel gelişmelere, Beştepe'deki o kritik Lübnan zirvesine yani Orta Doğu'nun gündemine de çok geniş yer ayıracağız. Konuklarımızla enine boyuna değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Gece Raporu'na, Evren Aydın ben. Önce bir özetler diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnanlı mevkidaşı Ağın'la Beştepe'de bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Lübnan'ın bölgesel çatışmalardan gördüğü zarara dikkat çekti ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz dedi. Detaylarını birazdan vereceğiz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da terörsüz Türkiye sürecine değindi ve bu kapsamda meclise sunulacak çerçeve yasaya ilişkin konuştu. Neler söyledi, tüm ayrıntıları birazdan gece raporunda olacak. Az evvel ifade ettiğim gibi alevlerle mücadelemiz de sürüyor. Balıkesir'de birden fazla noktada çıkan yangınlara müdahale edildi. Aydın, Muğla, Antalya'da da ekiplerin yangınlarla mücadelesi devam ediyor. Başlıklarımız bunlardı. Hadi başlayalım. Gece raporuna çok önemli bir gelişmeyle başlayalım. Gecenin flash gelişmesi, gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı efendim. Suçlama ise halkı yanıltıcı bilgi alenen yayma ve şantaj. Daha fazla detay var. O detaylarda Arzu Kaya'da. Arzu.
1: Akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu gözaltı kararını. Gazeteci Cem Küçük hakkında önce bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na yakalama kararı verilmesi doğrultusunda bir talimat verildi ve başsavcılığın talimatı doğrultusunda da Küçük bugün yakalanarak gözaltına alındı. Peki hangi suçlamalar kapsamında alındı? Siz de az evvel ifade ettiniz. Halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma ve şantaj, iki suçlama hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın içeriğinden de bahsedelim. Çarpıcı bilgiler var soruşturma kapsamında. Cem Küçük'ün hakkındaki şikayetler ve İBB soruşturma sürecindeki beyanları nedeniyle, şikayetler derken neden kastediyoruz? Soruşturmayı biraz daha açalım, şikayetin noktasını biraz daha açmış olalım. Bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin bir takım şikayetler olduğu öğrenildi ve aynı zamanda soruşturma kapsamında İBB soruşturma sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanatlarla ilgili yürütülen ciddi bir soruşturmadan bahsediyoruz. Bu soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı derhal bir gözaltı kararı verdi. Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemlerin ardından da adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Biz de süreci takip ediyor olacağız.
0: Peki.

0: Türkiye'nin yakından tanıdığı, ekranlardan aşina olduğu bir isim. Gazeteci Cem Küçük gözaltında ve tüm detayları da Arzu Kaya bizlerle paylaştı. Teşekkür edelim Arzu'ya ve devam edelim Ahbap Derneği soruşturmasıyla. Soruşturmada aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı böylece 35'e yükseldi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli tutuklandı. Alevlerle mücadelemize bakalım. Balıkesir'de birden fazla noktada başlayan yangınlarla gün boyu çok yoğun bir mücadele vardı. Hem ekipler hem de köylüler alevler yerleşim yerlerine ulaşmasın diye zamanla yarıştı. Şimdi sahaya gideceğiz ve son durumu muhabir arkadaşımızdan alacağız sevgili izleyiciler. Kim olacak? Birazdan Özgür'e gideceğiz efendim. Yönetmenim uyarıyor. Hazır olduğuna gideceğim ama bir Balıkesir'deki duruma bakalım. Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde de orman yangınları vardı. Orada da müdahale devam ediyor. İşte son görüntüler, son bilgiler. Gömeç'te çarşamba başlayan yangın bir gün sonra ne yazık ki Ayvalık bölgesine sıçradı. Rüzgarın etkisiyle alevler akşam saatlerinde işte böyle şiddetlendi. Ve yangından etkilenen 5 yaralı da Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bu arada bölgede 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye edilirken yüzlerce küçük ve büyükbaş hayvan da güvenli alana taşındı. Bölgeye giden Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Gömeç ve Ayvalık'taki 7 mahalle kırsalında yangının sürdüğünü ve ilk belirlemeye göre 250 hektar alanın etkilendiğini açıkladı. Alevlerle mücadele devam ediyor. Evet, şimdi sahaya inme vakti sevgili izleyiciler. Bir gidelim Özgür Karslı Çetiner'e. Balıkesir'deki son durumda kendisi bize anlatacak. Sözü fazla uzatmadan hemen Özgür'e bırakayım. Özgür, nedir orada durum? Arkada da alevler canlı yayına yansıyor zaten şu anda. Buyur.
1: Evren, Gömeç'teki yangının artık ikinci gecesi. Ayvalık'ta da bugün öğle saatlerinde başlayan yangın devam ediyor. Gömeç'te Bağ Yüzü köyünde ciddi bugün zorlanmalar oldu gerçekten. Alevlerin yüksekliği büyüktü. Belli bir saatten sonra köye girişlerimiz yasaklandı. Hala da o yasak devam ediyor. Köy tahliye edildi. O köye ulaşamadığımız için Ayvalık'ta devam eden bir başka yangının olduğu noktaya geldik. Şu anda kameraman arkadaşım Erdi Demir'le birlikte Sarp bir tepeliğin üzerindeyiz. Yani hem yürümek zor, dik bir yamacın üzerindeyiz. Bakın şu anda burası Ayvalık'ın, Balıkesir'e bağlı Ayvalık ilçesi.
2: Köy, mahalle gibi küçük ufak yerleşim yerleri var. Şu anda hem askeri ekipler hem itfaiye ekipleri bu gördüğünüz karşıdaki yangın arazinin doğu cephesi oluyor. Bir de batı cephesinde benzer alevler vardı. Batı cephesini söndürdüler. Erdi, devam edelim, biraz daha yaklaşalım gidebilirsek. Karşımızdaki doğu cephesindeki alevler devam ediyor. Oraya doğru biraz daha yaklaşalım. Gün boyu bu manzaraları bugün Balıkesir'de, Gömeç'te, Ayvalık'ın farklı köylerinde sık sık aktardık. Maalesef alevlere karşı bir mücadele var ama aynı şekilde rüzgara karşı da ciddi bir savaş var. Çünkü dün bu kadar değildi. Rüzgar saatte 40-50 kilometre gibi bir hızla esiyordu. Teşekkür ediyorum. Şimdi bana bir tahta uzattılar. Onun yardımıyla yukarı doğru çıkmaya çalışacağım. Sağ olun, teşekkürler. Bu arada dediğim gibi Gömeç'teki yangın da devam ediyor. Bağ Yüzü köyünde bir itfaiye aracının bugün yandığı bilgisi de söylendi, aktarıldı. Teyit edilmiş bir bilgi değil ama oradaki görgü tanıkları, sahada olan insanların aktardığı bilgiydi bu. Ayvalık'a bir anda sıçradı bugün yangın. Dün Balıkesir'de Altınoluk'ta, Edremit ilçesine bağlı Altınoluk mahallesine, yani şehir merkezinde aslında başlamıştı. Bir arkeolojik kazı alanının yapıldığı noktadaydı o yangın. Oraya biz gittiğimizde bu sefer karşı mahallede Gömeç'te duman.

0: oranların yükseldiğini gördük. Altınoluk ve Gömeç arasında deniz var. İki noktayı da deniz ayırıyor. Ama dün gece saatlerinde karşılıklı olarak o dumanlar çok yüksek noktalara ulaşmıştı. Sabah saatlerinde şu anda anlattığım o iki noktadaki alevler dindi. Yangın kontrol altına alındı. Ve biz bir anda kendimizi Ayvalık'ta bulduk. Gömeç'teki yangın kontrol altına alındı derken Ayvalık'ın çeşitli muhtelif köylerinde benzer görüntüler oldu. Gömeç'teki yangında birkaç saat sonra yeniden alevlendi. Yeniden başladı. Yani öyle ki evren, bir yerde bitti sanıyorsunuz, arkanızı dönüyorsunuz, yeniden başka alevleri görüyorsunuz. Ya da o köyde yangın kontrol altına alındı. Başka bir köye gidelim, mahalleye gidelim, takip edelim diyorsunuz. Bıraktığınız köyde başka bir tepede, başka bir dağın yamacında rüzgar alevi alıp sürüklüyor. Çünkü havada nem var, sıcaklık fazla. Rüzgar nemi düşürünce bitki örtüsü kuruyor. Bugün bunu çok söyledik çünkü köylüler de bunu teyit ediyorlar. Buranın insanları, bölgenin şartlarını, arazi koşullarını onlar çok daha iyi biliyor bizden. Bitki örtüsü kuruyunca en ufak bir kor, harç, ateş düştüğünde o örtü çok daha çabuk tutuşuyor. İşte böyle Türkiye'nin oksijen deposu olan Kaz Dağları'nı, bu ormanları ciddi derecede tehlikeye sokuyor. Bugün Tarım ve Orman Bakanı İsmail Yumaklı da Bakan Yumaklı sık sık hem sosyal medya hesabından paylaşım yaptı, hem bizzat kameraların karşısına geçti. 10 farklı noktada yangınlar çıkmıştı dünden bu yana. Özellikle Antalya'nın iki ilçesinde, Kumluca'da, diğer ilçesinde yine Yalova, Armutlu'da, Kütahya'da çıkan yangınların büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi. Aydın Çin'de yeni bir yangın var. Biz Balıkesir, Gömeç, Altınoluk diye geldik ama bir anda Ayvalık'a, Bergama yoluna kadar uzanan bir yangın oldu bugün. Bu yangından dolayı da
1: Ayvalık-Bergama yolu kapatıldı. Yola çıkacaklar varsa malum tatil ayları devam ediyor. Bunu da buradan aktarmış olalım. Buraya tekrar dönersek Karaayıtı mevki Ayvalık'ta şu anda neden bu kadar yaklaşabiliyoruz? Buradaki görevliler tehlikenin aslında biraz daha sönümlendiğini aktardılar bize. Arazinin doğu cephesinde şu anda yangın devam ediyor. Saatte 50 kilometrenin üzerinde esen bir rüzgar var. İşte bu rüzgar zaten işi bu noktalara getirebiliyor. Şunu da aktaralım. Köylüler canla başla, yine canla başla çalışan profesyonel ekiplere destek oluyorlar. Astımı olup dumanların arasına girip hava makinesini evde bırakıp ekiplere yardımcı olan yaşlı insanlar gördük bugün. Burası biliyorsunuz zeytinyağının ana vatanı, üretici firma.
0: Tankerlere su koyup yangın noktalarına ulaştırdılar araçları. Dolayısıyla köylerdeki traktörler, su tankerleri de bu geniş alana yayılan yangınlarda çok iş gördü, görüyor dünden beri. Ayvalık'tayız, Gömeç'te yangın devam ediyor. Bakan Yumaklı'nın da aktardığı gibi gün boyu hem karadan hem havadan müdahaleler vardı. Hava kararınca helikopterle müdahale tabii ki edilemiyor. Peki. Ama kontrol altına alınması için de görüyorsunuz daha da herkes canla başla çalışmaya devam ediyor.
2: Peki, kesinlikle öyle. Öznur Karslı Çetiner Ayvalık'taki son durumu aktardı. Sağdan olay yerinden gelişmeler böyleydi. Alevlerle mücadelenin devam ettiği bir diğer noktaya gidelim. Aydın'ın Çin ilçesi. Oradaki orman yangını da akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle yine alevlendi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları orada da devam ediyor. Karşıt Mahallesi'nde saat 15 sıralarında bilinmeyen nedenle çıkan yangına ihbar üzerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. İlk belirlemeye göre 5 ev hasar gördü, 30 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının enerjisi bir süre sonra düşse de akşam saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle alevler yine şiddetlendi. Yangın Mutaflar Mahallesi'ne ulaşırken mahalle sakinleri hayvanlarını alarak bölgeyi tahliye etti. Ekipler yangına müdahale etmeye devam ediyor.

0: Peki devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnanlı mevkidaşı Anla Beştepe'de bir araya geldi. Ortak basın toplantısına konuşan Erdoğan, Lübnan'ın bölgesel çatışmalardan gördüğü zarara dikkat çekerek Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz dedi.
1: Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. Bu minvalde bizim Orta Doğu'da en başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor.
2: Orta Doğu'da barış vurgusu yaptı. Lübnan'a desteğinin altını çizdi.
1: Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Al'la Beştepe'de görüştü. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresinin yıl sonunda dolacağına dikkat çekti. Lübnan'ın egemenliği için başlatılacak girişimlere Türkiye'nin katkı verebileceğini söyledi.
1: Lübnan'ın güneyinde konuştu. Birleşmiş Milletler geçici görev gücü UNIFIL'in görev süresinin tamamlanması önemli bir gelişmeyi teşkil edecek. Bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek.
2: Erdoğan, İsrail'in saldırgan politikasının bilançosuna işaret etti.
1: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti. 2000'den fazla kardeşimiz yaralandı. 1 milyon kişi evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda bırakıldı. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
2: Lübnan Cumhurbaşkanı Anla Türkiye ile geliştirilen ilişkilere değindi.
3: Esselamu fiddâhil.
4: İşbirliğini daha da güçlendirmek için her iki ülke halkının yararına ve bölgenin istikrarına olacak şekilde işbirliği iradesi mevcut. Sayın Erdoğan gerçekten vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir ve bu ilişkileri yeni bir işbirliği düzeyine taşımak için kararlıdır.
0: Evet, şimdi gece raporunda Beştepe'deki bu kritik zirveyi ve verilen mesajları değerlendireceğiz, gündemimize alacağız. Güvenlik politikaları koordinatörümüz Çetin Erçetin bizlerle. Çetin Er, hoş geldin gece raporuna.
5: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Evren.
0: İyi geceler Çetin Er. Şimdi Lübnan uzun yıllardır bölgedeki çatışmalarda en büyük bedel ödeyen ülkelerin başını çekiyor Çetin Er. Yani İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart'tan bu yana da binlerce kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. Milyonlarcası şu an evsiz. Ki Netanyahu yönetiminde geçen ay o düşmanlıklara son verilmesi yönünde varılan çerçeve anlaşmaya rağmen Lübnan'ı güneyini bombalamaya, işgaline devam ediyor. İşte bu kritik süreçte yaşanan bu ziyaret oldukça önemli. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da İsrail'in insanlık suçlarından bahsederken Orta Doğu'nun en karmaşık ve en hassas ilişkilerinden belki diyebileceğimiz Lübnan-Suriye ilişkilerine de değindi. Ve 17 yıl aradan sonra yapılan bu ziyareti sen nasıl okudun? Satır aralarında sence hangi mesajlar önemliydi? Ve Lübnan'da göreve hazırız derken Sayın Cumhurbaşkanı sence nasıl bir vizyon ortaya koydu Çetin Er? Buyur.
5: Evren, tabii Lübnan aslında küçük bir devlet. Yani bir başından bir başına 6,5 saatte gidebildiğiniz bir ülke. Ama Lübnan o kadar kritik bir ülke ki Lübnan'da herhangi bir kargaşa bütün Orta Doğu'yu neredeyse allak bullak edebilecek etkiye sahip. Nitekim Lübnan'ın genel nüfus idaresine baktığınız zaman Hristiyanlar, ki Hristiyanlar kendi içinde farklı gruplar ayrılıyor. Aşuriler, Süryaniler, Maruniler birçok gruptan oluşuyor. Aynı şekilde Sünniler var, Şiiler var ve diğer etnik gruplar var. Şimdi 14 farklı parçalı yapı ve zaten

0: Lübnanlaşma teorisi de dünya diplomasisine, siyasetine aslında Lübnan'ın yakın tarihte yaşadığı iç savaşın ve sonrasında yaşanan barışın ortaya koyduğu bir teori olarak ortaya çıkmış bir durum. Yani artık o kadar ki kendi içinde savaştı ki Lübnan halkı, en son herkes yoruldu ve kendi aralarında bir barış imzalamak durumunda kaldılar. Tabii Lübnan bu kadar karmaşık bir yapıya sahipken ülkedeki cumhurbaşkanı, başbakan, parlamento başkanı, bunlar da bu etnik kökenlerin ya da mezhep gruplarının ülkedeki ağırlığına göre şekilleniyor. Açık konuşmak gerekirse Evren, aslında Lübnan bir butik devlet. Yani ordusu çok güçlü bir ordu değil. Ekonomisi aslında çok kötü. Lübnan'ın şöyle de bir durum var. Aslında bu çok ironik bir tablo ama Güney Amerika'ya gittiğiniz zaman neredeyse 8 milyondan daha fazla Lübnanlıya rastlarsınız. Dünyanın herhangi bir ülkesine gittiğiniz zaman illaki oradaki ilk 20 zenginden mutlaka bir iki tanesinin Lübnanlı olduğunu görürsünüz. Yani ticareti çok iyi bilen bir toplum. Tarihte de ticarete çok hakim bir toplum oldular. Fakat gelin görün ki Lübnan ekonomisi çok kötü. Dolayısıyla ekonomisi kötü, siyaseti çok karmaşık. Anayasası herkesi içinde tutmaya çalışan bir anayasa. Ama daha tehlikeli, daha sıkıntılı bir durum var. Yıllardır İsrail kurulduğu tarihten itibaren bölgede her işgal harekatını bölgede hızlandırdığında ilk hedef noktası Lübnan oldu.
1: Tüm bu anlattığın o
0: Aslında
1: karmaşık
0: son
1: yapıdan da
0: dönemde...
1: faydalanmaya çalışan bir İsrail yönetimi var değil mi Çetiner?
0: Evet, elbette. Nitekim şimdi son 20 yıldır özellikle Hizbullah'a gerekçe göstererek Lübnan'a saldırılar düzenledi. Hatta bundan son 25 yılda diyebiliriz. Ama şimdi genel tabloya baktığımız zaman İsrail'in onun öncesinde de Lübnan'a birçok kez saldırdığını, işgal harekatında kalkıştığını biliyoruz. Şimdi tabii bu Lübnan ve İsrail ilişkilerinin her zaman sıkıntılı olacağını çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Aslında İsrail'in de Lübnan'a saldırırken, Lübnan'ı işgal ederken iki temel hedefi var. Biri işgali genişletmek, su kaynaklarına tamamen hakim olmak. Ama daha da önemlisi, eğer Orta Doğu'da bir kargaşa çıkmasını istiyorsanız, Orta Doğu'yu topyekün bu kargaşaya çekmek istiyorsanız, işte Lübnan siyaseti en fazla buna müsait. Çünkü Lübnan'da herhangi bir kargaşa çıktığı zaman Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Lübnan kendi içinde aynı zamanda Ürdün de çekebilecek potansiyele sahip. Ama tabii burada en fazla dikkat çeken iki ülke var. Biri Türkiye. Aslında geçmiş yıllarda da Lübnan birçok kez siyasi krizler yaşadı. Ama bu siyasi krizlerin hepsinde Türkiye, Orta Doğu'daki hakim güç konumundaki ülkeleri toplayıp yeniden Lübnan'ın siyasetini ayakta tutabilme çabalarını sürdürdü ki bunda da başarılı oldu. Ama bugün gelinen noktada bir taraftan işgal daha da sertleşirken, daha da geniş bir alana yayılırken, bir taraftan da İsrail İran'a saldırıyor, bir taraftan Orta Doğu'daki ülkeleri İbrahim anlaşmalarıyla kendine daha bağımlı hale getirmeye çalışıyor. İşte böyle bir tablonun içerisinde bir de Hizbullah'la İsrail arasında yaşanan kriz, en son Lübnan yönetiminin Amerika'da yaptığı görüşmeler ve Hizbullah'ı silahsızlandırma süreci, ki bunlar çok kritik başlıklar aslında. Belki de şöyle kafamızda kurguladığımız zaman hemen iki cümleyle ifade ediyoruz ama bu fanusu siz bir anda farklı bir yere çevirdiğiniz andan itibaren bütün Orta Doğu allak bullak olacak durumda. Dolayısıyla şimdi bugüne kadar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla alınmış bir askeri koruma kalkanı oluşturulmuştu. Bunun artık süresi doluyor. Hani şunu diyebilir izleyicilerimiz, ya bugüne kadar bu güvenlik kalkanı vardı. Peki bunun bir faydası oldu mu Lübnan'a? Hayır. Çünkü bu olmasına rağmen, üstelik UNIFIL'in olduğu bölgeler de dahil olmak üzere, İsrail birçok kez buralara saldırı düzenledi. Hatta geçtiğimiz 2 yıl öncesinde doğrudan bu güvenlik koruma kalkanının oluşturduğu askeri birliklere doğrudan saldırı
1: Tabii çok da
0: gerçekleştirdi
1: can
0: İsrail.
1: kaybı da oldu.
0: Şimdi elbette, şimdi bütün bunları düşündüğünüz zaman İsrail'in saldırıları, bölgeyi istikrarsızlaştırma çabaları, ki siz eğer Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırmak istiyorsanız iki temel noktaya dokunmanız gerekiyor. Bunlardan biri Kerkük, bir diğeri ise Lübnan. Bunu bütün Orta Doğu'daki uzmanlar her zaman söylerler. Şimdi en hassas noktadayız Lübnan'da ve Lübnan'da Türkiye bir istikrar arayışı içerisinde.

0: Bizim bir de tarihi ilişkilerimiz var Lübnan'la ki bu bizi en çok ilgilendiren nokta. Nitekim Lübnan'ın kuzeyine çıktığınız zaman neredeyse Türkçe ana dil gibidir ve o bölgeler Osmanlı'dan beri en fazla bizi tanıyan, bizi bilen insanların olduğu bir bölge. Dolayısıyla istikrarsızlaşma çok da bizim işimize gelecek bir durum değil açık konuşmak gerekirse.
1: Evet.
0: Çünkü Şiiler, Sünniler herkes birbirine girecek. Hristiyan Maruniler, diğer Hristiyan gruplar buna Fransa dahil olacak, buna Avrupa Birliği ülkeleri dahil olacak. Dolayısıyla bir istikrar arayışı var. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün bir kez daha ifade etti. Yani biz Lübnan'ın istikrarlı bir şekilde yaşamını sürdürmesini istiyoruz. Ama tabii Lübnan'ın paraya da ihtiyacı var, ekonomiye ihtiyacı var, desteğe ihtiyacı var. Ama en fazla da güvenlik şemsiyesine ihtiyacı var. Şimdi güvenlik şemsiyesi dediğiniz zaman artık burada farklı bir denklem ortaya çıkıyor. Belli ki Türkiye'de üzerinde bir şeylerin bir taslağın oluşması için çalışmalar sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde Lübnan'da çok farklı şeylerle karşılaşabiliriz. İsrail bu güvenlik şemsiyesinin kalkması yani Birleşmiş Milletler kararıyla kurulan uluslararası gücün oradan çıkmasıyla beraber bu işgali daha da genişletebilir. Bunu gerekçe gösterip Hizbullah'a yönelik saldırılarını arttırma bahanesiyle İsrail Lübnan'daki işgal aşamasını farklı bir noktaya taşıyabilir. Birçok senaryo konuşuluyor ama burada en çok konuşulanlardan biri de Suriye ordusunun Lübnan'a girmesi. Şimdi geçmiş yıllarda bunlar yaşandı, bunlar oldu ve çok büyük çatışmalar yaşandı ve çok uzun çatışmalar yaşandı Evren. Dolayısıyla bu çatışmaların önünü kesmek de kolay değil. Yani burası Orta Doğu. Siz en ufak bir şeyi başlattığınız zaman devamı geliyor maalesef. Ve farklı ülkeler, farklı istihbaratlar devreye giriyor. İşte bunların olmaması için büyük bir ihtimalle önümüzdeki günlerde Türkiye yine Lübnan'daki diğer etnik mezhep gruplarını Türkiye'ye davet edebilir. Bunlarla bir diplomasi ağı oluşturabilir. Nitekim şunu hemen söyleyeyim. Lübnan'daki tüm etnik mezhep grupları Türkiye ile ilişkileri çok iyi. Hele son 15 yılda daha da iyi bir seviyeye geldi. Ve şimdi bu gruplar örneğin Dürziler. Mesela Dürzilerin liderleri son 3 yılda 2 sefer Türkiye'ye geldi. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la doğrudan görüştüler. Şimdi böyle olunca tabii Türkiye'nin bölgedeki güç ağırlığı, güç dengesi daha da artacaktır. Bu çok açık. Ama burada asıl risk şurada başlayacak. Amerika Suriye'yi çok yoğun bir şekilde Lübnan'a girmesi konusunda baskı oluşturuyor. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse burada bir garantör ülkeye ihtiyaç var. Yani Türkiye buradaki çatışma sürecinde tarafları bir masaya oturtabilme, bir tarafı ikna ederken öbür tarafı da masada tutma kapasitesine ve kabiliyetine sahip. Dolayısıyla Türkiye
1: Çekinmez,
0: bu
1: sence yani
0: anlamda
1: böyle bir risk
0: daha
1: söz
0: da önemli.
1: konusu mu sahada? Çünkü şimdi Trump defalarca Suriye güçlerinin Lübnan'a girmesi gerektiğini defalarca altını çize çize söyledi ama yani bu durum Lübnan'da endişe yarattı ama Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Erşar'a yani biz komşu ülkeye bir asker olarak müdahale etme niyetimiz yok dedi ki böyle bir durum hem oradaki zaten mevcut bozuk olan sistemi daha da bozacak ve bunlar Suriye'de taşınabilecek dedi. Yani Ahmet Erşar'ın bu konuda bir tavır değişikliği göstermesini bekler misin?
0: Evren, tabii Ahmet Erşar'a bizim böyle bir doğrudan talebimiz yok ama komşu ülkelerin de bu konuda ortaya koyacağı perspektif Lübnan sürecini netleştirecektir diye bir açıklaması oldu. Yani aslında genelde Türk televizyonları ilk cümleyi kullandılar. Yani Ahmet Erşar'ın Lübnan'a girmek gibi bir isteğimiz yok açıklamasını dikkate aldılar ama o cümlenin devamında da komşu ülkelerin ortaya koyacağı perspektif ve onların talepleri de bizim için belirleyici olacaktır ifadesini kullanmıştı. Tabii burada Suudi Arabistan bugün artık Suriye üzerinde çok etkili bir ülke. Yani sonuç itibariyle büyük bir maddi kriz yaşayan, parasal sorun yaşayan bir Suriye var karşımızda. Dolayısıyla paraya ihtiyacı olan bir Suriye'nin artı halen dünyada birçok ülke tarafından tanınmasına rağmen diplomatik temsilcilikler yavaş yavaş açılıyor. Uluslararası sivil kodları henüz tam açılmadı. Finans sistemi tam oturmadı. Bir taraftan da Ahmet Erşara'nın geçmişte Hizbullah'la çok ciddi sorunları olduğunu biliyoruz. Yani bir kez daha söyleyeyim. Komşu ülkeler Türkiye böyle bir krizin çıkmasını istemez. Ama bir taraftan da Suudi Arabistan ve Katar'da Hizbullah'ın bitmesi için böyle bir yola

0: açabilirler. Yani İsrail çekilsin bölgeden, İsrail'in çekildiği noktaları da Hizbullah'ı temizlemek için Suriye ordusu girebilir gibi bir yeşil ışık da yanabilir. Tabii bunun olması bölgeyi istikrarsızlaştırır mı? Açık konuşmak gerekirse Hizbullah'ı siyasete çekmek, Hizbullah'ı siyaset sahnesine oturtmak daha belirleyici olacak. Ama tabii ki Lübnan'ın tek bir ordusu olması lazım. Lübnan'ın tek bir silahlı gücünün olması lazım. Bunun oluşması için de zamana ihtiyaç var ki burada da yine Türkiye ihtiyaç var. Çünkü Türkiye birçok ülkenin ordusunun oluşumunda ve yeniden şekillenmesinde rol alan bir ülke. Dolayısıyla şimdi Lübnan gibi butik bir ordusu olan devletin yeniden orduyu şekillendirme, yeniden orduyu olgunlaştırma sürecinde de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ihtiyacı olacaktır. Nitekim bu konuda da Türkiye destek vermekten geri durmaz. Lübnan'la böyle ciddi bir ilişkimiz var. Ama Hizbullah bu süreçte nasıl ikna edilir, nasıl geri durur? Çünkü Hizbullah da kendisini artık Lübnan Devleti'nin sahibi gibi görüyor. Özellikle Nasrallah'ın öldürülmesinden sonra daha da gergin bir ortam var ve halihazırda Hizbullah yöneticileri doğrudan İran'la irtibatlı. Yani İran da bu süreçte buna göz yumar mı ve buna alan oluşturur mu? Hizbullah'ı daha fazla keskin, daha savaşa meyilli bir hale getirir mi? Bunlar hepsi süreçte göreceğimiz noktalar.
1: Tabii.
0: Ama böyle bir durum ortaya çıkarsa o zaman Ahmet el-Şara'nın da Suriye ordusunu alıp Lübnan'da Hizbullah'ın temizlenmesi noktasında hareket etmesi kaçınılmaz bir hal alır ki bu da beklenen bir durum ama bir taraftan da Lübnanlı Şiilerin de bir liderliği var. Yani sadece Hizbullah'la bağlı değiller çünkü Lübnan'daki Şiilerin de başkanı şu anda halihazırda ağırlıklı olarak parlamentoyu temsil ediyorlar. Parlamento başkanlığı onlarda ama bu tek başına yeterli değil. Genel itibariyle Hizbullah'ın da sivil siyasete çekilmesi belki de Lübnan siyasetini düze
1: Peki.
0: çıkaracak en önemli, en iyi formül olacaktır Evren.
1: Peki. Yani Çetiner gerçekten Türkiye, Suriye, Lübnan üçgeninde yaşananlar da çok kritik. Önümüzdeki günlerde Orta Doğu'nun geleceğinde nasıl taşlar örülecek bu konuda da bize birçok şey anlatacak. Önümüzdeki günlerde konuşmaya devam ederiz bu önemli meseleleri. Çok teşekkürler gece raporuna katkıların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, devam edelim Çetiner Çetin'le konuştuktan sonra haberlerimize. Efendim İran, Körfez ülkelerine düzenlediği saldırılarda Amerikan F-35 uçaklarını imha ettiğini bildirmişti. ABD ise hiçbir uçağının hasar almadığını savundu. Husiler ise Dimyat Limanı'ndaki Amerikan tankerine saldırıyı kendilerinin gerçekleştirmediğini belirtti.
2: İran, Amerikan savaş uçaklarını imha ettiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden yalanlama geldi. Önce Amerika Birleşik Devletleri İran'a, ardından İran Körfez ülkelerine saldırılar düzenlemişti. Devrim muhafızları saldırıda 3 F-35 uçağını imha ettiğini, diğer 3'üne ise hasar verdiğini belirtmişti. Amerikan ordusu hiçbir savaş uçağının yok edilmediğini veya hasar almadığını açıkladı. Mısır'ın Dimyat Limanı'nda ise bir Amerikan tankeri hedef alınmış, Yemen'deki Husilerin saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Husiler iddiaları reddetti. Husi yetkili hedeflerinin Suudi Arabistan olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise sosyal medya paylaşımında Mısır önemli bir dostumuz ve ortağımız ifadelerini kullandı. Güvenliği bizim için son derece önemlidir diye belirtti. Arakçı Bulgar mevkidaşıyla da telefonda görüştü. Bulgaristan parlamentosunun Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkedeki üslerin kullanılmasına izin veren kararına tepki gösterdi. Bunun uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı olduğunu savundu. Amerikan senatosu ise yeniden oylamaya gitti. İran savaşını durdurmaya yönelik bir tasarı daha engellendi. Daha önce de benzer 12 tasarı senatoda reddedilmişti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar devam etse de arabulucu Pakistan'ın açıklamasına göre taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.
1: Gece raporunun sınırları içine yansıyan bir sıcak gelişme var. Öğrenci affını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Detayları Buse Gençtürk bizlerle paylaşacak.
3: Evren Aydın, üniversiteyle ilişiği kesilenler ya da kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptıramayanlar üniversiteye geri dönebilecek. Bu kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte daha önceden aftan yararlananları da kapsayacak. Hazırlık, ön lisans, lisans yüksek lisans ve doktora öğrencisi

0: kişileri kapsamda olacak. Ancak bazı kişiler bu aftan yararlanamayacak. Peki onlar kimler? Terör suçlarından hüküm giyenler, belli ağır suçlardan mahkum olanlar, sahte belgeyle kayıt yaptırdığı tespit edilenler, terör örgütleriyle irtibatı nedeniyle üniversiteyle ilişkiyi kesilenler aftan yararlanamayacak. Başvurularda düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde yapılacak. Askerlik görevini yapanlara ise terhis tarihinden itibaren 2 ay içinde başvurabilecekler. Başvurusu kabul edilenler 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine dönebilecekler. Tıpa yönelik tıp öğrencilerini de kapsıyor bu düzenleme. Teorik derslerin tamamlamasına rağmen internlük aşamasını bitiremediği için mezun olamayan öğrenciler de eksik eğitimlerini tamamlayabilecek. Çift Anadolu öğrencileri de yine yararlanabilecek. ALES ve YÖKDİL puanıyla programa hak kazanıp başlayamayanlar da daha sonra yayınlanacak af kanunu uygulama ülkeleri kapsamında aftan yararlanması planlanıyor. Başka düzenlemeler de var. Teklifle beraber yüksek öğretim kurumlarında çalışılacak öğretim elemanları atamalarında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması şartı getiriliyordu. Ancak AK Parti'nin önergesiyle bu madde tekliften çıkarıldı ve düzenleme yapıldı. Öğretim üyelerinin 75 yaşına kadar sözleşmeli olarak çalışmasında önü açılıyor teklifte. Tez yazdıranlar ve buna aracılık eden kişiler için de meslekten çıkarma dahil ağır disiplin yaptırımları öngörülüyor. Artık kanun teklifi yasalaştı. Resmi gazetede yayınlanmasının itibaren de öğrenci affından yararlanmak isteyenler 4 ay içerisinde başvurularını yapabilecekler. Evren Aydın.
1: Peki Buse, teşekkürler. Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren önemli bir gelişmeydi. Paylaştık. Devam edelim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclise sunulacak çerçeve yasaya ilişkin konuştu. Yasa çalışmalarının sonuna gelindi. Yasa silah bırakmanın tespit ve tesciliyle yürürlüğe girecek dedi. Aynı törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de terörsüz Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz dedi.
2: Terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Bunun için sürdürdüğümüz çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz.
3: Terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasa hazırlıkları gündemindeydi. Düzenlemede genel af olmayacak dedi.
2: Bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün münfesi örgüte ait bir yasa olacaktır. Bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste düzenlenen İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim töreninde konuştu. Çerçeve yasa teklifinin içeriğine değindi.
2: Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
3: Kurtulmuş, gerektiğinde başka yasaların da çıkarılabileceğini belirtti. Yeni bir dönemin kapısı açılıyor dedi.
2: Türkiye'de gerektiğinde başka yasalar da çıkar. Mühim olan mesele yeni bir dönemin kapılarının açılmasıdır. Yeni bir dönemin kapılarında silaha yer yok, kavgaya yer yok, tefrikaya yer yok Akif'in dediği gibi. Sen Türksün, ben Kürdüm meselesine asla yer yok. Yeni dönemin kapıları Allah'ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak.
3: Törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesaj verdi.
4: Terörsüz Türkiye hedefimize de kararlılıkla ilerliyoruz. Bu tarihi süreç milli mücadelede ortaya konulan birlik ve beraberlik ruhunun daha da tahkim edilmesi, milletimizin enerjisinin ve kaynaklarının kalkınmaya, üretime, refaha ve çocuklarımızın geleceğine yöneltilmesi anlamına da gelmektedir.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komut akademisi şekilleniyor. Milli Savunma Bakanlığı yaş toplantısının önümüzdeki hafta yapılacağını açıkladı. TSK nitelikli personeliyle her türlü tehdit ve tehlikeyi yok etmeye devam edecektir denildi. Bu arada Irak'la savunma işbirliği anlaşmasının da bölgesel istikrar ve güven açısından da önem taşıdığı vurgulandı.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi şekilleniyor.

0: Yüksek Askeri Şura toplantısı önümüzdeki hafta yapılacak.
1: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sahip olduğu güçlü imkan kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle her türlü tehdit ve tehlikeyi yok etmeye, ülkemizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenerek üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.
0: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı da MKE'nin Ankara'daki Gazi Fişek Fabrikası'nda yapıldı. Toplantıda Irak ve savunma güvenliği alanındaki işbirliğine de dikkat çekildi.
1: İmzalanan anlaşmalar bölgesel istikrar ve güven açısından önem taşımaktadır. Türkiye ile Irak arasında son yıllarda geliştirilen işbirliği, terörle mücadelede elde edilen başarının önemli unsurlarından biri olmuştur. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir. İşbirliğinin güçlenmesi, Irak Türkmenlerinin güvenliği ve refahı açısından da büyük önem taşımaktadır.
0: Toplantıda, Türkiye'nin Kıbrıs Türk'ünün güvenliğiyle meşru hak ve menfaatlerini desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceği de belirtildi. Adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözümün ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm modeliyle mümkün olduğunu bir kez daha vurguluyoruz denildi. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Lübnan ve Filistin'e saldırılarına devam etmesine de tepki gösterdi. İsrail'in uluslararası hukuku ve ateşkes hükümlerini ihlal eden eylemlerine son vermesi ve bölgesel barışla istikrarı zedeleyen tutumundan vazgeçmesi gerekmektedir ifadeleri kullanıldı.
2: Günlerdir üzerinde tartışmaların devam ettiği CHP üye katılım törenine figüran taşındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 3 gazeteci ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sarıyer'de düzenlenen CHP'nin üye katılım törenine KAS ajansıyla anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğü iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı. Söz konusu iddialar ve bu yönde yapılan yayınlara ilişkin inceleme yapan savcılık, gazeteciler Timur Soykan ve Fatih Altaylı'yı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Uğur Dündar da ifadeye çağrılan isimler arasındaydı. Savcılıkta ifade veren Timur Soykan, gazete haberinin doğruluğu figüranların ifadesiyle ortaya çıktı. İftira atmadım ifadesini kullandım. Soruşturma kapsamında daha önce de Bir Gün Gazetesi muhabiri ve iki internet koordinatörüyle bir televizyon kanalının muhabiri adliyeye gelip ifade vermişti. Bu arada soruşturma devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclis grup yönetiminde belli oldu. Grup yönetim kurulu 8 isimden oluşuyor. Disiplin kurulu üyeleri de seçildi. CHP Grup Başkanı Öztürak, toplantıya katılmayan milletvekillerinin de mazeret bildirdiğini söyledi. Bu arada CHP'nin grup toplantı günü ve saatiyle ilgili bir değişiklik olmadığını da paylaştı.
3: Kolay gelsin.
4: Sağ olun efendim.
3: Kolay gelsin.
0: Kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclis grup yönetimi belli oldu. 25 milletvekilinin katıldığı toplantıda belirlenen CHP'nin grup yönetim kurulu 8 isimden oluştu. Disiplin kurulu üyeleri de seçildi. CHP Grup Başkanı Faik Öztürak toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıya katılmayan milletvekillerinin protesto ettiği yönündeki iddiaya yanıt verdi.
5: Hayır arkadaşlar, herhangi protesto yok. Arkadaşlarımız mazeret bildirdiler. Arkadaşlarımızın bir kısmı yakınlarını kaybettiler. Bir kısmı Ege bölgesindeki yangınlardan aileleri etkilendiği için onları almak üzere oraya gittiler. Bütün arkadaşlarımız mazeret bildirmiştir.
0: Öztürak, CHP'nin grup toplantı günü ve saatiyle ilgili bir değişiklik olmadığını söyledi.
5: Grup toplantı günü saatiyle ilgili herhangi bir değişiklik yok. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz grup toplantılarımızı normal zamanımızda yapacağız. Salı günleri saat 13.30.
6: Önümüzdeki hafta grup toplantısı olacak mı? Kemal Bey gelecek mi?
5: Önümüzdeki hafta evet, meclis açık olursa grup toplantısı yaparız arkadaşlar.
0: Öte yandan CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Divan Katip üye sayısı da 3'ten 2'ye indi.
2: Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifalar devam ediyor. Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sağ CHP'den istifa ederek yeni partiye desteğini açıkladı. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da partisinin bağış kampanyasına ilişkin konuştu ve tek başına yeterli olmayabilir dedi.
7: Eşim Çiğdem Sağ ve iki evladım ve damadımla birlikte ben de bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi yaşamımı noktalıyorum.

0: üzülerek ve büyük bir acı içinde istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum.
1: CHP'de ard arda istifalar yaşanıyor. Bu kez eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav istifa ettiğini açıkladı. Yeni partiyi desteklediğini duyurdu.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genleriyle oynanmış ve Cumhuriyet Halk Partisi başkalaştırılmış bir partiye dönüşmüştür. Eğer

0: Siyasal adam olarak beni de fevkalade derinden yaralamıştır.
1: SAV Yeni Parti Genel Başkan Yardımcıları Aylin Yaman ve Gizem Güven'le birlikte mecliste basın toplantısı düzenledi. CHP'deki mutlak buklan süreci ve ardından yaşanan gelişmeler nedeniyle istifa ettiğini belirtti. Eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erol Çevikçe'nin de istifa ettiğini paylaştı.
0: Mensup olduğum partide bu hukuksuzluklara sessiz kalmam mümkün olamazdı. Partinin, binanın ve amblemin sahibi görünenler kiracı durumundadırlar.
1: Yeni Parti ise bağış kampanyası için bir internet sitesi kurdu. Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın mecliste bağış yeterli gelmezse bir B planı var mı sorusuna yanıt verdi.
2: Şüphesiz bağış kampanyası tek başına yeterli olmayabilir. Nakdi yardımların ötesinde aynı yardım yapacak çok fazla yurttaşımız var. Para yokluğu veya eksikliği siyasetteki eksikliğin bir gerekçesi olamaz. O finansman ya karşılanır ya da herkes kendi yağıyla kavrulmanın yolunu bulur.
3: Ankara Etimeskut Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmakla suçlanıyor.
4: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
1: Etimeskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte 55 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Etimeskut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Aralarında Etimeskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olmakla suçlanıyor. Etimeskut Belediyesi tarafından yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin edildiği iddia edildi. Polis ekipleri belediye binasıyla şüphelilerin ikametlerinde arama yaptı. El koyma işlemleri gerçekleştirdi.
5: Altın değil mi onlar?
6: Altın değil mi?
7: Altın, ha onlar altın.
1: Soruşturma dosyasında 6 Sayıştay raporunun yer aldığı öğrenildi. Bu raporlarda farklı tarihlerde gerçekleştirilen ihalelere ilişkin bazı tespitlere yer verildi. Bir raporda 11 milyon 990 bin liralık kamu zararının olduğuna dönük tespit dikkat çekti. Sayıştay raporlarının yanı sıra etkin pişmanlık ifadeleri, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve bazı ETS analizleri de soruşturma dosyasına eklendi. Şüphelilerin emniyetteki gözaltı işlemleri sürüyor.
3: Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturmada ise eski Mali Hizmetler Müdürü Ali Alper Üstündağ etkin pişmanlık talebinde bulundu. Üstündağ katı atık ihalesinin kasıtlı olarak geciktirildiğini ve Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in talimatıyla da iptal edildiğini söyledi.
1: Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında ifadeler ortaya çıkmaya başladı. Şüpheli sıfatıyla ifade veren eski Mali Hizmetler Müdürü Ali Alper Üstündağ etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi. Üstündağ, katı atık ihalesinin kasıtlı geciktirildiğini söyledi. 2019-2024 tarihleri arasında görev yapan Ali Alper Üstündağ, 2024'te 18 şirketin davet edildiği pazarlık usulü ihalenin Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'le Meclis üyesi Emre Doğan'ın talimatıyla iptal edildiğini öne sürdü. Şüpheli Üstündağ, yeni ihaleye çağrılacak şirketlerin listesinin WhatsApp üzerinden kendisine gönderildiğini iddia etti. Söz konusu mesajları dönemin ihale yetkilisi Ali Yalçın'a aktardığını ve emniyet incelemesinde Yalçın'ın telefonundan çıkan ekran görüntülerinin bu yazışmalara ait olduğunu ifade etti. İhaleyi kazanan Norm şirketinin listede bulunmadığını belirten Üstündağ, usulüne uygun ihaleyi iptal etmeyi reddetmesinin ardından aynı gün 5 yıldır çalıştığı görevinden alındığını söyledi. Belediye Meclis Üyesi Emre Doğan'ın bizi de Veli Ağbaba sıkıştırıyor dediğini de iddia etti.
3: Efendim Gülistan Doku soruşturması kapsamında 4 şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. Gülistan Doku kaybolduktan sonra yürütülen soruşturmada şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen kolluk görevlilerine yönelik hafta başında pazartesi günü operasyon düzenlenmişti. Aralarında emniyet müdürü ve emniyet amiri ile bilgisayar işletmeni ve 10 polis memurunun bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 8'i dün Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden

0: Biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bu arada hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. 10 şüphelinin jandarmada işlemleri devam ediyor. Efendim, evlenen çiftler bir ömür boyu beraberiz diye yola çıksa da tüm dünyada boşanma oranları giderek artıyor. Türkiye'de de 50 yaş üstü boşananların sayısında çok ciddi bir artış var. Peki şimdi merak ediyoruz, evliliği bitiren sebepler acaba neler? Değişen kuşak boşanma oranlarını nasıl etkiledi? Yanıtlar Aslın Ömer Aktaş'ın haberinde.
1: Sevgi artık aşk çok kalmadı.
2: Hiç kimse sıkıntıya gelmiyor artık. Evlilikler başladığı gibi bitiyor zaten.
3: Yalnızlaşıyoruz. Her şey kişiselleşiyor.
4: Değişen alışkanlıklar, artan tahammülsüzlük ve yalnızlaşma. Tüm bu sebepler boşanmaların artışında birer etken.
5: Şimdiki gençler çok çabuk pes ediyorlar. Eskisi gibi değil yani. En ufak bir şey ayrılma sebebi olabiliyor.
6: İnsanların bence artık birbirine tahammülü olduğunu düşünmüyorum.
4: Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de boşanma oranları artışta. Öyle ki TÜİK'in verilerine göre sadece genç nüfus değil, 50 yaş üstü boşanmalarda son 25 yılda 2,5 kat arttı.
7: Geçinemiyorlar, o yüzden boşanıyorlar yani.
8: Evleneyim, boşanayım, olmazsa boşanayım.
9: Aynı yastığa baş koyanlar bir anda yollarını ayırıyor. Aşk mı bitiyor, sabır mı tükeniyor? Boşanma oranları neden artıyor?
10: Sohbet yok, konu yok, kültürel anlamda bir uzlaşma yok. Uzlaşma varsa da ikisi alt seviyede birlikte doğmuşlar. En önemli sebeplerden bir tanesi insanların insanı insan yapan değerin farkında olmamak.
11: Hiç insanların sabrı kalmamış. Biz bir sürü şeye, eşim de göğüs gerdi, ben de göğüs gerdim. Yani sabır olmadan evlilik yürümez.
0: Sivas'ta Siyer-i Nebi Külliyesi'nin temeli atıldı. 30 binadan oluşan külliyenin en kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor.
12: Sivas'ta manevi ve kültürel açıdan önemli bir projenin ilk adımı atıldı. 30 ayrı yapıdan oluşacak Siyer-i Nebi Külliyesi için temel atma töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.
13: İnsanlığı yeniden ayağa kaldıracak en büyük güç ilmin imanla, aklın vahiyle ve bilginin ahlakla buluştuğu medeniyet tasavvuru olacaktır. İnanıyorum ki Siyer-i Nebi Külliyesi de bu dirilişin, bu ihyanın ve bu büyük yürüyüşün önemli merkezlerinden biri olacaktır.
14: Türk-Kürt arasındaki kardeşliği yeniden tesis etmeye çalışıyoruz. Alevi-Sünni arasındaki kardeşliği yeniden tesis etmeye çalışıyoruz. Acılarımızın ve sevgimizin bu kadar ortak olduğunu bizden saklamışlar adeta. Cehaleti aramıza duvar kılmışlar adeta.
12: 30 binadan oluşacak külliyenin en kısa zamanda bitirilmesi hedefleniyor.
15: İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi.
0: Türkiye Gençlik Vakfı her yıl düzenlenen yaz okulları finalini yarın yapacak. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
16: TÜGVA bu yaz döneminde bir sivil toplum kuruluşunun bir projeyle en yüksek rakama ulaştığı bir rekora imza attı.
4: Özel gösteriler düzenlenecek. Sanatçılar sahne alacak. Yaz okulları finali için hazırlıklar tamam.
16: Sahne sanatlarından çok güzel sanatçılara kadar etkinlikler, faaliyetler gerçekleşecek.
4: Türkiye Gençlik Vakfı 81 ilde 20 bin eğitmenle düzenlediği yaz okulları projesinin final programını bu yıl Seyrantepe'deki Ali Samiyen Spor Kompleksi'nde yapacak. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.
16: Öğrencilerimiz çok zengin müfredat eşliğinde birçok eğitime katıldılar. Kültürden sanata, sportif faaliyetlerden birçok etkinliğe katılmış oldular. Bu büyük coşkuyu, bu büyük heyecanı zirveye taşımak istiyoruz.
4: İstanbul'daki final programının yanı sıra İzmir, Şanlıurfa ve Rize'de de törenler yapılacak.
16: Gençlerimizin heyecanını, coşkusunu, enerjisini taçlandırmak istiyorum.
0: Kara Kartal Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu revanşında Midtjylland'ı 2-0 yendi ve tur atlamayı başardı. Danimarka'da oynanan rövanşta 53. dakikada ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. 70. dakikada Beşiktaş oyuna 1 dakika önce giren Raşika'nın golüyle öne geçti. 75. dakikada siyah beyazlılar bir penaltıda kazandı. Kaptan Orkun Kökçü skoru 2-0'a getirdi ve Beşiktaş sahadan bu skorla 2-0 galip ayrılarak tur atladı. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ise Çekya temsilcisi Radek Kralov'la karşılaşacak. Öte yandan bir diğer temsilcimiz Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu revanşında Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Avrupa kupalarına elveda dedi. UEFA, FIFA'nın Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası için yeni bir şirket kurup hisselerin satılmasına yönelik yeni projesini boykot ettiğini açıkladı.
17: UEFA ve FIFA arasındaki kriz büyüyor. FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası için yeni bir şirket kurup hisselerin satılmasına yönelik yeni projesini duyurmuştu. UEFA ve 55 üye ülkenin Futbol Federasyonu, FIFA'nın yeni planına tepki gösterdi. UEFA, FIFA'nın etkinliklerini boykot ettiğini açıkladı. UEFA'nın yanı sıra Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu, Asya Futbol Konfederasyonu ve birçok federasyon FIFA'ya tepki gösterdi. UEFA, FIFA'nın boykot edildiğini yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. UEFA'nın resmi sitesinde yapılan açıklamada FIFA'nın turnuvalarına katılım gerçekleştirilmeyeceği açıklandı. UEFA ve 55 üye federasyonu tek yürektir. FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer FIFA turnuvalarındaki mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme teklifini oy birliğiyle ve kesin bir dille reddediyoruz. Bugünkü görüşmelerin bir sonucu olarak bu teklif tamamen rafa kaldırılmadığı ve FIFA'nın yönetimini veya turnuvalarını bir daha asla özel mülkiyete açmayacağına dair bağlayıcı garantiler verilmediği sürece bu teklifler masada kaldığı müddetçe hiçbir UEFA milli takımı hiçbir FIFA turnuvasına katılmayacaktır. Açıklamada bu denli önemli bir önerinin anlamlı bir istişare yapılmadan gizlice hazırlandığına dikkat çekildi. UEFA süreci FIFA açısından derin bir yönetim başarısızlığı ve dünya futbolunun koruyucu olma sorumluluğunu ihmali olarak nitelendirdi. UEFA ayrıca dünya genelindeki milli federasyonlara bir ultimatum verildiğini savundu.
0: Güney Asya'dan çok daha fazla gelişme var. Kısa bir ara var. Aranın ardından anlatmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: gün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
1: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.
2: Çok kısa bir aranın ardından yeniden huzurlarınızdayız efendim. Gece raporunda ikinci dilime hoş geldiniz. Yeni günle birlikte günün öne çıkanlarına bakalım, ardından devam edeceğiz gece raporuna. Sıcak havayla birlikte maalesef Türkiye'nin özellikle güney kesimlerinde orman yangınları devam ediyor. Antalya'nın Serik ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın evlere ve seralara dek ulaştı. Ve yangına ilk müdahaleyi de bölgedeki vatandaşlar yaptı. Bu arada Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret alınmasına yönelik tartışma Kızıldeniz'e sıçradı. Reuters haber ajansı Yemen'deki İran destekli Husilerin Babülmendeb Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden de ücret almayı değerlendirdiğini iddia etti. Husiler ise bu iddiayı yalanladı. Ve Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha Covid-19 pandemisini tartışmaya başladı. Senato'daki cumhuriyetçiler o dönem ABD'deki pandemiye ilişkin en yetkili isim olan Fauci'yi ifadeye çağırdı, ancak kendisi sessizlik hakkını kullanarak soruları yanıtsız bıraktı. Ve içeriye dönelim. Ağustos'ta ekonomi yönetiminin gündemi oldukça yoğun olacak. Enflasyon ve işsizlik verileri açıklanacak ve bu yılın 3. enflasyon raporu da yine kamuoyuyla paylaşılacak. Bu arada Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayımlandı. Temmuz ayında açlık sınırı 36.940 lira, bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 47.758 lira oldu. Bu arada yurt dışına çıkmak isteyenlerin en büyük sorunu bildiğiniz gibi vize randevusu bulabilmek. Bunu fırsat bilen dolandırıcılarsa sahte sitelerde hızlı vize alma vaadi veriyor, vize ücreti alıyorlar. Peki bu tuzağa düşmemek için neler yapmamız gerekiyor? Buna da gece raporunda değineceğiz. Yapay zeka teknolojisinde ise korkulan senaryolardan biri gerçekleşiyor. OpenAI'ın test aşamasındaki otonom yapay zeka ajanları kontrolden çıktı. Dijital dünyada adeta bir siber saldırı dalgası başlatarak şirketlere saldırdı. Yangınlarla savaşta ne durumdayız? Gece raporunda ikinci dilime bununla başlayacağız. Balıkesir'de birden fazla noktada çıkan yangınlarla gün boyu mücadele vardı ki o mücadele halen devam ediyor. Hemen sahaya gidelim, olay yerine, son durumu Öznur Karslı Çetiner bizlerle yeniden paylaşacak. Öznur, söz sende.
3: Evren, bir önceki yayında söylediğim gibi arkanızı döndüğünüzde ya da biraz mesafe aldığınızda başka bir yangınla karşılaşıyorsunuz. Şu anda da tam da öyle bir yerdeyiz. Burası Ayvalık'la Bergama'nın kesiştiği bir nokta. Bakırlı mevki diye geçiyor. Bu dağın eteklerinde ufak bir köy var. Demirciler Köyü olduğunu söylediler. Bir önceki yayında gösterdiğimiz gibi burada da yine eğimli bir arazi, tepelik noktaların olduğu yerde yangının sönümlendiğini görüyoruz ama geriye kalan ciddi bir duman var. Ekipleri oldukça zorluyor ve rüzgar da bayağı bir şiddetini artırdı. Yerimizde durmakta da zaman zaman bastığımız yerlerde zorlanıyoruz. Arkada Erdi bir gösterelim. Bakın, başka şehirlerden de dünden bu yana Balıkesir'e takviyeler yapılıyor. Bolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri mesela, şu anda gördüğünüz personel, onların da burada destekleri oluyor. Biraz daha ileriye şöyle götürelim sizi, ormanın içlerine doğru şöyle bir yürümeye çalışalım. Göz gözü görmüyor bazı noktalarda, kafanızı kaldırdığınızda yanan kozalakları görebiliyorsunuz, alev toplarını görebiliyorsunuz. Eğer duman izin verirse biraz daha şöyle ilerleyelim diyeceğim. Sık sık göz damlası damlatılıyor hem buradaki insanlara hem çalışan personele.

0: Çünkü gözünüz açık bir şekilde uzun süre, uzun dakikalar konuşmak gerçekten oldukça zor. Çünkü Gömeç'te olsun, Ayvalık'ta olsun, dün işte keza Altınoluk'ta yürüdüğünüz her noktada o dumanın bıraktığı hissi hem genzinizde, boğazınızda, gözlerinizde yoğun bir şekilde hissediyorsunuz. Bugün gün boyunca UMKE görevlileri sahada, arazide çalışan askerlere, personele, itfaiyecilere, biz gazetecilere sık sık göz damlası uygulaması yaptılar. Çünkü bir süre sonra gözleriniz kızarmaya başlıyor. Sık sık su, ayran takviyesi yapılıyor bu arada. Kutu kutu ayran geliyor özellikle, çünkü özellikle alevlerin yükseldiği noktada o alevler bir de dumanla birleştiğinde hem bedenen burada çalışmak, yangına müdahale etmek hem de o enerjiyi korumak gerçekten bazı anlarda zorlayabiliyor. Bakın şu anda duman bayağı bir rüzgarla birlikte yüzümüze etrafı böyle bir sis kaplamış gibi adeta gökyüzünü. Sadece alevler aydınlık yapabiliyor. Şöyle Erdi sağ tarafı bir gösterelim. Orada biraz daha fazla galiba, değil mi? Evet, şimdi rüzgarla birlikte umuyorum başka bir noktaya sıçramaz. Şu sol tarafı da Erdi bir gösterelim. Bakın Evren, sanki böyle zeminin üzerine kırmızı led ışık yerleştirilmiş gibi, küçük led ışıklar koyulmuş gibi. Bakın su desteğiyle mücadele ede ede bu yüksek alevleri o noktaya kadar getirmeyi başardı. İtfaiye görevlileri, ormancılar, askeri personel birlikte bu gerçekten bu mücadele birlikte yürütülüyor. Ateş düştüğü yeri yakar diye bir laf var ya, gerçekten de öyle. Ufak da olsa düştüğü yeri bir anda büyük büyük alevlere çevirebiliyor. Burası dediğim gibi Ayvalık'la Bergama'nın kesiştiği nokta. Yavaş yavaş köylüler Bergama'ya doğru da yangının biraz yöneldiğini söylüyorlar. Tabii buraları çok iyi bildikleri için bir yerleşim yeri yok. Şöyle bir baktığımızda çok da karanlık ama görebildiğimiz kadarıyla ev falan yok. Ama dağın eteklerine doğru indiğinizde rüzgar şu an hem dumanı hem alevi sanki böyle karşı yamaca doğru da taşıyor gibi. Balıkesir'de dünden bu yana farklı farklı noktalarda çıkmıştı bu yangın. Gömeç'teki yangının artık ikinci gecesi, Ayvalık'ta keza öyle. Gömeç'le birlikte Ayvalık'ta da sanki çok daha fazla noktalara sirayet ediyor gibi, ama neyse ki büyüyen bu alevler uzun uğraşlar sonucunda, uzun saatler sonrasında en azından bu noktada sönümlenmiş görüyor. Evren, biz buradaki izlenimlerimizi aktarmaya devam ediyor olacağız.
1: Peki. Peki Özgür Karslı Çetiner, çok teşekkür ediyorum. Siz de yoğun bir mücadele veriyorsunuz orada. Gerçekten bu dünyalar güzeli memleketin dört bir yanında alevlerle canla başla yoğun bir mücadele var. Şimdi oradaki durumu aldık. Biraz Balıkesir'den güneye doğru inelim. Aydın'a da bakalım. Çine ilçesindeki orman yangında akşam saatlerinde rüzgarın da o etkisiyle iyice alevlendi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor. Karşıt Mahallesi'nde saat 15 sıralarında bilinmeyen nedenle çıkan yangına ihbar üzerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 ev hasar görürken 30 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının enerjisi bir süre sonra düşse de akşam saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle alevler yine şiddetlendi. Yangın Mutaflar Mahallesi'ne ulaşırken mahalle sakinleri de hayvanlarını alarak bölgeyi tahliye etti. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Evet, sıcak havaların bastırmasıyla birlikte özellikle memleketin güney kesimlerinde orman yangınları var. Antalya'nın Serik ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangında evlere ve seralara kadar ulaştı ve yangına ilk müdahaleyi bölgedeki vatandaşlar yaptı. İşte o görüntüler.
2: Çekil, çekil, çekil, çekil oradan, çekil.
3: Kimi traktöre bindi, kimi de hortumlarla koştu. Ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine ulaşınca vatandaşlar seferber oldu.
2: Çekil oradan! Abim çekil!
3: Antalya'nın Serik ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede yayıldı.
4: Sera birebir yanıyor.

0: Eritiyor gördüğünüz gibi bu şombayı.
1: Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler Bilginler Mahallesi'ndeki sera ve yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar kendi imkanlarıyla yaptı.
0: Evet, görüyor musunuz köylülerimizi, evet, çabasına.
1: Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine yardım eden mahalle sakinleri traktörlerinde bulunan ilaçlama tanklarının yardımıyla yangına müdahale etti.
0: Çiftçilerimiz ürünlerini ve zeytinlerini kurtarmak için çabalıyor arkadaşlar.
1: Bölgede etkili olan yangına karşı gece boyu mücadele sürdü.
2: Alev savaşçılarının saatlerce mücadele verdiği yerlerden biri de Muğla'ydı. Önce Seydikemer, ardından da Fethiye'de çıktı yangınlar ve ormanların yeşili siyaha döndü.
3: Bas!
1: Yangın haberleri peş peşe geldi. Alev savaşçıları ormanları kurtarmak için seferber oldu. Muğla'daki yangınların ilki çarşamba sabahı Seydikemer ilçesinde çıktı. Bayır Mahallesi'ne başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin tehdit ettiği mahallede 400'den fazla ev, yaklaşık 800 kişi tahliye edildi. Bölgedeki hayvanlar da güvenli alanlara taşındı.
4: Hayvanlar yangın arasında zor kurtardık abi. Çok kötü.
1: Gündüz hava destekli süren çalışmalarda gece boyu yer ekipleri mücadeleye devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı. Yangında aralarında ahır ve harabe evlerin olduğu 50'ye aşkın yapı ve bazı araçlar zarar gördü. Muğla'dan ikinci yangın haberi ise Fethiye'den geldi. Alevlere karşı seferberlik başladı.
0: Evet. Alevlerin sardığı alanlarda hem havadan hem de karadan mücadele sürüyor. İşte helikopterin bıraktığı su bir yana, ekiplerin de burada karadan müdahalesi, an be an alevlerle mücadele sürüyor. Tam söndürüldü derken alevler yeniden yükseliyor ve olay yerine hemen ormancılarla birlikte vatandaşlar da geliyor. İşte ellerindeki kovalarla alevleri söndürmeye çalışıyor vatandaşlar.
1: Bölgede yanan alanlardan geriye yürek burkan manzara kaldı.
2: Hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası bir yeşil vatan uyarısı yapmıştı ve açık alanlarda ateş yakılmaması gerektiğini söylemişti. Üstüne Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan da yangınlara karşı yeni uyarılar geldi. Rüzgar nedeniyle önümüzdeki haftayı da kapsayan bir riskin söz konusu olduğunu söyledi ve o da dışarıda ateş yakılmaması gerektiğinin altını çizdi.
5: Özellikle arkamda görmüş olduğunuz risk haritası bu haftanın da, hatta belki önümüzdeki haftaya sarkacak bir risk durumunun da bizleri beklediğini gösteriyor. Buradan özellikle Çanakkale'den başlayarak Mersin'e kadar çok ciddi bir rüzgar unsurunun etkili olacağını bize gösteriyor.
1: Orman yangını riskine işaret etti. Dikkatli olunması için uyarıda bulundu.
5: Bütün vatandaşlarımıza dışarıda ateş yakılmamasını ya da ateşe sebep olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmamalarını özellikle istirham ediyoruz.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarında mevcut bilançoyu basın toplantısında aktardı. Yangınları tetikleyen süreçleri anlattı.
5: Yangın için önemli olan 3 ana unsur var. Düşük nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar. Tabii mücadelemiz son ateş sönene kadar devam edecek. Yangın konusu bir tecrübe gerektirir, bir bilgi birikimi gerektirir. Dolayısıyla kamu görevlilerinin yönlendirmelerinin dışında herhangi bir sebeple yangın alanına girilmemesini özellikle istirham ediyorum.
1: Bakan Yumaklı yangınlara müdahaledeki hassasiyetleri de sıraladı.
5: Burada da bizim bu dünyayı paylaştığımız bir ekosistem var. Hani sadece ağaçtan ibaret değil. Dolayısıyla hassasiyetimiz hem kendi can ve mal güvenliğimizi sağlamanın yanı sıra hem de bu ekosistem içerisindeki bütün canlıların da hayatını kurtaracak bir ihtimamı ifade ediyor bizler için.
2: Evet, Bakan Yumaklı orman canlılarına da böylece dikkat çekmiş oldu. Tabii bu konuda toplumsal farkındalık çok önemli yangınlarla mücadele konusunda. Ki bu noktada orman yangını riskini taşıyan bölgelerde yaşayanlara cep telefonlarına bir uyarı mesajı da gönderildi. Bakalım neymiş o mesaj? Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'dan sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına mesaj

0: gönderdi. Dikkat, bulunduğunuz alanda orman yangını riski çok yüksektir. Yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınalım. Açık alanda ateş yakmayalım. En küçük duman veya alev gördüğümüzde 112'yi derhal arayalım. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz ifadesi kullanıldı. Türkiye'nin olduğu gibi Fransa ve İspanya'nın da başı dertte orman yangınlarıyla ve halen kontrol altına alınabilmiş değil. Fransa'da yangınlara müdahale eden 4 itfaiye erinin de hayatını kaybettiğini biliyoruz. Yunanistan'daki yangınlarda ise 3 itfaiye erinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. İngiltere'de de orman yangınlarıyla savaş var.
1: Fransa, İspanya, Yunanistan. Avrupa ülkeleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'daki yangınlar Girit Adası'nda etkili oluyor. Kuvvetli rüzgarlar yangına müdahaleyi zorlaştırıyor. Adada 5 köy için tahliye emri verildi. Yunan sahil güvenlik tekneleri halkın tahliye edilmesine yardım etti. Hem Girit'te hem Mora'da yangına müdahale eden bazı itfaiye erlerinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Orman yangınlarıyla mücadele eden bir diğer ülke de İspanya. Başkent Madrid yakınlarındaki yangınlarda durum iyiye gidiyor. Ancak ülkenin doğusundaki Castellón bölgesindeki yangınlar hala kontrol altına alınamadı. Yangına müdahale eden pilotlar yaşadıkları şoku anlattı.
2: No dejo de sorprenderme. Este incendio efectivamente ha sido...
3: Şok olmaktan kendimi alamıyorum. Bu yangın gerçekten de devasa boyutlarda. Yükleme noktasından iniş bölgelerine kadar kilometrelerce uçtuk ve ıssız bir manzarayı izledik. Sahip olduğumuz en büyük hazineyi savunmak için savaşıyoruz. Yangının neden olduğu yıkımı görmek çok zor.
1: 5 gündür devam eden yangınlar nedeniyle en az 10 bin kişi tahliye edildi. İspanya'nın batısındaki Zamora bölgesinde de orman yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere müdahale sürüyor. Fransa'da tarihinin en büyük orman yangını ile mücadele ediyor. Şimdiye kadar bölgede 42 bin hektarlık alan kül oldu. Alevlerle mücadele eden bazı itfaiye erlerinin hayatını kaybettiği belirtilirken çok sayıda yaralı olduğu duyuruldu. Ancak yangının Bordeaux kentinin banliyölerine ulaşması engellendi. Hollywood yıldızı George Clooney de Fransa'daki evini yangınlar nedeniyle tahliye etti. Yangın ve kuraklığın etkili olduğu bir diğer ülke ise İngiltere. Suffolk'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 14 futbol sahası büyüklüğünde alan küle dönerken, yangın bölgesine yakın bir noktada nükleer santral bulunduğu belirtiliyor.
0: Gece raporuna devam ediyoruz. Yurttan gelişmelerle döneceğiz şimdi bu bloğa ve Ahbap Derneği soruşturmasına bakacağız. Aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı böylece 35'e yükseldi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli tutuklandı. Bu arada bu soruşturma kapsamında tutuklanan Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın emniyette verdiği ifadenin detayları da ortaya çıktı. Başaran, Haluk Levent hakkında daha önce şikayetçi olduğu gayrimenkullerin satış sürecini anlattı.
4: Oturmadım ki burada hiç.
5: Basına.
4: Evet, hiç kimse gelmedi.
6: Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan alacağı fonla ödeyeceğini söyledi. Sağladığı güven sonucunda vadeli ödemeyi kabul ettim dedi. 21 daire ve bir fabrika satışı yaptığını anlattı. İş adamı Hüseyin Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran da gözaltına alınmıştı. Soruşturma öncesinde gayrimenkul devri nedeniyle Haluk Levent hakkında şikayet dilekçesi veren Başaran o süreci emniyetteki ifadesinde anlattı.
7: Haluk Levent, deprem bölgesinde yaptıkları yardımları anlattı. ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den yardım fonları aldığını söyledi. Bu fonlardaki paraların gelebilmesi için taşınmazların kendisine ait barter havuzunda toplanması gerektiğini anlattı. Sağladığı güven sonucunda taşınmazların ödemesini vadeli yapmasını kabul etti.

0: Başaran, Haluk Levent'e toplamda 21 daire ve bir fabrikanın devrini yaptığını söyledi.
1: Haluk Levent, yurt dışından gelecek fonların yetkilisinin Yelizkaya olduğunu söyledi. Bu taşınmazların tamamı Yelizkaya'ya devredildi. Toplamda 2 milyar 298 milyon 985 bin lira bedelle satış yapıldı ancak karşılığında sadece 4 işlemde 151 milyon 680 bin lira aldım. Ben ısrarla arayınca mide kanseri olduğunu söyledi.
0: Başaran, taşınmazların birkaç gün içinde başkasına devredilip ipotek konulduğunu belirleyince savcılığa şikayetçi olduğunu, tapulara da tedbir koydurduğunu belirtti. Ben sadece taşınmaz satışı gerçekleştirdim ve paramı da alamadım. Mağdur edilen de benim dedi. Başaran'a 60 milyon dolar olarak beyan ettiği taşınmazların ekspertiz değerinin 24 milyon 800 bin dolar olduğu belirtilerek farkın nedeni soruldu. Bankanın yaptığı eksper raporları her zaman düşük çıkmaktadır. Bütün bedeller rahiçlere uygundur yanıtını verdi.
2: Okul açılabilir, ne bileyim, simülatör.
3: 5. yılındaki Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar şiddetlendi. Rusya'nın Ukrayna genelinde düzenlediği füze ve İHA saldırılarında en az 13 kişi öldü. Bu arada Polonya savaş uçaklarını havalandırırken Ukrayna'da Rusya'daki Valtberis lojistik tesislerini hedef aldı.
0: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş son günlerde karşılıklı saldırılarla tırmandı. Rusya, Ukrayna'nın birçok bölgesinde füze ve insansız hava araçlarıyla geniş çaplı yeni saldırılar düzenledi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yanı sıra Kryvyi Rih, Lviv, Dnipropetrovsk ve Poltava'da hedef alınırken saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kryvyi Rih'te bir eve isabet eden İskender M. balistik füzesi nedeniyle aralarında 5 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunun da bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi. Polonya sınırına yakın Lviv'de ise bir apartman vuruldu. Çok sayıda kişi yaralanırken enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Saldırıları terör saldırısı olarak nitelendiren Zelenski, onlarca ev, sivil işletme ve altyapı tesisi yıkıldı ve hasar gördüğü ifadesini kullandı. Uzmanların saldırıda kullanılan silahları incelediğini söyledi. İlk bulgularda saldırıda Kuzey Kore yapımı bir balistik füze kullanıldığını iddia etti. Zelenski, hava savunma füzelerinin kritik şekilde yetersiz olduğunu, bu konuda müttefik ülkelerden desteğe ihtiyaç duyduklarını da belirtti. Saldırıların ardından NATO üyesi Polonya'da alarma geçti. Polonya Silahlı Kuvvetleri hava sahası alarmı verdi. Savaş uçakları havalandı. Ukrayna'da Rusya topraklarına yönelik İHA saldırılarını sürdürdü. Rus e-ticaret şirketi Wildberries'e ait Penza'daki depoyla Udmurtya Cumhuriyeti'nin Sarapul kentindeki lojistik merkezi İHA'larla hedef alındı. Penza'daki saldırının ardından yaklaşık 200 çalışan tahliye edildi. Her iki tesiste de yangın çıktı. Ukrayna Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait tesislere son dönemde yoğun saldırılar düzenliyor.
3: Dünyayı derinden etkileyen bir diğer savaş, ABD-İran savaşına ve buradaki son duruma bakalım. Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret alınmasına yönelik o tartışma şimdi de Kızıldeniz'e sıçradı. Reuters haber ajansı Yemen'deki İran destekli Husilerin Babülmendeb Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden de ücret almayı değerlendirdiğini iddia etti. Husilere bakıldığında ise onlar bu iddiayı yalanlıyor.
0: Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'in güneyindeki Babülmendeb Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden ücret almayı değerlendirdiği öne sürüldü. İddia Husiler tarafından yalanlandı. Reuters haber ajansı Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'in güneyinden geçen ticari gemilere ücret uygulamayı düşündüğünü bildirdi. Kaynaklar Husilerin amacının uluslararası su yollarında ücretlendirme uygulamasını normalleştirmek ve Amerika Birleşik Devletleri üzerinden baskıyı artırmak olduğunu ileri sürdü. İddiaya göre İranlı yetkililerle Husi temsilciler arasında yapılan görüşmelerde yeni uygulamanın ayrıntıları ele alındı. Çin'e ait gemilerin bu uygulamadan muaf tutulması değerlendirildi. Babülmendeb Boğazı, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan ve dünya ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği kritik bir güzergah olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla böyle bir kararın bölgedeki güvenlik dengeleri dışında küresel enerji piyasalarını da doğrudan etkilemesi bekleniyor. Husiler söz konusu iddiaları reddetti. Husilerin siyasi büro üyesi El Esed, Boğaz'dan geçen ticari gemilerden ücretsiz

0: ücret alınmasına yönelik herhangi bir plan bulunmadığını açıkladı. Askeri operasyonların yalnızca Suudi Arabistan'a ait gemileri kapsadığını vurguladı. Suudi Arabistan ise Kızıldeniz'de deniz güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası koalisyon kurmayı planlıyor. Bu amaçla toplantı da yapıldı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı 43 ülke ve Avrupa Birliği delegasyonunun toplantıya katıldığını açıkladı. 14 devletin önerilen koalisyonu desteklediğini kaydetti. Husiler 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a deniz ambargosu ilan ederek bölgedeki tankerleri hedef almaya başlamıştı.
1: Bu arada Hürmüz Boğazı'nda aylardır süren bu krizde tehlikenin boyutu da değişmiş gibi duruyor. Boğazın sularında bekleyen gemiler bugünlerde istilacı canlılara yuva oldu. Çevre kirliliğine dikkat çeken uzmanlar asıl felaketin gemiler hareket edince ortaya çıkacağına savunuyor. Bakın neden.
0: Hürmüz Boğazı'nda yeni bir tehlike baş gösterdi. 4 aydır bekleyen gemiler adeta biyolojik bombaya dönüştü. Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik kilitlenme dünyayı küresel bir çevre felaketinin eşiğine getirdi. Maryland Üniversitesi ve Woods Hole Oşinografi Enstitüsü araştırmacıları mahsur kalan gemilerde çok yoğun bir biyolojik kirlenme tespit edildiğini duyurdu. Bölgedeki sıcak sularda aylardır hareketsiz kalan binden fazla gemi, istilacı deniz canlıları için devasa bir üreme merkezi haline aldı. Gemilerin gövdeleri ve pervaneleri bakteri, yosun ve midyelerle kaplandı. Uzmanlara göre asıl tehlike gemiler hareket ettiğinde başlayacak. Basra Körfezi'nde bekleyen 1500'den fazla gemi farklı limanlara doğru yola çıktığında bu istilacı canlıları da dünyanın dört bir yanına taşıyacak. Bu durum küresel çapta bir biyolojik deniz istilasına yol açacak. Bu senaryonun gerçekleşmemesi için uzmanlar yapılması gerekenleri de sıraladı. Hürmüz'den geçecek gemilerin demir almadan önce detaylı su altı temizliğinden geçirilmesinin şart olduğu belirtildi. Uluslararası Denizcilik Örgütü de gemilerin sefere çıkmadan önce biyolojik kirlenme temizliği yapması gerektiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından Hürmüz Boğazı Savaşı'nın en kritik kozu haline gelmiş, İran boğazı gemi trafiğine kapattığını duyurmuştu. 4 ayı aşkın sürede yalnızca sınırlı sayıda geminin geçişine izin verilirken bölgedeki 1500'den fazla geminin çaresiz bekleyişi sürüyor.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimci şiddeti her geçen gün tırmanıyor. Peki İsrail Batı Şeria'da Gazze'de olduğu gibi bir yıkıma yol açmayı mı hedefliyor? Avrupa Birliği şiddete karşı yaptırım kararında acaba neden uzlaşamıyor? Habertürk dış haber muhabiri Abdullah Tekin uluslararası hukuk uzmanları ve İsrailli muhalif siyasetçilere bu soruları sordu.
2: Bize doğru ateş açıldı. Bir kurşun torunuma isabet etti. Yüzünü geçip annesinin yanağına saplandı. Annesi şu anda hastanede. Sadece evimizde kalmak istediğimiz için zarar görüyoruz.
3: O sabah köylüler yerleşimcilerin saldırısıyla şaşkına döndü. Saldırganlar doğrudan evlerimize taş attı. Üzerimize kurşun yağmaya başladı. 4 gencimizi kaybettik. Evimizde bile güvende değiliz.
4: İsrail ordusunun yerleşimci saldırıları sırasındaki desteği veya eylemsizliği, İsrail devletine uluslararası hukuk kapsamında doğrudan sorumluluklar mı?
5: It will be a huge mistake.
6: İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimcilere, İsrail devletiyle bağlantılı olmayan bir şey gibi bakmak büyük bir hata olur. İsrail makamlarının temel amacı Filistin topraklarının ilhakını gerçekleştirmek. Bu durum Uluslararası Adalet Divanı tarafından da tespit edilmiştir. Filistinlilere karşı ciddi suçlar işleyip de mahkum edilen hiçbir yerleşimci yoktur.
7: Led by Netanyahu, of course, a decisive plan of Smotrich.
8: Netanyahu hükümeti, Smotrich'in 2017'de yayımladığı soykırımcı planını hayata geçirmekle ilgileniyor. İsrail'in Filistinlilere hiçbir hak canımadan işgal altındaki tüm Filistin topraklarını ilhak etmesi gerektiğini söylüyor.
4: Peki, yerleşimciler uluslararası hukuku yok sayarak Batı Şeria'daki yerleşimleri nasıl işgal ediyor?

0: İsrail devleti tarafından silahlandırılıyorlar ve Filistinli sivillere karşı cinayet de dahil olmak üzere suç işlediklerine dair kanıtlar olsa bile İsrail devleti tarafından bir ceza almazlar.
1: Yerleşimci terörizm ve işgal güçleri birlikte etnik temizlik yapıyor. Her şey hükümet tarafından finanse ediliyor, siyasi olarak destekleniyor ve teşvik ediliyorlar.
2: Bir tarafta İsrail yönetiminden gelen provokatif söylemler, diğer tarafta toprakları ellerinden alınan Filistinliler. İsrail yönetimi Batı Şeria'yı Gazze'ye mi dönüştürmek istiyor?
1: Batı Şeria'daki Filistinliler yaklaşık 60 yıldır acımasız ve ölümcül bir işgal altında yaşıyor. Evleri yıkılıyor, sürekli askeri baskıya maruz kalıyorlar.
2: Geçtiğimiz günlerde yerleşimci saldırıların hedefinde olan Tel Köyü'nde 4 Filistinli öldürülmüş, olay dünya gündeminde geniş yankı bulmuştu.
1: Tel Köyü'ndeki terör saldırısı İsrailli terörist yerleşimciler tarafından gerçekleştirildi. Bunu manipüle ediliyor ve olayı Filistinlilerin başlattığı söyleniyor. Tüm Batı Şeria patlamayı bekleyen bir yanardağ gibi. İnfilak etmesini istiyorlar.
2: Batı Şeria'daki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından etnik temizlik mi yoksa apartheid yani ayrımcılık olarak mı sınıflandırılmalı?
0: Asıl suç, insanlığa karşı bir suç teşkil eden apartheid suçudur. Toplumun zorla yerinden edilmesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğüne göre bir savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur.
2: Uluslararası Adalet Divanı kararlarına rağmen, üçüncü taraf devletlerin İsrail'e yaptırım uygulama konusunda hukuki bir yükümlülüğü var mı?
0: Yeryüzündeki her devletin soykırım riskine son vermek için uluslararası hukukun sağladığı silah ambargosu da dahil tüm araçları uygulama konusunda net bir hukuki yükümlülüğü vardır.
2: Ancak o yükümlülük batılı liderler arasında görüş ayrılıklarına yol açıyor. Avrupa Birliği de yaptırımlar konusunda bölünme yaşıyor.
0: Avrupa Birliği, Ukrayna'daki savaşla ilgili Rusya'ya karşı 22 yaptırım paketi kabul etti. Ancak şu ana kadar İsrail hükümetine karşı, hatta hükümetin tek bir bakanına karşı bile tek bir yaptırım kabul etmedi. Mahkeme Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığında, İtalya, Fransa, Hollanda ve Almanya dahil batılı devletler tutuklama emirlerini uygulamayacaklarını söylediler. Bu durum, Uluslararası Adalet Divanı kararının açık bir ihlali olduğu gibi, Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsü altındaki yükümlülüklerinin de ihlalidir.
3: Efendim Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha hiç de hatırlamak istemediğimiz o COVID-19 pandemisini tartışmaya açtı. Senato'daki cumhuriyetçiler o dönem Amerika'daki en yetkili isim olan Fauci ifadeye çağırdı. Ancak kendisi sessizlik hakkını kullanarak soruları cevaplamadı.
4: ABD'deki COVID-19 pandemisi hakkındaki tartışmalar yeniden alevlendi. O dönem ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci kongreye ifadeye çağrıldı. 111 sorunun hiçbirini yanıtlamadı. Fauci'nin ifadesi yüzlerce sayfalık notunun kamuoyuyla paylaşılmasının ardından geldi. Buna göre Fauci 26 Ocak 2020'de günlüğüne ilk enfeksiyonun Aralık 2019'un başlarında ortaya çıktığı ve Wuhan'daki hayvan pazarıyla bağlantılı olmadığı anlaşılıyor sözlerini yazdı. Ancak Nisan 2020'de Beyaz Saray'daki basın toplantısında veriler virüsün bir hayvan türünden insana sıçramasıyla tamamen tutarlı dedi. ABD Senatosu İç Güvenlik Komitesi Cumhuriyetçi Başkanı Rand Paul, Fauci'yi COVID'in nasıl ortaya çıktığına yönelik araştırmaları engellemekle ve kongreye yalan ifade vermekle suçladı. Fauci ise susma hakkını kullandı.
5: Yasama organına duyduğum saygı nedeniyle bunu yapmak bana acı verse de, avukatlarımın tavsiyesi üzerine anayasanın 5. maddesi uyarınca sorularınızı yanıtlamaktan kaçınma hakkımı kullanacağım.
4: ABD Başkanı Trump da tartışmalara dahil oldu. Fauci'nin fikirlerini çılgınca olarak niteleyen Trump, en başından beri virüsün Çin'deki Wuhan laboratuvarından çıktığını söyledim. Fauci buna şiddetle karşı çıktı ve sürekli Çin'i korumaya çalıştı dedi. Fauci'nin maske kullanımı dahil pek çok konuda yanlış kararlar

0: verdiğini söyledi. Fauci, 1984-2022 arasında ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü direktörlüğü yapmıştı. Cumhuriyetçiler, Fauci'nin salgının nasıl ortaya çıktığı konusunda kamuoyunu yanılttığını ve virüsün laboratuvardan sızdığı teorisini bastırdığını düşünüyor.
1: Efendim, arkamdaki bu görüntüler İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'dan, ki bölgeye binlerce göçmen akın etti. Kimi yüzerek, kimi kara sınırını aşarak İspanya toprağına ulaştı ama yerel yönetim durumu kontrol altına alabilmek için şimdi hükümetten asker göndermesini talep etti.
2: Binlerce göçmen İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçti. Kentin yöneticisi merkezi hükümetten yardım istedi. İspanyol yetkililer binlerce göçmenin Fas'tan Ceuta'ya geçiş yaptığını duyurdu. Kentteki güvenlik güçleri göçmenleri durdurmada yetersiz kaldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre bazı göçmenler yüzerek, bazıları ise sınırdaki güvenlik güçlerini aşarak karayoluyla Ceuta'ya ulaştı. İspanya Devlet Televizyonu en az 3000 kişinin Ceuta sınırını aştığını açıkladı. Ceuta Bölgesel Yönetimi lideri hükümetten acil durum ilan etmesini istedi. Kentin güvenliğini sağlamak için askerlerin gönderilmesini ve Fas sınırının kapatılmasını talep etti. İspanya İçişleri Bakanlığı durumu kontrol altına almak için Faslı yetkililerle görüştüklerini belirtti. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, Avrupa Birliği'nin Afrika'daki sınırı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bölgede zaman zaman göçmen akını yaşanıyor. Yaşanan son göçmen dalgasının İspanya Yüksek Mahkemesi'nin bu ay aldığı bir karar nedeniyle başladığı değerlendiriliyor. Mahkeme Ceuta'nın özel durumu nedeniyle buraya denizden geçiş yapmaya çalışan göçmenlerin yargılama olmadan sınır dışı edilemeyeceğine karar vermişti.
1: Japonya'nın Kumamoto eyaletinde yaşanan 7,1 büyüklüğündeki o depremde hayatını kaybedenlerin sayısı da 34'e yükseldi. Bilim insanları ise bölgede 2016 yılındaki gibi peş peşe meydana gelebilecek güçlü bir ikiz deprem riskine dikkat çekiyor.
2: Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından gözler bir kez daha Futagawa-Hinago fay hattına çevrildi. İkiz deprem uyarısında bulunuldu. 2016 yılında Kumamoto eyaletinde 28 saat arayla 6,2 ve 7 büyüklüğünde iki deprem olmuştu. Depremlerde 277 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda bina yıkılmıştı. Tokyo Üniversitesi'nden Profesör Watanabe Hidenori, son depremin 2016 yılında kırılan fay hattının yakınlarında meydana geldiğini açıkladı. Daha önce hareket etmeyen bir fay segmentinin devreye girmiş olabileceğini söyledi. Deprem uzmanı Moriwaki Yoshinori ise bu hafta içerisinde güçlü ve ardışık bir ikinci deprem yaşanabileceği uyarısında bulundu. Artçı sarsıntılar, heyelanlar, yangınlar ve gaz sızıntıları nedeniyle bölge halkına dikkatli olmaları çağrısında bulunuluyor. Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da meydana gelen deprem çok sayıda can almıştı. 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem yangınlara, yolla köprülerin çökmesine ve çok sayıda binanın ağır hasar görmesine neden oldu. Yaklaşık 10 bin kişi tahliye merkezlerinde kalıyor. Arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2. İletişim Şurası sona erdi. Sonuç bildirgesinde yapay zeka ile medya ilişkisinden afet ve kriz iletişimine kadar pek çok başlıkta öneriler yer aldı. Bu arada bildirgede dijital ortamdaki risklere de ayrı bir parantez açıldı.
0: Dezenformasyona karşı topyekün mücadele, şeffaf ve sürdürülebilir dijital telif sistemi ve çocukların dijital ortamdaki risklerden korunması. İkinci İletişim Şurası'nın sonuç bildirgesi yayınlandı. Müzik 23 yıl aradan sonra İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen şuranın sonuç bildirgesine 16 ayrı çalışma grubunda görev alan 425 uzman katkı sağladı. Bildirgede stratejik iletişim, afet ve kriz iletişimi, yapay zeka ve medya ile habercilik gibi başlıklarda hazırlanan öneriler yer aldı. Sonuç bildirgesinde stratejik iletişim anlatısının etkisini ölçmek amacıyla planlı bir ortak ölçüm ve raporlama sistemi kurulması gerektiği belirtildi. Ayrıca dezenformasyon riskine ve tehditlere karşı topyekün mücadele edilmesi gerektiğinin de altı çizildi. Dijital medyada bireylerin bilinçlendirilmesi

0: sevinçlerini artıracak mekanizmaların geliştirilmesinin önemli olduğu kaydedildi. Haber ve içerik üretim süreçlerinde siber tehditler ve benzeri dijital risklere karşı ulusal düzeyde dijital afet senaryoları hazırlanması gerekliliği vurgulandı. Ayrıca afet farkındalığı ve kriz iletişimi eğitimlerinin sadece okullarda değil, yetkili kurumların sivil toplum işbirliğiyle yürüteceği yaygın eğitim programları aracılığıyla toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması gerektiği belirtildi. Bildirgede haber ve diğer medya içeriklerinde yapay zeka eğitiminde kullanılan telif korumalı eserler için şeffaf, adil ve sürdürülebilir dijital telif sisteminin kurulması gerektiği de vurgulandı. Ayrıca çocukların yaşlarına uygun güvenli dijital deneyimlere erişiminin sağlanması gerektiği belirtildi. İletişim şuralarının ise en az 5 yılda bir yapılması gerektiği kararlaştırıldı.
1: Adım atmaya hazırlandığımız Ağustos'ta ekonomi yönetiminin gündemi bir hayli yoğun. Enflasyon ve işsizlik verileri açıklanacak. Aynı zamanda bu yılın 3. enflasyon raporu da kamuoyuyla paylaşılacak. Peki başka hangi veriler ve toplantılar var? Bakalım haberimizde.
0: Enflasyon, konut ve işsizlik verileri. Ekonominin Ağustos ayında yoğun bir gündemi olacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat 3 Ağustos'ta dış ticaret verilerini açıklayacak. İhracat geçen ay yıllık %21,9'luk artışla 25 milyar dolara çıkarak tüm zamanların Haziran ayı rekorunu kırmıştı. Aynı gün Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon verilerini duyuracak. Enflasyon Haziran ayında %0,99 artış göstermişti. Bir başka önemli veri ise TÜİK'in kamuoyuyla paylaşacağı konut ve iş yeri istatistikleri olacak. Türkiye'de Ocak-Haziran döneminde 699.516 konut satılmıştı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 13 Ağustos'ta bu yılın 3. enflasyon raporunu kamuoyuyla paylaşacak. İşsizlik oranıyla yılın 2. çeyreğine ilişkin büyüme rakamları da 31 Ağustos'ta belli olacak.
1: Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayımlandı. Temmuz ayında açlık sınırı 36.940 lira. Bu arada bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 47.000 lirayı aştı.
0: Açlık sınırı 36.940 liraya, yoksulluk sınırı 120.325 liraya yükseldi. Türk İş Temmuz ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. 4 kişilik ailenin aylık gıda harcama tutarı Haziran ayında 35.759 liraydı. Bu rakam Temmuz ayında 36.940 lira oldu. Yoksulluk sınırı 116.478 liradan 120.325 liraya yükseldi. Bekar çalışanın aylık yaşam maliyeti de 47.758 lira olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %3,30 oranında arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış %40,60 oldu. Türk İş yaptığı araştırmayla gıda fiyatlarındaki değişimi de ele aldı. Süt, yoğurt, peynir ürünlerinin yer aldığı grupta önemli bir değişiklik görülmedi. Dana kıyma ve dana kuşbaşı fiyatlarında sınırlı artışlar tespit edildi.
1: Hadi bir işsizlik oranlarına da bakalım. Türkiye'de işsizlik oranı Haziran'da bir önceki aya göre azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre işsiz sayısı şu an itibariyle 2.688.000 kişi. Bu arada istihdam oranı ise %48,9 olarak hesaplandı.
0: Haziran ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 168.000 kişi azaldı. %7,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 2.688.000 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı iş gücü verilerini açıkladı. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 227.000 kişi artarak 32.733.000 kişi oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 12,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %10,4, kadınlarda ise %17,3 olarak tahmin edildi.
1: Yurt dışına çıkmak isteyenlerin en büyük sorunu vize randevusu bulabilmek. Bunu fırsat biliyor dolandırıcılar ve sahte sitelerde şimdi hızlı vize alma vaadi veriyorlar. Vize ücreti alıyorlar. Peki bu tuzağa düşmemek için neler yapılması gerekiyor? Cevaplar şimdi İrem Şimşek'in haberinde.
0: Resmi site görünümünde sahte sayfalar, hızlı ve garantili vize alma vaadi ve bir tıkla dolandırıcıların hesabına aktarılan binlerce lira.
2: Benim gibi birçok arkadaşlar

0: mağdur oldu bu randevu, sahte randevulardan dolayı. Arkadaşlarının tavsiyesiyle gidip başvuranlar oluyor. Bu şekilde parasını kaybeden oluyor, sahte siteler.
1: Dolandırıcılar vize alma hayali kuranları ağına düşürmek için her gün farklı yöntem deniyor. Sahte sitelerle vatandaşları resmi başvuru merkezi olduklarına inandırıyorlar.
2: Instagram'dan özellikle bu tarz siteler

0: vize dolandırıcılığında en sık kullanılan yöntemlerden biri kopyalanmış sahte internet siteleri ve garantili vize ilanları. Peki bu tuzaktan kurtulmak için sahte siteleri gerçeğinden ayırt etmek mümkün mü?
1: Konsolosluklar tarafından yetkilendirilmiş bazı başvuru merkezleri var. Eğer siz vize işlerinizi kendiniz yapacaksanız sadece bu sayfalar üzerinden randevularınızı almaya çalışmalısınız. Bir aracıyla bu işi yapmak istiyorsanız o zaman da TÜRSAP tarafından yetkilendirilmiş sadece bakanlık tarafından lisans...
0: ...için sahte siteleri gerçeğinden ayırt etmek mümkün mü?
1: Konsolosluklar tarafından yetkilendirilmiş bazı başvuru merkezleri var. Eğer siz vize işlerinizi kendiniz yapacaksanız sadece bu sayfalar üzerinden randevularınızı almaya çalışmalısınız. Bir aracıyla bu işi yapmak istiyorsanız o zaman da TÜRSAP tarafından yetkilendirilmiş sadece bakanlık tarafından lisanslı seyahat acenteleriyle işlem yapmalısınız.
2: Dikkat edilmesi gereken bir başka husus. Vize işlemlerinde ödeme yaparken de kontrolü elden bırakmamak.
1: Eğer bir vize işlemi yapacaksanız, bir ödeme yapacaksanız bir yere, lütfen yaptığınız ödemenin doğru kuruma gidip gitmediğinden emin olun. Eğer bir üçüncü şahsa veya bir üçüncü kuruma ödeme yapacaksanız da lütfen mümkünse yerlerine giderek, görerek, insanları tanıyarak ya da kurumları tanıyarak işlem yapmaya özen gösterin.
3: Sizden sonra sanki...
4: İstanbul'da 17 gündür kayıp olarak aranan düğün fotoğrafçısı gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katili ise daha önce düğün fotoğrafını çektiği bir kişiydi. Katil zanlısı Van'dan yurt dışına kaçmaya çalışırken İHA destekli operasyonla yakayı ele verdi.
5: Düğününde resimlerini çekmiş, kamera çekimi yapmış, bu vesileyle tanışmışlar.
6: Düğün fotoğrafını çeken genci gözüne kestirdi. Suç ortaklarıyla birlikte gasp etmek için plan yaptı. Fotoğrafçı genci katleden zanlı İran'a kaçmak isterken yakalandı. İstanbul Esenyurt'ta fotoğrafçılık yapan 21 yaşındaki Ferhat Açık 12 Temmuz'da ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine polis harekete geçti. Gencin en son 2 ay önce düğün fotoğrafını çektiği Okan K. ve 2 kişiyle buluştuğu belirlendi.
5: Diyor ki işte bizim Arnavutköy'de amcaoğlumuzun düğünü var. Gel başkası çekim yapıp resim çekeceğine sen yap.
6: 3 şüpheliyi takibe alan polis Ferhat Açık'ın telefonunun en son bas sinyali verdiği Arnavutköy'deki boş arazide arama yaptı. Hassas burunlu köpek gencin gömüldüğü yeri buldu. Ferhat Açık'ın defalarca bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.
5: Götürüp gasp etmişler, telefonunu götürmüşler, keza makinesini, kamera çekim makinesini, fotoğraf makinesini hepsini götürüp satmışlar.
6: Polis Okan K'yi İHA destekli operasyonla İran'a kaçmaya çalışırken Van'da yakaladı. Olaya karışan 6 şüpheli daha gözaltına alındı. İfadesinde cinayeti itiraf eden şüpheli Okan K, çok genç yaşta otomobili vardı. Zengin olduğunu düşündük ve parasını almak için yaptık dedi. Şüphelilerin gasp ettikleri gencin telefonundan yakınlarına mesaj atarak kimliğini aileden aldıkları ve aracını noterden satmaya çalıştıkları belirlendi. Telefonunu da 9.000 liraya sattığı tespit edildi.
5: Bizim adaletten beklentimiz bu vahşilerin, bu katillerin en ağır cezayı almalarını istiyoruz.
4: Sırada bir aile dramı var. Bursa'dan iki çocuk annesi bir kadın çocukları evdeyken göğsünden vurulmuş halde bulundu ve cinayet şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.
7: Bir tane evde çocuk basan silahla eve
8: giriyorsun. Bu kim, bu ne ya?
2: Çocukları evdeyken göğsünden vuruldu. Genç kadının ölümünden sonra gelen ihbar şüphe doğurdu.
9: Neden vurdun?
2: İki çocuk annesi Buse Taşer, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşıyordu. 9 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu evdeyken gece saatlerinde silah sesi duyuldu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. 32 yaşındaki Buse Taşer evinde göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu. Genç kadının cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. İddiaya göre Buse Taşer vurulduktan saatler sonra 112'ye ihbar geldi. İhbarda olayın intihar olduğu söylendi. Bu durum cinayet şüphesini akla getirdi. Polis ekipleri olayla ilgili erkek arkadaşı olduğu değerlendirilen silahlı bir kişiyi gözaltına aldı.
9: Neden vurdun?
7: Bir tane evde çocuk basan silahla eve
8: giriyorsun. Bu kim, bu ne ya?
2: Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
8: Bu ne arıyordu? Bu ne?
2: Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu tüm yönleriyle araştırılıyor.
4: Adana'da bir kişi önce yanındaki kadın, ardından da cinayete tanık olan iki genci silahla vurarak katletmişti. Olayla hiçbir ilgisi olmayan...

0: 21 yaşındaki Alican Demir'in babası oğlu ve yeğeninin bir hiç uğruna öldürüldüğünü söyledi.
1: Hiç şey olay gördüğü için mi öldürdün?
2: Pişman mısın öldürdün?
3: Yani ben anlamadım, bu işte tek kurşunla işte iki çocuk da bir anda ölüyor.
4: Silahını çekip gözünü kırpmadan 3 kişiyi katletti. Kıskançlığı bahane edip kendini savundu. Olay 25 Temmuz gecesi Adana'da yaşandı. İddiaya göre Osman Ağa tartıştığı Semra Yılmaz'la otomobile binip Seyir Tepesi'ne gitti. İkili arasında çıkan tartışma üzerine Osman Ağa silahını çekti. Semra Yılmaz'ı orada katletti.
3: Kadını vuruyor. Kadın bunlara koşuyor, daha doğrusu sığınmaya koşuyor çocukların yanına.
4: Alican Demir'le kuzeni Sinan İlbey de aynı anda Seyir Tepesi'ndeydi. Araç içinde sohbet eden gençler cinayete tanık oldu. Semra Yılmaz'ı öldüren Osman Ağa kuzenlere ateş açarak onları da hayattan kopardı.
3: 3 tane ocağı yüzlerce binlerce insanın ciğerini yaktı. Hep sevilen çocuklardı ikisi de. Kadını da tanımayız etmeyiz, hiç bilmeyiz. Yani o yakalandı, adaletimize güveniyoruz.
4: Cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini öne süren Osman Ağa tutuklandı.
0: Mersin'de SUV'nin önünde oturan 80 yaşındaki bir adam saldırıya uğradı. Kaskı saldırgan yaşlı adamı öldüresiye dövüp kaçtı.
4: Canice saldırdı, boynunu kırmaya çalıştı. Yere yatırıp başını defalarca tekmeledi. Yaşlı adamı öldüresiye dövdü.
2: Bir düşman bile yaşlı bir insana bunu yapmaz.
4: Mersin'de yaşayan 80 yaşındaki Hasan Hüseyin Belen evinin bahçesinde oturuyordu. O sırada başında kask olan saldırgan geldi. Bir anda yaşlı adama saldırmaya başladı. Aldığı darbelerle yaralanan yaşlı adam yere yığıldı. Bir süre sonra kızı geldi. Olan bitene anlam veremedi.
2: İlk etapta kalp krizi geçirdi ya da yürürken düştü diye düşündüm.
4: Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bahçedeki güvenlik kamerasını izleyen ekipler saldırganı tespit etti.
2: Bu düşmanlıkta değil, bir nefrette değil, bu canavarca bir ruh hali.
4: Gözaltına alınan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşlı adamsa yaşam mücadelesi veriyor.
2: Adaletin en ağır cezası neyse onu alsın. Adalete güveniyorum.
0: Efendim, memlekette yaklaşık 35 milyon araç sahibi var ve bu haber büyük bir kısmını yakından ilgilendiriyor. İçişleri Bakanlığı port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatlarının teknik tadilat kapsamında değerlendirilmeyeceğini duyurdu. Yani ne demek istiyorum? Artık bu ekipmanlar için ceza kesilmeyecek.
4: Port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları teknik tadilat kapsamında değerlendiriliyordu. Bu ekipmanlar nedeniyle trafik cezaları kesiliyordu. Artık cezai işlem uygulanmayacak. Kararı İçişleri Bakanlığı açıkladı. Araçlara takılan bu tür ekipmanların araçta teknik bir değişiklik olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi. Daha önce trafik ekipleri ruhsata işlenmediği gerekçesiyle bu ekipmanların takılı olduğu araçlara para cezası kesebiliyordu. 1000 liralık bu ceza ve 30 gün içinde takılı ekipmanları projelendirme şartı yapılan değişiklikle tümüyle kaldırıldı.
0: Depozitosu olan ambalajların iadesinde yeni bir dönem başladı. Bakanlık makinelerin önünde oluşan sıraları engellemek için mobil doğa sistemini hayata geçirdi. Artık mahalle esnafı da iade alabiliyor.
2: Çabuk
4: gel. Depozito makinesi aramaya gerek kalmayacak. Marketler, bakkallar ve büfeler artık mobil iade noktası olarak hizmet verecek.
5: Sanki markette satış yaparmış gibi bu cihazla ürünleri geriye iadesini alabiliyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere ürünleri böyle teslim alıyoruz.
4: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen geri dönüşüm hareketi büyük ilgi görmüştü. Ancak makineler önünde sıra olunca yeni bir adım atıldı. Mobil doğa sistemi İstanbul'da kullanılmaya başlandı.
6: Mobil doğa cihazı verilen her esnaf anında iade alımlarına başlayabiliyor. Aynı makineleri gördükleri gibi bu cihazla hangi noktalarda vatandaş rahatlıkla görüntüleyebilecek doğa uygulaması üzerinden.
4: Artık esnafa verilen cihazlara iadeler alınabilecek. Sistem aynı şekilde işleyecek.
5: Sıkıntısı neydi? Yığılmalar oluyordu. Burada maksimum 15 dakika içerisinde bir müşterinin 100 tane ürünü alıp müşteriye teslim edebiliyoruz.
4: Sistem yalnızca vatandaşa değil, esnafa da kazandıracak. Mobil doğayla teslim alınan her ambalaj için işletmeye 50 kuruş teşvik ödemesi yapılacak. Böylece hem geri dönüşüm desteklenecek hem de mahalle esnafı ek gelir elde edecek.
5: Hem esnafa hem millete hem de doğaya tamamen doğa dostu bir projedir.
0: Yapay zeka teknolojisinde korkulan senaryolardan biri gerçekleşiyor. OpenAI'ın test aşamasındaki otonom yapay zeka ajanları kontrolden çıktı.
4: Yapay zeka kontrolden çıktı. ChatGPT ajanları siber saldırılarla şirketleri hedef aldı. Açık kaynak yapay zeka platformu Hugging Face, güçlü bir otonom yapay zeka tarafından hacklendiğini duyurdu. OpenAI, test sırasında kapalı ortamdan kaçan yapay zekanın şirkete saldırdığını kabul etti. Saldırının tek mağdurunun Hugging Face olduğu düşünülüyordu ancak kriz bununla sınırlı kalmadı. OpenAI, kontrolden çıkan botların kamuya açık 4 ayrı hizmete daha sızdığını itiraf etti. Dünyanın ilk tam otonom yapay zeka saldırısına uğrayan Hugging Face temsilcileri, siber güvenlik uzmanlarıyla acil koduyla toplandı. Toplantı sonrası çarpıcı veriler açıklandı. Buna göre yapay zeka ajanları insanüstü bir hızla çalıştı. 3 günde tespit edilen ajanların insanlardan farklı olarak garip hatalar yaptığı, ancak yeni senaryolara hızla uyum sağladığı kaydedildi. Daha önce sektöre müdahale etmeyen bir çizgi izleyen ABD Başkanı Trump, yaşananların ardından yapay zeka üzerindeki denetimleri artırmayı değerlendirdiklerini söyledi.
1: In both ways, we don't want to restrict them. We're all of a sudden we come in second to China. Whoever wins with AI is going to win. That's how big it is. So it's bigger than the internet ever was. It's bigger than anything ever was. So
4: yapay zeka ajanlarının kontrolden çıkması ilk kez yaşanmıyor. ChatGPT'nin erken bir modeli 2024'te başka bir testin yanıtına ulaşmak için kendi korumalı alanından kaçmıştı.
0: Noktalıyoruz efendim. Gece raporunun sonuna geldik. Ben Eren Aydın. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Birazdan Ahmet Sarı bu stüdyoda olacak. Gelişmeleri anlatmaya devam edecek. İyi geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.

0: İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Balıkesir'in Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Gömeç'te çarşamba başlayan yangın bir gün sonra Ayvalık'a sıçradı. Rüzgarın etkisiyle alevler akşam saatlerinde şiddetlendi. Yangından etkilenen 5 yaralı Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bölgede 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye edilirken yüzlerce küçük ve büyükbaş hayvan güvenli alana taşındı. Bölgeyi ziyaret eden Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Gömeç ve Ayvalık'taki 7 mahalle kırsalında yangının sürdüğünü, ilk belirlemelere göre 1250 hektar alanın etkilendiğini açıkladı. Alevlere müdahale sürüyor. Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangını akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle alevlendi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Kavşıt mahallesinde saat 15 sıralarında bilinmeyen nedenle çıkan yangına ihbar üzerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 ev hasar gördü, 30 evse tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının enerjisi bir süre sonra düşse de akşam saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle alevler yine şiddetlendi. Yangın Mutaflar Mahallesi'ne ulaşırken mahalle sakinleri hayvanlarını alarak bölgeyi tahliye etti. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Antalya'nın farklı ilçelerinde peş peşe çıkan orman yangınları bölge halkına kabusu yaşattı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevler ev, bağ ve bahçelere sıçradı. Geriye küle dönen yerler kaldı.
1: Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarla yayıldı. Birçok ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Antalya'nın ilçeleri Kumluca, Alanya ve Kaş'ta ard arda orman yangınları çıktı.
2: Aşırı fırtına vardı. Fırtına olunca rüzgarın etkisiyle yangın dağıldı. Her yer yandı.
1: Kumluca'daki yangın 2 gün sürdü. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonrası yangın kontrol altına alındı.
3: Kumluca'da çıkan yangın sonrası tahliye edilen evlerden bazıları yangında zarar gördü. Örneğin arkamdaki bu iki komşu ev yangın sonrası artık tamamen kullanılamaz hale geldi.
1: Yangında 50 hektarlık alanla 15 ev zarar gördü. Yanan evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
4: Ya bizde bir şey yok. Benim kızımın evi var. Onda bir şey yok. Yukarıdaki komşularımızda bir şey yok. Ama bu iki ev mahvoldu ya.
3: Kaç yıldır burada yaşıyorsun?
2: 76 yaşındayım. 76 yıldır buradayım.
3: Daha önce böyle bir yangın gördün mü?
2: Gördük.
1: En son 30 yıl önce bölgede bu çapta yangın görüldü. Yıllar sonra aynı bölge yine felaketi yaşadı. Yeşil alanlar gri ve siyaha dönüştü. Alanya'da da benzer görüntüler vardı. Çalılık alanda başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Bazı ev ve arabalar yanarak kullanılamaz hale geldi.
3: Zor bir coğrafya, sark ve engebeli arazilerden oluşuyor. Ondan dolayı da ekiplerin özellikle havadan yangına müdahalesi devam ediyor.
1: Sapadere, Beldibi, Çamlıca ve Fakırcalı mahallelerinde tedbir amacıyla 66 ev tahliye edildi. İlçedeki mezarlık yangında zarar gördü. Kaş'ın Karadağ mahallesindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere karşı mücadele başlattı.
0: Ciğerlerimizi yakan orman yangınlarında alev savaşçılarının saatlerce mücadele verdiği yerlerden biri de Muğla'ydı. Önce Seydi Kemer, ardından Fethiye'de çıkan yangınlar ormanların yeşilini siyaha döndürdü.
5: Bas!
6: Yangın haberleri peş peşe geldi. Alev savaşçıları ormanları kurtarmak için seferber oldu. Muğla'daki yangınların ilki çarşamba sabahı Seydi Kemer ilçesinde çıktı. Bayır mahallesine başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin tehdit ettiği mahallede 400'den fazla ev, yaklaşık 800 kişi tahliye edildi. Bölgedeki hayvanlar da güvenli alanlara taşındı.
7: Hayvanlar

0: Yangın arasında zor kurtardık abi. Çok kötü.
1: Gündüz hava destekli süren çalışmalarda gece boyu yer ekipleri mücadeleye devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı. Yangında aralarında ahır ve harabe evlerin olduğu 50'ye aşkın yapı ve bazı araçlar zarar gördü. Muğla'dan ikinci yangın haberi ise Fethiye'den geldi. Alevlere karşı seferberlik başladı.
2: Evet. Alevlerin sardığı alanlarda hem havadan hem de karadan mücadele sürüyor. İşte helikopterin bıraktığı su bir yana, ekiplerin de burada karadan müdahalesi, an be an alevlerle mücadele sürüyor. Tam söndürüldü derken alevler yeniden yükseliyor ve olay yerine hemen ormancılarla birlikte vatandaşlar da geliyor. İşte ellerindeki kovalarla alevleri söndürmeye çalışıyor vatandaşlar.
1: Bölgede yanan alanlardan geriye yürek burkan manzara kaldı.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnanlı mevkidaşı Alm'la Beştepe'de bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Lübnan'ın bölgesel çatışmalardan gördüğü zarara dikkat çekerek, Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz dedi.
4: Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. Bu minvalde bizim Orta Doğu'da en başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor.
5: Orta Doğu'da barış vurgusu yaptı. Lübnan'a desteğinin altını çizdi.
4: Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Alm'la Beştepe'de görüştü. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Birleşmiş Milletler barış gücünün görev süresinin yıl sonunda dolacağına dikkat çekti. Lübnan'ın egemenliği için başlatılacak girişimlere Türkiye'nin katkı verebileceğini söyledi.
4: Lübnan'ın güneyinde konuştu. Birleşmiş Milletler geçici görev gücü UNIFIL'in görev süresinin tamamlanması önemli bir gelişmeyi teşkil edecek. Bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek.
5: Erdoğan, İsrail'in saldırgan politikasının bilançosuna işaret etti.
4: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti. 2000'den fazla kardeşimiz yaralandı. 1 milyon kişi evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda bırakıldı. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
5: Lübnan Cumhurbaşkanı Alm da Türkiye ile geliştirilen ilişkilere değindi.
6: İşbirliğini daha da güçlendirmek için her iki ülke halkının yararına ve bölgenin istikrarına olacak şekilde işbirliği iradesi mevcut. Sayın Erdoğan gerçekten vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir ve bu ilişkileri yeni bir işbirliği düzeyine taşımak için kararlıdır.
3: CHP üye katılım törenine figüran taşındı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 3 gazeteci ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sarıyer'de düzenlenen CHP'nin üye katılım törenine kast ajansıyla anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğü iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı. Söz konusu iddialar ve bu yönde yapılan yayınlara ilişkin inceleme yapan savcılık, gazeteciler Timur Soykan ve Fatih Altaylı'yı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Uğur Dündar da ifadeye çağrılan isimler arasında. Savcılıkta ifade veren Timur Soykan, gazete haberinin doğruluğu figüranların ifadesiyle ortaya çıktı. İftira atmadım ifadelerini kullandı.

0: soruşturma kapsamında daha önce de Bir Gün Gazetesi muhabiri ve iki internet koordinatörüyle bir televizyon kanalının muhabiri adliyeye gelip ifade vermişti. Soruşturma sürüyor. Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmakla suçlanıyor.
1: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
2: Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte 55 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olmakla suçlanıyor. Etimesgut Belediyesi tarafından yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin edildiği iddia edildi. Polis ekipleri belediye binasıyla şüphelilerin ikametlerinde arama yaptı. El koyma işlemleri gerçekleştirdi.
3: Altın değil mi onlar?
4: Altın değil mi?
5: Altın, ha onlar altın.
2: Soruşturma dosyasında 6 Sayıştay raporunun yer aldığı öğrenildi. Bu raporlarda farklı tarihlerde gerçekleştirilen ihalelere ilişkin bazı tespitlere yer verildi. Bir raporda 11 milyon 990 bin liralık kamu zararının olduğuna dönük tespit dikkat çekti. Sayıştay raporlarının yanı sıra etkin pişmanlık ifadeleri, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve bazı ETS analizleri de soruşturma dosyasına eklendi. Şüphelilerin emniyetteki gözaltı işlemleri sürüyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclis grup yönetimi belli oldu. Grup yönetim kurulu 8 isimden oluştu. Disiplin kurulu üyeleri de seçildi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, toplantıya katılmayan milletvekillerinin mazeret bildirdiğini söyledi. CHP'nin grup toplantı günü ve saatiyle ilgili bir değişiklik olmadığını da paylaştı.
6: Günaydın, sağ olun efendim.
5: Kolay gelsin.
2: Kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclis grup yönetimi belli oldu. 25 milletvekilinin katıldığı toplantıda belirlenen CHP'nin grup yönetim kurulu 8 isimden oluştu. Disiplin kurulu üyeleri de seçildi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıya katılmayan milletvekillerinin protesto ettiği yönündeki iddiaya yanıt verdi.
7: Hayır arkadaşlar, herhangi protesto yok. Arkadaşlarımız mazeret bildirdiler. Arkadaşlarımızın bir kısmı yakınlarını kaybettiler. Bir kısmı Ege bölgesindeki yangınlardan aileleri etkilendiği için onları almak üzere oraya gittiler. Bütün arkadaşlarımız mazeret bildirmiştir.
2: Öztrak, CHP'nin grup toplantı günü ve saatiyle ilgili bir değişiklik olmadığını söyledi.
7: Grup toplantı günü saatiyle ilgili herhangi bir değişiklik yok. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz grup toplantılarımızı normal zamanımızda yapacağız. Salı günleri saat 13.30.
8: Önümüzdeki hafta grup toplantısı olacak mı? Kemal Bey gelecek mi?
7: Önümüzdeki hafta evet, meclis açık olursa grup toplantısı yaparız arkadaşlar.
2: Öte yandan CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Divan Katip üye sayısı da 3'ten 2'ye indi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifalar sürüyor. Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sab, CHP'den istifa ederek yeni partiye desteğini açıkladı. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da partisinin bağış kampanyasına ilişkin tek başına yeterli olmayabilir dedi.
9: Eşim Çiğdem Sav ve iki evladım ve damadımla birlikte ben de bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi yaşamımı noktalıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içinde istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum.
2: CHP'de ard arda istifalar yaşanıyor. Bu kez eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav istifa ettiğini açıkladı. Yeni partiyi desteklediğini duyurdu.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genleriyle oynanmış ve Cumhuriyet Halk Partisi başkalaştırılmış bir partiye dönüşmüştür. Herkes gibi Cumhuriyet Halk Partisi de benim vazgeçilmez aile yuvam olmuştur. Aile içindeki geçimsizlikler ister istemez 70 yılını bu partiye vermiş bir siyaset adamı olarak beni de fevkalade derinden yaralamıştır.
2: SAV yeni parti genel başkan yardımcıları Aylin Yaman ve Gizem Güven'le birlikte mecliste basın toplantısı düzenledi. CHP'deki mutlak buhtan süreci ve ardından yaşanan gelişmeler nedeniyle istifa ettiğini belirtti. Eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erol Çevikçi'nin de istifa ettiğini paylaştı.
9: Mensup olduğum partide bu hukuksuzluklara sessiz kalmam mümkün olamazdı. Partinin, binanın ve amblemin sahibi görünenler kiracı durumundadırlar.
2: Yeni parti ise bağış kampanyası için bir internet sitesi kurdu. Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın mecliste bağış yeterli gelmezse bir B planı var mı sorusuna yanıt verdi.
3: Şüphesiz bağış kampanyası tek başına yeterli olmayabilir. Nakdi yardımların ötesinde aynı yardım yapacak çok fazla yurttaşımız var. Para yokluğu veya eksikliği siyasetteki eksikliğin bir gerekçesi olamaz. O finansman ya karşılanır ya da herkes kendi yağıyla kavrulmanın yolunu bulur.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclise sunulacak çerçeve yasaya ilişkin konuştu. Yasa çalışmalarının sonuna gelindi. Yasa silah bırakmanın tespit ve tesciliyle yürürlüğe girecek dedi. Aynı törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de terörsüz Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz ifadesini kullandı.
4: Terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Bunun için sürdürdüğümüz çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz.
2: Terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasa hazırlıkları gündemindeydi. Düzenlemede genel af olmayacak dedi.
4: Bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün münfesi örgüte ait bir yasa olacaktır. Bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste düzenlenen İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim töreninde konuştu. Çerçeve yasa teklifinin içeriğine değindi.
4: Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
2: Kurtulmuş, gerektiğinde başka yasaların da çıkarılabileceğini belirtti. Yeni bir dönemin kapısı açılıyor dedi.
4: Türkiye'de gerektiğinde başka yasalar da çıkar. Mühim olan mesele yeni bir dönemin kapılarının açılmasıdır. Yeni bir dönemin kapılarında silaha yer yok, kavgaya yer yok, tefrikaya yer yok Akif'in dediği gibi. Sen Türksün, ben Kürdüm meselesine asla yer yok. Yeni dönemin kapıları Allah'ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak.
2: Törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesaj verdi.
5: Terörsüz Türkiye hedefimize de kararlılıkla ilerliyoruz. Bu tarihi süreç, milli mücadelede ortaya konulan birlik ve beraberlik ruhunun daha da tahkim edilmesi, milletimizin enerjisinin ve kaynaklarının kalkınmaya, üretime, refaha ve çocuklarımızın geleceğine yöneltilmesi anlamına da gelmektedir.
0: Gazeteci Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmada gazeteci Cem Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alma talimatı verildi. Küçük gözaltına alındı. Küçük'ün bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler ve İBB soruşturma sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanatlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Ahbap Derneği soruşturmasında aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli tutuklandı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın emniyette verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Başaran, Haluk Levent hakkında daha önce şikayetçi olduğu gayrimenkullerin satış sürecini anlattı.
6: Oturmadık ki burada hiç.
10: Basına.
6: Evet, hiç kimse gelmedi.
11: Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan alacağı fonla ödeyeceğini söyledi. Sağladığı güven sonucunda vadeli ödemeyi kabul ettim dedi. 21 daire ve bir fabrika satışı yaptığını anlattı. İş adamı Hüseyin Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran da gözaltına alınmıştı. Soruşturma öncesi de gayrimenkul devri nedeniyle Haluk Levent hakkında şikayet dilekçesi veren Başaran o süreci emniyetteki ifadesinde anlattı.
12: Haluk Levent deprem bölgesinde yaptıkları yardımları anlattı. ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den yardım fonları aldığını söyledi. Bu fonlardaki paraların gelebilmesi için taşınmazların kendisine ait barter havuzunda toplanması gerektiğini anlattı. Sağladığı güven sonucunda taşınmazların ödemesini vadeli yapmasını kabul ettim.
11: Başaran, Haluk Levent'e toplamda 21 daire ve bir fabrikanın devrini yaptığını söyledi.
12: Haluk Levent, yurt dışından gelecek fonların yetkilisinin Yeliz Kaya olduğunu söyledi. Bu taşınmazların tamamı Yeliz Kaya'ya devredildi. Toplamda 2 milyar 298 milyon 985 bin lira bedelle satış yapıldı ancak karşılığında sadece 4 işlemde 151 milyon 680 bin lira aldım. Ben ısrarla arayınca mide kanseri olduğunu söyledi.
11: Başaran, taşınmazların birkaç gün içinde başkasına devredilip ipotek konulduğunu belirleyince savcılığa şikayetçi olduğunu, tapulara da tedbir koydurduğunu belirtti. Ben sadece taşınmaz satışı gerçekleştirdim ve paramı da alamadım. Mağdur edilen de benim dedi. Başaran'a 60 milyon dolar olarak beyan ettiği taşınmazların ekspertiz değerinin 24 milyon 800 bin dolar olduğu belirtilerek farkın nedeni soruldu. Bankanın yaptığı eksper raporları her zaman düşük çıkmaktadır. Bütün bedeller rahiçlere uygundur yanıtını verdi.
6: Okul açılabilir, ne bileyim, simülatör kurulabilir.
0: Türkiye'de işsizlik oranı Haziran'da bir önceki aya göre azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsiz sayısı 2 milyon 688 bin kişi, istihdam oranı ise %48,9 olarak hesaplandı.
2: Haziran ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 168 bin kişi azaldı, %7,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 2 milyon 688 bin kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı iş gücü verilerini açıkladı. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bin kişi oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 12,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %10,4, kadınlarda ise %17,3 olarak tahmin edildi.
0: Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayımlandı. Temmuz ayında açlık sınırı 36.940 lira, bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 47.758 lira oldu.
2: Açlık sınırı 36.940 liraya, yoksulluk sınırı 120.325 liraya yükseldi. Türk İş Temmuz ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. 4 kişilik ailenin aylık gıda harcama tutarı Haziran ayında 35.759 liraydı. Bu rakam Temmuz ayında 36.940 lira oldu. Yoksulluk sınırı 116.478 liradan 120.325 liraya yükseldi. Bekar çalışanın aylık yaşam maliyeti de 47.758 lira olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %3,30 oranında arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış %40,60 oldu. Türk İş yaptığı araştırmayla gıda fiyatlarındaki değişimi de ele aldı. Süt, yoğurt, peynir ürünlerinin yer aldığı grupta önemli bir değişiklik görülmedi. Dana kıyma ve dana kuşbaşı fiyatlarında sınırlı artışlar tespit edildi.
0: İran, Körfez ülkelerine düzenlediği saldırılarda Amerikan F-35 uçaklarını imha ettiğini açıklamıştı. ABD ise hiçbir uçağının hasar almadığını bildirdi. Husiler ise Dimyat limanındaki ABD tankerine saldırıyı kendilerinin gerçekleştirmediğini belirtti.

0: İran, Amerikan savaş uçaklarını imha ettiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden yalanlama geldi.
1: Uvat!
0: Önce Amerika Birleşik Devletleri İran'a, ardından İran Körfez ülkelerine saldırılar düzenlemişti. Devrim muhafızları saldırıda 3 F-35 uçağını imha ettiğini, diğer 3'üne ise hasar verdiğini belirtmişti. Amerikan ordusu hiçbir savaş uçağının yok edilmediğini veya hasar almadığını açıkladı. Mısır'ın Dimyat limanında ise bir Amerikan tankeri hedef alınmış, Yemen'deki Husilerin saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Husiler iddiaları reddetti. Husi yetkili hedeflerinin Suudi Arabistan olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise sosyal medya paylaşımında Mısır önemli bir dostumuz ve ortağımız ifadelerini kullandı. Güvenliği bizim için son derece önemlidir diye belirtti. Arakçı Bulgar mevkidaşıyla da telefonda görüştü. Bulgaristan parlamentosunun Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkedeki üslerin kullanılmasına izin veren kararına tepki gösterdi. Bunun uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı olduğunu savundu. Amerikan senatosu ise yeniden oylamaya gitti. İran savaşını durdurmaya yönelik bir tasarı daha engellendi. Daha önce de benzer 12 tasarı senatoda reddedilmişti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar devam etse de arabulucu Pakistan'ın açıklamasına göre taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.
2: Göreve geldiği günden bu yana kamuoyu önüne çıkmayan İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney nerede? İngiliz basınına göre Mossad ve CIA Hamaney'in izini sürüyor. Hamaney'in yaklaşık 150 gündür hiçbir elektronik cihaz kullanmadığı ve yer altındaki bir sığınakta saklandığı iddia ediliyor.
3: CIA ve Mossad Hamaney'in izini sürüyor. İddia İngiliz The Times gazetesinde yer aldı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenledikleri saldırıda İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetmiş, yerine oğlu Müşteba Hamaney geçmişti. Ancak Hamaney'den 150 gündür haber alınamadı. Babası için yapılan cenaze törenine bile katılmadı. Yeni liderin ne görüntüsü ne de bir ses kaydı var. The Times gazetesi İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'la Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'nin Müşteba Hamaney'in yerini belirlemek için gizli bir operasyon yürüttüğünü öne sürdü. Gazete, Hamaney'in Amerikan casus uydularına yakalanmamak için Tahran'daki yeraltı tünellerinden birinde ya da Kum kenti yakınlarındaki bir sığınakta saklandığını iddia etti. İddiaya göre Mossad'ın eski şeflerinden Rami Igra, elektronik takip yöntemlerinin artık yetersiz kaldığını ve insan istihbaratının ön plana çıktığını söyledi. Igra, Müşteba Hamaney'in telefon kullanmıyor olabileceğini belirtti. Küçük kağıtlara yazılan mesajları birbirinden habersiz kuryeler aracılığıyla ilettiği, hatta güvenlik amacıyla dublör kullandığı iddia edildi. Igra, Müşteba'ya ulaşmanın tek gerçek yolu onunla temas halinde olan bir ajan bulmaktır dedi. İddiaya göre Hamaney'e yemek götüren birkaç kişi var. Ancak sadece biri gerçekten Hamaney'e yemek götürürken diğerleri yemeği dublörlere teslim ediyor. Hamaney ise her gün farklı bir kişiden yemek yiyor. Bazı istihbarat kaynakları ise Müşteba Hamaney'in hayatta olup olmadığı konusunda bile kesin bilgiye sahip olmadıklarını savunuyor.
2: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar şiddetlendi. Rusya'nın Ukrayna genelinde düzenlediği füze ve İHA saldırılarında en az 13 kişi hayatını kaybetti. Polonya savaş uçaklarını havalandırırken Ukrayna'da Rusya'daki Wildberries lojistik tesislerine hedef aldı.
0: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş son günlerde karşılıklı saldırılarla tırmandı. Rusya, Ukrayna'nın birçok bölgesinde füze ve insansız hava araçlarıyla geniş çaplı yeni saldırılar düzenledi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yanı sıra Kryvyi Rih, Lviv, Dnipropetrovsk ve Poltava'da hedef alınırken saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kryvyi Rih'te bir eve isabet eden İskender M. balistik füzesi nedeniyle aralarında 5 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunun da bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi. Polonya sınırına yakın Lviv'de ise bir apartman vuruldu. Çok sayıda kişi yaralanırken enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
4: Мы бачимо і співпрацю Росії.
0: Saldırıları terör saldırısı olarak nitelendiren Zelenski, onlarca ev, sivil işletme ve altyapı tesisi yıkıldı ve hasar gördüğü ifadesini kullandı. Uzmanların saldırıda kullanılan silahları incelediğini söyledi. İlk bulgularda saldırıda Kuzey Kore yapımı bir balistik füze kullanıldığını iddia etti. Zelenski, hava savunma füzelerinin kritik şekilde yetersiz olduğunu, bu konuda müttefik ülkelerden desteğe ihtiyaç duyduklarını da belirtti. Saldırıların ardından NATO üyesi Polonya'da alarma geçti. Polonya Silahlı Kuvvetleri hava sahası alarmı verdi. Savaş uçakları havalandı. Ukrayna'da Rusya topraklarına yönelik İHA saldırılarını sürdürdü. Rus e-ticaret şirketi Wildberries'e ait Penza'daki depoyla Udmurtya Cumhuriyeti'nin Sarapul kentindeki lojistik merkezi İHA'larla hedef alındı. Penza'daki saldırının ardından yaklaşık 200 çalışan tahliye edildi. Her iki tesiste de yangın çıktı. Ukrayna Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait tesislere son dönemde yoğun saldırılar düzenliyor.
2: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya binlerce göçmen akın etti. Göçmenlerin kimi yüzerek, kimi kara sınırını aşarak İspanya toprağına ulaştı. Yerel yönetim durumu kontrol altına almak için hükümetten asker göndermesini talep etti.
0: Binlerce göçmen İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçti. Kentin yöneticisi merkezi hükümetten yardım istedi. İspanyol yetkililer binlerce göçmenin Fas'tan Ceuta'ya geçiş yaptığını duyurdu. Kentteki güvenlik güçleri göçmenleri durdurmada yetersiz kaldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre bazı göçmenler yüzerek, bazıları ise sınırdaki güvenlik güçlerini aşarak karayoluyla Ceuta'ya ulaştı. İspanya Devlet Televizyonu en az 3000 kişinin Ceuta sınırını aştığını açıkladı. Ceuta bölgesel yönetimi lideri hükümetten acil durum ilan etmesini istedi. Kentin güvenliğini sağlamak için askerlerin gönderilmesini ve Fas sınırının kapatılmasını talep etti. İspanya İçişleri Bakanlığı durumu kontrol altına almak için Faslı yetkililerle görüştüklerini belirtti. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, Avrupa Birliği'nin Afrika'daki sınırı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bölgede zaman zaman göçmen akını yaşanıyor. Yaşanan son göçmen dalgasının İspanya Yüksek Mahkemesi'nin bu ay aldığı bir karar nedeniyle başladığı değerlendiriliyor. Mahkeme Ceuta'nın özel durumu nedeniyle buraya denizden geçiş yapmaya çalışan göçmenlerin yargılama olmadan sınır dışı edilemeyeceğine karar vermişti.
2: Gülistan 9 soruşturması kapsamında 4 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. Gülistan Doku kaybolduktan sonra yürütülen soruşturmada şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen kolluk görevlilerine yönelik pazartesi günü operasyon düzenlenmişti. Aralarında emniyet müdürü ve emniyet amiriyle bilgisayar işletmeni ve 10 polis memurunun bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 8'i dün Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. ...2021 yılında katıldığı yemek yarışmasında şampiyon olan Şef Eren Kaşıkçı Sarıyer'deki evinde ölü bulundu. 37 yaşındaki şefin ölüm nedeni araştırılıyor.
4: Eren Kaşıkçı, Gökçeada'dan geliyorum. 32 yaşındayım. Aşçılık yapıyorum, şeflik yapıyorum bir otelde.
3: Yemek yarışmasında kazandığı şampiyonlukla tanınmıştı. Ünlü şef evinde ölü bulundu.
5: Bismillah. Bıçağın keskin olsun.
3: 37 yaşındaki Eren Kaşıkçı İstanbul Sarıyer'de yaşıyordu. Yakınları kendisinden haber alamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi. Adrese giden ekipler Eren Kaşıkçı'yı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç şefin hayatını kaybettiği belirlendi.
4: Baba diyor. Eren, eskiden Eren diyordu, şimdi baba demeyi öğrendi işte.
3: Bir çocuk babası 37 yaşındaki ünlü şef 2021 yılında katıldığı bir yemek yarışmasında şampiyon olmuştu. Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
2: İstanbul'da 17 gündür kayıp olarak aranan düğün fotoğrafçısı gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katili de daha önce düğün fotoğrafını çektiği bir kişi çıktı. Katil zanlısı Van'dan yurt dışına kaçmaya çalışırken İHA destekli operasyonla yakalandı.
6: Düğününde resimlerini çekmiş, kamera çekimi yapmış. Bu vesileyle tanışmışlar.
0: Düğün fotoğrafını çeken genci gözüne kestirdi. Suç ortaklarıyla birlikte gasp etmek için plan yaptı. Fotoğrafçı genci katleden zanlı İran'a kaçmak isterken...

0: Ken yakalandı. İstanbul Esenyurt'ta fotoğrafçılık yapan 21 yaşındaki Ferhat Açık 12 Temmuz'da ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine polis harekete geçti. Gencin en son 2 ay önce düğün fotoğrafını çektiği Okan K. ve 2 kişiyle buluştuğu belirlendi.
1: Diyor ki işte bizim Arnavutköy'de amcaoğlumuzun düğünü var. Gel başkası çekim yapıp resim çekeceğine sen yap.
0: 3 şüpheliyi takibe alan polis Ferhat Açık'ın telefonunun en son bas sinyali verdiği Arnavutköy'deki boş arazide arama yaptı. Hassas burunlu köpek gencin gömüldüğü yeri buldu. Ferhat Açık'ın defalarca bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.
1: Götürüp gasp etmişler, telefonunu götürmüşler, keza makinesini, kamera çekim makinesini, fotoğraf makinesini hepsini götürüp satmışlar.
0: Polis Okan K'yi İHA destekli operasyonla İran'a kaçmaya çalışırken Van'da yakaladı. Olaya karışan 6 şüpheli daha gözaltına alındı. İfadesinde cinayeti itiraf eden şüpheli Okan K, çok genç yaşta otomobili vardı. Zengin olduğunu düşündük ve parasını almak için yaptık dedi. Şüphelilerin gasp ettikleri gencin telefonundan yakınlarına mesaj atarak kimliğini aileden aldıkları ve aracını noterden satmaya çalıştıkları belirlendi. Telefonunu da 9.000 liraya sattığı tespit edildi.
1: Bizim adaletten beklentimiz bu vahşilerin, bu katillerin en ağır cezayı almalarını istiyoruz.
2: Bursa'da iki çocuk annesi bir kadın çocukları evdeyken göğsünden vurulmuş halde bulundu. Cinayet şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.
3: İki tane evde çocuk basan silahla eve
4: gidiyorsun. Bu ne ya?
5: Çocukları evdeyken göğsünden vuruldu. Genç kadının ölümünden sonra gelen ihbar şüphe doğurdu.
6: Neden vurdun?
5: İki çocuk annesi Buse Taşer, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşıyordu. 9 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu evdeyken gece saatlerinde silah sesi duyuldu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. 32 yaşındaki Buse Taşer evinde göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu. Genç kadının cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. İddiaya göre Buse Taşer vurulduktan saatler sonra 112'ye ihbar geldi. İhbarda olayın intihar olduğu söylendi. Bu durum cinayet şüphesini akla getirdi. Polis ekipleri olayla ilgili erkek arkadaşı olduğu değerlendirilen silahlı bir kişiyi gözaltına aldı.
6: Neden vurdun?
3: Bir tane evde çocuk basan silahla eve
4: gidiyorsun. Bu ne ya?
5: Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
4: Bu ne arıyordu? Bu ne?
5: Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu tüm yönleriyle araştırılıyor.
2: Mersin'de evinin önünde oturan 80 yaşındaki bir adam saldırıya uğradı. Kasklı saldırgan yaşlı adamı öldüresiye dövüp kaçtı.
5: Canice saldırdı, boynunu kırmaya çalıştı. Yere yatırıp başını defalarca tekmeledi. Yaşlı adamı öldüresiye dövdü.
7: Bir düşman bile yaşlı bir insana bunu yapmaz.
5: Mersin'de yaşayan 80 yaşındaki Hasan Hüseyin Belen evinin bahçesinde oturuyordu. O sırada başında kask olan saldırgan geldi. Bir anda yaşlı adama saldırmaya başladı. Aldığı darbelerle yaralanan yaşlı adam yere yığıldı. Bir süre sonra kızı geldi. Olan bitene anlam veremedi.
7: İlk etapta kalp krizi geçirdi ya da yürürken düştü diye düşündüm.
5: Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bahçedeki güvenlik kamerasını izleyen ekipler saldırganı tespit etti.
7: Bu düşmanlıkta değil, bir nefrette değil, bu canavarca bir ruh hali.
5: Gözaltına alınan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşlı adam ise yaşam mücadelesi veriyor.
7: Adaletin en ağır cezası neyse onu alsın. Adalete güveniyorum.
2: ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bugün Barış Kurulu Hamas'ın ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı dedi. Trump açıklamasında bu anlaşma Gazze'nin nihayet Filistin halkına yardım etmek için Barış Kurulu'yla yakın işbirliği içinde çalışacak yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesi yolunda kritik bir adımdır dedi. ABD Başkanı aynı zamanda Gazze artık terör saldırıları için üs olarak kullanılmayacağı için İsrail hak ettiği güvenliğe kavuşacaktır ifadesini kullandı. Trump bir yıl önce şiddetli bir savaş, insani kriz ve acımasız esaret altında tutulan Hak ettiği güvenliğe kavuşacaktır ifadelerini kullandı. Bir yıl önce şiddetli bir savaş, insani kriz ve acımasız esaret altında tutulan rehineler vardı. Tarihi ilerleme kaydettik ve yapılacak daha çok iş var açıklamasında bulundu. Önemli bir son dakikayı sizlerle paylaşıyoruz. Zira 2023 yılından beri devam eden bir soykırım vardı. Trump sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Trump'ın 20 maddelik planının uygulanmasında önemli bir dönüm noktası. Anlaşma dikkatlice yapılandırılmış anlaşmalarla gerçekleştirilecektir. Silahsızlanma tamamlandıkça İsrail güçleri geri çekilecek ve uluslararası istikrar gücü Gazze'nin sakinleri ve komşuları için güvenli olmasını sağlamak üzere yeni bir Filistin polis gücüyle birlikte çalışacaktır. Arabuluculuk yapan Mısır, Katar ve Türkiye'ye önemli çabalarından dolayı özellikle de bu tarihi atılımı mümkün kılan, yorulmak bilmeyen çalışmalarıyla öne çıkan olağanüstü ekibime teşekkür etmek istiyorum, diyor açıklamasında ABD Başkanı Trump. Adana'da bir kişi önce yanındaki kadını ardından da cinayete tanık olan iki genci silahla vurarak katletmişti. Olayla hiçbir ilgisi olmayan 25 yaşındaki Alican Demir'in babası, oğlu ve yeğeninin bir hiç uğruna öldürüldüğünü söyledi.
8: İki kişi olay gördüğü için mi öldürdün?
9: Pişman mısın öldürdün?
10: Yani ben anlamadım, bu işte tek kurşunla işte iki çocuk da bir anda ölüyor.
11: Silahını çekip gözünü kırpmadan üç kişiyi katletti. Kıskançlığı bahane edip kendini savundu. Olay 25 Temmuz gecesi Adana'da yaşandı. İddiaya göre Osman'a tartıştığı Semra Yılmaz'la otomobile binip Seyir Tepesi'ne gitti. İkili arasında çıkan tartışma üzerine Osman Ağa silahını çekti. Semra Yılmaz'ı orada katletti.
10: Kadını vuruyor. Kadın bunlara koşuyor daha doğrusu. Sığınmaya koşuyor çocukların yanına.
11: Alican Demir'le kuzeni Sinan İlbey de aynı anda Seyir Tepesi'ndeydi. Araç içinde sohbet eden gençler cinayete tanık oldu. Semra Yılmaz'ı öldüren Osman Ağa kuzenlere ateş açarak onları da hayattan kopardı.
10: 3 tane ocağı yüzlerce binlerce insanın ciğerini yaktı. Hep sevilen çocuklardı ikisi de. Kadını da tanımayız etmeyiz, hiç bilmeyiz. Yani o yakalandı, adaletimize güveniyoruz.
11: Cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini öne süren Osman Ağa tutuklandı.
2: Şanlıurfa'da hırsızlar film senaryolarını aratmayan bir soygun yaptı. Jandarma kıyafeti giyen şüpheliler sahte kontrol noktası kurarak durdurdukları araçtan kilolarca altın çaldı.
11: Jandarma kıyafeti giydiler. Sahte uygulama noktası kurdular. Bir aracı durdurup 13 kilo altın çaldılar. Filmleri aratmayan soygun Şanlıurfa'da yapıldı. Jandarma üniforması giyen şüpheliler yolda sahte kontrol noktası kurdu. Altın sevkiyatı yaptığı iddia edilen aracı hedef alan şüpheliler önce aracı durdurdu, sonra içindekileri yaralayarak etkisiz hale getirdi. Soyguncular daha sonra araçtaki 13 kilo altını ve 2 milyon lirayı alıp kaçtı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin peşine düşen jandarma 7 kişiyi gözaltına aldı. İnceleme devam ediyor.
2: Malatya'da altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan iki işçi hayatını kaybetti. Yeşilyurt ilçesinde konut inşaatının altyapı çalışması sırasında göçük oldu. İki işçi toprak altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan çalışmada toprak altında kalan işçilere ulaşıldı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 29 yaşındaki Enis Bayram ve 34 yaşındaki Süleyman Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İki işçinin cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Giresun'da yamaçtan kopan kaya parçaları bir evde hasara neden oldu. Eve giren kayaları gören ev sahipleri neye uğradığını şaşırdı. Olay Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde gece saatlerinde meydana geldi. Bölgede etkili olan şiddetli yağış heyelana neden oldu. Heyelanın etkisiyle yüksekten kopan kaya parçası bir eve isabet etti. Büyük çapta hasara yol açan heyelan evde yaşayanlarda panik ve korkuya neden oldu. Neyse ki kimse yaralanmadı. İhbarla bölgeye AFAD, polis ve belediye ekipleri geldi. Evde bulunanlar tahliye edildi. Olayın ardından bölgede temizlik ve hasar tespit çalışmaları başladı. Yurt dışına çıkmak isteyenlerin en büyük sorunu vize randevusu bulmak. Bunu fırsat bilen dolandırıcılar sahte sitelerde hızlı vize alma vaadi veriyor. Vize ücreti alıyorlar. Peki bu tuzağa düşmemek için ne yapmak gerekiyor? Cevaplar İrem Şimşek'in haberinde.
5: Resmi site görünümünde sahte sayfalar, hızlı ve garantili vize alma vaadi ve bir tıkla dolandırıcıların hesabına aktarılan binlerce lira.
9: Benim gibi birçok arkadaş da mağdur oldu bu randevu, sahte randevulardan dolayı. Arkadaşlarının tavsiyesiyle gidip başvuranlar oluyor. Bu şekilde parasını kaybeden oluyor sahte siteler.
5: Dolandırıcılar vize alma hayali kuranları ağına düşürmek için her gün farklı yöntem deniyor. Sahte sitelerle vatandaşları resmi başvuru merkezi olduklarına inandırıyorlar.
12: Instagram'dan özellikle bu tarz siteler çok var. Ama artık her bilinçli insanın bunlara kanmayacağını ümit ediyorum.

0: ve garantili vize ilanları. Peki bu tuzaktan kurtulmak için sahte siteleri gerçeğinden ayırt etmek mümkün mü?
1: Konsolosluklar tarafından yetkilendirilmiş bazı başvuru merkezleri var. Eğer siz vize işlerinizi kendiniz yapacaksanız sadece bu sayfalar üzerinden randevularınızı almaya çalışmalısınız. Bir aracıyla bu işi yapmak istiyorsanız o zaman da TÜRSAP tarafından yetkilendirilmiş sadece bakanlık tarafından lisanslı seyahat acenteleriyle işlem yapmalısınız.
2: Dikkat edilmesi gereken bir başka husus. Vize işlemlerinde ödeme yaparken de kontrolü elden bırakmamak.
1: Eğer bir vize işlemi yapacaksanız, bir ödeme yapacaksanız bir yere, lütfen yaptığınız ödemenin doğru kuruma gidip gitmediğinden emin olun. Eğer bir üçüncü şahsa veya bir üçüncü kuruma ödeme yapacaksanız da lütfen mümkünse yerlerine giderek, görerek, insanları tanıyarak ya da kurumları tanıyarak işlem yapmaya özen gösterin.
3: Sizden sonra sanki...
4: Türkiye'de 35 milyona yakın araç sahibini ilgilendiren bir adım var. İçişleri Bakanlığı port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatlarının teknik tadilat kapsamında değerlendirilmeyeceğini duyurdu. Artık bu ekipmanlar için ceza kesilemeyecek.
2: Port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları teknik tadilat kapsamında değerlendiriliyordu. Bu ekipmanlar nedeniyle trafik cezaları kesiliyordu. Artık ceza işlem uygulanmayacak. Kararı İçişleri Bakanlığı açıkladı. Araçlara takılan bu tür ekipmanların araçta teknik bir değişiklik olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi. Daha önce trafik ekipleri ruhsata işlenmediği gerekçesiyle bu ekipmanların takılı olduğu araçlara para cezası kesebiliyordu. 1.000 liralık bu ceza ve 30 gün içinde takılı ekipmanları projelendirme şartı yapılan değişiklikle tümüyle kaldırıldı.
4: Depozitosu olan ambalajların iadesinde yeni bir dönem başladı. Bakanlık makineler önünde oluşan sıranın önüne geçebilmek için mobil dua sistemini hayata geçirdi. Artık mahalle esnafı da iade alabilecek.
2: Depozito makinesi aramaya gerek kalmayacak. Marketler, bakkallar ve büfeler... Artık mobil iade noktası olarak hizmet verecek.
5: Sanki markette satış yaparmış gibi bu cihazla ürünleri geriye iadesini alabiliyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere ürünleri böyle teslim alıyoruz.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen geri dönüşüm hareketi büyük ilgi görmüştü. Ancak makineler önünde sıra olunca yeni bir adım atıldı. Mobil doğa sistemi İstanbul'da kullanılmaya başlandı.
6: Mobil doğa cihazı verilen her esnaf anında iade alımlarına başlayabiliyor. Aynı makineleri gördükleri gibi bu cihazla hangi noktalarda vatandaş rahatlıkla görüntüleyebilecek doğa uygulaması üzerinden.
2: Artık esnafa verilen cihazlara iadeler alınabilecek. Sistem aynı şekilde işleyecek.
5: Sıkıntısı neydi? Yığılmalar oluyordu. Burada maksimum 15 dakika içerisinde bir müşterinin 100 tane ürünü alıp müşteriye teslim edebiliyoruz.
2: Sistem yalnızca vatandaşa değil, esnafa da kazandıracak. Mobil doğayla teslim alınan her ambalaj için işletmeye 50 kuruş teşvik ödemesi yapılacak. Böylece hem geri dönüşüm desteklenecek hem de mahalle esnafı ek gelir elde edecek.
5: Hem esnafa, hem millete, hem de doğaya tamamen doğa dostu bir projedir.
4: Ankara'da aort kapak darlığı teşhisi konulan 76 yaşındaki hasta için yüksek cerrahi risk nedeniyle dünyada nadir görülen bir yöntem tercih edildi. Kol damarından girilerek aort kapak değişimi yapılan hasta sağlığına kavuştu.
7: Uyudu, su içirdi, ne yemek yedirdi ve de hiçbir şey gözüme kırıktı. Buradan şikayetim vardı, ameliyat ettiler beni burada, çok şükür.
2: Yaşlılıkla birlikte şikayetleri arttı. Nefes alamaz duruma geldi. Ankara'da 76 yaşındaki Nuriye Demir'e aort kapak darlığı teşhisi kondu.
8: Kalbin vücuda kan pompalaması azalıyor. Kan pompalama azalınca hastada nefes darlığı, göğüs ağrısı, halsizlik, yorgunluk, bitkinlik gibi durumlar gelişiyor.
9: Gece yatarken hiç yatamıyordu. O kadar bir eziyet çekiyordu ki yatarken yani bir çocuktan daha farklı ağlıyordu eziyetinden. Kalkamıyordu, su içemiyordu, içse de midesi kabul etmiyordu.
10: Daha önce kalp ameliyatı olduğu zaman masada kalır dediler. Biz ona istinaden yaptırmadık.
11: 76 yaşındaki Nuriye Demir yüksek cerrahi risk taşıyan hasta durumundaydı. Sincan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde dünyada nadir uygulanan kol damarından girilerek aort kapak değişim işlemi gerçekleştirildi.
2: Kardiyoloji profesörü Hüseyin Ayhan başarıyla sonuçlanan operasyonu anlattı.
8: Teyzemizin kasık damarları da tıkalıydı.

0: Bu kasık damarları tıkalı olunca tek şans açık ameliyat kalıyordu ama açık ameliyat içinde kalp yetmezliği vardı. Riskli olduğu için yapılamaz gibi duruma gelmişti. O yüzden de biz bu hastaya kol damarından girerek TAVI dediğimiz yine aort kapak implantasyon işlemini başarıyla gerçekleştirdik. Kolda damar tıkanabilirdi, kanayabilirdi, kapak yerleştiremeyebilirdik. Böyle riskleri vardı. Çok şükür onlardan hiçbir olmadan başarıyla gerçekleştirmiş olduk.
1: ABD bir kez daha COVID-19 pandemisini tartışmaya başladı. Senato'daki cumhuriyetçiler o dönem ABD'deki pandemiye ilişkin en yetkili isim olan Fauci'yi ifadeye çağırdı. Ancak Fauci sessizlik hakkını kullanarak soruları yanıtsız bıraktı.
2: ABD'deki COVID-19 pandemisi hakkındaki tartışmalar yeniden alevlendi. O dönem ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci kongreye ifadeye çağrıldı. 111 sorunun hiçbirini yanıtlamadı. Fauci'nin ifadesi yüzlerce sayfalık notunun kamuoyuyla paylaşılmasının ardından geldi. Buna göre Fauci 26 Ocak 2020'de günlüğüne ilk enfeksiyonun Aralık 2019'un başlarında ortaya çıktığı ve Wuhan'daki hayvan pazarıyla bağlantılı olmadığı anlaşılıyor sözlerini yazdı. Ancak Nisan 2020'de Beyaz Saray'daki basın toplantısında veriler virüsün bir hayvan türünden insana sıçramasıyla tamamen tutarlı dedi. ABD Senatosu İç Güvenlik Komitesi Cumhuriyetçi Başkanı Rand Paul, Fauci'yi COVID'in nasıl ortaya çıktığına yönelik araştırmaları engellemekle ve kongreye yalan ifade vermekle suçladı. Fauci ise susma hakkını kullandı.
3: Although it pains me to do so,
4: yasama organına duyduğum saygı nedeniyle bunu yapmak bana acı verse de, avukatlarımın tavsiyesi üzerine anayasanın 5. maddesi uyarınca sorularınızı yanıtlamaktan kaçınma hakkımı kullanacağım.
3: Under the advice of my attorneys,
2: ABD Başkanı Trump da tartışmalara dahil oldu. Fauci'nin fikirlerini çılgınca olarak niteleyen Trump, en başından beri virüsün Çin'deki Wuhan laboratuvarından çıktığını söyledim. Fauci buna şiddetle karşı çıktı ve sürekli Çin'i korumaya çalıştı dedi. Fauci'nin maske kullanımı dahil pek çok konuda yanlış kararlar verdiğini söyledi. Fauci, 1984-2022 arasında ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörlüğü yapmıştı. Cumhuriyetçiler, Fauci'nin salgının nasıl ortaya çıktığı konusunda kamuoyunu yanılttığını ve virüsün laboratuvardan sızdığı teorisini bastırdığını düşünüyor.
1: Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. Bilim insanları ise bölgede 2016 yılındaki gibi peş peşe meydana gelebilecek güçlü bir ikiz deprem riskine dikkat çekiyor.
5: Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından gözler bir kez daha Futagawa-Hinago fay hattına çevrildi. İkiz deprem uyarısında bulunuldu. 2016 yılında Kumamoto eyaletinde 28 saat arayla 6.2 ve 7 büyüklüğünde iki deprem olmuştu. Depremlerde 277 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda bina yıkılmıştı. Tokyo Üniversitesi'nden Profesör Watanabe Hidenori, son depremin 2016 yılında kırılan fay hattının yakınlarında meydana geldiğini açıkladı. Daha önce hareket etmeyen bir fay segmentinin devreye girmiş olabileceğini söyledi. Deprem uzmanı Moriwaki Yoshinori ise bu hafta içerisinde güçlü ve ardışık bir ikinci deprem yaşanabileceği uyarısında bulundu. Artçı sarsıntılar, heyelanlar, yangınlar ve gaz sızıntıları nedeniyle bölge halkına dikkatli olmaları çağrısında bulunuluyor. Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da meydana gelen deprem çok sayıda can almıştı. 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem yangınlara, yolla köprülerin çökmesine ve çok sayıda binanın ağır hasar görmesine neden oldu. Yaklaşık 10 bin kişi tahliye merkezlerinde kalıyor. Arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
1: Yapay zeka teknolojisinde korkulan senaryolardan biri gerçekleşiyor. OpenAI'ın test aşamasındaki otonom yapay zeka ajanları kontrolden çıktı. Dijital dünyada adeta bir siber saldırı dalgası başlatarak şirketlere saldırdı. Skandalın ardından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "Denetimleri arttırmayı değerlendiriyoruz ancak Çin'in gerisinde de kalmamalıyız." yorumunu yaptı.

0: Yapay zeka kontrolden çıktı. ChatGPT ajanları siber saldırılarla şirketlere hedef aldı. Açık kaynak yapay zeka platformu Hugging Face, güçlü bir otonom yapay zeka tarafından hacklendiğini duyurdu. OpenAI, test sırasında kapalı ortamdan kaçan yapay zekanın şirkete saldırdığını kabul etti. Saldırının tek mağdurunun Hugging Face olduğu düşünülüyordu ancak kriz bununla sınırlı kalmadı. OpenAI, kontrolden çıkan botların kamuya açık 4 ayrı hizmete daha sızdığını itiraf etti. Dünyanın ilk tam otonom yapay zeka saldırısına uğrayan Hugging Face temsilcileri, siber güvenlik uzmanlarıyla acil koduyla toplandı. Toplantı sonrası çarpıcı veriler açıklandı. Buna göre yapay zeka ajanları insanüstü bir hızla çalıştı. 3 günde tespit edilen ajanların insanlardan farklı olarak garip hatalar yaptığı, ancak yeni senaryolara hızla uyum sağladığı kaydedildi. Daha önce sektöre müdahale etmeyen bir çizgi izleyen ABD Başkanı Trump, yaşananların ardından yapay zeka üzerindeki denetimleri artırmayı değerlendirdiklerini söyledi.
1: We're looking at AI, we're looking at controls, we're also making sure that we lead. So we're leading China in AI by a lot. China has virtually no controls. It's freewheeling a little bit. So we have to be careful in both ways. We don't want to restrict them where all of a sudden we come in second to China. Whoever wins with AI is going to win. That's how big it is. So it's bigger than the internet ever was. It's bigger than anything ever was. So
0: yapay zeka ajanlarının kontrolden çıkması ilk kez yaşanmıyor. ChatGPT'nin erken bir modeli 2024'te başka bir testin yanıtına ulaşmak için kendi korumalı alanından kaçmıştı.
2: Bu gelişmeyle ilk saati tamamladık. Birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.

Yeniden merhaba, haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bugün Barış Kurulu Hamas'ın ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı dedi. Trump açıklamasında bu anlaşma Gazze'nin nihayet Filistin halkına yardım etmek için Barış Kurulu ile yakın işbirliği içinde çalışacak yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesi yolunda kritik bir adımdır dedi.

0: uluslararası istikrar gücünün yeni bir Filistin polis gücüyle çalışacağını belirtti. Trump, bir yıl önce şiddetli bir savaş, insani kriz ve acımasız esaret altında tutulan rehineler vardı. Tarihi ilerleme kaydettik ve yapılacak daha çok iş var açıklamasında bulundu. 7 Ekim'de Gazze'de ortaya çıkan tehdidin yeniden güçlenmesine izin verilmeyecek diyen Trump, bu anlaşma sayesinde Gazze nihayet halkına hizmet eden yeni bir Filistin hükümetinin eline geçecek ifadesini kullandı. ABD Başkanı ayrıca arabuluculuk yapan Mısır, Katar ve Türkiye'ye de çabalarından dolayı teşekkür etti. Önemli bir açıklama yaptı ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından, tekrar etmekte fayda var. Açıklamasında Trump bu anlaşma Gazze'nin nihayet Filistin halkına yardım etmek için Barış Kurulu ile yakın işbirliği içinde çalışacak yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesi yolunda kritik bir adımdır dedi. Uluslararası istikrar gücünün yeni bir Filistin polis gücüyle çalışacağını belirtti. Trump, bir yıl önce şiddetli bir savaş, insani kriz ve acımasız esaret altında tutulan rehineler vardı. Tarihi ilerleme kaydettik ve yapılacak daha çok iş var açıklamasında bulundu. 7 Ekim'de Gazze'de ortaya çıkan tehdidin yeniden güçlenmesine izin verilmeyecek diyen Trump, bu anlaşma sayesinde Gazze nihayet halkına hizmet eden yeni bir Filistin hükümetinin eline geçecek ifadesini kullandı. ABD Başkanı ayrıca arabuluculuk yapan Mısır, Katar ve Türkiye'ye de çabalarından dolayı teşekkür etti. Nothing against the Pope. His brother's MAGA all the way. I like his brother, Louis. Balıkesir'in Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Gömeç'te çarşamba başlayan yangın bir gün sonra Ayvalık'a sıçradı. Rüzgarın etkisiyle alevler akşam saatlerinde şiddetlendi. Yangından etkilenen 5 yaralı Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bölgede 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye edilirken yüzlerce küçük ve büyükbaş hayvan güvenli alana taşındı. Bölgeyi ziyaret eden Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Gömeç ve Ayvalık'taki 7 mahalle kırsalında yangının sürdüğünü, ilk belirlemelere göre 1250 hektar alanın etkilendiğini açıkladı, alevlere müdahale ise sürüyor. Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangını akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle alevlendi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Kavşıt mahallesinde saat 15 sıralarında bilinmeyen nedenle çıkan yangına ihbar üzerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 ev hasar gördü, 30 ev ise tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının enerjisi bir süre sonra düşse de akşam saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle alevler yine şiddetlendi. Yangın Mutaflar Mahallesi'ne ulaşırken mahalle sakinleri hayvanlarını alarak bölgeyi tahliye etti. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlara karşı yeni uyarılar yaptı. Rüzgar nedeniyle önümüzdeki haftayı da kapsayan bir riskin söz konusu olduğuna dikkat çekti. Dışarıda ateş yakılmaması gerektiğini söyledi.
1: Özellikle arkamda görmüş olduğunuz risk haritası bu haftanın da hatta belki önümüzdeki haftaya sarkacak bir risk durumunun da bizleri beklediğini gösteriyor. Buradan özellikle Çanakkale'den başlayarak Mersin'e kadar çok ciddi bir rüzgar unsurunun etkili olacağını bize gösteriyor.
2: Orman yangını riskine işaret etti. Dikkatli olunması için uyarıda bulundu.
1: Bütün vatandaşlarımıza dışarıda ateş yakılmamasını ya da ateşe sebep olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmamalarını özellikle istirham ediyoruz.
2: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarında mevcut bilançoyu basın toplantısında aktardı. Yangınları tetikleyen süreçleri anlattı.
1: Yangın için önemli olan 3 ana unsur var. Düşük nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar. Tabii mücadelemiz son ateş sönene kadar devam edecek. Yangın konusu bir tecrübe gerektirir, bir bilgi birikimi gerektirir. Dolayısıyla kamu görevlilerinin yönlendirmelerinin dışında herhangi bir sebeple yangın alanına girilmemesini özellikle istirham ediyorum.
2: Bakan Yumaklı yangınlara müdahaledeki hassasiyetleri de sıraladı.
1: Burada da bizim bu dünyayı paylaştığımız bir ekosistem var. Hani sadece ağaçtan ibaret değil. Dolayısıyla hassasiyetimiz hem kendi can ve mal güvenliğimizi sağlamanın yanı sıra hem de bu ekosistem içerisindeki bütün canlıların da hayatını kurtaracak bir ihtimamı ifade ediyor bizler için.
0: Fransa ve İspanya'da etkili olan orman yangınları hala kontrol altına alınamadı. Fransa'da yangınlara müdahale eden 4 itfaiye eri hayatını kaybetti. Yunanistan'daki yangınlarda ise 3 itfaiye erinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. İngiltere'de de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
2: Fransa, İspanya, Yunanistan. Avrupa ülkeleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'daki yangınlar Girit Adası'nda etkili oluyor. Kuvvetli rüzgarlar yangına müdahaleyi zorlaştırıyor. Adada 5 köy için tahliye emri verildi. Yunan sahil güvenlik tekneleri halkın tahliye edilmesine yardım etti. Hem Girit'te hem Mora'da yangına müdahale eden bazı itfaiye erlerinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Orman yangınlarıyla mücadele eden bir diğer ülke de İspanya. Başkent Madrid yakınlarındaki yangınlarda durum iyiye gidiyor. Ancak ülkenin doğusundaki Castellón bölgesindeki yangınlar hala kontrol altına alınamadı. Yangına müdahale eden pilotlar yaşadıkları şoku anlattı.
3: Şok olmaktan kendimi alamıyorum. Bu yangın gerçekten de devasa boyutlarda. Yükleme noktasından iniş bölgelerine kadar kilometrelerce uçtuk ve ıssız bir manzarayı izledik. Sahip olduğumuz en büyük hazineyi savunmak için savaşıyoruz. Yangının neden olduğu yıkımı görmek çok zor.
2: 5 gündür devam eden yangınlar nedeniyle en az 10 bin kişi tahliye edildi. İspanya'nın batısındaki Zamora bölgesinde de orman yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere müdahale sürüyor. Fransa'da tarihinin en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. Şimdiye kadar bölgede 42 bin hektarlık alan kül oldu. Alevlerle mücadele eden bazı itfaiye erlerinin hayatını kaybettiği belirtilirken çok sayıda yaralı olduğu duyuruldu. Ancak yangının Bordeaux kentinin banliyölerine ulaşması engellendi. Hollywood yıldızı George Clooney de Fransa'daki evini yangınlar nedeniyle tahliye etti. Yangın ve kuraklığın etkili olduğu bir diğer ülke ise İngiltere. Suffolk'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 14 futbol sahası büyüklüğünde alan küle dönerken, yangın bölgesine yakın bir noktada nükleer santral bulunduğu belirtiliyor.
0: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu aldıkları kararla partilerinin siyasi faaliyetlerini sonlandırdıklarını açıkladı. Bu siyasetten vazgeçiş değil, herkese siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır dedi. Davutoğlu muhafazakar partileri kapsayacak şekilde tek parti olması için çaba gösterdiklerini ancak bunun sonuçsuz kaldığını ifade etti.
2: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partiyi feshetti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, bu siyasetten vazgeçiş değil, herkese siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır dedi.
4: Partimizin yetkili kurulları ve Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz. Bu bir teslimiyet kararı değildir. Bu ahlaki bir mesafe koyma kararıdır. Bu siyasetten vazgeçiş değil, herkese siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır.
2: Davutoğlu kararının gerekçelerini de paylaştı.
4: Geldiğimiz noktada genelde siyasi sistemin, özelde ise parti siyasetinin büyük bir çıkmaza girdiğini görüyoruz. Muhafazakar partileri de kapsayacak şekilde mümkünse birleşerek tek parti olması, mümkün değilse organik bir ittifak kurması için çaba gösterdik. Ancak bu çabalarımız da sonuçsuz kaldı.
2: Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından 12 Aralık 2019'da kurulan Gelecek Partisi, 2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden 10 milletvekili çıkardı. İstifalar nedeniyle partide Selçuk Özdağ, Cemalettin Kani Torun, Sema Silkin Ün ve Mustafa Bilici olmak üzere 4 milletvekili yer alıyordu. Gelecek Partisi Ağustos'un ikinci yarısında kapanış kongresini düzenleyecek. 4 milletvekilinin o tarihe kadar partide ve Yeni Yol grubunda kalacağı öğrenildi.
0: Öğrenci affını içeren kanun teklifi meclis genel kurulunda kabul edilerek yasalaştırıldı.

açtı. Genel kurulda kabul edilen yasayla üniversiteyle ilişiği kesilenler ve kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptıramayanlar geri dönebilecek. Yasa daha önceden aftan yararlananları da kapsıyor. Terör suçlarından hüküm giyenler, belirli ağır suçlardan mahkum olanlar, sahte belgeyle kayıt yaptırdığı tespit edilenler ve terör örgütleriyle iltisak veya irtibat nedeniyle üniversiteyle ilişiği kesilenlerse aftan yararlanamayacak. Başvurular düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde yapılacak. Başvurusu kabul edilenler 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine dönebilecek. 5iktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland'i 2-0 yenerek tur atladı. Danimarka'da oynanan rövanşta 53. dakikada ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. 70. dakikada Beşiktaş oyuna 1 dakika önce giren Raşika'nın golüyle öne geçti. 75. dakikada siyah beyazlılar penaltı kazandı. Kaptan Orkun Kökçü skoru 2-0'a getirdi. Beşiktaş sahadan 2-0 galip ayrılarak tur atladı. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Krolova ile karşılaşacak. Öte yandan temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Inter Turku'ya 2-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti. Bu gelişmeyle haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bültenle görüşünceye dek hoşça kalın.

0: genel izleyici kitlesi için uygundur.
1: Palmart sunar.

0: Anlamak için soran program Gerçek Fikri Neden? Herkese merhaba. Bir yanda belediyelere yönelik devam eden operasyonlar, diğer yanda CHP'de 70 yıllık isimlerin ayrılığı. Yeni Parti ise kendi yolunu arıyor. Altılı Masa'nın aktörleri birer birer sahneden çekiliyorlar. Peki ne oluyor? Muhalefet dağılıyor mu, yoksa Türkiye'de siyaset yeniden dizayn mı oluyor? Eğer Türkiye'de siyaset yeniden şekilleniyorsa bu değişimin yönü ne? Detaylarla birlikte hepsini konuşacağız. Peki kimlerle? İstanbul stüdyoda Nur Tuba Aktay, Türkiye Üniversitesi yazarı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Yayınlar.
0: İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Turgay Yerlikaya. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Gazeteciler Gürkan Zengin, hoş geldin. Ve Gökhan Taşkın, hoş geldiniz. Ankara stüdyoda ise Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Avukat Bülent Kaya. Hoş geldiniz Bülent Bey.
3: Merhaba, iyi yayınlar, iyi akşamlar bütün stüdyodaki konuklara da iyi akşamlar.
0: Ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun, çok teşekkürler. Evet, konuklarımızı tanıttık. Başlıklarımızı büyük başlıklar halinde detaylandırmak üzere anons ettik. Ama tartışmalar aradan sonra devam edecek. Bir ara verelim ki sonra kesilmeden daha uzun, daha rahat devam edelim. Kısa bir ara.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe.

0: felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Bankın sunumuyla devam ediyor.
2: Evet, söz verdiğimiz gibi kısa bir ara oldu ve o kısa aranın ardından şimdi biraz daha rahat, kesilmeden, bölünmeden konuşabileceğiz. Öncelikle sürmekte olan operasyonlar, belediye operasyonları, dün Üsküdar, bugün Etimesgut Belediyesi'ne operasyonlar devam etti. Peki operasyonda iddialar neydi? Bazı belediye ihaleleri belirli firmalara adrese teslim düzenlendi deniyor Etimesgut operasyonundaki iddialardan biri. İmar, ruhsat ve iskan işlemlerinde para talep edildi. Konser organizasyonları ve otopark işletmeleri karşılığında menfaat istendi. 11 milyon 990 bin TL kamu zararı tespit edildi deniyor. Şimdi bu operasyonlar olurken bir yandan tabii ki arkadaşlar da o görüntüleri paylaşırsa işte belediyenin önüne gidenler oldu. Fakat böyle görüntüler çıktı. Burada mesela yaşayan arbedede kimle kimin arasında arbede var, siz takip edebildiniz mi? Biliyor musunuz?
3: Bence Behzat Ç'yi savunmak için gelen fanlarla onlara karşı duranlar var.
2: Olabilir diyorsunuz. Yani bildiğim kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik, belediyeye yönelik operasyon sürecinde iki grup. Yani yeni partiye yakın olanlarla şu anki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimine yakın olanlar diye. Doğru mu? Editör arkadaşıma da tekrar soruyorum. Yani bu arbedede kimler karşı karşıya? İki partinin, yani yeni partinin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani daha önce birlikte siyaset yapan bu operasyonlar karşısında.
3: CHP'de kaldı. CHP'den seçildi. CHP'de kaldı. Ancak şimdi Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alınmasına her nedense, eğer yeni parti kurulmamış olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi'nde tanımlayacağımız isimler garip bir şekilde tepki göstermemeye, hatta dün Üsküdar'da da bir operasyon oldu.
2: Evet.
3: Üsküdar'da da bir belediye başkanı Sinem, evet, gözaltına alındı.
2: Ve hatta bir mektup
3: aynı
2: paylaştı.
3: Aynı tepkiler gösterilmedi mesela. Ama Erdal Bey üzerinden garip bir şekilde
2: nedir
3: Cumhuriyet
2: buna
3: Halk Partililer, ben zaten CHP'ye ya da yeni partiye akıl sır erdiremiyorum. Gerçekten şu son dönemde Necdet Bey belki daha iyi açıklık getirecektir buna.
2: Ona sizden yorumunu aldıktan sonra döneceğim.
3: Gerçekten hepinize ben açıklık getirmekte güçlük çekiyorum. Anlayamıyorum. Ya yarın seçime gidecek olsak sadece Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı üzerinden bir siyaset yürütülürken bir tarafta, ki seçim bunu gerektiriyor. 50 artı 1. Başka seçenek yok. Ya birleşecekler Tayyip Erdoğan'a karşı, Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı, ya da bir aday üzerinde uzlaşabilecekler mi mesela? Şimdi sadece gözaltına alınan belediye başkanı için bile böyle birbirlerine girenler yarın bir gün seçim olduğunda ne yapacaklar? Peki, çok tehlikeli bir gerilim.
2: Bu önemli bir soru. Bu soruyu tartışalım. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Deretaş'tan da mektup. Hayal ettiğim yer nezarethane değildi. Sevgili komşularım, bu sabah yanımızda olamazsan da her sabah olduğu gibi, el yası da olduğu için biraz zorlanarak okuyorum. Bugün de aklım ve kalbim Üsküdar'ın sokaklarında, tüm çalışma hayatımı gözden geçirdiğimde, hakikaten el yası olduğu için biraz zorlanıyorum. Siz belki daha rahat okuyacaksınızdır. Ama sevgili komşularım diyerek Sinem Deretaş en yakın zamanda görüşmek ümidi ve sevgilerimle diye bitirdiği bir mektup da paylaştı ve Üsküdar'da da bir operasyon söz konusu oldu. Nurtuba Hanım, şimdi bu soru Necdet Bey'e de gelecek ama önce sizlerden bir yorum almak istiyorum. Bu operasyonlar gerek Etimesgut'ta gerekse de Üsküdar'da olan operasyonlar artık iki partide olduğuna göre Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik operasyonlar mı, yeni partiye yönelik operasyonlar mı?
4: Elbette parti üstü bir kere bu operasyonlar. Hı. Çünkü bunun muhalefet kesiminde bilhassa bu operasyonları, yolsuzluk operasyonlarını bir siyasi rövanş ya da yargının kendince elinde bulundurduğu gücü, muhalefeti zayıflattırmak ve tabiri caizse itibarını aşağı çekmek için yapılmış bir stratejik hamle olarak okunurken, ama tam aksine tabii ki yine altını çizelim.

0: Bunların iddia olduğunu yine masumiyet karinesine, çünkü maalesef televizyon ekranlarında sıkça karşıt görüşünüzden dahi olsa insanlara sadece çıkan açık kaynaktaki haberlerle suç isnat etmeyi ben kendi adıma çok doğru bulmuyorum. Bu iddialar üzerinden sıkça konuşuluyor bu konular ama mesele nedense hep işte siyasi parti üzerinden kutuplaştırıldı. Bunu her defası dile getiriyoruz. Yine getirmekte ve yinelemekte fayda var. Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti İçişleri Bakanlığı tarafından belediyelere yapılan soruşturmalarda yine geçtiğimiz aylarda Sayın Bakan'ın açıklamalarında birincisi AK Parti, ikincisi Cumhuriyet Halk Partisi, MHP gidiyor yani sıralama. Yani ve bununla ilgili hiçbir şekilde bir aklama ya da bununla ilgili bir sürecin devamlılığı açısından şu olabilir. Ben de şahsi olarak fikrim. Ne kadar karşı olsanız da şafak vakti hele bir kadının, bakın ne kadar kabul etmesem de yani çok doğru bulmuyorum. Bu meselenin böyle kameralar eşliğinde çünkü iddialar var şu an hüküm giymiş ya da tutuklu da değil. Bana göre belki biraz daha bu anlamda emniyet güçlerinin bu meseleyi bir mağduriyet ortaya çıkarmaması adına hem de iddia sonuçta yine altını çiziyorum. Sabahın çok şafak vakti yapılacak operasyon Türkiye siyasi tarihine baktığımızda çok daha farklı yerlere gideriz. O yüzden hani bunu ilişkilendirme anlamında bilmiyorum tabii ki kendilerince sebep ya da o gerekçe nedir. Bunu ben kendi adıma bu fikrimi beyan etmek isterim. Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi tarafına baktığımızda resmi olarak bu isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nin o köklü mirasının ve kendilerince o partinin ve o tabelanın altında inşa ettikleri kariyerlerini ve şahsi işte koltuklarını ve işte belediye başkanlıklarını bir belediye başkanı hangi partiyle adar? Cumhuriyet Halk Partisi ile. Ama geldiğimiz noktada ki biliyorsunuz Sinem Dedetaş Sayın Ekrem İmamoğlu ile beraber neredeyse çok yakın çalışma arkadaşlarından biri. Zaten ayrılacağı konuşuluyordu ki büyük ihtimalle de bu ara istifa etmesi bekleniyor. Ancak şimdi yeni parti mi işte Cumhuriyet Halk Partisi mi? Bana göre şu an oluşmuş bir parti hani Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal olarak yerinde duruyor. Tüzüğü de yapılmış hala yeni partiyle ilgili oturmuş resmi olarak bir meselenin tam bilmiyorum İçişleri Bakanlığı olay tarafı o tarafı bilmiyorum ama oturmamış. Yani orada bir parti temsilini bence açıkçası görmüyorum. Burada şu an bir karmaşık ve kaotik bir tablo
1: peki,
0: var ama.
1: Peki bu karmaşayı çözmeye çalışalım. Mesela bunu çözme çabası içerisinde 3 nolu grafikle ilerlersek yani Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı'nın yaptığı açıklamalar var. Daha önceki operasyonlarda da açıklama yaptı. Bu kez farklı tepki diye başlatmasının sebebi şu arkadaşlarımızın. Daha önceki açıklamaların biraz böyle aynı format içerisinde operasyona konu olan belediyelerin değiştirilip ama aynı kalıp kullanıldı diye bir eleştiri vardı. Bu kez farklı tepki diye başkattılar. Seçmen iradesi her geçen gün daha da sakatlanıyor. Bu sabah Etimesgut Belediye'miz ve Belediye Başkanımız Erdal Beşikçioğlu da aynı anlayışın hedefi oldu. İktidar sadece CHP'li belediyeleri sistematik biçimde hedef alan operasyonlara derhal son vermelidir. Tutuklu yargılama bir cezalandırmacılığa dönüştürülmemeli. Tutuksuz yargılama esas alınmalıdır. Hukuk herkese eşit uygulanmalı. Milletin sandıkta ortaya koyduğu iradeye saygı gösterilmelidir diye devam ediyor. Yine bu sabah Üsküdar Belediye'mizin gerçekleşen operasyon son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin ard arda yürütülen adil süreçlerin yeni bir örneği olmuştur. Yargı süreçlerinin hukuk devleti ilkesi doğrultusunda siyasi tartışmadan uzak diye devam ediyor. Ama her iki açıklamada da gerek Üsküdar Belediyesi gerek Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyonlara dair açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü aslında sorduğum soruya bir yanıt veriyor.
0: Evet.
1: Diyor ki CHP'li belediyeleri sistematik biçimde hedef alan operasyonlar. Diğer açıklamada Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik ard arda yürütülen adli süreçler. Peki Gürkan Zengin, soru şu. Bu operasyonlar eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelikse, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelikse bir yandan da ki sözcü de öyle söylüyor. Bize yönelik diyor. Şimdi Nur Tuba Hanım hatırlattı, dedi ki işte hep şu iddia edildi, işte iktidarla yargı el ele bir siyasi operasyon yaparak muhalifleri sindiriyor vesaire deniyordu dendi. Bir yandan da mesela bu mutlak mutlandı da deniyor ki yine yargı ile iktidar el ele verdiler mutlak mutlan kararıyla yeni partiye gidenleri sindirdiler de. Şimdi burada artık çarşı karıştı, bu kavramlar karıştı. Eğer bu operasyonlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelikse mutlak mutlan konusunda da iktidarla Cumhuriyet Halk Partisi yan yana değil demek ki. Çünkü orada yan yana, burada operasyon yapıyor gibi bir durum olmaması lazım. Burada nasıl bir karışıklık var? O düğümü nasıl çözüyor Gürkan Zengin?
2: Karışıklık falan yok. Hı. Ayrımı oradan yaparsan karışıklık gibi görünür. Ayrımı muhalefet blokunda. Yani 3 hafta önce

0: Öncesine kadar CHP'li değil miydi hepsi? Bugün bu kısım büyük parça gitti, küçük parça kaldı. Ana gövdenin parçası da olsa kalanlar fark etmez. Sonuçta CHP'li. Düne kadar CHP'li veya bugün CHP'li. İyi Partili, yeni partili olabilir, CHP'li olabilir. Sonuçta belli bir bloka dönük operasyonlar bunlar. Niye hiç AK Partili belediyeler operasyon yok? Müslüm Bey'in söylediği şey burada doğru. Hmm. Ayrımı orada bakın. Oradan koyduğunuz zaman durumun ne olduğu 3 aşağı 5 yukarı anlaşılır. Türkiye'de ben bu davalarla ilgili, soruşturmalarla ilgili, gözaltılarla ilgili soru sorulduğunda artık cevap vermekten imtina ediyorum. Türkiye'de yargının siyasallaştığı, itibar kaybına uğradığı, kamuoyu nezdinde bütün araştırmaların gösterdiği şekliyle tablo ortadayken bu soruşturmalara, gözaltılara ilişkin soruşturma aşamasında, kovuşturma aşamasında, gözaltı tutuklama aşamasında değerlendirme yapmak kadar yanlış bir şey yok. O noktadayız.
1: Peki.
0: Ne zaman
1: Gülkan
0: yapacağız?
1: Zengin dedi ki, mahkeme safhası neden başladığında. AK Partili belediyelere yönelik bir soruşturma yok?
0: Yani kurdu. Siyaset sahnesi...
1: AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'ya bir kulak verelim mi?
0: Buyurun.
1: Evet arkadaşlar, İkinoğlu sesi Leyla Şahin Usta'nın tam da bu soruya yanıt oluşturan mecliste bir konuşması var. Gürkan Zengin'in bu sorusuna aslında Leyla Şahin Usta şöyle bir yanıt verdi. Dinleyelim.
2: Partili belediyelere açılan soruşturma sayısı 677. 371'i CHP'li, 128'i MHP'li, 18 DEM Partili, 9'u da İYİ Partili. Bakın, gerek olursa evinden de alınır. Demek ki evinden alınma gereği duyulanlar var ki evinden alınıyorlar. Bu ülkedeki hukuk sistemini ve yargıyı da çökertmeye çalıştığınızın farkındayız. Ama arınarak geldiklerinde hiçbir sorun olmayacağını da özellikle söylemek istiyorum. Partili belediyelere...
1: Sayın Usta, AK Parti belediyede yönelik de soruşturmalar bulunduğunu belirterek AK Parti hakkında 677, Cumhuriyet Halk Partisi hakkında 371, MHP hakkında ise 128 soruşturma açıldığını söyledi. Başka partileri de saydı. Bu anlamıyla neden AK Parti...
0: Burada da bir çarpıtma var. Mesele sayılar değil ki. Mesele var mı bir tane AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı, il başkanları, büyük ilçeler, büyükşehir veya il büyüklüğünde ilçeler buralarda var mı yok? Beldeler, küçük kasabalar, şunlar bunlar. Şimdi bu. Yöntemler de sorunlu. Yöntemler de sorunlu. Ben demiyorum ki hırsızlık yok, yolsuzluk yok. Bunu söylemek mümkün değil. Gazeteciler olarak hırsızlık, yolsuzluk, devlet imkanlarının, belediye imkanlarının şahsi çıkar için kullanılmasını savunacak halimiz yok. Kepazelik, rezalet, siyasetin bütün kanadında bunları biz var olduğunu görüyoruz. Ama sistematik bir biçimde muhalefet üzerine yoğunlaşan bir hikaye. Siyaset sahnesi melekler ve şeytanlar sahnesi değildir. O sahnede melekler, şeytanlar hep karışık otururlar. Bir tarafta melekler var, öbür tarafta şeytanlar var. Durumu kabul edilebilir bir durum değil. Millete bunu anlatamazsınız. Yıpratıcı olduğunu da söylemek yanlış olmaz. AK Parti açısından da, hükümet iktidar partisi açısından da. Yani yargının bu derece itibar kaybı, bu doğru bir şey değil. Ülke açısından da doğru bir şey değil. İktidar partisi açısından da doğru değil ama ne murad ediliyor doğrusu anlamak mümkün değil. İnsanlar, bizim milletimiz hani kademi millettir. Yani çarıklı erkanı harptir. Neyin ne olduğunu görür, bilir. Hırsızlık var mıdır? Vardır. Belediyeler siyasetin temel finansman aracıyken bu belediyelerin sadece bir kesiminin hırsızlık, yolsuzluk yaptığına inanmamızı beklemeleri akılla izah edilebilir bir şey değil. Kimse kusura bakmasın. Demiyoruz ki şu yolsuz, şurada yolsuzluk var, burada yok. Bunlar masumdur, şudur, budur. Ama sadece büyük şehirler söz konusu olduğunda, büyük iller söz konusu olduğunda, ilçeler söz konusu olduğu zaman, Üsküdar, Etimesgut, dün işte İzmir, İstanbul, yani... Akıl var, fikir var. Bakmayacak mıyız bunu? Ne oldu diye sormayacak
1: Peki.
0: mıyız? Ve de yargının bu durumda olduğu bir zeminde bunları sorar insanlar. Seçime gidilirken millet takdir edecektir durumu. Bilmiyorum.
1: Turgay Yerlikaya, Gürkan Zengin yürümekte olan operasyonların her ne kadar Leyla Usta'nın açıklamasında verdiği rakamlarda AK Partili, MHP'li belediyelerin de soruşturma konusu olduğuna dair açıklama yapmış olsa bile Gürkan Zengin diyor ki muhalefetin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yönelik yapılan operasyonlar aslında muhalefete yönelik operasyonlardır. Bu anlamıyla Türkiye'nin iç siyaset tartışmalarına gözünü kapatmış ve bunu hiç umursamayan bir yargı önündeki dosyalara bakarak operasyonlarını mı yapıyor? Yoksa hakikaten siyasetin bir parçası şeklinde ilerleyen bir süreç mi?
3: Şimdi ben iki ayrı başlıkta inceleyeyim. Bir tanesi sizin sorunuz. Diğeri de yani meseleye muhalefet açısından ya da Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti açısından... Evet. Nasıl bir denkleme oturuyor? Aynen. Bunlar bu meseleye nasıl bakıyor? Evet. Önemli zira çünkü yeni parti beklenenin de fevkinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden ana kütleyi koparmak suretiyle bir siyasi hat belirledi. Ve ciddi denebilecek bir derecede de an itibariyle muhalefetin ve Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin kamuoyu araştırmalarına göre önemli bir

0: yoğunluğunu kendisinin yakınında görüyor ya da onlar ona teveccüh ediyor. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu meseleye bakış açısı itibariyle şöyle bir problem var. Yani çok arafta muğlak bir pozisyon. Evet, Müslüm Sarı an itibariyle dün ve bugün sosyal medyada çok kategorik bir biçimde baktığı nedeniyle aynı kelimelerle, aynı kalıplarla eleştirildi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi şuna karar vermeli. Ya bu meseleye doğrudan iktidarın yargıyı araçsallaştırması üzerinden bir bakış açısıyla değerlendirecek ya da arınma meselesinin bu siyasetin finansmanı tartışmalarında kim nerede duruyor rafine bir biçimde işaret etmek suretiyle onların da o arınma sürecindeki yerine de vurgu yapacak. Şunu kastediyorum. Yani ya kategorik olarak reddedeceksiniz bu muhalefete yönelik iktidarın operasyon diyeceksiniz ya da bazılarında doğrudan onları savunmak yerine ki Kılıçdaroğlu uzunca süre bazı belediye başkanlarıyla ilgili savunma refleksi gösterirken bazılarıyla ilgili hiç tutum almadı. Çağrılar yapılmasına rağmen. Onun için burada ya kategorik reddiye ya da daha rafine bir dille.
1: Şunu mu diyor Turgay Yerlikaya? Eğer Müslüm Sarı'nın yaptığı açıklama gibi CHP'li belediyelere yönelik iktidarın operasyonu söylemini kullanacaksanız arınma söylemini kullanmayın.
0: Arınma söylemini
1: kullanıyorsanız o zaman bu zaten arınmanın bir parçası bu operasyonlar.
0: Biraz geriye gidelim. Arınma söyleminin temelinde yatan mesele siyasetin finansmanı ve özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve butlana konu olan kurultayın da iradenin fesadı. Bu iradenin fesadı daha çok maddi motivasyonlarla, finansal mekanizmalarla sevk ve idare edildiği için buradaki asli mesele bu. Yoksa elbette yani Nur Hanım'ın söylediği gibi bir hanımefendi, bir beyefendi fark etmiyor. Alınma biçimleri, çağrılma biçimleri bunlarla ilgili teknik eleştiriler yapılabilir. Yine Gürkan Bey'in dediği çok vicdani de bir şey. Sadece bu isimlerin sosyal medya üzerinden an itibariyle muhatap oldukları o algıya değil de adli mekanizmaların süreci işletmesi ve sonunda ikna edici bir biçimde bütün şeyleri, somut göstergeleri ortaya koyması beklenir. Ve bu neticede hani yorum yapılır. Meselenin ama siyasi yönü bu. Meselenin iktidara bakan kısmı, evet bu konuda ciddi bir eleştiri var. Sayın Uslan'ın da o eleştirilere muhatap olurken verdiği cevaplar rakamlar üzerinden. Orada da şöyle bir ayrım var. Mesela bütün kamuoyu araştırmalarına bakarım, takip ederim. Sadece siyaset meselesi üzerinden değil. Yani sosyolojik olarak hangi meseleler toplumda daha fazla hem AK Parti seçmenini hem muhalefet seçmenini ilgilendiriyor, şikayet edilen meseleler neler? Son dönemde yani birkaç yılda içerisine alırsak ekonomi meselesi, siyaset meselesi, ardından işsizlik meselesi, hemen adalet meselesiyle ilgili ciddi bir eleştiri var. Fakat burada da şu ayrımı yapmamız gerekiyor. Yani bunlar toplumsal algıda siyasi operasyonlar gibi görülüyor ama buna yani adalet mekanizmasının içerisindeki bürokrasi ne yapabilir onu bilmiyorum. Siyaset müdahale edebilir ama adalet bürokrasisi zaten hani bu adaletin tecellisi içinde birçok iş yaptığını söylüyor. Mesela son dönemde ahbap meselesiyle ilgili yani milyonlarca insanın nasıl manipüle edildiğini açığa çıkarmaları büyük bir başarı. Yani diğer meseleler hep mi muhalefete kısmı ile ilgili? Burada yani adli bürokrasiden ziyade siyasetin meseleye müdahil olup evet yani bu eleştiri haklıdır ya da haksızdır doyurucu bir biçimde ikna etmesi gerekiyor. Ben başından beri aslında yani bu siyasetin finansmanını İmamoğlu, büyük şehirler üzerinden tartıştığımızda mesele hukuki alanda evet sürüyor. Kimileri ikna oluyor, kimileri olmuyor ama hukuki alanın dışında bunun bir toplumsal algıda yönetimi var. Yani siyaseten diyor ki mesela CHP başından beri yani Yeni Yol vesaire yokken bile bu iktidarın bize karşı müdahalesidir. O zaman iktidar ve iktidar temsilcileri siyaseten buna cevap vermek durumunda. Çünkü yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var, Cumhur İttifakı iktidarda ve ciddi bir teveccühle iktidarda o kadar eleştiriye rağmen ciddi de bir potansiyeli var. Bunu siyaseten toplumsal algıda da yönetmesi gerekiyor. Yani o rakamlar üzerinden değil de daha hani o algıyı tahkim edecek düzeyde
1: açıklamaların olması gerekiyor diyorsunuz. Peki. Bülent Bey, çünkü Necdet Bey en son herkesi duysun, o da duysun. Çünkü ona daha spesifik sorular da soracağım. Bülent Bey, siz nasıl değerlendiriyorsun? Parlamento ayağını gördük. İşte, AK Parti Grup Başkan Vekili'nin bu konudaki açıklamasını da gördük. Hem de İstanbul Stüdyo'da konukların bu konuya yaklaşımını da gördük. Ve iki soru bunlardan bir tanesi de dediğim gibi şu an bundan bir ay önce belki bu operasyonlar Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik operasyonlar olarak konuşulsa da bugün Mesela işte Sinem Hanım'ın Ekrem İmamoğlu'na daha yakın olduğunu Nurtuba Hanım da bahsetti. Onun için bu bölünmeyle birlikte bu operasyonların muhatabı olan parti kim sorusu da gündeme geliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şöyle burada aslında Eren Bey üzerinde durulması gereken noktalardan bir tanesi şu. İki yasal düzenleme var. 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkındaki kanun ile 5393 sayılı belediyeler kanunu. Bu özellikle 4483 sayılı memurların ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkındaki kanun gereği belediye başkanları da kamu görevlisi sayılıyor. Belediye başkan yardımcıları, imar müdürleri veya fen işleri müdürü gibi belediye personellerin tamamı kamu görevlisi sayılmaları itibariyle görevleriyle ilgili yapmış oldukları suç ve işlemlerden dolayı yargılanmaları belli usullere tabi tutulmuş. Örneğin belediye başkanı, belediye başkan yardımcıları için İçişleri Bakanlığı'nın, ilçe belediyelerindeki görevli memurlar için kaymakamların, ilde valilerin bir soruşturma izni vermesi gerekiyor. Verilen bu soruşturma iznine ya da soruşturmaya gerek yoktur şeklindeki red kararına karşı şikayette bulunan ya da hakkında izin verilen kişi idari mahkemelere müracaat ederek bu iznin verilmemesi gerektiği noktasında dava açabiliyor. Bu süreçler tamamlanıp kesinleştikten sonra yargılamalar devam ediyor. Sayın Leyla Şahin Usta'nın ifade ettiği bu özellikle AK Partililerle ilgili yüzlerce dosyanın tamamı yapılan usulsüzlüklerle ilgili suç duyuruları üzerine veya ihbarlar üzerine İçişleri bürokratlarının yaptığı incelemeler üzerine bir kısım memurlar, herhalde bir kısmı da belediye başkanı olabilir, verilen çok detay izinlerdir. Dolayısıyla bugün işte dün Üsküdar Belediye Başkanı, bugün de Etimesgüt Belediye Başkanı gibi onlarca belediye başkanının, yüzlerce belediye memurunun şafak operasyonlarıyla gözaltına alındıkları süreçler bu 4483 sayılı yasadaki İçişleri Bakanlığı'nın izin vermesine gerek kalmaksızın yapılan operasyonların bir sonucu. Dolayısıyla Sayın Leyla Şahin Usta bu soruya cevap verecekse İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni olmasına gerek kalmaksızın kaç tane AK Partili belediye ile ilgili savcılıklar doğrudan işlem başlatmış derseniz herhalde sıfır sayısını verecektir. Dolayısıyla burada işte AK Parti ile ilgili şu kadar, MHP ile ilgili şu kadar, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bu kadar izin verildiğinden öte bu tarz, yani işte rüşvetti, irtikaptı, bunlar görev suçu sayılmaz diyerek belediye başkanları, imar müdürleri, belediye başkan yardımcıları, belediye personelleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nın veya kaymakam ya da valiliklerin izin vermesine ihtiyaç hissedilmeksizin savcıların doğrudan devreye girdiği kaç tane AK Partili belediye var diye sorsanız Leyla Hanım'a, o da İçişleri Bakanı'na sorar, sıfır cevabını almış olur. Yani dolayısıyla bu ayrımı bir kere yapmak lazım. Elmayla elmayı, armutla armudu kıyaslamak lazım. Burada esas itiraz edilmesi gereken şey şu. Yolsuzlukla mücadele veya yolsuzluk yapılan bir belediye başkanını ne Yeni Parti'nin, ne Cumhuriyet Halk Parti'nin, ne Yeni Yol'un, ne AK Parti'nin, ne MHP'nin, hiç kimsenin savunmaması gerekir zaten. Ama yargılamanın siyasallaştırılması, yargının araçsallaştırılması, bu tarz, yani İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izninin bir muhalefet partisi ile ilgili hiç kullanılmayıp iktidara mensup veya Cumhur İttifakı'na mensup partilerle ilgili bu süreçlerin işletilmesi bir çifte hukuku ortaya koyuyor Eren Bey. Esas benim tespit etmek istediğim noktalardan bir tanesi bu. Çünkü İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verdiği için Cumhuriyet Savcıları direkt devreye girmiyor. Bu rüşvet, bu irtikap, bu görevle ilgili herhangi bir şey yok denilip operasyonlar yapılıyor. Elbette bazen rüşvetle ilgili suçüstü halleri de olabilir ama herhangi bir kamu ihalesinde usulsüzlük varsa bu bahsettiğim hem devlet memurlarının yargılanması hakkındaki kanun hem belediye kanunu bunu belli usullere tabi tutmuş. Ya İçişleri Bakanlığı müfettişleri, ya Sayıştay müfettişleri ya da ilgili belediyenin görevlileri bu hususlarda teftiş kurullarını görevlendirir, raporlar düzenlenir, bir kamu zararı ve o zarara sebep olan görevlilerle ilgili hazırlanan müfettiş raporları suç içeriyorsa savcılıklara suç duyurusunda bulunur. Şimdi burada böyle bir süreç işletilmiyor. İşletilmediği zaman o zaman haklı olarak sadece işte 50 küsur herhalde Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı bugün bu usulle, yani usule aykırı olan bu şeyle bir şekilde tutuklu ya da operasyonlara maruz kalıyorlar. Esas bu ayrımı ortaya koyacaksak dediğim gibi İçişleri Bakanlığı'nın bu soruşturma iznine tabi olmayan kaç AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili belediye başkanı?
1: Peki.
2: Ya şunu diyebiliriz. Ya onların herhangi bir suçu yok. Yoksa o zaman yüzlerce
1: şuna da yanıt alayım.
2: Niye verildi Eren Bey?
1: Bülent Bey, şuna da yanıt alıp Necdet Bey'e geçeceğim. O da şu, sorunun ikinci kısmı. Yani bir ay önce bu operasyonlara Cumhuriyet Halk Partisi belediyelik operasyonlar deniyordu topluca. Fakat bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediyeler, belediye başkanlıkları da o bölünmeyle birlikte bölündüğü için o yüzden soruyorum. Bugün bu operasyonlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik operasyonlar mı? Yeni partiye yönelik operasyonlar mı? Yoksa Nur Tuba Aktay'ın dediği gibi partiler üstü bir mesele, hukuk kendi yolunda, kendi ekseninde, kendi dosyasına bakarak ilerliyor mu? Ne diyorsunuz?
2: İşte yani partiler üstü bir mesele olması için bahsettiğim az evvelki usulün bu belediyeler hakkında da işletilmesi lazım. Yani şu an kimin Cumhuriyet Halk Partili, kimin yeni partili olduğunu henüz daha netleşmediği süreçleri yaşıyoruz. Sayın Özgür Özel geçen gün Halk TV'den ne dedi? Zeydan Bey normalde bizimle beraber. Ama yürüyen bir davası var. Onun sonucunu bekliyor. Ondan sonra zaten bizimle beraber olacak mahallinde sözler söyledi. Hatta kamuoyunda konuşulan bir kısım iddialar var. İşte belediye başkanlarının bir kısmı operasyon yeme endişesiyle işte siyasi tercihlerinde tereddüt yaşıyorlar gibi. Yani bunu bir Cumhuriyet Halk Partisi, yeni parti, AK Parti meselesi olarak görmemek lazım. Bu memlekette tek bir insanın, ya yani kamunun bir kuruşuna bile el uzatan ister Saadet Partili olsun, ister AK Partili, ister Cumhuriyet Halk Partili. Sonuna kadar mücadele etmek lazım. Hı hı. Ama doğru usullerle yaparsak bu bir yolsuzlukla mücadele olur. Yolsuzlukla mücadele her siyasi partinin ve her siyasinin görevidir. Yani vicdani sorumluluğudur. Çok yolsuzlukla doğru. Mücadele de iki türlü olur. Bir, adli yoldan savcılıkların yapacağı hususlar, bir de siyasi partilerin kendi disiplin mekanizmaları. Siz yani mesela Sayın Baykal'ın geçmiş dönemlerde söylediği bir söz vardır. Bir partide yolsuzlukla mücadele mahkeme kararıyla başlamaz. Mahkeme kararıyla biter derdi. Çünkü yani disiplin soruşturması başka bir şey. Bir siyasi partinin yolsuzluk algısıyla ilgili hassasiyet ortaya koyması başka bir şey. Beraat-ı zimmet dediğimiz hakkındaki mahkeme kararı kesinleşmeden herkesin suçsuz olduğuna dair genel evrensel hukuk ilkesi bambaşka bir şey. Ama siyasi partiler bazen yolsuzluk algısı hususundaki hassasiyetten dolayı ismi bir şekilde mahkeme olaylarına karışmış Peki. kişilere hani aklanda gel husus oluyor. Dolayısıyla burada ayırmak lazım. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi değil. Yolsuzluk varsa ister Saadet Partisi, ister Cumhuriyet Halk Partisi, ister AK Parti hep beraber karşı çıkmamız lazım. Ama yolsuzluk değil de bu bir yargısal operasyona dönüyorsa da bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılır. Yarın iktidar değişir, AK Parti'ye yapılır. Bir başka gün Saadet Partisi'ne yapılır.
1: Peki.
2: Bu usulsüzlüğe hep beraber karşı durmak da bence ilkeli bir siyasi duruş diye değerlendiriyorum.
1: Necdet Bey'e dönüyorum. Necdet Bey, aslında bütün konukların bu sorduğum 2-3 soruyla ilgili görüşlerini dinlediniz. Ve siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısınız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü de bu operasyonlarla ilgili açıklamalarını yapmaya devam ediyor. Siz ne diyorsunuz? Bu operasyonlar şimdi hangi partiye yönelik olarak yapılmış oldu? Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi? Yeni partiye mi? Ve bunun ardından da soracağım sorular olacak verdiğiniz yanıtlara göre.
3: Evet. Eren Bey, bütün konuklara benzer bir soruyu sordunuz.
1: Evet.
3: Olarak.
1: Herkesin cevabını da duyun istedim.
3: Birincisi, evet. Yani birincisi şunun altını çizmek gerekiyor. Bugün CHP belediye başkanları ya da CHP'den yeni partiye geçmiş belediye başkanlarının tümü 31 Mart 2024 tarihinde şu anda yeni parti genel başkanı olan Sayın Özgür Özel başkanlığındaki ekip tarafından belirlenmiştir. Yani buna Sayın Dedetaş da, Sayın Beşikçioğlu da dahil. Şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı, toplam 41 belediye başkanına operasyon yapılmış, gözaltılar alınmış, tutuklamalar olmuş. Bunların tümü 31 Mart 2024'te Sayın Özgür Özel ve ekibi tarafından belirlenmiş isimler. Bu isimlere AKP'ye geçmiş 17 belediye başkanı da dahil etmek gerekiyor. Bu anlamıyla da siyasi sürecin henüz noktalanmadığı bir yerde bu operasyonlar ayrışmayı dikkate aldığımızda Cumhuriyet Halk Partisi, şu anki mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da işte CHP'den ayrılmış yeni partiye yapıldığını kategorik olarak ayırmak zor. Ama diğer dikkat çektiğim nokta belirleyici nokta. Buna da kimse itiraz etmez. Bu anlamıyla da eğer isim düzeyinde konuşacaksak bu atamaları şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yapmamıştır.
1: Yani belediye başkanı şu an gözaltı alınan ve operasyona yani, konu olan

0: belediye başkanlarını bizim yönetimimiz aday göstermediğinin altını çizerek başladınız söze. Doğru mu?
1: Tabii yani bu, çünkü bu soruyu, bu soru sorduğunuz soru önemli bir soru. Kamuoyunda ikinci bir tartışma var. Çünkü Bülent Bey'e sordunuz onu. O da şu, kamuoyunda şöyle bir algı oluşturdu Özgür Bey ve ekibi.

0: Bu da böyle bir propagandanın, kara propagandanın doğru olmadığını da gördük biz. Bu nedenle belki altını çizme ihtiyacı duydum. Çünkü bu sorgulanması gereken bir şey. Bunu sorgulamadan Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmaları da anlamak çok zor gerçekten. Bu sorgulanması gereken bir şey. Çünkü bu sorgulamanın bir yanında sizin siyasi tercihlerinizi gösteriyor. Diğeri de siyasetin finansmanı gibi çok önemli bir tartışmayı Türkiye gündemine taşıyor. Bu yeni bir tartışma mı? Kuşkusuz yeni bir tartışma değil ama Türkiye yaklaşık 24 yıldır yani AKP iktidarının döneminde, daha önce yoktur demiyorum ama özellikle AKP döneminde siyasetin finansmanında belediyeleri ve kamu kaynaklarına tanıklık etti. Hem siyasetin finansmanı hem de zenginleşme buralarda yaşandı. Dönüp baktığımızda aslında ekranda şu anda bütün konuklar için de geçerlidir. İstediğimiz kadar reddedelim. Sokağa da çıktığımızda bu televizyon programında da bizi izleyenlerde de siyasetin üzerinden nasıl zenginleşildiği çok net bir biçimde aslında bilinir. Ama bu genellikle konuşulmaz. Siz siyasetin finansmanındaki bu sorunu çözmediğiniz sürece, yani çok net ifade edeyim, belediyeler üzerinden, bakanlıklar üzerinden, kamu kaynakları üzerinden siyaseti finanse etmekten vazgeçmediğiniz sürece, ki burada aslında iktidar blokuyla muhalefet bloku arasında zaman zaman paralellikler de gördük mü görüyoruz. Bu alışkanlık neredeyse Türkiye siyasetine tümüyle sirayet etmiş durumda. Buradan bu işi çekip almak gerekiyor. Buradan çekip almak için de Bülent Bey'in altını çizdiği bir nokta var. Siyasetteki çifte standarttan vazgeçmemiz gerekiyor. Bakın belediye operasyonlarının evet CHP sözcüsü Müslüm Sarı doğru bir şeyin altını çizmiş durumda. Operasyonlara bakın. Hafızamızı tazeleyelim. Bu operasyonların birinci ayağı kime yapıldı? DEM belediye başkanlarına yapıldı. Niye yapıldı? Tümüyle siyasi nedenlerle yapıldı. Yani bugün DEM belediyelerindeki kayyumlar devam ediyor. Kaldırılmış değil. Ne zaman durdu? Teröristik Türkiye süreciyle birlikte DEM belediyelerine yönelik siyasi operasyonların durduğunu gördük. Kaldı ki biz bu operasyonları 2019 ve 2014 yerel seçimlerde de tanıklık etmiştik. İşte onların en tipik örneklerinden birisi kim? Ahmet Türk'tür. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hem 2014'te hem 2019'da hem 2024'te görevden alındı, yerine kayyum atandı. Birincisi buydu. İkincisi neydi? 31 Mart 2024 seçimleri sonrası bir operasyon daha yaşadık. O da siyasi bir operasyondu. O da kime yönelik yapıldı? Yeniden Refah Partisi belediye başkanlarına yönelik yapıldı. Hatırlayalım. 31 Mart 2024 seçimlerinde Yeniden Refah Partisi oldukça başarılı bir performans gösterdi ve çok sayıda belediye başkanı kazandı. O belediye başkanlarının şu anda ezici bölümü nerede? AKP'de. Üçüncü operasyonda Ekim 2024'de CHP belediyelerine yönelik operasyon yapıldı. Bu operasyonların temel şeyinde bir siyasi motivasyon var mıydı? Tereddütsüz vardı. Diğer örnekleri o yüzden verdim. Yani DEM ve Yeniden Refah örneklerini o yüzden verdim. Çünkü
1: ama o zaman Necdet Bey şunu dizayn... aydınlatmamız gerekiyor. Şu kısmı aydınlatmamız gerekiyor. Şimdi verdiğiniz örnekler tabii. Ve onları arka arkaya sıraladığınızda şöyle bir tez kurmuş oluyorsunuz. Belediyelere yönelik siyasi sahiplerle operasyon oluyor tezi kurmuş oluyorsunuz. Ama doğru. Mutlak mutlandan doğru. Sonra Genel Başkanınız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalarda sürekli altın çizdiği ve vurguladığı bir arınma vurgusu var. Bu anlamıyla arınma, hatta çıktığı bazı televizyon programlarında dedi ki işte siyasi konulardaki davalardaki tavrım aynıdır, onları savunabilirim ama yolsuzluğu, hırsızlığı nasıl savunayım ki gibi ifadeler kullandı. Bu anlamıyla şimdi arınmayla siyasi dava, belediyelerin yönelik operasyonlar siyasi dava kavramı aynı anda birlikte yaşayabilir mi? Birlikte yürüyebilirler mi? Ne diyorsunuz?
0: Birlikte yöneliyor. Turgay Bey neyin altını çizdi? Kategorik olarak reddetmek ya da kabul etmek. Türkiye'de hukuk çifte standart olmasa, mesela yargı bağımsızlığı hakim olmuş olsa, biz yargının aldığı kararları evet ya adildir diye bir algıya sahip olsak, kategorik olarak tereddütsüz tartışmamız gereken nokta ne? Belediyelerde yolsuzluk, rüşvet, irtikap gibi işleri tartışmamız gerekiyor. Ama yargıya güvenin bir biçimde yerlerde süründüğü, yani ortalama Türkiye'deki her 4 yurttaştan 3'ü yargıya güvensiz. Bu yalnızca iktidara ya da muhalefete yakın araştırma şirketlerinin ortaya koyduğu bir tablo değil. Bir çıplak gerçeklik. Bu gerçeklikte bizim işin siyasi ayağını görmemiz gerekiyor.

0: Bu şunu reddetmez. Ya sonuçta Müslüm Sarı'nın da altını çizdiği nokta ne? Kaldı ki Müslüm Sarı'dan önce mesela MHP hukuk işlerinden sorumlu Fethi Yıldız kerelerce geçtiğimiz yılda bu yılda bu konuda çok ciddi açıklamalar yaptı. Gecikmiş adalet adalet değildir. Asıl tutuklama bir ceza yöntemi olmamalıdır dedi Fethi Yıldız. Bir ceza yöntemine dönüştürülmemelidir.
1: Fethi
0: dedi.
1: Yıldız bugün şimdi, bunlar çok doğru daha mu? Çarpıcı bir açıklama daha yaptı.
0: Onu da
1: siz
0: gördüm.
1: Madem pası attınız önce izleyicilerimize gördüm. Ve herkese onu hatırlatalım. Oradan da devam edelim. Arkadaşlar 4 nolu grafiği evet hemen verdiler. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımızı önemli bir açıklama yaptı ve bugün herkes bunu konuştu. MHP'den parti kapatma kriteri, kapatma gerekçesine rüşvet ve yolsuzluk eklenmeli. Türkiye'de siyasi partilerin temelli kapatılması nedenleri anayasanın 68. ve 69. maddelerinde düzenlenmiştir. Siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir. Mevcut kapanma nedenleri nedir? Onları da alt alta sıralıyor. İşte tüzük ve program aykırılığı, eylemlerin odağı olma, devletin bütünlüğüne karşı işlenen suçlar, suç işleme ve şiddet gibi şu anki mevcut kapanma nedenlerini alt alta sıralıyor. Diyor ki bu nedenlerin arasına rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir. Bunun odağı olduğu andan itibaren bu siyasi partiler de kapatılmalıdır diyor. Bunu hatırlattığınız için ilk yorumu siz yapın Necdet Bey. Oradan tekrar İstanbul'a döneceğim. Tabii ki bir hukukçu olarak Sayın Bülent Kaya'dan da alacağım.
0: Parti kapatma, evet Eren Bey, parti kapatma Türkiye'de hep sorunlu bir iştir. Yani parti kapatma üzerinde bir kurgu yapmak doğru değil ama rüşvet ve yolsuzluk suçtur. Kurguyu bunun üzerinden yapmamız gerekiyor. Türkiye'de rüşvet ve yolsuzluk olağanlaştı. Bu olağanlaşma yalnızca CHP belediyeleriyle ya da CHP ile sınırlı olsa gerçekten tartışma başka bir yere evrilebilir ama bunun böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani aslında bunu bilmeyen yok. Bu bir biçimde Türkiye'de bir siyaset yapma tarzına dönüşmüş durumda. Yani çok net söylüyorum ben. Yani klasik bir şirketin, kapitalizm koşullarında bile bir şirketin 3 yılda, 4 yılda, 5 yılda bu kadar zenginleşme olanağı yoktur. Dönün Türkiye'de, yani tabii kuşkusuz herkesi bu kategoriye koymam. Ama dönün Türkiye'de zenginleşme süreçlerine bakın, inanılmaz bir biçimde. Belediyelere ve kamuya dokunanların tümü hızla zenginleşiyor. Bunlar tesadüf olamaz. Bu anlamıyla da buralarda adil yargılamalara ihtiyaç var mı? Kuşkusuz adil yargılamalara ihtiyaç var. Buna müdahale etmek gerekiyor mu? Evet, buna müdahale etmek gerekiyor. Bunun cezalandırılması gerekiyor mu? Parti kapatma tartışmalarından bağımsız olarak. Evet, cezalandırılması gerekiyor. Şimdi Fethi Bey çok doğru şeyler söylüyor. Bugüne kadarki açıklamalarını o yüzden atıfta bulundu ama onların Türkiye'de hayat bulmadığını görüyoruz. Bakın 3 MHP milletvekili partiden bir biçimde ihraç edildi ya da istifa ettiler. Niye? Altın kaçakçılığından dolayı herhangi bir soruşturma açıldı mı? Ben hatırlamıyorum. Yani hatırlıyorsanız lütfen beni düzeltin. Yani bazı işler tesadüf değil. Bazı işlerde çifte standarttan dolayı onun üzeri kapatıyor. Mesela keşke Türkiye şöyle bir iş olsa. Yani yolsuzluk ve rüşvetle ciddi bir biçimde o klasik temiz eller operasyonu vurgusunu belki yapmak gerekiyor. Klasik bir biçimde gerçekten hukuk, yargı ayrım yapmaksızın bu konuda suç işlemiş, suçlu pozisyonda olabilecek herkesi yargılıyor olabilse. E bunun olmadığını biliyoruz. Olmadığını bildiğimiz için de sizin deminki sorunuza istinaden söyleyeyim. Evet, bir boyutu siyasi. Diğer boyutunda gerçekten Gürkan Bey birinci bölümde konuşurken birçok şeyin altını çizdi. Genel şeye katılıyorum, çizdiği çerçeveye katılıyorum. Yani burada siz eğer gerçekten Türkiye'nin çıkarlarını düşünüyorsanız, eğer siz bugün Türkiye'de bu hamlelerle bir temiz siyaseti arzuluyorsanız bu böyle yapmamanız, böyle davranmamanız gerekiyor. Yani birisinin yaptığını görmemezlikten geleceksiniz. O yüzden 3 milletvekili örneğini verdim. Diğerini göreceksiniz. Evet, yapanı kesin görmek lazım. Görmek ve yargılamak lazım. O cezalandırılması gerekiyorsa da kuşkusuz cezalandırılması gerekiyor. Ama siz birisini görmeyip diğerini yaptığınız andan itibaren bugün kamuoyu yoklamalarına da yansıyan temel sonuçla karşı karşıya kalıyoruz.
1: Peki.
0: Biz bugün kamuoyu yoklamalarında neyi görüyoruz? İnsanların yaklaşık %60'ı bu operasyonların siyasi operasyon olduğunu düşünüyor. Oysa Türkiye gerçekten bu alanda normalleştirilebilse, buradaki çifte standartlar ortadan kalksa biz belki de bu alanlarda rüşvete ya da benzeri yolsuzluk eylemlerine yönelik Türkiye toplumun ortak bir refleks gösterebileceğine de tanıklık edeceğiz diye düşünüyorum.
1: Peki. Gökhan Bey, ne diyorsunuz? Bu kadar yorumu, analizi siz de dinlediniz.

0: dediniz. İşte Cumhuriyet Halk Partisi mi, yeni partiye yönelik bir operasyon mu, bu kısmını konuştuk. Akabinde Sayın Necdet Saraç dedi ki yani bu adayların çok büyük, ya bu adayların tamamının bizim yönetimimiz tarafından belirlenmiş adaylar olmadığının altında çiziyorum dedi.
1: Ne fark eder? Ne fark eder? Şimdi arınma süreci başladı. Fakat aslında bizim kafayı yormamız gereken Sayın Fethi Yıldız da ne diyor? Yani parti kapatmaya gerekçe olarak bunlar da değerlendirilmeli. Fakat biz belediye kanununu konuşmuyoruz. Erdal Beşikçioğlu, Behzatçe, az evvel espri olsun diye gerçekten eski CHP'lilerle yeni partililer mi kavga etti? O ayrıma girmeden Behzatçe'nin fanlarıyla karşıtları kavga etti dedim. Bu espriydi ama altında çok başka bir şey yatıyor. Aslında oradaki vatandaşlar Etimesgut'tu muhtemelen hepsi. Bir şeyi biliyorlar yani Behzat Ç. Amir ya da Erdal Beşikçioğlu bu imar yolsuzluklarına göz yummaz. Ama belediye sistemi bu. Yani 0,5 birimlik bir artışla bir apartman diken müteahhit 5 daire kazanıyorsa bir yerde o 5 dairenin ikisini bir yere vermeyi, yani rüşvet vermeyi artık alışkanlık haline getiriyor. Bu bir gerçek. Türkiye'nin bir gerçeği. Kimsenin yadsıyamayacağı bir gerçek.
0: Ama bu onlarca yılın gerçeği.
1: Tabii bugünün ki yani bu onlarca yılın gerçeği ve bugün ne tesadüf ki biz bir taraftan ahbap soruşturmasında bu milletin özellikle kendini muhalif hissedenlerin nasıl kandırıldığını ya da kendini muhalif diye tanımlayan birilerinin Haluk Levent'in bir şekilde desteklenmesiyle bu üç kağıda, bu yolsuzluğa nasıl ortak olduğunu konuşuyoruz ve aynı gün yeni parti İBAN açıklıyor. Çünkü siyasetin finansmanı için de paraya ihtiyaç var. Belediyeler de bir şekilde çarkı döndürmek için yine bunun peşinde. Siyasetin finansmanından tutun, belediyenin finansmanına kadar elbette ki insanların açgözlülüğü de devreye girince biz sürekli yolsuzluklarla yüzleşiyoruz. Şimdi Sayın Fethi Yıldız çok güzel ifade etmiş. Tamam, bu parti kapatmaya gerekçe olsun ama sıra ona gelir mi? Parti kapatma, demokrasiyi konuşuyoruz biz bu ülkede. Demokratik yöntemlerle seçilen belediye başkanlarını konuşuyoruz. Hangi partiden olduğu eskisi yenisi çok ilgilenmiyorum. Bir arınma diyen eski genel başkan var. Ama bunlar topyekün iktidarın bize karşı başlattığı bir savaştır diyen ortak bir söylem var. 3 hafta öncesine baktığımızda Sayın Necdet Saraç da aynı şeyi söylerdi. Aslında bu 3 haftada bir şey değişmedi.
0: Aslında bir şey değişti. Onunla ilintili bir parantez açacağım. O da ne? Şimdi öncelikle arkadaşlarımdan 12 nolu grafiği istiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partinin ayrılması, onların belediye başkanları hangi tarafta kaldı, işte bu operasyonlar yeni partiye mi yapıldı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mi yapıldı tartışması, ağırlıkla kim nerede kaldı tartışması, bu ayrılığın neden olduğu tartışması da birlikte meşruiyet tartışması, seçilmiş başkan, atanmış başkan gibi ifadeler. Bunların hepsi alt alta geldiğinde daha yakın zamanlarda bir rozet takma töreni oldu. Orada da bir tartışma başladı. Bir kast ajansı var mıydı, yok muydu, dışarıdan insan mı taşındı? Aslında hep böyle iç içe geçmiş tartışmalar.
1: Çok özür dilerim. Muhalefetten vatandaşın beklentisi nedir? İktidara
0: bu soru,
1: aday olması...
0: Bu soru havadasılı kalsın, sizle devam okay. edelim. Şimdi Uğur Dündar, gazeteci Uğur Dündar biliyorsunuz ifade vermekte çağrıldı. Bu konuda yaptığı paylaşımlardan kaynaklı. Dedi ki 60 yıla yaklaşan gazetecilik hayatımda bunu da gördüm. Doğruluğu belgeler ve itiraflarla kanıtlanmış figüranlı CHP toplantısı haberini konu alan Kayyum Gürsel Tekin ve Kast Ajansı'nın açıklamalarına da yorumsuz yer verdiğim X paylaşım nedeniyle Kayyum hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Hakikaten siyaset ve basın tarihine geçecek ibretlik ve trajikomik bir durum. Bu arada gazetecilere hedef gösteren Tekin hakkında ben de suç duyurusunda bulunacağım diyerek bir paylaşımda bulundu. Ve Gürsel Tekin de Sayın Uğur Dündar diyerek uzun bir paylaşımda bulundu. Şimdi bu uzun paylaşımı okumayacağım. Çünkü Gürsel Tekin hattımızda. Gürsel Bey merhabalar.
2: Eren Bey iyi akşamlar size, konuklarınıza.
0: İyi akşamlar. Birinci sorum şu. Sayın Dündar'ın, Uğur Dündar'ın 60 yıla yaklaşan gazetecilik hayatımda bunu da gördüm diyerek başlayan paylaşımına siz bir cevap verdiniz. Gürsel Tekin bu konuda suç duyurusunda bulundu. Ben de onunla ilgili suç duyurusunda bulunacağım dedi. Bir kere gazetecilerle ilgili, çünkü sadece Uğur Dündar'la değil, gazetecilerle

0: ilgili onların ismine, şahsına yönelik suç duyurusunda bulunduğunuz için mi gittiler, ifade verdiler? Bu soruyla başlayalım.
1: Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. 11 aydır biz burada görev yapıyoruz. 11 ay içerisinde 1 milyon kere yalan ve iftira haberler yapıldı. Bir daha söylüyorum. Binlerce yalan ve iftira haberler. Bütün buna rağmen ismi geçen, sözde kendisine özgür ve muhalif medyayım diyen medya kuruluşlarının hepsini aradım tek tek. Ya kardeşim, biz söz hakkımızı kullanalım. İsmimizi zikrediyorsunuz. Haberin tamamı yalan, yalan. Tamamı yanlış. Maalesef hiçbirini kullanamadık, kullandırtmadılar. Nedenini de anlayabilmiş değilim. Yani hani haberde bizim ismimiz söz konusu olmasa, bizimle ilgili olmasa eyvallah diyeceğiz. Ama bize en çok gerçekten içimi acıtan Aziz İhsan Aktaş'ın ortaklarını, kriminal, hani sözde partide ayrılanların ifade ettiği gibi iftiracı dediği Aziz İhsan Aktaş'ın suç ortaklarını yayınlara çıkardılar. Bize namussuz dediler ya. Bırakın ötesini eleştiriyi bana. Ya kardeşim, bizi çağırın, söz hakkımızı kullanın, kullandırmadık. Ay 25'inde Sayın Genel Başkanımızın da katılımıyla aslında 9 haftadır üst üste katılım yapıyoruz. 10.sü Sayın Genel Başkanımızın geldi katılımda, katılım töreni yaparken tören bitti. Bittikten sonra hiçbirimizin tanımadığı ne menem bir şeyse bir babayla oğul çıkıyor. Baba bir gazeteye demeç veriyor. Oğlu da bir gazeteye demeç veriyor. Yani 2500 kişi dağılıyor. O dağınıkla iki kişi buluyorlar. Bu da diyor ki, bu vatandaş, ben diyor bir kas şirketi, neyse yeni onda öğrenmiş olduk. Kas şirketinde işte beni çağırdılar. CHP bize para verdi. İşte parayla biz geldik. Adamın haberini bile doğru yapmamışlar. Yani adamın haberi bile doğru değil. Başlıklara bakın. Cumhuriyet Halk Partisi parayla insan topladı. Ve bütün bu gazeteciler, paylaşımcılar aynı şeyi yaptı. Bütün buna rağmen yanımda Yiğit Acar var. Yiğit dedim, önce bir şeyleri arayalım. Her iki gazetenin muhabirini arayalım. Maalesef kapı duvar. Hatta bir gazetenin haber müdürünü aradık. Yine söz hakkımızı kullanamadık. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Siz, sizi ilgilendirmeyen, %100 yalan ve iftira olan bir haberi utanmadan paylaşıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi parayla adam getirdi diyorsunuz. Ya ben bunu sinmiş olacaktım, hiç sesimi çıkarmayacaktım. Kamuoyunda işte parayla, bilmem kas şirketiyle anlaşarak insan getiren bir Gürsel Tekin olacaktım. Ya da haklı olarak yasal hakkımı kullanacaktım kardeşim. Yasal hakkımı kullandım. Kullanmaya da devam edeceğim.
0: Yani
1: keşke son 11 aydır...
0: Gazeteci Uğur Dündar ve diğer gazetecilerle ilgili ismen bir şikayette bulundunuz, doğru mu?
1: Efendim, paylaşımı yapanlar kimler varsa tamamını, yani 3-5 kişi değil. Şimdi sizinle ilgili bir paylaşım var. Çok açık, bak başlığa bakın. Cumhuriyet Halk Partisi parayla insan topladı. Şimdi bunun bir tane belgesi varsa eyvallah, hiç itiraz etmiyorum. Zaten böyle bir şey yapmamız mümkün değil. E şimdi bütünü sokakta bulduğunuz, kim olduğu belli olmayan bir vatandaşı referans alıp haber yapıyorsunuz. Ama bizi çok yakinen bildiğiniz, telefon kadar size yakın olan Gürsel Tekin'e lütfedip bir soru soramıyorsunuz. Tek bir soru. Eğer bu soru sorulabilseydi, biz kendimizi ifade edebilseydik, elbette böyle bir şeye başvurmamız mümkün değildi.
0: Bu arada, çok bu arada enteresan. Gürsel Bey,
1: dikkat edin.
0: Gürsel Bakın, Bey,
1: siz,
0: bu arada
1: siz birini...
0: Sayın Tekin, bu arada siz Uğur Bey'e cevap niteliğinde bir paylaşım yaptıktan sonra Uğur Bey bir paylaşım daha yaptı. Bana evet. 60 yıllık mesleğimi nasıl yapmam gerektiğini buyuran, size cevap vermeyi zültelak ederim dedi. Belki Uğur Bey sizinle polemiğe girmek istemeyebilir, size bir cevap vermek istememiş olabilir ama bu yayından kaynaklı tabii ki haklı bir cevap hakkı